0: mesajı var. Şimdiden herkes çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir ilgi var. Sağ olun, var olun. Ama programın ikinci bölümünde yavaş yavaş geçeceğiz. Ara ara tekrar WhatsApp'tan mesajları da okumaya çalışacağımı söyleyeyim. Şu an aklımızda spor yazarı sevgili Haludin Erkal var. Sayın Erkal, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın sevgili Aygün. Günaydın. Sağlıklı bir gün diliyorum.
0: Hemen demin bir dinleyicimiz de aynısını söyledi. O konuyu açtı. Bir kongreyimiz aynı zamanda kendisi. Kim gitsin muhabbeti var ya Fenerbahçe'de şu anda. Görüntü anlamına baktığımız zaman şu anda Osterwald zaten gitti. Şu anda ya Semedo ya Talisca. Bu ikili arasında gitgeller yaşandığını duyuyoruz. Hatta Samandıra'da da bir türlü karar verilemediğini biliyoruz. Bir tarafta Mert Müldür, Semedo. Semedo giderse, Mert'e kalınırsa sıkıntı yaşanacak. Talisca sağda yok ama skor anlamında var. Oradan başlayalım. Yavaş yavaş Fenerbahçe'ye dönelim sevgili Haldun Erkal.
1: Şimdi çok teşekkür ederim. Semedo, Talisca. Semedo geçen seneyi neredeyse yarısını sakatlık sorunlarıyla geçirdi. Talisca ise sezona malum skorer bir kimlikle başladı ki geçen sene de hayli katkısı oldu takıma skorer anlamda. Hı hı. Ama onun dışında sahada var mı ancak gol attığı zaman görebiliyoruz biz. Gelelim Semedo'ya. Semedo konusunda ise benim de tereddütlerim var. Çünkü sezona fena bir başlangıç yapmadı ama oyuna katkısı, hücuma daha doğrusu katkısı sınırlı sayıda. Benim de aldığım notlar ve yani kendimce düşüncelerime göre onun için ikisi arasında teknik heyetinde tereddütte kalmasını gayet doğal karşılıyorum. Ama bunlardan birisi mutlaka gitmesi gerekiyorsa ben iyi bir para getirecekse Talisca'yı gönderirim.
0: Para anlamında.
1: Evet. Ben işin gelir tarafına bakarım. Çünkü Talisca ile Asensio bir türlü bir arada olamadılar. Yani hangisi on numara görevini yapıyor? Bir türlü o konu çözülemedi. Esasında teknik kadronun çözmesi gereken bir konu. Fakat transferler aynı bölgeye veya aynı özelliklere sahip kişiler alındığı için şimdi bu kaosla karşı karşıyayız. Ya kaosla dediğim de böyle bir ikilemde oluyoruz. Ama eğer iyi bir para getirecekse bahçemize ben Talisca'yı gönderebilirim. Çünkü belli ki Asensio ile Talisca birlikte sahada olamayacak. Bu da Talisca yedek kalmayı kabul eder mi sevgili Aygün? Tahmin etmiyorum.
0: Tabii yani şu an hiçbir futbolcu yedek kalmayı şey istemez şu anda. Yani herkes ama oynamak ister.
1: Talisca'da Asensio'da yani kimlik ve kişilik olarak pek böyle yedek kalmayı kabullenecek oyuncu profilleri değiller. Semedo'ya gelince valla şimdi ben dün sizin televizyon yayınınızda da söyledim. Bu Semedo konusunda yani hücuma katkısı anlamında pek verimli olduğunu düşünemiyorum. Geldiğinden beri ne katkısı oldu Semedo'nun? Verilere bir bakıp iyice bir analiz etmek lazım. Ama hala söylüyorum yerli statüsünde Göztepe'deki bizden geçmiş olan Arda Güler, Arda Okan. Evet, Arda Okan. Hı hı. Bu oyuncuyu bir mutlaka squadlarımız izlemiştir diye düşünüyorum. En son Arda Okan Kurtulan. Tam pardon, soyadı bir an için aklıma gelmedi. Hı hı. Bu Arda Okan Kurtulan hem hücuma katkısı hem defansif yani verimliliğiyle Göztepe'de hayli başarılı oldu. Ha, belki izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Ya orası Göztepe, burası Fenerbahçe. Valla ben onu bizim eski zamanlardaki Gençler Birliği'nden gelen, yani Gençler Birliği Oftaş'tan geldi tahmin ediyorum. Gökhan Gönül'ün gelişine benzetiyorum eğer gelirse. Ben bir ciddi bir potansiyel görüyorum o arkadaşta. Onun için hani Semedo da gönderilebilir ama Talisca'yı ne yapacak o zaman teknik ekip? Bu da hakikaten büyük bir soru işareti şu anda ama bunların yanında biliyorsun en önemlisi şu anda bir Lyon maçımız var. Tamamen oraya konsantre olmuş durumda gibi olsak da bir yandan da takımdaki o kadro şişkinliğinden gönderilen oyuncular var. Tahmin ediyorum o konuda da belki sorular geliyorduk sana. Osterwolde dün biliyorsun bir veda yaptı.
0: Evet, veda yaptı.
1: Konudan konuya geçiyorum ama yani Talisca

0: Talisca şey konusuyla, Semedo konusuyla başladık. Semedo Talisca konusunda teknik ekip artık kararını verecek. Hangisi gidecekse onlardan bir tanesini eksiltecekler. Önemli olan bu eksilenlerden yerine ne olabilir? Stoper. Şimdi stoperde dün Yusuf Akçiçek ismi çıktı.
1: Evet, doğru.
0: Dün de prensipte anlaşıldığı söylendi. Takımlar arasında resmi bir görüşme başladı mı? Kulübümüz tarafından yapılan resmi bir açıklama yok. Sadece şu anda sosyal medyada Yusuf Akçiçek'le anlaşıldı. Yani oyuncuyla anlaşıldı ama takımıyla henüz bir görüşme olup olmadığı konusunda yeterli bilgi yok.
1: Ederson'un kalacağını söyleyelim. Ederson'la ilgili de olumlu gelişmeler olduğu yönde bilgiler geliyor. Başkanın çok fazla kendisine destek verdiğini, Samandıra'da yapmış olduğu toplantıda da futbolculara da çok destek verdiğini tekrar söyleyelim. Tabii orada çok ilginç bir detay var. Sevgili Aydın Akon'u da size sormak istiyorum. Başkan futbolculara yapmış olduğu toplantıda özellikle bu saha içerisinde neden itiraz etmiyorsunuz pozisyonlara? İlk maçta bunu yapmadınız. Bakın ikinci maçta yapmaya başladınız. Ve baskıyla beraber hakem VAR'a gitmek zorunda kaldı. Bunu bütün maçlarda yapmanız gerekiyor tarzında böyle bir reaksiyon vermeniz gerekiyordu demiş başkan. Ben de katılıyorum. Reaksiyon çok çok önemli hakikaten. Hakemler bazen görmek istedikleri şeyi maalesef görmüyorlar. Futbolcular reaksiyonla bunu sağlamaya çalışıyor. Bu anlamda bu önemli. Ne dersiniz bununla ilgili?
0: Şimdi bununla ilgili bunu birebir en son Konya Spor maçında yaşamış bir kişi olarak şöyle dile getirebilirim. Başkan bu konuda tamamen haklı. Çünkü Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda maalesef saha içinde özellikle kaybedilmiş bir dinamizmi vardı. Yani bu tip durumlarda daha doğrusu reaksiyon verme. Yani bir türlü reaksiyon veremiyorlardı. Bir iki kişi gidiyor, hakem tarafından uzaklaştırılıyor ama rakip takıma baktığımız zaman, yani en ciddi rakiplerimizden bir tanesine baktığımız zaman yedek kulübesi dahil sahanın içerisine girip yani bütün hakemleri, yani yardımcı hakemler de dahil olmak üzere baskı altına alıyorlardı ve bundan da sorun çıkarıyorlardı. Ha, burada onlara verilen yanlı hakem kararlarını şu anda yeri değil konuşmak istemiyorum ama bir kere daha gördüm ki penaltımızda hakikaten o sıcakta o stadyumu dolduran taraftarlarımız o kadar inanmıştık ki bunun penaltı olduğuna bırakmadık. Yani Atilla Karaoğlan'ın ilk başta hayır şöyle omuzdan geldi gibi göstermesine rağmen zaten ondan sonra reaksiyon daha da bir yükseldi. Ve nitekim VAR incelemesinden sonra hakkımız olan penaltıyı tabiri caizse söke söke aldık. Kaptana, başkana %100 katılıyorum. Fenerbahçeli futbolculara peki hep başkan mı bunu angaje edecek? Yok mu teknik ekip? Sayın Oğuz Çetin var orada, futbol aklı. Bunları söyleyemeyecekler mi? Yani illa bir 70 küsur yaşındaki başkanı çıkıp bu futbolcuları böyle motive etmesi gerekiyor sevgili Aydın. O zaman teknik ekip ne iş yapıyor?
1: Evet, katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben de aynı düşüncedeyim. Takımı nasıl buldunuz son maçta, neler söylersiniz sevgili Aydın Erkal?
0: Tabii hemen bu kendi notlarım var ufak tefek.
1: Tabii ki, buyurun efendim.
0: Yani ciddi olduğuna bu yayınınızda söylemem.
1: Özellikle takımı, Greenwood üzerinden de olabilir. Greenwood'un performansı nasıl
0: ben, buldunuz? Ben şöyle söyleyeyim. Yani benim notlarım var burada. Fenerbahçe maçı 4-2 aldı biliyorsunuz. Yani takımın için iç sahadaki ofansif coşkusu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz sevgili Aygün? 2000-2001 sezonundaki Zeribo ve Rapa işte bir dönemimiz vardı, ben ona benzettim. İlginç, çok geriye gittim belki ama ben o yılları yaşamış bir insanım. Yani hakikaten ciddi bir coşku vardı. Ben Lyon maçından sonra cumartesi günü havanın da son derece sıcak ve nemli olduğu bir ortamda stadyumun full kapasite dolu olacağını pek aklımdan geçirmiyordum ama gerçekten taraftar yalnız bırakmadı. Bir tane yani iğne atsanız yere düşmez bir durum vardı. Çok da saha içinde kaldı taraftar. Bu beni en çok sevindiren olaylardan bir tanesi buydu. Greenwood malum bana göre dünya klası. Bakın Avrupa demiyorum, dünya klası. Hı hı. Yani iki gol ve bir asistlik performansıyla zaten maçın bence en iyi oyuncusu oldu. Vedat Bir gol attı, bir de şık bir asist yaptı aslında. Greenwood'un penaltıyı sağ ayağıyla

0: atıp dönen sol ayağıyla tamamlaması da bende şöyle bir şey uyandırdı. İki ayağında acaba eşit kullanma yeteneği olarak mı var bilmiyorum. Çünkü ben hep onu sol ayağıyla yani son vuruşları, bitirici vuruşları yaparken izlemiştim. Lukaku'nun ceza sahası içindeki fiziksel üstünlüğünü tespit etmişim. Top saklama becerisi var. Biraz daha sanki hareketlenip biraz zamana ihtiyacı var. Biraz da kilo vermesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi orada üzücü bir şey yaşadık biliyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu bir kafa travması yaşadı.
1: Evet.
0: Ve protokol nedeniyle 10 günde sahalardan uzak kalacak. Yani Lyon ve Samsun Spor maçlarını Kerem Aktürkoğlu kaçıracak. Ama en sevindirici tarafı yapılan son tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmaması ve Kerem Aktürkoğlu tekrar inşallah bu zaman zarfı içerisinde sağlıklı olarak sahaya döneceği konusu. Ama Beşiktaş maçına yani derbiye, iç sahadaki derbiye yetişeceği söyleniyor. Asensio sakatlığı sebebiyle Lyon ve Samsun Spor maçlarında maalesef forma giyemeyecek. Bu da üzücü bir durum. Ama umarım Beşiktaş maçına yetişir. Gelelim kronik sakat Çağlar Söyüncü'ye. Bunun durumu belirsizliğini koruyor. Bir süredir biliyorsunuz kadroya da giremiyor.
1: Evet.
0: Bir resmi açıklama da bulunmuyor. Bilmiyorum sevgili Aygün Özübek.
1: Yani ben nerede sakatlandığını anlamış değilim. Hayır, Çağlar'ın nerede sakatlandığını anlamış değilim.
0: Çağlar'ın nerede sakatlandığını bir kendi bir de Allah biliyor tahmin ediyorum. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Geldiğinden beri artık bu sıfatı koyuyorum kendisine. Kronik sakat. Yani hakikaten Fenerbahçe için çok üzücü bir transfer oldu bu Çağlar Söyüncü. Ve çok biliyorsunuz ciddi bir bedelle aldık kendisini. Şimdi stoper hattında as oyuncuların yokluğunda yedek olarak sadece genç oyuncu biliyorsunuz Yiğit Fidan kaldı.
1: Evet.
0: Şeyde. Sizin de notlarınızda vardır belki. Şimdi transfer gündemine baktığımız zaman da Sıdıkı Şerif 25 milyon euro bedelle satıldı. Bunun 18 milyon eurosu kulübün önceki borç yükümlülüğüne aktarılacak şeklinde bir bilgi
1: bon
0: var.
1: Bonservis işte 4 verildi, 18'de 22'ye gelmişti, 25'e satıldı.
0: Yani para kazandırarak.
1: Evet, tabii.
0: Yani 10 maç oynayarak, para kazandırarak gitti. Yolu açık olsun, genç bir potansiyeldi fakat Fenerbahçe takımının içinde bulunduğu bu şampiyonluk beklentisinde sabır kat sayısı seviyesi maalesef limitini doldurduğu için Sıddıkı Şerif limiti de maalesef yani limit olarak derken şans verme anlamında maalesef transfer etmek zorunda kaldık. Geleceği olan bir futbolcuydu. Bunu yani futbol severler mutlaka görmüştür. Osterbold'e dün gayet kalbi çok güzel bir açıklama yaparak maalesef onu da yani göndermek zorunda kaldık. Zaten kendisi de yaptığı açıklamada ben değil kulübüm beni göndermek istedi. Yapacak bir şey yok. İşte taraftara sahip çıkın ben bu kulübü çok seviyorum diyerek çok güzel bir veda yaptı. Şimdi burada biraz evvel senin söylediğin konuya ben de bir madde olarak koymuşum. Senegal ve Talişka'nın yabancı sınırı nedeniyle
1: orada mesela şimdi gelen mesajlara bakıyorum. Yani dinleyiciler de mesela bazıları Asensio'da çok sakatlıyor. Onu gönderin, Talişka'yı tutun tarzı da şeyler var, mesajlar var. Yani ya, aslında herkes biraz kafasında karışmış vaziyette bu konuda.
0: Yani şimdi tabii 35 milyon taraftarı olan bir kulübün herkesin kendisine göre hem taraftar olarak hem teknik olarak hem taktik olarak biliyorsun futbol ülkesi bizim ülkemiz. Ama futbolu yönetenleri tabii bir tarafa bırakıyorum. Ben olaya futbol sevdası olarak bakıyorum. Hı hı. Şimdi bunun dışında evet Talişka, Semedo. Bekleyip göreceğiz. Tahmin ediyorum ikisinde mi bitiyor Eylül'ün yoksa dördünde mi tam kafamda
1: net. 5 Eylül gibi ilk haftası bitiyor benim bildiğim kadarıyla. Bir bakayım.
0: Evet, yani şimdi bir 2 Eylül dediler. Dün baktım bir şeyde medya kuruluşunda 4 Eylül diye gördüm. Onun için bekleyeceğiz. Çok az zaman kaldı. Şimdi bakıyorum tekrar benim notlarıma.
1: 4 Eylül
0: değil mi? Ederson'un kadro tutulmasına ve sözleşmesinin devamına karar verildiği benim de notlarımda var. Evet, 4 Eylül transfer tescil dönemine kadar bir stoper, bir orta saha takviyesi
1: 8 numara
0: yapılacak.
1: Fred'in yerine diyorsun, 8 numara anlamında Fred'in
0: evet,
1: yerine.
0: Evet, evet sevgili Aygün. 4 Eylül'e kadar bunun bir stoper ve orta saha takviyesi yapılacağı şeklinde notlarım var. U23 kontenjanı için iki yeni oyuncu transferi de gerçekleştirilecek diyor. Zaman var, bekliyoruz. Fazla şu anda resmi olmayan bir haber olmadığı için mevcut olarak ben de fazla bir yani şu gelecek bu gelecek demiyorum ama bu Arda Okan Kurtulan konusunda ısrarımı sürdüreceğim. Tabii ki bonservis bedeli
1: 8 milyon euro arası civarında galiba öyle bir şey konuşuluyordu bir ara. 8 milyon euro civarında
0: parası yok. Artık sen de biliyorsun sevgili Aydın artık 5 milyonlar 8 milyonlar şey gibi kaldı. Kapılar 10 milyon eurodan açılıyor görüyorsun yani.
1: Doğru. Doğru.
0: Hakem yani rakamlar o kadar yükseldi ki gerçekten kulüplerimizin de Allah yardımcısı olsun.
1: Hakem kararları nasıl buluyorsunuz? Bütün kulüpler şu an isyan noktasına geldi. Dün Beşiktaş kulübü açıklamalar yaptı. Trabzonspor başkanı açıklamalar yaptı. Bütün kulüpler şu an isyanda.
0: Şimdi hakem kararları bence bir trajedi olarak görüyorum ben. Gerçekten bir trajedi olarak görüyorum. Zaten 2-3 gündür devam eden özellikle maç sonrası, maç öncesi yayınlarda da artık bu federasyonun bu ligi, Türkiye ligini yönetemeyeceği konusunda burada tek bir şey var. Araya şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu böyle konuşarak, işte basın açıklaması yaparak veya ne bileyim işte çıkıp bir kanalda beyanatlar vererek bu böyle olmaz sevgili Ayık. Kulüpler Birliği için kuruldu. Amaçları var değil mi?
1: Evet.
0: Sen benden çok daha fazla içindesin. Evet. Amaçları var. Bu kulüpler birliği toplanıp birlikte bir karar verip bu işi protesto etmezlerse bu iş devam eder. Bakın kaç senedir bu MHK'nin başındaki zat-ı muhterem duruyor orada. Niçin buna bir şey yapılamıyor? Neden yapılamıyor? Bir açıklamadı. Federasyon başkanımız nerede? Ben Dünya Kupası'ndan beri hiçbir açıklamasını görmedim. Herhalde yaz tatili yapıyor anladığım kadarıyla. Yani burada gerçekten MHK'nin durumu işler acısı. Hakemler bu ligi götüremezler. Bakın bir gün yani hiç temenni etmediğim bir şey tabii ki ama bir gün bir maçta veya birkaç maçta ciddi olaylar, problemler çıkacak. Yönetemiyorlar, yapamıyorlar. Daha doğrusu bu yeni kurallarla ilgili ne doğrusu bir eğitim verilmiş ne takımlar bu konuda eğitilmiş. Her pozisyonda bir itiraz var. Her pozisyonda bir şaibe var. Ve hakemlerin yanlış ve yanlış kararları da bu şaibeleri ayyuka çıkarıyor. Böyle bir durumda bu lig nasıl gider sevgili Aygün İşte? Söyler
1: zor, misiniz? Zor. Lütfen? Bu lig gitmez. Yani, gitmez.
0: Bakın Beşiktaş'ın Alanya Spor maçında hem hakem kararlarıyla mağdur edildiğini düşünüyorum. Kesinlikle mağdur edildi. Bakın Beşiktaş rakibimiz fark etmiyor. Ama çıkıp da dün yöneticisi tamam bir konuşma yaptı. Bunu böyle değil. Ben bunun yolunun bu olmadığını düşünüyorum. O zaman kulüpler birliğinde eğer sadece çay, kahve ve sohbet için gidiliyorsa o zaman o kulüpler birliğinin hiçbir etkinliği ve yetkinliği de kalmamış demektir. Ben hepsinin bir araya gelip bu işi bir şekilde çözmelerini ve şiddetli şekilde protesto etmelerini rica ediyorum, tavsiye ediyorum.
1: Şöyle yapalım, kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tamam. Sevgili Haldun Erkal'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Haldun Erkal'la sohbetimiz devam ediyor. Haldun Erkal'ı Fenerbahçe Sevdalıları YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle YouTube'a girdiğiniz zaman mutlak surette kenarda bir abone ol kısım var. Beğeniler, yorumlar da çok çok önemli ama abone olmak da önemli. Tekrar onu söyleyelim. Hakem kararlarını konuşuyorduk. Trossard'ın pozisyonu, evet. Yani şunu söyleyeyim. Dünya Kupası'nda çok daha... demin o konuyu konuştuk. Aslında çok daha hafif bir harekete varın devreye girdiğini ve kartların verildiğini görüyoruz. MHK Başkanı bu pozisyonlarda var devreye girmez dedi ama maalesef bu kuralı da tam anlamıyla bilmediğini gördük. Ne söylersiniz o anlamda?
0: Valla şimdi dedim ya yani lig başladı. Lig başladığından beri ne konuşuyoruz sizce sevgili
1: hakemleri ben konuşuyoruz. Başka bir şey konuştunuz
0: mu? Teşekkür ederim. Bakın bu böyle olmaz yani gerçekten olmayacak. Yani bunun çözümü mutlaka olmadı. Bu dermansız bir hastalık değil ama kronik bir hastalık. Artık kronik bir hastalık haline geldi. Yani bakıyorsunuz bir şeyler söyleniyor kulüpler tarafından, yetkililer tarafından. Muhatap yok. O sevgili MHK Başkanı Muhterem Zat çıkıyor, kendi kendine bir şeyler söylüyor. böyle affedersiniz bir gündem olsun diye bir cümle kuruyor. Ondan sonra ortada yok. Yani ben

0: öğrenmek ve bilmek istiyorum. Ne açıdan? Bir vatandaş olarak, bir futbol sevdalısı olarak ve bir Fenerbahçe kongre üyesi olarak bunu gerçekten ve gerçekten bilmek istiyorum. Bu kişinin dokunulmazlığı nereden kaynaklanıyor? Veya hangi düşünceyle bu kişinin MHK ve kurullarını yönetebildiği konusunda bir, yani veriler var mı? Yani ben anlamıyorum. Şöyle, kendi içlerinde dar alanda kısa paslaşmalar dediğimiz futbolda, dar alanda kısa paslaşmalar, burada milyonlarca futbol sever. İşte gördüğünüz gibi Beşiktaş'ın orada adam sıyırdı diyor ya, sıyırdı. Adam tokat attı ya, resmen tokat attı. Kırmızı kart ve penaltı bence naçizane. Ama ortada hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Olmaz. Bu şekilde gitmez. Uzatmayın, çok uzatmayın. Doğru. Bu şekilde gitmez. Yani buna tekrar söylüyorum. Eğer kulüpler birliği, tekrar yetkililer, başkanlar bir araya gelip ya biz bu MHK ile bu ligi oynamayız, oynamayacağız demedikten sonra sizi temin ederim. Fakat ne yazık ki siyasetin futbolun çok içinde olduğu bir süreç yaşıyoruz yıllardır. İşte orada tahmin ediyorum bir takılma oluyor. Hani emir demiri keser tabiriyle. Onun için de böyle yerimizde tepinip duruyoruz ama bunun sonunun ben hani MHK açısından sonunun ve Türk futbolu tabii açısından iyi olduğunu hiç iyi gittiğini düşünmüyorum sevgili Aygün.
1: Evet, Fenerbahçe'nin bir Lyon deplasmanı var. Zor bir deplasman. Neler söylersiniz? Kadro yapılanması anlamında neler söylersiniz?
0: Evet. Çok zor bir deplasman. Haklısın. Ben biliyorsun bundan evvelki gerek televizyon gerek sizinle beraber yaptığımız YouTube yayınlarımızda kendimce hem maçı, ben yurt dışındaydım o arada, maçı canlı izledim, Sparta Prag maçını, ve ondan sonra tatmin olmadım, arkasından bir daha YouTube'dan tamamını izledim. Şimdi şunu söyleyebilirim, bir defa fiziksel açıdan Fenerbahçe tam hazır değil. Sevgili Aygün Özipek. Hazır değil. Bence hazır değil. Yani çünkü zaten Şampiyonlar Ligi ve Playoff Ligi maçları yoğun bir tempoda başladı. Biz bir yandan yeniden bir takım oluşturma veya eksiklerimizi giderme sürecindeydik. Fiziksel kapasite, yani biliyorsun yoğun bir maç trafiği var ama fiziksel kapasite de ona göre değerlendirilebiliyor. Ne oldu? Lig performansında Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olduk. Konya Spor'da 4-2 bir galibiyetimiz var. Şimdi benim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Savunma derinliğinde Milan Škriniar ve Nathan Ake beni tedirgin etti Konya maçında. Çünkü savunma arkasına atılan paslarda zafiyet gördüm ben. Gerçekten bunu 90 dakika boyunca gördüm diyebilirim. Tabii bunlar 90 dakika boyunca derken belirli bölümlerde, ama arkaya atılan topların çoğunda maalesef ağır kaldılar. Aralarında ciddi de bir fiziki fark var. Yani Ake ile bizim Škriniar arasında fiziki fark var. Bizim Škriniar hem ilk müdahalede hem kafa toplarında mükemmele yakın oynuyor. Ake yerden pas atmada. Yani esasında biliyorsunuz Manchester City'de genelde sol bek oynadı Ake.
1: Doğru.
0: Ağırlıklı. Zaman zaman stoper aldılar. Oraya bir uyum sağlamak için belki yerli bir transfer düşünüyordu. İşte bu Yusuf Akçiçek'in ismi geçti ama Yusuf Akçiçek orayı Škriniar'ın yanında ne kadar doldurabilir? O teknik heyetin vereceği bir karar. Bu savunma arkasına atılan paslardaki zafiyeti tahmin ediyorum Sayın İsmail Kartal ve teknik heyetimiz de görmüşlerdir. Yani bu hani diyoruz ya buna geçiş savunmasındaki sorun, ya uyum sorunu devam ediyor diyebilirim. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi bir şey daha dikkatimi çekti Konya maçında, yine bu Lyon maçı için söylüyorum. Ederson'un geriden bir oyun kurma şeyi var, topları var. Bunlardan bir 3-4 tanesini not almışım ben maç esnasında. Fedat Muriç bana göre henüz hazır değil. Şu anda takımda en hazır kim biliyor musunuz?
1: Greenwood.
0: Evet. Yani o kadar akıllı, o kadar sahanın içinde. Yani bir şey var bilirsin sevgili Aygün, her şey koşmak değil. Doğru. Aklıyla o kadar güzel şeyler yaptı ki o gün, gerçekten bir maestro gibi. Zaten hem skora hem takıma da yansıttı. Şimdi orta sahada da

0: N'Golo Kante, Matteo Gendouzi'nin pres merkezi var ya, pres merkezi dediğimiz şöyle orta sahanın biraz üst tarafında. Ya bunu çok iyi, ben İsmail, N'Golo Kante ve Matteo Gendouzi'den oluşan bir üçlünün orada olması taraftarıyım. Çünkü göreceksiniz hem saha içi avantajları hem taraftar avantajları ile ciddi bir şey kuracaklar, baskı kuracaklar bizim üzerimizde. Çok sakin, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü savunma arkasındaki bu bizim yerleşim hatalarını maalesef değerlendirebilirler. Çok hızlı oyuncuları var malum. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Çok teknik ve taktik konusunda.
1: Yaştan dolayı da biraz tepkiler var. Fenerbahçe'nin biraz yaşlandığı yönünde tepkiler de var.
0: Yaşlandı tabii. Yani şimdi karşı takımın yaş ortalaması ile bizim yaş ortalamamızın arasında neredeyse artık senelere bakıldığı zaman 6-7 yaş gibi ciddi bir fark var. Ben şimdi kendi yaşımda bana 7 senemi geri verseler demişlerim başka. Onun için bir de bunu fizik kapasiteli futbol anlamında düşünecek olursak ciddi yaş farkı var. Fenerbahçe hantal demeyeyim, çok ağır olur ama ağır bir görüntüsü var. Zaten işte Greenwood'la, Greenwood hızlandığı zaman Fenerbahçe de hızlanıyor. Yani şu son iki maç için veya işte izlediğim maçlar için söylüyorum. Haliyle zor bir maç bizi bekliyor sevgili Aygün. İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz. Ha, Lyon mu? Öyle geçilemez bir takım değil, yanlış anlaşılmasın. Öyle yenilemez bir takım da değil. Ama bizim takımımıza baktığım zaman biz onlara göre biraz daha az hazırız ve eksiklerimiz var diye düşünüyorum. Bunları inşallah aşarız ve tur atlayan taraf biz oluruz. Belki de uzatmalara da gidebilir. Bir şey diyemem.
1: Ha, doğru. Bunlar, o da olabilir.
0: Futbol, tabii futbolun içinde olan şeyler bunlar malum sevgili Aygün. Fenerbahçe biz için hayırlısı olsun ve tabii ki yolumuz açık olsun diyorum sevgili Aygün.
1: Evet, attığımızda Fenerbahçe Sevdaları YouTube kanalından da sevgili Haldun Erkal vardı, spor yazarı. Sevgili Erkal, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Söyleyeceğiniz son olarak.
0: Evet, son olarak bu MHK konusunun umarım en tez zamanda çok büyük sıkıntılar ülkede yaşanmadan, maçlarda ve maçlardan sonra veya istasyonla yaşanmadan çözüme kavuşturulması için futbol kulübü başkanlarının toplandığı Kulüpler Birliği'nin mutlaka radikal bir karar alıp bu işi çözmesini bekliyorum. Ve herkese sağlıklı bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.
0: Sağ olun, iyi günler diliyorum.
1: Evet arkadaşlar, Fenerbahçe Sevdalar YouTube kanalını mutlak surette takip edelim. Şu an MK Haber TV'den sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba, yayınımıza hoş geldin, günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk. Pek de hoş bulmadık yani.
1: Ne anlamda?
2: İki gün, ya biliyorsun. Alanya maçı ve bitimi ve sonrası yaşananlar. Beşiktaşlar hakikaten bir çok şaşkın, çok üzgün. Hala her kimse kendine gelemedi, öyle söyleyeyim, konuştuğum kimse. Herkes bir şokta.
1: Şimdi önüme bir yazı düştü. 28 faul 0 kart. Bahis oranları da çok yüksek bunun. Ne diyorsun bununla ilgili? Oradan başlayayım, daha sonra...
2: Yani hakikaten...
1: Yani 28 faul yapılmış, bir tane bile kart gösterilmeyen bir faul. Şey, maç.
2: 28 faul, bir tane kart yok. Bir gol iptal ediliyor. Bariz yüzüne tokat atıyor. Yani
1: en çok oynanan Bayes'e bakıyorum. 3.5 alt oynanmış. Bir de kimseye kart çıkmaz, kimse kart görmez oynanmış.
2: En çok da bunlar mı oynanmış?
1: En çok oynanan bunlar.
2: Ya bu maçın kesinlikle ve kesinlikle masaya yatırılması,
1: incelenmesi gerekiyor.
2: İncelenmesi gereken, bakın basit bir hakem hatası olmaktan çıktı. Bütün dünya konuşuyor. Yani yüzüne olduğu gibi yüzünü yani bildiğin tokat atıyorsun. Hakem görmese VAR nasıl devreye girmiyor? Gol atılıyor, gol sayılmıyor. Vlahovic gibi iri yarı kuvvetli bir kişi yere indiriyorlar. Sağın formasından çekiyor. Ve hiçbir şekilde buna da bir müdahale yok. Bir sürü pozisyon var. Hiçbir şekilde kart yok. Yani her taraftan incelenmesi gereken yani bir karşılaşma. Artık MHK'nin de çıkıp şunu demesi lazım. Yani bu maçı yönetemedi hakemler. Bu maç tekrarlanmalı. Tekrarlanmalı yani.
1: Ha, bu maç tekrarlanma olmaz da. Maçla ilgili incelemenin yapılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet, maçla ilgili inceleme yapılmak zorunda zaten ama yani şunu anlayamıyorum. Şimdi, evet, Beşiktaşlar diyoruz ya, üzgün. Bırakın Beşiktaşlar, maçı seyreden herkes, pozisyonları seyreden herkes taraflı tarafsız diyor ki yani burada çok ciddi, çok ciddi hakem hataları var. Bütün dünya konuşuyor. Ama hak eden bir açıklama oldu mu? Hayır.
1: Var ya, Ferhat Gündoğdu değil mi? Hakemler, ben bunlara söyleyecek laf bulamıyorum artık. O kadar anlattık, hala aynı hataları yapıyorlar. Gereken neyse onu uygulayacağız demiş.
2: Gereken neyse onu uygulayacağız.
1: Neyse, bunlar hep şeye konuşuyor ama, YouTube'lara konuşuyorlar bunlar biliyorsun. YouTube'daki gazetecileri evet. arıyorlar. 2-3 evet. tane gazeteci, onlara konuşuyorlar. Onlar da onların ağzından bunları söylüyor. Piyasaya yayıyorlar.
2: Yani Beşiktaş nerede? Beşiktaş başkanı nerede?
1: Ne demek
2: Beşiktaş'ta o? Hani başkanından da mesela bir açıklama yok Beşiktaş'ta.
1: Dün kulüp başkanı açıklama yaptı ya zaten. Kulüp yöneticisi açıklama yaptı ya.
2: Evet, Hakan Daltaban yaptı açıklamayı.
1: Hakan Daltaban yaptı, onu söyleyelim yani. O da önemli yani. Hakan Daltaban açıklamaları da önemli. Ona geleceğim zaten de. Trossard'ın pozisyonunun aynısı Dünya Kupası'nda. Aynısı demeyelim evet. de biraz daha hafifi.
2: Çok benzer pozisyon.
1: Benzemiyor. Ben size söylüyorum, Trossard'ın pozisyonu daha net. Orada temas daha az ama Trossard'da daha net temas var. Diyor ya MHK Başkanı, VAR devreye girmez diyor. Dünya Kupası devreye
2: nasıl
1: girmiş.
2: Nasıl girmez devreye ya? Yani Dünya Kupası'na girdi, bir de böyle bir pozisyonda nasıl devreye girmeyecek VAR? Nasıl girmeyecek yani? Trossard'ın yüzüne rakip oyuncu tarafından vurulması. Ya bakın, İngiliz Daily Mirror, The Sun gazetesi, İspanya'da gol. Bütün dünyada yani sabah bir tarama yaptım. Bütün dünya spor basınında yer almış bir şey yani. Herkes bu pozisyonu manşetlere taşımış. Bütün dünya spor medyası. Bütün dünya spor medyasının manşete taşıdığı bir olayda biz hala hakeme bir ceza verildi mi? Ne olacak? Ne bitecek? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bunları yapmayın. Yani bu kadar kolay geçirilecek bir maç değil bu. Çünkü çok sadece tek bir hatalı maçta değil, bir de bu kadar üstüne bahis de oynandıysa, yani bu kadar hata yapılan, bu kadar for pozisyonu bir yerde kış kart çıkmaması, çok bariz hatalar yapılması. Ya bütün dünya Türk hakemleriyle dalga geçiyor. Türk futbolunun marka değerini nasıl yükselteceğiz? Bu kadar hakem hatasıyla.
1: Yükseltemez. Yükseltemez.
2: İtalyan gazeteleri Vlahovic'in pozisyonunu çok konuşmuş. Bir sürü Tutto Sport'u, Napolista gazetesi,
1: Derya La Colle Sport var onlarda. Evet, Derya La Colle Sport var.
2: Hepsi Vlahovic'in pozisyonunu çok fazla manşete taşımış. Çünkü Kore basını, hemen hemen bütün Kore basını Oh'un golünü yok saymalarını konuşuyor. Belçika basını, İngiliz basını sürekli Trossard'ın yüzüne vurulduğu pozisyonu konuşuyor. Ve burada da şu ana kadar alınmış herhangi bir karar yok. Yani bir iki günde böyle sessiz kalalım, sonra unutulur. Yani unutulmuyor. Başka bir içten içe bir haksızlık, isyan beslettiriyor insanların içerisinde. Böyle de bir sıkıntı var yani. Unutuluyor zannediliyor, unutulacak zannediliyor. Perşembe günü maç var, sessiz kalalım perşembeye kadar deniyor ama bu işler böyle yürümez. Zaten geçen haftadan beri ben seninle yayınlarda da konuştuk. Neden hep Beşiktaş Ağustos sıcağında Alanya'ya gidiyor diye. Ya bir de böyle de bir durum da yaşanıyor yani. Ama velakin çok zor bir deplasman olacaktı Beşiktaş için.
1: Kışta da İstanbul'da oynayacak, ona bakarsan.
2: Nasıl?
1: Kışında İstanbul'da oynayacak. Yani Galatasaray'da mesela deplasmana gitti. Galatasaray'da şeydeydi biliyorsun.
2: Erzurum'a
1: gitti.
2: Biri Ağustos sıcağında Alanya'ya gidiyor. Diğeri Erzurum'a gidiyor. Beşiktaş Erzurum'a ama ne zaman gidiyor? Kara kışta Şubat'ta gidiyor. Son 6 senede 3 kere 4 kere Beşiktaş Ağustos sıcağında Alanya'ya, bir seferinde yine Ağustos sıcağında Adana'ya gitmiş. Yani Ağustos'un o ilk haftalarında Beşiktaş ya Alanya ya Antalya ya Adana'da oynuyor. Yani bu da bir rastlantı olamaz. Yani sen her yıl fikstürde birinci, ikinci haftalara Beşiktaş'ı ya Alanya'ya gönderiyorsun ya Antalya'ya ya Adana'ya. Şubat ayında da şu anda Erzurum çıktı. Sivas'a işte atıyorum Erzurum'a yolluyorsun. İsteseniz ayarlasanız, bu da enteresan bir şey. Yani bu fikstürlerle ilgili de hani yeterince ben Beşiktaş'ın sesinin çıktığını düşünmüyorum, açık konuşayım. Biz daha buralarda konuşuyoruz ama yani hakkını alıp savunabiliyor mu Beşiktaş? Emin olamıyorum gerçekten.
1: Sence savunamıyor mu Beşiktaş?
2: Savunamıyor yani. Savunamıyor çünkü 6 yıldır yani diyor, ya, yani her sene Ağustos aylarında sürekli en sıcaklara sadece Beşiktaş'ın gitmesi ilk iki. Özellikle Eylül'de havalar biliyorsunuz bir tık daha bir değişiyor ama genelde ortalama 10 Ağustos 15 öyle başladığında bir hafta elinde oynuyorsun. Bir hafta deplasman. O deplasman mutlaka Beşiktaş'ın sıcak bir yerde oluyor. Böyle de ilginçlik var yani. Hani ya bunu neden mesela bu sene de artık böyle olmasın diye denemedi, durdurulamadı. Çok zor bir deplasmandı. Çok zor deplasman olduğunu söylüyorduk. Beşiktaş'tan bir tek yöneticinin gitmesi. Yani başkanın olmadığı bir yerde sen de bilirsin. As başkan gider, ikinci başkan gider, futbol şube sorumlusu gider. Öyle değil midir?
1: Doğru.
2: Yani takımı ve ilk yarı açıklama yapılmalıydı mesela. Zaten en net iki pozisyon ilk yarıya
1: yaşandı. Devre arasında diyorsun, çıkıp açıklama yapılmalıydı.
2: Devre arasında çıkıp açıklama yapılmalıydı. Belki de en azından hakem de birazcık o baskı, çünkü kendi evinde oynamıyorsa hissedecekti ve ikinci yarı iki tane Vlahovic'in net penaltı pozisyonu var. Oralarda belki hakem en azından ne yaptım diyecekti. Ama ve lakin bütünüyle bu maç her türlü, yani bahisinden var belki görevlilere kadar her türlü bu karşılaşma mutlaka ve mutlaka incelenmeli. Hakemlerin kimlerle görüştü, ne yaptı, var hakemleri, bu maçla ilişkin bahis ne oynandı, nerede oynandı, ne kadar oynandı. Belki de başka bir şey çıkacak işin altından, bilmiyoruz. Ama incelenmeli, incelenmek zorunda.
1: Sonuna kadar incelenmeli diyorsun. Beşiktaş taraftarını galyana getirmek değil mi? Alanya Sporlu oyuncunun rakip vücut bütünlüğünü bozmaya yönelik, belki de boğazına gelse o yumruk nefes alamayacak, baygınlık geçecek. Belki öldürme teşebbüs bir hareket olacak demiş. Taraftar ne demiş, dur bakayım. Ben Serdar Ali yönetimini ayrıca daha oyuncu satmadan transfer yaptığı için de kutluyorum demiş. Denizli'den Atilla Beşiktaş taraftarı. Galyana mı getirmeye çalışıyorlar demiş.
2: Yüz biliyorsun boksta, yani dövüş sporu olan boksta bile yüze vurmak yasak. Yani bırakın
1: ya futbolu. Bunu dışarıda yapsan savcılar çağırırlar seni.
2: Evet.
1: Anladın mı?
2: Hayır, yani boksta bile biliyorsun cezası var. Yüze vuramıyorsun. Bir dövüş sporudur. Yani ayak sporu olan futbolda yüze vurmanın hakem vermiyor bunun cezasını. Var da müdahale etmiyor.
1: Kısa bir yere gidelim. Aradan sonra Tuğbacı Bayramoğlu'yla sohbetimiz devam edecek.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Tuğbacı Bayramoğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. Düne dönmek istiyorum. Dünkü açıklamalara dönmek istiyorum. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban dün açıklamalarda bulundu. MHK'yi görevden alın dedi TFF'ye. Sence görevden almazsa Beşiktaş nasıl bir hamle yapacak?
2: İşte çok görevden alınmazsa. Yani MHK'den kimse memnun değil. Çok bariz de hatalar yapılmış. MHK'yi görevden alın dendi. Geçen sefer kayıtlar istendi. Kayıtlar gelmedi. Var kayıtlar istenmişti biliyorsunuz.
1: Doğru, verilmedi.
2: Verilmedi. Şimdi MHK görevden alınmışsın dendi. Alınmazsa ne yapacak? Yani hani bir yaptığım A, B, C planları var mı bilmiyoruz hakikaten. Ne yapılacak? Ne yapılacak yani bu şekilde de ikinci hafta bu kadar bariz hatanın yaşandığı bir lig bu MHK ile yürümez. Gerçekten yürümez. Yani sen şimdi dünya yıldızları, dün de yayında konuştuk seninle de. Dünya yıldızlarını getiriyorsun, sen adamın yüzüne tokat atacaksan ve buna
1: bunu görmeyeceksen.
2: Herhangi görmeyeceksen, sen bunu herhangi bir ceza vermeyeceksen böyle dile düşersin. Dünya seninle dalga geçiyor. Dünya masanı seninle dalga geçiyor. Yani net kuralları ve de hepsinin tek bir maçta da yaşanması daha bir skandal.
1: Bir yandan mesajlara da bakıyorum Tuğba. Bakayım ne gelmiş. Tuğba Hanım'a sorar mısınız? Kupa maçı da incelenmeli mi? Tekrar başlatılmalı mı? Tekrardan mı oynatımı? Immobile'nin bizim Barış Arabe yaptığı pozisyondan ötürü neden konuşulmuyor diyor. Ne diyorsun?
2: Galatasaray kupa maçı için konuşuyor. Kupa maçı, ama bakın orada bir tane olaydan bahsediyoruz. Burada kaç tane olaydan bahsediyoruz, anlatabiliyor muyum? Kaç tane olaydan bahsediyoruz? Sadece Trossard'a atılan tokattan bahsetmiyoruz. üstüne ve de çok daha neti bu. Çok daha neti böyle şak diye yüzüne vuruyor. Geçtik o kısmını. Oh'un sayılmayan, yani o izleyiciye sorabilir miyiz? Oh'un attığı ve sayılmayan golün benzerinden en az kaç tane atmıştır sence Osman?
1: Bilmiyorum.
2: Yani gayet normal, hiçbir şey yapmıyor. Böyle ilk birebir mücadele ediyor. Gidiyor gol atıyor. Gol sayılmıyor. Bu sayılmıyor. Kaç tane atmıştır mesela Osimhen? Osimhen'in Emirhan'a attığı gözünü çıkarıcısına olayda da hiçbir şey yapılmadı. O da hatırlıyor mu sayın izleyici? Hatırlarsın Galatasaray derbisinde. Hadi orada birebir oldu mesela diyeyim. Aynısını Osimhen Emirhan'a yaptı. Ama burada her şey tek bir maç oldu. Sayılmayan gol, net bir gol sayılmıyor. Yüze yumruk atılıyor. Blaovic, yani hiç bir, bak, biri formasından çekiyor. Bir tanesi bileğine ayaktan giriyor sağdan. İki kişi müdahale ediyor. Dev gibi, yani iri yarı bir futbolcu sonuçta Blaovic. Ve buna da penaltı verilmiyor. Ve bu pozisyon da benzer iki pozisyon yaşanıyor.
1: Genelde Immobile pozisyondan hep yorumlar geliyor, sana haberin olsun.
2: Tamam, ben de söylüyorum. Emirhan, Osimhen'in Emirhan'a yaptığını ne diyecekler? Hatırlıyorsun Osimhen'in Emirhan'a yaptığı. Yüzünü böyle direkt gözüne soktu. Osimhen'in de yaptığı vardı. Ona ne diyecekler, çok merak ediyorum.
1: Boğazına sarıldı.
2: Evet, boğazına sarıldı. Hı hı.
1: Boğazına sarıldı pozisyon.
2: Orada da bir ceza verilmedi.
1: Evet, o maçta ceza almadı.
2: Evet, orada da Osimhen ceza almadı.
1: Gelen mesajlara bak. O kadar çok mesaj var ki arkadaşlar, şöyle bakıyorum. Galiba Beşiktaşlı taraftarlar bir kampanya mı başlattılar? Cimer'e şikayet, evet, kampanyası. Onun detayı nedir sevgili Tuğba?
2: Cimer'e şikayetler yapılmış dün. Beşiktaşlı Avukatlar Derneği de bazı açıklamalar yaptı. Yani TFF, MHK'ya hakemleri şikayet edin şeklinde şikayet dilekçeleri oluşturuldu. Dün de Beşiktaşlı taraftarlar CİMER'e şikayetlerde bulundular. Evet, böyle bir kampanya oldu. Ama hani ne olur, ne kadar, kaç kişi katılmıştır çok net bir açıklama görmedim. Sadece Beşiktaşlı Avukatlar Derneği de böyle bir çağrı yaptı ve ondan sonra da CİMER şikayetleri oluşturuldu.
1: Beşiktaş'ı nasıl buldun deplasmanda?
2: Beşiktaş'ı deplasmanı, şimdi dediğim gibi ben çok zor deplasman olduğunu şöyle söylüyorum şimdi. Çok sıcak hava. Geçen sene de ben yine aynı tarihlerdeydi. Alanya'daydım. Stat yukarıda, sevgili Aygün, Alanya'da stat yukarıda daha ormanlık bir yer ama inanılmaz bir pus çöküyor. Yani deniz kenarından mesela işte çıktım, daha bir esinti vardı. Taksiye bindim. Aa dedim, yukarısı daha serin, acaba üzerime bir şey mi alsam? Aman Allah'ım, yukarısı bir enteresan, daha bir sıcak. İnanılmaz pus çökmüş, nemli. Kaç şişe su içtim, nefes alamıyorum ve hani tempo falan yakalayamazsınız o statta, böyle pus çöküyor. Dolayısıyla da hep söylüyorum, yani bir hoca ile bir şekilde temas kurup konuşuyor olsam, hocam ilk yarı bitirmeniz gereken bir maç. Çünkü ikinci yarı o nefes alamazsınız, tempo kuramazsınız, oynayamazsınız. Ha evet, ilk yarı da aslında belki bitebilirdi. Çünkü oh, gol atmış. 1-0 öndesin. Rakibinde 10 kişi kalmak zorundaydı daha maçın başında. Yani neredeyse 90 dakika rakibin 10 kişi oynayacaktı. Evet, çok rahat. Hani 3 puan da alırdın. Bunun hiçbir şeyi tartışma olurdu. Hocanın yani oyuncu değişikliklerini, rotasyonunu da tartışmıyor olabilirdik. Şimdi hani rotasyonu çok tartışılan bir hoca olduğu için neden bu tercihlerde bulundu? Neden oynatmadı diye şeklinde.
1: Evet.
2: Fakat şimdi evet, bir deplasmana, çarşamba günü gidiyorsun, hatta deplasmana gidiyorsun. UEFA Kupası maçı var. Bir de şimdi yeni bir sistemler daha oldu Beşiktaş. Şimdi bazen hocalara biz hepimiz karışıyoruz ama futbolcuların art kas yoğunluğunu çok ciddi şekilde ölçüyorlar. Birebir futbolcuların kas durumları, ona göre çünkü sakat oluşabiliyor. Yeni bir sistem daha oldu Beşiktaş. Yani yeni bir takım metreler ölçüyor sistemleri. Dolayısıyla da şimdi biz bilmiyoruz oralarda nasıl uyarı veriyor. Oyuncuyu dinlendirmek istemiş olabilir. Bizde şöyle de bir şey var. Yani bakın bu 30 derece yani gündüzü 40 küsur dereceleri bulan sıcaklıkta yarın Beşiktaş bir de Litvanya'ya gidiyor ve Litvanya'daki hava durumuna baktım 10 derecelerde. Yani bir de böylesine inanılmaz bir
1: yani aşırı sıcaktan aşırı soğuk anlamında bayağı evet, fark anlamında sıcaktan, soğuk
2: evet,
1: anlamında.
2: Güneyden çok bir soğuğa gidiyorsun. Bu hava değişikliklerinin kasları etkisi vesaire. Şimdi hocanın tercihleri konuşuldu. Evet rotasyonu konuşuldu. Doğru ben de hani tartışıyorum ama oraya gelene kadar zaten hiç bunları konuşmayacak durumda olabilirdik. Zaten Beşiktaş'ın golü sayılsaydı, rakip 10 kişi kalsaydı. Atıyorum 1-0 kazansaydı. Hiçbir şey tartışılmayacak. Aa yine 5 seviye devam ediyor diyecektik. Ama ben lakin yani öyle de bir şey oldu ki o yüzden hocanın tercihleri en son konuşmak istiyorum. Çünkü çok fazla çok bariz hakem hataları yapıldı. 1-2-3 yani bitmiyor. Saymakla bitmiyor. O yüzden hocanın rotasyon tercihleri yani en dibi tercihi de tartışılıyor. Yani o bölgeye adam istiyor demek.
1: Beşiktaş belki de ilk ciddi sınavında bu mağlubiyeti yaşadı.
2: Evet.
1: Onu da söyleyelim.
2: Yani ciddi
1: çok fazla çok erken mi herkes havaya girdi? Onu sormaya çalışıyorum
2: yani,
1: sana.
2: Yani Middle'ın maçı çok ciddi bir sınavdı.
1: Evet.
2: Ama bakın Avrupa Kupası maçlarında şimdi Beşiktaş biraz pres futbol oynadığı için farkında mısın? Avrupa maçlarında her maçta rakip kırmızı kart gördü. Avrupa hakem veriyor. Şimdi aynısı senin de 8. dakikada görseydi yine rakibin. Yani Beşiktaş zaten rakibi kırmızı karta yönelik oynatabiliyor. Baskılı oynuyor, tempolu oynuyor. Rakip kırmızı kart görüyor. Her maçta gördü Avrupa Kupası'nda neredeyse. Dolayısıyla da bu da bir taktiktir. Bu da bir sistemdir. Avrupalı hakem veriyor. Sen de ona göre daha futbolunu oynuyorsun. İlk ciddi sınavı, Middle'ın sınavı ilk ciddi sınavıydı bana göre. Çok önemli bir sınav. Çünkü en yani bu rakipler içerisinde en zorlusu Middle'ın'tı. Onu aslında rakip de kırmızı kart gördüğü için geçti. Evet ilk golünü yedi. Ama bana göre de en ciddi, en zor deplasmandır. Alanya deplasmanı zaten hep ters geliyor. Ve zaten hep Ağustos'ta oynuyorsun. Ve zaten tempolu oynayabileceğin bir iklimde oynamıyorsun. Böyle de bir durum var ya. Yani.
1: Transfere geçmek istiyorum sevgili Tuğba.
2: Evet.
1: Ne oluyor, ne bitiyor, kimler gelecek, kimler gidecek, takımlar ayrılması gündemde olan var mı? Neler söylersin?
2: Takımdan zaten sonuçta ayrılması gereken isimler gidecek. Onlar bir tek burada net belirsiz şu an için yani gelecek transferlere göre. Amir Hacı Mesoviç ile Aşisa yine şu anda bir yedekte duruyor. Çünkü eğer kontenjanda yani yabancı sınırlamasında hak kalırsa hoca şey olarak tutabilir onları. Yedek oyuncu gibi düşünün. Miretti Haziran ayında da konuşmuştuk bunu. Orta saha merkez oyun kurucu ismini ve Miretti 24 yaş altı kontenjanından da faydalanabiliyor. Yaş itibariyle Juventus'la da görüşmeler var. Birebir hocanın görüştüğü, temas kurduğu bir isim. Dolayısıyla da kiralık ya da satın alma opsiyonu konuşuluyor. 23 yaşında olduğu için yani bu kontenjandan faydalanabilir. O zaman işte hani şey sorunu olmaz. Yabancı oyuncu kontenjan sorunu yaşamaz. Evet. Eğer ikinci bir oyuncuyu da yine böyle kontenjandan alırsa ona göre tabii ki eldeki oyuncularda farklı bir dağılım yapılacaktır. Çünkü en az iki transfer planlanıyor. Bir haftası kaldı Beşiktaş'ın. 4 Eylül'de bitiyor ancak 2 Eylül'e kadar Beşiktaş'ın UEFA'ya listeleri bildirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da artık alınacak isimlerin 1 Eylül'e kadar İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi lazım. Yani son hafta.
1: Son hafta, kritik hafta.
2: Son hafta, aynen. Çünkü hani bir gün önce en az getireceksin sağlık kontrolü ve resmi sözleşme, imza vesaire. Milletiyle büyük ihtimalle olabilir. Haziran ayında da bunu İtalya'dan ben yaptığım bir yayında konuşmuştuk. Juventus'ta geleceği olan bir oyuncuydu. Zaman zaman sakatlıktan yaşayan biri, altyapıdan yetişmiş. Satın alma opsiyonu teklifini de yapmış Beşiktaş. Hocanın da istediği futbolcu adam bir ama Miretti dediğim gibi kontenjana uyuyor. Dolayısıyla da yabancı sorunu yaşanmaz. Bir transfer daha yanına, yani iki ya da üç bu hafta içerisinde bitmesi gerekiyor. Ama yüksek ihtimalle ben bugün yarın belirtilen bir haber bekliyorum.
1: Başka transfer yok değil mi? 2-3 veya transfer dedim başka. Hangi bölgelere düşünüyor
2: özellikle? Yani normalde hocanın istediği merkez orta saha oyuncusu. Melek de bunu oynuyor. Bir de bir sağ tarafa isteniyor. Sağ taraf. Bir de sağ taraf için isimler de ulaşıyor ortalıkta. Bir de sağ, yani zaten Endidi'yi kesin göndermesi lazım. Endidi'yi satması lazım. Felix Udokai, ona da bir teklif gelmedi. Birkaç yerden teklif gelmişti. İptal oldu. Oyuncuları satması gerekiyor. Zaten Endidi son maç performansıyla da artık kalamayacağını gösterdi. Endidi de gidecekler listesinde. Fakat dediğim gibi, yani oyuncuları gönderebilirsin. Ancak senin verdiğin maaşları vermeyince bu yük yine sana kalıyor.
1: Anladım. Tuba, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Tuba'cı Bayramoğlu?
2: Son olarak Perşembe günü Beşiktaş'ın, evet, 3-0'lık çok net bir avantajla çıkıyor. UEFA Kupası gruplarına kalma maçına çıkacak. Perşembe günü Litvanya'da Zalgiris'te Kaunas'a gidiyor. Başarılar diliyorum. Umarım UEFA Kupası gruplarına kalarak Perşembe günü gecesi yılda döner Beşiktaş diyorum. Başarılar diliyorum.
1: Evet, çok teşekkürler.
2: Görüşmek üzere.
1: Evet, attığımızda MK Haber TV'den spor yazarı sevgili Tuba'cı Bayram Ormalı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün tam kadroyuz. Genco amca, Ali amca ve Mert Elam bizlerle
1: Mert
0: birlikte.
1: Mert amca olma yolunda ilerliyor sabahki.
0: Sabahki B12 eksikliğinden sonra artık bize benzemeye başladı. Programda söylediklerini unutmaya başladı.
1: Evet, ben hatırlamıyorum dedim öyle bir şey dediğimi. Yusuf Akçiçek'ti gündem. Ali Lal'den işte Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyordu. Benim aklıma gelmedi falan, konuşmadım dedim. Ali abi yok konuştun. Dinleyiciler yok konuştun Galatasaray'la ilgili falan dedi.
0: Hem de birden fazla kez söyledi. Ona rağmen hatırlamadı. İşte, biz işte kendimize böyle benzetiriz insanı. İyi yanlarımız değil, kötü yanlarımızı al.
2: İşte Mert çok program yapınca neyi deyip demediğini karıştırıyorsun hakikaten.
1: Evet ya, günde 4 saat konuşuyoruz. Belki demişimdir. Yani siz bu kadar iddialı
2: olduğunuzda. O izlediğin maçlarla da aynısı olacak. Hakikaten hangi maçı izlediğini unutuyorsun.
1: Genç abi o yüzden karıştırıyor. Çok maç izlediği için yıllar boyunca.
0: Ya o ama normal, biliyor musun?
1: Çok normal bu arada. Genç abinin başına geldi. Genç'inki
0: çok normal değil.
1: Bence çok normal.
2: Biraz fazla.
0: Çok az. Genç'inki bir tık anormal de. Şöyle hani kendimden, ben sana daha önceden de örnekleri vermiştim. Bir ara sezonlardaki her şeyi hatırlıyordum. Sonra üst üste sezonlar gelmeye başladıkça artık o iş değişmeye başladı. O kadar net hatırlayamıyorsun.
2: Şu hani muydu ben, o?
0: Aynen, golü kimin attığına kadar, maçın gidişatına kadar daha net hatırladığım sezonlar vardı zaman içerisinde. En azından bu işe başladığımda öyleydi. Ama sonuçta işte...
2: Memori doluyor bir yerde.
0: Aynen, tekrar döndüğümde 2008'di. O zaman mesela daha zehir gibiydim. Şimdi limonlu su modundayım. Vallahi yani zehirden
2: bakmak gerekiyor,
0: limonlu
2: mutlaka
0: su moduna geçtim. Yani öyle oluyor çünkü çok fazla sezon biniyor, artı sezonlardaki maç sayısı da artıyor. Hani Şampiyonlar Ligi'nde mesela izlediğim maç sayısı

0: bomba hikayemi anlatayım. Pazar günü radyodan eve geldim. Çok yorgunum, çok sıcak ve dış kapıyı açtım. Çift kapı giriliyor eve. Dış kapıyı açtım. Sonra anahtarımı bulamıyorum.
1: İç kapının farklı mı?
0: Şimdi farklı ama mantıken dış kapıyı açtım ya.
1: Hı.
0: Ya onun da olması lazım. Kapıyı herhalde kilitlemedim diye düşündüm. Çünkü anahtarı bulamıyorum. Arkadaşımı aradım. 2-3 üst sokakta arkadaşım var. Anahtar onda da var. Ya evdeysen geleyim. Anahtarı alayım. Sonra evde nasıl olsa anahtar biliyorum. Dedi ki evde değilim. Bir saate geleceğim. O kadar yorgunum ki o bir saati bekleyemeyeceğim. Şeyi aradım. Bizim nöbetçi Çilingir'i aradım. Çilingir geldi. Açtı kapıyı. Eve bir girdim. Anahtar evde değil her zamanki yerde. Anahtarı dış kapıyı açıp cebime koymuşum. Yani
1: Cebinde
0: bir
1: duruyor.
0: saat boyunca Çilingir'in gelişi falan hepsinde cebimdeymiş anahtar.
1: Ya.
2: İlkay'ı mı göndersek direkt?
1: Bu hikayeyi
2: buradan iyi bir şey çıkmaz artık. Genç odan iyi bir şey çıkmaz artık yani. Senin RAM'in yenilenmesi lazım. Öyle bilgisayarlarda öyle
0: çok,
2: yapıyorlar
0: çok
2: ya, hızlandırmak
1: geçen
2: için.
1: Geçen ben yayında mı anlattım bir hikaye? Sosyal medyada gördüm. Galiba Ali abi sana anlattım. Bak yine hatırlamıyorum. Yayında mı, yayın dışı mı
0: Tamam.
1: ama Genco abiye de anlatayım.
0: Herkes dökülsün.
2: Herkes
1: Bir çift var işte. Erkek eşine bir şaka yapıyor. Eşinin telefonu fotoğrafını çekiyor. Eşi o anda tuvalette. Telefonunu da yatakta bırakmış.
0: Aa bana anlattın.
1: Ha sana mı anlattım?
0: Evet
1: Bak
0: evet.
1: hafıza gitti. Tam
0: Çok iyi
1: tersi.
0: hikaye.
1: Fotoğrafını çekiyor. Eşi sonra tuvaletten çıkıyor, alıyor telefonunu. Dışarı işe mi gidiyor artık neyse evden çıkıyor. Arabaya binecek. Eşinden bir fotoğraf. Telefonun yatakta kaldı
2: Onun da
1: diye.
2: fotoğraflı şeyi ispatı.
1: Evet fotoğraf ispatı ama kadın telefondan bakıyor aslında. Telefonu evde unutmamış. Ama boş bulunuyor. Aa telefonu evde unutmuşum deyip eve kadar gidiyor.
2: Aynen. O sosyal medyada çok yapılan bir şaka. Yurt
1: Ben
2: dışında da yapıyorlar
1: görmüştüm.
2: aynı şakayı.
1: Hı.
2: Evet yani o yani
1: İnsan
2: hem
1: boş buluyor.
2: normal hem biraz
0: Ben
2: şey.
0: telefonla konuşurken sana sarı bunu anlattım ya telefonla konuşurken arkadaşıma telefonum arabada mı diye bağırdım.
1: Evet onu sen anlattın. Onu hatırlıyorum.
0: Dur dedim galiba telefonu arabada unuttum. Telefonu bulamıyorum dedim arkadaşıma. Telefondayım. Arabaya bağırdım arkadaşıma. Telefon arabada mı diye.
1: Hadi ben bir hikaye daha anlatayım. Dün başımıza geldi evde. Kayınvalidem burada. İşte torunları da geldi. Torunlarından biri kayınvalidemin telefonu melodisini kendi telefonundan açtı. Kayınvalidem de telefon elinde oyun oynuyor. Aa telefonum çalıyor. Nerede telefon? demeye başladı ama halbuki telefon elinde ama o sesi duyunca kendi zil sesi boş bulundu. Valla ilginç şeyler oluyor böyle.
2: Evet. Peki. Şimdi 14.08 yaptık saatleri. Süper Lig'de ilk iki haftayı geride bıraktık. İlk iki haftayı geride bıraktık. Peki aklımızda ne kaldı? Mesela şu soru bence güzel bir soru. İki hafta oldu. Bu iki haftalık süreç içerisinde size göre lige en hazır gözüken takım kim?
1: Bize göre lige en hazır
2: İzlediğiniz
1: gözüken...
2: takımlar içerisinde en çok mesela hangi takımı beğendiniz? Bu takım potansiyeli var, daha iyi olur, lige damga vurabilir. Çünkü sonuçta 4 büyük takımın 3 aşağı 5 yukarı sıralaması belli. Acaba bu sene oraya ekstra bir takım sokabilir miyiz? Mesela Samsunspor'da teknik direktör evet kazandık ama çok daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz dedi. Zaten çok fazla eksik vardı
1: Hı.
2: Samsunspor'da. Mesela Göztepe pek istediği başlangıcı yapamadı. Bence Başakşehir oyun olarak pek istediği başlangıcı yapamadı.
0: Gençlerbirliği
2: Gençlerbirliği yaptı ama Gençlerbirliği nereye konumlayacağız?
0: ne kadar gidebilir?
2: Gençlerbirliği'nin iyi sezonu iki kere yönetimin değişmediği, 6 kere teknik direktörün değişmediği bir sezonu Gençlerbirliği iyi bir sezon olarak değerlendirebilir. Hani onu nasıl konumlayacağız? Bence iyi bir sezon, rahat bir sezon Gençlerbirliği için yüksek başarı sayılır. Gençlerbirliği tabii ki iyi başladı fakat hani oyun olarak ben Fenerbahçe maçında çok beğenmedim Gençlerbirliği'ni.
0: İstediğini aldı ama.
2: İstediğini aldı, fazlasıyla aldı. 3 puanı cebine koydu.
1: Valla ben eksiklerini de düşününce Samsunspor diyebilirim. O savunmaya da farklı isimler gelecek. Hani oynamaya başlayacak. Kanat oyuncuları da iyileşecek. Çok fazla sakatı var. Ama şu anki haliyle Samsun bence fena başlamadı diye düşünüyorum. Ama başka Samsun'dan başka yani Gençlerbirliği der miyim? Emin değilim dediğin gibi Fenerbahçe maçından dolayı. Göztepe maçını açıkçası izlemedim.

0: Ben Samsun diyeyim. En hazır gördüğüm eksikleriyle birlikte düşününce bir de.
1: Yani evet, oyun olarak Samsun. Başka benim de aklıma gelmiyor. Ama dün, bugün sana hatırlatacaktım da acaba aklına geldi mi diye merak ettim. Ahmet'le ilgili çok iyi bir iç saha takımı olacak havası yok demedim mi?
0: Evet.
1: Ve
0: Deplasmanda.
1: dün de gerçekten deplasmanda bir o kadar oynayamadılar.
0: Aynen, Kocaeli iyiydi.
1: Ben
0: Evet.
1: itiraf.com 30. dakikada hemen şeye geçtim. Muhteşem bir maçtı.
2: Fulham Chelsea değil mi?
1: Evet, muhteşem bir maçtı yani.
2: Ya
1: Beklentilerimin çok üzerindeydi.
2: ben de çok arada derede kaldım. Ben devre arasında geçtim. Devre arasında izledim. Baktım, hakikaten çok iyi maçtı. Ama sonra hadi dedim şeyde izleyeyim, devam edeyim Kocaeli maçına, Kocaeli Ahmet maçına. Ama orada iyi bir maç kaçtı.
1: Şöyle söyleyeyim. 20. dakikada kaleye çekilen, yani kaleye isabet değil ama çekilen şut sayısı 7'ye 7 14. Yani neredeyse dakikada bir şut
2: Doğru,
1: çekiliyordu.
2: o anda gördüm ben şeyi, bir istatistik gördüm. 7'ye 2, 7'ye 2 olarak
1: Evet,
2: geldi ekrana.
1: aynen.
2: O kısmı gördüm. Mesela ben Anadolu takımları içerisinde şu an ön plana çıkartamıyorum. Bence öyle bir takım yok. Hani sezonda çok üst perdeden başlayan, iyi başlayan bir takım ben olduğunu düşünmüyorum. Peki büyükler için aynı soruyu sorsam cevabınız ne olur?
1: Sıralama yapabilir miyiz?
2: Tabii ki yapabilirsin.
0: Valla sadece lig performansına bakılırsa farklı. Avrupa'daki eleme maçlarıyla bakılırsa farklı oluyor. Çünkü Beşiktaş'ı Avrupa performansıyla birlikte çok iyi bir
2: Lig olarak değerlendirelim.
0: lig
2: Çünkü
0: olarak.
2: hani Anadolu takımlarını lig olarak değerlendirdik.
0: O zaman Galatasaray derim.
2: Galatasaray dersin.
0: Evet. Dört büyükler arasında. Çünkü ilk maçta da puan kaybetti ama bayağı bir pozisyon buldu. Maçı kazanabilecek
2: Fenerbahçe
0: kadar.
2: de mesela Gençler Birliği maçında çok fazla pozisyon
0: Öyle.
2: bulmuştu.
1: Bir de çok da rotasyona gitti.
2: Mesela
0: Aynen.
2: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hangisi 38 şut çekmişti ya? Bir karşılaşmada bir bakayım ona. Sabah ben Fenerbahçe diye dedim ama Galatasaray'da olabilir. Tabii karıştırmışım bak. Galatasaray
0: Bak.
2: 38 şut çekmiş. 13 isabetli. 2.90. Çorum maçında Galatasaray'ın gol beklentisi var. Bir de Fenerbahçe'ye bakayım. İlk karşılaşmada. Aslında Fenerbahçe ve Galatasaray hani puan kaybı yaşasalar da gerçekten yani
1: Puan
2: puan
1: kaybettikleri
2: kaybettikleri
1: maçta
2: karşılaşmalarda
1: tabii.
2: çok dominantlardı. Yani çok rahat da kazanabilirlerdi o karşılaşmaları.
0: O yüzden ben 1 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 3 Trabzon, 4 Beşiktaş derim sadece lig maçlarına
2: Beşiktaş'ı
0: bakılırsa.
2: direkt dörde
0: Ben
2: koydun.
0: de Beşiktaş, yani sadece değil, o yüzden sordum. Avrupa ile birlikteyse Beşiktaş'ı farklı, sadece ligse farklı.
2: Fenerbahçe'nin de 2.90 tam gol beklentisi. Aynı gol beklentisini yakalamışlar 2 hafta.
0: Ama ikinci hafta çok pozisyon verdi Fenerbahçe. Galatasaray
2: Evet.
0: biraz daha rahattı o konuda. O yüzden Galatasaray'ı ilk sıraya koydu. Ama
2: Fenerbahçe'de 27 şut çekmiş.
1: sadece lig demek de çok doğru gibi gelmiyor bana. Şöyle ki, sırf ligi de değerlendirdiğinde mesela o zaman İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçındaki rotasyonu, yani bunlar devreye giriyor.
2: Ama işte rotasyona rağmen o performans geliyor Fenerbahçe'den. Hani 27 tane şut çekmiş, %70'in üzerinde topla oynamış. O rotasyonla beraber 2.90 xG yaratmış. Mesela Beşiktaş rotasyona gittiği karşılaşmada xG'si şeyde kaldı. Birin altında
1: Evet,
2: kaldı.
1: doğru.
2: Birin altında kaldı. İkisi de deplasmandı. Tamam, Alanya biraz daha zor bir deplasman diye düşünebilirsin. Normal. Ama genel olarak baktığında mesela Beşiktaş'ın Eyüp maçı çok dominanttı. Çok dominanttı. Eyüp
1: Evet.
2: neredeyse hiç gelemedi Beşiktaş kalesine. Aslında Alanya da gelemedi genel olarak. Fakat Beşiktaş'ın hücum performansı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Trabzonspor'da da yani şu an bir Salah farkı var.
0: Evet, Salah beni de bayağı etkiledi son maçta.
1: Ya ben bilmiyorum, biraz acaba ön yargılı mıyım ama ben Galatasaray'ı 3'e koyardım. Trabzon'u 4'e koyardım. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında
0: 1-2.
1: 1-2'yi de düşünürdüm. Bir düşünmem lazım.
0: Ali abi sen bakalım senden ne çıkacak sıralama. Kenji abiyle bayağı ayrıştık.
2: Ben Fenerbahçe 1 derdim.
0: Bir Fenerbahçe.
2: Fenerbahçe 1 derdim. Galatasaray'da Erzurum maçını saymalı mıyız? Çok emin değilim.
1: Çok kötü çünkü Erzurum.
2: Bir de hani ilk 45 dakikada 3-0 oldu. 3 golde de hata vardı ya. Orada çok emin değilim. Ama Galatasaray mesela Çorum performansı, işte az önce söyledim, yani 38 tane şut çekti Galatasaray. Bir tane çok ekstra bir gol yedi. Çok ekstra bir gol yedi. Belki o golü yemese o maç farka gidecekti. O yüzden 2'ye ben de şeyi koyabilirim. Galatasaray'ı koyarım ama Fenerbahçe'ye 1'i koyarım. 2 Galatasaray'dır.

0: 3 herhalde Beşiktaş derim. Ben çünkü Trabzonspor'un ilk hafta pek beğenmedim gerçekten Kasımpaşa önünde. Bir de bu 3 4 büyük takım arasında maçın belli bölümünde kontrolü veren tek takım Trabzon oldu. Kasımpaşa maçının 45-60'ı çok kötüydü Trabzonspor. Tamamen rakip oynadı. O bölümde de penaltı kazanıp golü de attı. Ama hani Fenerbahçe pozisyon verdi. İşte Galatasaray berabere kaldı ama oyun kontrolü verme anlamında Trabzonspor kadar net değildi. Ben mesela Fenerbahçe'nin de 45 işte 55'te skoru artık 4-1'e getirdikten sonrasını pek değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden benim sıralamam Galatasaray 1, Fenerbahçe 1, Galatasaray 2, Beşiktaş 3, Trabzon 4 oldu.
1: Vay be, üçümüz de farklı farklı.
0: Evet.
1: Sıraladık.
2: Ama galiba Trabzon'da herkes hemfikir.
1: Yok, ben son sıraya Beşiktaş'ı koydum.
2: Ha öyle mi?
1: 3'e Trabzon'u koydum.
2: Ha, okay.
0: Evet, böyle bir sıralama olabilir. Peki, Fenerbahçe yarın Lyon'la Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda 1-0 yenildiği değil. 1-1 beraber biten karşılaşmanın revanşında sahaya çıkacak.
2: Almamazdı bu lafını.
0: Aynen. Bir anda durdum. Bir dakika. Ne oluyor ya dedim. 1-0 olmaması lazım bu karşılaşma.
1: Bir hata var.
0: Ama şimdi söyleyeceklerim doğru. Kerem, Asensio ve Çağlar Fenerbahçe'nin kadrosunda yok. Mesela sabah biraz bu konuyu konuştuk. İşte Fenerbahçe'de eğer Skriniar Akay ikilisine bir şey olursa devamı nasıl olacak diye. Orada şu an Çağlar bir numaralı alternatif gibi gözükürken Çağlar da sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Biraz konuşacağız bu konuyu. Bence enteresan. Ama ilk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, Fenerbahçe'de Lyon kadrosu açıklandı. Çağlar'ın da olmadığını söyleyelim. Kerem'le Asensio zaten beklenmiyordu. Çağlar da Fenerbahçe'de eksiklere eklenmiş oldu. O konuya döneceğiz. Şöyle bir mesaj gelmiş. O da tabii bence iyi bir mesaj. Mehmet Ünlü demiş ki ilk iki hafta teknik direktör ayrılığı olmaması şaşırttı beni.
1: Ha, dikkat çeken ne oldu demiştin değil mi ilk iki haftadan? Doğru. Şu ana kadar olmaması iyi bir haber bizim lig için. Olan bir lig var mı? Mesela Bundesliga'da iki haftada Leverkusen'de Ten Hag gitmişti geçen yıl.
0: Gitmişti, evet.
1: İki maç sonunda.
0: Şu an tabii iki hafta geride kalan lig
1: İşte,
0: daha
1: La
0: yok.
1: Liga'da iki
0: La
1: maç
0: Liga'da
1: oynayan
0: iki maç
1: takımlar
0: oynayanlar var
1: var.
0: ama tam iki maçı tamamlamadılar. Hafta içi Real Madrid ile Barcelona oynayacak bu hafta içi. Evet, o bir hem iyi bir taraf hem de şaşırtıcı taraf. Serkan Özbalta Galatasaray'a karşı fark yerse kesin gider demiştim. O bile devam ediyor demiş Mehmet Ünlü. Erzurumspor 2'de 0 yaptı. Gol atamadı, 7 gol yedi.
1: Bu hafta Gençlerbirliği deplasmanı
0: Orası
1: belirleyici olabilir
0: kritik.
1: belki.
0: Kritik olabilir. Serkan isimli dinleyicimiz o zaman Mert ilk gidecek hoca sıralamasını yine değiştirdi demiş. İtalyano'yu ilk sıraya taşıdı demiş
1: Yok
0: bu
1: öyle bir.
0: durumda.
1: Onunla o aynı şey değil ama ya.
0: Oyun olarak hani
1: Yok
0: oradan
1: yok.
0: o
1: Ben
0: mantıkla
1: ama
0: yaklaş.
1: Avrupa'yı katmadan yaptığım için Beşiktaş'ı son sıraya koydum. Avrupa'yı katarsam Beşiktaş daha üstlerde olur. O yüzden İtalyano ilk gider demem. Hatta şu an tekrar bir düşüneyim. Okan Buruk, İsmail Kartal, Fatih Tekke. Bence İtalyan en güvenli gözüken. Şu an için. Ama
2: Bence de.
1: çok
2: Bence de.
1: hafta hafta değişebilir yani bu.
2: Tabii.
1: İtalyan'ı bir maç daha kaybetsin. Düşüncem değişebilir.
2: Bence Beşiktaş camiasının değişmez ama. Ben öyle
1: Değişir
2: düşünüyorum.
1: değişir abi değişir. Sonuç alamadı müddetçe
0: Değişir ya.
1: herkesin
0: Şeyde bile
1: değişir.
0: Genco gördüm yani işte rotasyon yapılır mıydı? Niye böyle yaptı falan diye bir sürü gene bir şeyler yazılmış.
1: Yani Fatih Tekke Salah'ı iyi kullanır. Trabzon coşar. Ne bileyim Galatasaray iyi devam eder. İsmail Kartal toparlar. İtalyan'ı bir anda topun ağzına gelebilir yani ben. Çok değişebileceğini düşünüyorum.
0: Bana göre bu sezonun flaş takımı yok gibi demiş. Sanki Anadolu takımları eşit gibi duruyor ve sezon sonu küme düşme hattında büyük bir puan farkı olmayacak gibi demiş bir dinleyici. Tabii çok erken bunun için ama ben de şu aşamada öyle çok parlayan bir takım görmedim. Batuhan Ergüven gençlerin belki de oyunu budur demiş. Rakibi oyundan soğutup çaktırmadan gol arıyorlardır. Sonuçta hangi takım lige Fenerbahçe ve Göztepe ile başlamak ister ve bu iki takımdan 6 puan alır demiş. Valla 6 puan çok gerçekten ekstra oldu Gençlerbirliği için. Bireysel yeteneklerle maçlar kazanılıyor gibi

0: Demiş bir başka dinleyicimiz, takım oyunu şu an için iyi seviyede değil. Dün Mert'in işte bahsettiği, Genco Bora'nın bahsettiği, benim de kısmen izlediğim Fulham Chelsea maçından sonra Arbela abi açıklama yapmış, Fulham'ın yeni teknik direktörü. Premier Lig'deki tüm maçları izledim, tüm takımları izledim, hiç hazır bir takım yok demiş. Belki de hani mağlubiyete biraz da kılıf uydurmak için böyle bir şey söylemiş olabilir.
1: Ama Ali, bütün liglerde hep şunu söylemez miyiz? Hiçbir takım aslında sezon başında iyi değildir. İyi ol yani hazır olmanın çok uzağındadır. Hep yıldızlarla, işte atıyorum Mbappe'si, zamanında Messi'si, işte osu busu onlarla, o yıldızlarla sana maç kazandı. İşte Galatasaray geçen sene Icardi ile, şimdi Osimhen'le ilk maç 2 gol. Şimdiki maçlar şekilde, ki her ne kadar 3 puanı aldıramadıysa da, o yıldızlarla zaten yoluna devam eder. O takımların oturması böyle Eylül'ün ortası, Eylül'ün 3. haftası falan olur artık.
2: Paris Saint-Germain bile işte Süper Kupa'da Lens bir kişi eksik olmasına rağmen gol atamadı, kaybetti.
1: Ben Rennes maçını görmedim. Szymański 1-0 yaptı. Kaç kaç bitti?
2: Orada da mı kaybetti Paris
1: Tabii 1-0
2: Saint-Germain?
1: Geriye düştü. Szymański attı 25
2: evet,
1: metreden.
2: Direkten öbür direğe
1: evet,
2: doğru
1: evet,
2: gitti. O
1: evet.
2: golü ben de gördüm.
1: Ama mesela sonucuna bakmadım. Acaba yine puan kaybetti mi?
0: Bakalım.
1: Yani olabiliyor.
2: Aynen, yani çok büyük bir mesele değil.
0: 2-2 bitmiş.
1: İşte bak, bir puan kaybı da.
2: Ki iyi bir kadro çıkardı bu arada Paris Saint-Germain, o maçtaki kadrosu da gayet iyi yani, savunması, hücum, orta sahası.
0: Bir dinleyicimiz şöyle demiş: Salı günleri üçünüz bir arada oluyorsunuz, haftanın olayını tekrar başlatsanız olmaz mı? Demiş. Valla haftanın olayını sabah Mert'le kısa bir konuştuk. Ben de acaba diyorum haftanın olayını sabah sporunda mı başlatsak, sabah sporuna taşısak diye Mert'e bir danıştım. Mert de olabilir dedi. İçinden de ya gene başlatmasa haftanın olayına demiştir büyük
2: Yok
0: ihtimalle
2: yok,
0: de.
2: öyle bir şey demedim de
0: Bilmiyorum.
2: kaynadı sonra.
0: Yani belki öyle bir haftanın olayını sabah sporunda başlatabiliriz. Bir haftanın olayına dönüş olabilir.
2: Haftanın olayının yarısı hakem olur herhalde, hakem kararları. Mesela bu hafta sen az önce girdin ya, ne kaldı
1: Benim
2: aklımızda?
1: aklımda bir tane var.
2: Trossard şey verilmeyen kırmızı kart kaldı mesela benim aklımda.
1: Ben sağ ya, oyun ve skor olarak kalmak isterim. Brighton'ın Aston Villa'ya 4 atması bence
2: Ama
1: haftanın
2: işte
1: olayı.
2: Genç abi bilmiyor
0: bambaşka
2: şeyi.
0: bir dünya.
1: Ha, öyle mi?
0: Süper
2: Süper Lig.
0: Lig'de haftanın
1: Ha
0: olayı.
1: pardon.
0: Süper Lig'de haftanın olayı.
1: Süper Lig'se Trossard sağda kalamayız.
2: İşte aynen. İlk haftadan da Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonları desen,
1: Ya da
2: Mahmut Usta
1: sağda
2: açıklaması.
1: kalacak olsaydım Gençlerbirliği'nin 2'de 2 yapmış
2: Yani
1: olmasını
2: lider
1: söylerdim.
2: haftayı tamamlaması falan. Evet.
0: Mustafa Dürüst, Genco'nun anahtar hikayesinden sonra 53 yaşındaki bir adam olarak bayağı bir moralim yerine geldi demiş. Evet, herkes kendine baksın. En büyük sermayeniz kendiniz. O yüzden yediğiniz, içtiğiniz, sporunuz, okuduğunuz, okumadığınız her şey direkt olarak geri dönüşü var. İşte Genco'nun da bu konularda bir şey yapmadığı ortada.
1: Güya yapıyor hali bu.
0: Kendine bakmadığı ortada bu konularda. O çok önemli. Yaş bilmiyorum. Yaş çok önemli değil ya. Bir yere
1: Bence de,
0: kadar
1: bence de.
0: çok fazla takılmamak lazım. Bakıyorum. Biraz böyle moralini düzelteyim dedim insanların. Düzelmiş midir, bozulmuş mudur tabii. Ayrı bir konu.
2: Düzelmiştir diye.
1: Düzelmiştir.
0: Ali abi, Genco abinin keyfi yerinde istediği transferleri görüyor Galatasaray'a galiba demiş. İstediği transferler geliyor Galatasaray'a galiba demiş.
1: Öyle bir düşüncem yok.
0: Sabah biraz Mert Galatasaray'daki durumu özetledi. Baya karışık şu an.
1: Valla şeye baktım. Hani bir bakmam lazım dedim ya. Palas'taki Sarı tanıyorum. Evet. Ama çıkan haberlere baktığımda da orada da ciddi bir rakam farkı var gibi gözüküyor. Tottenham'daki Sar gelir mi gelmez mi? Tottenham gene sezonu 6 tane ilk 11 oyuncusu eksik başlayınca gönderir mi göndermez mi? Onu bilemiyorum ama yani benim yine söylüyorum. Hatta bir tane başka bir isim daha çıktı sabah televizyonda spor haberlerine bakarken. Yine şunu söylerim. Çıkan, alınan Batrakov dahil ve çıkan hiçbir isim Galatasaray'ın bu transferleri şu döneme sarkıtacak isimler değil. Ben yani şu anda Galatasaray yönetimi ağzıyla kuş tutsun susmam. Demiştim ya susarım diye. Susmam yani bu sefer. Net yani. Yani ve hakikaten onların da ne açıklayacaklarını çok merak ediyorum. Acaba Sar hani Tottenham'da yani ayrıldı ama bir şey miydi acaba? Bir Madison mıydı acaba? Hani böyle takımın 10 numarası müthiş bırakmam falan dediği bir oyuncu muydu? Değil. Hiçbiri değil. Ama gel gör ki Galatasaray sezonun ligdeki ikinci haftası bitti. Ha şey diyebilir. Bak Ali'nin dediği gibi hangi tarafa bir hazırlık yapıyorsunuz? Hangi tarafı faal düşünüyorsunuz başlangıç olarak? Şampiyonlar Ligi. Onu derse yine hatalı olduğunu söylerim. Yine hatalı bir yapılanma sistemi olduğunu söylerim. Yani sen Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maça Batrakov ve alacağın iki tane oyuncu varsayalım. Onların ligde 3-4 maç oynamış haliyle mi çıkmasını istersin? Yoksa 1-2 maç oynamış halinde mi çıkmasını istersin?
2: Aynen Ali abi zamanı var derken Ağustos sonunda kastetmiyordu. Yani. Ağustos'un başı Temmuz'un sonunda gelip dediğin gibi lig maçlarında oynayıp işte 4 maç mı yapmış olarak çıkıyorsun ilk ya da 3 maç yapmış olarak çıkıyorsun Şampiyonlar Ligi'ne öyle çıkmasın.
1: Bir şey diyeyim mi taraftar falan hayret yani herhalde bir organizasyon olamıyor yaşananlardan dolayı. Ben Galatasaray taraftarının çok daha bu konuda şey yapmasını beklerdim.
2: Daha büyük bir yangın mı
1: beklerdim? Ses çıkarmasını beklerdim gerçekten yani. Ya da acaba o çıkarılacak yangın takıma zarar verir düşüncesiyle mi sessizlik şu anda var ama yani hani yapılan bazı transferlere daha yapılacakken internette yer yerinden oynarken yani sayılan isimleri görüyorum. Ya ben dediğim gibi ben susmam yani. Kim gelse bu muydu derim. De derim bu muydu yani. Beklediğimiz oyuncu Galatasaray'ın, yönetimin bekleyin. Bakın bugüne kadar hep neleri aldık, kimleri aldık göreceksiniz denilen isimler bu muydu diyeceğim yani.
0: Ya isimler bence kötü değil ama hani senin kafanda oluşturduğun yıldız imajına tam uymayan isimler diye anladığım kadarıyla sen böyle söylüyorsun.
1: Yıldız olması da önemli değil. Hani alınan isimler senin Eylül ayının başına kadar bekleyeceğin acayip böyle masaya işte yumruğunu vurduğun çok büyük rakamlarla başlayıp rakamları indirdiğin böyle bir pazarlık yaptığın bir oyuncu da değil yani. Değil. Bak bunca zaman bekle Bruno Fernandes gelsin desin ki biz 3 aydır çatır çatır şey yaptık. Pazarlık yaptık. Yani paranın nereden açıldığını bilseniz hiç konuşulacak gibi değildi. Anlarım. Ama bu oyuncunun hiçbiri bana bunu yedirebileceğin, geçirebileceğin isimler değil.
0: Evet bir dinleyicimiz arabasını dayısının garajında unutup çalıntı ihbarı vermiş.
2: Çıta çok yükseldi.
0: Çıtayı çok başka bir yere koydu. Bence bunu aşmak biraz zor olur. Ankara'dan Osman Bey yapmış bunu.
1: İşte ya. Toprağım.
0: Kendisinde Radyo Spor'da program yapacak bir potansiyel görüyorum ben. Şeyden bir mesaj atayım. Aramıza katılsın. Bizle beraber unut unut her şeyi. Beraber bir program yaparız Osman Bey'le. İyiymiş. Arabayı garajda unutup çalıntıyı para evet. Vermek. Güzelmiş. Güzel hikayelerden bir tane anlatayım mı? Bizim bir arkadaş arabasını servise veriyor. Ondan sonra ayrılıyor servisle. Normal rutin bakımı yapılacak arabanın. Çok da fazla bir şey yok. Ardından babası ormanda koşu yaparken arabayı görüyor.
2: Ne?
1: Oo.
0: Ustalar almışlar arabayı. Arabayla pikniğe gitmişler. Sen arabanı servise veriyorsun. Ondan sonra şeyde koşarken o bir bakmış böyle bir şey araba bir plaka yokmuş kendi arabaları. Ondan sonra evet.
2: Oluyor mu serviste öyle şeyler ya?
0: Ya işte olmuş bu. Başına gelmiş. Biraz daha farklı bir hikaye de. Şimdi araba deyince benim de o hikaye hep aklıma gelir. Onların da başına böyle sağlanmış bir bu. Şey gelmiş. Peki 14.31 araya gidelim. Az önce söylediğim gibi Çağlar'ı konuşacağız biraz.
2: Tabii konuşacağız sadece. Inşallah.
0: Çağlar'ı konuşacağız bu program içerisinde.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Santarelli demiş ki aynı kalitede olmayan takımlara karşı odaklanmak, konsantre olmak zor oluyor. Oyundan çok mutlu değilim demiş.
1: Ya bunu çok az konuşalım mı? Mert sana gönderdim. Ya çok güzel değil mi ya? Bence çok az konuşuluyor ve televizyonda bilmiyorum ben ya sabahları falan izliyorum mesela. Hani hiç şey çıkmıyor bu Vargas'la Zehra'yla fotoğraf
0: Evet
1: çektiriyorlar
0: ya.
1: ama yani hani ne kadar hayranlıkla baktıklarını görüyorsunuz değil
0: Evet
1: mi?
0: evet.
1: Yani ne kadar
0: Birbirlerine
1: büyük
0: gösteriyorlar böyle fotoğraf
1: olacak
0: çektirip.
1: iş değil böyle sevinerek koşuyorlar ben fotoğraf çektirdim diye. Yani çok acayip bir şeye sahibiz orada. Yüksek bir ne diyeyim ya bir Brezilya'da Neymar gibi böyle potansiyeli oradaki şey çok yüksek. Sanki bunu hiç konuşmuyoruz. Biraz konuşmamız lazım gibi hissediyorum ben ya. Acayip
0: Konuşmamız lazım.
1: acayip sevinerek böyle fotoğraf çektiriyorlar. Bizimkiler de öyle duruyor. Onlar da burada çok yaşamış bunu. Onlar da çünkü benim bildiğim bir turnuva bu değil ama hani hep biz böyle zaten çok yüksek seviyede turnuvalar oynadığımız için işte orada atıyorum Hollanda'sı, Sırbistan'ı, Küba'sı, Japonya'sı, Amerika'sı,
0: Hepsinde çok oyuncular
1: İtalya'sı
0: var.
1: hepsi zaten gelip de ben sana fotoğraf çektireyim diyecek oyuncular değil bunlar yani. Hani bu şey gibi olmuş biraz. Meksika olimpiyatları dermişim. İspanya olimpiyatlarındaki Dream Team gibi yani. Orada ben bir belgesel izledim bilmiyorum gördünüz mü? O zamanlar cep telefonu falan yok. 88 miydi neydi? Bütün basketbol Amerika'ya rakip olacak olan basketbolcular hepsi şeyle gelmiş. Bildiğim fotoğraf makinesiyle gelmiş. Maçtan önce ya da sonra fotoğraf çektiriyorlar ama istisnasız hepsi.
0: Evet, onu ben de hatırlıyorum.
1: Bu da onu anımsattı bana resmen.
0: Güzel de takımın oyuncuların nerede olduğunu gösteriyor zaten.
1: E tabii.
0: Direkt olarak. O şekilde bakınca. Evet, dönelim. Fenerbahçe'ye Lyon maçı dedik. Ve Lyon revanşında Fenerbahçe'de Çağlar'ın da kadroda olmadığı haberini aldık. Şu an için tabii çok bir şey değişmiyor Fenerbahçe'de. Yani bunu neden ben gündeme getirdim? Aynı zamanda Osterwolde'nin ayrılığı için de yine üzerinde konuşulabilecek bir haber olduğunu düşündüğüm için. Neden? Çünkü Fenerbahçe'de Skriniar ve Ake çok iyi iki stoperi var Fenerbahçe'nin. Fakat ikisinin de 30 yaş üzerinde, Skriniar 30 yaş üzerinde değil mi?
1: Tabii.
0: Yanlış bir şey söylemeyeyim
1: Oldu.
0: gene. Olması ve zaman zaman kariyerlerinde sakatlıklar yaşamasıyla sezonun zorlu ve uzun olması Fenerbahçe'de mutlak surette hani 3. stopere sezon içerisinde büyük yük bineceğini göstergesi. Orada Fenerbahçe Osterwolde'yi göndermeyi tercih etti. Bu durumda şu an mevcut kadroda 3. stoper Çağlar Söyüncü gibi gözüküyor. Fakat Çağlar'ın da aslında hani şu an yaş olarak diğerlerine göre daha genç olmasına rağmen sakatlık olarak hala bir problem var. Bir anda böyle bakıyorsunuz Çağlar sakat haberi geliyor. Zaten oynadığı zaman da çok fazla tatmin etmiyordu. Şimdi Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'in geri dönme ihtimalinden bahsediliyor. Mesela döndüğü anda Mert 3. stoper olarak direkt o mu diyeceğiz, Yusuf mu
1: Valla ben
0: diyeceğiz?
1: derim Yusuf gitmeden de çok büyük şeyler vaat ediyordu. Potansiyel vaat ediyordu. O yüzden hani Yiğit Efe'nin de önünde, Çağlar'ın da önünde değerlendirilir diye düşünüyorum.
0: O zaman nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe'nin stoper hattını?
1: Valla tabii ki tam ideal mi tartışılır. Ama eldeki şartlara bakınca yani daha iyisini nasıl yapabilir Fenerbahçe? Hani yabancı kontenjanı belli artık o onluk dilime kimse alamıyor. Ya U23 yabancı alacak. U23 yabancıyı 3. stoper yapmak için de iyi bir yabancı olması lazım. Kiralık vermez iyi yabancısını, iyi genç potansiyelini. Bonservis de verir. Bonservis için çok para vermen lazım. Kiralık alacaksan da oyuncu o kadar iyi değildir tahminen diye düşünüyorum.
0: Yani bütün yollar zaten hani yerli
1: İyi bir
0: iyi bir stopere
1: orada da hani Ümit Akdağ
0: çıkartıyorsun.
1: diyoruz. Adil konuşuluyor Fenerbahçe için. Bir de Yusuf Akçiçek kaldı şu anda. Bunların arasında da Yusuf zaten Fenerbahçe'de bilen, orada da çok iyi performans vermiş bir oyuncu olarak makul duruyor. Bir de ben genelde şey örnek veriyorum ya Chelsea'den oyuncu bulmak. Belki Chelsea'de 23 yaş altı iyi bir stoper de olabilir bu arada.
0: İsmini telaffuz edemediğimiz
1: Adario
0: Adrobio
1: Boyo, aynen.
0: Maçurçuk diye devam eden bir stoper vardır büyük ihtimalle
1: Yani
0: içerisinde.
1: oradan da olabilir. Bir belki kiralık olarak hani bir potansiyel getirebilirsin. Ya da işte Yusuf'a gidersin. Yani
0: Ya şu ana kadar ama tabii bu şimdi çok nasıl diyeyim hızlı gelişen bir olay. Osterwolde'nin gitmesi.
2: Şimdi Fenerbahçe yönetimi artık şu dakikadan sonra bugüne 25'i mi?
0: 25.
2: 25'i. Avrupa'daki transfer sezonu bittikten sonra işte Türk transfer sezonunda bitmesi 4 gün mü 4'ü müydü sonu?
1: 4 Eylül'de bitiyor bizim.
2: 4 Eylül.
1: Yani ama 2 Eylül'de de Şampiyonlar Ligi listesi verilmesi lazım.
2: Ya olsun yine bile ya 1-2 gün içerisinde bir şey olması çok zor ama hani ben bana sorsanız çok güven veriyor mu? Hayır ama Yusuf Çağlar ikilisi eğer ayın 1 ile 4'ü arasında bir düşeş bir şey çıkmazsa bu ikili olur gibi bana geliyor. Hı
1: hı. Ben de şu an en güçlü.
2: Çünkü Osterboy'da dün gitti yani. Hı hı. Birini bulmak çok maliyetli olacak. Yani şimdi artık şu anda günümüz futbolunda transferler kimin elinde? Menajerlerin elinde. Menajerler bilecek ki Fenerbahçe'de Osterwold'e gitti. Ake'nin de bu arada hani 30 yaş üstü falan dedik Ali ama Ake'nin de son 1-1,5 sene içerisindeki sakatlanma yüzdesi baya fazla. Baya korkutucu. Dolayısıyla oraya sağlam bir yedek düşüncesiyle birilerini sun bize dendiğinde normalin çok üzerinde bir para ile bu rakam karşıya çıkacak, karşısına çıkacak Fenerbahçe'nin. Bence dediğim gibi 1 ve 4'ü arasında, Eylül'ün 1 ve 4'ü arasında kozlar Fenerbahçe'nin elinde olacak şekilde biri çıkarsa çıkar. Hı hı. Yoksa tamam güven vermiyor ama Yusuf Çağlar ikilisi onlara iş düşmeyecek şekilde sanki Fenerbahçe'nin en doğru hamlesi gibi gözüküyor. Ben de bu arada Yusuf'u Çağlar'ın önünde görürüm. Ki Çağlar'ı çok beğenen biri olarak sakatlanma olayından dolayı Yusuf'u ben de Çağlar'ın önünde görürüm.
1: Evet. Ben de ekleyecek bir şey yok. Hadi sen mesaj okuyacaksın abi.
0: Evet. Fenerbahçe'de bu stoper rotasyonuyla sezona başlanacak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz kadroda Diogo Carlos var. Ayrılacak kesinlikle. Beka var. Kesinlikle ayrılacak. Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe şu an mevcut stoperler. Onun dışında Fenerbahçe'de stoper oynayabilecek hani Mert Günok oynayabilir mi? Oynayabilir. Anla. Mert Müldür oynayabilir mi? Oynayabilir. Onun dışında Archie Brown'dan bahsettik sabah. Oynayabilir mi? Çok zorunda kalsa oynayabilir ama tabii Fenerbahçe'nin direkt olarak tercih edeceği bir rotasyon olmaz. Ama Fenerbahçe'de bu sezon bence zaman zaman bir üçüncü stoper olayını...
2: Üçlüye döner mi?
0: Dönmez.
2: Kesinlikle. İsmail Hoca. Çünkü Semih de üçlü oynayabiliyor. Alçı da üçlü oynayabiliyor. Skriniar ya da Aki ikilisinden biri sakatlandığında...
0: Hiç sanmıyorum.
1: İsmail Hoca genelde tutucu bu konuda. Hani dörtlüden başka bir düzen düşünmüyor ama bir yapılası toplantısında galiba bir üçlü vurgusu yapmıştı. Neyin üzerine yapmıştı acaba? İsmail Kartal. Şaşırmıştık biz de.
0: Normalde onu gördünüz mü?
1: Oynatan bir şey, biri olarak.
0: 86 Dünya Kupası finalinde
2: ooo 3.35 milyon dolara mı satılmış?
0: Evet. Ama bu Maradona'nın ikonik topu için mesela gösterdiği maç Dünya Kupası finali değil.
2: Gösterdiği maç İngiltere maçı zaten.
0: Ama finalde diyor. Finalde Maradona 2 gol atmadı.
2: Yanlış yazmış.
1: Yarı final. O. Yarı final miydi?
2: Çeyrek final.
0: Eğer İngiltere maçıysa
2: çeyrek final.
0: Mesela bence finaldeki toptan daha değerli.
2: Tabii bence de.
0: Çünkü Tanrı'nın eli. Bir de dünya futbol tarihinin en güzel gollerinden bir tanesi odur var şu yani. An ekrana gelen.
2: Peki oradaki olsa... en şanslı olayı biliyor musunuz? O maçtaki Maradona'nın formasını kim almış?
0: Kim?
2: Terry Butcher almış.
0: Aa.
2: Evet. Ve Terry Butcher da sonrasında çok ciddi bir maddi şeye düşmüş.
0: Sıkıntıya düşmüş. Satmış mı?
2: O Femden'e paraya satmış.
0: Vay vay vay.
2: Bin kere teşekkür ederim Maradona'ya dedi.
0: Acaba kime gitti? Evet. Gibi dizisindeki Ersoy Genco Boran'a benziyormuş.
1: Ne olarak? Tip olarak hiç alakası yok.
0: Çok benziyorsunuz bence. Karakter olarak söylüyor herhalde.
1: Sesi falan herhalde radyo olduğu için de.
0: Bilmiyorum. Karakter olarak söylüyor.
2: Bana herkes gibi izle diyor. Çok güzel bir Ankara dizisi diyor ama işte izlemiyorum.
0: Ersoy hangisi?
1: Ersoy sakallı
0: Keloğlan mı?
1: Yok Keloğlan değil diğer. Daha diğer. Kısa boylu ve biraz daha toplu.
0: Yılmaz diye. Ali Bey demiş.
1: Yılmaz şey Feyyaz Yiğit işte. İlk kan da ben oluyorum.
0: İlk kan da sen oluyorsun.
1: Evet. Keloğlan ilk kan.
0: Böyle bir benzetme.
1: Evet ilk kan değişik bir karakter. Ben izledim bu arada bütün bölümlerini. Ben de tavsiye ediyorum kesinlikle.
0: Osterwolde'nin ayakları ne kadar iyi olmasa da fiziksel olarak fark yaratıyordu. Defansa yapılacak transferlerde bu dengeler düşünülmeli. Sizler ne dersiniz demiş.
1: Valla şu anki ikili çok atletik bir ikili değil Ake Şikriyar. O yüzden alternatifinin biraz daha atletik olması beklenebilir. Yusuf da tabii ki Osterwold'e kadar atletik değil ama bence fena da değil hızı. Bence yeterli.
0: Evet.
2: Ben pek böyle bir seçeneği olduğunu zannetmiyorum Fenerbahçe'nin şu kadar kalan süre içerisinde.
1: Değil mi? Evet.
0: Peki yarın Kerem yerine direkt Nene mi?
2: Benim için evet.
0: Hiç tartışmasız.
1: Tabii.
2: Ya dün sana şeyi söylerken mesaj geldi okudun ya daha lafın bitmeden. Fenerbahçelilere sorsan Kerem yok diye Nene'yi zaten kaçı kabul eder derken sen zaten o mesaj geldi bile dedin.
1: İşte Keremsiz kesin kazanacak Fenerbahçe zaten. Kerem yoksa Fenerbahçe kazanır gibi bir mesaj gelmişti direkt.
0: O zaman Ederson, Semedo, Archie Brown, Ake Şikrinyar, Kante Gendouzi, Greenwood, Nene, Asensio yok, Talisca ve Vedat Muriç.
1: Evet.
0: O zaman 11 belli.
1: Bence net 11.
0: Bu kadar netseniz.
1: Tartışma olduğunu zannetmiyorum. Oğuz mu olacak solda?
0: Hamle oyuncusu olarak da kim girecek?
1: Lukaku.
2: Lukaku.
1: Oğuz, İrfan Can, İsmail.
0: Hamleler biraz.
2: Talisca'nın forvette olup arkasında bir alternatif yok. Olmuyor değil mi Asensio'suz?
1: Yani İrfan Can'ı koyarsın da şu an Vedat mı İrfan Can kahveci mi dersen.
0: Tek şey olabilir.
1: Greenwood'u mu?
0: Yok, merkezi üçleyebilir.
1: İsmail Kante Gündüz de çok.
0: Çılgın bir karar vererek.
1: Çok renksiz. Yapabilir bu arada.
2: Ya tek ben Talisca'nın yani. Forvet oynaması taraftarıyım. Ben öyle bir kurgu taraftarıyım.
0: Yani Vedat'ı kenara alır.
2: Evet.
0: Talisca'yı santrafor yapar, merkezi üçler. Ama o zaman da
1: Fenerbahçe'nin gol bulması da lazım yani turu için.
0: Tabii ama gol bulamasa da en fazla uzatmaya gider yani.
1: 0-0 götürüp ikinci yarıda mı çözmek bilmiyorum.
2: Valla Talisca çok formda hücumda arkadaşlar. Ben Vedat yerine Talisca'nın hücumda olması taraftarıyım.
0: Peki bu Talisca konusuyla alakalı olarak siz hafta sonunda Konyaspor maçının kadrosunda olmadığını görünce Talisca'nın bunun benim gibi transferle mi direkt alakalı olduğunu düşündünüz ya da çoğu kişi gibi? Hı hı. Çünkü sonradan bir hemen Fenerbahçe açıklama yaptı bence baktı iş çığırından çıkıyor. Hı hı. Sosyal medyada hemen bir açıklama geldi işte bir şey yok oyuncu şey maçının kadrosunda olacak Lyon maçının kadrosunda olacak diye orada nasıl bir değerlendirme yapmak lazım mesela Talisca şu an gideceğini bilen ya da gitme ihtimali olduğunu bilen bir oyuncu olarak mı yarın mesela Lyon deplasmanına çıkacak? Yoksa normal bir şey yok. Hani sadece gerçekten de dinlenme amaçlı mıydı?
1: Valla benim aklıma da ilk transfer geldi. Talisca ile ilgili. Sonra fake news diye mesaj atıp onu silmesi daha da güçlendirdi. Talisca'nın gitme ihtimalini. Ama teknik heyet olarak da şöyle düşünebilirsin. Transferden bağımsız. Bence Semedo gidecek mesela.
2: Ya ben ama, çok özür dilerim Mert onu soracaktım. Ya Talisca gider mi sizce? Yani Talisca üzerinde konuşmuyorum. Şöyle bir başlangıç yapmış. Geçen senenin rakamları ortadayken Talisca'nın gitmesi Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırmaz mı sizce?
1: Kaldırabilir.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama gitsin diyenler de var Fenerbahçeliler arasında.
2: Ya ben transfer düşünmedim Konya maçında. Fakat dinlendirilme amacıyla da biraz abartı bir hamle olduğunu düşündüm. Mesela, yani öbürünü hiç düşünmedim.
1: Normalde Talisca'nın gitmesi beklenmiyor. Ederson'un da beklenmiyor. Semedo'nun gitmesi bekleniyor. Yani bu maç bir yabancı dışarıda kalacaksa normalde Semedo olağan şüpheliydi. Ama orada da şöyle düşünmüş olabilir İsmail Kartal. Semedo'nun alternatifi Mert. İşte Talisca'nınki Asensio. Sonuçta elimde Asensio'ya daha iyi bir şekilde doldurabilirim. Hani bu maçlık Talisca'yı kenara koyayım. Semedo'yu gidene kadar kullanayım. Gittiğinde zaten bir takviye herhalde yapacak. Ondan sonra Talisca'yı tekrar Asensio ile bir rotasyona sokarım. Herhalde transfer değilse belki bunu düşünmüştür. Ama transferse de zaten çok açık o tercihin sebebi.
0: Evet o yüzden ben de yarın mesela Talisca performansını merak ediyorum. Talisca'da yarın bayağı ihtiyacı olacak. Yarınki mücadelede Fenerbahçe'nin. Acaba oyuncu etkilendi mi böyle bir şey var mı yok mu?
1: Peki yarın kadroda olması göreceğiz. Transferle ilgili hani bir şey olmadığını mı gösterir? Yoksa hala
0: olabilir. Hala olabilir de oyuncunun performansı etkilenebilir. Hı hı. Oyuncunun performansı etkilenebilir.
2: Ben bir şey diyeyim. Talisca'nın bir transfer ihtimali olsa bile yarın Talisca'nın oynatılmaması buna da bağlı olarak
1: olmaz
2: o. Evet. Yani o olmamalı.
1: Bu örneği verdik geçen gün. Kerem Aktürkoğlu'nun da Fenerbahçe transferi.
2: Tabii yani bak onu yaşanmışken Fenerbahçe.
1: Tabii canım mümkün değil oynamaması.
0: Talisca Galatasaray'da çok tatlı olmaz mı demiş bir dinleyicimiz.
2: Ha, dün aynısını söyledim.
1: Ali abinin anketini gördün mü sen? Geçen gün paylaştı Talisca ile ilgili.
2: Bittikten sonra gördüm.
0: %75 gitsin dediler. Ama Mert ben manipüle etmiş anketi.
1: Ben gitsin diye ya şık şey yaptım, seçtim, şık seçtim bir Galatasaraylı olarak.
0: Peki Galatasaray gelmesini ister misiniz gerçekten? İkiniz de Galatasaray taraftarı olarak.
2: Sen vallahi Mert dün söyledim, ben artık Matrakov geldi, ben istemem dedi. Ben isterim. Ya Türkiye Ligi'ni bu kadar iyi bilen, hiç korkmadan rakip kaleyi sürekli şuta boğan, ondan sonra Osimhen'le şey de olmayacak. Osimhen dinlenmek istediği zaman hücum da oynayabilir. Osimhen varken arkasında 10 numara da oynayabilir. Ben bayağı isterim hem de.
0: Evet ama Batakov geldikten sonra tabii o ihtimal neredeyse sıfıra indi. Bir dinleyici bazı Fenerbahçeli taraftarların zaman zaman söylediği gibi Çağlar, İrfancan ve Mert Müldür'le yolların ayrılması gerektiği düşüncesini paylaşmış.
1: Ama taraftara kalsa yerli kalmayacak zaten takımda. Hepsinin değişmesi gerekiyor.
0: Talisca kalırsa Asensio problem olur diye düşünmüş Yusuf Yel. Asensio'nun takım oyununa katkısı fazla. Ben Talisca'yı gönderir, Asensio'yu tutardım demiş. Sabah bir başka dinleyici Talisca genelde hani büyük maçlarda etkili değil, Anadolu takımlarına olan karşılaşmalarda etkili oluyor, o maçları çözüyor demiş ama yani mesela geçen sene Fenerbahçe Kasımpaşa'yı çözemedi. Ondan sonra son dakikada yediği gol Konya maçı mıydı, Çaykur Rize maçı mıydı?
1: Fenerbahçe'nin son dakika.
0: Fenerbahçe'nin Ederson'un yaptığı hata. İsmail'in önüne çıktı.
1: Biliyorum,
0: ya.
1: Biliyorum. O maç. Hatırlıyorum da maçı hatırlamıyorum.
0: Ya Konya Çaykur Rizespor karşılaşmasıydı. O maçta puan kaybetti. Geçen sene Karagümrük'e yenildi Fenerbahçe. Hani o beğenmediğiniz Anadolu takımlarıyla oynarken maçı çözüyor denilen Talisca'ya çok ihtiyacınız oluyor. Hı-hı. Sezon içerisinde. Ama bilmiyorum, hala konuşulduğuna göre bir ihtimal var gibi.
1: Peki bir hakkınız olsa Asensio'yu mu tutarsınız, Talisca'yı mı Fenerbahçe'de?
0: İşte bu da çok zor soru.
2: Çok. Çok zor.
0: Bu da acayip zor.
2: Bir de adil değil bunun cevabı. Şimdi
0: bize adil sorular sorar mısınız?
2: Bana performans bazında ben Talisca derim. Bak performans bazında ama yani adamın kalitesi, potansiyeli, osu busu, neyim anlamında, isim anlamında tabii ki Asensio. Ki oynadığı zamanlarda o da kötü oynamadı ama sakatlandım mesela, sakatlanıyor.
1: İşte bunları alt alta koyduğunda
2: Talisca.
1: Talisca.
0: Sen Asensio'yu tutarsın.
1: Ben Asensio'yu tutmak isterim ama bu sakatlıkla ilgili sıkıntıyı bilmem lazım. Onunla ilgili problem varsa Talisca'yı tutabilirim.
2: Ya geçen seneki gibi bir anda 2-2.5'a oynamayacaksa. Ha,
1: öyle şeyleri çok yaşayacaksam tabii ki Asensio'yu tutmam.
0: Artı bir de sakatlıktan sonra da pek iyi dönemedi.
1: Yok.
0: O ritmini bir türlü bulamadı. Bayağı uzadı süreç.
1: Yine sakatlandı işte.
0: Yine sakatlandı.
1: O da ilginç. İşareti.
0: Evet. Geçen sene Kerem Aktürkoğlu bizi Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Bu sene playoff maçında olmaması nedeniyle bizim Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımızı düşünüyorum. Bu bir işaret bence demiş dinleyicimiz.
1: Ya işte böyle geliyor mesajlar Kerem'le ilgili.
0: Evet. O da gerçekten İlginç bir hikayeydi geçen sezon yaşananlar. Evet, yarın tabii ki Lyon-Fenerbahçe mücadelesini daha geniş olarak konuşacağız. Ama işin özünde Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Asensio kadroda yok. Çağlar da eksiklere eklendi. Bununla birlikte muhtemel 11'de belli gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Yarınki karşılaşma öncesinde sol tarafta Kerem'in yerine Nene'nin oynanması bekleniyor, oynaması bekleniyor. Lyon hafta sonunda büyük bir rotasyon yaptı ligde. Buna rağmen galip geldi. Şimdi bu karşılaşma iki takım içinde bir ölüm kalım mücadelesi olacak. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu, revanş karşılaşmaları da başlıyor. Onu da söyleyelim. Sabah Bakü'yü Berşeva ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmayı İsrail temsilcisi 2-1 kazanmayı başarmıştı. Şimdi Azerbaycan temsilcisi sabah Bakü bu turu geçmeye çalışacak. Eğer geçerlerse de tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Diğer tarafta 22'de ki sabah Bakü Berşeva mücadelesi 19.45 başlangıç saati. Saat 22'de Bodo Nek Nijmegen'i ağırlayacak. Bodo ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Biliyorsunuz geçen sene ligde şampiyon olamadılar. Gerçi şampiyon olsalar da gene şey oynayacaklardı, eleme oynayacaklardı. Direkt gitmiyor Norveç şampiyonu. Ama şimdi Bodo'da tekrar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için büyük bir avantaj yakalamış durumda. Eğer bu akşam avantajlarını korurlarsa üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Bodo. Ve günün son karşılaşması, o da yine saat 22'de başlayacak. Orada da Avusturya'dan Lask'la İskoçya'dan Celtic karşı karşıya gelecek. Celtic ilk maçı kendisi aslında 3-0 kazanmayı başarıp yine Şampiyonlar Ligi için büyük bir avantaj elde etmişti. Bugün 3 karşılaşma var Şampiyonlar Ligi'nde. İngiltere'de Lig Kupası'nda mücadeleler var. İlki 21'de başlayacak. 22'ye kadar karşılaşmalar devam edecek. La Liga'da da saat 22'de Valencia-Real Betis mücadelesi var. O karşılaşmayı da Esport ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Günün futbol programı bu şekilde. Yarın Fenerbahçe'de Lyon karşılaşması. Lyon maçından önce de bugün kaçtaydı?
1: 19 galiba.
0: İsmail Kartal'ın basın toplantısı.
2: 19 evet.
0: 19'da. Onu da tabii Radyo Spor'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Bakalım İsmail Kartal Lyon maçı öncesinde neler söyleyecek. Yarın yine gün içerisinde bu kez Beşiktaş ve Trabzonspor teknik direktörleri de Avrupa Ligi playoff revanşları için basın toplantılarını yapacaklar. Yani dolu dolu bir spor gündemi her zaman olduğu gibi bizleri beklemekte. Evet, Genco Boran ve Mert Elam'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Az sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
6: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
7: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
8: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
11: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başlıyor. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Bugün 25 Ağustos 2026. Bizlere soru, görüş öneriyorum. Her şekilde ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız devrede, gündemi değerlendireceğiz Ercan Taner'le birlikte. Ercan abi hoş geldin.
12: Hoş bulduk Mehmet. Herkese iyi günler diliyorum.
11: Evet, yeniden Avrupa mesaisine döneceğiz. Yarın itibariyle Fenerbahçe sahne alacak. Bu hafta sonu ligde de enteresan sonuçlar alındı diyebiliriz. Beşiktaş beklenmedik bir yenilgi aldı mesela. Evet. Yani çok övdüğümüz o Beşiktaş. Alanya'da sıcağı ve rakibe mağlup oldu.
12: Hakem de çok kötüydü yalnız.
11: Hakem yönetimi de çok konuşuldu. Hatta bugün bir haber var, işte Trossard hakem yönetiminden memnun değil. O malum pozisyonun yıldızlarından biri.
12: O pozisyon kırmızı kart.
11: Kırmızı. Peki niye yabancı var büyüklerin maçlarını bu hafta verilmedi, tercih edilmedi.
12: Hiçbir şey anlayamıyorum ben. Artık anlayamıyorum.
11: Ben sen de anlıyorum. Yok canım, anlayayım tabii ki. Yani anlasam söylerim. Anlayamadım ben de. Yabancı var.
12: Bir var, bir yok.
11: Ya dört büyüklerin şampiyonla oynayan maç takımların bence yabancı varla yönetilmesi
12: ben gerekir. Artık yabancı var dışında...
11: İki tane yabancı var belirlersin. Değişimli de bütün sezon onlar götürür.
12: Varın dışında ben yabancı hakeme de soğuk değilim artık. O fikrimi değiştirdim.
11: Ya ben
12: hep olmuyor, gelişmiyor hakemler çünkü.
11: Ben hep yabancı hakemden yanaydım.
12: Olmuyor, gelişmiyor.
11: Ya yabancı hakem işte Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu biz 600 yıl dünyaya hükmettik, maçları mı yönetemeyeceğiz dedi. Ama gördük ki yönetemiyorlar, evet.
12: O ayrı, o ayrı.
11: Ne yani Osmanlı ile hakemliğin bir alakasını ben tarihle kuramadım yani.
12: Tarihle ilgisi yok.
11: İşte ama başkan oradan bir bağlama çekmişti bize. Peki anlamı olmasa da. Yabancı var çok konuşuldu. Hakem kararları çok konuşuldu. İşte Fenerbahçe maçında da çok konuşuldu. Beşiktaş maçında da çok konuşuldu. Herkes şikayetçi bir şekilde hakemlerden. Bakalım yani daha sezonun başı. Düzelir mi? Pek ümitli değilim.
12: Yok, mümkün değil.
11: Şu kural değişiklikleri işimize yaradı mı? Yaradı. Tempo arttı. Topun oyunda kalma süresi arttı. Ya bir top out'a gittiğinde artık telefonu elimize alıyordu. Kaleciler kullanmıyordu kale vuruşunu.
12: Hayır, şu da var. Kornerlere niye karışmıyorlar? Var. Çünkü ben maçları seyrettim. Birkaç maçta gözümün önünde.
11: Bariz hatalar.
12: Bariz hatası.
11: Lazım.
12: Adamın ayağına çarpıp kornere gidiyor diyelim. Hı hı. Niye karışmıyor?
11: Dünya Kupası'nda karıştılar.
12: Ha, bu kural bizde uygulanıyor.
11: Uygulanıyor, evet.
12: Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa, UEFA Avrupa Ligi, konferans hepsinde uygulanıyor. Liglerde de uygulanıyor. Bizde niye uygulanmıyor? Görmüyor mu VAR'dakiler? Mesela o da
11: ben
12: var.
11: VAR'ı hiç anlamıyorum zaten. Yani görüp de vermemek ya da yani olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek bizim VAR'larda çok artık alışkın olduğumuz uygulamalar.
12: Ben başarısız buluyorum. Bu iki haftada hakemler sınıfı geçemedi bence. Bak söyleyeyim.
11: Çok fazla baskı var hakemler üzerinde ikinci hafta itibariyle, bunu söyleyebiliriz. Tabii kadro planlamalarına değineceğiz. Mesajlar da geliyor zaten de, bir dinleyici bir sesli mesaj atmış. Dinleme şansımız yok sesli mesajı.
12: Evet, onu yazılıya dökmesi lazım.
11: Evet, yazıya dökmesi lazım. Diyor ki Çağlar'ın diyor oynamadığı halde sakatlanmasını ben anlayamıyorum diyor. Ne zaman bir görev gelecek olsa sakatlanıyor, değerlendirir misiniz diyor.
12: Şimdi doktor değiliz. Ya evet. Dinleyicimize göre.
11: Sen futbolun doktorusun Ercan abi.
12: Ama tıp fakültesi eğitimi almadı.
11: Yok değil tabii.
12: Ya ortopedi konusunda hiçbir bilgimiz yok. Hı-hı. Ya demek ki bir sakatlığı var. Bunu doktor söylediğine göre ben sakatım demekle olmuyor bu iş. Kontrole giriyorsun.
11: Evet. Diyor ki
12: ağrım işte var.
11: Doktor, yani tamam, ağrıya bir şey diyemezsin zaten. Ama işte sakat yani bir şekilde çok sakatlanmaya başladı. Niye bilmiyorum.
12: Çünkü bazı oyuncular öyle değil midir?
11: Bazı oyuncular öyledir ama oynamadan diyor sakatlanıyor.
12: Antrenmanda
11: diyor
12: yani. Sakatlanıyor. Yani maçla antrenman.
11: Çok fazla geldi bana diyor.
12: Ya bana da çok fazla geldi. Ama demek ki vücut bir yerden sonra tekrar ettiriyor.
11: Tekrar ettiriyor, evet.
12: Ne diyorlar? Nüksetme.
11: Nüksetme, evet. Tekrarlama, nüksetme.
12: Ben eğer gerçekten bu problemse önce bir geçmiş olsun diyelim. Ama futbolda tabii bunun şöyle bir olayı var. Transfer yapamazsın. Değerin düşer. Kimse sana alıcı gözüyle artık bakamaz. Hı hı. Riske giremez. Teknik direktör güvenemez. Değil mi? Çok sakatlanıyor.
11: Evet.
12: İnsan olarak çok iyi insan olabilirsin. Ama bu kadar çok sakatlandıktan sonra profesyonellik bunu bir yere kadar götürür. Ondan sonra teşekkür ederler. Maalesef.
11: Ne kadar bir bakayım Çağlar'ın sözleşmesine de. Ya Fenerbahçe çok faydalanamadı Ercan abi. Yani çok iyi takımlarda oynadı Çağlar. İyi teknik direktörlerle çalıştı ama Türkiye macerası bir türlü olmadı.
12: Başarısız.
11: Büyük talihsizlikler yaşadı.
12: Ya şimdi sakatlar. Bu haliyle de Dünya Kupası kadrosundaydı biliyorsun.

0: Evet, gelecek sezon son sözleşmesi. Ve henüz 30 yaşında, yani daha bir 5 yılı var rahat
1: Ama bu
0: kariyerinde.
1: kadar çok sakatlanmayla bu 5 yıl oynayabilir mi? Şimdi öyle bir soru işaretim de var.
0: Kafalarda bir soru işareti. Değil mi?
1: Ya şimdi sen Çağlar'ı başka bir takımdasın. Almayı düşünür müsün şu anda?
0: Yok. Yok, şu anda düşünmem.
1: Devamlı geriye bir gidiş var. Bence mümkün değil. Evet.
0: Evet, geriye gidişler büyük sıkıntı. Çağlar Söyüncü için de, Fenerbahçe için de bir problem. Çünkü hani diyorsun ki kadromda bir oyuncu var, milli bir oyuncu var.
1: Evet.
0: Güveniyorsun oyuncuya, pat ihtiyacı olacağında sakat. Ya bu da handikap Ercan.
1: Çok.
0: Şimdi dinleyicilerimizden mesajlar geldi Fenerbahçe ile ilgili. Yarın tur şansımız nedir? Onu da konuşacağız tabii ki. Bugün Openda'nın açıklamalarını okudum ben. Teknik direktörü, Lyon'un teknik direktörü de diyor. Openda da
1: Fonseca.
0: diyor. Fonseca, Paulo Fonseca diyor ki %50 %50.
1: Evet, Fonseca'nın basın toplantısı ve açıklamaları vardı. Ben de takip ettim. Oyunda hiç acele etmeyeceğiz diyor. Bu bir final maçı. Rakibimizin de aynı düşüncede olduğunu biliyoruz diyor. Rotasyon yapmasının sebebi artık diyor günümüz futbolunda ki bu bayağı değerlendirilen bir konu. Bir oyuncu çok kısa dönemlerde 4 maç oynarsa riske giriyor. Bunu hepimiz biliyoruz.
0: Hı.
1: Ne riskine giriyor? Adale sakatlığı. Bu yüzden diyor ben rotasyon yapmak zorundaydım diyor.
0: Evet.
1: Ya şimdi rotasyonun hani zamanı mı değil mi diyorlar. Demek ki bilimsel olarak arka arkaya böyle 3-4 maç oynadığın zaman o Adele'nin riskli hale geleceğini zaten söylüyorlardı. Bu da bir gerçek olarak ortaya çıktı. Ya Fonseca tabii olayı öyle bir takım kurmuşlar ki lig maçı rakip Toulouse. Bir baktım 11 oyuncu kaleci dahil rotasyon. Bu kurulan takımın başarısı yalnız. Çünkü
0: Tabii.
1: neden?
0: Kadro planlaması başarısı.
1: Toulouse 0 Lyon 2 maçın sonucu. Yine kazanıyorlar.
0: Hı. 11 rotasyona rağmen.
1: Bu oyuncuların birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Kalite anlamında.
0: Evet.
1: Çok aşağıda diye. Ya arada dağlar kadar fark olmadığını gösteriyor. Örneğini şöyle vereceğim. Mesela bu hafta Taylan oynadı. Mourinho bekledi rotasyon olarak. Sonra Mourinho oyuna girdikten sonra arada nasıl bir oyun kalite farkı olduğunu gördük.
0: Hı.
1: Ama demek Lyon'da böyle bir şey yok. Benim gördüğüm o.
0: Bir de L'Equipe'in haberi vardı bugün. Diyor ki Olimpik Lyon diyor mali zorluklarla karşı karşıya. L'Equipe yazdı
1: Geçen
0: bunu.
1: seneden beri öyle.
0: Fenerbahçe elenmesi halinde önümüzdeki hafta bitmeden 50 milyon euroluk oyuncu satışı yapmak zorunda kalacaklarmış. Elenirlerse. O yüzden bu kadar önem veriyorlar ya. Yani 11 oyuncuyu da dinlendirecek kadar önem veriyorlar bu maça. Çünkü kulüp batacak.
1: Evet ya yani büyük batmasa da darbe alacak.
0: Yani.
1: Bu yüzden tahmin ediyorum onlar da bir final maçı olarak görüyor. Fenerbahçe de öyle görüyor. Artık ayağına gelmiş bir fırsat. Bu yüzden Lyon'un teknik direktörünün söylediğine katılıyorum. %50 %50.
0: Son 90 dakika iki takım içinde.
1: Evet.
0: Lyon, L'Equipe diyor ki eğer diyor Lyon turu geçerse, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa o zaman da diyor 25 milyon euro seviyesinde yine de bir oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda kalacak diyor. Kalamazsa 50, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 25 milyon euroluk oyuncu satışı yapmak zorunda diyor Olimpik Lyon.
1: Bu en azından bir oyuncu satabilir diyor
0: Evet.
1: mesela. Ki teklifler varmış.
0: İşte Malik Fofana'yı yazmış L'Equipe.
1: Fofana ile ilgili kulüp şu anda dedi sistemini yürütüyor. Fonseca'ya sordular onu. Yine okudum basın toplantısında. Kulüp dedi o süreci çok iyi yönetiyor. İşte Şampiyonlar Ligi maçından sonra bir karar verilecek
0: İşte
1: Fofana
0: evet.
1: ile ilgili. Ya
0: Maçın
1: mesela
0: sonucu
1: Fofana
0: önemli.
1: 25 değil daha fazla edebilir.
0: 25'ten fazla eder bence. Malik Fofana'yı bir 30'a okutabilirsin rahat.
1: 40'a bile
0: Yani
1: yaklaşabilirsin. Evet.
0: yaklaşabilirsin.
1: Çok kabiliyetli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.
0: Hani sıkıştığını biliyor ya millet. Hani 30'a en kötü kapatırsın. En kötü yani.

0: bir kenara yazıyorum ama bir başka konu da bu yabancı sınırı. Her sene değişmesi.
1: Onu mutlaka bir tüzük değişikliği mi olur ne olur bilemiyorum. Artık yeni kongre var bu sene. Bu konunun bir daha tartışılmamak üzere bir maddeye bağlanması gerekiyor. Kulüplerin de mutabık kalacağı. Yoksa her sene bu değişmez. Böyle bir şey yok profesyonel dünyada. Yok, böyle bir kural yok. Ya kulüpler her sene buna göre bir bütçe ayarlama, onu mümkün değil.
0: Ya bir yıllık oyuncu alamıyorsun zaten. İşte seneye 8'e düşmesini bekliyorsun bu takımların. Düşebilirler mi? Nasıl düşecek? Zararına düşer. Ya yani düşersin tabii. Parasını vermişsin, 30 milyon almışsın.
1: Zarar edecek.
0: Ondan sonra elinden çıkarman
1: Sana
0: lazım.
1: yazıyor bu, zarar ediyorsun.
0: Zarar ediyorsun. Diyorsun ki hadi gitmek zorundasın. 8'e düştü yabancı sayısı.
1: Yabancıya da euro verdiğin için hepimizin parası o.
0: Tabii. Sadece kulübün parası değil, hepimizin parası. Çok doğru bir yaklaşım. Türk parasıyla oynamıyor bu oyuncular.
1: Tabii canım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Şimdi Ercan abi, dinleyicimiz diyor ki tabii ki sakatlığa sevinmek değil amacım. Sakatlık tabii ki üzücü ama diyor Asensio'nun olmaması diyor, yani İsmail Hoca'yla yaşadığı problemler var diyor anladığım kadarıyla, Fenerbahçe için iyi olabilir diyor.
1: Ya belli olmaz o iş. Asensio son maçta da 3 pozisyonda gayet başarılı gözüktü bence. Gollerde gayet iyiydi.
0: Aynen, mesaj şu şekilde. Asensio krizini varsayarsak İsmail Hoca'nın bu açıdan kafasında bir avantaj oluşmuş olabilir demiş Mustafa Bey. Teşekkür ederiz mesajı için. Tabii kamp kadrosu açıklandı. Marco Asensio yok, Kerem Aktürkoğlu yok, Çağlar Söyüncü az önce bahsettik zaten sakatlığı var onun da. Mert Günok yok. Lyon kamp kadrosunda bu oyunculardan yoksun mücadele edecek. Fenerbahçe Olimpik Lyon'a karşı yarın akşamki mücadelede. Evet, bu akşam 19'da İsmail Kartal'ın da basın toplantısı var. Maçı değerlendirecek. Maç öncesi konuşacak İsmail Kartal. Yanında bir futbolcuyla. Openda ve Lyon Teknik Direktörü'nün açıklamalarını sizlere zaten aktardık. Fonseca diyor ki tur ortada diyor. %50 %50. Openda da aynı şeyi söylüyor. Aynı zamanda tarih yazmak istiyoruz diyor Fonseca. Bu açıklamayı da yaptım. Rakibimiz çok güçlü dedim. Oyuncularım çok motive. Kulüp için, bizim için önemli bir maç. Özellikle de tarih yazmak açısından önemli olacak. Fenerbahçe'nin kalitesinin bilincindeyiz. Dengeli bir maç olacak. En doğru ifade denge olacaktır. Ben de oyuncularıma bir denge bulmanın önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum diyor. Rotasyon kararını da açıkladı. Ben kendi ekibim adına konuşabilirim. Rotasyon gerçekleştirdim doğal olarak. Bütün oyuncularıma inanıyorum. Son derece olumlu bir reaksiyon gösterdiler. Antrenör olarak aynı zamanda bu maçın önemini düşündüm. Oyuncuların fiziki kondisyonu da önemliydi. Bu sezonun bu anında çok kolay değil. Bir oyuncuyu 3-4 maç üst üste oynatmak kesinlikle çok zor. O yüzden rotasyon yapmaya karar verdim.
1: Fonseca diyor bunları
0: Evet,
1: tabii.
0: Fonseca diyor. Fenerbahçe'ye karşı savunma yapmak kolay değil. Fenerbahçe de bize karşı savunma yapmayacak zaten diyor. Taktikleri yarın göreceğiz. Hazırlanıyoruz. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun yokluğu Fenerbahçe'yi çok fazla etkilemeyecektir. Kadro derinlikleri var diyor.
1: Kadro derinliği var. Bunu kabul edelim. İki takım da zaten katı savunma yapma anlayışına kesinlikle sahip değil. Futbol adına güzel bir maç seyredebiliriz.
0: Evet, güzel, keyifli bir
1: Ama
0: maç olsun. Turu Fenerbahçe geçsin.
1: Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe yükselsin tabii ki.
0: Evet, kesinlikle dileğimiz bu. Fofana'yı ısrarla sordular basın mensupları. Yani çünkü gitmesi gündemde olan isimlerden biri Malik Fofana. Diyor ki onun için zor bir yaz oldu, ameliyat oldu, ağrıları var ama şu anda iyi durumda, motive, mental olarak güçlü. Teklifler var. Malik'in satışı ile ilgili bir endişe taşımıyoruz. Durumu çok iyi yönetti. Şu ana kadar kalitesini çok iyi biliyoruz. Son derece iyi bir futbolcu, kaliteli bir futbolcu. Kulüp şu ana kadar gelen teklifleri geri çevirdi diyor Malik Fox.

0: puanı
1: bu
0: için.
1: Bu maç az önce konuştuğumuz gibi bu maç bayağı Lyon'un mali anlamda neler yapabileceğini belirgin bir şekilde gösterecek. Bu maç çok önemli onlar için de.
0: Şimdi bu maç UEFA tarafından da yüksek güvenlik riski taşıyan bir maç olarak değerlendirildi.
1: Evet, sinirli taraftara sahipler, bunu söyleyeyim. Hatırlarız daha önceki dönemlerden Beşiktaş'ta oynadıkları maç.
0: Bir Marsilya taraftarı değil ama bunlar bu taraftar grubu
1: problemli.
0: Problemli. Marsilya kadar olması da problemli.
1: Lyon taraftar grubu evet, evet. Problemli, onlar da problemli.
0: Şöyle bir durum var. Lyon'da da güvenlik önlemleri dolayısıyla artırıldı. Biz diyor sadece sahaya odaklıyız. Fenerbahçe taraftarı çok tutkulu, agresif. Bizim taraftarımız da öyle. Ama biz tribünleri veya dışarıdaki olayları düşünmüyoruz. Bizim amacımız sadece yeşil zeminde 90 dakika veya 120 dakika içinde yapabileceklerimiz diyor.
1: Şöyle dediği doğru, çok agresif. Zor bir taraftar grubu. Yani Fransa'da oynadığı nereden biliyoruz? Lig maçlarında da tatsız görüntülerin yaşandığı tribünlerde bir kenttir. Hı hı. Onu belirteyim.
0: Lyon.
1: Lyon. Marsilya, Lyon. Şimdi küme düştü. Saint-Étienne mesela.
0: Ha.
1: Taraftarları bayağı Fransa'da problemli taraftar grupları. Hı hı.
0: Şimdi Satılmış Bey diyor ki, daimi dinleyicimiz sağ olsun, tamamen diyor İsmail Kartal'a bakar diyor Fenerbahçe. İsmail Kartal isterse kazanır, eğer istemezse kazanamaz demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş.
1: Enteresan.
0: Bizim takımlarımız savunma yapamıyor demiş ama biz mesela geçen hafta Beşiktaş'ın savunmasıyla övmüştük. Gol yememişti uzun süre Beşiktaş.
1: Evet, bu hafta da bir tane yedi, kaybetti.
0: Bu hafta da bir tane yedi, kaybetti. Bu hafta da gol atamadı Beşiktaş. Ferhat Gündoğdu kaç maç yönetti ki MHK başkanı oldu demiş. Hakemlik geçmişi var mı?
1: Var.
0: Ferhat Gündoğdu'nun Süper Lig'de.
1: Ama süper bir hakem mi bilmiyorum.
0: Evet. Ben de bilmiyorum. Takımda Asensio'yu mu tutarsınız, Talişka'yı mı? Şimdi böyle bir gündem doğdu.
1: İkisini de tutmak zorundayım.
0: İki tane on numara.
1: Ya yapacak bir şey yok. Şu anda ikisini tutmak zorundayım. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan zaten mutlaka kalması lazım ikisinde.
0: Ama 10 yabancıya da düşmek zorundasın ya.
1: Yapacak bir şey, ama bu tarzda oyuncu bulabileceğim mi?
0: İşte yavaş yavaş oyuncular gidiyor. Osterbolde de gitti.
1: Fred gitti.
0: Fred önce. Gitti. Yani yavaş yavaş o giden oyuncuların sayısı artıyor Fenerbahçe'de. Şimdi Diego Carlos ayrılıyor. Como'ya gidecek, o da geçen sene formasını giydiği Como'ya gidecek.
1: O zaten gelmedi. Yani ruh olarak
0: gelmedi evet.
1: Fenerbahçe'ye gelmedi. Tesislerde antrenman yapmış olabilir. Aklı ama artık Fenerbahçe'de değil. Fenerbahçe'den gittiği anda bir daha gelmemek üzere ilişkileri koparmış.
0: Aklı Como Gölü'nde kalmış belli.
1: Evet.
0: Yani o Como Gölü'nün cazibesine dayanamamış Diego Carlos. Hem sağ hem sol stoper olarak kullandı onu Fabregas bu arada. Benim dikkatimi
1: kullanıldı. Evet. Ama kesinlikle burada forma giymek istemediğini belirtti.
0: Evet, burada oynamak istemediğini net olarak söyledi, belirtti Diego Carlos. Como Milano'ya da yakın. İstediğin zaman işte yarım saat, bir saatte gidiyorsun Milano'ya. Oradan işte en büyük şehir, tabii İstanbul'da kıyaslanmaz Milano. Bizim Nişantaşı kadar bir yer Milano.
1: Ama yine de
0: yine büyük şehirde.
1: Avrupa'nın önemli merkezlerinden biri tabii Milano. Ki. Ne merkezi? Moda, sanat.
0: Moda, aynen öyle.
1: Gastronomi.
0: Kesinlikle. O yüzden orayı tercih etti. Bir de direkt olarak oynama fırsatı buldu. Sürekli oynadı.
1: Evet.
0: Bakalım Asensio mu Talişka mı? Yani sen söyledin. Ercan abi, ikisinin de kalması lazım.
1: Eğer kalırsan Şampiyonlar Ligi'ne, öyle biri kalsın biri gitsin olmaz.
0: Ya o zaman geniş kadroya ihtiyacın var. İşte Lyon'u az önce konuştuk. İki tane 11 çıkarmış adamlar.
1: Ne tabi.
0: Şampiyonlar Ligi için çok gerekli bu. Geçen sene Galatasaray'ın yaşadığı tecrübe ortada. Oyuncu değiştiremiyorsun. Bazı oyuncularını sakat oynatmak zorunda kaldı. İlkay falan sakat oynadı o maç. Ağrı kesicilerle ve oyuncu değiştiremeden Saint-Gilloise maçını bitirmek zorunda kaldın.
1: Ve yenildin.
0: Ve yenildin kendi evinde. Yani o yüzden Şampiyonlar Ligi affetmez yani. İsmail Kartal için kritik maç demiş dinleyicimiz Cemalettin Bey. Ya bu teknik direktör eleştirileri çok erken başladı.
1: Çok.
0: Niye böyle oldu anlamadım.
1: Ya şimdi şu öyle bir olay ki. Herkes diyor İsmail Kartal için kritik, onun için kritik, başka isimler için de. Bir şey soracağım. Şimdi sezona hazırlandın. Daha ikinci hafta. Tam tersini düşünelim, hayal edelim. İsmail Kartal madem öyle dedi, hadi eyvallah dedi. Ne yapacaksın?
0: Hadi beni beğenmiyorsunuz, ben gidiyorum dedi.
1: Ne yapacaksın?
0: İşte taraftar...
1: Şu anda bakacaksın Avrupa'da kim...
0: Bir yönetici gibi düşünmüyor.
1: Tabii yani, Avrupa'da...
0: Hemen yarın biri gelecek zannediyor.
1: Evet, Avrupa'da kim var? Conte. Koşarak buraya mı gelecek? Gelir.
0: 10 kağıdını ister.
1: 10 kağıdını ister. Güzel bir sözleşme alır. Anca gelir. Ondan sonra da Conte gitsin de diyemezsin. Gitmez çünkü.
0: Mourinho geldi. Gitsin dedin sonra.
1: Gitsin dedin de parasını verdin.
0: Oo, hem de nasıl?
1: Ya, parasını verince gitti. Öyle bir sözleşme yapıyor ki senin de. Her anlamda hukuki.
0: Tabii tabii. Parasını almadan hiçbir takımdan ayrılmadı bugüne kadar Mourinho. Senden de aldı gitti.
1: Bu kadar basit. Hı hı. Ya bu yüzden o gitsin bu gitsin de günler geçmez. Olmuyor.
0: O işte yapamayan teknik direktör şu anda Real Madrid'in başında.
1: Evet.
0: Takımı krizden çıkarsın diye.
1: Ya düşün.
0: Evet. Ya demek ki gitsinlerle olmuyor bu. Net örneğini verdik. Mourinho.
1: Olmuyor tabii. Teknik direktör gitse. Tamam gitti. Şimdi zaten gidecek. Bir sürü teknik direktör göreceğiz. Ama o teknik direktörler işte Mourinho gibi ya da başka yabancı teknik direktörler gibi öyle ağır tazminat şartlarıyla sözleşme yapmıyor bizim ligimizde. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Özellikle de Türk teknik direktörler. Git diyorlar gidiyor.
0: Tabii tabii yani İsmail Kartal tazminat istemez Fenerbahçe'den. Ne verirseniz onu kabul evet. eder. Öyle olmuştur diye düşünüyorum yani tahminen.
1: E tabi. Git dediler. Yani
0: ne kadar aldığını biliyor muyuz biz İsmail Kartal'ın?
1: Yok.
0: Bilmiyoruz. Bilmiyoruz.
1: Zaten merak da etmiyoruz.
0: Tabi etmiyoruz.
1: Ve şunu da söyleyeyim. Öyle teknik direktör gitsin, yenisi gelsin bu. Onunla takım düzelmez. Zor bu işler.
0: Bir yönetim istikrarı ister takım. Bu yönetim derken hem kulüp yönetimi hem de saha içi yönetim. Bir istikrara ihtiyaç var. Hep dediğin gibi yani gitsinlerle nereye kadar? Ya kaç tane gidecek mesela?
1: Evet. Ya büyük bir bunalım yaşarsın.
0: 12 yıl mı şampiyon olamadı Fenerbahçe? Kaç tane teknik direktör geldi?
1: Bayağı. Mesela Tottenham'da kaç? 4-5 tane teknik direktör değişti geçen sene. Küme düşüyorlardı. Büyük bir bunalım yaşıyorlardı. Ha, öyle bunalımlar yaşarsan kurtulmak için denemek zorundasın. Ama onlarda o mali gücü karşılayacak nakit var.
0: Hı hı.
1: Senle de olmadı diyor. Al tazminatını sen de git diyor. Öbürü geliyor. İşte 4 maç, 3 maç senle de olmadı diyor. Biz düşüyoruz diyor. Düşmememiz lazım diyor. Öyle bir sürü teknik direktör değişti. Tottenham'da.
0: Şimdi bir de camia kulüpleri bunlar. Milyonlarca taraftar tabii, bir tabii. camia var. Şimdi camiada bu kadar fevri karar almak doğru değil. Ben mesela diyelim örnek veriyorum. Abdullah Holding'in sahibiyim. Bir tane takım alırım yaparım. Kafama evet. göre bir hafta onu çalıştırırım, bir hafta bunu çalıştırırım. O benim zevkimdir, keyfimdir. Parası da benimdir. Ben bunu yapabilirim. Ama bir camia kulübüysen, ya bu kararları alırken sorumlulukların da var. Herkese tabii. karşı, taraftarına karşı, yönetim kuruluna karşı, işte borsada işlem görüyorsun, borsaya karşı sorumlulukların var. Hepsini düşünmen lazım. Birçok kriteri. O yüzden hani...
1: Ya o gitsin gitti. De bu gitsin de hiçbir şey çözülmüyor.
0: Olmaz Ercan abi. Seninle aynı görüşteyim. Olmuyor. Ya şunu yapabilirsin. Doğru teknik direktörü bulursun, getirirsin.
1: Mesele o zaten.
0: Evet. Ben mesela şuradayım. Ben Mehmet Sevinç olarak kişisel görüşümü söyleyeyim. Benim mesela daha önce de seninle konuştuk. Ben kulüp başkanıyım. Benim kadromda işte Ederson, Skriniar, işte ne bileyim Nathan Ake, Genduzi, Kante, Lukaku, Greenwood, Asensio varsa, bu kadar yıldız varsa, teknik direktörümün de tanınan bir teknik direktör olmasına özen gösteririm ben.
1: Evet.
0: Yani İsmail Kartal'ı çünkü bu oyuncuların çoğu tanımıyor. Belki İsmail Kartal dünyanın en iyi teknik direktörü de olabilir.
1: Doğru.
0: O ayrı bir şey. Ama burada önemli olan o psikolojiyi yönetebilmek. Yani o psikoloji içinde hani Conte gibi, işte ne bileyim, işte Postekoğlu gibi oyuncuların da tanıdığı, ya bu benim kişisel görüşüm, bir teknik direktörü getirdim, evet, tercih ederdim ben şahsen. Ama Fenerbahçe yönetimi dedi ki ligi bilen bir teknik direktör, camiayı bilen bir teknik. Onların da bakış açısı farklı.
1: Evet.
0: Onlar da öyle baktı.
1: Ya ligi herkes deneyebilir. Yeni madem tek hedefimiz şampiyonluk dediler, ona da saygı duyarım.
0: E tabii, ona da
1: saygı. O da bir görüştür, o da bir düşüncedir.
0: O da onların düşüncesi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki Ferhat Gündoğdu'nun hakemliği yok, 6-7 maç yönetmiş, o kadar. Bizim kahvede diyor daha iyi hakemler var. Teşekkür ederiz. Olabilir, olabilir, daha iyi hakemler olabilir. İstanbul'dan yazmış Yusuf Bey. Diyor ki teknik direktörün gelişimi yoksa önce kadro kurulup ona göre teknik direktör alınmalı.
1: Gelişim derken?
0: Bilmiyorum. Önce teknik direktörün gelişimi yoksa, yani teknik direktör kendini geliştirmiyorsa mı demek istemiş?
1: Ya da önceden gelmediyse mi? Bilmiyorum, anlayamadım ben.
0: Önce teknik direktörün gelişi mi? Mi ayrı bence orada.
1: Evet.
0: Gelişi mi yoksa önce kadro kurulup ona göre teknik direktör alınışı mı? Heh, şimdi düzeldi cümle.
1: Evet, şöyle. Dünyada yapılan uygulama, teknik direktörü alıyorsun.
0: Evet.
1: Birçok yerde. Birkaç takım hariç. Mesela Real Madrid'de transferler her zaman üst düzey yapılacağı için zaten hiçbir teknik direktör ya işte bu transfer bende olmaz diyemez. Hı hı. Piyasanın en bilinen oyuncularını almaya çalışır Real Madrid.
0: Real Madrid. Barcelona.
1: Barcelona. Ya bu oyuncuyu almayalım diyemezsin bile. Hı hı. Çünkü bu oyuncular zaten bütün dünyanın kabul ettiği oyuncular. Hı hı. Onların dışında ki kulüplerin birçoğunda teknik direktörün oyununa uygun teknik oyuncu seçimi yapılır. Hı hı. Ama oyunu, oynatacağı oyunu, mesela Bayern Münih'e teknik direktör alıyorsun. Ne yaptılar?
0: Oynayacağı oyun bellidir.
1: Oynayacağı oyun belli. Bu oyunu oynayıp, dominant oyun. Hı hı. Bu oyunu oynayamaz, oynattıramazsa zaten seni almazlar.
0: Kompani'nin teknik direktör lük kariyerinde hiçbir başarısı yoktu.
1: Evet, oynattığı oyun üzerine bir değerlendirme yapıldı. Hı. Bayern Münih kulübünde.
0: Zaten iyi kadromuz var.
1: Evet.
0: Bu kadroyla, bu oyunla biz de oynarız dendi.
1: Küme düşmüş Burnley'in teknik direktörü olarak geldi. Hı hı. Fakat oynattığı oyun dikkat çekmiş demek ki.
0: Kompani o gün bir büyük takım alsaydı Türkiye'de kıyamet kopardı.
1: Zaten çalışamazdı.
0: Tabii. Küme düşmüş takımı çalış getirdiniz oyuncuyu, şey, teknik direktörü.
1: Ve bir iki ay sonra da teşekkür ederlerdi.
0: Evet.
1: Böyle yapılıyor. Yani, ünik örnekler dışında tabii. Öyle söyleyeyim. Hı hı.
0: Rahat da bırakmazlardı adamı. Çalışsın. Hemen ipi çekmek için bahane aranırdı. Bir puan kaybında işte zaten bu adam tek işte takımı küme düşürdü. Ne oynattı ki? Başarısı mı var?
1: Daha ilk gün başlardı insanlar.
0: Tabii canım. Tabii.
1: Zor. Ya bizim futbol iklimimiz dünyanın hiçbir yerinde yok.
0: Bizde önce eleştiri sonra futbol geliyor.
1: Bir yok eleştiri. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok.
0: Yok yok.
1: Beşiktaş... Ya hakem düşünebiliyor musun? Kaç sene geçti aradan? Dünya Kupası da geçti. Artık hakem yetiştiremiyorsun. Bitti olay.
0: Ama bu baskıda da yetişmez Sercan abi. Çok baskı varsa yetişemez.
1: Baskıyı şöyle azaltacaksın o zaman. Yabancı varsa yabancı hakem geldi ya Vinçiç. Hı hı. Bunun uygulandığı ülkeler var. Yapacak bir şey yok diyeceksin. Olmuyor. Büyük takımın maçını yönetiyorsun, zirve mücadelesi. Ben baskıya gelemiyorum modunda maç yönetiyorsun mesela. Sahaya çıkıyorsun, bence faul diyorsun, düdüğünü çalıyorsun mesela.
0: Bakın, ya da diyorsun bu büyük takım başım belaya girmesin, çalayım bunu.
1: Ya da öyle bakıyorsun, düşünüyorsun. Bu örnekleri yaşamadık mı?
0: Yaşıyoruz her
1: yıllardır
0: gün.
1: Yıllardır yaşıyoruz değil mi?
0: Her gün yaşıyoruz. Her maçta yaşıyoruz. Maalesef. Maalesef bunlar oluyor. Bir dinleyicimiz demiş ki Kayseri'den Hakan Bey, 3'te 3'le gidiyoruz maşallah demiş Kayseri için.
1: Evet, takip ediyorum. 3 maç 9 puan.
0: İyi bir başlangıç.
1: İçeride dışarıda başarılı sonuçlar aldı Kayseri Spor.
0: Fenerbahçe nasıl oynamalı? Önde baskıyla mı yoksa bekleyerek mi?
1: O kadroya göre. Şimdi kadrona bakıyorsun. Önde baskıyı kimle yapacaksın? Tarışka yapıyor mu önde baskı?
0: Gölge baskı. Alan kapatır.
1: Muriç yapıyor mu?
0: Yapmaya çalışır.
1: Yaş olarak söylüyorum. Hı-hı. Eski Lukaku olsa yapar.
0: Eski Lukaku yapar.
1: Sağ kanat Greenwood yapıyor mu?
0: Yok.
1: Kerem'e kalmıştı.
0: Kerem yok.
1: Kerem yok.
0: Nene'yle yapabilirsin.
1: Evet, ama o baskı da, Nene'nin baskısı da, onun fiziği de tamam, gayet iyi. Çabuk, süratli bir oyuncu. Fakat preste baskı da ön planda mı? Bir son maçta denediler zaman zaman baskı, biliyorsun. Maç 4-1'e gitti. Hı hı. Ama bu tabii rakip fark açıldıktan sonra, ama pozisyon da verdiler sonra.
0: Konya maçını, hı hı, diyorsun.
1: Zaman zaman o presi denediler. Konya maçında. Ya yani Genduzi ve Kante baskı yapabilir. Ama o işin şifresini de geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Onların üzerine baskı yapıldığı zaman bu sefer orta alanı kaybediyorsun. Fenerbahçe'nin orta alanında diyelim ki pres yapacak, yakın oynayacak Genduzi ve Kante olabilir. Ama onlara da bir baskı olduğu zaman Talişka yok. Asensio da baskı yapmıyor.
0: Yapmıyor. Yani şey, oyun karakterinde yok.
1: Öyle bir şey yok.
0: Asensio'nun, Talişka'nın, Greenwood'un yok. Oyun karakterlerinde yok.
1: Ama maç kazandırırlar mı? Evet, kazandırırlar.
0: Tabii kazandırırlar.
1: Şampiyonlar Ligi'ne yükselirsen de bu tarz baskıyı yapabilen beklenmedik takımlar var. Tamamen söylediğim örnek, diyelim kaldın, rakibin işte Sanjilo. İyi baskı yersin. İçeride dışarıda.
0: Yersin.
1: Nerede oynadığın fark etmez.
0: Her takım zaten baskı yapıyor her yerde. İçeride dışarıda fark etmez. Gücü hani...
1: Çünkü başka bir şansı yok. O takımlar öyle kurulmuşlar.
0: Evet, gücü olmasa bile o baskıyı yapacak.
1: Ya o fizik olarak hazır o takımlar. Öyle kurulmuşlar. Ve seni yenmek için başka şansları yok. Ya o pres futbolunu gayet iyi oynuyorlar.
0: Hataya zorlayacak, gol bulacak o, tabii, hata karşılığında.
1: Yakın oynayacak sana.
0: Benim için en büyük eksiklik burada Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu. Geçiş oyununun en iyi oynayan isimlerden biri Fenerbahçe'de.
1: Ani ataklarda kazanç ve bu sene şu da önemliydi. Bayağı geriye geldi, yardım etti.
0: Evet.
1: Baskı da yaptı. Final çok hareketlerinde koşuyor. Yalnız çok koştu. Çok koştuğu için final hareketlerinde bazı pozisyonlarda gücünün bittiğini anladım ben. Hı hı. Kolay değil 90 dakika içinde öyle saha içinde kalıp baskı yapmak. Mesela ben Kerem'in bir yarınki maçta olmaması önemli bir kayıp bence.
0: Bence de kayıp. En büyük kayıplardan biri bence Kerem'in olmaması. Fenerbahçe taraftarı çok eleştirirse de Kerem çok faydalı bir oyuncu bence.
1: Yarınki maç için çok önemli olabilirdi.
0: Bakalım. Ee, Bilmiyorum, enteresan bir mesaj geldi. Bakacağım şimdi. İzmir'den Vahit Bey diyor ki en büyük sorunu Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü başarısız sayıp ikinci bir şansı vermemeleri. Yani her sene teknik direktör değiştirmesi demek istemiş.
1: İstikrar iyidir dedik. Orada Jesus'a bir teklifte bulundu daha önceki yönetim, hatırlarsın.
0: Doğru, bunu kendisi de söyledi.
1: Kendisi, ama onun çalışma prensibi de bir yıl üzerine kuruldu. Kulüp takımlarında. Hı hı. Kendisi de bunu söyledi. Hani Koç dönemindeki yönetimden biraz bahsedeceğim. O kal dediler ona. Kalmadı. Çünkü ben de bir yıllık sözleşme yapıyorum. Hı hı. Fena olmayabilirdi.
0: Jesus'la devam. Değil mi?
1: Fena olmayabilirdi. Olmayabilirdi. Onun güzel futbol oynatma isteği var.
0: Fenerbahçe'nin karakterine de uygun onun oynatmak istediği futbol.
1: Evet.
0: Bu arada Beşiktaş'ta bir gelişme var. Ernest Poku için görüşmeler olumlu ilerliyor kanat transferinde.
1: Önemli bir mesafe deniyor.
0: Evet. Bir son dakika gelişmesi. 1+4 yıllık bir anlaşma sağlandığı yönünde. Erşan abi.
1: Oyuncuyu biraz detaylandıralım istersen.
0: Evet, Ernest Poku 1+4 yıllık bir anlaşma. Daha net bir imza yok ama görüşmelerin olumlu ilerlediği söyleniyor.
1: Ernest Poku tam bir ilaç mı değil mi, bir değerlendirelim.
0: Şimdi Ernest Poku 2030 yılına kadar sözleşmesi devam eden 22 yaşında Hamburg doğumlu bir Hollandalı oyuncu. Leverkusen'in oyuncusu Ercan abi.
1: Evet.
0: 25 milyon euro piyasa değeri var Ernest Poku'nun. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Ağırlıklı sağ kanat oynayan ama her iki kanatta da oynayabiliyor. Gerektiğinde 9 numara olarak da kullanabileceği
1: görev yapabiliyor
0: bir oyuncu. Şimdi piyasa, son yıllarda piyasa değeri gittikçe artan bir isim. Yükselen bir değer. Şimdi Bayer Leverkusen'in kadrosunda şu anda yani Beşiktaş büyük ölçüde bitirdi deniyor bu transferi.
1: 22 yaşında olması da artı AVE transfer kararı doğrultusunda avantaj.
0: Evet.
1: Yani 23 yaş kategorisi var ya, 23 yaş altı.
0: Şimdi geçen sene Bayer Leverkusen AZ Alkmaar'dan bu oyuncuyu 10 milyon euroya almıştı. İyi bir sezon geçirdi. Ve şu anki piyasa değeri o iyi sezonun ardından 25 milyon euroya kadar çıktı. Neticesinde yani iyi bir transfer izlenimi uyandırıyor bende Poku Ercan abi.
1: Evet, Bundesliga oyuncusu.
0: Çok iyi bir yıl geçirdi çünkü, çok iyi bir sezon geçirdi. Bu açıdan baktığımızda yani Beşiktaş'a ilaç olabilecek isimlerden biri. Bu da demek oluyor ki herhalde Raşit Salih yollar ayrılacak. Değil mi? Yani çünkü Ernest
1: ya şimdi burada mantıklı olan Raşit Salih olarak gözüküyor. En artık mantıklı. Bilemeyiz. Raşit Salih mi, Çerni mi, ne düşünüyorlar? Hı hı. Ama sağ kanada mutlaka daha dinamik bir oyuncu gerekiyor İtalyan'ın oyun sisteminde.
0: Bu oyuncu da o dinamik oyuncu. Şimdi Leverkusen sadece bir tane maç oynadı. O da Almanya Kupası maçıydı. Kadroda yoktu. Zaten zayıf bir rakibe karşı, Wiesbaden'e karşı oynadılar. 4-0 kazandılar o mücadeleyi. Geçtiğimiz yılki verilerine bakıyorum Ercan abim. 33 maçta kadroda, 16 maçta ilk 11'de, 13 maçta sonradan oyuna girmiş. Sadece bir maç kaçırmış sakatlığı dolayısıyla.
1: Önemli, iyi rakamları var.
0: Hiç cezalı duruma düşmemiş. Kadroda olup oynamadığı maç sayısı 4.
1: Çok çok başarılı bir görüntüsü var.
0: Şampiyonlar Ligi'nde
1: istikrarlı.
0: Evet, istikrarlı. Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta ilk 11'de oynamış. 3 maçta oyuna sonradan girmiş. Kaçırdığı bir maç olmamış.
1: Uluslararası anlamda da genç yaşına rağmen bayağı bir deneyim kazanmış oluyor.
0: Evet. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 1485 dakika

0: dakikası var. 5 gol 5 asist 29 maç.
1: Şimdi şöyle düşünelim. 5 bizim ligle karşılaştıralım. Burada 10 gol 8 asist yapsa yetmez mi? Sağ kanat için.
0: Yeterli. Bence yeterli. Çok önemli mesafe kat etti Ernest Poku transferinde. Beşiktaş bunu söyleyelim. Tabii şu anda çok detay yok. Kiralık olarak mı gelecek?
1: Satın alma mı? Deniyor.
0: Evet 1+4. Yani ilk yıl kira mı olacak acaba?
1: Öyle, anlaşmaya bağlı.
0: Evet sonrası yani 1+4 bana sanki ilk yıl kiralık. Sonra satın alma opsiyonlu devamındaki 4 yıl. Bonservisiyle mi bu transfer gerçekleşecek? Bakacağız. Ayrıntılar gelirse sizlerle paylaşacağız.
1: Miretti de konuşuluyor. Orta saha oyuncusu.
0: Evet, Miretti de
1: Juventus'ta Beşiktaş Juventus'ta görüşüyor. Yine İtalyanların yakından tanıdığı oyunculardan biri.
0: Miretti. Son bir hafta artık hareketlenmesi lazım.
1: Son bir hafta. Ama Poku da yeni çıktı.
0: Poku kanat, Miretti orta saha için.
1: Evet, zaten öyle konuşuluyordu. Bir kanat, hı-hı, bir orta saha.
0: Beşiktaş hareketli günler, saatler yaşıyor. Beşiktaş'a da değineceğiz tabii ki. Evet, Poku analizimizi yaptık, söyledik, istatistikleri verdik. Poku ile ilgili son sezonu yani çok çok iyi bir sezon. Hem gol hem asist olarak hem de piyasa değerini artırması açısından. Çünkü 10 milyon alındı. 25 milyon şu anki piyasa değeri görünüyor Poku'nun.
1: Gayet iyi.
0: Bir sezonda bayağı piyasa değerini artırmış. Evet, Galatasaray ile ilgili mesajlar da var. Galatasaray'a da geleceğiz. Bir dinleyicimiz çok enteresan bir kadro yapmış. Katılamadım ama sana sorayım. Sağda Nene, solda Oğuz Aydın, ortada Greenwood, forvet Vedat.
1: Zor.
0: Bana olmayan, bende karşılık bulmadı bu.
1: Zor.
0: Evet, zor.
1: Ya böyle bir kadronun çıkması bence zor.
0: İsmail Kartal'ın antrenör ekibinin kalitesinin artması gerekiyor. Bir de İsmail Kartal'a iletişimle alakalı eğitim vermesi gerekiyor yönetimin demiş dinleyicimiz.
1: Artık iletişim bu saatten sonra değil mi? O biraz zor.
0: Ya şu Rıdvan Dilmen'i de dinledim iletişim konusunda. Onun da söylediklerini burada tekrarlayayım. Ben de katılıyorum Rıdvan Dilmen'e. Diyor ki ya oyuncuların işte karakteridir, işte o iyidir, bu güzeldir, şu şöyledir, bu böyledir demesin İsmail Kartal diyor. Sahaya odaklansın diyor. Sahada ne yapacak takım ya da ne yaptı? Bu tarz sorulara cevap versin diyor Rıdvan Dilmen.
1: Evet, o hiçbir teknik direktör zaten oyuncu için iyi çocuk bilmem ne demiyor ki.
0: İşte
1: o da öyle bir odaklanması yok. Ya, dikkat et. Öyle teknik direktörler onun değil, oyun olarak. Oyuncuyu taktik, hı, olarak. Ya sisteme bu hafta şöyle uydu ya da uymadı. Biraz oyundan düştü.
0: Evet, saha içinde kalarak evet, cevap verse daha iyi olur diyor. Yani o işte çok karakterli, bu benim evladım, bana abi diyor. Ben onun abisiyim, bunun işte amcasıyım. Bu tarz olaylara girmedi.
1: Dün bu konuyu açtı, Ahmet de açtı. Ha. Ya şimdi biliyorsun Avrupa kültüründe, hatta dünyanın birçok yerinde abi diye bir şey yok.
0: Yok tabii.
1: Ya tanımadığın birine abi dersin ya, yaşça büyük, saygı, hı-hı, olarak.
0: Tabii Türkiye'de var.
1: Türkiye'de yani, ama dünyada adamın adı Michael'sa Michael olarak devam eder. Sen aranda 30 yaş bile olsa Michael dersin adama.
0: Tabii tabii.
1: Michael abi demezsin.
0: 20 yaşında karşı 80 yaşındaki adam Michael'dır.
1: Michael'da öyle bir kültürleri yok.
0: Bizde amcadır.
1: Abidir.
0: Abidir.
1: Hı-hı. Öyledir. Yani bu adam işte yaşlı, ha ne yaparsın, adama yer verirsin, saygı gösterirsin. O kültürler yok, bilmiyorlar onları. Hı hı. Bizde var, belki Japonya'da var biliyorsun.
0: İşte Orta Doğu kültüründe var bu coğrafyada. Uzak Doğu, evet. Uzak Doğu'da var mı bilmiyorum ben onu. Ama evet, Avrupa'da yok, Amerika'da yok.
1: Yani bizden dünyanın birçok
0: yerinde Edirne'nin batısında yok.
1: Onu, Okyanusya'da yok.
0: Yok, oraların olmadığını biliyoruz. Yani bir değerlendirme varsa hani saha içinde o değerlendirmenin yapılmasının daha doğru olduğunu
1: evet, söyledi. Evet, ya o oyuncu da artık benim için iyi çocuk dedi. Oyuncu için hiçbir şey fark etmez. İyi, esas iyilik sahadaki performans.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İşte bir dinleyicimiz şunu yazmış İsmail Kartal'dan iletişimiyle ilgili. İşte ya gözümün içine bakıyor diyor, çocuk diyor, bir şeyler, bu tarz ifadeleri diyor yanlış diyor mesela.
1: Doğru. Ya onları bilmez diyorum yabancı.
0: Evet
1: diyorum.
0: Yani.
1: Ya yok öyle bir şey. Diyelim Ederson nereli?
0: Brezilya.
1: Yok ya, Ederson çıkıp İsmail abi diyecek hali yok. Değil mi? Bilmiyor ki adam öyle bir... Hayatında görmediği bir şey.
0: Ya bir de... Şimdi bakalım da... Bir de yani Lukaku niye gözünün içine baksın? Değil mi? Ona da takılmış dinleyicimiz.
1: Niye baksın canım? Adam yıllarını vermiş artık. Nerelerde oynamış... Ne maçlar görmüş. Ondan sağ içinde faydalanacaksın dediğin gibi.
0: Aynen. Hani bir iş yerine stajyer gelir, gözünün içine bakar bir şey öğrenmek için. Öyle bir durumu yok bu oyuncuların. Dediğim gibi hepsi uluslararası yıldız. Beşiktaş devamlı futbolcu almak istiyor ama elindekileri nasıl gönderecek diye bir soru geldi.
1: Artık ona yönetim karar veriyor.
0: Çalışmalar var.
1: Bu ya onu bilemiyorum ben.
0: Çalışmalar var.
1: Evet. Ya verecek parasını gönderecek ya anlaşacak. Öyle gönderecek. Demek ki onu göze aldılar.
0: Hazır yeri gelmişken bugün yabancı kuralı ile ilgili bir haber çıktı yine. Kulüpler Birliği. Ercan abi yabancı kuralının yeniden düzenlenmesini gündeme getirdi. Transferin tamamlanmasına yani 8-9 gün kala biraz sanki geç kaldılar ama...
1: Ya şu var, bir de 3 kulüp hemen reddetmiş.
0: Galatasaray, Trabzon ve Rize.
1: Reddetmişler.
0: Evet, onlar reddetmiş.
1: Yani buna olumlu bakan kulüpler olabilir. Bazıları çekimser kalmış olabilir. Bir oy birliği yok gördüğüm kadarıyla.
0: Yok, oy birliği yok.
1: O yüzden değişme ihtimali biraz düşük bence.
0: Yok, mi? Yok bence yok. Ya zaten hani... Bir kurumun güvenilirliği açısından yanlış bile olsa bu saatten sonra o kararın değişmemesi lazım.
1: Ya 100 kere teklif edildi diye örnek olarak söylüyorum tabii. 100 kere. 5-6 kere teklif edilmedi mi bu değişsin?
0: Evet.
1: Olmuyor işte. 5-6 kere de reddedildi.
0: Bunun da değişmesi pek mümkün görünmüyor. Takımlar da oyuncularını azaltıyorlar aslında. Sayıları azaltıyorlar yabancı sayılarını. Ama biraz daha hızlı olmaları gerekebilir ilerleyen günlerde. Bunu söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe'de tabii yeniden gündeme Yusuf Akçiçek geldi Ercan abi. Çağlar'ın da sakatlığının ardından stoper pozisyonundan bir alternatif olabilecek.
1: Yusuf'un
0: yıllık, eski oyuncusu.
1: Yıllık maaşı Fenerbahçe'ye göre Fenerbahçe'de aldığı maaşın 2-3 katı diyebiliyorum. Ve tabii bir de bonservis ödemek zorundasın.
0: Tabii 20'ye gitti. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bakıyorum Ercan abi maaşı ne kadar? Yusuf'un El Hilal'le maaşı 2.760.000 euro görünüyor.
1: 3.
0: Yani. 3 diyelim. Evet. Fenerbahçe'ye de 3.5. 4'e olursa bon anlaşma.
1: Bonservis olacak?
0: Artı bonservis tabii ki.
1: O yüzden o iş zor. Evet.
0: Gündeme gelir.
1: O gündeme öyle gelir. Konuşulur. Yazılır.
0: İsimlerden biri.
1: Onlar hep konuşuluyor. Her sene mesela Ferdi konuşuluyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Her sene konuşuluyor.
0: Ferdi yeniden gelir. Hatta dün yine bir muhabir arkadaşımız şöyle bir şey dedi bana. Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe kalırsa Ferdi yeniden gündeme gelir dedi. Osterwolde de gitti. Ferdi yeniden gündeme gelir dedi bana. Fenerbahçe'nin

0: Şampiyonlar Ligi'ne.
1: Burada yanlışlık şu.
0: Kalması.
1: Yanlışlık şu, başka isimler bulacaksın artık. O oyuncu havuzun programı açarken söylediğimiz gibi bak iki tane 11 çıkaran Lyon gibi olmalı. Hedefim bu olmalı.
0: Tabii tabii, Okan Buruk da o açıklamayı yaptı. İki tane 11 ihtiyacım var dedi ama kurulamıyor işte 11'ler Türkiye'de. Nedense.
1: Kuran çok başarılı olacak.
0: Kurmayı başaran.
1: Değil mi?
0: Evet. Bu arada Barcelona'ya transfer olan Livakovic'in de uçuş programı belli oldu. Paylaşırız, yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yusuf 7,5 alıyor demiş bir dinleyicimiz. Ya bana da bu maaş düşük geldi. Çünkü ben internetten baktım maaşına. Çünkü benim baktığım site 3'e yakın diyor. Ama yani bakıyorum şimdi. Yıllık 6 kazanıyor dedim. Ya bugünkü haberlere baktım şimdi. Türk medyasına çıkan, yıllık 6 kazanıyor. Fenerbahçe 7 teklif etti. 1 milyon euro fark demiş bir site.
1: Çağlar'ın sözleşmesini o zaman feshedecekler herhalde.
0: Hı hı.
1: Herhalde. Olabilir mi?
0: Olabilir.
1: Bir anlaşma sağlayacaklar.
0: Olabilir.
1: Onu iptal edecekler sözleşmeyi.
0: Evet, şimdi tekrar baktım. 6.
1: Çünkü Çağlar da yüksek maaş alıyor biliyorsun.
0: Çağlar'ın maaşı da yüksek.
1: Yani ya karşılıklı anlaşacaklar. İki oyuncuyu birden alıyorsun. Ve bu iki oyuncu büyük ihtimalle yedek oturacak. Ya Çağlar kalıyor. Diyelim Yusuf'u da aldın. Türk oyuncu statüsünde. Senin oynayan stoperlerin Ake ile Skriniar.
0: Hı hı. Bu Yusuf çok da yedek kalacak.
1: Ya yazılanlara göre konuşuyoruz.
0: Tabii tabii. Tabii.
1: Ya bu kulübün düşüncesi olarak konuşmuyoruz. Hı-hı. Ne yazılıyorsa onun üzerine değerlendiriyoruz. Bana pek mantıklı gelmedi Mehmet.
0: Evet, şimdi ben maaşı teyit ettim. 6 milyon euro maaşı var. Net bonuslar hariç. Primler hariç Yusuf Akçiçek'in 7 artı bir de bonservis.
1: Bonservis de 20 değil 40 derler. Gencecik oyuncu.
0: Tabii tabii, daha 19 yaşında.
1: Yani o oyuncuyu hemen 20'ye al. Ben şaşırmıştım hatta 20'ye gittiğinde.
0: Hı hı. Ucuza gitti değil mi? O yaştaki bir çocuk için ucuz.
1: Şimdi Yusuf'un takımı 45'ten açar kapıyı, ben sana söyleyeyim.
0: Yarın akşamki maçtan sonra ben Fenerbahçe'nin transfer stratejisinin daha netleşeceğini düşünüyorum.
1: Ben de aynı kanaatteyim.
0: Çünkü yani Şampiyonlar Ligi mi olacak, Avrupa Ligi mi olacak Fenerbahçe için, bu yani Sayın Başkan ve yönetiminin de planlarının net oturmasını sağlayacaktır. Nasıl az önce bahsettik, işte Olimpik Lyon için katılmak ve katılmamak arasında farklı senaryolar varsa, Fenerbahçe için de bence Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve gitmemek arasında farklı senaryolar var.
1: Doğru.
0: Evet, Livakovic de ayrılıyor bugün 17.30 civarında. Barcelona'ya gidecek, imza atacak. Katalonya merkezli Sport'un haberine göre işte Türkiye'de beğenilmeyenler, biri Real Madrid'in teknik direktörü oldu, diğeri de Barcelona'nın kalesine gidiyor.
1: Belki kiraya da verebilir Barcelona, öyle planlar da var.
0: Evet.
1: Ve ama 4 senelik yapacak sözleşmeyi. Seneye Şezne gidiyor çünkü. Ya yani futbolu bırakır artık Şezne herhalde. Ama Livakovic, Hırvatistan milli takımının kalecisi, işte Dünya Kupası oynamış, uluslararası tecrübesi çok fazla. Onu da söyleyebilirim. Tamam, şimdi Ederson var da. Ben şöyle bakıyorum Livakovic olayına. Fenerbahçe faydalanamadı Livakovic'ten.
0: Bence de faydalanamadı Ercan abi. Kötü kaleci değil Livakovic.
1: Kesinlikle.
0: Bana kalırsa.
1: Ya kötü kaleci olsa Barcelona'ya gider mi?
0: Yok, gitmez. Şimdi Osterwolde'nin açıklamaları vardı. Diyor ki Osterwolde, ben kalmak istedim ama yönetimin bir kararı vardı. Yabancı sayısı için gitmek zorunda kaldım.
1: Maalesef diyor.
0: Maalesef diyor.

0: Ben normalde kalmak istiyordum diyor Osterbold'e. Ayrıldığım için üzgünüm. Maalesef gitmem yönünde karar alındı. Kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben bir yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Fenerbahçe'yi çok seviyorum diyor Hollandalı oyuncu.
1: Biraz üzülmüş.
0: Evet.
1: Roma'da da bir 15 maç oynar herhalde bir senede.
0: 1 milyon euro kiralama bedeli, 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu oynar. Roma ama iyi yatırım yaptı bu sene.
1: Hem yatırım yaptı hem Avrupa kulüplerine göre de 15 milyon euro büyük bir kayıp olarak gitmez. Yani normal bir para.
0: Ya kaç yıl önce Parma'dan 8'e geldi zaten. Osterwold'e. Parma Serie B'deydi.
1: Evet.
0: Serie B'den de
1: 8'e
0: 8'e
1: aldın.
0: geldi.
1: 8'e aldın.
0: O zamanın 8'i şimdinin en az 20'si.
1: Bir de enflasyon hesabı yaptın tabii.
0: Tabii.
1: Euro üzerinde tabii. Bir de transfer enflasyonu hesabı yaptın şu anda. Katılıyorum tabii.
0: Ya 15 az gibi görünüyor.
1: Gitti ama oyuncu.
0: Oyuncu gitti. Evet. Bir de Ümit Aktağ haberi var Fenerbahçe'de. Ercan abi. Genç bir oyuncu. Hatta milli takıma neden çağrılmadığı konuşuluyordu Ümit Aktağ. 36 maça çıktı Alanyaspor formasıyla.
1: Evet.
0: 2 gol 2 asisti var ama tabii bir savunmacı Ümit. Olma ihtimali var mı? Ümit de tabii büyük takımlara sıcak.
1: Neden olmaz? Ligimizde oynayan her Türk oyuncu hedeflerinden biri zirve mücadelesi yapan takımlara gitmek önce.
0: Evet, 22 yaşında bir stoper.
1: Neden olmasın?
0: Ümit Aktağ böyle bir fırsat varken de bunu kullanmak istiyor tabii ki. Fenerbahçe'nin alternatiflerinden biri de Ümit Aktağ, bunu söyleyelim. Beşiktaş'ta tabii sorular var. Kadro planlamasını soran çok fazla dinleyicimiz var. Beşiktaş'a da el
1: Geçeceğiz.
0: geçelim yavaş yavaş. Beşiktaş'ta Mercan abi şimdi orta saha için Miretti bir çözüm üretir mi? Miretti kurtarır mı Beşiktaş orta sahasını
1: Ya şimdi
0: diye
1: orta saha
0: başlayalım.
1: zaten fena değildi. Salih, Orkun olayı tam fena başlamadılar. Tabii destek gerekiyor. Ama Endidi orta sahanın sigortası değil. Bu benim kendi görüşüm. Fakat herhalde İtalyano da öyle düşünüyor ki orta sahaya işte Miretti gibi İtalya futbolunun içinden Juventus'ta forma giyen bir oyuncuyu değerlendirmek istiyorlar.
0: Tam merkez orta saha olarak kullanabilirsin.
1: Evet, İtalyan Serie A'nın o kendi oyun yapısı var ya, boşluk bırakmaya ne olursa olsun Serie A'ya gittiğinde o derin boşlukları göremezsin. Bir Serie A maçı izlediğinde. Hep o boşluklar doludur. Ve özellikle de İtalyan oyuncular o sert futbolu benimseyerek oynarlar. Yani Serie A'yı izlediğimizde oyunun da oyun kuralları çerçevesinde bir sertlikte oynandığını biliyoruz.
0: Alandardır, sertlik vardır.
1: Alan hep dardır. Ya 1986 yılında da İtalya'da Serie A'da alan dardı. Günümüzde de dar. O geniş alanlara sahip hiçbir takım yok İtalya'da. Oyun yapısı budur İtalyan futbolunun zaten.
0: Geçtiğimiz sezon 605 dakika forma giymiş.
1: Ve fena değil.
0: 605 dakika. Gerektiğinde 10 numarada oynayabiliyor oyuncu.
1: Ama tabii defansif bir oyuncu.
0: Evet, defans bir oyuncu. Bir sakatlıklara baktım. Sezon başı geçtiğimiz sezon başı bir sakatlık problemi var. 7 maç kaçırıyor. Ama sonra sakatlığı yok.
1: Evet.
0: Sezon başında bir 7 maçlık
1: Ki
0: süresi
1: o herhalde
0: var.
1: bir adale sakatlığı.
0: Uyluk sakatlığı diye
1: Evet.
0: geçmiş. Geçtiğimiz sezon ligde 31 maçta kadroda, 5 maçta ilk 11'de Juventus'ta, 18 maça da sonradan dahil olmuş. Cezalı duruma düşmemiş hiç. Bu da bir orta saha oyuncusu için bence
1: Olumlu bir
0: önemli.
1: referans.
0: Olumlu bir referans. 7 maç dediğim gibi sakatlık dolayısıyla yok. Miretti ve toplam süresi de az önce söyledim. Serie A'da 605 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta forma giymiş. 266 dakika. İtalya Kupası 1 maç 74 dakika. Toplam 945 dakika süre almış. Geçtiğimiz evet. sezon.
1: Az değil.
0: Miretti. Evet. Ya ben de Juventus'un maçlarını anlattığımda çok aklımda kalmamış Miretti. Bir şey diyemeyeceğim. Hani aklımda kalan bazı oyuncular
1: defansif orta saha oyuncular olduğu için hı-hı. genelde kalmıyor.
0: Çok bazı oyuncular kalmıyor akılda. Benim aklımda da kalmamış Miretti. Ama Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlerden biri.
1: Ya bu uçan bir oyuncu değil. Bu görev adamı.
0: Görev oyuncusu. Evet. Bu arada Ernest Poku'yla ilgili bir sıcak gelişme. Az önce net değil ama bitmek üzere transfer demiştik. Ernest Poku Beşiktaş'ta haberi geçti. Şu anda Aspor. Herhalde evet, anlaşma tamamlandı.
1: Son dakika gelişmesi.
0: Evet, Ernest Poku. Detaylarını ben de merak ediyorum. Yani 1 artı 4 yıl deniyordu. Satın alma opsiyonlu muhtemelen bir kiralama olduğunu düşünüyorum ama ayrıntıları gelirse paylaşacağız sizlerle. 22 yaşında dediğim gibi genç bir oyuncu Ernest Poku. Sağ kanat ağırlıklı ama 9 numara ve sol açık olarak da oynayabiliyor. Yani çok yönlü bir oyuncu. Bayer Leverkusen'in oyuncusu Ernest Poku. Onunla ilgili de istatistikleri paylaştık dinleyicilerimizle az önce. 25 milyon euro piyasa değeri var. Hollanda 21 yaş altı milli takımının oyuncusu.
1: Evet, şimdi şöyle bir hikayesi var transferin, onu da söyleyeyim. Hı hı. Oyuncu Ernest Poku ne yapıyor Leverkusen? Fiorentina ile anlaşıyor. Kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla 20 milyonluk bir anlaşma. Hı hı. Ancak Poku Fiorentina gitmeyi kabul etmiyor.
0: Hı.
1: O transfer duruyor.
0: İtalya'ya gitmeyeceğim diyor.
1: Evet, İtalya Ligi'ne ben gitmeyeceğim diyor. Ve bu yüzden de 22 yaşındaki bu Hollandalı oyuncu Fiorentina ile anlaşmıyor. Sonra Beşiktaş'ın teklifini kabul ediyor.
0: Şimdi anlaşma şöyle, detayları satın alma, ilk yılı kiralama dediğimiz gibi, sonrasında satın alma opsiyonlu bir transfer gerçekleştirdi Beşiktaş Ernest Poku ile ve Poku'nun da yarın İstanbul'da olması bekleniyor değerli futbol severler.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: ...22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku yarın İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçecek. Değerli dinleyicilerimiz, Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim. Satın alma opsiyonuyla kiralandı. Son dakika gelişmesi.
1: Bir saat içinde bu haber bir anda evet. çıktı ve gerçekleşti.
0: Bir saat içinde transfer bitti. Demek ki sessiz ve derinden ilerledi Beşiktaş.
1: Bu transferde... Hiç yazılmayan bir haber.
0: Evet evet, Ernest Poku bir anda bitti. Satın alma opsiyonlu kiralama, 1 artı 4 yıllık bir anlaşma. 22 yaşında, 23 yaş altı kontenjanına uygun bir oyuncu. Her iki kanatta da oynayabiliyor ama asıl mevkii sağ kanat, bunu söyleyelim. Gerektiğinde 9 numara oynamışlığı da var. Ernest Poku'nun Hamburg doğumlu, Hollanda ve Ghana asıllı Bayer Leverkusen'li oyuncu Ernest evet. Poku. Beşiktaş taraftarını zannediyorum mutlu etmiştir. Şimdi
1: iddialar şu. Miretti için de bir bilgi vereceğiz. Şimdi oyuncu Beşiktaş'ı teklifini kabul etti. Kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.
0: O da bugün bitebilir Ercan abi sanki.
1: Evet.
0: Ya yani onun da o transferin de bugün bitme ihtimali var.
1: Ya Beşiktaş'ta Juventus şu anda görüşüyorlar. Miretti bireysel anlamda kendisine yapılan teklifi şu anda kabul etti.
0: Şimdi bir dinleyicimiz, şimdi mesajlar o kadar birbirine zıt ki, dinliyor diyor ki her gün 4'te işten çıkıyor, ne zaman etsem Beşiktaş'ı konuşuyorsunuz. Bir diğer dinleyicimiz de demiş ki her gün 10 saat yollardayım, 2 saat Fener, 2 saat Galatasaray konuşuyorsunuz, 15 dakika Beşiktaş ve Trabzon.
1: İkisi de tezat olmuş.
0: Tezat olmuş.
1: Hayır, bu son dakika gelişmesini vermeyelim mi?
0: Ya vermek zorundayız tabii ama işte denk geliyor. Biri diyor ki Beşiktaş'ı çok konuşuyorsunuz bir dinleyicimiz. Başkası diyor ki hiç konuşmuyorsunuz Beşiktaş'ı. Beşiktaş transferler, transfer de hızlı bugün.
1: Evet.
0: Milletti de bu akşam bitebilir. Ya onu söyleyeyim ben. Onun da bitme ihtimali çok yüksek görünüyor. Haberler gelmeye başladı çünkü Milletti cephesinden de. Orada da yine kiralık artı satın alma opsiyonlu bir girişimde bulunuyor Beşiktaş. Çünkü neden bunu yapıyorlar? Haklı olarak kulüplerimiz yabancı sınırlaması, hani satın aldım, oyuncu elimde patlamasın istiyor. Yani faydalanamadım. En azından gönderebileyim. O yüzden kiralık üstü satın alma opsiyonuyla çok fazla girişim var. Türkiye'de Beşiktaş'ta Miretti için bu formülü devreye sokmuş durumda. Poku böyle alındı zaten. Galatasaray'ın da genelde çabaları bu sezon böyle oldu. İşte Ugo Çukwu transferi böyle. Batrakov transferinde bonservis ödeyecek sarı kırmızılılar. Bu iki transferde Galatasaray'da 23 yaş altı kontenjanı için yapıldı. Galatasaray'a da geleceğiz. Tabii ki bazı problemleri çözüyor Beşiktaş anladığım kadarıyla Ercan abi.
1: Bence de. Şimdi sağ kanatta Raşka ile yollar ayrılır tahmin ediyorum. Hı-hı. Ben yine öyle tahmin edeyim. Sen ne diyorsun?
0: Aynı daha yakın. Evet, evet, evet. Katılıyorum.
1: Ya da ayrılmaz artık. Hı-hı. Belki oyuncu iki kanatta da oynayabildiğini biliyoruz.
0: Hı-hı.
1: Ama İlhan var öbür kanatta da. Fena değil İlhan da.
0: Trossard var.
1: Yalnız iki, 20, biri 22 yaş, biri de 20 yaş altı kanadım var şu anda kulübede.
0: Bence güzel.
1: Fena değil.
0: Güzel.
1: Öyle değil mi? Biri evet. 22 yaşında, biri de 20 yaş altı.
0: Evet. Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe'yi Galatasaray kompleksi bozuyor. Taraftarın beklentisi şöyle oluyor. Kaleci alıyorlar, Muslera etkisi yapsın. Olmayınca beğenilmiyor. Hücum oyuncusu alıyorlar, Osimhen etkisi yaratsın. Olmayınca yine mutsuz oluyorlar. Kıyaslama yerine verim almaya çalışsalar daha faydalı olurlar demiş. Ya seninle daha önce de konuşmuştuk Ercan abi. Kıyas insanı yorar.
1: Ya kıyas yorar. Yani bu bütün takım sporlarıyla ilgili geçerli.
0: Normal insan psikolojisi içinde.
1: Kıyas.
0: Öyle. Evet, kıyas yaparsan canım. Üzülürsün.
1: Bak o saatlerce matematik çalışıyor. Hep işte 100 üzerinden 97 alıyor ya da 100 alıyor. Sen niye 68 alıyorsun diye kıyas mesela ediyorsun. Sen de çalışıyorsun ama her insanın matematiğe kafası belirli ölçülerde tabii, çalışıyor tabii. Değil mi?
0: Aynen aynen. İşte onun evi var, senin niye yok? Böyle düşünürsen üzülürsün.
1: Böyle bir sürü örneğimiz i̇şte var. Benim arabam niye 8 yaşında da o hep sıfır arabaya biniyor dersen bittin.
0: Üzülürsün.
1: Üzülürsün boşu boşuna.
0: Evet, o kıyas iyi bir şey değil. Kıyas yani biliyorum zor ama hayatınızdan çıkarırsanız dinleyiciler daha mutlu olursunuz.
1: Bence de.
0: Bir Beşiktaşlı olarak teşekkür ediyorum. Yayın akışınız çok güzel demiş Almanya'dan Metin Bey, sağ olsun. Bu arada az önce sevgili Ayhan Şensoy bir haber geçti Galatasaray ile ilgili. Hani çok konuşmadık Galatasaray'a, bir iki cümle ettik sadece. Gabriel Sarri'ye Newcastle United'ın 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı haberini geçti sevgili Ayhan.
1: Önemli bir rakam. Şimdi evet. 18-19 milyon dolara gelmişti Galatasaray. Evet. Amerikan dolarını. Şimdi 25 milyon euroluk bir teklif. Biraz daha arttırabilir Newcastle bunu.
0: Galatasaray'da 30 istiyor dedi sevgili Ayhan. Çünkü şöyle bir orta sahada bir sıkıntısı var şu anda Newcastle United'ın. Neden? Sandro Tonali'yi sattılar 108 milyon euroya Tottenham'a. Bruno'yu sattılar. Bruno Guimaraes'i 87'ye sattılar Arsenal'e. Şimdi orta saha boşaldı ve bu iki oyuncu da...
1: Tabii. Bank oynayan iki oyuncu gitti orta sahada.
0: Ve neredeyse 200 milyon euroluk bir gelir elde ettiler bu iki satıştan. Şimdi Saray'a da 30 verebilir. O bütçesi var.
1: Verir tabii ki. United'ın. 25 de o önce bir yoklamayı...
0: Bir elense, bir çekeyim.
1: Evet, sonra ama kafeye koyduysa 32 bile verip alabilir.

0: söyleyelim. Ama tesadüf.
1: Tesadüf. İki tane Sar var. Evet.
2: Sar var gündemde. Bu iki transferi de gerçekleştirirse tabii Sara'nın ayrılığına da onay verir Galatasaray. O zaman yabancı sınırına takılmıyor. Bir hakkı var. 10 yabancı sınırında. Sara giderse 2 hakkı olacak. 2 Sarı birden alma ihtimali o zaman doğar Galatasaray.
0: Ya Lemina da gidebilir.
2: Ya ben Lemina'dan ziyade Torreira'nın gitmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da. Herkesten farklı düşünüyorum.
0: Yo, ben de sana yakınım o konuda. Gittikçe düşüyor çünkü performans.
2: Evet, Torreira, ben yani ikisinden birini gönder deseniz bana, ben Torreira'yı gönderirim, Lemina'yı kalsın derim.
0: Sen de aynı görüş doğrultusunda değerlendiriyorum bu konuyu. Yükselmiyor, düşüyor.
2: Düşüyor Torreira, düşüyor evet. Bir de özellikle büyük maçlarda Lemina fark yaratan bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde, derbilerde.
0: Tam tersi Torreira'da büyük maçlarda, o Şampiyonlar Ligi'nde maalesef olmuyor.
2: Küçük maçlarda büyük oynuyor. Büyük maçlarda o hıza ve geniş alana reaksiyon veremiyor Torreira.
0: Artık veremiyor.
2: Evet. Ama Lemina da büyük maçların büyük oyuncusu bence.
0: Neden
2: bana,
0: olmasın?
2: Bana kalırsa.
0: Ya orta alanda büyük bir değişim olabilir değil mi?
2: Evet.
0: Şöyle kağıt üzerinde baktım.
2: Ama Lemina'yı arar Galatasaray gönderirse. Evet. Çünkü Lemina pas, yani pas alışverişinde de iyi bir oyuncu.
0: Takımı... Teknik kapasitesi daha iyi tabii şeyden. Ya Torreira'nın o mücadeleci yapısı ayrı. Hı-hı. Ama Lemina'nın teknik kapasitesi iyi.
2: İyi. Yani bu benim tercihim, benim futbol görüşüm. Sen de aynı noktadasın anladığım kadarıyla.
0: Aynı.
2: Yani Lemina Torreira ikilisinden ben Torreira'dan çıkarım. Lemina'dan çıkmam. Evet, Torreira konusunda size katılıyorum demiş dinleyicimiz. Artık yapamıyor. Sarayı hemen satsınlar demiş bir dinleyicimiz. Yani Sara'nın ayrılığı Galatasaray için iyi olabilir. Kontenjan açısından da ve daha iyi.
0: Değil mi?
2: Bir de şu, yani Norwich'te bize dediler ki bu oyuncu skorer, işte şöyle gol atıyor, kafa atıyor, ceza sahasında bitiriyor, ceza sahası dışından atıyor. Galatasaray'da bunları göremedik. Serbest vuruşları da duran topları da olmasa hiç faydalanamadığı bir oyuncu Galatasaray'ın Sara. Yani savunması evet çok mesafe kat eden bir isim. En çok koşan oyuncu genelde Sara oluyor. Ama ne sert bir savunmacı ne de bitirici bir 8. Yani daha iyisini bulabilir Galatasaray diye düşünüyorum. Sara'dan daha iyisini bulabilir diye düşünüyorum.
0: Bu önemli bence. Fakat tabii bunları bahsettiğimiz oyuncuları değerlendirdiğimizde alternatiflerin hazır olması lazım. Sarlar, onlar garanti olacak mı? İşte yine Sar, başka C ya da D planı var mı?
2: İki
0: herhalde
2: Sar,
0: vardır.
2: İki Sar için istenen galiba 80 milyon euro bonservis.
0: 80 milyon eurodan bahsediyoruz. İnanılmaz bir rakam değil mi?
2: İki Sar için bonservis bu kadar.
0: Değil mi?
2: Tabii. Çok büyük bonservis. Şimdi 20 mi verdin Batrakov? 25 Batrakov.
0: 25.
2: 80 de oraya versen
0: sezonu kapat.
2: 105'lik oluyorsun.
0: 105'lik oluyorsun, kapatıyorsun. Tabii. Olayı. Şampiyonlar Ligi'nden 50 geliyor.
2: Hadi oradan düş. Masılat.
0: 60 de. Eksi 40 yazıyorsun bu sefer.
2: Yani 2 sarf.
0: Bu da çok basit bir matematik yaptım.
2: Evet, basit matematik. Ya da en azından bir Sar. Şimdi oyuncu satabilse Galatasaray, işte Sara'dan diyelim 30 geldi. Bir 30-35'te Barış'tan gelse 2 Sar'a gir derim ben. Ama 2 Sar şu anda pahalı Galatasaray için.
0: Bence de.
2: Ki Barış'ın satılmasına da kimse hayır demez Galatasaray'dan. Sezona çok kötü başladı. Barış Alper.
0: İşte yerli oyuncu olmanın avantajını kullanmak zorunda ama Galatasaray'da Barış'ta.
2: Evet, orada da öyle bir handikap var tabii. Yerliden çıkmak istemiyorsun. Doğal olarak istemiyorsun.
0: Değil mi?
2: Tabii ki. Yani sahada yerli, ilk 11'de yerli bir oyuncum var. Çok verimli mi? Değil bence Barış. Düz bir oyuncu ama yerli sonuçta. Bir şekilde idare ediyor seni. Orada da planlama. En azından bugünden Ercan abi, gelecek yılın yabancı kuralının netleşmesi lazım. Şimdi oyuncu alıyor.
0: Bunu defalarca söyledik.
2: Defalarca. Neye göre alacak belli değil. Şimdi Barış'ı gönderemiyorsun ama verim de alamadığın bir oyuncu. Sırf yerli diye elde tutmak zorundasın ama.
0: Ya şimdi bunu defalarca söyledik. Evet.
2: Buraya gelelim, yarış aramız var.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, bu bölümde yabancı sınırına gelmiştik ki o konuda konuşacaktık. Gelecek sezonun planlaması net olmalı demiştik. Dinleyicimiz de diyor ki belli zaten diyor. Açıklandı diyor ama bu ya bence evet açıklandı ama ben emin değilim. Emin olmak lazım.
2: Ya seçim yok mu?
1: Seçim de var, evet. Seçime, seneye federasyon başkanlık seçimi.
2: Mesela adaylar çıktı değil mi? İki tane her zaman seçimi kazanma potansiyeli olan aday olmaz mı?
1: Olur.
2: Adaylardan biri dedi ki ben yabancı kuralını 5 yıl boyunca değiştirmeyeceğim. Şu sayıda şu kadar yapacağım. Göreve gelir gelmez de bu kararı imzalayacağım. 5 yıl boyunca artık hiçbir şekilde yabancı kuralı değişmeyecek diyecek. Kulüpler, bu konuda ihtiyacı olan kulüpler ona oy atmaz mı?
1: Atar bence. 8 artı 6'ya dönmesi takımların çok zor. 10 artı 4'e dönemiyorlar zaten.
2: Hala çabalıyorlar değil mi? Hı-hı. Veya artı 2 koyabilir bile biz araya, evet, diye.
1: Bir artı 2 istediler mesela, olmadı. Ya olmadı derken 3 kulüp karşı çıktı.
2: Ya ben garanti veriyorum. Ve zaten bunu yazılı olarak karar alacağız. Federasyon Yönetim Kurulu olarak. 5 yıl boyunca bu değişmeyecek deseler.
1: Ben oyumu veririm.
2: Bence iyi oy alır. Hı hı. Neden olmasın?
1: Dinleyicimiz de diyor ki hep plansızlıktan şikayet ediyoruz ama federasyon bir plan yaptı. Bu sefer de kimse beğenmiyor.
2: Ya kulüpler istemiyor. Bu planı yaptın da kulüplerin çoğu istemiyor.
1: İstemiyor, evet. Çünkü kaliteli yerli problemi var. Kaliteli yerli de işte almak istersen çok pahalı oluyor bir anda.
2: Şimdi
1: yani yabancıyı, aynı kalitedeki yabancıyı 5'e alacaksan Türk'ü 15'e alıyorsun.
2: Poku gibi bir oyuncu mesela. 22 yaşında. Nerede oynasın bu oyuncu? Diyelim ki Göztepe'de oynuyor.
1: Türk.
2: İsmail diyelim. Türk oyuncu.
1: Aynı kalite.
2: Aynı kalite. Milli takımda da şans buluyor. 22 yaşında. Kaça alırsın onu?
1: Oo.
2: Ben 40. sana söyleyeyim. O oyuncuyu 30'dan aşağı alamazsın.
1: Ben de 40 dedim. 30-40.
2: Alamazsın. Mümkün değil. Hı-hı. Ya bu rakamlarını söyledik az önce. Nasıl alacaksın? Alamayacaksın.
1: Alamayacaksın, evet. Ben Okan Hoca'nın yerinde olsam diyor dinleyicimiz. İki sarı da alırım. Barış Alper'i sağ bek yaparım. Sar forvet olarak da oynayabiliyor. Torreira'dan çıkarım. Oraya da diğer sarı alırım.
2: Salah'ı ne yapıyoruz?
1: Salah'ı ve Singo'yu ne yaptı?
2: Değil mi?
1: Barış Alper'i sağ. Barış Alper bence yedek olmalı. Galatasaray'da Osimhen'in yedeği olarak. Çünkü kanat oyuncusu yaratıcı oyuncudur. Barış Alper yaratıcı oyuncu değil.
2: Kuvvetiyle iyi işler yaptı şu ana kadar. Geçen, evet, sene de çok iyi başlamıştı. Bu seneye değil de. Geçen seneyi, hı-hı, örnek olarak veriyorum.
1: Adam eksiltme yok, şut yok, orta yok.
2: Olmadı.
1: Asist yok.
2: Evet, şu ana kadar yani. Bu sene iyi başlayamadı.
1: Kapasitesi belli. Sırf gücüyle, kuvvetiyle, rakibiyle boğuşarak buraya kadar geldi Barış Alper Yılmaz. Ama orayı bir upgrade etmek lazım.
2: Yıllar geçtikçe kuvvetiyle oynayan oyuncularda bazen düşüş olur. Hı-hı. Çünkü kuvvet de azalıyor.
1: Yani sırf güçlü diye de bir kanadı bütün sezon idare edemez diye düşünüyorum bir oyuncu.
2: Zor. Evet. Osimhen'in alternatifi olması da kolay değil mi Mehmet?
1: Değil işte, koşacak orada da, mücadele orada edecek.
2: Ya Galatasaray'ın, şimdi bakalım, Osimhen'in alternatifini hala bulamamaları Şampiyonlar Ligi için, bak tekrar söylüyorum bunu, dezavantaj.
1: Büyük dezavantaj. Orada da John Duran fırsatı vardı. İstemediler.
2: Duran ne olursa olsun riskti.
1: Riskti. Benfica o riski aldı. Galatasaray almadı ama şimdi de oraya oyuncu bulamıyor. Yani Demirović için istenen para 20.
2: Şu an

0: da o konuyla ilgili haberler çıkmadığına göre demek ki anlaşamadılar.
1: İlk tercih Sar'mış. Sar için Perşembe'ye kadar bekleyecek İsmail Sar için Galatasaray. Olmazsa Demirovic'e gidilecek. Benim aldığım bilgi bu.
0: Şimdi Perşembe'ye kadar bekliyorsun.
1: Kura çekimi olsun. Kura'yı görelim.
0: Bir de Sar'ı nereden alacaksın? Crystal Palace mı?
1: Evet.
0: Oyuncunun bonservisinde bir sterlin bile indirmezler.
1: İşte beklenti 40.
0: Ya Premier Lig'de banko oynayan iyi gözüken bir oyuncunun bonservisi.
1: Geçen sezonu çok iyi bu arada.
0: İyi tabii. Oradan bence bir indirim olması mümkün değil.
1: Şimdi oyuncu biraz hani kazan kaynatma noktasında.
0: Nereye kadar kaynatacak?
1: Hastayım. İşte başım ağrıyor, ağrım var, numaraları çekiyor. Piyasa değeri 45 milyon euro zaten Ercan abi. Yani 40'a inerler mi bilmiyorum.
0: İnmezler. İnmezler. Daha da fazla isteyebilirler.
1: Forvet arkası sol kanat oynayabiliyor ama asıl mevkii onun da sağ kanat gibi. Ama 1.85 boyunda... Büyük ihtimalle İsmail Sarı sol kanat için düşünüyor Galatasaray yönetimi. Senegal milli takımında 87 maçta 23 gol. Dünya Kupası da 4 gol attı galiba.
0: Evet, fena değil oyuncu.
1: İyi oyuncu. Fiziği de iyi.
0: Crystal Palace takımının oyun yapısını tarif edeyim. Oradan oyuncu alırken şöyle de tahmin ediyorum bakmışlardır. Ani atak takımı. Yani günümüz deyimiyle geçiş oyunu takımı Crystal Palace. Yıllardır da böyle oynuyor.
1: Şimdi benim çekincem oyuncuyla ilgili işte bir Zaha örneği var Galatasaray'ın
0: Crystal
1: elinde.
0: Crystal Palace.
1: Evet, Crystal Palace'dan yine.
0: Takımın oyununu tarif ettim.
1: Çok Crystal büyük Palace'ın. Sükseyle gelmişti, olmadı.
0: Neden? Çünkü oyun yapısı bir anda sudan çıkmış balığa döndü. Sen hep hücum yapıyorsun. Crystal Palace öyle hücum yapan bir takım değil.
1: Geniş alan buldu mu giden bir oyuncuydu Zaha ama...
0: O geniş alanlar için zaten bayağı iş yaptı Crystal Palace'da.
1: Evet. Galatasaray'da o geniş alanları bulamadı.
0: Bulamayınca da o taktikle, ya yani Crystal Palace'ın oynadığı oyunla Galatasaray arasındaki oyuna büyük bir fark var. Galatasaray hep rakip yarı sahada. Hı hı. Ya kalabalık bir ortamda Galatasaray'ın forvetleri. Kapanan savunma. Hı hı. Bir de kendi takımın atak yapıyor. Çok kalabalıktasın. Hı hı. Orada apayrı yeteneklere sahip olacaksın ki bir anda iki kişiyi ekarte edeceksin. Ortanı yapacaksın. Hı hı. O da bir 90 dakikada kaç kere yapabilirsin bunu? O kalabalıkta.
1: Şimdi geçen sene ne yaptı? Bu oyuncu 28 maç Premier Lig'de 9 gol, 1 asist, 2177 dakika. Ercan abi.
0: Evet.
1: Kaçırdığı maçlara bakıyorum. Kaçırdığı maç sakatlıklar var. Milli takımda sakat olduğu dönemler var. Milli takımda olduğu ve oynamadığı dönemler var. 24 maç ilk 11 başlamış. 4 maç sonradan oyuna girmiş. Sadece 4 maç kaçırmış sakatlık dolayısıyla.
0: İstikrarlı.
1: İstikrarlı bir oyuncu. Ya Barış'a 60 vermezler ya.
0: Öyle mesaj mı geldi?
1: Evet, öyle bir mesaj geldi dinleyicimizden de. Bence şu anda 40 gelse Barış'ı Galatasaray hemen satar. Bana bence.
0: 30.
1: 30. Ya yabancı olsa satarlar da Türk diye 30'a belki tutabilirler.
0: Evet.
1: Türk yani milli takımın da oyuncusu Türk. 35 ama olabilir. Bir de Keçiören'in payı var Ercan abi. Onu ne yapacaksın?
0: %20 değil mi?
1: Çok. Çok büyük pay. 30'a sattın ya da 35'e sattın diyelim. 7'si Keçiören'e gidiyor. 28 kalıyor.
0: Onu da iyi düşüneceksin. %20'lik bir fay. %20 o pay büyük. Olayını bayağı bir süre vardı ellerinde. daha önceki dönemlerde masaya

0: oturup anlaşabilirlerdi.
1: Tabii tabii anlaşabilirlerdi. Orada da bir hata yaptı Galatasaray yönetimi. Yani Keçiören gibi bütçesi sınırlı bir kulübe Galatasaray bundan 2-3 yıl önce gidip 2 milyon euro verse bu sözleşmeyi
0: sezon başı
1: yenileyelim dese,
0: siz evet, bu o maddeyi çıkartın
1: dese, o maddeyi çıkartın dese bence kabul görürdü. Buna da gitmediler. Ama şimdi 40'a satsan 8'ini vermek zorundasın. Sana 32 kalır.
0: Evet.
1: Onu da düşüneceksin. Barış'ın yerine Rashford olmaz mı?
0: Rashford oynuyor Manchester'da.
1: Rashford gelmez. Rashford istendi zaten.
0: Olmadı.
1: Galatasaray çok istedi Rashford'a. Hatta bizzat biliyorum Sayın Başkan Rashford konusuyla ilgilendi. Dursun Özbek ilgilendi ama Rashford gelmek istemiyor. United'da oynayacağım dedi. Neden daha maliyetli oyunculara gidiyoruz?
0: İşte bilmiyorum onu.
1: Diyor. Francolino Ju vardı diyor. İşte Ju'ya gidilebilirdi. Bir ara ismi çıktı. Sonra durdu. Ju olur. Ju da 23 yaş aldı. Bence iyi oyuncu Ju. Dinamo Zagreb'de Belio var diyor. Sar ve Demirovic'den daha ucuz. Neden maliyetli oyunculara gidiyoruz? Scout yapmıyoruz.
0: Belki bu oyuncuları almak istiyor teknik direktör. Bilmiyorum ki. Ya bütçe var dedilerse iki tane sardan bahsettik. Hı hı. Tamam biz bunları alabiliriz. Bir değerlendirelim derlerse.
1: Belki çıkan bir oyuncu olur işte. Az önce sevgili Ayhan yazdı. Teklif var dedi. Newcastle'dan.
0: Evet.
1: Saray'a.
0: Belki... Saray'la Barış'a diyelim teklif geldi. İkisini gönderdi. O Newcastle'dan şöyle bir değerlendirelim.
1: İkisine toplam 55 geldi Ercan abi verir misin?
0: Tabii canım. O zaman Crystal Palace'ın da istediği rakamı da verebilirsin.
1: O zaman iki sara gidebilirsin.
0: Rahatlıkla. Hı-hı. Yani kulüpleri de kabul eder.
1: Evet o zaman sarları da alma şansın olur. Ben 55 60'a tamam. 60'a evet derim ben iki oyuncu için. Ama 55'te yine düşünürüm. Keçiören var. Para girmiyor kasaya.
0: Evet.
1: Keçiören var. O Keçiören problemini ki Keçiören'in anlaşması çok iyi. Şu anda
0: çok akıllılık etmişler.
1: Çok akıllıca bir anlaşma. Daha erken bu anlaşmayı Galatasaray'ın revize etmeyi düşünmesi gerekiyordu. Ama dinleyicimize de katılıyorum yani daha ucuz oyuncular da var. Bunlara gidilmiyor. Bir Sane ile ilgili mesaj vardı ona bakacağım. Sane çünkü Sane'nin o kadar çok edit dönüyor ki şu anda sosyal medyada. Sane'nin mesela yenen asistleri konulu bir edit var. 5 dakika Ercan abi.
0: Sane'nin hani topu verip boş alana hareketlendiği herhalde bir 15-16 tane pozisyon var.
1: Var.
0: Atamıyorlar onları. Maalesef olmuyor.
1: Atamıyorlar mesela son maçta da işte Barış'a son dakikada attığı bir top var. Barış'ın değerlendiremediği bir pozisyon var. Onun üstüne zaten Barış editleri, Sane editleri çok döndü. Sane ile hala takım arkadaşları bir uyum sağlayamadı. Yani Sane'nin futbol aklı takım arkadaşlarının bayağı önünde. Bu da Sane'yi vasat gösteriyor. Ben ona üzülüyorum. Yani adam çok iyi topçu ama arkadaşları onu anlayamadığı için o kadar boş koşu atıyor, top atmıyorlar ya da bir asist yeniyor. Çünkü geçen sene düşünsene 15 asisti var Sane'nin diyebilirdik biz diyemedik. Yani
0: Batrakol belki Sane ile bu konuda anlaşabilecek enteresan bir oyuncu olabilir.
1: Batrakov'u da merak ediyorum.
0: Değil mi?
1: Merak ediyorum.
0: Ya yani belki Sane bilmiyorum tek top oynadı şimdi Batrakov'a hazırlandı ya bir anda koşuya hazırlandı ve koştu. Batrakov belki o topu atabilir. O beklediği topları. Çünkü Sane topu veriyor. Koştuğu yer mükemmel.
1: Tabii tabii.
0: Ama bir bakmışsın atağın yönü sol tarafa dönüyor. Sane orada böyle kalıyor.
1: Tabii ya. Üzülüyorum bazen Sane'ye.
0: Çok pozisyon var öyle Mehmet.
1: Çok çok. Hem asisti yeniyor hem de pas atılmıyor Sane'ye atılması gereken yerlerde. Bu sefer adam vasat görünüyor yani. Çok üst düzey bir oyuncu olmasına rağmen. Sané'ye atamıyorlar değil, atmak istemiyorlar demiş Ahmet Mert.
0: Yok canım, niye? Oyuncular maç kazanmak ister. Neden? Maç kazanınca maç primleri var. Niye atmak istemesinler? Ekstra bir de maç primi kazanıyorsun. Hı-hı. Yani sana ödenen o yüksek maaşın yanı sıra bir de maç primi mi var?
1: Var. Konya'dan Emre Bey diyor ki Şampiyonlar Ligi'nden geçen sene para geldi. Nasıl bütçe yok? Neden oyuncu satmak zorunda Galatasaray demiş. Tabii maaş bütçesi de çok yüksek Galatasaray'ın. Evet, bir geliri oldu ama hani onların ayrıntısını biz bilmiyoruz.
0: Ya o gelirler oldu. Bunu kabul ediyorum yani, de.
1: Muhasebeci değiliz.
0: Osimhen'le sana kaça mal oldu? Şampiyonlar Ligi'nde gelen para onun %50'sini karşıladıysa büyük başarı.
1: Sadece Osimhen'e 100 milyon euro gitti işte.
0: Ne geliyor en fazla Şampiyonlar Ligi'nde? 100'ü buldular mı? Yok.
1: İşte stadyum geliri, ürün satışı 80. Yani 100'de sadece Osimhen çıktı. Çünkü bonservisi olacak. Bir yıl içinde verdin. O yüzden diyorum. Hani
0: peşin verdin.
1: Peşin verdim. Osimhen'e 20 milyon da maaş verdin.
0: Onlar da peşin.
1: 100 milyon gitti. Şimdi yeni gelir kapıları lazım.
0: Bence kulüplerin en büyük gelir kapısı yayın gelirleri olması lazım, olmuyor.
1: Onu konuştuk zaten. İlerleyen günlerde
0: tekrar. En büyük gelir kapısıydı ki ha. Dünyada böyle çünkü.
1: Şimdi çerez parasına döndü.
0: Evet. Ya bir oyuncunun bile bonservisini karşılayamıyorsun.
1: Evet, karşılayamıyorsun.
0: Yaptığın yatırım milyonlarca euro. Sen uğraşıyorsun, sponsorluklar, şunlar, bunlar, öyle değil mi? Hı hı.
1: Şimdi Sar'la ilgili bir yanlış algı var galiba. İngiliz devleri potansiyel olarak görseler alamazlar mı? 35-40 onlar için para değil demiş dinleyicimiz ama bu Sar zaten 28 yaşında. İsmail Sar.
0: Evet.
1: Yani genç bir oyuncu değil. O yüzden bu paraları vermek istemeyebilirler.
0: Onlar tabii bu yatırımlarda buna da bakıyorlar.
1: E tabii 28 yaşında, yaş ilerledikçe kanatlarda bir de şey oluyor.
0: Düşüyor.
1: Hızın düşünce adam eksikmen de azalıyor.
0: Hız düştü, adam eksikmen azaldı. Hele Premier Lig'de imkansız hale gelir.
1: O yüzden
0: bence yani, Sar da düşünüyor onu şu anda.
1: 35-40 yerine 80 verip daha gencini almayı doğru buluyorlar onlar.
0: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Fenerbahçe, Greenwood Real Madrid'e gider mi? Bilemeyiz ki. Nereden bilelim? Dinleyicimizin sorusu var da, enteresan bir soru. Bir de diyor 100 milyona gider mi?
0: Yok artık. Real Madrid bitirdi olayı.
1: Kanatları tamam.
0: O konuda...
1: Ya potansiyeli var Greenwood'un. İyi topçu bence.
0: Tabii.
1: İyi oyuncu. Ya söyleyecek sözüm yok. Ben Greenwood'u çok beğeniyorum da Real Madrid alırım almaz mı bilemiyorum. Bunu bekleyip görelim. Geçen sene Manchester City'den Fenerbahçe defansif kanat oyuncusu alacaktı. 35 yaşında, Türkiye'yi tercih etmedi. Kimdi o? Defansif kanat. Yani 28 yaş için hani bir yorum yaptık ya, onun üstüne gelmiş bu.
0: Evet.
1: Hatırlatırsa oyuncuyu dinleyicimiz, üstünde dururuz. Maaş bütçeleri nasıl ödüyor demiş. Diğer takımlar Galatasaray ödeyemiyorsa bunu bilemiyorum ben.
0: O kadar yüksek oyuncusu yok ki diğer takımların. Mesela bir Osimhen gibi oyuncu var mı?
1: İşte Fenerbahçe'de var diyor. 6 tane oyuncu 10 milyon euro üstü para alıyor diyor mesela dinleyicimiz.
0: Demek ki ödeyebiliyor.
1: İşte şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray farklı. Fenerbahçe'de yani yönetimde de bayağı sponsor olacak yöneticiler var.
0: Evet.
1: Galatasaray kendi gelirleriyle genelde dönen bir takım.
0: Zor.
1: Zor zor. 150 milyon euro transfer bütçesi var deniyordu Galatasaray'ın. Neden harcanmıyor?
0: Deniyordu.
1: Deniyordu. Belki de yok öyle bir bütçe.
0: Öyle değil mi?

0: Belki de yok. Evet.
1: O deniyordu. Yani öyle bir resmi açıklama, işte bizim şu kadarcık şeyimiz, bütçemiz, bunu harcayacağız, şunları alacağız. Olmadı.
0: Aynen öyle. Her maçın diyor ki her platformdaki maçın farklı kutusu var. Buna bir çözüm yok mu? Ya anladığım kadarıyla işte Şampiyonlar Ligi ayrı yerde, Serie A ayrı
1: Evet.
0: yerde, lig ayrı yerde. Bunları bir yerde mi toplasak diyor dinleyicimiz de. Her kuruluş kendi ayrı yatırım yaptığı için.
1: Ayrı bütçesini, herkesin ayrı bir
0: Evet,
1: bütçesi var.
0: herkes ayrı bir bütçeyi iyi çıkarmaya çalışıyor.
1: Artık zaten kutu olayı da azalıyor.
0: Genelde internet üzerinden yayıncılığa döndük, değil mi?
1: Evet.
0: Yani o kutu olayı
1: Bayağı
0: kalkıyor gibi.
1: azaldı.
0: Ha. Çok değişik bir yorum geldi, onu bilmiyorum ben. Barış'ı 30'a kiralasan olmuyor mu diyor dinleyicimiz. Keçiören'e para vermemek için.
1: Güzel.
0: Çok güzel. 30'a kiralasan. O da güzel.
1: Ve kiralama süresi de 5 yıl, değil mi?
0: 5 yıl. Paket satış olursa Barış ve Sara aynı takıma, Sara'nın bonservisini yüksek gösterip Barış'ınkini düşük
1: Neler var diyor.
0: gösterirler. Çok iyi ya. Çok güzel mesajlar geldi. İşte arkadan dolanma deyince de biz
1: Enteresanız
0: çok enteresan. 30 milyona kiralama. Sanki Mbappé'yi
1: değil
0: kiralıyorsun 30 milyona. Keçiören'in şunu düşünmesi lazım. Hiç satılmadığını ya da kimsenin istemediğini, öyle olursa hiç para alamayacak. Onun için bile şu an 2 milyonu kabul edebilir. Zannetmiyorum artık o 2 milyonu kabul edeceklerini.
1: Hayır, öyle bir hava yok.
0: Yok.
1: Zamanında bir de anlaşmayı yapmış. Niye çıkacak ki?
0: Tabii. Ha, çok sıkışmıştır nakde. Belki o zaman.
1: Olabilir.
0: Belki o zaman. Ya şu anda durumunu bilmiyoruz. Keçiören de kazansın, mahsuru mu var demiş dinleyicimiz. Tabii ki yok.
1: Bence de zamanında o anlaşma yapıldığı için tabii ki kazansın.
0: Barış'a 15 de vermezler diyor dinleyicimiz.
1: Verebilirler. O kadar da
0: Evet,
1: değil.
0: verebilirler. Evet, iyi. Bazı oyuncuların maaşları yüksek demiş dinleyicimiz herhalde kısaca. Singo'ya 30 verildi, İlkay'a yıllık 5 veriliyor. Bir var bir yok diyor.
1: İlkay bu sezon kayıp yalnız. İyi hatırlattı
0: Evet.
1: dinleyicimiz. Farkında mısın?
0: İlkay Erzurum maçında hiç girmedi değil mi?
1: Yok.
0: Süre almadı. O
1: Hazırlık maçlarında da o istenileni verdi mi?
0: yok, orada da
1: Orada da
0: veremedi.
1: veremedi.
0: Ben şeyi şaşırdım. Skoru da almışken Galatasaray'ın Ugo Çukwu'yu kullanmasına şaşırdım. Çünkü zaten 18 maç galiba kullanırsa almaz
1: 16
0: onun.
1: değil mi?
0: 18 diyen var, 20 diyen
1: Evet.
0: var, 16 diyen var. Ben ortalamasını aldım 18 diye.
1: 18.
0: Şimdi orada bir tane hakkını kullanmayabilirdin. Gerek yoktu mesela. Bence. Ama hoca kullandı. Çocuk da muhtemelen baskıdan Ercan abi. Alıyor veriyor hemen.
1: O baskı hissetmiş, o da
0: Değil mi?
1: hissetmiş. Tabii.
0: Yani hiç
1: Ya bireysel anlamda
0: öne gitme yok. Hep
1: şöyle
0: geriye geriye. Geriye
1: öne
0: geriye.
1: doğru dikine bir pas girişimi, adam geçme
0: Hiç
1: hiç o
0: yok.
1: tarz riske girmiyor. Adam eksiltme riskine hiç girmiyor.
0: Hiç yok gerçekten.
1: Al ver.
0: Alayım hemen vereyim. Aman top kaybı yapmayayım noktasında. Yani hiçbir pozitif ışık göremedim şu ana kadarki maçlarda.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, son bölümdeyiz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, çok yoğun mesaj geldi bugün. Çok teşekkür ediyorum mesajlar için. Mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışıyoruz bizler de. Beşiktaş Fenerbahçe'den İrfan Can'ı alsa nasıl olur
1: Almaz.
0: diye bir soru geldi. Artık
1: Cengiz'i aldı, olmadı.
0: olmadı. Bir de oraya şimdi yeni transfer Poku geldi.

0: Çerni var, Raşitsa var.
1: Evet, olmaz.
0: Olmaz o. Evet, Fenerbahçe neden genç oyuncuları gönderiyor? Yabancı sınırlamasından haberleri yok mu demiş bir dinleyicimiz.
1: Bir teklif geldi. Belki Osterwold'a da tamam demiştir. Madem öyle. Hı-hı. Yapacak bir şey yok. O teklifin karşılığında gitti.
0: Batrukov'un yıllık ücreti bana ucuz geldi demiş dinleyicimiz. Amaç öyleydi zaten. Yani bonservise para verelim, ücrete para vermeyelim ya da ücreti düşük tutalım yönünde bir strateji belirlemişti Galatasaray. Bonservise para verdiler. Yıllık ücreti düşük tuttular.
1: Yalnız tabii serbest kalma bedeninin ne olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir bedel var sözleşmede.
0: O da 55 galiba.
1: Öyle deniyor.
0: Öyle deniyor. 55 deniyor.
1: Hı-hı. Çok iyi çıkarsa, performans mükemmel olursa Şampiyonlar Ligi'nde diyelim.
0: 55 düşük geldi bana Ercan abi. Çocuk gitmek için bence 55 koydurdu.
1: Üst seviye bir performans görürsek Şampiyonlar Ligi'nde diyelim ki Batrakov'da. Sezon sonu bile gidebilir.
0: Gidebilir tabii. Benim için kapalı kutu, bilmiyorum.
1: Benim için de.
0: Çocuğu, genç bir çocuk. Genç bir oyuncu. Bakacağız, göreceğiz. Yani ne olacak, ne bitecek? Galatasaray'ın aradığı 10 numara mı, Mertens'in işte ikamesi mi? Bize zaman gösterecek. Bu hafta sonu oynar diye düşünüyorum.
1: Hazır oyuncu zaten.
0: Çok beklendi zaten 10 numara. Galatasaray taraftarı da görmek ister bir 10 numara.
1: Göztepe yani maçında.
0: Yeni bir transfer görmek ister sahada.
1: Neden olmasın? Göztepe maçında 11'de kendisi şans bulabilir. Hı hı.
0: Barış için bir opsiyon daha geldi. 35 milyon kiralama, 5 milyon satın alma opsiyonu. Şimdi Beşiktaş sağçı kaldı mı? Evet. Poku değil mi? Ercan abi.
1: Poku. Bayer Leverkusen'dan, Bundesliga'dan.
0: Hollandalı. Oyuncu Poku. Beşiktaş'ın yeni transferi. Yarın İstanbul'da olacak. Sağlık kontrolünden geçecek ve devamında da imza atacak Poku. Ernest Poku.
1: O da hazır.
0: O da hazır geliyor.
1: Evet.
0: Evet. Ya Leslie'nin potansiyeli olmadığını teknik ekip ve squad ekibi nasıl göremedi demişti.
1: Ya belki var, o stresi yaşıyor. Hiç. Ya bu konuyu net olarak bilmiyoruz ki.
0: Şimdi tabii daha önce analiz ettik burada. İki kere bu çocuğa bonservis ödendi, bu oyuncuya. Toplamda 55 milyon euro. Şimdi demek ki bir potansiyel görülmüş. Galatasaray da gördü bu potansiyeli ama sahaya yansıttığını göremedi. Yani sahaya bir şey görmedik. Yansıtamadı herhangi bir şey.
1: Ne stresli bir ortama geldi tam. İşte niye transfer yapılmıyor? Böyle bir oyuncu mu aldınız? Bu oyuncular hepsini bunları tercüme ettiriyorlar. Bakıyorlar. Hı hı. Etkileniyorlar. Öyle değil mi?
0: Genç de bir oyuncu tabii, etkileniyor. Ercan abi, Poku senin kafana yattı mı? Böyle bir soru geldi.
1: Genç oyuncu.
0: 22 yaşında. 23 yaş altı kontenjanı ve de geçen seneyi çok iyi geçirdi. Yani geçen sene bayağı bir adından söz ettirdi Bundesliga'da Poku.
1: Yani transferler fena değil bence. Ben iyi bir ekip çalışıyor.
0: Doğru işte, doğru bir transfer olarak değerlendiriyorum. Bazı oyuncular mesela isme bakılıyor. İsim çok iyi. Son sezonuna bakılmıyor. Bu tarz hatalar Türkiye'de çok yapıldı.
1: Çok. Şimdi, İsmi transfer ediyorsun, sonra diyorsun ki bu oyuncuya ne olmuş böyle diyorsun değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Ya yazık olmuş, bu oyuncu böyle değildi böyle, diyorsun.
0: Ama son sezonuna bakmak lazım işte. En son ne yaptı?
1: Son durum ne?
0: Son durumu ne? Onlara bakılmıyor bazen. Poku'ysa yükselişte olan bir oyuncu. İyi bir sezonun ardından bence yapılması gereken transferlerden biriydi. Yani yapılması mantıklı
1: transferlerden biriydi. Evet,
0: mantıklı görünen bir transfer. Fenerbahçe geçen sene de ondan önceki sene de bu oyuncuyu almak istiyordu. İsmail'a Sarı söylüyor anladığım kadarıyla dinleyicimiz. Yok, Kyle Walker'ı söylüyor.
1: Kyle Walker kendi gelmedi.
0: Kyle Walker kendi gelmedi. Hani 28 yaş Premier Lig ekipleri için çok mantıklı görünmüyor dedik ama Kyle Walker Serie A'ya gitmedi mi?
1: Evet.
0: Yani din, çünkü soru şöyleydi. Sar madem bu kadar büyük potansiyel, Premier Lig ekipleri neden Sar'ı almıyor? Biz de dedik ki 28 yaş Premier Lig'de kanat oyuncuları için yatırım yapma yaşı değil. Yatırım yapacaksa 22-23'e yapar, 40 vermez, 80 verir, 90 verir ama oralara daha genç oyuncu alır dedik.
1: Ya o oyuncunun
0: sağ stoper. Yani sağ bek daha doğrusu.
1: Düşüncesi Sar konusunda İngiliz Premier Ligi kulüpleri der ki en fazla 15 veririm.
0: Aynen.
1: Bonservisine. Böyle yapacak bir şey yok. 28.
0: Ya bir de yani bu oyuncu Arsenal'de, City'de oynayabilecek bir oyuncu değil zaten. O oyun yapısına uygun bir oyuncu değil. Onların oyun yapısına uygun bir isim değil. Ha, Galatasaray'a ne kadar uygun, onun da analizinin iyi yapılması lazım.
1: Demek ki öyle düşündüler.
0: Evet. Çünkü biz örneğini verdik. Aynı takımdan daha önce çok büyük isimiz. Yani Sar'dan daha büyük bir isim Zaha geldi.
1: Ama oyun yapısını da konuştuk.
0: Ama oyun yapısı buraya uygun bir oyuncu değildi.
1: Karşısında 3-4 kişiyi görünce bu örneği de verdik. Hı hı. Daha önceki bölümümüzde. İster istemez sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Hı hı.
0: Greenwood'da Szymanski benzerliği görüyorum. Szymanski de ilk geldiğinde 8-10 hafta çok iyiydi. Sonra istenilmeyen kişi oldu. Ben görmüyorum ya. Greenwood istenilmeyen oyuncu olmaz.
1: Bireysel yeteneği çok özel.
0: Çok yüksek, çok yüksek bir oyuncu.
1: Ya özel oyuncu Greenwood. Hı hı. Fransa'da da skoru gayet yüksek.
0: Tabii. Greenwood'da öyle bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Taylan Bulut çok yüksek potansiyel var. Zeki Çelik'e benzetiyorum demiş dinleyicimiz.
1: Bu şansları kullanamazsa kulübede oturur.
0: İşte Taylan konusu da enteresan bir konu ya.
1: Çünkü Mourinho oyuna giriyor. Orası daha rahat oynuyor.
0: Fark bariz var iki oyuncu arasında.
1: Yani sağ kanatta bir anda fark ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Böyle giderse tekrar söyleyeyim kulübede oturur.
0: Taylan büyük potansiyel olarak büyük umutlarla geldi. Olmadı.
1: Olmadı.
0: Olmadı, tutmadı.
1: Yani şans verilmedi mi? Verildi.
0: O şansları iyi değerlendiremedi Taylan maalesef. Güney Amerika'dan niye oyuncu bakılmıyor denmiş ki çok güzel bir soru. Manchester City alıyor.
1: Yüksek takım bedellerle.
0: Alıyor. Bizim takımlarımız pek oralara, yani o piyasaya girmedi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Son bölümdeyiz, devam ediyoruz. İsmail Jakobs'u Galatasaray son hazırlık mücadelesinde sol stoper olarak kullanmıştı. Çok verim alamamıştı bence Ercan abi. Şimdi bugün gelen haberler Galatasaray'ın alternatif sol stoper adayı Jakobs yönünde. Ya daha önce biz dile getirmiştik, Jakobs yani antrenmanlarda değerlendiriliyordur mutlaka.
1: Maçlarda. Hani
0: Abdülkerim'in yedeği yok, olur mu olmaz mı derken bu sene sanki bu gerçekleşecek gibi.
1: Hazırlık maçında da izledik.
0: Ben beğenmedim sol stoper performansı. Lemina ile beraber oynadı tabii, ikisi de.
1: Evet.
0: Değil mi? Lemina'ydı, yanlış hatırlamıyorum.
1: Denediler. Lemina'ydı, doğru hatırlıyorsun. Ben çok zor görüyorum sevgili dostum. Şöyle, başarılı değil bence stoper mevkide, net söyleyeyim.
0: Ya ben beğenmedim. Belki hani ilk deneme.
1: Belki de yanılacağız mı?
0: Sonrası.
1: Sanmıyorum ama.
0: Hani Osterwolde de sol bek olarak geldi. Sol stoperde başarılı oldu bence. Belli bir seviyede oynadı en azından. Jakobs olur mu? İşte denemek lazım. Şu ya ilk gördüğümüz olmadığı yönünde. İlk
1: bence
0: denem
1: de.
0: Olmadığı
1: bence
0: yönünde de. Ama sonradan olabilir. Bunu Okan Buruk değerlendirecektir. Ama oraya genç bir alternatif, Türkiye'den bir alternatif Galatasaray'ın bence bulması lazımdı şu ana kadar. Bir Türk oyuncu bulması gerekiyordu. Orada da geç kalındı, transferde geç kalındı.
1: İlla oyuncunun sol ayaklı olması şart değil ki stoperde.
0: Değil değil, işte az önce Diego Carlos örneği.

0: örneğini verdim ya, sol ayaklı oyuncu
1: Evet.
0: sağda oynadı.
1: Şart değil ki öyle bir
0: Şart değil,
1: şey.
0: şart değil.
1: Mutlaka bu adamın sol ayağının çok iyi olması lazım. Öyle bir şey söz konusu değil.
0: İşte Singo'yu düşünebilirsin bir şekilde. Daha önce denedin olmadı. 5 gol yedim belki Frankfurt'tan ama o çok ani bir değişiklikti. Takım, yani oyuncular birbirine alışkın değildi. Belki
1: Risk
0: alışırlarsa
1: oldu.
0: oynanabilir belki.
1: Singo'dan da artık faydalanmak lazım. Ya yani Singo'ya
0: Yatırım yaptın.
1: bonservisine yaptığın yatırım 30 milyon euro.
0: Evet. Ha, ben beğendim mi stoper performansını? Beğenmedim, onu da söyleyeyim, ama hani bir faydalanmak lazım
1: Ne
0: oyunculardan da bir
1: yapacağım bu
0: şekilde.
1: oyuncuyu, değil mi?
0: Tabii. Bir faydalanma yolunu da bulmak lazım. O da bir teknik
1: Ya
0: ve
1: şimdi
0: görüp
1: 30
0: becerisi.
1: milyon euroya mal oldu ve oyuncu yedek kulübesinde oturuyor. Fazla lüks değil mi Türkiye için?
0: Türkiye için lüks. Türkiye için, bence Juventus için bile lüks Ercan abi.
1: Yani lüks
0: 30
1: olmayan
0: milyon
1: işte Liverpool
0: euroyu
1: için değil.
0: Liverpool için değil ama Juventus'a lüks.
1: Lüks.
0: Bu oyunculardan bir şekilde Galatasaray'ın faydalanması gerekiyor.
1: Ya da bir an önce
0: Ha Ercan.
1: zararın neresinden çıkarsam kârdır düşüncesiyle, ya da öyle bir düşünceye gitmen lazım. Yoksa yıllar geçtikçe bu oyuncunun fiyatı bayağı düşecek. Oynamıyor da.
0: İşte oynadıkça da sakatlanıyor. Bir doğru düzgün göremedik. 5-6 maç 11'de 90 dakika oynadığı bir bölüm olmadı.
1: Bir de savunma oyuncusunun diyelim stoperde oynatıyorsun. Yeri geldiğinde 12 maç değişmeden oynar stoper.
0: Oynaması lazım. Şimdi Demirovic hakkında, hani ben Perşembeye kadar beklenecek dedim. Bir Alman gazetesi, yani bu transfer en azından bu sezon olmayacak diye yazdı.
1: Ya bu Sky'da da çıktı. Sky Sport'ta.
0: Aha.
1: Daha önce de konuşmuştuk. Ben kalıyorum demiş. Oyuncu kendi demiş.
0: O zaman eli iyice daralıyor Galatasaray'ın.
1: Evet.
0: Şimdi Sarlar da olmazsa yeni bir alternatif herhalde son 2-3 günde bulmaya çalışacaklar. Niye kendini bu kadar zora soktu Galatasaray, onu da anlamadım.
1: Aylar vardı biliyorsun.
0: Tabii
1: Ve biz burada
0: tabii.
1: program yapıyorduk. Biz de diyorduk daha var süre Galatasaray için.
0: Son günü ama bırakılmamalı dedik.
1: Bunu da söyledik tabii ki. Özellikle de vurguladık ve son haftaya bırakıldı.
0: Son haftada eksikler giderilecek mi? Hatta geçen hafta da Okan Buruk bir transferi bir sonraki maça yetiştiririz gibi minvalinde bir şey söylemişti. Erzurum maçı sonrasında bir transfer daha gelecek gibi görünüyor demişti. Bugün Salı. 3-4 gün içinde bir transfer daha
1: Olabilir.
0: bitirebilir belki Galatasaray.
1: Ha, bazen diyelim ki aksilik oldu. Cuma da bitebilir. Ama
0: Tabii.
1: oyuncu da oynayamaz. Yani o...
0: Oynayamaz. Ama artık Galatasaray'ın bitirmesi lazım şu transfer işlerini. Galatasaray taraftarı çok acı çekti bu sene. Çok.
1: Ve transfer döneminin de bitmesi artık, değil mi? Bitsin de ocağa kadar biraz oyunları konuşup değerlendirelim.
0: Oyunları tabii, transfer dönemi de bitsin artık, bizde şu mu geldi, bu mu geldi, gelecek mi, gelse nasıl olur, bunları konuşmaktan
1: Son günler bayağı yoruyor
0: evet
1: insanları
0: evet
1: çünkü.
0: sıkıldık. Bu sene bir de Avrupa'da ikisinde bitiyor galiba, değil mi bu
1: Evet.
0: transfer? Bizde de dördünde arada çok, yani zaman da yok.
1: Büyük bir zaman yok.
0: 48 saatlik bir zaman var. O fırsat transferi kovalamak için de çok geniş bir zaman aralığı yok.
1: Ya şimdi ben Ocak ayında yapılan transferlerinde ya da yapılması düşünülen transferlerinde size büyük katkı sunduğuna inanmayanlardan. Çok önemli oyuncular değilse. Onu da zaten kimse vermiyor.
0: Singo orta saha sağ açık olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Tekniği yok çünkü oyuncunun. Yani o oyun kurması lazım dediğiniz pozisyondaki bir ismin, o yok. Singo'da yok.
1: Evet. Öyle gözüküyor.
0: Bakalım. Beşiktaş'ın oyuncusu nasıl bir oyuncu diye

0: soru geldi de biz değerlendirdik. 22 yaşında genç bir oyuncu son sezonu çok iyi geçirdi. Ernest Pocu.
1: Bundesliga Leverkusen.
0: 1 artı 4 ilk yılı kiralama, 4 yıllık da devamında bir sözleşme satın alma opsiyonlu bir kiralama ile anlaşıldı. Bayer Leverkusen'le kağıt üzerinde iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Tabii fiyatını, ayrıntılarını şu an için bilmiyoruz ama oyuncu yarın İstanbul'da olacak. Sağlık kontrolünden geçecek. Bu kadarını biliyoruz. Ocak ayına kadar rekabeti mi konuşuruz, hakemleri mi? Bence %50-%50 yani.
1: İkisini birden.
0: İkisini birden konuşuruz gibi geliyor bana. Daha ikinci haftada çünkü çok fazla gündem oldu bu haberler. Hakemlerin performansları çok konuşuldu.
1: Evet. 2 haftada ana manşete taşındı hepsi.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ercan abi bir son bölümde biraz da şeyi konuşalım. Seninle arada konuştuk da. Filenin Sultanları'nı 3'te 3 yaptılar. Avrupa
1: Avrupa Şampiyonası
0: Şampiyonası'nda.
1: 3 maç 3 galibiyet iyi bir başlangıç tabii.
0: İyi başlangıç. Yenilgisiz kapatırız diye düşünüyorum ben grup aşamasını. Ya zaten bizim için bir zorlu maç var gibi görünüyor. Yani takım kaliteleri o kadar farklı ki sen de bana söyledin. Yani Macaristan her şeyi yapmaya çalıştı ama biz de iyi oynamamamıza rağmen 3-0 bitti dedin.
1: Evet.
0: Ki öyle de oldu. Kalite farkı varsa voleybolda o çok net sahaya yansıyor. Yani istediğiniz kadar mücadele edin. Diğer takım sporlarından voleybolu ayıran nokta bu. Kaliteli takım kazanıyor.
1: Baskette de öyle.
0: Baskette de belli bir noktaya kadar yine zorlayabilirsin de
1: Kalite kazanır
0: bu
1: yine.
0: kadar kalit şey ayrım keskin ayrım yok voleyboldaki
1: Tabii
0: kadar.
1: voleybolda bireysel oyuncu özelliği net olarak maçı şu kazanır diyebiliyorsun.
0: Evet. Doğru.
1: Yakınsın orada voleybolda.
0: Evet. Yani o yüzden
1: İyi bir takımız biz. Çok
0: çok
1: yetenekli
0: üst
1: oyuncularımız
0: düzey bir
1: var.
0: takımız. Bu nedenle zorlanmadan geldik buraya ki iki maçımız kaldı Almanya. Ki kötü bir turnuva geçiriyor bence Almanya. Benim beklentimin altında Almanya ve Polonya ile oynayacağız. 3-0 Almanya, 3-0 ya da 3-1 Polonya galibiyetleriyle 5'te 5 yapıp çıkarız gruptan. Devamında da yarı finalde büyük ihtimalle İtalya ile oynuyoruz. Daha önce konuşmuştuk zaten. O şampiyonluk maçı olur. Öyle bir görüntü var.
1: Erken bir şampiyonluk maçı da
0: Evet,
1: yaşarız.
0: şampiyonluk maçı o maç. Yani İtalya
1: Almanya
0: için
1: takımı niye böyle düşük?
0: Almanya bu sene beklentilerimin altında oynuyor. Nedenini bilemiyorum. Yani bir pasörle smaçörler arasındaki bir uyumsuzluk benim dikkatimi çekiyor. Hücumda eksikler.
1: Kadrolarında büyük bir değişim oldu mu
0: İyi
1: olmadı?
0: olmadı. Kadrolarında büyük bir değişim olmadı. Normalde daha iyi sonuçlar almasını beklediğim bir kadro ama bu sene olmuyor. Zaten Almanya en büyük çıkışı 2010'lu yıllarda Giovanni Guidetti ile yapmıştı. 2 Avrupa Şampiyonası finali görmüştü. Tarihi başarılar Almanya için. İkisini de kaybetmişlerdi ama final Almanya için tarihi sonuçtu.
1: Doğru.
0: Türk milli takımı için de dediğim gibi tek engel var gibi. Önümüzde İtalya. Yarı finalde karşı karşıya geleceğiz. İtalya 3'te 3 yaptı. Oradaki problem bence İtalya'daki problem iki pasör çaprazını aynı anda kullanma istekleri. Bizim maçta da bu devam ederse biz bunu artıya çeviririz gibi görüyorum. Benim analizim böyle. Futbolda İspanya neyse voleybolda Türkiye o diyebilir miyiz?
1: Şu anda
0: Diyebiliriz.
1: rahatlıkla diyebiliriz.
0: Diyebiliriz. Gerçekten o kalite farkı bir de seyirci atmosferiyle birleşince sahaya yansıyor. Ama şu bazen oluyor bu. İlk maçta da dünkü mücadelede de Ercan abi smaçör katkımız azdı. Beklentilerin bayağı altında katkı aldık smaçörlerden. Buna rağmen 3-0 bitti maç. Bir antrenman temposu havasında geçti ama bu smaçörlerimizin de bu kadar inişli çıkışlı olmamaları lazım. Maç seçmemeleri lazım diye düşünüyorum. Slovenya maçında konsantre olmuşlardı. İyilerdi ki o maç en zor maçımızdı. 3-1 bitti zaten. Ama diğer iki maç Letonya Macaristan maçları sıkıntılıydı.
1: Tabii.
0: Smaçör
1: Ya en
0: açısından.
1: kötü ihtimalle set verirsin.
0: Evet.

0: bir de bu konsantrasyon hani düşüklüğünü bir büyük maçta yaşarsan, yani İtalya maçında yaşarsın, o zaman
1: öğrenirsin.
0: Geri dönüşü olmayabilir tabii. O konsantrasyonun hep olması lazım. Sağlamak da bazen kolay olmuyor. Hani çok güçlü bir takım olduğumuz için nasıl olsa kazanırız, ki kazanıyoruz da. O hep kazanırız, bir şekilde kazanırız mantığı umarım bir yerde canımızı acıtmaz.
1: Ya bu maç trafiği de bence futboldaki gibi oyuncuları etkiliyor.
0: O da güzel bir konu. Dün ben yayınımda bunu söyledim. Çünkü bu oyuncular kulüp takımlarında da büyük takımlarda oynuyorlar. İşte Eczacı'da oynuyor, Galatasaray'da oynuyor, Fenerbahçe'de oynuyor, Vakıfbank'ta. Hep kazanma odaklı. Ligde kazanmak zorundasın, kupada kazanmak zorundasın, milli takıma geliyorsun, hep kazanmak zorundasın, kazan kazan kazan. Mental yorgunluk çok fazla oyuncularda, zihinsel anlamda.
1: Fiziksel yorgunluk da olabilir.
0: Evet.
1: Yani şimdi Milletler Ligi'ni oynuyorsun. Tam bitiyor Milletler Ligi.
0: Hop Avrupa Şampiyonası.
1: Avrupa Şampiyonası oynuyorsun. Bitiyor bahsettiğin lig ve Avrupa Kupası başlıyor.
0: Şampiyonlar Ligi başlıyor. Çok fazla böyle ya, toptan biraz uzak kalmak lazım. Biraz voleybolu özlemek lazım. Neyse ki kızlarımız bunu da başarıyorlar.
1: Evet.
0: Bunu da başarıyorlar. Yani arada diyelim 3 gün izin veriyor koç. Koçun planlaması da güzel. 3 gün hop kaçıyorlar bir yerlere. Kafayı dağıtıyorlar, dinleniyorlar, geri geliyorlar. Bir yenilenme çok çok iyi oluyor gerçekten. Bunları da çok iyi yapan bir ekibiz. Evet, Sırbistan eski günlerinden uzak demiş bir dinleyicimiz. Doğru. İşte voleybol bir jenerasyon işi. O jenerasyonu,
1: o jenerasyonu devam ettirmen lazım.
0: Kaybedersen zorlanıyorsun. Rusya yok. Rusya'ya önümüzdeki sene dönecek Milletler Ligi ile beraber. Ama Rusya bu sefer de şöyle bir şey uygulanacak. Yoğun bir doping test programı.
1: Evet.
0: Rus oyunculara. Çünkü onlar hani siz çok uzun süre ceza almalarının nedenlerinden biri de özellikle atletizmdeki
1: sistematik
0: dopingti. Şimdi Rus oyunculara bu tarz uygulamalar da yapılacak. Bunu da söyleyelim. Bugün dinlenme günü. Sultanlar dinlenecekler. Bugün maç yok. Sonrasında Macaristan ve Polonya maçlarıyla grup aşamasını tamamlayacağız. İtalya 3'te 3 ile geliyor. Set kaybetmedi onlar. Sistemi oturtmuş gibi görünüyorlar ama orada da smaçörde Antropova bir var bir yok. Bunu da zaten değerlendiririz. İlerleyen günlerde daha turnuva uzun. 6 Eylül'de bitecek Ercan abi.
1: Evet, daha var canım.
0: Evet, yani şurada 13 günümüz daha var. Hepsini konuşacağız. Her programda mutlaka sultanlara yer ayıracağız. Ağzına sağlık, programımızın sonuna geldik artık.
1: Teşekkürler, herkese iyi akşamlar.
0: Evet, saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Bize ayrılan sürenin de burada sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine Spor Kazanı burada olacak, bu frekansta olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim, hoşça kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor!

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 26 Ağustos 2026. Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de 7.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Ben başlangıcı yine maçlarla yapacağım. Dün Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda rövanş karşılaşmaları başladı. 3 mücadele oynandı. 3 mücadeleydi. Şimdi sizlere kısa kısa aktarmaya çalışacağım. Azerbaycan temsilcisi Sabah 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Apoel Berşeva'yı konuk etti. Turu geçmek için tabii en az 2 farklı bir galibiyet gerekiyordu. Fakat maç Sabah'ın pek istediği gibi başlamadı. 10. dakikada Apoel Berşeva 1-0 öne geçti. Sabah 38'de karşılık verdi 1-1. 61'de Apoel Berşeva 2-1 öne geçti. 74'te 2-2'ye geldi skor. Maç artık bu skorla bitecek ve Sabah elenecek derken 90+4'te Sabah kornerden golü buldu. Maçta ilk kez öne geçti ve turu da uzatmaya götürmeyi başardı. 100. dakikada kırmızı kart gördü Apoel Berşeva. 101'de Sabah 4-2'ye getiren golü buldu. 115'te 5-2'yi buldu. Ve 5-2'lik skorla da adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başardı. Tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Tarihleri de bu arada 2017 yılına kadar gidiyor zaten. Yeni kurulan bir takım Sabah Futbol Kulübü. Ve 10 yıl bile olmadan Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı elde ediyorlar. Teknik direktörle ilgili çok ilginç bir hikaye var maçla birlikte. O hikayeyi de sizlere birazdan aktaracağım. Sabah'ı Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için tebrik ediyoruz. Dünün flaş skoru, aslında en flaş skoru, Last Nice Celtic maçında alındı. Celtic ilk maçı kendi evinde 3-0 kazandı. Last Nice deplasmanında dakikalar 21'i gösterdiğinde 1-0'a geçtiler. Yani turun toplam skorunda 4-0'lık bir avantajları vardı. Fakat bu avantajı kullanamadı Celtic. Last'tan inanılmaz bir geri dönüş geldi. 32'de maçın skoru 1-1'e geldi. 48'de 2-1 oldu. 58'de 3-1. Ve 90'da 4-1 ile maç uzatmaya gitti. Uzatmada da 109'da Lask bir gol daha attı. Maçın skoru 5-1. 115'te penaltı da kaçırmışlar. 6-1 de olabilirdi. Ve bu skorla birlikte turu geçen taraf Lask, Linz

oldu. Tarihi bir başarı dediğim gibi Lask Nice'den. Celtic içinse felaket bir tablo. Geçen yıl Celtic playoff turunda Kayrat Almaty'ye elenmişti. Penaltılar sonucu elenmişlerdi. İki maçta 0-0 bitmişti orada. 210 dakikanın toplamında. Burada da ilk maç 3-0 kazanmalarına rağmen toplam skorda 5-4'te Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar. Yollarına Avrupa Ligi'nden devam edecekler. Geçen yıl tabii lig yarışında da büyük bir heyecan vardı Celtic'le Hearts arasında. Orada Hearts'ı yenip şampiyon olmuşlardı ama burada güçleri Last Nice'e yetmedi. Onu söyleyelim ve günün diğer maçında da Bodø Glimt Nijmegen'i 3-0 mağlup etti. Zaten ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı Bodø Glimt. Toplamda 6-1 ile adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. Tabii maçta henüz 3. dakikada Nijmegen'den bir oyuncu kırmızı kart görüyor. Zaten maç tahmin ediyorum ki orada bitiyor. İlk yarı biterken 2 gol birden geliyor Bodø'den. İkinci yarı bir gol daha. Rahat bir karşılaşma çıkardı Norveç temsilcisi ve üst üste ikinci sezon Bodø Glimt Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Dün La Liga'da Valencia Real Betis mücadelesi vardı. Betis mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı. Onlar da lige 2-2 ile başladılar. Bir Şampiyonlar Ligi takımı Real Betis bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar Pellegrini yönetiminde. La Liga'da da sezona 1-0'lık 2 galibiyetle başlamayı başardılar. Suudi Arabistan Ligi'nde de ilginç bir maç oynandı. Ondan bahsedeyim. Al-Ittifak Al-Nassr'la oynadı. Al-Ittifak tabii görece zayıf bir takım Al-Nassr'a göre. Ronaldo'lu, Joao Felix'li, Mane'li, Coman'lı kadrosuyla dün sahaya çıktı Al-Nassr. Fakat maçın henüz başında 12. dakikada kaleci Bento kırmızı kart gördü Al-Nassr'da. Çok genç bir kaleci oyuna dahil oldu. Ve ilk yarıda da Al-Ittifak 2-0 öne geçmeyi başardı. Bir kişi fazla olmanın avantajıyla. Devre arası oldu. Al-Nassr'ın yeni teknik direktörü Postecoglou devre arasında Cristiano Ronaldo'yu oyundan çıkardı. O oyundan çıktıktan sonra ikinci yarıda da Al-Nassr'ın geri dönüşü geldi. 53'te Mane, 77'de Alamri ve 90'da yine Mane'nin golleriyle Al-Nassr bir kişi eksik oynadığı maçı 3-2 kazanmayı başardı. Onu da paylaşmak istedim. Transfer gündemine çok hızlı bakacak olursak Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Poku gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Beşiktaş taraftarı karşıladı oyuncuyu, ilk üçlüsünü çekti. Kiralık olarak takıma katılıyor ama anladığımız kadarıyla çok zor olmayan bir satın alma opsiyonu var. O da sezon içinde gerçekleşecek ve oyuncuyla sonrasında 4 yıllık bir sözleşme imzalanacak. U23 kontenjanından bir isim. Ve bugün yarın da Miretti transferinin merkez orta sahada bitmesi bekleniyor. Miretti de U23'e uyan bir oyuncu. Beşiktaş bir de 23 yaş üstü bir merkez orta saha transferi yapmak istiyor haberlere göre. Bakalım oradaki isim kim olacak? Şu an Beşiktaş bir kez daha gaza basmış gözüküyor. Jan Onana'yla da dün yollar resmen ayrıldı. Oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi. Vaktimiz olursa Beşiktaş'ın bu yabancı durumuna da bakacağız. Fenerbahçe bugün Lyon'la karşı karşıya gelecek. Dün basın toplantısı vardı Vedat Muriç'le. İsmail Kartal açıklamalarda bulundular. Maç kafilesi açıklandı. Eksikler var. Onlardan bahsedeceğiz. Livakovic takımın yabancılarından biri. O da dün Barcelona'ya gitti. O transferde kısa süre içerisinde açıklanacak. Oyuncunun sonrasında Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gitmesi bekleniyor. Galatasaray'da transferde yine gaza basıldı gibi haberlere bakılırsa Leao tekrar gündeme geldi. Santrfor için farklı isimler gündemde. Onlara bakacağız. Trabzonspor'da Fabinho yeni transfer ilk antrenmanda çıktı. Şu anda hazır gözüküyor oyuncu. Poku da bu arada geldikten sonraki açıklamasında çok hazırım ifadesini kullandı. Zaten Bundesliga'da sezon bu hafta başlayacak. Leverkusen oyuncusuydu Poku. O yüzden onda da herhangi bir sıkıntı yok. Bu da bir avantaj Beşiktaş açısından. Ve son olarak da
Bugün Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında dördüncü mücadelesi var Almanya ile.

karşı karşıya gelecek milliler. Saat 19'da başlayacak. Millilere de maç için başarılar dileyelim. 7-11 saatlerimiz, aramıza gidelim şarkı reklam, sonrasında gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz, enerji seviyemiz yüksek şu anda. Ali abiyle günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Teşekkür Herkese ederim. İyi sabahlar, iyi günler.
0: İyi çarşambalar.
1: İyi çarşambalar, eğer öyle bir şey varsa. Ama ben gene sabah senden çok güzel bir özet dinledim.
0: Evet.
1: Yani çok hoşuma gitti. Teşekkür Yaptığın ederim. Özet, ağzına sağlık.
0: Eyvallah.
1: Bence bu özetin bir sponsoru olması lazım. Mustafa Kıyıcıoğlu uyumasın. Bu özet bölümüne bir evet sponsor bulsun. Yani ben bir firma olsam senin özetin öncesinde ismimin duyulmasını isterim valla. Bunu da Mustafa Kıyıcıoğlu'na söyleyeceğim. Bu sabah yine çok hoşuma gitti. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah abi, teşekkür ediyorum. Bugün biraz daha kısa tuttum. Ama geniş geniş şimdi konuşmaya başlayabiliriz. Başlangıcı ben sabahla yapacağım. Takım olan sabahla. Azerbaycan temsilcisi dün Şampiyonlar Ligi playoff'tu. Revanş maçına çıktı. İsrail temsilcisi Hapoel Beersheva ile oynuyordu. İlk maçı Romanya'da oynadılar. İsrail'de oynanmadı. 2-1 kazandı Hapoel Beersheva. 1-0 Sabah öne geçti maçta ama sonrasında Beersheva 2-1'lik skorla maçı kazandı. Bu maçta da turun içinde kalmak için en az bir farklı galibiyet gerekiyordu Sabah için. Fakat başlangıcı yine pek iyi olmadı Sabah'ın. Geri düştü, 1-1'i buldu, geri düştü, 2-2'yi buldu. Ve 90+4'te artık maçın sonunda diyebileceğimiz bir dakikada kornerden bir gol çıkarmayı başardı. Asisti yapan oyuncu kornerde Pushaj's, bu Trabzonspor'da oynadı. Belki hatırlayanlar vardır, sol bekti. 2021-22 sezonunda devre arası gelmiş. Ben de şimdi ne zaman geldiğine baktım. Hatırlar mısınız Pushaj's diye bir oyuncu, Polonyalı. O tipini görenler hatırlar. Trabzonlar da biliyordur bence. Onun asistiyle maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda rakip 10 kişi kaldı 100. dakikada. 101'de Sabah 4-2'yi buldu. 115'te 5-2'yi buldu ve tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı kazandılar ki çok uzun bir yoldan geldiler. Birinci eleme turundan başladı
1: evet,
0: Sabah.
1: Tabii.
0: Orada bu nerenin temsilcisi ya? Galler temsilcisi The New Saints'i 2-0, 2-1, 4-1 ile mağlup ettiler. İkinci eleme turunda Finlandiya'dan Kuopio'yu 1-0, 2-0 toplamda 3-0 ile mağlup ettiler. Üçüncü eleme turunda Danimarka şampiyonu Aarhus'la oynadılar. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybettiler yine Beersheva gibi. Rövanşı 4-0 aldı 90 dakika içerisinde Sabah ve playoff turuna çıktı. Playoff turunda da yine 2-1 geriden gelip 5-2 kazanmayı başardı. 4 eleme turu 8 maç oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. 2017'de kurulan bir takımmış. Çok daha yeni bir takım. Teknik direktörleri Litvanyalı bir isim. Bilmediğimiz bir isim yani, eminim birçok kişi. Valdas Dambrauskas 49 yaşında. O da 2000 yılında kendi ülkesindeki Litvanya'daki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılıyor. Onun hikayesi dün paylaşıldı. O zamanlar bir öğrenci ve oradan kazandığı parayla da İngiltere'ye gidiyor. Orada antrenörlük kurslarına katılıyor. United'da, Fulham'da, Brentford'da işte herhalde stajlar yapıyor, deneyim kazanıyor ve ilk işi 2007'de İngiltere'nin 9. lig takımı Kingsbury London Tigers. Orada başlıyor. Sonrasında 12 farklı takımda görev aldıktan sonra Sabah'a gidiyor. Sabah ilk şampiyonluğunu yaşatıyor ligde. Karabağ'a geçiyorlar ki Karabağ'da geçen yılın biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz ekibiydi. Olağanüstü işlere imza atmıştı. Onları ligde geçip Şampiyonlar Ligi bileti, eleme bileti, elemelerde de 4 eşleşmeyi geçip Şampiyonlar Ligi'ne takımı sokmayı başarıyor. Olağanüstü bir hikaye. Yani hem kulüp açısından hem teknik direktörün kendisi açısından. Teknik direktör geçmişinde de hani Litvanya'da Zalgiris var. Oradan gitmiş Letonya'da bir takım çalıştırmış. Hırvatistan'a gitmiş. Bulgaristan'da Ludogorets'e gitmiş. Hajduk Split'e gitmiş Hırvatistan tekrar. Yunanistan'a gitmiş. Güney Kıbrıs'a gitmiş. Macaristan'a gitmiş. Dolaşmış da dolaşmış. Ve geçen yıl başında da Sabah'ın başına geçmiş. Ve en büyük herhalde başarısı tabii Şampiyonlar Ligi ile beraber burada yaşadığı olmuş bu teknik direktörün. Onun da adını yani bayağı sık duyacağız herhalde bu Şampiyonlar Ligi serüveninde.
1: Evet, yani hem kulübün hikayesi ilginç hem teknik adamın hikayesi ilginç. Ama bir gerçek var. Biz de çok mutlu olduk. Hı hı. Azeri takımları başarılı olduğunda Avrupa kupalarında biz de mutlu oluyoruz. Biz de gurur duyuyoruz. Onu bir kere baştan söyleyelim. Geçen sene dediğin gibi Karabağ Benfica galibiyetiyle başlamıştı, hatırla. Şampiyonlar Ligi'ne 3-2'lik.
0: Geriden mi gelmişlerdi 2-0? Yani
1: acayip bir maç oynamışlardı. 3-2 kazanmışlardı. Geriden mi geldiler tam hatırlayamadım ama 3-2 bitmişti o mücadele. Karabağ ki normal sezonu da ilk 24 içerisinde bitirip tur atlamayı da başarmıştı. Şimdi Sabah böyle bir başarıya imza attı. Tabii teknik direktörün hikayesi de çok ilginç. Sanki böyle vazgeçmeyen bir profil görüyoruz.
0: Aynen.
1: Futbola aşık bir profil görüyoruz. Normalde tabii bu kadar fazla bir teknik direktörün dolaşması zaman zaman eleştirilir. Fakat bu kadar farklı ülke, bu kadar farklı lig de ona bu yaşta çok büyük bir tecrübe katmıştır. Oyuncu yönetimi, işte ortama alışma, farklı kültürler görme konusunda çok tecrübeli gözüküyor bu yaşta. Her şeyi yapmış. Bu galibiyetle beraber Azerbaycan da Slovenya'yı geçmiş
0: ülke
1: puanlamasında, sıralamasında 25. basamağa kadar yükseldiler. Şu an mesela önlerinde İsrail, Ukrayna, Romanya var. Öyle çok bir şey yok. Aralarında çok büyük bir fark yok. Hatta Hırvatistan ve İsveç'e de uzak değil Azerbaycan. Böyle olduğu sürece tabii, biraz daha yukarı çıktığı sürece takımlar, takımlar için de ciddi bir avantaj sağlayacak. Dün çok güzel bir hikaye oldu Sabah için. Yani 2017'de kurulan bir kulübün Şampiyonlar Ligi'ne girmesi böyle çok kolay rastlayabileceğim bir durum değil. Ama ne oldu? İşte bakıyorsun, hani Galler takımı, Fin takımı, ondan sonra üçüncü takım kimdi?
0: Aarhus, Danimarka.
1: Danimarka. En zoru Danimarka tabii. Danimarka. Hani büyük ihtimalle Danimarka temsilcisi şeyden de iyidir. Bu Berşeva'dan da iyidir. Ama ona rağmen işte arada bir sürpriz yaparak diğer takımları normalde geçebilirler. Ama çok önemli yani 8 tane karşılaşmayla Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Vallahi güzel, gurur duyduk.
0: Peki İlker Uğur, şimdi ondan okuyacağım. Bir soru soracağım sana. Yarışmadaki Milyoner Olmak İster yarışmasında elendiği soru şuymuş. En çok gazete yayınlanan ülke hangisidir?
1: Japonya.
0: Ha, sen okudun mu, biliyor muydun?
1: Biliyorum.
0: Ha, bilinen bir şey mi bu?
1: Tabii canım.
0: Ben hiç bilmiyordum mesela. Nereden biliyorsunuz? Neden Japonya?
1: Neden olduğunu bilmiyorum ama Japonya olduğunu biliyorum.
0: Hadi ya. Çok Japonya'ymış, evet.
1: Eskidir.
0: O zaman için 2000 yılında bilememiş Dambrauskas yani, bu sorunun
1: tabii şimdi cevabını. Şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Sonuçta sosyal medyayla, işte bilgisayarlarla ne hale geldiğini bilmiyorum.
0: Tabii bu 2000'in sorusu.
1: Aynen. O işte benim üniversite dönemimde o bilinen bir şeydi.
0: Hadi ya.
1: Ve milyonlarca gazete satıyorlardı. Hani Japonya'nın nüfusu 120 milyon civarı. Böyle 20-30 milyon gibi acayip bir rakam satıyordu gazeteler. Çünkü biz iletişim fakültesi okuduğumuz için genelde öyle şeyler örnekleniyordu. İşte Türkiye'deki satışlar, medya, o şu bu diye. Japonya'dır o, bilinen bir şey.
0: Bir mesaj geldi şimdi. Ali Erim, sana güzel bir haber vereyim. Girişte gerçi dinlemiştir benim özette. Al Nassr 3-2 yendi. Ronaldo ikinci yarı başında oyundan çıktı. Çıktığında Al Nassr 2-0 yenikti demiş.
1: Ya şimdi Al Nassr kimle oynadı?
0: Al İttifak.
1: Al İttifak 11-10 başladı maça. Ronaldo oynadığı için. Al Nassr bir kişi eksik. Al Nassr kırmızı kart gördü. Ne oldu? 11'e 9.
0: 9.
1: Ondan sonra bir Ronaldo hamlesi olunca tekrar 11'e 10 oldu. Ondan sonra zaten işte sen de söyledin, o yıldızlarla beraber maçı çevirdiler.

0: Ronaldo'yu daha sık almaya başladılar oyundan. Bu sene bir önceki maçta da alındı galiba oyundan. Şaka bir tarafa, normal. Yani hani orada ligde çok büyük bir şey farkı var. Kalite farkı var. Hatta geçen gene bir önüme sekans düştü. Suudi futboluyla alakalı olarak iki tane takım oynuyor.
1: Yani onu ben de gördüm, izlemedim ama.
0: Ha, belki anladım. Görmüşsündür onu.
1: Gördüm, izlemedim.
0: Hani çeşitli şeyler, hatalar olabiliyor ligde. Normal yani, çok garip bir durum değil.
1: Bir de Ronaldo daha yeni takımda çalışıyor. İlk lig maçında galiba yoktu. Tribünden izliyordu karşılaşmayı. İkinci lig maçında oynadı.
0: Geçen bir tane çok güzel gol attı.
1: İşte evet, 977 oldu galiba. Hı-hı. O golle birlikte
0: yani
1: bir önceki
0: kontrol etti, anında döndü, vurdu. Aynen. Bayağı güzel bir goldü. Ben dedim herhalde Ronaldo değil bu. Uzun süredir öyle gol atmıyordu çünkü. Bayağı yani bileşik hareketi çok güzel yaptı. Hı-hı. Çok güzel bir goldü. Hayırlı uğurlu olsun. Birinci golünü artık burada sen herhalde kısa süre içerisinde söyleyeceksin.
1: Yani bu sezonu evet 1000 golle bitirip futbolu bile bırakabilir. Sözleşmesinin
0: son senesi. Son senem dedi zaten. Büyük ihtimalle bu sene bırakacak. Dün ben de hani Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Nijmegen maçını merak ediyordum. Aynı zamanda şeyi de merak ediyordum. Diğer karşılaşmayı Lask da merak Celtic. Ediyordum. Evet, Lask Celtic maçını da merak ediyordum. Çünkü Lask Celtic'te ilk maçı inceleyenler, ilk maça bakanlar, ilk maçın özetini izleyenler aslında karşılaşmanın pek de skora paralel gitmediğini anlamıştır. Dün ben de iddia için maça çalışırken bir baktım, hiç öyle bir şey yok aralarında. Ben 3-0'lık bir durum yok.
1: Maç sonucu 1 yazdım.
0: Aynen Lask'a. Sen maç sonucu 1 yazdın. Ben de maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstü olur.
1: Ha, ikisi yazdım. Oran daha yüksekmiş.
0: O yüzden de hani baktım Celtic öne geçti. İnan ona rağmen öyle çok bir şeyim yoktu. Çünkü Celtic'e 3-0 mağlup olmadan önce 13 maçlık bir yenilmezlik serileri vardı. Sezona çok üst perdeden girmişlerdi. 3'er 4'er gollü galibiyetler.
1: Aynen, gol yemeden.
0: Avrupa kupalarında iç sahada oynadıkları son 13 maçın 12'sinde gol atmışlar. İşte ilk karşılaşmada girdikleri çok, yani Celtic'e göre daha net pozisyonlar var. Öyle olunca rövanşta en azından kazanırlar diye düşündüm. Ama tabii biraz gol yiyen bir takım. Öyle de bir defosu vardı. O beni tabii tura atlaması anlamında şaşırttı. Celtic açısından da ya felaket, 2 sene üst üste geçen sene penaltılarla
1: evet.
0: Elenmişler. Bu sene de hani sen söyledin, şimdi ne olursa olsun eşleşmenin herhangi bir noktasında 4-0 yakaladıktan sonra elenmek Celtic gibi bir takıma hiç yakışmadı. Kabul edebileceği bir şey değil. Martin O'Neill hocam.
1: Hocam bayağı, değil mi senin hala?
0: Hocam orada. Bayağı üzülmüştür. Yani Celtic'e biraz üzüldüm ama Lask'a da sevindim. Onlar da bayağı büyük bir iş yaptılar. 3-0'dan öyle geri gelmek çok kolay bir iş değil, Avrupa kupalarında sayılı zaten. Onu başardılar. Diğer tarafta da Bodo Nijmegen maçında da çok erken bir kırmızı kart oldu. Çok erken bir kırmızı kart olunca tabii zaten ilk maçta Bodo kazandığı için orada çok fazla bir şey beklemedik. Ama Bodo'nun da yine Şampiyonlar Ligi'nde olması hoşuma gitti. Artı Valencia Betis maçını da izledim 90 dakika.
1: Hadi be.
0: Valla. İzledim. Merak ettim. Ne oluyor diye.
1: Yani, beğendin mi Betis'i?
0: Ha?
1: Betis'i beğendin mi?
0: Betis'i ikinci yarıda beğendim. Tabii Valencia'ya göre kadro kaliteleri daha yüksek. Ama maçın genelinde performans olarak hani o çok kadro kalitesini ortaya koymadılar. Yalnız bir tane oyuncu girdi. O da golü attı.
1: Pablo Garcia
0: altyapıdan yetişmiş, 20 yaşında. Valla fişek gibi oyuncu. Son vuruşunu bir izlemenizi tavsiye ederim. Atağı başlattı. Ardından bitirdi. Yaklaşık böyle 60-70 metrelik bir koşusu var hep beraber. Golde Perut'un da şeyi var, payı var. Perut da Türk takımlarının da gündemine gelmişti.
1: Fenerbahçe istiyordu.
0: Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Aslında dün Perut'u izleyince üzüldüm. Yani Türkiye'ye gelmediği için üzüldüm. Bağlantı konusunda olağanüstü bir oyuncu. Hı-hı. Çok çok iyi bir oyuncu. Dün golde de payı vardı. Oyuna sonradan girdi. Oyuna sonradan girdikten sonra yani bu hep seninle anlattığımız merkeze gelip o topa dokunuş. Ondan sonra devam çok iyiydi Perut'unki. İşte Isco oyuna sonradan girdi. Hep böyle Fran Garcia, onu Real Madrid'den aldılar. Hı hı, o oyuna sonradan girdi.
1: Bellerin girdi.
0: Evet, asisti o yaptı. Hı hı. Hatta şey

0: Bellerin girdi. Bellerin de sağ taraftan bir tane çok güzel pas verdi. Perit'i çaprazda karşı karşıya bıraktı. Perit vurdu. Direğin dibinden şeye çıktı. Ne derler? Out'a çıktı. Hani bu oyuncular girdikten sonra Real Betis'in oyunu da ciddi anlamda değişti. Yani maçın ilk yarısı belki 55-60 dakikası böyle biraz uyku modunda geçti. Ama ondan sonra güzel kaliteli hareketler, kaliteli oyuncular izledik. Pellegrini hocam da 2'de 2 ile başladı. Sen de sabah söyledin.
1: Evet, bir sıfırlık,
0: Bir
1: iki
0: sıfırlık iki
1: galibiyet.
0: galibiyet geldi. Valencia'da da 1-0'dan hemen sonra sadık bir pozisyon buldu. Güzel bir pozisyon buldu. O da en net pozisyonlarıydı. Olmadı. Ama genel olarak Valencia pek iyi gözükmedi. Onlar da ikinci maçında da gol atamadılar. Öyle benim hoşuma gidiyor biliyorsun. Böyle liglerde büyük takımlar değil de diğer takımların birbirleriyle yaptıkları maçlarda biraz daha iyi anlayabiliyorsun takımları. O bakımdan dün öyle bir açtım. Bir de İspanya'da maç izlemek o da güzel.
1: Almanya 1
0: Ha,
1: ve
0: rahat rahat
1: gerçi
0: böyle
1: Premier
0: İspanya'da
1: Lig'de
0: da bir
1: 8.
0: şeylik var, böyle bir rahatlık var, o hoşuma gidiyor. Tribünlere bakıyorsun, herkes oturuyor falan. Zaman zaman ayağa kalk, yani Mestalla sonuçta çok büyük bir stat. Görkemli bir stat. İşte tribünler her zaman konuşulur, o diklik falan filan. Dün 47-48 bin kişi vardı. Statta 55 bin kişilik diye tahmin ediyorum o stadı. Güzeldi orada. Atmosfer de güzeldi. İyiydi yani. Can Öndügü de anlatıyordu maçı. Güzel maçtı.
1: Şu anda 2'de 2 yapan bir diğer takım da Sevilla, Betis'in direkt rakiplerinden, değil mi? Derbi oluyor Sevilla
0: Tabii
1: Real
0: tabii.
1: Betis karşılaşmaları.
0: Endülüs derbisi.
1: Sevilla'da son yıllarda felaket. O hani Mancini'nin sportif direktör olduğu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynadıkları dönemden çok uzaklardı. Geçen yıl da bayağı zor geçirdiler. Bu yıl 2'de 2 ile başladı Sevilla'da. Ve bu hafta da Atletico Madrid'i konuk edecekler. Ben de merak ediyorum. Üçüncü
0: Ramos'un
1: maçta.
0: alma işi ne oldu? Durdu değil mi? Bir haber
1: O
0: okumadık sonra. Bir
1: durduydu, o
0: şey okumadık
1: çıktığı
0: sonra.
1: haberden sonra da geri bir şey duymadım ben de.
0: Evet.
1: Ama bu ara çok fazla kulüp satın alma şeyleri var yani, dünya genelinde biliyorsun.
0: Bence teknik direktörlükten daha keyifli bir iş ya.
1: Satın almak.
0: Tabii. Yani kulübü satın almak, hele böyle işte kariyerin boyunca çok iyi paralar kazandıysan, hani öyle bir tabii ki şeyin oluştuysa, servetin oluştuysa, öyle bir rakamın, bütçen varsa bir kulüp almak bence müthiş bir şey futbolcu için.
1: Yani düşünüyorum. Tek başına da almıyorlar ama mesela
0: Tabi
1: konsorsiyum,
0: ortaklıkta da alıyorlar.
1: ortaklıklar.
0: Öyle alıyorlar. Tek başına da alabilirsin. Çünkü yani İspanya'da 15-20 milyon euroya alabileceğin La Liga 2 takımları var.
1: Zaten Pique şeyin Andorra'nın mı
0: Yani
1: sahibiydi?
0: çok rahat bir şekilde
1: Evet.
0: alabiliyorlar o takımları. Yani öyle takımlar acayip bir şey değil. Hatta bütün şeyiyle alıyor yani, komple. Tapusuyla alıyor neredeyse.
1: İngiltere'de bu Manchester United'ın efsanelerinin aldığı bir takım vardı.
0: Ha,
1: Hatırlar mısın?
0: doğru, hep
1: İsmini
0: beraber.
1: şu an unuttum ama 4-5 futbolculuk bir yatırım vardı. Dün de Ed Sheeran'ın hissedarı olduğu bir takım,
0: Ipswich.
1: Ipswich mi o? Kupada mı oynuyordu?
0: Evet,
1: İngiltere Lig
0: kupada, Lig
1: Kupası'nda.
0: kupasındaydı.
1: Ed Sheeran ünlü bir sanatçı, şarkıcı. O da tribünden karşılaşmayı takip ediyormuş. 3-1'de kazanmışlar Leicester City karşısında. Evet, maçlara dair konuştuk böyle kısa kısa. Bir araya gidelim. Aradan sonra da en sıcak gelişme şu anda Beşiktaş'ta Poku. Beşiktaş'taki transfer gündemine bakacağız. Sonrasında da Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanındaki maçla devam edeceğiz.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
10: Radyo Spor. Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.36 saatlerimiz, Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Transferin hareketli takımı siyah beyazlar. Dün gece Leverkusen'den yeni transfer Ernest Pocu'yu İstanbul'a getirdi siyah beyazlar. Oyuncunun sözleşmesi kiralık artı satın alma opsiyonlu bir anlaşma. Ama girişte de bahsettim. O satın alma opsiyonu anladığım kadarıyla çok zor bir opsiyon değil. Belli şartları var. O şartlar sağlandığı anda opsiyon devreye girecek ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Çünkü haberler genelde öyle yazıldı. 1 artı 4 yıllık bir anlaşma olarak paylaşıldı Ernest Pocu için. 2004 doğumlu bir oyuncu. İlk olarak herhalde Azi Akman'ın Galatasaray eşleşmesinde oyuncu dikkat çekti. Çok hareketli, çok hızlı bir oyuncuydu. Oradan Leverkusen'e transfer yaptı geçen yılın başında. 10 milyon euro verdi Leverkusen. Leverkusen'le de geçen yıl hem 5 gol attı ligde hem 5 de asist yaptı. Bundesliga'da 2004 ve sonrası doğumlu oyuncular arasında bunu başaran 4 isimden biri olmuş. Pocu, Diomande, Bazumana Ture ve Lennart Kahr'la birlikte dikkat çeken bir isim. Yalnız Beşiktaş'ın o bölgede istediği iddia edilen oyuncularla kıyaslandığında şöyle bir farkı var. Pocu'nun sağ ayaklı bir oyuncu. Sağ kanatta sağ ayaklı bir oyuncu. Sol ayaklı bir oyuncu değil. Daha önce bahsi geçenlerin çoğu benim bildiğim kadarıyla sol ayaklıydı. Sağ ayaklı bir oyuncu. Hatırlamıyorum. Bir Galatasaray'da işte Sarı geçen konuştum dün. Sağ ayaklı, sağ kanat oyuncusu. Pocu da öyle bir oyuncu. Gerçi geçen yıl Leverkusen'de solda da bayağı oynamış. Sağda da oynamış. Çok yönlü bir isim ama tabii Beşiktaş onu sağ kanat için transfer etti. Ortak nokta olarak belki şu söylenebilir. Hızlı bir oyuncu. Diğer adaylarla beraber çok hızlı bir oyuncu. Orada da genelde seninle benzer düşünüyorduk diye hatırlıyorum. Hani sol taraf Trossard biraz daha tabii ağır bir oyuncu. Hani ya çok ağır da demeyeyim. Daha teknik, oyun kurucu özellikle de bir oyuncu. Hızı da var ama sağ tarafta Çerni de yavaş bir oyuncu. Oraya daha hızlı bir oyuncu olması bana da mantıklı geliyordu. Pocu tam olarak o hızı karşılayacak bir isim. Genç bir isim. U23 kontenjanından olması Beşiktaş'ın bir avantaj. Bu yatırımı tabii kaç milyon, 20 milyon euro deniyor. Şeyi opsiyonu 3 milyon euro kiralama bedeli, 20 milyon da satın alma opsiyonu, 23 milyonluk bir yatırım ama çok zarar edeceği bir yatırım gibi de olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun pasaportu, işte oynadığı takımlar Premier Lig'e bile gidebilir buradan iyi bir performans gösterirse. Girilebilecek bir risk gibi gözüküyor. Risk diyorum çünkü biraz da genç bir oyuncu sonuçta. O bölgede bu tarz takımlar için bence bir risk oluyor ama dediğim gibi girilebilecek bir risk. Ben çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Ernest Pocu'nun. Ama sen büyük ihtimal işin gol asist katkısı konusunda bazı endişelerini dile getireceksin seni az buçuk tanıyorsam. İstersen oradan istersen başka bir yerden devam et abi sen.
1: Önder Özen bizim yayınımıza katıldığında özellikle transferle alakalı olarak, sağ kanat transferiyle alakalı olarak bir kararsızlıktan bahsetmişti. O da enteresandı. Güzel bir noktaya değinmişti Önder Özen. Takımın ortalama hızı demişti. Takımın ortalama hızına da bakıyoruz demişti. Transfer konusunda. İşte bir oyuncudan bahsetmişti. U23'ü birkaç ayla kaçırıyor. Ondan sonra başka alternatifler de var. Oraya nasıl bir profil? Giden mi demişti. İşte o Pocu mesela. Giden oyuncu Pocu. Yoksa Trossard tarzı bir oyuncu mu diye orada bir karar aşamasında olduklarını açıklamıştı. Ondan kısa bir süre sonra Beşiktaş'ta tercih giden oyuncudan yana kullanmış. Biz Önder Özen bunları söyledikten sonra senle burada değerlendirmiştik.

0: Sen tabi hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama Radyo Spor dinleyicileri bunu duydu.
1: Bakalım.
0: İkimiz de Beşiktaş'taki oyuncu profillerini değerlendirirken direkt rakip kaleye gidecek bir isme sahip olmadığını, Beşiktaş'ın sezon boyunca her karşılaşmada kapanan rakipleri açmayacağını, Avrupa'da zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda, ligde yine hem zorluk derecesi yüksek hem de skora göre maçın içerisinde topla direkt rakip kaleye gidebilecek oyuncuya ihtiyacı olduğunu, o profili çeşitlendirmenin de Beşiktaş açısından iyi olacağını senle burada konuşmuştuk. Şimdi gerçekten Beşiktaş'ın transferi rakip kaleye en çabuk gidebilecek oyunculardan bir tanesi. Belki şöyle bir şey söylenebilir. Oyuncu hızlı değil, çok hızlı. Uçak gibi bir şey. Ama tabii ki AZ Alkmaar Galatasaray maçlarını izleyenler hani Poku'yu es geçmemiştir. O maçlar AZ Alkmaar lehine farklı bitmişti. Fakat mesela Poku'nun bitiriciliği iyi olsa tarihi farklar olurdu o karşılaşmalarda. Hatırlayın, rakip kaleye bir anda inen, Galatasaray kalesine bir anda inen ama son tercihte bir türlü istediğini yapamayan bir oyuncu görmüştük. Herkesi etkilemişti Poku. Tabii o zaman 2 sene önceydi. Oyunu belki biraz daha olgunlaşmış olabilir ama patlayıcı gücü baki. O yüzden bence Beşiktaş Çerni'yi de küstürmeyecek. Çerni'yi de eyvah beni kenara attılar dedirtmeyecek. Orada rol paylaşımı yapabilecek bir oyuncuya gitti. Çünkü az önce de söyledim. Poku öyle bir oyuncu ki örnek veriyorum 60-65'te 1-0 öndesiniz. Poku'yu oyuna aldınız. Bir anda skoru 3-0'a da getirebilir. Bir anda 3-0'a getirecek pozisyonları da bulabilir, atamayabilir. Bir anda skoru 3-0'a getirebilecek asistleri de yapmaya çalışır, yapamayabilir. Her ihtimal var ama eğer rakip size biraz alan veriyorsa o alanı en iyi değerlendirebilecek oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi hızlı değil, çok hızlı bir oyuncu. Acayip bir şey hızı. Normal bir hız değil. Dribling yeteneği de var. Yani driblingi kötü değil ama artık o hızda şey mi çalışmıyor, frenler mi çalışmıyor durmakta? Ondan sonra o tabii işin espri tarafı ama çok kolay değil. Hani zaten bu yaştaki oyuncularda bir de karar yeteneği üst seviyede olsa zaten 150 milyon euro dersin. Öyle bir oyuncu o hızla beraber. Tabii ki oyununda bazı zaaflar var. Ama ben genel olarak dediğim gibi Çerni ile beraber rotasyona sokabileceğin, aynı zamanda profili farklı olduğu için sana sezon içerisinde bazı karşılaşmalarda büyük katkı sağlayacak bir oyuncuya gittiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ama Beşiktaşlı taraftarlar da hani böyle Poku'dan müthiş son vuruşlar, müthiş final pasları beklemesin.
1: Olaytan'ın sağ kanat şubesi gibi.
0: Biraz beklentiyi ayarlamakta fayda var. Beşiktaş çok büyük bir yıldız almadı. Bir yıldız adayı aldı. Hala gelişime açık bir oyuncu aldı. Senin dediğin gibi bir sonraki satışı olabilecek bir oyuncu aldı. Ve Beşiktaş'ın bu oyuncuyu işte İtalyano'nun elinde biraz daha işlemesi gerekiyor. Onu söyleyelim. Sonuçta AZ Alkmaar'daki performansının ardından transfer yapması hemen hemen garantiydi. O transferi yaptı. İyi bir transfer yaptı. Hatta Bayer Leverkusen'i ara kat olarak değerlendirebilirsin. Yani gitti Bayer Leverkusen'e. Bayer Leverkusen'den bir sonraki aşama çok büyük ihtimalle iyi bir kulüp olacaktı. Avrupa'da saygın bir kulüp olacaktı. Gelişim devam etseydi. Dün Vedat Parlak'ın programına akşam dinlerken Mertcan Bulca bağlandı. Biraz Leverkusen'deki değişimlerden bahsetti. Teknik adam değişimi. İşte geçen sene Ten Hag geldi, değişti. Şimdi tekrar bir teknik adam değişikliğine gitmişler. Ayrıca bir yatırımları daha var Leverkusen'in oyuncu bazında. Onların da etkisiyle hani artık Poku'nun ilk opsiyonlardan biri olmaması sebebiyle Poku'dan ayrılmaya karar verdiğini söyledi. O şartlar içerisinde Beşiktaş da böyle bir fırsat buldu. Ve genel hatlarıyla bence doğru bir iş yaptı. Bununla birlikte rakam pahalı mı?

0: Bence pahalı. Bence yüksek bir rakam. Artı mesela bunun bir opsiyon olmasını tercih ederdim. Yani Poku'yu bir sene bir izleyelim. Ondan sonra o satın almanın hani opsiyonun biraz daha zor olmasını ben isterdim. Şimdi direkt olarak hani oyuncu ne verecek ne vermeyecek çok iyi özellikleri de var. Soru işareti olan özellikleri de var. Kendini kısa sürede kabul ettirebilip iyi işler yapabilir. Ama ya bu oyuncudan olmaz dedirtte de bilir. Biraz ortada orası. O yüzden öyle 20 milyon euroluk bence zorunlu gözüken opsiyonlar bizim takımlar için çok doğru değil diye düşünüyorum.
1: Burada tabii tam içeriği de açıklanmadı. Şu da olabilir. Angelinho da Galatasaray'ın yaptığı gibi hani devre arası gönderme durumu olabilir eğer o zamana kadar o şartlar sağlanmadıysa. Galatasaray'da Lessi'nin de şu anda Goçuk'un da bir işte 18 ya da 16 maç oynarsa alınma durumu var. Eğer öyle bir şey ise belki performans da vermediyse oynatmaz ya da kulübesinde oturtur. Geçen yıl mesela Jota'da ben öyle bir şey olduğundan şüpheleniyordum Jota çünkü çok az süre aldı değil mi normale göre. Yani birçok oyuncuya fırsat geldi. Jota'ya gelmedi. Jota'da sanki öyle bir madde vardı diye hep düşünmüştüm. Burada da eğer oyuncu performans vermezse şartlar da sağlanmadıysa belki yedek kulübesinde
0: Evet,
1: olur. Oyuna
0: onu
1: girmez.
0: bilmiyoruz. Belki açıklar Beşiktaş.
1: Kaç maç
0: Genelde
1: oynarsa.
0: açıklamıyorlar ama
1: Açıklamıyorlar.
0: bu şeyi opsiyondaki
1: Muhabirlerden çıkıyor da.
0: maddeleri hatırla çünkü çok garip opsiyonlar da vardı. Hani João Mário adım attığı anda sahaya
1: İlk maçında galiba şey oldu.
0: Bismillah dedi. Sözleşme
1: Öyle
0: şey
1: olmuş.
0: haline geldi.
1: Çok sonra öğrendik biz. Oyuncu işte Aze Akmar çıkışlı bir isim. Potansiyelli, genç, dinamik. Taraftarın bence hoşuna gidecektir o patlayıcı gücü, enerjisi. Ama Olaytan'da da benzetmeme sebebi o son vuruşları yapamadığında 1-2-3 o kötü bir izlenim bırakabiliyor taraftarda.
0: Evet, Beşiktaş'ta ama patlayıcı gücü olan ve kanatta oynayan uzun süredir de bir oyuncu yoktu. Yani Beşiktaş'ın kanatları zaten uzun süredir sıkıntılı. Fakat Poku gibi en son herhalde Enkudu mu vardı?
1: Evet, Enkudu yazan bir dinleyici
0: Enkudu
1: geldi.
0: vardı yani en son o şeyde ama Enkudu'dan da hızlı. Mesela Enkudu bence bileklerine daha hakim.
1: Dar
0: Ama
1: alanda daha iyi değil
0: evet
1: mi?
0: ama Poku yani ondan falan daha hızlı. Acayip bir adam o hız konusunda. Normal değil yani o hız.
1: Aslında geçen yıl da alınabilirmiş. Leverkusen'e gitmeden 10 milyona. Beşiktaş Şenli'ye o yatırımı yaptı. Ki Şenli'nin algısı biraz yüksekti Rangers Fenerbahçe eşleşmesindeki performanslarından.
0: Ama
1: Şenli
0: şöyle bir şey sorayım sana. Anladım dediğini.
1: almazdı da alabilirdi diyorum ben. Almazdı.
0: Alabilirdin ama direkt 11'e almazsın
1: İşte
0: mesela
1: evet
0: bence.
1: o
0: Heh,
1: yüzden almazdın zaten.
0: aynen.
1: Çerni gibi o yüzden o yatırım yapmazdın.
0: Evet.
1: Ama işte Leverkusen yapıyor. Sen yapmıyorsun.
0: Ama işte senin liginde oynadığın karşılaşmadaki profille Leverkusen'in oynadığı profil yani Leverkusen daha Bayern'i çıkartırsan kendine göre daha dengeli bir ligde oynuyor. Daha dengeli bir ligde oynadığın zaman daha çok 11'de bence bu tarz oyuncuların forma giyme şansı oluyor ama Türkiye'de derbileri çıkardığın zaman kalan 28 karşılaşmada ağırlıklı olarak top sende, sen rakip yarı alanda oynamak istiyorsun. Rakip yarı alanda oynamadığın zaman eleştiriliyorsun. Bu takım niye geriye çekiliyor? Hatırla. Şimdi geçen sene Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ında zaman zaman geriye çekildiğini gördük. Hemen çatlak sesler çıkıyordu. Yani niye geriye çekiliyor Beşiktaş? İşte Fenerbahçe yıllarca aynı şeyi tartıştı. Değil mi?
1: Tabii.
0: Aynı şey tartışıldı. Hep öyle olduğu için bu kadroda olabilir bu tarz oyuncular ama ilk 11'de biraz zor. Biraz zor. Çünkü hani oyun zaten çok fazla duruyor. Rakipler sert. İşte Beşiktaş mesela Alanya'da kısmen dayak yedi. Alanlar dar, zaman dar, çok faul yapılıyor. O yüzden bu oyuncular böyle hani o karşılaşma içinde ritmini bulması da Hollanda'daki gibi değil. Yani Hollanda'daki gibi oynanmıyor oyun bizde. Onun dezavantajları var açıkçası bu tarz oyuncular için. O yüzden biraz daha böyle işte rakibe göre ve skora göre anlık bu oyuncuyu değerlendirmek, kadroda olması doğru. O yüzden Beşiktaş'ın yaptığı işte bana göre doğru. Şimdi burada tabii Raşit Sadam mesela Beşiktaş çıkacak mı? Bu güzel bir soru. Çünkü sonuçta U23 takviyesi yaptı Beşiktaş. Şu an kontenjanına dokunmadı. Merkeze Miretti'yi alırsa Miretti de U23'e uyuyor galiba, değil mi?
1: 4 U23 tamamlanıyor. Ouattara, Olaytan, Miretti, Poku.
0: O zaman mesela Beşiktaş bence iyi bir U23 rotasyonu oluşturdu. Hı hı. Ben öyle düşünürüm.
1: Saydım işte 4 oyuncu.
0: Yani Ouattara'yı saymam. Hı hı. Onunla yıldızımız barışmadı. Geldiği günden beri. Evet,
1: Aykut abi övse de sende bir şey olmadı.
0: Ben de pek barışmadı. 4'te 3 derim. U23 kontenjanı için. O zaman mesela biraz daha eli rahatlamış oluyor Beşiktaş'ın.
1: Şu anda 10 yabancıda Nübel var. Agbadu var. Calo var. Murillo var. Endidi var. Trossard, Černý, Rashica, Vlahović ve Oh var. 10 yabancısı var. Rashica'yı ya da herhalde Endidi'yi olası gözüken satışlar ikisinden biri. Büyük ihtimal Rashica olur ama Endidi de ben de hala gidebilir diye düşünüyorum. Onlardan biri gittiği anda o 23 yaş üstü orta saha transferinde Beşiktaş yapacak. Öyle bir arayış olduğunu anlıyoruz. Merkeze bir 23 yaş üstü oyuncu daha gelecek. Burada da ya Rashica ya Endidi'den birinin gitmesi gerekiyor. Udokai'yi da saymadım. Udokai da tabii gidecek.
0: Hacı Ahmetoviç gidecek.
1: Amir gidecek. Al-Musati daha gitmedi. Elan Ricardo daha gitmedi. João Mario daha gitmedi. Aslında Rashica veya Endidi ile birlikte 6 ismi daha göndermesi lazım bu kalan kısıtlı sürede. Ya da 4 ismi göndermesi lazım. Dün haberler çıktı gece. TFF o artı 2'lik kontenjan
0: artı
1: olayını.
0: Artı 2 mi yoksa hepsini mi oynatabilirsin dedi. Yabancıdan oynatabilirsin. Ben hepsini artı 2
1: diye okudum.
0: Yani. Artı 2 mi okudun?
1: Artı 2 diye okudum. HT Spor'dan Hasan Tuncel, Aspor'dan Erdem Akbaş da ikisi de yazdı. Bakayım.
0: Ben de okudum.
1: Mesela evet, Hasan Tuncel'inkinde ben
0: artı 2
1: senin
0: demiyor.
1: Dediğin gibi.
0: Evet. Evet. Yabancıları oynatabilecek diyor. Evet. Yabancıları Türkiye Kupası'nda kadro yazabilecek diye okudum ben haberi.
1: Hasan'ın haberinde öyle. Erdem Akbaş da mı acaba? Ya da ben bir gün önce artı 2 okudum diye mi hiç bunlara bakmadım bile? Evet. Erdem Akbaş da senin dediğin gibi yazmış. Hmm. Ben dünden artı 2 okudum ya hep o zannettim. Dediğin gibiymiş kalan. O zaman hiçbirini göndermek zorunda. Değil mi yani?
0: Ya işte az da olsa kulüplere bir şey veriyor. Hı-hı. Ne derler? Avantaj verdiler burada.
1: Oyunculara da bir mesaj burada TFF'den. Yani siz bütün yıl, bütün sezon kenarda kalacaksınız. Türkiye Kupası'nda oynama hakkı olduğu için haklı da feshedemeyeceksiniz. O yüzden bu kalan bir haftalık sürede kendinize iyisi mi kulüp bulun kalmayı düşünen varsa.
0: Ya bu olsa da olmasa da dün biraz konuştuk. Zaten kulüplerin bu operasyonları artık yapması lazım. Hani o sadeleşmeyi yabancı konusunda gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ama umarım ders çıkartırlar da bu kadar bir daha kadrolarını doldurmazlar. Yani senin 10 yabancı yazabildiğin yerde sen şu an 6 tane yabancı saydın göndermek zorunda olduğun. Yani inanılmaz bir matematik. Hı hı. Akla hayale sığmayacak bir matematik. Ve bütün oyuncular da saydın neredeyse bütün oyuncular da beklentiyle gelen oyuncular. Hani Al-Musrati yani Beşiktaş tarihinin yapıldığı anda en pahalı transferiydi. Şu an yüzüne bakan yok, konuşan yok. Ondan sonra işte kim bilir kaça mal olacak Beşiktaş'a gidişi. Düşün.
1: Ya daha dün Haluk Yürekli galiba şöyle bir şey söylemiş. Kerem Demirbay hala Galatasaray'dan para alıyor diye. Hmm. Ki bonservisiyle gitti. Hani bedelsiz gitti.
0: Şey yüksek, sözleşmesi yüksek.
1: Ama bir şekilde bir çıkış yaparken bir anlaşma yapılmış herhalde. Bilmiyorum nasıl bir şey. Orada borcu mu vardı Galatasaray'a da. Hani gitse bile bonservisi ödeme yapmaya devam edebiliyorsun bu tarz oyunculara. Yani bu oyunculara da büyük ihtimal öyle o şartlarda gidecek
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii onu hep söylüyorum ya. Bundan kaçışın yok. Sana pahalıya patlayacak. Hı-hı. Ama o kararları veren de sensin işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani yöneticiler iş konuşmaya gelince merak etmeyin plan, program, organizasyon, kurumsallık hepsi onlarda. Ama esas işte bu. Hani, tablo bu. Bir de bütün kulüplerin en büyük gideri biliyorsun futbol takımı. Hı hı. En büyük gelir de orada ama en büyük gider de orada. Şimdi dengeye ulaştırmanın tek yolu giderini kısmak. Gider konusunda doğru işler yapmak. Eğer gelirini bir şekilde arttıramıyorsan gelirini nasıl arttırabilirsin? İyi oyuncu satarsın. Avrupa kupalarında başarılı olursun. Başka bir şey yok. Bir hı. De inşaat yaparsın. İnşaatı yapıyorlar zaten. Ama işin gider tarafı o kadar kolay geliyor ki artık herkese işte 2 milyon euro verdi. 3 milyon euro tazminat ödedi. Çıkış için bonservis. Sen o bonservise para verdin. 3-4 yıllık anlaşma yaptın. Yazık günah. Yani o bakımdan işte dün onu anlatmaya çalıştım. Yani bu 10 artı 4 savunduğum bir yabancı kuralı olmasa da bu eldeki yabancıların sayısını azaltması bakımından bence bir süre daha devam etmeli. Normalleşmeli yabancı sayısı. 10 yabancı olan bir yerde ne bileyim 11-12 tane oyuncuyla sözleşmen olabilir. Hadi dersin ona. Ama normali senin bir transfer dönemine sözleşmesi biten, o transfer dönemine girdiğinde örnek veriyorum Mert'in, Ali'nin, Yücel'in sözleşmesi biter otomatik olarak ya da bitecektir. Dersin ki ya bunların sözleşmesi bitiyor. Biz yaz transfer döneminde 3 kontenjanla giriyoruz. İhtiyacımız varsa bunu işte 2 kişiyi göndererek 5'e çıkartalım. Yani bu şekilde olması lazım. O yüzden dehşet verici. Yani 10 tane yabancının olduğu yerde sen pat diye 6 tane isim saydın. Beşiktaş daha bunları gönderecek. Fenerbahçe öyle. Trabzonspor biliyorsun bundan önce yaklaşık 78 tane falan 2 senede oyuncu gönderdi.
1: Fesih anlaşması yani
0: Fesihlerle yaptı. Fesihlerle beraber. Sen her gün Trabzonspor evet. Bir oyuncu Fesih çok haberi
1: kötü.
0: Okuyordun.
1: Çok kötüydü o dönem hatırlıyorum. 7.57 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında, 1-1'in rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz Beşiktaş'ın Poku transferinden bahsediyorduk. Aklıma bir de şöyle bir örnek geldi. Bu örneği daha önce de verdim. Aslında baksan Olaytan da Beşiktaş'a çok uygun bir oyuncu değil gibi gözüküyordu, değil mi? Geldiği takım oyun karakteri itibariyle. Göztepe sonuçta genelde kontra kovalayan, topa çok az sahip olan, pas isabet oranı çok düşük, geniş alanda oynamayı seven bir takım. Olaytan da o takımın 10 numarasıydı. Hatta mental olarak da bazı sıkıntılar yaşadığı söyleniyordu. Ama Beşiktaş'ta mesela dar alanlarda çok sıkıntı yaşamadı Olaytan. Beşiktaş'ın düzeninde de ben Olaytan'ın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yani o sondaki şut kalitesi, pas kalitesi tabii ki hala bence gelişime açık da. Oralarda hani top tekniği en azından sırıtmıyor Junior Olaytan'ın. Poku'da da bakalım, yani birebir aynısı olacak demiyorum ama o da farklı iyi şeyler gösterebilir yani bu tarz bir anlayışta.
1: Tabii ki gösterebilir. Fakat Olaytan'la alakalı olarak, Olaytan'la ilgili ilk öveceğin şey ne olur Beşiktaş performansında?
0: Bu sezon gördüğümüz mü?
1: Genel olarak. Bence enerjisi olur.
0: Evet, dinamizm.
1: Yani bir 10 numaradan çok merkez orta sahada neredeyse hani 6-8-10 karışımı bir oyuncu olarak oynaması bence Olaytan'ı şu an biraz daha farklı bir yere koydu. Çünkü işte bu sene gittik maçlara, tribündeydik. Mesela Olaytan genelde verdiği bir pas yüzünden değil,

0: kesinlikle demezsin. Defansif müdahaleleri var. O enerjiyle beraber rakibe yakın olabiliyor. Ama bir altıdaki oyun görüşü ya da zekası tam olarak yok. Fakat genel olarak ortalamaya baktığında her işi belli bir standartın üzerinde yapabildiği için bence Olaytan şu aşamada kendini kabul ettirdi. O yüzden de hani Olaytan belki Göztepe'nin 10 numarasıydı ama Beşiktaş da bence o rol için da pek gelmedi Beşiktaş'a. Yani Beşiktaş iyi bir merkez orta saha oyuncusu aldım diye düşündü
1: Peki ama
0: benim
1: benim
0: gözümde.
1: buradaki tespitim şu. Sen Göztepe'deki Olaytan'ı Beşiktaş'a ister miydin transferde? Hani bu olduktan sonra söylüyorsun ki katılıyorum hepsine. Şu anda
0: Ya
1: performansı iyi.
0: isteyebilirdim biliyor musun? İsteyebilirdim.
1: İşte
0: Neden?
1: orada emin
0: Çünkü
1: değilim. Poku gibi olurdu diye düşünüyorum
0: yok
1: hani.
0: çünkü şöyle Olaytan'a ben Göztepe'de de çok şey diye bakmadım. Hani 10 numara bu oyuncu diye bakmadım. Ben pek oraya merkez orta saha oyuncularına o gözle bakmamaya çalışıyorum. Yani merkez orta saha oyuncusu az önce tanımladığım gibi bence artık çoğu şeyi yapmalı ve belli seviyede yapmalı. Öyle baktığı zaman Olaytan'ı isteyebilirsin ama mesela Olaytan'ı isterken de Olaytan beni bir üst seviyeye çıkartacak oyuncu diye istemeyebilirsin. Ama Olaytan'ın mesela neden Olaytan kalıyor, Hacı Ahmet Hoca kalmıyor sorusunun cevabı bence günümüzde çok net. Şimdi Hacı Ahmet Hoca oyun görüşü ve ayak tekniği Olaytan'a göre daha iyi bir oyuncu. Pas kalitesi daha yüksek bir oyuncu. Ama işin enerji tarafı, rakibe yakın olma tarafında Hacı Ahmet Hoca bana pek bulaşmayın diyor. Ben o şeylerde yokum diyor. Şimdi büyük takımda böyle profilde bir oyuncu. Çünkü ikisi de Anadolu kulübünden geldi. Şimdi Hacı Ahmet Hoviç'in Beşiktaş'ta devam edebilmesi için çok olağanüstü bir geriden oyun kuran oyuncu olması gerekirdi. Hani öyle bir pas atacak mesela, 30 metre bir diagonal pas atacak ya da bir o klasik olarak söyledikleri artık hat kıran bir pas atacak. Öyle paslar atacak. Yani senin savunmadan topla çıkışını Hacı Ahmet Hoviç öyle bir seviyeye getirmeliydi ki Hacı Ahmet Hoviç'in o enerji eksikliğini Beşiktaş diyecektik ya adam öyle paslar atıyor ki o kadar da olur. Artık yani Hacı Ahmet Hoviç'in de o eksiğini başkası kapatacak diye konuşurdun. Ama Hacı Ahmet onları belli bir seviyede yapsa da işin diğer tarafında bence eksik kaldığı için Beşiktaş'ta Olaytan'a göre daha iyi bir tekniği olmasına rağmen tutunamadı. Olaytan diğer tarafta

0: Diğer tarafında bence eksik kaldığı için Beşiktaş'ta Olaytan'a göre daha iyi bir tekniği olmasına rağmen tutunamadı. Olaytan diğer tarafta şimdi Hacı Ahmetoviç gibi değil top tekniği olarak, ama top tekniği de yerlerde değil. Hani öyle yuh be falan nasıl bir kazmaya getirmişler demiyorsun. Enerjisi çok daha yüksek. Savunma katkısı, ondan sonra rakibi bozması, top kapması, top arası hepsi daha yüksek. Hücuma katkısı da Hacı Ahmetoviç'e göre daha yüksek. Şimdi hepsine baktığında kimi istersin? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani bir tarafta tek bir şeyi iyi yapan oyuncu çok artık geçer akçe değil merkezde. Çünkü seni zor durumda bırakıyor. Yani onu iyi yapıyor ama kötü yaptığı şeyi başka oyuncuyla telafi etmeye çalışıyorsun. Atletizm eksikse atletizm yüklemen gerekiyor. İşte golü eksikse bir yerden gol beklemen gerekiyor. Hep birilerinin tamamlaması lazım. Onu da bazen tutturamıyorsun o kimyayı da. Bazı takımlar tutturuyor. Bazı takımlar tutturamayabiliyor. O şey olmuyor. Eşleşmiyor yani oyuncu grubu birbiriyle. O yüzden de mesela bugün bence Hacı Ahmetoviç gitmek zorunda kalıyor. Kötü bir oyuncu olmamasına rağmen. Ama Olaytan ortalamayı bazı şeylerde daha iyi yaptığı için kalan oyuncu oluyor. Takdir gören oyuncu oluyor bence.
1: Burada bir de Orkun'un varlığı mı seni böyle düşündürüyor? Şimdi sen Olaytan'ı çok övdün. Ben de çok beğeniyorum ama hani Talişka mı Olaytan mı diye sorsam sana.
0: Ben Talişka derim.
1: Talişka diyeceksin yine. Bir de Olaytan'da şöyle bir durum vardı. Rafa Silva yerine geldi bu oyuncu. Yani aslında yine 10 numara için geldi. Yani senin söylediğin gibi böyle çift taraflı oynasın, işin savunmasına da katkı versin diye pek geldiğini düşünmüyorum. Hani Rafa Silva'ydı giden. O boşluğu da Olaytan'a direkt olarak doldurmayı tercih etti. O yüzden dedim hani çok Rafa'dan sonra bile hele çok istenecek bir oyuncu değildi. Ama geldikten sonra Orkun da belki varlığı onun hücuma daha rahat çıkmasını sağlamasıyla birlikte avantajı oldu. Ama yanında Orkun değil başka bir oyuncu olsa belki Olaytan bugün bu kadar da övülmeyecekti. Yanındaki de etkili
0: tabii ki
1: oyuncunun
0: etkili,
1: performansında.
0: Tabii ki etkili. Ya mesela Salih'in gelişi bile Orkun'a yaradı.
1: Evet.
0: Salih'in gelişi Olaytan'a da yaradı ama.
1: Evet.
0: Onu da unutmayalım.
1: Hı hı. Hepsi birbirine,
0: yaradı. Şu an uyumlu bir şey var. Mesela Beşiktaş geçen sene kupada Konya'ya elenirken Beşiktaş'a en çok yara veren, Sergen Yalçın'a en çok yara veren maçlardan biriydi. O pozisyon içinde kim vardı?
1: Tabii geriye kadar koşan
0: Olaytan vardı.
1: Hata yaptı ama.
0: Olaytan vardı. Anlatmak istediğim o. Yani aslında olması gereken de o. Hı hı. Örnek veriyorum mesela Salih Özcan şu an işin savunma tarafını çok iyi yapıyor. Çok üst düzeyde yapıyor. Diğer oyuncuları rahatlattı. Ama yarın öbür gün o merkezdeki denklem bozulduğunda mesela Salih'in de ileri çıkmaması bir defa olarak gözükecek. Çünkü beklenti o. Yani bir yerde o katkıyı vermen lazım. Şu an uyum olduğu için bir şey yok. Hani Salih'le alakalı bir sıkıntı yok. Çünkü çok üst düzeyde yapıyor şu an savunma tarafını. Fakat yarın öbür gün farz et Orkun olmadı bir karşılaşmada. Ne bileyim Olaytan olmadı. Salih beraber oynadı bir oyuncuyla. Beklenti o olacak. Yani onu da yapman gerekecek.
1: Peki şu anda Beşiktaş'ın kurduğu kadroya baktığında ve ilk maçlardaki skorlara baktığında 1-0'lar, 1-0'lar, 2-0 bir tane, 1-3-0 var. Bir de son maç gol atamadı ligde. Gelen Poku da öyle çok golcü kimliği olan bir oyuncu değil. Geçen gerçi 5 gol 5 asist yapmış ligde ama oyun karakteri pek öyle değil. Olaytan çok öyle değil. Miretti'yi tam bilmiyorum ama onu da zannetmiyorum.
0: Miretti dün yine Mertcan Bulca söyledi. Juventus'un altyapısından A takıma çıkana kadar 130 küsür gol atmış.
1: Golcü müymüş?
0: Acayip golcüymüş ama ondan sonra o şey devam etmiyor. Ha,
1: gerilemiş A takım seviyesinde.
0: A takım seviyesinde yanına bile yaklaşmıyor ama küçükken demek ki herhalde 10 numara pozisyonda oynuyordu o kadar gol attığına göre. Peynir ekmek gibi gol atıyormuş adam. Sonra yaş ilerledikçe mevkinin değişmesiyle beraber ya da işte seviyenin değişmesiyle beraber. Çünkü bazen oluyor biliyorsun. Oyuncular kendi yaş grubunda wonderkid oluyor. Tabii. Yavaş yavaş çıktıktan sonra performanslar normalleşiyor. Öyle de olmuş olabilir. Tam hikayeyi bilmiyorum ama anormal bir istatistik verdi.
1: Eğer onu biraz daha gösterebilirse tabii iyi ama sen mesela gol hesabı yapıyorsun ya. Beşiktaş'ın gol hesabını yaparken Beşiktaş sence ideal bir gol adedine ulaşabilecek mi bu kadro planlamasıyla?
0: Şimdi Beşiktaş'ta bir kere uzun yıllardır olmayan bir tane santrafor var. Beşiktaş gol beklentisi olarak bir kere santraforuyla alakalı o rakamı yüksek tutacaktır. Yani normalde Vlahovic'in Beşiktaş'ın da iyi bir sezon geçirdiği şartlarda

0: herhalde 20'yi geçmesi beklenir.
1: Sadece lig için.
0: Evet, sadece lig için. Yani 15-20'yi şeye yazman gerekir. Vlahovic'e yazman gerekir. Şimdi Trossard şu ana kadar gol ve asist olarak katkı vermedi ama Trossard'dan da Beşiktaş bir 10-15 gol beklentisi yazması gerekir. Şimdi bu oyuncular işte ortalama bir senaryoda ikisinden bir 30 gol katkısı Beşiktaş'ın alması gerekir. 30-35 gol hatta Vlahovic Trossard'a sadece yazabiliyorsun. Artı Beşiktaş'ın Orkun gibi bir silahı var. Orkun da gole çok yakın oynuyor. Orkun için de lig standartlarında herhalde 7 ila 10 gol yazmak çok uçuk bir şey değil. Ne derler? Senaryo değil. Salih atarsa bir tane atar. Olay Tan'dan da herhalde 5-6 gol civarında beklemek sezon boyunca yanlış olmaz. Çerni'den 7-8 iyi olur. Sezon boyunca
1: iddialı.
0: 7-8 Poku'da çok oynayacak. Mu?
1: Sağ kanat içinde bari. 7-8 Çerni atacak. Foku'ya kaç yazacaksın?
0: Poku da bence Leverkusen seviyesinde kalır.
1: 5 atar mı?
0: Hani o seviyelerde kalır. Ya da belki işte biraz daha şey olursa, zaman zaman kontra fırsatı bulursa. Ya Poku'nun aslında şöyle bir avantajı olabilir. Beşiktaş'ın ligde Leverkusen'e göre özellikle iç sahada oynadığı karşılaşmalarda son bölüme skor avantajı olarak girme ihtimali daha yüksek. Anadolu takımlarına karşı. Onun belki bir avantajını yaşayabilir Poku Leverkusen'den farklı olarak gol sayısı anlamında. İşte Murillo'dan 2-3 tane beklersin. Stoperlerden Jalo'dan, Agbadu'dan, Emirhan'dan hava topları hakimiyeti düşünürsen toplamda bir 5 gol falan çıkartabilirsin diye düşünüyorum sezon boyunca. Sol bek Rıdvan belki 1-2 tane atar. Yani genel olarak çok şey bir tablo yok.
1: Ya burada Vlahovic'den iyi bir katkı aldığın tabii, o kesin. Senaryoda yok.
0: O kesin zaten ama o için aldın. Yani Vlahovic gibi bir adamı şimdi o yüzden getirdim. Vlahovic'de 10 gol yazacak halimiz yok. Vlahovic ayıp olur. Yani öyle bitirirse de ayıp olur. Onun için de ayıp olur. Trossard öyle. Yani bu oyunculardan beklenti yüksek olacak. Eğer onlar karşılanırsa gerisi bir de tabii aslında şöyle bence Vlahovic, Trossard ve Orkun demek lazım. Yani yükü bu üçlü
1: lazım.
0: Evet, bu üçlü yükü çekerse ya da beklentileri karşılarsa diğer kadro tamamlar diye düşünüyorum gol olayını.
1: Peki Poku'ya tekrar dönecek olursam İtalyano'nun oynattığı o baskılı oyunda da pres gücü olarak Olaytan'ın verdiği katkıyı verebilecek verebilir. Karakterde bir oyuncu. Verebilir. Leverkusen döneminde bildiğim kadarıyla kanat beki gibi de hani okulvarı tek başına savunan isim olarak da oynadı. O da bir avantaj. Yani savunma melekelerinde fena olmadığını ben varsayıyorum. Oradan yola çıkar. Çünkü Murillo da savunmada sıkıntılı.
0: Sen şeyi biliyor musun? Poku ile alakalı olarak ben mesela onu tam bilmiyorum şimdi oyun profili olarak. Mesela savunma arkasında koşu yapan bir oyuncu mu? O koşuları böyle o sprintleri atıyor mu?
1: Topsuz koşuyu.
0: Evet, topsuz koşu yapan bir oyuncu mu? Mesela topsuz koşu yapıyorsa daha çok işine yarar. Beşiktaş'ın ama hani topu verdi topla beraber mi hızlanan oyuncu? Onda çok emin değilim. Çünkü genelde benim hep izlediğim topla beraber böyle uçak gibi giden bir oyuncu. Eğer oyununda öyle bir şey varsa savunma arkasında koşu yapıyorsa ligde beklenenden daha iyi bir katkı veriyor ama bilmiyorum.
1: Ben de çok hakim değilim.
0: O profile
1: ben de bir
0: sahip
1: bir
0: oyuncu bilmiyorum.
1: Onu zaman gösterecek ama dediğim gibi işin savunma tarafında da fark yaratabilecek bir oyuncu. Nereden nereye? Muhammed Salah konuşuldu sağ kanat için. Beşiktaş istemedi, anlaşmadı. Ben o gün anlaşamadı, yapamadı dedim. Beşiktaş taraftarı bana kızmış biraz WhatsApp'ta. Yok, biz istemedik şartlarda. Tamam hani ben ağzım öyle çıktı. Öyleyse öyle. Bence hayırlı da oldu. Onu demeye çalışmıştım o gün Beşiktaş açısından. Bir nebze yani. İtalyan olduğu için hayırlı oldu diyorum.
0: Yani işte bilemiyoruz.
1: Ama bu dediğim de işte Trabzon'da göstereceği performansla taca çıkabilir.
0: Aynen bilemiyoruz
1: o
0: yani.
1: O sinyallerde ama işte nasıl oynatacaktı? İtalyano'nun oyununda da hani bu tarz serbestliği olan bir oyuncuya pek yer yok gibi. Daha rol oyuncuları istiyor.
0: Ya anlıyorum ama İtalyano'da böyle bir kariyer inşa edemez kendine. Yani İtalyano'ya da Salah'ı verince bir dakika ben pres yapan oyuncu istiyorum. Ona göre olmazsa ben oynatamam diyemez bir teknik
1: ama
0: adam.
1: Ama hep şunu konuştuk ya Önder Özen de çok istiyor mu emin değiliz. İtalyan istiyor mu Salah.
0: Haklısın. Haklısın. Bunlar hiçbir şey yok. Bunlar zaten doğru. Ben çok istediklerini de düşünmüyorum. Fakat hani böyle bir oyuncu geldikten sonra da teknik direktör olarak işte onun çözümünü bulman gerekiyor. Teknik direktörlük böyle bir iş bence. Şu an mesela Fatih Tekke onunla uğraşıyor. Hı hı. Trabzonspor'da hani Salah'la beraber bu takım nasıl daha iyi olur? Bu teknik direktör için bence güzel bir problem. Çünkü gelen oyuncu Salah olsun. Hani başka bir oyuncu gelse ve kalite olarak, verebileceği olarak Salah'ın çok gerisinde olsa ayrı bir konu. Ama Salah gibi yani gördük işte 3 tane maç oynadı. Üçünde de tam hepsinde de oynamadı. Ama ona rağmen gole ne kadar yakın olduğunu ve hücumlara kadar büyük fark yarattığını gördük. Anlıyorum senin dediğini. Ama işin diğer tarafını da es geçmemek lazım. Yani yarın öbür gün Italiano Beşiktaş'tan ayrıldı. Büyük bir takıma gitti. Yani orada da bir şeyleri çözmek zorundasın. Hı hı. Her zaman istediğin tarzda asker oyuncularla oynayacaksın. Bütün kariyerin öyle geçecek diye bir dünya yok.
1: Evet, ya belki bu arada gelse Salah İtalyano'da ona göre bir anlayış oturtabilirdi. Ama evet. Onu bilemiyoruz.
0: Ya belki destek uzun daha uzun sürerdi. Belki daha çok yara alırdı. Belki çatışmalar olurdu. Ama neticede teknik direktörün işi bu. Artı mesela enteresan bir şey daha oldu. Beşiktaş deplasmana giderken İtalyano'nun yaptığı basın toplantısının ardından Serdar Adalı hatırla. Hı hı. Bir ayaküstü açıklama yapmıştı. Orada sormuştu basın mensupları. U23 demişti. Ve U23 geldi gerçekten. Hı hı. Demek ki o planlama ya Salah'tan sonra hemen oluşturuldu ya da işte vardı.
1: Salah
0: bir geldi. Ondan sonra biraz şeyden çıktı, raydan çıktı. Salah gittikten sonra tekrar aynı planlamaya, hı hı, geri döndü diye de düşünebilirsin. Çünkü mesela ben yadırgamıştım Serdar Adalı söylediğinde. Ya şimdi bir dakika, bir tarafta Salah, bir tarafta U23 mü var? Ne alaka demişti bana, hı hı, planlama. Ama bak, başkanın dediği gibi oldu.
1: Bir Luke Bakio yazıyordu Benfica'dan, 23 yaş üstü. Dün hala ekip yazıyordu bu arada haberi de. Artık bu saatten sonra bir Sakan gelmez herhalde. Çerni'yi gönderip yapacaklarını ben pek zannetmiyorum. O yüzden evet, planlama harfiyen devam ediyor gibi gözüküyor. Beşiktaş'la ilgili Miretti'yi de soranlar olmuş. Onun da bugün yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Onda da yine kiralık artı satın alma opsiyonu var ama Poku gibi net bir opsiyon olacak mı onu bilmiyorum. Poku'da ben okuduklarından hep onu çıkardım. Hani 1+4 diyorlar. O yüzden ya o belli yani, alınacak gibi.
0: Evet, o alınacak gibi gözüküyor.
1: Miretti de denk gelmedim ama bakalım, onun da zamanı, evet, var. Bugün için de İstanbul'da olması bekleniyormuş.
0: Serdar Adalı başkan Anjou'ya geçirmiş.
1: Ya evet, doğru.
0: Geçmiş olsun. Doğru. Kontrolden geçmiş, bir şey yokmuş ama geçmiş olsun diyelim. Artı bir şey daha söyleyecektim ama şu an tamamen unuttum Beşiktaş'la alakalı.
1: Şu an bir U23 olmayan bir orta saha ve yerli takviyeler arıyor demiş dün Sercan Dikme. Özellikle gurbetçi isimlere gidilmiş, bakılıyormuş. Yani bu son günlerde İlhan Fakılı gibi belki çok adını duymadığımız bir yerli transferi de ya da birkaç yerli transferi de Beşiktaş'tan gelebilir. Onana'yı söyledik, sözleşmesi feshedildi. Stoper hattı için de Türkiye'den çözümler üretmeye çalışıyor diye yazmış. Söylemiş Sercan Dikme yani. O yerlerden biri stoper olarak gelebilir. Gurbetçi de olabilir. Lig içinden de olabileceği söylenmiş. Herhalde orada yani, sol stoper olacak.
0: Bu da bence doğru değil. Başlayalım. Yasin varken Beşiktaş'ta, hı hı, lig içerisinden bir stoperi getirmek. Ki gelen stoper 4. stoper olacak.
1: Evet, 4 olacak.
0: Beşiktaş'ta kimi getireceksiniz lig içinden? Yani mesela Adil'i getirsen Konya'dan, hı hı, çok doğru olmaz. Adil için de doğru olmaz bence. Ümit'i getirsen yine çok doğru bir şey değil.
1: Yasin'e güvenmek daha iyi olabilir orada.
0: Yani bence Beşiktaş bu 3 stoper artı Yasin'le Ocak ayını görebilir. Hı hı. Almış olmak için de almaya gerek yok.
1: Peki 8-18 Beşiktaş'ı konuştuk. Reklam arasına gidiyoruz ve devamında da Fenerbahçe ile devam ediyoruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
2: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: kazanır. Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.21 saatlerimiz Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi playoff'u revanş maçında Lyon deplasmanında olacak. İlk maç Kadıköy'de 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Fenerbahçe'de Greenwood golü atan isimdi. Fenerbahçe rakibine göre daha fazla pozisyona girdi ama fizik olarak, hız olarak biraz geride gözükmüştü karşılaşmada. Ama hala turun içinde Sarı Lacivertli ekip ve uzun yıllardır süren Şampiyonlar Ligi asetini dindirmek istiyor. Camianın bu yönde bir beklentisi, bir açlığı var. En son 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi ve geçen yılki Benfica eşleşmesine göre de daha çok şansı var Lyon karşısında Fenerbahçe'nin ve bu fırsatı da kullanmasını biz de bekliyoruz. Bizim de beklentimiz hani Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın birden olması. Onun üzerinden de yine işte kaç yıl oluyor? 18-17 yıl geçmiş. Bakalım nasıl bir maç göreceğiz bugün. Fenerbahçe'de bu maç öncesi eksikler var. Özellikle tabii sakatlık konusunda Mert Günok sakatlığı hala devam ediyor. Burada iyi haber Ederson'un form grafiğini yükseltmesi son. Konya Spor maçında yaptığı kurtarışlarda Ederson'un da özgüveni yükseldi. Bugün kalede o olacaktır Mert'in yokluğunda. Çağlar Söyüncü bir kez daha kadroda yok. Çağlar'ın da bu arada hala takımdan ayrılabileceği galiba konuşuluyor. Dün Sercan Hamzoğlu'nun yayınından bir kesit gördüm. Onu takip ediyorum. Çağlar'ın 2.75 milyon euro yıllık kazancı olduğunu söyledi. Geçen yıl Fenerbahçe'den 2.75 milyon euro kazanmış. Ama performans olarak bu paranın yanına da yaklaşamadı Çağlar. Bugün kadroda yok. Asensio ve Kerem Aktürkoğlu bugün kadroda olmayan isimler. Adı transfer dedikodularında geçen Anderson Talisca ise kadroda yer alıyor. El Cezire şu anda Talisca ile ilgilenen kulüp. Hatta Yağız Sabuncuoğlu dün El Cezire'nin bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadrosuna katmak istediğinden bahsetti. Ve oyuncunun maaşının tamamını da karşılamayı düşünüyorlarmış. İlginç bu konuda böyle bir anda ortaya çıktı. Bu maçta oynamasına engel bir durum yok ama belki bir sonraki lig maçında Talisca olmayabilir Fenerbahçe'de. Onu da yakından takip ediyoruz. Fenerbahçe'deki eksikler bu. Muhtemel dün konuştuk. Farklı bir muhtemel beklendiğini zannetmiyorum. Kalede Ederson olacak. Semedo ve Archie Brown bekleri. Akeşi Kriyar tandemi. Orta sahada Kante Genduzi, önlerinde Talisca. Sağda Greenwood, solda Nene ve ileri uçta da Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin beklenen kadrosu. Lukaku gol silahı olarak ikinci yarı duruma göre oyuna girecektir. Hatta skor ne olursa olsun ben oyuna gireceğini düşünüyorum Lukaku'nun. Önde de olsa, geride de olsa, beraber de olsa Lukaku bu maçta forma şansı bulur. Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan gibi opsiyonlar var yine İsmail Kartal'ın da sahaya sürebileceği. Umarız tabii öyle değişikliklere çok ihtiyaç kalmadan Fenerbahçe turu geçmeyi başarır. O değişiklikleri skoru korumak için, turu korumak için yapar diyelim. Dün basın toplantısı vardı. İsmail Kartal'la beraber Vedat Muriç basın toplantısına katıldı. Ben de kısa olduğu için bu basın toplantılarını canlı olmasa da hep banttan izliyorum. Dün daha da kısa bir basın toplantısı olmuş. 10 dakikanın altında sürmüş basın toplantısı. Belki iki isim de Türkçe konuştuğu için de olabilir. Bilemiyorum. Tercüme yoktu. Vedat Muriç 3-3,5 dakika. İsmail Kartal da işte ne ediyor? 5,5-6-6,5 dakika kadar konuştu. Bu sefer İsmail Kartal'ın açıklamalarından manşetlik bir nokta çıktı. Bu maç erteleme konusuyla alakalı olarak. Evet, mağdur olduk ifadesi net bir manşet oldu. Bugün gazete manşetlerine daha bakamadım. Şimdi TRT Spor'un önümüzde açık. Galatasaray sayfası var orada da ama herhalde onun üzerinden bir manşet çıkmıştır diye düşünüyorum. En çarpıcı nokta, en çok paylaşılan nokta o kısım oldu. İsmail Kartal'ın açıklamalarında Lyon'la bir kıyaslama yaptı. İsmail Kartal şöyle dedi. Sezon başında bir oyuncu 4-5 maç üst üste oynatmak kolay değil. Fenerbahçe maçının önemini düşündüm. Bu arada bu Lyon hocasının açıklaması okudum. Fenerbahçe maçının önemini düşündüm. Oyuncuların fiziki kondisyonu önemliydi. O yüzden rotasyon yaptım. Son maç full rotasyon yaptı teknik direktörü Lyon'un. Bu soruldu İsmail Kartal'a. İsmail Kartal da dedi ki ilk maçında biz de 5 oyuncuda rotasyon yaptık. 5'i de amiri takım oyuncusu. Çok normaldi. 12 tane net pozisyona girmişiz. Ve 2 top direkten dönmüş diyor. 12 net pozisyon var mıydı bizim baktığımız kaynağa göre?
1: Yok.
0: Yoktu değil mi? Ben de bu teknik direktörlerden Montella'da görmüştük. Bir istatistik paylaşmıştı. Tabii değil mi? Öyle bir istatistik. İsmail Hoca'nınki de...
1: Bir tek Montella kullandı futbol tarihinde o, evet. O şeyi.
0: İsmail Hoca tabii net pozisyon hep kullanılan bir şey ama 12 olarak biz görmemiştik. Yani o kendi belki değerlendirme platformunda 12 gözüküyordur herhalde. Durduk yere bu rakamı da atacak hali yok ama bizim baktığımız kaynaklarda 12 pozisyon yoktu. İki top direkten dönmüş. Verilmeyen net penaltılarımız var. Buna rağmen kaybettik. Olabilir dedik. Lyon maçına çıktık. Elimizden geleni yaptık Lyon maçında ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenmiş şekilde çıkıyorlar dedi İsmail Hoca. Aslında burada da 7 gün sonra çıkmıyor Lyon.
2: Sonuçta belki şey mi kastetmek istedi? Rotasyon yaptığı için mi?
0: Onu kastetmiştir ama yine de Fenerbahçe de o rotasyonu yapabilirdi. Yani Fenerbahçe'nin lig maçına rotasyon yapmasını engelleyecek bir uygulama yok. Bir önceki maç gördük rotasyonu yaptı. Yani Şampiyonlar Ligi çok önemliyse ki o dönem öyle düşündü İsmail Kartal rotasyonu yaptı. Lyon da risk aldı. Maçı kaybedebilirdi. Sen izledin mi dedin? Bir kısmını mı izledin? Yani?
2: Özetleri izledim.
0: Özeti izledim.
2: Özeti izledim.
0: Ben de istatistiklere bakmıştım. Çok tek taraflı gözüküyordu. Tabii. Yenmesi gereken bir maçı Lyon kazandı. Fenerbahçe'de dediğim gibi Konya maçında rotasyon yapabilirdi. Bu da hatalı bir söylem gibi olmuş İsmail Hoca'dan. Onu söyleyeyim.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Hani yani. Genel olarak başlayayım.
0: Daha bu arada mağdur kısmını da okuyayım. Öyle şey yapayım mı? Pas atayım mı sana abi? Tamam, daha ki. Geniş geniş olsun. Biz kulüp olarak Gençler Birliği maçının tehir edilmesini istedik. Ama federasyon bunu kabul etmedi. Bu arada bu maçın tehir edilmesini istedik dedi İsmail Kartal. Ama hangi maç? Hani Gençler Birliği mi? Konya mı? İkisi birden mi? Gençler Birliği istedi
2: Konya
0: biliyoruz.
2: Maçı değil.
0: Çünkü Konya maçında...
2: Oğuz Çetin söylemişti zaten.
0: Ama İsmail Kartal o maçın da ertelenmesini istedik demişti.
2: Evet, ama kendi. Oğuz Çetin orada baz alacağız.
0: Ama orada İsmail Kartal konuştuğu için ben Konya mı Gençler Birliği kastediyor mu anlamadım dün izlerken. Fenerbahçe Ork'ta parantez içinde Gençler Birliği yazmış.
2: Gençler Birliği evet.
0: Yani onu
2: evet.
0: Yazma ihtiyacı hissetmiş editörlerde. Belli ki bir talimat geldi kendileri yaptığını zannetmiyorum. Federasyon bunu kabul etmedi. Burada kulüp olarak mağdur olduk diyor. Artık bunlara bakmıyoruz önümüze bakacağız diyerek de devam ediyor.
2: Evet. Genel olarak başlayayım. Bu rotasyon konusu futbolda bence teknik direktörlerin sığındığı kapı oldu. Özellikle pandemiyle beraber gelen 5 oyuncu değişikliği bence futbolda fizikselliği son derece değiştirdi. 10 tane oyuncunun 5'ini siz değiştirebiliyorsunuz. Yani takımın %50'siyle farklılaşarak 90 dakikaları tamamlıyorsunuz. Ve genelde 5 oyuncu değişikliği de kullanılıyor. Bir kere bunu atlamayalım. Bunu aklımızın bir tarafına yazalım. Artı mesela Fenerbahçe Konyaspor maçında 50. dakikada 4-1 öndeydi. Artık o dakikadan sonra Fenerbahçeli oyuncular çok yoğun, çok stresli, çok kendini parçalayan bir performans ortaya koymadılar. O yüzden hani Gençler Birliği maçında zaten rotasyon yaptı Fenerbahçe. Hı hı. İsmail Kartal'ın söylediği gibi. Orada bir karar verdi ve rotasyon yaptı. Yapabilirdi. İşler oyun anlamında Fenerbahçe için çok kötü geçmedi. Yani Fenerbahçe o maçı kazanabilecek pozisyonları üretti. Hakem şanssızlığı da vardı Fenerbahçe'nin. O yüzden de bunu söylemenin pek bir yararı yok. Yani Lyon farklı bir şeyde ne derler? Dünyada Lyon'un dünyası farklı. Fenerbahçe'nin dünyası farklı. Bunu neden söyledim? Lyon ligde her maçı kazanma zorunluluğu olan bir takım değil. Lyon'un önceliği kulüp olarak Şampiyonlar Ligi olabilir ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar girmek istese de ligde de aynı şekilde maçtan oynamak zorunluluğu var. Çünkü burada bir maç kaybettiğinde, bir maç berabere kaldığında yaşadığın, gördüğün baskıyla Lyon'un zaten Paris Saint-Germain'in şampiyon olacağı bir ligde bir karşılaşmada rotasyona gitmesi arasında çok büyük fark var. O yüzden kıyaslamak da Bence çok doğru değil. O onun gerçeği. Bu Fenerbahçe'nin gerçeği. Dolayısıyla önemli olan mental ve fiziksel olarak en iyi halinle bu karşılaşmaya çıkabilmek. Ama tam bir adalet anlayışı yok. Dünya zaten öyle bir yer değil. O yüzden hani rakibim 72 saat dinlendi, ben 68,5 saat dinlendim, haksızlık oldu demek yakışmıyor bence artık teknik direktörlere. Bunlardan bence sıyrılmaları gerekir. Bu benim genel görüşüm rotasyonla alakalı olarak. Yani ben futbol takımını yöneten biri olsam, teknik direktörüm böyle işte onlar öyle yaptı, biz böyle yaptık, ondan sonra biz az dinlendik, sakatımız vardı tarzı konuşmalarıyla beraber biraz benim böyle sinirlerimi hoplatır. Yani teknik direktörlük işi günümüzde bahane üretmek değil, çözüm üretmek üzerine olması gerekir. Yani sen teknik direktörsün, nasıl çözeceksin? Evet, bu problemler var. Kimse bu problemler olmadı demiyor ama senin oradaki olma amacın, birincil şeyi, hedefin çözüm olması lazım. Çözüm odaklı yaklaşman lazım. Bir şekilde bana bu problemleri çözüp gelmen lazım. O zaman öteki türlü ne güzel dünya. Yani hiç sakatım olmasın, hiç cezalım olmasın, hiç yorulmayayım, hiç üst üste maç oynamayayım. Değil mi? O zaman ben de yöneteyim bu takımları. Ben de teknik direktörlük yaparım. O yüzden bana çok doğru gelmiyor. Teknik direktör dediğin çözecek arkadaş. Yani az önce konuştuk ya, Salah takımına veriliyorsa Salah'la da alakalı durumu çözecek. Ona göre bir taktik yapacak. Diğer taraftan başına gelen bu tarz problemleri, yorgunluk mu? İşte rotasyon mu yapması gerekiyor? Ondan sonra rakip daha mı diri? Her şeyi çözerek yaklaşması lazım. Yoksa en kolayı şöyleydi böyleydi demek. Ben genel olarak böyle bakıyorum. Dediğim gibi tüylerim diken diken olur. Yani ben takım yöneten biri olsam, teknik direktörüm, bunu İsmail Kartal üzerinde söylemiyorum, tüm teknik direktörler için söylüyorum. Böyle bahanelerle geliyorsa of derdim yani. Tamam yani, sen o zaman işin yok burada. Hele en üst seviyede hiç yok. Örnek veriyorum, daha mütevazi bir kulüp olursun. Şartların daha zordur. 12-13 oyunculuk bir rotasyonun vardır. 12-13 oyuncunun 3-4'ü sakat olduğu anda elin kolun bağlı olur. Bir teknik direktörün bunu dile getirmesi çok garip olmaz. Kendi gene kulübün şartları özelinde ama yani en üst seviyede yarışan kulüplerde de artık senin oyuncu kalitenin rakiplerine göre çok önde olduğu ortada. Artık orada da onların arkasına sığmamak gerekir. Kapa parantez. Nereye geleceğiz şimdi?
0: Nereye gelelim?
2: Şuna gelelim. Mesela bu basın toplantısında neden Kante çıkmadı? Yani maç nerede oynanıyor?
0: Fransa'da.
2: Kante yani dünyanın her tarafında sevildiği gibi

0: Fransa milli takım oyuncusu. Fransa'da da adamı çok seviyorlar. Mesela neden Kante çıkmadı da bu basın toplantısına Vedat Muriç çıktı? Bu
1: Gendouzi de olabilirdi.
0: Gendouzi de çok rahat olabilirdi. Hatta ikisi beraber bile çıksa gene şaşırmazdın.
1: Hatta Greenwood yeni Fransa'dan geldi. Ne bileyim hadi
0: ama
1: zorladım.
0: Hani Kante Fransız, varken evet. Hani Kante gibi bir oyuncu varken artık Gendouzi varken başka bir oyuncu pek düşünülmemesi gerekirdi. O biraz bana garip geldi.
1: Kante öyle röportaj vermeyen bir oyuncu. Mesela Rafa Silva sevmiyordu konuşmayı. Kante'de acaba öyle bir şey var mı?
0: Ha, bilmiyorum öyle bir şey.
1: Rafa mıydı bu? Rafa'ydı, yapmıyordu
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet, Rafa yapmıyordu.
1: Acaba Kante böyle biraz daha utangaç bir oyuncu var ya.
0: Öyle bir şey de duymadım ben.
1: Bilmiyorum ben.
0: Ben de duymadım
1: geldi.
0: Ama garip geldi bana biraz. Evet bu kadar. Yani maç önüyle alakalı olarak İsmail Kartal hani mağdur olduk demiş. Sen de o ön plana çıkar. Evet yani ertelenebilirdi. Bunu da konuştuk. Ama burada da federasyonun artık netleşmesi lazım. Yani diyebilir ki federasyon herhangi bir takım Avrupa kupalarında playoff turuna kaldığında aradaki maç ertelenir, öndeki maç ertelenir. O yüzden bu tartışmalar yaşanmaz. Bu işte teknik direktörlerin bahanesi de olmaz. Teknik direktörler de bilir. Ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Ertelenmeyecekse yapacak bir şey yok.
1: Hatta şöyle bir çözüm nasıl olur? Bu konuşuldu diye hatırlıyorum. Ben öne çıkarayım. Bundesliga bizim gibi 34 hafta. Biz de 34 haftayız. Bundesliga ne zaman başlıyor? Playoff maçları bittikten sonraki. Hafta sonu başlıyor. Bu cuma başlıyor. Biz de ligi geç başlatalım madem. Zaten fikstürümüz rahat. Biz şeyimiz var. Bundesliga'dan ne farkımız var? Değil mi? Şeyimiz var mı? Sıkıntımız var mı?
0: Yok, aynı aynısı.
1: Biz rahatız. En rahat liglerden biriyiz. Geç başlayalım. Mesela bir lig daha geç başlıyor. Avrupa'da eleme oynayan takımlardan birine bakmıştım. Daha ligi başlamıştı. Bu hafta sonu başlayacaktı. Hı. Almanya işte bu hafta sonu başlıyor. Geç başlayalım. Bu ertelemedir falan. Bu bahanelere sığınmasın o zaman kulüpler. Hani bunu istiyorlarsa eğer. Bunu bu arada içime sinek söylemiyorum. Madem bu kadar şikayetçisiniz ertelenmiyor diye. O zaman bu yönde bir karar.
0: Geç başlamasını pek istememelerinin sebebi şimdi sen geç başladığın zaman hazırlık döneme de geç başlıyorsun. O yüzden eleme turlarında takımlar performans olarak bayağı geride kalabilir.
1: Ama eleme turu olan takım abi yine erken başlayacak. Dikli bir alakası yok ki. Eleme turu var diye zaten erken başlıyor takımlar. O bence bir bahane değil.
0: Yani Beşiktaş işte resmi maç oynamamış oluyor.
1: Belki resmi maç oynayınca da ilk resmi maçı Fenerbahçe'nin ligde oynamak istemedi. İlk haftaya oynamak istemedi Fenerbahçe.
0: Olabilir yani bilmiyorum ama bir netleşmesi lazım.
1: Evet yani ben bir öneri olarak evet. Söyledim. Hani bu olabilir. Hani
0: öyle ya da böyle.
1: Playoff turu anladım. Maçlarının arasındaki maç ertelenebilir bir karar olabilir.
0: Anladım. Yani bir
1: i̇şte sadece konferans ligi playoff turu için bu istisna getirilebilir. Sonuçta oradan elendiğinde Avrupa'ya da yoksun. Şampiyonlar Ligi'nde elensen Avrupa'ya devam ediyorsun olabilir. Hepsini erteleme olabilir. Hani bir şey olsa evet, daha iyi. Aynen. Çünkü geçen yıl 3. eleme turu maçlarını da erteleyen bir federasyon bu yıl hiç erteleme yapmadı. Burada bir tutarsızlık var aynı federasyon. Ve yine bir açıklama yok bununla ilgili. Buradan yürüse Fenerbahçe ki bunu İsmail Kartal yerine yönetim yapmalı diye düşünüyorum. Çok haklı. Ama İsmail Hoca'nın dediğin gibi yani dün bunu ortaya sürmesi yani o zaman Lyon da der ki rakibim bu kadar para harcıyor bir adaletsizlik var. Rotasyon yaptığın kadro kendi de söyledi İsmail Hoca'nın 5 tane milli oyuncuyu sen oynatıyorsun yani.
0: Ben de söyledim
1: nasıl
0: yani.
1: Mağdur olunuyor burada?
0: Bütün rotasyon yaptığın oyuncular ama milli takım oyuncusu gerçekten onu söyledik. Evet. Ne diyecektim? Gitti B12 gitti.
1: Bugün gitti mi?
0: Gitti vallahi.
1: O zaman gelirse reklamdan sonra senin o tamam. Şeyle devam edelim. Gelmezse yine Fenerbahçe ile konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
7: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonlarından.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.40 saatlerimiz. İzmir'den Ozan demiş ki Süper Kupa turnuvası yapılması için ara bizde uzun tutuluyor. O yüzden geç başlatamıyorlar benim kanımca demiş. Evet, bizde Süper Kupa'nın formatı değişti. Ama hani normal Süper Kupa maçından 4 gün sonra hani diğer maçı yapıyorsun. Yani 4 gün içinde ligi geç başlatamıyorlar mı? Çok emin değilim ama bakmak lazım. Sonuçta Almanya tek maç yapıyor ama bizim yaptığımızda 2 maç. Yani bir maçı yapıyorsun, 3 gün sonra 4 gün sonra diğer maçı yapıyorsun. Hani o ne kadar fark eder? Emin değilim. Bence yapılabilir. Geçmişte bu arada bir yıl bizim Ağustos'un son haftası başladığımız sezon var. Ben şeye bakmıştım. Kaç maç ertelendi bugüne kadar? İşte 2010'a kadar gittim. Bir sezonumuz işte 29 Ağustos'ta falan başlamış. O yüzden hiçbir ertelemeye falan ihtiyaç duyulmamış. Ama diğer sezonlarda en azından hep bir playoff maçının arasına denk geliyor. Ve çok nadir tabii maçlarımız ertelenmiş bu son 16 sezona baktığımda. Ve en çok da galiba geçen yıl 3. eleme turu ve playoff turunda o maçlar ertelenmiş. Yani aynı yönetim bu sezon hiç maç ertelemeyi tercih etmedi ve fixture olarak da aslında görece rahat bir sezondayız. Takım sayımız 18'e düşmüştü. Onunla ilgili bir açıklama yok. Bu yıl TFF'de bir tek 10+4 konusunda çok net açıklamalar yapıyor. Diğer konularda vardır, yabancı vardır, ertelemeyle alakalı. Bizi bilgilendirmeyi tercih etmiyorlar kendileri. Buradan dinliyorlardır büyük ihtimalle kendileri. Onlara
1: senle mi uğraşacaksın?
0: Serzenişimizi yapalım. Ben de uğraşmayacaklar. Ben halkın sesiyim. Ben halkın sesini yansıtıyorum şu anda. Mert olarak düşünme. Birçok insan böyle düşünüyor yani. Bu çok basit bir şey. Yani bunu sözlü olarak bir şekilde gerekçesini sunmak. Hani sunarlar kabul etmeyiz belki yine. Benimsemeyiz ama en azından kendi pencerelerinden ne düşündüklerini öğrenmiş oluruz. Çünkü anlamıyoruz abi. Geçen sene yapan federasyon bu yıl niye yapmıyor mesela?
1: Yani bunu anlamak mümkün değil.
0: İşte o yüzden bir açıklama gelse daha iyi değil mi?
1: Mümkün değil.
0: İşte ne dedik başka?
1: Hani bir şöyle düşünmüşlerdir o yüzden diye de bir şey, bir mantıkla yürütemiyorsun. Hı-hı. Çünkü mesela bu senenin sonunda Dünya Kupası yok, Avrupa Şampiyonası yok. Normal 34 hafta oynanacak. Yani ligin biraz sarkması bile problem değil. Senin dediğin gibi geç, hı-hı, başlama anlamında. Geçen sene o kararı almış ve Dünya Kupası varken o kararı, hı-hı, almış bir federasyonun hani bu sene neden yaptığına dair bir fikir yürütmek de mümkün değil. Bu da insana şu sonucu hani hatırlatıyor. Ya pek de bir şey organize değiller gene. Hani pek de öyle bir plan program bir şey yok gibi. Onu hatırlatıyor, onu, evet, düşündürüyor.
0: Birkaç mesaj okuyayım. Bayrampaşa'dan Ramazan. Basketbolda da iki günde bir maç oynanıyor ama bir maçın ertelendiğini basketbolda hiç görmedim. Futbolda neden ertelendi demiş. Futbolla basketbol tabii farklı. Basketbolda üst üste iki günde maç yapıyorsun NBA'de de. İşte futbol biraz daha farklı. Burada öyle bir gündem var. Basketbolda dediği gibi ben de hatırlamıyorum. Bu tür açıklamalar futbolcunun ekmeğine yağ sürmez mi? Bence İsmail Kartal bugün o futbolculardan biraz zor verim alır. Hepsinin bahanesi hazır çünkü demiş Soner Bey gönderdiği mesajda. Türkiye Ligi 14 takımla oynanmalı. Aksine çok erken başlamalı. Erken de bitip erken tatile gitmeli. Çünkü bu ülke eleme ülkesi demiş. Uğur Melek'i okudum sanki şu anda. Dinleyicimiz onun ifadesi oluyor değil mi? Bu eleme ülkesi,
1: evet,
0: Türkiye.
1: Evet, evet.
0: Onun ifadesi. Ömer Molla da böyle düşünmüş. İspanya'da demiş Süper Kupa turnuvası var. Evet, İspanya'da da Süper Kupa turnuvası bizim gibi. Ve ligleri de bizden 4 hafta fazla oynanıyor. İspanyollar ne zaman başladı? Biz de...
1: Aynı hafta başladı.
0: Aynı hafta başladı değil mi? Biz aynı hafta başlayıp 4 hafta fazla oynamalarına rağmen yakın zamanlarda bir hafta belki arayla ligler bitecek yani. Onlar yapabiliyor. Fixture olarak hani İspanya'nın yaptığını. Biz de yapabiliriz. O yüzden Süper Kupa bir bahane değil yani.
1: Bizde yayıncı kuruluşun hafta içi fikstürü pek istemediği yıllardan beri söylenir.
0: Evet, La Liga'da çok fazla hafta içi fikstürü oluyor sezon içerisinde. Önümüzdeki sene gönderilmek istenen yabancıların sözleşme sonunda düşünülse Graf, Önder Özen ve Italiano yapılanması ne vaat ediyor diye genel bir soru gelmiş.
1: Çok teşekkür ediyorum kendisine, dinleyicimizin. Beşiktaş'la ilgili söylemeyi unuttuğum şey, Graf yine bu
0: Poku transferi.
1: Poku transferinde aktif rol almış. Onu söyleyecektim. Teşekkür ediyorum kendisine.
0: Evet, Alman bir takımdan geldi. Leverkusen'den. O fırsatı da herhalde... Ha, ben de şeyi soracaktım bak, güzel. Senden yola çıkarak. Bu oyuncuyu Graf mı sundu yoksa menajerler üzerinden mi geldi? Hani daha çok bana da Graf'ın tespit ettiği bir fırsat gibi gelmişti açıkçası. Çünkü Beşiktaş'ta bu Benfica'dan Luke Bacchio dedim ya, işte Serdal Dalı, Portekiz bağlantısı, menajerler çok hoşuma gitmiyordu. Hani oyuncu kaliteli bir oyuncu olsa da. Bu transfer biraz daha böyle scouting, işte Graf'ın sanki öne çıkardığı bir takviye.
1: Biraz daha profil söylenmiş ve o profil üzerinden bir araştırma yapılmış ve Poku var sonucuna çıkılmış gibi. Hı hı. Çünkü Önder Özel'in açıklamalarından da anlıyorsun. Hı hı. Hani ne tarz profiller düşündüklerini Kanada. Ondan sonra orada bir karar verilmiş. Hani giden hızlı bir oyuncu alalım, profili farklılaştıralım denmiş. Ondan sonra o arayış içerisinde sanki Graf'ta Poku'yla ya da hani Poku ismi bulunmuş ama Graf görevlendirilmiş gibi. Ki yine dün bayağı yazıldı, sosyal medyada gördüm. Etkin rol almış ve transferi de bitirmiş diye yazıldı.
0: Peki Fenerbahçe'nin Lyon maçına dönersek, Ali abi ilk maç 1-1, bu maç hani beraberlikte uzatma ama galibiyette her türlü Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. İlk maçı düşündüğünde ben dün tekrar özeti bir bakayım dedim maçı hatırlamak açısından. Nasıl görüyorsun bugün Fenerbahçe'nin tur şansını?
1: Fenerbahçe'nin tur şansı tabii ki var. Fakat bir gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Bence eşleşme öncesinde Lyon'un kadrosuna bakarak ya çok da iyi oyuncular yok. Hani çok da yıldız oyuncuları kalmadı Lyon'un. O yüzden Fenerbahçe daha avantajlı düşüncesi ilk karşılaşmadaki oyunla beraber bence biraz değişti ve dengelendi. Lyon'un bence tahmin ettiğimizden iyi bir takım olduğunu herkes gördü. Maçın belli bölümlerinde oyunun kontrolünü aldılar. Birden fazla gol de atabilirlerdi Fenerbahçe'ye. Evet, birden fazla gol de yiyebilirlerdi. Ama genel olarak Lyon'un bence beklentiden daha iyi çıktığını kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi ne olursa olsun ben bu turlarda Lyon'da olsa, Benfica'da olsa, ne bileyim Bodo'yla da oynasan deplasmana kazanarak gitmek şart diye düşünüyorum. Öyle bir şeyim var. Düşüncem var. Ama onu yapamadığın noktada tabii ki beraberlikle gitmek de kötü değil. Çünkü değişen deplasman golü kuralı ile birlikte sanki ilk maç oynanmamış gibi oluyorsun. Ama biraz daha işin zorlaşıyor. Neden? Çünkü deplasmana gidiyorsun. Rakip seyirci önünde oynuyorsun. Fakat ilk karşılaşmada yediğin ya da yediğin goller berabere kaldığın sürece artık bir şey ifade etmiyor. Yani burada yine kontrollü bir oyunla belki maçın sonuna doğru atacağın bir golle maçı kazanıp turu cebine koyup Şampiyonlar Ligi biletini alarak dönebilirsin. Ama bir gerçek var. Çok zor maç olacak Fenerbahçe için. Orası kesin. Hem deplasman olması hem de Lyon'un takım olarak işte az önce söylediğim o topa da sahip olabiliyorlar. Fazla adamla da gelebiliyorlar. Ben iyi bir takım gördüm açıkçası. İlk karşılaşmada işte Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11'inin yaş ortalaması 30'un üzerindeydi. Lyon'un da 26.3 ya da 26.4'tü. Arada bir enerji farkı olabilir mi? Yani 90 dakikayı düşünürsen olmayabilir. Çünkü o kadronun yaş ortalaması, ilk 11'in yaş ortalaması seni daha uzun periyotta zorlayabilir sezon olarak. Ama tek maça sıkıştığı noktada yani o gençlik farkı çok görmeyebilirsin. Oyuncular, Fenerbahçeli oyuncular o performansı, ekstra performansı ortaya koyarsa. Bugün Fenerbahçe santrafor rotasyonunda bir sıkıntı yaşamayacak. Vedat Muriç ile oynayacak. Senin dediğin gibi Lukaku bir noktada karşılaşmada görev alacak. 10 numara pozisyonunda sezona çok iyi başlayan Talisca ile oynayacak. Fakat Talisca'nın iyi gününde olmadığı ya da yorulduğu noktada o rotasyonu yapamayacak. Sağ kanatta zaten sezonun starı, sezonun büyük transferiyle sahada olacak ki Greenwood da yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı skorer anlamında. Sol tarafta Kerem olmayacak. Fakat Kerem'in zaten sezon başından beri direkt olarak bir skor katkısını görmedik. Ekstra bir iş yaptığını görmedik. Çok mücadele etti. Çok top kaptı. Geri koştu. Takımın enerjisini yükseltti. O bakımdan iyiydi. Ama bunları Nene de kısmen yapabilir. O yüzden orada çok Kerem aranır mı dersen bence müthiş aranmayacak. Yine orada hani Nene'nin işte kötü bir maç geçirmesi ya da değişikliği durumunda Fenerbahçe alternatiflerine bakacak. Orada da Oğuz alternatif var. İrfan Can var. Greenwood'un alternatifi olarak. Yani orada çok çok büyük bir sorun olmayacaktır. Kante Gündüz'ü ve zaten savunma hattı da ortada. Fenerbahçe için tabii burada asıl olan bence savunma güvenliği. Fenerbahçe savunma güvenliği anlamında büyük problem yaşamazsa, ki Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçı, Lyon maçı, Konya maçı, hepsinin gidişatı, senaryosu farklıydı. Fakat Fenerbahçe savunma anlamında bence beklentilerin altında kaldı. Bir maçta rakip bir kere ceza sahasına girdi, top kaptırdı, Fenerbahçe gol yedi. Bir karşılaşmada farkı bulduktan sonra kalecisiyle devam etti. Lyon maçında da işte ortalama olarak devam etti Fenerbahçe. O yüzden de bence bu akşam Fenerbahçe'ye turu getirecek faktör hücum performansından ziyade savunma performansı olacak Fenerbahçe'nin. Eğer savunma performansını Şampiyonlar Ligi'ni hak edecek, Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapabilirse Fenerbahçe, bence gol bulacaktır. Ben Fenerbahçe gol bulamaz diye düşünmüyorum mesela bu karşılaşmada. Fenerbahçe gol atamaz, hücumda kilitlenir, zorlanır diye düşünmüyorum. Gol bulacaktır Fenerbahçe ama savunma tarafında ne yapacak? Belirleyici olan o. Aslında biraz da Beşiktaş örneği verilebilir. Yani Beşiktaş nasıl oynadığı Alanya mücadelesine kadar diğer karşılaşmalarda hücum olarak harikalar yaratmasa da savunma güvenliği belli bir seviyede olduğu için maçlarda bir şekilde golü buldu, yoluna devam etti. Fenerbahçe için de bence öyle bir karşılaşma. Burada belki güzel olan taraf, iyi olan taraf Ederson'un son maç performansı. Tekrar söylüyorum, böyle bir mücadeleye ihtiyacı vardı Ederson'un. Bu maça özgüveni bayağı yerinde çıkacaktır. Ona da ihtiyaç olacak. Yani sadece savunma olarak Fenerbahçe takımını düşünmeyelim. Kaleci faktörü de bu tarz turlarda belirleyici oluyor. Yani özetle benim kafamda yine ilk maç gibi oldukça yakın, oldukça çekişmeli. Belki 120'ye, belki penaltılara gidecek bir eşleşme olabilir. Ama Fenerbahçe'ye bence turu savunma performansı getirecek. Hücumda Fenerbahçe bir şekilde gol atar. Yani Talisca atar, duran top olabilir, Greenwood atabilir, Vedat Muriç bir kafayla dokunabilir. Bir şey olur yani.
0: Nene hücum tarafında.
1: Bir şey olur hücum tarafında. Ama savunmayı istediği gibi yaparsa Fenerbahçe turu geçer. Ama savunmada problem yaşarsa bence işi zor. Oradan geri dönüş kolay olmaz.
0: Burada bireysel olarak ben Skriniar üzerinden son dönemde gittim. Performansının çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Bugün ona o zaman bireysel olarak çok büyük iş düşecek. Rakip çünkü çok hareketli. Hani Openda'yı büyük ihtimal sen kendi takımında istemezsin. Çok bitirici bir oyuncu değil ama o da çok atlet bir oyuncu. Fofana sol tarafta çok hareketli. Nouma sağda hareketli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin üçlüsü o savunmadaki Brown hariç atletizm konusunda da sıkıntı yaşayan oyuncular. İlk maçta da zaman zaman bunu gördük. Belki Lyon da çok net gol pozisyonu üretemedi karşılaşmada. Hani gol harici. Ama daha takım gibi gözüktü.
1: Evet, daha organize gözüktü.
0: Daha organize gözüktü. Mesela Trabzon-Ferencvaros eşleşmesinde de baksan hani istatistikler, Trabzon ikinci yarı baskı da kurdu ama Ferencvaros daha farklı bir takım gibi gözüktü. Bizler çok daha kaliteli takımlar kuruyoruz ama sahadaki organizasyon konusunda hala iyi seviyede değiliz. Bu maçta da bir anda organizasyon seviyesinin yükselmesi çok muhtemel değil bence Fenerbahçe'de. Biraz daha zamana ihtiyacı var ama dediğin gibi iyi bir savunma çıkarsa ilk maçtaki gibi dengeli bir maç olacağını ben de düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe'nin risk almasını gerektirecek bir durum yok. Orada işte etkili silahlarına, ayaklarına bakacak Fenerbahçe. Umarız onlardan gol bulur bugün. Valla çok farklı bir sevinç olur Fenerbahçe taraftarında da. Yani şampiyon olmuş kadar herhalde Şampiyonlar Ligi'ne katılım bir mutluluk kaynağı olacaktır.
1: Valla işte belki sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar denk gelmiştir. Sen de denk gelmiş olabilirsin. Murat Zorlu galiba Şampiyonlar Ligi çok elzem değil. Mealinde bir şeyler söylemiş Fenerbahçe için. Ben tabii kesinlikle katılmıyorum. Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe için tam tersi hayati.
0: Çok elzem.
1: Evet, öyle olması gerekir. Fenerbahçe onu istemeli. Orada olmayı planlamalı. Yok işte Şampiyonlar Ligi'ne girersek lig şöyle çok zorlu karşılaş. Bunlar hiç bence geçer akça yaklaşımlar değil. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsen zaten Avrupa bitmiyor. Yani Avrupa Ligi'ne gideceksin. Avrupa Ligi'nde de 8 maç oynayacaksın. Orada da seviye öyle çok çok düşük değil. O yüzden de yani olacaksan Şampiyonlar Ligi'nde ol, bari havalı ol.
0: Geçen yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Yıpranmadı mı? Kim şampiyon oldu?
1: Evet, Galatasaray o, oldu. O zaten Avrupa bir Ligi'ndeydi. Şey değil. Hani hep konuşuyoruz ya sen de. Bir yerde olduğun zaman diğer tarafı kazanacaksın ya da diğer tarafı kaybedeceksin anlamına gelmiyor. O yüzden bilmiyorum hani Fenerbahçeli taraftarlar gene aynı noktadalar mı? Ama Fenerbahçe'nin normali olması gereken, bir de bu kadar uzun süreli bir özlem varken Şampiyonlar Ligi'dir. Şampiyonlar Ligi oyuncuları da kulübü de herkesi havaya sokacaktır. İsmail Kartal'a büyük özgüven getirir. Bir yönetime özgüven getirir. Taraftar gene şeyini çok yükseltir. Modunu çok yükseltir. İşler bir anda değişir. Yani biz bir aksilik olmaz da yarın sabah buraya geldiğimizde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde dersek bütün Fenerbahçelilerin keyfi tavan yapmış olacaktır. Ve uzun süredir de hani o kadar mutlu oldukları bir şey olmaz Fenerbahçeliler için. Öyle düşünmek lazım. Onu istemek, onu hayal etmek lazım. Yoksa işte Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Ligi kesin kazanırız. Öyle bir matematik o zaman. Kaç oldu Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı sene? 12 mi?
0: 13.
1: 12-13 senedir o zaman o senaryonun işlemesi gerekiyordu.
0: 2014'te o. 2013-14 sezonu.
1: O senaryonun işlemesi gerekiyor. O senaryonun da işlemediği açık. Demek ki o değil olay.
0: Ya burada Murat Sordu'nun söylediği ancak elendikten sonraki gün veya ondan sonraki gün söylenebilecekmiş. Yani elendikten sonra iyi tarafından bakmaya çalışabilirsin Şampiyonlar Ligi'nde olmamanın. Çünkü artık elenmişsin, üzülmüşsün. Artılarına bakabilirsin ama şu an o ihtimal varken olmasa da olur falan bence erken.
1: Peki olduktan sonra benim söylediğime ne diyorsun? Yani Şampiyonlar Ligi'nde yoksa Avrupa Ligi'nde varsın ama.
0: Tabii o yani yine oradasın.
1: Ya gene aynı zorlayıcı şey var. Hı hı. Aynı zorlayıcılık var.
0: Hatta Avrupa Ligi'nde daha çok maç yapma ihtimalim var Şampiyonlar evet. Ligi'ne göre. Ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de beklentinin üzerine çıktı ama hı. Normalde lig aşamasında elensen Şampiyonlar Ligi'nde olabilir. Ama Avrupa Ligi'nde son 6 turu çeyrek finali bile hayal edecek noktadasın. O senin lig şeyini daha bile kötü etkileyebilir.
1: Aynen öyle.
0: Maç sayısı olarak.
1: Hani bu maçı kaybettin artık bir de Avrupa ile işin yok bence ayrı bir hikaye. Hı hı. O zaman belki bunlar söylenebilir. Ama gene yani zorlu bir turnuvada uzun bir süreçte devam edeceğin için sana ne avantajı getiriyor ben anlamış değilim.
0: Evet.
1: Aksine moralim bozuluyor yani oraya oynamadığın için, oynayamadığın için.
0: Ara vakti aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İhtiyar var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Yeni saate girdik. Sabah sporunda Lyon-Fenerbahçe maçından bahsettik. Bu akşam Fenerbahçe'ye Lyon karşısında başarılar diliyoruz. Yarın umarız Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olduğu haberiyle programı açarım. Özete öyle başlarım. Yani ben de bundan büyük keyif alacağım Fenerbahçe taraftan düşünemiyorum bile. Bu başarı gelirse iyi bir enerji gönderelim buradan Fransa'ya. Peki 9-0-1 Fenerbahçe demişken Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sürpriz şekilde Barcelona'ya transfer oluyor. Dün Barcelona'da görüntülendi Hırvat filebekçisi. Oradan kiraya gidecek ve tam da tahmin ettiğim gibi bir sonraki sene Szczesny'nin alternatifi yerine yedek kaleci olarak Barcelona düşünmüş. Adamlar bir sonraki senenin kaleci transferini şu an yapıyor. Enteresan. Çok doğru mu ona da emin değilim bu arada, bu kadar erken düşünmek. Doğru da olabilir. Bilemiyorum, hani arada

0: Sonra demek ki daha iyisi olmayacağını düşündü ve bu kararı verdi. Fenerbahçe'nin de işine geldi Livakovic'den çıkmak. Ama az önce Beşiktaş'ta söylediğim gibi daha şey var.
1: Yol var.
0: Satışlar konusunda. Diego Carlos, Becao, Amrabat hala takımda. Sofyan Amrabat. Mimović ve bir yabancı daha gitmesi gerekiyor bu 10 artı 4'ü tutturman için. Yani oradaki onu tutturman için daha doğrusu. Talisca, Semedo veya Ederson'dan biri. Yani 5 oyuncu daha göndermesi gerekiyor. Gönderemezse de TFF'nin yeni uygulamasıyla birlikte gerçi haklı fesih sebebi olmuyormuş oyuncularda. Ama yine de ideal değil oyuncuları takımda tutmak, göndermen. Hani maaşının çoğunu sen veriyor olsan da senin de yine en azından gittiği takımda oynama ihtimali var. Daha çok oynama ihtimali var. Ama o da işte Onana'da gördük. Elan Ricardo'da da gördük. Oynamayınca da oynamıyor oyuncular. Ama en azından ihtimali arttırmış oluyorsun. Fenerbahçe'nin de yolu var o konuda. Bitime de transfer sezonunun çok az kaldı. Avrupa'nın da 31 Ağustos olması lazım.
2: Hmm.
0: Bitiş tarihi bizim 4 Eylül. Oyuncular da bunlar. Gitmesi gerekenler. Bakalım neler gösterecek zaman. Transfer olarak da hani gelecek oyuncu konusunda dünden bugüne farklı bir şey okumadım ben Fenerbahçe'de. İşte stoper bekleniyor bir yerli veya U23 yabancı. Orta sahaya bir takviye bekleniyor. Orada da seninle konuştuk, rotasyonda biraz eksik gözüküyor Fenerbahçe. Bir de hep konuşuldu bir sol kanat düşünüyor ama o sol kanat da niye düşünüyor Fenerbahçe onu pek ben çözemiyorum nerede varken U23 konusunda.
2: O biraz daha işin bence lüks tarafı oluyor. Önce takımdaki eksikleri tamamlayıp hani sol kanat eğer olursa.
0: Ya en son olması lazım. Evet. En son yani. En son olması lazım.
2: Öteki türlü biraz garip olur gerçekten. Şimdi Fenerbahçe'nin hep söylüyoruz. Elinde çok iyi bir kadro var. Fakat bu kadronun da üzerinde çalışılması gereken bir durumu var. O durumda ligdeki yabancı kuralı. Fenerbahçe bazı tercihler yapıyor. O tercihlerle birlikte artık Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın elinde bir kadro kalacak. Ondan sonra büyük ihtimalle İsmail Kartal da rahatlayacaktır. Çünkü eldekileri gördükten sonra karar vermek Fenerbahçe adına daha rahat olacak. Fakat çok da kolay karar vermiyor Fenerbahçe. Mesela bence kadro planlaması yaparken en zor kararları Fenerbahçe veriyor. Hatta diğer kulüpler bence pek yanına yaklaşmıyor. Çünkü Fenerbahçe hep arada derede kaldı.
0: Beşiktaş'ınki net. Raşit'sa gönder. Udokay'ı gönder. Onana, Al-Musati falan zaten bir soru işareti yok. Galatasaray, Nelson, Yelert gönder. Değil mi yani? Öyle aynen. Çok bir şey yok. Trabzon'da öyle.
2: Yani Fenerbahçe'de mesela Osterwolde'yi tutayım mı göndereyim mi? Kararı zor bir karar. Ederson'u tutayım mı göndereyim mi? Zor bir karar. Semedo zor bir karar. İşte Talisca, Asensio arasında tercih yapacaksan zor bir karar.
0: Bir ara Kante'nin bile satışı konuşuluyordu
2: evet,
0: Fenerbahçe'de.
2: Aynen. Onların hepsi zor kararlar Fenerbahçe için. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi biraz beklemek lazım. Yani Fenerbahçe bu kararları verecek. Ondan sonra bazı takviyeler yapacak. Belki bazılarını yapamayacak. Ardından da sezon başladığında, transfer dönemi sonrası sezon başladığında artık o performans büyük ihtimalle skorlar geldiğinde çok fazla gündeme gelmeyecek ama skorlar gelmediği noktada da ya işte bunu niye gönderdiniz, onu niye tuttunuz, biraz sohbetleri olacak Fenerbahçe için. Bu çok garip mi? Çok garip değil. Fenerbahçe yerine başka bir takım olsaydı da aynı şeyler olurdu. Yani bugün Fenerbahçe'nin çözmek zorunda olduğu problemler Beşiktaş'ın başında olsaydı Beşiktaş'ın da sezonu o şekilde giderdi, o şekilde şekillenirdi. Orayla ilgili bilemiyorum artık nasıl olacak Fenerbahçe için. Onu hep beraber göreceğiz.
0: Peki benim Fenerbahçe ile ilgili haberlerim bunlar. Galatasaray'a dilersen geçiş
2: geçelim.
0: Yapalım mı?
2: Fenerbahçe ile ilgili de aklıma gelen hala aklıma gelmedi.
0: Aklına gelen hala aklına gelmedi.
2: Evet. Söyleyeceğim
0: Beşiktaş'ı
2: aklıma gelmedi.
0: Beşiktaş'ı bulduk dinleyici mesajıyla
2: birlikte. Dinleyicilerden bekliyoruz burada Fenerbahçe ile ilgili ne söyleyecektim de
0: birkaç
2: gitti
0: dinleyici
2: arada.
0: Mesajı okuyayım belki bir fikir.
2: Bir çağrışım yapabilir belki.
0: Mi? Ya okuduğum ilk mesaj da Lyon 4 Fenerbahçe 0 banko demiş Kemal.
2: Banko.
0: 4-0'ın nasıl bankosu oluyorsa. Fenerbahçe bugün eleyecek denmiş. Talisca bugün ilk 11 başlayıp etkisiz bir yön ortaya koyup elenirse hafta sonunda kalmaz gönderilir demiş Özgür Ak. Talisca'nın durumu nedir diye mesaj gelmiş. Bugün oynayacak mı, transfer olacak mı diye. Valla kadroda var. oynayacak.

0: oynamayacağından herhangi bir haber yok ama öyle şeyler de genelde zaten biz kadro açıklandığında öğreniyoruz. Muhabirler belki bilse de yazmıyorlar ya da bilmiyorlar da belki, bilmiyorum.
1: Normal şartlarda Tereşkan'ın oynamaması için merkezi üçlemesi lazım. İsmail Kartal'ın, onun dışında her türlü zaten Vedat Muriç, Tarışka'yla, Greenwood'la ve Nene'yle çıkacak Fenerbahçe. Hı hı.
0: Bu arada evet, Serdar şimdi İstanbul'dan yazmış. Orta sahada bu maçta Kante İsmail Gündüz ile çıksa iyi olmaz mı diye mesaj gelmiş. Bilemiyorum. Oldu. Ben olmaz diyorum. İyi olmaz diyorum.
1: Takıma biraz fazla mesaj vermiş oluyorsun.
0: Çok değil mi savunma çok güvenliği konusunda? Bu arada bu üçlüyü kullanıp ileride Talişka'yla da oynayabilir. Muriç'i de yedek bırakabilir yani.
1: Evet. Mesela onu tercih ederdim ben. Hı hı. Eğer merkezi üçlesem
0: Talişka'yı önde,
1: Talişka'yı önde tutardım.
0: Beşiktaşlıyım demiş dinleyicimiz Abdullah. Akşamki maçta ben olsam Talişka yorulunca Lukaku'yla değiştirirdim. Vedat'ı oraya çekerdim. Çünkü Vedat'ın defansı da çok iyi demiş. Olabilir. Ana plan olmaz tabii bu ama maçın ilerleyen bölümlerinde Vedat Lukaku ikilisi olabilir yan yana. Ankara'dan Ali, en güzel antrenman maç yapmaktı diyor. Siz hiç Bayern'in, City'nin, Real'in maçın ertelendiğini gördünüz veya duydunuz mu? Duymadık da Paris Saint-Germain'i duyduk geçen yıl bol bol maçın ertelendiğini. O yüzden yani büyükler de zaman zaman yapıyorlar ama Barcelona, Real, City, Bayern'de evet hatırlamıyorum onlarla ilgili bir erteleme.
1: Paris Saint-Germain'de ligin
0: aslında en az ertelenmesi gereken Paris Saint-Germain değil mi? En rahat ligde.
1: Öyle de olabilir ama hani öyle olduğu noktada ertelediğimizde bir şey olmuyor düşüncesi de çıkış olabilir. Ama o zaman diğer takımlar diğer etkilenemiyor. Takımlar, tabii bilemiyorum yani. Bilemiyorum.
0: Olmaması lazımdı yani.
1: Paris Saint-Germain'de evet yani ertelemeden gidebilir hakikaten.
0: Şimdi senin aynı hocalar için dediğin şey yani Luis Enrique'nin talebi miydi bilmiyorum ama herhalde onun talebi, yönetimin kafasına göre yaptığı bir talep olduğunu zannetmiyorum. Ya da federasyon hiç talep olmadan erteleyecek tabii, hali yok. Tabii. Luis Enrique istemiş olmalı. Hocama bir buradan
1: ah, o hocam zaman ya, ne yaptın?
0: Eleştiri getirilebilir. Ali abinin hakkına gelmeyen şey İsmail Kartal'ın ve teknik direktörlerin bahanesiyle konuşuyordu. Bununla ilgili bir şey söyleyecekti demiş.
1: Yok onunla ilgili bir şey değildi ya. Miydi?
0: Nene'nin skora katkı yaptığı her senaryoda Fenerbahçe turlar diye bir mesaj göndermiş İzmir'den Ozan. Batuhan Ergüven Beşiktaş'taki gönderecek oyuncuları saymaya başlayınca Ali abinin kanının donduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam demiş.
1: Artık açtım onları, yapacak bir şey yok. Zamanında çok konuştuk, çok anlattık, çok söyledik.
0: Artık bağışıklık kazandı Ali
1: artık
0: abi.
1: Artık evet yapacak bir şey yok.
0: Al bu saati deyince artık duyuyor geçiyor değil mi?
1: Evet artık çözüme odaklanmak lazım. Hı hı.
0: Levent, Greenwood, Oğuz, Vedat dörtlüsü sizce nasıl demiş.
1: Yani Nene yerine Oğuz, Archie Brown yerine Levent. Öyle mi? Başlangıç 11 olarak.
0: Valla dörtlüsü diyor. Bence ön dörtlü olarak söylüyor bunu. Levent'i. Levent, Greenwood, Oğuz, Vedat. Oğuz sol, Greenwood sağ, Levent 10 numara gibi. Ya
1: olmaz,
0: da
1: olmaz.
0: Yani yapmaz. Ama Levent'i merkezde oynatabilir. Levent'in 10 numara karakteri var.
1: Levent'i merkeze çekerseniz Levent'in bütün özelliklerini bitirirsiniz. Çünkü beklentiyi çok yükselteceksiniz. Levent tarzı oyuncular yani ayağı biraz daha düzgün ama hücum değil savunmada görev aldığında o fark yaratabilecek oyuncular büyük takımlarda kabul edilebiliyor. Fakat siz aynı oyuncuyu alıp mesela Levent'i sol önde oynatabilir misin istesen?
0: Oynatırsın.
1: Oynatırsın ama sol önde oynattığın zaman öyle bir beklenti olur ki Levent onun altında kalabilir. Gerek yok ona. Levent savunmada o prensipleri belli seviyede yapıp savunmadan topla çıkarken düzgün katkıyı verirse o zaman rolü çok daha doğru oluyor Fenerbahçe'de. Daha doğru konumlanmış oluyorsunuz oyuncuyu. O yüzden de gerek yok öyle şeylere. Çünkü zamanında yıllarca konuşuldu. İşte Caner Erkin müthiş oynuyor. Onu önde oynatınca olmuyor öyle. Gökhan Gönül önde oynatalım çok iyi oynuyor. Öyle olmuyor işte. Özellikle mesela bunlar zaten orijinalde de savunma oyuncuları. Ama sen bir de böyle devşirme diyeceğin oyuncuları tekrar orijinal pozisyonlarına koyduğunda olmuyor. İşte Ferdi olmadı mesela. Değil mi? Osayi Samuel olmadı. Oyuncular biraz daha geri geldiğinde performansları daha yükseldi. Daha iyi sonuçlar aldılar. Ferdi Premier Lig'e kadar gitti. İşte Levent'e de o kötülüğü yaparsınız. Siz koyarsanız o pozisyona. Oynamaz değil, oynar. Ama sizin istediğiniz beklentileri karşılamaz. Bir anda gene kötü oyuncu dersiniz.
0: Karagümrük de yine oynar. Evet. 10 numarada ya da sola çıktı ama Fenerbahçe'de dediğin gibi çıta yüksek o bölge için. Avcılardan Gladyatör Engin yazmış bize. İleri uçta Muriç ve Lukaku'yu ikinci yarı muhakkak göreceğiz. Ne yazık ki ne demek istediğimi anladınız. İşimiz çok zor demiş. Yani geri düşer Fenerbahçe. Lukaku ve Vedat'ı yan yana ikinci yarı görürüz diyor.
1: Ya bilemeyiz işte, savunma performansı belirleyici olacak dedim. Ben o yönde düşünüyorum ama bilemezsin.
0: Değişik mesaj gelmiş Galatasaray'la alakalı, onu esprim yapmış anlamadım. Hüseyin abi de şeyi göndermiş. Galatasaray'a da Lask Linz'in dün katılımıyla beraber bu Şampiyonlar Ligi gelirinde 346 binoluk bir ek şey gelmiş. Bu detaylara da dün ben de rastladım. 10 yıllık sıramada Lask'tan daha önde olduğu için Fenerbahçe de galiba benzer şekilde katılırsa Lask'ın Celtic'i elemesiyle beraber ekstra ufak da olsa. Gerçi devede kulak kalıyor bu 346 bin euro bizim takımlar için ekstra da. Neyse, para paradır. Kulübün ne bileyim başka bir masrafına, bir elektrik masrafı artık, personel masrafına.
1: Ya da 15-20 milyon lira para yapıyor yani.
0: TL. Evet, 15-20 TL para. Ya ama işte harcanan paralar Şampiyonlar Ligi'den gelecek geliri düşündüğünde çok ufak, ama dediğim gibi küçümsemek de lazım bir taraftan. O ek gelir Galatasaray'a da, Fenerbahçe'de inşallah katılırsa gelecek. Peki 9.14 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan dönüşte de Galatasaray'daki transfer gelişmelerini konuşacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hayır.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
9: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: 151 dolar. Dün 80 bin doların üzerine fiyat çıktı. 77.800'e kadar bir inmiş. Gece tekrar 79.151. Görüntü gayet pozitif. Bitcoin'de TL olarak da 3.800.765'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: 9-18 saatlerimiz Galatasaray'daki transfer gelişmeleriyle devam ediyoruz dedim. Bu bölüme şöyle başlamak istiyorum. Ben valla Galatasaray'ı çözemedim. Bunun için geç kaldım galiba bunu söylemek için. Ben haberleri anlamıyorum artık. Sar konuşuluyordu bir süre bayağı. Şimdi dün tekrar Leao'ya dönüldü. Leao cephesini sıkıştırmak için mi Sar ismi ortaya atıldı? Birkaç gün boyunca Sar konuşuldu ki Sar'ın gelmesi herhalde Leao'nun olmaması anlamına gelecekti Galatasaray için. Şu an Sar'ın sesi kalmadı dün itibariyle. Leao'ya tekrar dönüş yapıldı. Dün Yağız da yazdı, Ertan da yazdı. İşte sanıyorum Ali Naci de bahsetmiş. Bir anda Leao tekrar gündemin ilk sırasına geldi Galatasaray'da. Merkezdeki Sar'la alakalı haberler bıçak gibi kesildi. İki gündür yok. Santrfor'da Demirovic konuştuk birkaç gün. Şu an dün itibariyle oyuncunun Stuttgart'ta kalacağı söylendi. Kimisi diyor ki oyuncu gitmek istemedi. Kimisi diyor ki Galatasaray vazgeçti. Ama o transfer de olmuyor. Yani 3 oyuncu konuşuyorduk. Demirovic, Sar. Şu an 3'ü de yok piyasada. Ve bambaşka isimler işte. Santrfor'da Astani önerilmiş Hoffenheim'dan. Kanat için işte Leao gündemde. Fofana'yı Gardi önermiş okuduklarımdan. Lemina'nın satış konuşuyordu. Hala bir ihtimal ama bir sıcak gelişme yok. Torreira şimdi takımda kalmış gözüküyor. Valla çözemedim. Hoşuma gitmiyor Galatasaray'la ilgili bu haberlerde. Çünkü hep bir çift başlıktan bahsediyor içeride. Bir başkanın tarafı, bir işte Abdullah Kavukçu, Okan Buruk tarafı. Hani birileri bir haber yaptırıyor ama diğer tarafın pek haberi yok gibi. Bir çekişmeden dolayı mı böyle? Bir planlama mı? Politika mı bu? Valla çözemedim Galatasaray'ı. O yüzden hoşuma gitmiyor yani haberlere baktığımda şey olarak. Ne konuşacağımı da bilmiyorum. Boşa konuşuyormuşuz gibi hissediyorum bir taraftan da bu kadar ismi. O yüzden hoşuma gitmiyor.
1: Şöyle Okan Buruk transfer sezonunun başında zaten basına yansıyan isimler bizim gündemimizde olan isimlerdi. Sizden bir şey kaçmıyor demişti ama bunu imalı olarak söylemişti. Yani aslında sizden kaçmıyor değil, bizden sızıyor anlamında söylemişti. Ve değişen bir şey yok Galatasaray'da. Galatasaray'ın gündemine gelen her oyuncu basında yazılıyor. Daha sonra bu bir kez daha söylendi. Galatasaray'da kim söyledi hatırlamıyorum ama bir kez daha aynı şey söylendi. Mealende olsa dile getirildi. Bu noktada dün bir şey okudum. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla şu sayıda oyuncu önerilmiş.
0: Gördüm.
1: Diye bir...
0: Yok, Haluk mu? Haluk Yürekli galiba.
1: Değil mi? Haluk Yürekli galiba. Bir, çok da bir şey abartı söylemiş. Bir sayı. Abartı bir rakam. Söylenmiş. Artı işte transferin bitme süresi, Galatasaray'ın yaptığı transfer sayısı, Galatasaray'da soru işareti olan oyuncu sayısı. Hepsini beraber düşündüğünde vallahi adama ateş basar. Yani burada nasıl bir plan, program var Galatasaray yönetimi iddia ettiği gibi anlamak mümkün değil. Daha net anlaşılması için şunu da ekleyelim. Yani Trabzonspor orta sahada Fabinho ismi çıktı geldi. Beşiktaş'ta Poku ismini duyduk mu daha önce?
0: Yok.
1: Duymadık değil mi? Duyduk. Yani bir anda çıktı ve geldi oyuncu. Hı hı. Şimdi Galatasaray'da her oyuncu gündeme geldiği gibi ondan sonra biten de yok. Hani şunu söylüyor mesela, Leao gündeme gelir. Galatasaray gibi bir kulüpte 3-4 gün konuşulur. 5. günde artık konu netleşir. Gelir ya da gelmez. Acaba Galatasaray masadaki isimlerden bu senin söylediğin çift başlıkla beraber karar vermekte zorlandığı için bir görüşme yapıyor, bir durduruyor, bir tekrar olay soğuyor. Başka isimler o arada konuşuluyor. Sonra tekrar oraya mı dönülüyor acaba?
0: Yani Abdullah Kavukçu bir isimle gidiyor, bir yere getiriyor. Başkan Dursun Özbey sunuyor. Hayır diyor. Hop, bu sefer başkanın istediği isimler ortaya çıkıyor. Sonra o olmuyor. Tekrar Abdullah Kavukçu, Okan Buruk isteği falan herhalde, evet.
1: Yani böyle bir şey var. Çünkü bütün parçaları birleştirdiğinde transfer, yani Galatasaray'ın şampiyonluğunu kazandığı günden bugüne kadar filmi hızlı oynatsak Galatasaray yönetimine 10 üzerinden kaç verirsin?
0: Düşük verim Ali abi, bir araya gireceğim. B'nin bugünkü Fenerbahçe muhtemel 11'inde Talişko yok, İsmail var. Hı hı. Orta sahada.
1: Evet. Belki. Bakalım.
0: Talisca, İsmail, Allah Allah. Enteresan geldi. O yüzden kestim de, pardon.
1: Bakalım. Zaten konuşuyorduk, bu olabilir diyorduk. Bin demek ki öyle olabileceğini duymuş. O şekilde bir 11. Gazetelere bakmadık. Öğleden sonraki programda gazeteler üzerinden de söyleriz muhtemelleri. Galatasaray'a kaç puan verirsiniz? Bütün bu karmaşa içerisinde. Ve hani en rahat bendim. Koltuğumda oturuyor. Şimdi ben panik yapmaya başladım, biliyor musun? Ciddi söylüyorum bak. O kadar süre daraldı ki. Hani ben böyle işini acele yapmayı seven biri değilim. Şimdi düşünüyorum, Galatasaray'da dün senin söylediğin problemler, gelmesi muhtemel oyuncular, kim gelecek, kim gidecek, elde ne kalacak? Yani bu kadar kısa sürede olmaz bu işler. Ve bu kadar kısa süreye bu işleri sokarsanız yapacağınız hatalar da bence ona göre büyük olacak Galatasaray. Yani bu ara şeyde, bu kadar kısa sürede, bu kadar ara bir dönemde, hani artık transfer bitmesine yakın bir dönemde alacağınız kararların kaçı doğru olabilir? Kaçında isabet sağlayabilirsiniz? O yüzden ne yazık ki tablo şu an karanlık.
0: Evet, yani bugün de transferle ilgili çok net bir şey söyleyemiyorum. Hani Leao dedim ama iki gün sonra Leao'dan yine vazgeçildi, Sar'a dönüldü ya da işte Martinelli'ye tekrar gidildi. Ki Martinelli de galiba Al Hilal'e gitmek üzere, dün BBC doğru haber yaptı. Eğer kabul ederse Martinelli tabii gitmeyi. Al Hilal iyi bir teklif sunmuş. Sürekli değişiyor Galatasaray'ın gittiği isimler burada. O yüzden hani Leao üzerinden bugün çok detaylı bir şey konuşmak niyetinde değilim açıkçası. Aston Villa teklif yapmış.
1: Evet, düşük bir teklifmiş.
0: Galatasaray'a göre çok daha düşükmüş. Aynen öyle. Yani Galatasaray Aston Villa'dan çok daha fazlasını verebiliyor oyuncuya. Yani bu yine Ali Naci'nin haberiydi sanki. Yarı yarıya bir teklif yıllık maaş konusunda. Yağız'ın haberinde 12 milyon euro seviyesinde Galatasaray Leao ile anlaştı dedi dün. Hı hı. 12 milyon euro ödeyeceği maaş net olarak.
1: Şimdi mesela bu da yine Galatasaray açısından üzücü. Neden üzücü? Yani dün biz sağ öne yıldız transferi düşünürken 24 saat geçti, bu kez sol öne yıldız transferi konuşuyoruz. Hı hı. Baş mevki olarak söylüyorum bunu. Yani Sarı aldığınızda sağ öne bir oyuncu alıyordunuz. Sané'nin olduğu yere biraz garip dedik. Şimdi mesela o bitti, tekrar Leao'ya dönüldü. Bu kez sol öne bir oyuncu alıyorsunuz. Aynı zamanda diyorsunuz ki Sané de ayrılabilir. Mesela dün bu da konuşuluyordu. Şimdi Sané'nin ayrılığı da mı Leao transferiyle tamamen rafa kalktı? Hangisi? Anlamak çok zor. Anlamak çok zor olduğu için de bu kadar fazla bilinmezin olduğu noktada artık bu işin plan programdan ziyade iç çekişmelerle alakalı olduğu bence ilk akla gelen durum oluyor. Yani bu kadar fazla karar verilememe, bu kadar fazla seçenek arasında hareket edememe, bu kadar fazla belirsizlik bir şeylerin yürümediğinin göstergesi olur. Çünkü şöyle örnek vereyim ben sana. Galatasaray'ı takip eden herhangi bir taraftar. Futbolu ortalamanın üzerinde bilen, kulübü bilen herhangi bir taraftar. Ya o taraftara dahi sorsan, desen ki Leao'yu mu alalım, Sarı mı alalım? Ya der ki bana bir 24 saat izin ver. Ben bir araştırayım, bakayım oyunculara da, bir takımı da düşüneyim. Ertesi gün sana söyler kararını. Yani o bile çok uzatmaz diye düşünüyorum. Karar verirsin. Ama Barış Alper mi gidecek? Sané mi gidecek? Sar mı gelecek? Leao mı gelecek? Martinelli mi gelecek? Bütün bunlar arasında o zaman demek ki içeride bir şeyler oluyor. Hoş olmayan bir durum oluyor Galatasaray'da ki bu kadar fazla sorun ya da bu kadar fazla problem çözümsüz olarak devam ediyor. Sadece gelecekler değil, bence şey de çok can sıkıcı. İşte dün senin söylediğin, yani o da gidebilir, bu da gidebilir demen de çok can sıkıcı. Ya sezon başladı artık. Galatasaray ilk Şampiyonlar Ligi maçını ayın 8'inde oynayacak.
0: Ya Osimhen hariç, bak Leslie bile gidebilir deniyor bak şu anda.
1: İşte onu diyorum.
0: Yani. Niaga gidebilir, Davinson gidebilir, Şalay gidebilir dendi, Jakobs dendi, Sara dendi, Torreira dendi, Lemina dendi, Sané dendi.
1: Evet.
0: Hani olmayan yabancı, Batrokov yeni geldiği için gidemiyor. Hadi.
1: Evet.
0: Herkes gidebilir denen bir noktada şu anda.
1: Yani nasıl bu noktaya getirdi Galatasaray yönetimi? Yani İstesen yapamazsın bence. Hani istesen plan yapsan, program yapsan bu halde olmazdı Galatasaray sezonun bu bölümünde bu şekilde konuşulmazdı. Anlamak mümkün değil. Ama hani bu kadar da iş bilmezlik olamayacağına göre.
0: Bence de mümkün değil yani. Mümkün
1: bu kadar olamayacağına göre ne kalıyor geriye? Demek ki sen ben. Sen mi ben mi? Senin adamın mı benim adamım mı? Sen mi onu alacaksın ben mi onu alacağım? Dur sen onu alırsan büyük sükse yaparsın yapma. Benim adamımı alalım. Yani bunları sevmiyorum ama bu iş dedikodu tarafı olayın ama gerçekten de bakınca tekrar söylüyorum yani bunu hani bu kadar iş bilmezlik olamaz Galatasaray çapında bir kulüpte. Mümkün değil.
0: Aynen.
1: Yani bir karar verirler. A mı B mi? Ya yanlış karar versen de gene daha iyi belirsizlikten şu aşamada. O da değil. Demek ki
0: mesela Okan Buruk ne denmişti? Şunda bile anlaşılamıyor bak söylerine göre. Bunu muhabirlerden okumuş olmam lazım. Dursun Özbek U23 hakkının kanattan 23 yaş üstünü santrfor'dan yana kullanmasını isterken Okan Buruk tam tersini istiyor gibi şeyler bile söylendi. Yani orada bile hani hangi hakkı nereye kullanalım bir fikir birliği oluşamamış. Ki yani Dursun Özbek de mesela haber böyle ama niye buna karışsın? Kendi başına verdiğini de düşünmüyorum ben bu kararları. Onun da acaba futbol aklı kim gerçekten perde arkasında? Yani Dursun Özbek kendi başına o gözle hani ben bana göre santrforu 23 yaş üstü alalım diyecek biri değil.
1: Tabii ki mutlaka da danıştığı kişiler var. Mutlaka var. Hani mutlaka var. Medyada, kendi fikri var. Danışıyor.
0: Kendi de vardır muhakkak.
1: Aynen. Bir ondan sonra bir
0: şey danışmadan almaz ama o danıştığı tabii. Kişinin Abdullah Kavukçu, Gardi ve Okan Buruk olmadığı açık. İşte Mehmet Özbek deniyor şimdi dinleyicilerden geliyor. Ne zaman o devreye girse Galatasaray karışıyor deniyor. Cenk Ergün diyenler var ki Cenk Ergün yalanlıyor net şekilde. Ama birinden o aklı almış olması lazım. Yok yani tek başına. Yöneticilerden de yok. Hani Abdullah Kavukçu da şu an iki cephedeler. Eray Yazgan'dan mı alacak o aklı? Zannetmiyorum. Ya da başka bir isimden mi alacak? Zannetmiyorum. Bir aklı var bence başkanın ama net olarak bilmiyoruz. İşte Serdar Güzelaydın mı? Değil ama işte espri olsun diye. Bir güç savaşı, bir fikir ayrılığı, bir şeyler dönüyor arkada. O yüzden saha içinde çok fazla.
1: Şimdi haftaya pazartesi ayın 31'i.
0: Evet.
1: Yarın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak.
0: Evet akşam kura
1: yarın
0: çekimi
1: akşam
0: var.
1: Kura çekimi 19'da. Var. Rakipler belli olacak Galatasaray'da.
0: Gürkan Bey de kura çekimine göre transferler gelecek diye bir tweet atmış bana şimdi.
1: Ya şey değil.
0: Olabilir mi?
1: Bir ihtimal var bence.
0: Çok da değiştirmemesi lazım
1: bir ihtimal,
0: yani.
1: Değiştirmemesi lazım ama var. Bizde öyle bir ihtimal her zaman var. Artı hani Galatasaray açısından aslında rakiplerden ziyade bu içerideki rakiplerin birbiriyle bir uyumu gerekiyor. Valla üzücü. Yani Galatasaray taraftarlar bakıp üzülüyordur şu anki duruma. Böyle olmamalıydı.
0: Bir dinleyicimiz şimdi onun mesajı dikkatimi çekti. Son gelen mesaj olması lazım. Yo son gelen mesaj değil. Nasıl oldu? Şöyle yazıyordu galiba. Hani neyi anlamadınız? Galatasaray son gün fırsat transferi bekliyor işte. Demiş. Ama Galatasaray mesela bunu net şekilde dillendirmedi ki. Hani böyle dese belki yine bu kadar eleştiri gelmezdi.
1: Yok Galatasaray zaten fırsat transferi beklemiyor.
0: Yani.
1: Galatasaray'ın öyle bir durumu yok.
0: Galatasaray... Hadi oldu diyelim öyle. Onu da açıklamadı ama işte Galatasaray.
1: Evet. Şimdi ben sorayım dinleyicimle. Galatasaray'ın ikinci santraforu kim?
0: İlk başladı.
1: Evet.
0: Yedeği yok.
1: Öyle bir dünya yok. Galatasaray'ın kanattaki üçüncü oyuncu

0: oyuncusu kim? Yunus'u bir tarafa koyarsan. Kim o oyuncu? Galatasaray'ın merkezde Torreira, Lemina sonrası güvendiği oyuncu kim? Eğer Saray'ı 10 numara alternatif olarak düşünüyorsanız. Leslie mi? Niyaga mı o oyuncu? Galatasaray'ın sol stoper yedeği kim? Şimdi bütün bunlar fırsat değil, buna piyango diyebilir dinleyicimiz. Fırsat şöyle olur. Galatasaray nasıl Icardi, Batshuayi rotasyonunu oluşturduktan sonra Osimhen fırsatını görüp değerlendirdi. O zaman net olarak dinleyicimizin dediği gibi dersin ki bir fırsat kovaladı Galatasaray. O açığı gördü ve onu değerlendirdi. O zaman oluyor işte. Çünkü ben rotasyonumu hazırlamışım.
1: Hatta Seferovic Gomis'i oluşturduktan sonra Icardi fırsatı çıktı. Yani iki santrforu vardı. Üçüncü de aldı mesela, evet. Galatasaray'ın. Daha ikinci santrforu yok Ali abi dediği gibi.
0: Benim merkezimde güvenebileceğim 3 ya da 4 oyuncu olur. Ama adı üzerinde fırsat. Adı üzerinde bak, çok güzel bir kelime fırsat. Sen bakarsın Mertelen boşta, gelme ihtimali var. O zaman dersin ki benim oyuncum olsa da ben bu kaliteyi istiyorum. Bir daha alamam ben Mertelen gibi bir adamı. O yüzden o hareketi yaparsın. Bu fırsat transferi olur. Ama Galatasaray'da geleceklerin yanında bütün oyuncuların neredeyse gitme ihtimalinden bahsediliyorken ortada neyi anlamadığınız sorusu doğru olmuyor dinleyicinin sorduğu. Yani dinleyici bence çok iyi okuyamamış şu an Galatasaray'daki durumu. Yani siz Galatasaray'da ilk 11'de görev alan her oyuncuyla alakalı neredeyse gitme ihtimalinden bahsediyorsanız transferin bitimine bu kadar kısa süre kala, o zaman taşlar yerine oturmamış demektir. Şimdi mesela oyuncular hangi şartlarda neden gitmek istiyorlar? Transfer teklifi mi var? O transfer teklifini değerlendirip o bütçeyle oyuncu mu almak istiyorsunuz? Oyuncu maaşından mı memnun değil? Neden gitmek istiyor mesela? Ya da neden bu şey çıkıyor? Ya da siz neden mesela Şalay gidebilir diyorsunuz? Şimdi Şalay gittiği anda Galatasaray Singo ile mi devam edecek sağ bek rotasyonuna? Davinson Sanchez gidebilir deniyor. Davinson Sanchez gittiği zaman Singo'yu stopere çekip o şekilde mi devam edeceksiniz? Yeni transfer mi yapacaksınız? Nasıl oluyor? Dolayısıyla ne yazık ki dinleyicinin söylediği gibi değil. Galatasaray'da yaşananlar belli ki, işte az önce de konuştuk uzun uzun, başka bir şeye dayanıyor. Başka bir iç çekişmeye dayanıyor.
1: 9.35 son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.36 saatlerimiz Galatasaray'daki transfer gelişmelerinden, genel tablodan bahsediyorduk. Transferle ilgili notlarıma bakarken yine Ali Naci Küçük'ten yola çıkarak şunu da söyleyeyim. Noalan Galatasaray'ın tekrar gündemine geldi biliyorsunuz bir ara. Hala olabilir. Fakat gündeme gelince menajeri şöyle demiş. Önce kiralamadaki paramı ödeyin, ondan sonra oyuncuyu bonservisiyle size getireyim demiş. Bizde bu transferler yapılıyor. Fakat o menajer ödemeleri, taksitlerle ilgili sıkıntıları sonrasında hep duyuyoruz. Noalang'da da Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre menajer ödemesi henüz yapılmamış. Hatta bu dönem değildi galiba, kış transfer dönemindeydi. Gardi ile ilgili bayağı bir alacağının biriktiği söylenmişti Galatasaray'da. Onları tahsil edemediği söylenmişti. Valla bunlar da kulüpler için bir problemdir. Galatasaray'da da bir problem. Bakalım iş nereye varacak. Gündemdeki santrforlardan biri şu anda Aslani. Aslani de geçen yıl Hoffenheim formasıyla acayip bir çıkış yakaladı. Tanıyanlar vardır muhakkak. Fisnik Aslani'yi. Kosovalı oyuncu. 2002 doğumlu, bu U23'e uymuyor. Bir yaşta kaçırıyor. Hatta 4 ayda kaçırıyor. Onun da yaz döneminde Leipzig'e transferi gündemdeydi. Fakat her şey anlaşıldı. Bonservis konusu. Oyuncu sağlık kontrolüne girdi ve sağlık kontrollerinden geçemedi. Leipzig herhalde bir sıkıntı tespit etti. Ve transferden vazgeçti sağlık kontrollerinin ardından. O yüzden riskli diyebileceğimiz bir oyuncu. Fakat Galatasaray da bu riski bilerek kendi sağlık araştırmasını yapıyormuş oyuncuyla alakalı olarak. Belki kendi bir sağlık kontrolüne sokacak ve oyuncunun transferine ona göre karar verecek. Ama hani ucuz da bir oyuncu da değil. Şu anda piyasa değeri 35 milyon euro gözüküyor. Fisnik Aslani'nin çok da yetenekli bir oyuncu. Gelirse ben de fark yaratacağını düşünüyorum. Ama önce o sağlık konusunu aradan çıkarması gerekiyor Galatasaray kulübünün. Demirovic'le ilgili az önce söyledim. Sky Almanya'da geçti. Demirovic takımda kalmak istediğini Stuttgart'ta iletmiş. Olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde Boşnak Santrfor takımda kalacakmış. Galatasaray'ın da işte orada alternatiflere yönelmesi gerekiyor. Konuşulan isim şu anda Aslani ama Galatasaray'da her gün yeni isimler ortaya atıldığı için Santrfor'da da şu ana kadar duymadığımız bir ismi de Galatasaray transfer edebilir. Galatasaraylı olarak diyor dinleyicimiz İlyas Bey, İlyas Aksoy, kadroda 14 yerli futbolcusu var mı demiş. Veya yeterli midir demiş. Bence yabancıdan çok yerli eksikliği var diyor Galatasaray'ın. Sonuçta 28 kişi kadroya 14 yerli, 14 yabancı yazabiliyorsun. 14 yerlisi var mı Galatasaray'ın? Galatasaray'ın son yıllarda yerliyle ilgili bir problem olmadı genel olarak. Şu anda da Uğurcan'ı var. Yedek kalecisi Can Kat ve Günay'ı var. Abdülkerim'i var. Eren'i var. İşte Arda Ünya'yı var. Yunus'u var. Barış Alper'i var. İlkay şu anda yerli statüde. O var. Kaan Ayhan var. Hani güçlendirilebilir mi? Kesinlikle. Hani Aral alsa kötü mü olurdu Galatasaray kanat alternatifi için? Hatta Aral alsa en iyi çözümlerden biri değil mi ya?
1: Aral yani. Can Uzun.
0: Can Uzun pahalı olduğu pahalı, için. Evet. Hani Aral yine 13-14'ü alabiliyordun.
1: Evet.
0: Ve Barış Alper'i de zorlayabilecek bir isim. Barış'ın illa önüne Leao gibi bir oyuncu almak zorunda mı Galatasaray? Yani alsa iyi. Tabii ki hiçbir itirazım yok ama hani her transferi de her bölgeyi de müthiş kaliteli oyunculardan yapmak zorunda değilsin.
1: Bir de Aral tabii Barış Alper'e göre hani fiziksel mücadele olarak biraz geride ama oyunu daha iyi okuyan bir oyuncu. Top ayağına daha çok yakışıyor Aral'ın. Mesela Trabzonspor'da da bence sezon içerisinde biraz daha alışma dönemini atlattıktan sonra Aral konuşacağız diye düşünüyorum ben. O yüzden mesela Galatasaray'ın oyununu, genel takım oyununu daha yükseğe çekebilirdi Aral.
0: Vallahi evet, çok faydalı olabilirdi. Bir de şeyi düşündüm şimdi. Dört büyüklerde bu transfer döneminde yerli takviyeleri kim kaç adet yaptı. Mesela Galatasaray'da şu ana kadar iki takviye oldu.
1: İkisi de yabancı.
0: İkisi de yabancı.
1: Samet'i aldı. Trabzonspor.
0: Trabzon çok aldı. Cenk'i aldı. Aral'ı aldı.
1: Aral olarak. Üç.
0: Trabzon'da Aral, Cenk, Melih Kabasakalı.
1: 4.
0: Aldı. Metehan Mimaroğlu'nu aldı.
1: 5.
0: Bir de genç Thierry Karadeniz'i aldı. Kiraya gönderdi. Hadi onu ana as kadro
1: Beşiktaş
0: için saymam.
1: Beşiktaş Salih Özcan'ı aldı.
0: Beşiktaş'a da hızlıca bakayım. Listeden bakacağım. Salih Özcan'ı aldı. İlhan Fakılı'yı aldı. Doğan Alemdar'ı aldı. Yedek kaleci olarak. 3 takviye gelmiş. Fenerbahçe'ye hızlıca bakacak olursam listeden bakıyorum. Fenerbahçe de şu ana kadar sadece Karşıyaka'dan Adem Yeşilöt aldı. Saymayız onda.
1: Evet.
0: Anotasyon düşünmüyor. Galatasaray'la Fenerbahçe bir yerli takviyesi yapmadı şu ana kadar.
1: Ama dinleyicimizin söylediği soru haklı olsa da yerli pazarı da çok geniş değil. O yüzden zaten bu kadar fazla yabancı oyuncu gündeme geliyor. Şimdi yerli pazarında gidebileceği oyuncu sayısı sınırlı. Hemen A milli takıma bakıyorsun. A milli takım havuzuna bakıyorsun. İşte orada zaten Hakan Çalhanoğlu şu an en fazla konuşulan isim. Hı hı. Ondan sonra Can Uzun ismi Galatasaray'la gündeme geldi. Aral zaten milli takımdaydı, transfer yaptı. Salih milli takımdaydı, transfer yaptı. Merih gündeme gelmedi bu sene.
0: Hakan Safi döneminde geldi adaylıkta.
1: Adaylıkta anlaştı. Geldi ama ondan sonra çok konuşulmadı. Bir de sözleşme uzattı zannedersem.
0: Zeki'yi söyledim abi, ben kaçırdım ben.
1: Zeki zaten aslında Juventus'a gideceği belliydi. Hı hı. Yani o sezon içerisinde çıkmıştı, hatta biz burada haberini verdik. Juventus'la anlaştı, konuşuluyordu. Zeki'nin niyeti olmadığı için çok gündeme gelmedi. Bir de sağ bek rotasyonunda hani Fenerbahçe şu an bir sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin zaten yedeği de milli takımı sağ beki. Galatasaray zaten sağ bek konusunda Singo'ya çok yatırım yaptığı için herhalde bir sene sonra yine çok büyük bir yatırımla oyuncu almazdı. Gerçi Zeki sözleşmesi biterek değil mi? Elindeydi. Ama işte o dediğim gibi sezon içerisinde belliydi. Yani o yüzden de neye bakıyorlar? Mesela işte Galatasaray hani sol stoper yedeği olarak Adil ya da Ümit'i düşünebilir mi? Evet, düşünebilir. O ikisi gündemde. Fenerbahçe Yusuf için de gündemde. Yusuf bir de. Evet. Yani stoper olarak orada bir şey oluyor. Yoksa hep beraber düşünelim. Mesela ligde hücuma alacağınız yerli bir oyuncu var mı?
0: Vallahi ben Metehan'ı alırdım. Hmm. Kanat alternatif olarak eğer Aral'ı alamadıysam. Deniz Gül şu anda olabilir.
1: Deniz Gül var.
0: Porto'da baktım şimdi. 4 resmi maçta, biri kupa. 3'ünde yedekten oyuna girmiş ki Andres Silva oynuyor. Bir de orada Samu var, sakatlık.
1: Evet, Samu hala sakat.
0: Sakat. Porto bir oyuncu da transfer edebilir bu arada Santrfor. Yani Deniz fırsatı da bence hala çıkabilir son günlerde eğer Porto bir takı yaparsa. Oraya.
1: Galatasaray için çıkar.
0: Şu anda Trabzon için de. Trabzon da Santrfor.
1: Trabzon da arıyor.
0: Hatta yerli olması da çok büyük avantaj olur Trabzonspor için. Şu an kontenjanı doldu.
1: Doğru.
0: İki takıma da uyar. İşte Enes Ünal olabilirdi.
1: Gitti.
0: Hücumda Getafe'ye gitmeyi tercih etti o da. Yerli olarak
1: az yani işte kaç işte tane 5-6 tane gelmez. Oyuncu sayabildik böyle bunlar bir çırpıda. Onun dışında olmadığı için hani normal yerliler, Galatasaray'ın yerlilerin performansından sorun olmadı. Zaten farkı orada yarattı Galatasaray. Ama bir dinleyicimiz demişti Fenerbahçe'nin yerlileriyle alakalı olarak. Şimdi Fenerbahçe'nin yerlilerinde bir performans problemi var. Mesela Mert Müldür beğenilmiyor. Biraz haksızlık yapılıyor ama geçen sene problem yaşadı. Çağlar zaten tamamen Fenerbahçe'de gözden çıkarıldı. Bununla birlikte Cengiz Ünder ne oldu mesela? Sen Çağlar'ın maaşından bahsettin. Cengiz'in maaşı 3,5 milyon euro civarında.
0: TL olarak 153 milyon TL dedi Sercan Amzoğlu.
1: Cengiz'in maaşı mı?
0: Vallahi geçen sene ödenen dedi.
1: İşte 3,5
0: Beşiktaş'taydı bu arada.
1: 3,5 milyon euro Cengiz'in maaşı. O açıklanmıştı zaten.
0: İşte çoğunu o zaman Fenerbahçe mi ödedi 153
1: milyon? Fenerbahçe mi ödedi yani sonuçta adamın kontratı 3,5 milyon euro. O ciddi bir kontrat. Gelirken de ciddi bir bonservis bedeli verdi Fenerbahçe. Ama mesela İrfan Can bu sene insanları ikna etmiş durumda mı? Pek değil. Yani orada o işi zorlayabilecek Fenerbahçe'de bir İsmail Yüksek gözüküyor. Her girdiğinde benzer performansı verebilecek. İşte Oğuz da bir aday ama Oğuz da geçen sene zorlandı Fenerbahçe'de. Milli takımda daha iyiydi. Dikkat edersen Fenerbahçe'deki yerli oyuncuların performansı biraz daha sıkıntılı. Galatasaray en azından istikrarlı bir şekilde iyi performans alıyor yerlilerinden. Yani geçen sene Uğurcan'dan aldı, Barış Alper'den aldı, Abdülkerim'den aldı, Yunus'tan kısmen aldı.
0: Eren'den de bence.
1: Eren'den aldı. Şeyine göre, Eren'in potansiyeline göre, kalitesine göre aldı. Yıllardan beri Beşiktaş'ta da benim hep anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani yerli oyuncuların performansı bir noktada belirleyici oluyor. Şimdi bu sene mesela Beşiktaş'ta Orkun ve Salih'in, hatta Emirhan'ın, hatta Rıdvan'ın iyi performans vermesi bazı şeyleri değiştirdi gibi gözüküyor. Ona ihtiyaç var takımlarda. Ancak başa dönersek havuzda dar. Bu sene o transfer, ya bir tane yaparsın işte belki geride kalan süreç içerisinde. Belki iki tane göreceğiz yerli oyuncunun. Şeyi, Deniz senin dediğin gibi iki takıma alternatif olması sebebiyle olabilir. Ama Porto'ya da son dakikada gidersen yani sana pahalı bir şey çıkartır değil mi?
0: Yok, onlar takviye yapınca pazarlıkta belki zayıflayabilir. Deniz Gül'ün gitme isteği oluşabilir.
1: Evet.
0: Tekrar bakayım Porto. Santrfor'a inşallah kaçırmamışındır bir transfer. Henüz yapmamış, evet. Andre Silva, Deniz Gül, Samu, Santrfor rotasyonu var. Peki Hakan Çağanoğlu bir ara konuşuldu. Bugün programda da böyle oyun kurucu altılardan bahsettik. Türkiye'de büyükler de başarılı olmuş. Amir'den konuşurken aklıma gelmişti. Böyle bir altı numara var mı? Genelde aklıma hep böyle olumsuz Kurunic mesela geldi. Seri tam bir altı gibi değildi ama böyle Seri de çok fayda vermedi. Enzonzi çok fayda vermedi.
1: Meireles olabilir mi?
0: Meireles altı demem.
1: Altı demezsin ona da.
0: Ve çok teknik, çok oyun kuruculuğuyla ön plana çıkardı demem. İşte ne bileyim Maldonado geldi. Sağ pas, sola pas. Adam kariyeri öyle gitti.
1: Beşiktaş'ta Cunti vardı.
0: Cunti de altı değil ama işte sanki. Benim hatırladığım.
1: Ama genelde iyi oyun kurardı. İyi oyun kurardı. Böyle net bir oyuncu.
0: Genelde de bizde o tarz işte Almut Saati mesela daha çok top tekniğiyle ön plana çıktı değil mi? Oyun kurulumu hani fiziğine rağmen sertliğiyle değil. O tarz oyunuyla ön plana çıkabilen bir oyuncu 6 numara için tabii konuşuyorum. 8 için değil. Ben hatırlamıyorum takımlarda. Şu anda da zaten
1: bana da öyle direkt hani böyle bir şey gelmedi.
0: Hani Salih sertliğiyle ön plana çıkıyor. Tekniği de fena değil. İşte Guendouzi, Kante zaten sert oyuncular. Torre ile Lemina öyle. İşte Trabzon'da Yabol, Folcaelli, Fabinho da sertliği belli bir seviyede olan oyuncular. Yani teknik kısımları da var. Ama sertlikleri de en az onlar kadar iyi.
1: Atiba? Bize.
0: Atiba da ama abi çok oyun kurulu müthiş pasör müydü Atiba?
1: Anladım, sen
0: böyle Pirlo tarzı.
1: Direkt
0: hani
1: pasör olarak.
0: Pasör yani. Birinci gördüğünde pasör bu oyuncu. Yani Fabinho'ya direkt pasör demezsin bence. İşte Yabol Folke'ye demezsin. Torreira'ya demezsin. Kurniç'e dersin. Kurniç geldiğinde öyle bir oyuncuydu Fenerbahçe'ye. Atiba gelmiş şimdi dinleyicilerden. Sen Apyah demişti. Apyah da direkt pasör.
1: Yok Mert.
0: Ha bak, Fernando buna en yakın oyunculardan biri olabilir bak Galatasaray'daki. Fernando.
1: Arsenal'daki Brezilya'nın adı neydi?
0: Şimdi aldıkları mı?
1: Yok, Gimareş. Eski.
0: Gilberto Silva vardı.
1: Hayır, o kadar eskiye gitme.
0: Nereye geleyim? 2000 kaça geleyim?
1: Tam bu tarz senin söylediğin oyuncu. Türkiye'ye de çok şeye geldi. Tertemiz bir ayak. Geriden oyun kurulumu.
0: Türkiye'ye mi geldi?
1: Türkiye'ye de adı çok geçti.
0: Kimdi ya?
1: Arsenal'da. Brezilyalı.
0: Brezilyalı Arsenal. Allah Allah, kafam durdu. Gilberto'ya gittim ben hemen.
1: Penaltı atar. İyi penaltı atar. Esmer.
0: Allah Allah. Yazın ya, dinleyiciler kurtarsın bari. Benim kafam durdu. Pjanic demişler. Pjanic de olmadı. Luis Gustavo pasör müydü? Değildi. O da sertliği vardı. Ernst demişler. Ernst de öyle bir oyuncu değildi. Melo zaten sertliğiyle ön plana çıkan. Yani Tugay Kerimoğlu güzel. Ama Tugay Kerimoğlu da çok geriye gittiniz. Kolman değil. Kolman da Selçuk'la birlikte oynuyordu. Selçuk İnan belki denebilir. Bu konuda. Başarılı olanlardan. Medel değil. Ha, Jorginho. Senin dediğin. Değil mi Jorginho?
1: Bir dakika.
0: Ne, Jorginho değilse kim ya? Jorginho'dur ya.
1: Görmem lazım oyuncu.
0: Ya Jorginho hatırlamıyor musun? Beyaz esmer değil gerçi Jorginho. J ile Orginho. Jorginho. Eline ne yazmışlar? Eyvah, şu an şey WhatsApp coştu. Jorginho senin bahsettiğin. Penaltı atan o abi işte.
1: Evet tamam.
0: Tamam o.
1: Ha, işte bu arkadaş.
0: Tamam. Çok esmer değil bu arkadaş ama. Onu yanlış hatırladım.
1: Saçları siyah değil mi bu adamın ya?
0: Ben hani ten rengi olarak şey, esmer olarak onu kastettiğini zannettim de.
1: O da 34 yaşına gelmiş.
0: Türkiye'de başarılı olur muydu sence Jorginho?
1: Olmazdı işte.
0: İşte değil mi? Olmaz gibiydi.
1: Çünkü bu tam senin söylediğin tertemiz bir ayak.
0: Çok temiz, evet.
1: Çok güzel paslar verir ama işin diğer taraflarında pek etliye sütlüye karışmadığı için işi zor olurdu. Zaten oyunun bizde geçerli olması için bence takımın da o akışkanlığa sahip olması lazım. Yani o akışkanlığa sahip olmayan bir oyuncu grubuyla geriden iyi paslı çıksan da zaten o pasın bir sonraki aşaması zaten sekteye uğradığı noktada pek bir anlamı kalmıyor. Biz daha çok hani mücadele ve sertlik ligi olduğumuz için, bir kaos ligi olduğu için pek geçer akçe olmuyor. Çünkü hani geriden çok organize bir şekilde oyun kurup ata bitirebilen takım sayısı az bizde. Ya da maç içerisinde bunu çok az yapabiliyoruz. Dolayısıyla o geriden çıkan pasın kalitesi oyunun tam olarak bizde gidişatını etkilemiyor. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. O pas çok kaliteli çıksa devamı gelmediği için orada tıkanıyorsun gene. Ama bu tarz takımlarda hani pas, hareketlilik, pas ve sonuç bizde zor.
0: O yüzden Hakan Çalhanoğlu'nun da işte

0: geldiği senaryoda Türkiye'de 6 numara oynayacaksa eğer tabii işi kolay olmayacak. Bu örneklere baktığımızda. Evet, çok fazla isim gelmiş sizlerden, teşekkür ediyoruz. Twitter'a da şimdi baktım. Trabzon dönemi Sosa demiş. Ya Sosa, evet, Trabzon döneminde derin oyun kurucu gibi oynadı. Ama Beşiktaş'taki kadar hani onun 8'deki performansı daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Fernando benim şu ana kadar en yakın olduğum isim Fernando oldu. Galatasaray'daki Fernando buna en uygun, hani olumlu anlamda örnek sayılabilecek bir isim. Peki, programın sonuna geldik. Trabzonspor'da Fabinho'dan az önce bir adını andım. İlk antrenmana çıktı dün. O da fena gözükmemiş fizik olarak. Herhalde ilk resmi maçta, bilmiyorum Avrupa maçında listeye eklenemiyor herhalde ama lig maçında kadroda olacaktır. Bugün Fener Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında dördüncü karşılaşması var. Saat 19'da Almanya'yla. Senelerden spor salonunda karşı karşıya gelecek milliler. Dolu tribünler önünde oynanıyor mücadeleler. Santarelli güç seviyesi bizden düşük takımlara karşı konsantrasyondan pek memnun değil. Almanya'da sonuçta bizden iyi bir takım değil. Umarız orada daha iyi bir performans, Santarelli'nin istediğine yakın bir performans görürüz. Son maçta da birkaç oyunculuk rotasyon yaptı Santarelli. Fikstür sıkışıklığından şikayetçiymiş kendisi. Erteleme talep etmiş ama kabul görmeyince rotasyona gitmiş.
1: Bu arada dinleyicimiz gurme bir bilgi gönderdi. Onu söylemek lazım.
0: Söyle.
1: Jorginho Brezilyalı değil dedi.
0: Aslında
1: İtalyan milli takımında
0: İtalya.
1: oynamıştı, hatırlıyor musun?
0: Doğru, İtalya.
1: Brezilya asıllı
0: ya,
1: da.
0: Brezilyalı da.
1: Brezilyalı da İtalyan milli takımı,
0: İtalya,
1: evet.
0: doğru.
1: Yani aslında adamın
0: Bak ben de
1: adı
0: hiç yadırgamadım ha Brezilyalı deyince. Doğru, Brezilyalı ama İtalyan milli
1: Brezilyalı
0: takımı.
1: canım, adam Brezilya'da doğmuş
0: Tabii
1: zaten.
0: tabii, doğru.
1: Ondan sonra ismi de yani Jorge Luis Frello Filho yani.
0: Oo,
1: Daha
0: evet.
1: Brezilyalı bir isim olamaz herhalde. Ama İtalya milli takımında oynuyordu.
0: Hı.
1: Hani ben Brezilyalı dedim de o da gurme bir bilgi vermiş oldu aslında.
0: Evet.
1: İtalyan milli takımında oynuyordu. Yani şeyde, yarışmada çıksa hangisi İtalya milli takımında oynamıştır ya da oynamamıştır diye seni yanıltabilir.
0: Evet, ben de hiç bak aklıma gelmedi dinleyicimiz
1: İtalya
0: senin
1: milli
0: okuyana
1: takımında da
0: kadar.
1: oynuyordu.
0: Evet, 9:54 saatlerimiz, notlarım bitti, program bitti. Bugün önce Fener'in Sultanları'nı izleyeceğiz. Saat 19'da onlara başarılar diliyoruz. Saat 22'de de Fenerbahçe Lyon deplasmanı olacak. Fenerbahçe'ye de bugün başarılar diliyoruz. Yarın çifte zaferle program özeti, açılışı yaparız umarım diyelim. Programı bitirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
10: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Radyo Spor.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.

Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, görüşleriniz ve önerileriniz 0212-363-0434. 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Şampiyonlar Ligi aşkına diyoruz. Bugün günlerden Fenerbahçe diyoruz.

basmanında forma giyemeyecek teknik direktör İsmail Kartal, Asensio ve Kerem'in yokluğunda Lyon karşısında sahaya süreceği kadroyu yavaş yavaş netleştirmeye başladı. Zaten sen İsmail Kartal'ın da biliyorsunuz açıklamaları var. Onların da detayını birazdan gireceğim. Ama şöyle isterseniz Kanarya'nın, tabii demin de söylemiş oldum, deplasmanda zafere kilitlendiğini tekrar söyleyeyim. İlk karşılaşma biliyorsunuz beraberlik ardından temsilcimizin turu geçmesi için, yani Fenerbahçe'nin turu geçmesi için mutlak galibiyet gerekiyor. Eşitlik bozulmazsa büyük heyecan uzatmalara taşınacak ve tüm nefesler penaltılar için tutulacak. Şöyle bakalım isterseniz varyasyonlara bakalım. Fenerbahçe için hesaplar oldukça net ve basit. Sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. Alınacak 1-0'lık ve 2-1'lik veya daha farklı her türlü galibiyet temsilcimizi doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak. Skordan bağımsız olarak hakemin son düdüğü çaldığında tabelada üstün olan taraf doğrudan Devler Ligi'ndeki yerini almış olacak. UEFA'nın yıllar önce deplasman golü kuralını tamamen biliyorsunuz kaldırması Avrupa kupalarındaki rövanş stratejilerini de kökten değiştirmiştir. Bu kuralın artık uygulanmaması sebebiyle karşılaşmanın, yani 90 dakikanın 1-1 gibi, 2-2 gibi veya 0-0 gibi herhangi bir beraberlikle sonuçlanırsa maç doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine gidecek. Uzatmalarda eşitlik sağlanmazsa seri penaltılarla da turu geçen belli olacak. Tabii şunu da söyleyeyim, eğer Fenerbahçe sahadan mağlubiyetle ayrılması, yani Şampiyonlar Ligi'ne kalmaması veya ne bileyim şampiyonlar hayaline, ligine, hayaline, hayallerine veda edecek olursa diyelim, Fenerbahçe Avrupa defterini kapanmayacak. Sarı lacivertler yoluna UEFA Avrupa Ligi aşamasından devam edeceğini belirtelim. Şöyle de detaylara girelim. WhatsApp hattına şu an mesajlar yağıyor. Onları tek tek okuyacağım. Aksosis geldi. Onun hepsini okuyacağım, merak etmeyin. Dün çok fazla mesaj vardı. Ara ara okumaya çalıştım ama okuyamadıklarımdan dolayı tekrar özür diliyorum. Teknik direktör İsmail Kartal, Kerem ve Asensio'nun yokluğunda sahaya süreci 11'i demin de söylemiş oldum. Ufak tefek belirlemeye başladı. Kerem'in yerine sol kanatta Nene'nin, Asensio'nun yerine ise orta alanda İsmail Yüksek'in görev alması bekleniyor. İleri uçta Talisca formaya yakın sahaya 4-5-1 dizilisi çıkması beklenen Fenerbahçe sağ kanatta Greenwood görev yapacak. Kartal'ın orta saha üçlüsü ise İsmail, Kante ve Gündüz'den oluşturması bekleniyormuş. Ederson'un kaleye koruyacağını söyleyelim. Fenerbahçe'nin defansına baktığımız zaman da Semedo, Skriniar, Ake ve Levent. Bazı gazetelerde Levent, bazılarında da Archie Brown yazıyor. Forma giyeceğini söyleyelim. Saat 22'de başlayacak maç ve TRT1'den de canlı olarak yayınlanacak. Şöyle muhtemel olarak bir daha hatırlatayım isterseniz. Kalede Ederson gözüküyor. Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brandt veya Levent, Kante, İsmail, Gündüz'ü, Greenwood, Nene ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Şu mesajlara bakalım. Galiba şeylerde bir ufak tefek sıkıntı varmış galiba hatlarda arkadaşlar. Onlardan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı da belki telefonlarda gelemeyebilir diyor Yücel Bey. Onu da söyleyeyim. Bir akrostiş geldi. İyi yayınlar Aygün abim. İçinden sana güzel bir şiir yazmak geldi diyor dinleyicimiz. Hemen söyleyelim sevgili Kadir kardeşimiz. Ah be abim, özlemişiz gülüşünü. Ya abim bu meake çok kötü. Gün Ferhat Bey'e giydirme günü, üstelik hediye et kek üzümü. Ne demek istiyorsan da boş ver rütüyü, seviliyorsun abim demiş. Ya dün akşam aslında şu telefon hattında sıkıntı olmasa bu konu aslında konuşulacak en önemli konulardan bir tanesi. Dün varı dinlediniz mi bilmiyorum. Vardaki konuşmaları ne oluyor ne bitiyor. Oradaki konuşmaları dinleseydiniz özellikle Trabzonspor maçında var konuşması bence günün en önemli olayı. Hemen şöyle, şimdi ben size şimdi ikinci haftanın hemen şöyle bir açalım. Trabzonspor biliyorsunuz Başakşehir maçı 2-1 kazandı. Orada bir penaltı pozisyonu var biliyorsunuz Başakşehir. Maçın hakemi biliyorsunuz Ali Şansalan'dı. Thomas Bognar da vardı. Şimdi Thomas şeyi çağırıyor. Ali Şansalı çağırıyor. O da yes mes diyor gidiyor. Fakat Thomas konuşuyor, Ali dinliyor. Thomas konuşuyor. Tabii baktım Ali Şansalı'nın İngilizcesi nasıl falan filan diyor. İyi diyorlar ama yani bence hiç iyi değil bir gözükmüyor. Hatta Ali Şansalı hani başka açı var mı sağdan göster, o tip şeyleri hiç söylemedi zaten. Thomas bir şeyler göstermeye çalışıyor. Ali sadece dinliyor Ali Şansalı'dan.
Ondan sonra

0: Bıraktı varı gitti. Tamas konuşuyor ama şey bıraktı. Yani dersin ki orada penaltı veriyorum işte ne bileyim sarı kart vereceğim veya vermeyeceğim. Onları da söylemedi. Böyle değişik, enteresan bir konuşması vardı. Asıl konuşulardan en önemli konulardan bir tanesi bu bence. Yani onu da söyleyelim. Sayın Özüpek günaydın, kolay gelsin. Bir şey çok merak ediyorum. Hata yapan hakemlerin akrabaları sen hata yaptın demiyor mu? Fenerbahçe'ye akşam başarılar, Gaziantep'ten Hasan. %100 diyorlardır. %100 diyorlardır. Yani şimdi benim akrabam Ali Şansalan olsa ya Ali derim ne yapıyorsun falan filan derim yani. O var konuşmasını konuşurum. Ne oldu, ne bitti bilmem ne. Hakikaten %100 konuşuyorlardır. Ya söylüyorlardır, tepkilerini veriyorlardır. Acaba onları da mahkemeye veriyorlar mı onu da bilmiyorum ama. Hani akrabasında mahkemeye veren hakem var mı bilmiyorum. Aygün abi yayınlar. Bugün günlerden Fenerbahçe. İçimdeki his diyor ki maç 2-2 bitip uzatmalara geçecek. Penaltılarla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Dallas Murat'tan sevgilerle demiş. Penaltılara kalmasın maç ya. Zaten geç saatte erkenden Fenerbahçe inşallah işi bitirir. Yani bir an önce bitirir yurda döner. Saat 22'de abi penaltıları falan filan kalması 12-1 falan yani öyle inanılmaz bir şeye doğru gider. Bakalım bakalım mesajlara. Günaydın Aygün abi Sinan ben kaç gündür yoğunluktan tek satır yazamadım. Bu satıra da bayılma taktiği yaparak yazıyorum ama yine de yakamı bırakmadılar. Bugün Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Sence kazanma şansımız nedir? Yılların hasreti biter mi? O Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de dinler miyiz demiş. Tabii en büyük temennimiz, en büyük isteğimiz o. Uzun yıllar sonra Fenerbahçe'nin yani 17 sezon. Hadi bu sezon da 18 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalma durumu var. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Bu hafta zaten hem Avrupa'da mücadele edecek takımlarımıza şimdiden başarılar diyoruz. Onlara da zaten detaylarını birazdan gireriz ama yani 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir Fenerbahçe var. Bazıları da şey söylüyor, dinlediniz mi bilmiyorum bazı yorumcu arkadaşlar işte ne bileyim Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmak Türkiye'de şampiyon olmaktan daha önemli falan filan tarzı gibi laflar söylüyor ama ben aynı düşünce değilim yani. Türkiye'de şampiyonluk olmak zorundasın abicim. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'den şampiyon olmak zorundasın. Avrupa'da finale kaldın kazanamadın ama şampiyon olmak zorundasın abi. Türkiye'de şampiyonluk daha önemli ben size söyleyeyim. Net söyleyeyim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşe tımızıyla devam edecek. Mesajlar yağıyor. Haberlere gireceğiz. Dün ikinci önemli bir konuda İsmail Kartal'ın, Sayın İsmail Kartal'ın açıklaması açısından benim dikkatimi çeken bir konu var. Aslında sizler de hepiniz zeki insanlarsınız, cin gibisiniz. Hissetmişsinizdir, anlamışsınızdır. O konu üzerinden de biraz konuşacağız. Programın ikinci bölümünde sevgili Hakan Can bizlerle beraber olacak. O arada onunla da bağlantı yapacağız. O zaten şu an İstanbul'a geliyor uçakta. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Reklam.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet Ters Köşe devam ediyor. Mesajlar yağmaya devam ediyor. Aygün Bey Ankara'dan Cengiz Setin. Aygün Bey bugün Şampiyonlar Ligi maçı Fenerbahçe camiasının çok önemli bir dönüm noktası. 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edemiyor. Bu sene bu turu geçer ve gruplara kalsa ön açılacak ve makus talihini yenmiş olacak. Yine 3 Temmuz öncesi şaşalı günleri geri dönecektir. Maddi ve manevi açıdan tüm camiaya bir

özgüven gelecek ve önümüzdeki yıllarda bunu devam ettirecek motivasyon ve güce sahip olacak demiş. Ankara'dan Cengiz Çetin'e de teşekkürlerimizi iletelim. Aygün abi günaydın, kolay gelsin abi. Allah'ın izniyle bugün başaracağız. Eşim bugün Antalya'dan geliyor. Oğlum polis için son sınava girecek. Hadi inşallah yani. Yani üçü bir arada Allah inşallah bugün üç kere yüzümüzü güldürür demiş. Almanya Oberhausen'den Güngör Gülmez'e sevgilerimizi iletelim. Oğlu da polislik için sınava girecekmiş. İnşallah kazanır sevgili kardeşim. Şimdi Fenerbahçe ligin ilk haftasında biliyorsunuz zorlu bir Gençler Birliği deplasmanı vardı. Fenerbahçe bu maç öncesi bu maçın ertelenmesi yönünde istekte bulundu. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bu isteği kabul etmedi. İşte Sayın İsmail Kartal da 5 futbolcu üzerinden bir rotasyon yaptı. Ve Fenerbahçe Gençler Birliği maçını kaybetti. Arkasından ama şöyle oldu, onu da söyleyeyim yani, rotasyon yaptı ama 1-0'dan 2-1 mağlup oldu. 65'ten sonra rotasyon yapmış oldu, futbolcuları sahaya sürdü. Keşke onlar ilk 11'de çıksaydı. İnanılmaz bir efor sarf ettiler. Yani rotasyon oldu mu olmadı diyelim. Çünkü daha sonra oyuna giren az kadrolu 5 futbolcu hakikaten inanılmaz bir efor sarf etti. Sonra arkasından Olimpik Lyon maçı oynandı. Ve Fenerbahçe maalesef istemediğimiz bir skor, İstanbul'da yani avantajlı olmayan bir skorla sahadan ayrıldı. Maç 1-1 berabere bitti. Sonra Fenerbahçe Tümasan Konyaspor maçı vardı. Bu maçtan önce Sayın Oğuz Çetin, futbol aklı Oğuz Çetin, biz dedi işte bu maçla ilgili dedi erteleme istemeyeceğiz dedi. Hatta o basın toplantısında Sayın İsmail Kartal da yapmış olduğu toplantı işte yönetimden gelecek cevaba göre, işte erteleme ile alakalı cevaba göre biz de bazı şeyleri belirleyeceğiz falan filan dedi. Sonra Fenerbahçe kulübü Tümasan Konyaspor maçının ertelenmesi yönünde bir talepte bulunmadığını tekrar söyleyelim. Ama o süreç içerisinde yani maç önünde Sayın Oğuz Çetin bulunmayacağız dedi. Maçtan sonra da tabii burada bir iletişimde sıkıntısı var. Maçtan sonra da Sayın İsmail Kartal işte yönetim çalışmalar yapıyor. Oradan gelecek cevaba göre, erteleme anlamında gelecek cevaba göre biz de hareket edeceğiz cümleleri böyle havada kaldı. Tümasan Konyaspor oynarken rakibin 7 veya 8 futbolcusunu galiba dinlendirdi. Yani çok büyük bir rotasyona girdi. Çünkü onlar açısından da çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Hem maddi açıdan da çok önemli. Hem prestij açısından da çok önemli. Şimdi düne bakıyoruz. Dün İsmail Hoca'nın açıklamasına bakıyoruz. Gençler Birliği maçında biz de rotasyon yaptık. Milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik. 2 penaltımız verilmedi. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maçta da dinlenerek çıkacak. Biz TFF'den ertelemesizlik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız. Önümüze bakacağız tarzı açıklama yaptı. Yani ilk haftadan itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü aslında düğmesini yanlış ilikledi. Düğme yanlış ilikleyince o düğme maalesef yerine oturmadı. Gömlek yamuk yumuk oldu. Hatalar devam ediyor. Tekrar söyleyeyim. Tümasan Konyaspor maçı evet. İçerideki maç. Ama bu maçı erteletmen gerekirdi. Ya da asıl rotasyonu bu maçta yapman gerekir. Yani bir futbolcu yerine daha çok futbolcuyla rotasyon yapman gerekirdi. Maçın başlama saati zaten biliyorsunuz 9'dan sonra maç başlıyor. Bitmesi, etmesi, ertesi gün falan filan dün itibariyle gidildi. İşte bu akşam maç var. Yani takım hakikaten yorgun vaziyette gidiyor. Ha, bir hafta içerisinde iki maç çıkartamayacaklar mı? Çıkartmaları gerekir. Onu da söyleyelim ama dediğimiz gibi bu anlamda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çok başarılı olamadığını, bu erteleme anlamında sözünün çok fazla yerine getirilemediğini federasyon tarafından görüyoruz. Ama burada çıkıp da yöneticilerin konuşması gerekiyor. Selamünaleyküm, hayırlı günler Aygün Bey. Fenerbahçe'me başarı diyorum. İnşallah tur atlar geliriz demiş dinleyicimiz Mevlüt Keşaplı. İnşallah. Hayırlı sabahlar, günaydın demiş Hakan Bey'e de teşekkürlerim. Bursa'dan Murat Şahin, bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'mize Lyon karşısında başarı dilerim. Vurduğunuz gol olsun demiş. Sevgili Murat'a da çok teşekkürlerimizi iletelim.
Sevgili Aygün Bey, Ankara'dan selamlar. Ben bugün Fenerbahçe'miz tur attı.

Ercan Emen'im, iyi yayınlar. Adil Kolçak. Ya ilk maç şöyle 1-1 değil de 2-1 falan bitseydi biraz daha rahat olurduk. Yani keşke vurduğumuz gol olsaydı. İnşallah tabii bugün, inşallah Fenerbahçe'miz hak ettiği galibiyeti elde eder. 17 yıl sonra, 18 diyelim bu seneyi de katarsak, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Ciddi bir para gelecek çünkü oradan da. Yani kulüplerin şu anda hakikaten Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan para biraz da nefes aldıracak kulüplerimize. Aygün abi yayınlar. Haluk ben İstanbul'dan Beşiktaş taraftan. Dün bir kafes dövüşü izledim. Adamın ensesine yumruk attı diye hakem dövüşçüyü diskalifiye etti. Hakem ve VAR da oturanlar için normal şeyler bunlar demiş. Dedi diye yazmış. Tabi buradan Haluk nereye mesajı verdiğini çok iyi anlıyoruz. O maç da enteresandı ya. Pozisyonu görmemiş ya. Ve şiddetinin de şey yapamamışlar. Tespit edememişler. Normal şartlarda. Hani dün MHK başkanı dedi ya, Ferhat Bey. Efendim dedi, VAR dedi bu pozisyonda dedi devreye girmez diye açıklama yaptırdı bazı arkadaşlara. İşte onlar bir grup kurmuşlar ya, o gruptan Ferhat Bey bir şeyler söylüyor. Onun arkadaşlar da işte MHK başkanına az önce görüştüm, bunları söyledi falan filan diye de tweetler atarak böyle farklı bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Biz Dünya Kupası'ndaki kuralların hepsini uygulayacaktık. Aynı pozisyonun biraz daha hafifi sevgili Ferhat Bey. Ferhat Gündoğdu Bey. Biraz daha hafifini dün ve ondan önceki gün videoları paylaşıldı sosyal medyada, Twitter'da, Twitter'da. Orada ne karar çıktı? Ne kart çıktı? Bu tarafta Beşiktaş maçında ne karar çıktı? Ne kart çıktı? Demek ki biz uygulayamıyoruz. Demek ki biz beceremiyoruz. Ligin ikinci haftası, bütün kulüpler isyan noktasında. Ama siz hala çok başarılı buluyorsunuz. Dün sosyal medyada gördüm galiba. O maçın hakemini de çok başarılı bulmuş gözlemci. Yani yüksek puan vermiş. Neye göre puan veriyor? Maçta mıydı onu da bilmiyoruz. Evinden mi izledi? Görmedi mi? Ne yaptı? Yüksek puan vermiş. Evet, mesaj. Şu anda ciddi bir mesaj atağı var, söyleyeyim. İzmir'den günaydınlar. Fenerbahçe'mize başardım. Fakat Fenerbahçe'nin iki dezavantajı var. Birincisi İsmail Kartal, ikincisi deplasmanda oynayacak olması. İzmir'den Musti. Şöyle söyleyeyim. Deplasman tribünü benim en çok beğendiğim bir tribündür. Bu akşam Lyon'da gurbetçi vatandaşlarımız şahane bir atmosfer oluşturacak. Onu söyleyeyim. O tribün avantajı tamamen Fenerbahçe'ye geçecek diyebilirim. İnşallah bu akşam Fenerbahçe hak ettiği, 17-18 yıl hak ettiği Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarır. Fena halde Beşiktaş'ta olan ben Beşiktaş'ımın transfer yapmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Haaland'ı santrafor olarak transfer etsek bile her maç kırmızı kart gösterir Türk hakemleri demiş. Katılıyorum. İsim neymiş? Hasip Sile. Teşekkürler Hasip Bey. Ya burada dedik ya, bizim dedik yani, sen buraya Ronaldo'ları, Messi'leri, Haaland'ları da getirsen bu hakemlerle bu lig gidecek. Bu hakemlerle bu ligin gitmediğini, gidemediğini ilk haftada gördük. Daha önümüzde hadi 2 haftaya düş, 32 hafta var. Kulüpler 2 hafta sonra isyan bayrağını açtı. Trabzonspor başkanı açıklamalar yapıyor. Fenerbahçe açıklama yapıyor. Beşiktaş başkanı açıklamalar yapıyor. Sosyal medyadan açıklamalar yapıyor. Konya başkanı ve yöneticileri açıklamalar yapıyor. Bütün takımlar isyanda ama Riva'da sular rahat bir şekilde akmaya devam ediyor. Aygün abi yayınlar, uzun zamandır dinliyorum. İlk defa yazıyorum. Kerem Aktürkoğlu, Icardi ve Pavlidis ile oynarken çok etkiliydi. Bu sene sakatlık sonrası Muriç'i Lukaku ile etkili olacağını düşünüyor musun? Yorumlarsın senin. Ben Pavlidis'in Kerem'le çok iyi bir ikili olduğunu bildiğim için ben Pavlidis'in transfer edilmesini çok istemiştim. Ama fiyat anlamında anlaşma sağlanamadı. Pavlidis Kerem ikilisi çok iş yapardı Fenerbahçe'de. İyi yayınlar dilerim demiş. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Sabah diliyorum. Takımı da kutluyorum demiş. Kemal Uzun'a da teşekkürlerimizi iletelim. Evet, bir tane çok güzel bir maç anonsu geldi. Ali Bursa'dan Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar.
O da çok da güzel bir maç anonsu ve klibini göndermiş. Şimdi tabii açamıyoruz onları, şu anda bir şey yapamıyoruz. Fenerbahçe'nin yapılan artı 2 kurak değişine ne der Aygün Özbek? Dere geçirirken kural yine değişti. Uğur kardeşimiz yazmış. Bu artı 2'ye de çözemedim ben. 10 artı 4 artı 2, bu 2 şeymiş efendim. Bunlar şimdi tabii oynatamazsan tek taraflı fesihatlar olacak. Bundan dolayı kulüpler finansal anlamda büyük sıkıntı yaşayacak. Futbolcular para ödemek zorunda kalacaklar. Bu artı 2'yi de Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kullanacaklarmış. Kullanmak istiyorlarmış. O da onaylandı zaten. Federasyon bunu kabul etti. Yani bu arkadaşlar, artı 2'ye giren arkadaşlar Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapacak, oynayacak. Diğer maçlarda tribünden, sahanın en güzel yerinden parasını alarak, tıkır tıkır parayı da alarak maçları izleyecek. Ya demiyor kimse arkadaş, bu kural yeni çıkmadı. Bu kural geçen sene çıktı. Sen ona göre niye transfer politikanı belirlemedin diye kimse bir şey demiyor. Şimdi seneye eğer olursa 8 artı 6. Şimdi biz ne yaptık? 10 artı 4 artı 2. Her takımda şimdi 12-13 yabancılar kaldı. Hala da şimdi transferler geliyor. Beşiktaş'ta dün akşam Ernest Poku'yu açıkladı biliyorsunuz. Hayırlı olsun Beşiktaş'a da. Onda Onana'nın sözleşmesini feshetti. Ernest Poku geldi. Yani takımlarda da hala aslında yabancı anlamında bir azalma çok az başladı. Ama genel anlamda hala takımlarımızda ciddi anlamda yabancı sıkıntısı var. Krizi var. Yani bu Fenerbahçe mi için çıktı, Beşiktaş mı çıktı, şu mu bu mu deme yerine bizim aslında Türkiye Futbol Federasyonu, arkadaş sen bunu istiyorsun ama ben bunu sana vermeyeceğim. Ben bu kuralı geçen sene koydum. Sen ona göre ayağını yorganı uzat demesi gerekirdi. Bunu demedi. Şimdi 10 artı 4 artı 2. Bu 2 Ziraat Türkiye Kupası'da oynayacak. Tamam, Ziraat Türkiye Kupası'da ilk maçta elenirsen ne olacak? Bu arkadaşlar ne yapacaklar? Nasıl geçecek bu işler? Yani bu kural dele geçirirken kural yine değişti. Katılıyorum. Değişmemesi gerekiyordu. Ama maalesef ya Kulüpler Birliği kendi çıkarları doğrultusunda bak mesela bu 2'yi aldı. TFF ile ilgili niye bir karar çıkartamıyorsunuz? Çıkıyorsunuz, açıklamalar yapıyorsunuz. İstemiyoruz onu, görevden al diyorsunuz. Ama bununla ilgili demek ki Kulüpler Birliği'nde resmi olarak böyle bir kulüplerin hepsinin ortak bir görüşü yok demek ki. Selam iyi yayınlar, Almanya Düsseldorf'tan Akın ben. Maalesef yıllardır hakem hataları yüzünden insanın maçlara bakma hevesi kalmıyor. Hevesim geçti. Türkiye liglerine güvenim de kalmıyor. Kalmadı. İnsanları tribüne çekemiyorlar. Zaten üstüne insanları futboldan soğutuyorlar. Bunu ama çok iyi yapıyorlar demiş dinleyicimiz. Düsseldorf'tan Akın Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın Aygün abi, selamünaleyküm. Yücel Akçelik, ben bu akşam Fenerbahçe'mize başarı diyorum. Seviliyorsun canım abim demiş. Teşekkürler. Konya'dan Levent kardeşimiz fotoğraf da göndermiş. Günaydın iyi yayınlar. Yine yerimizdeyiz. Seninleyiz. Konya'dan Levent kardeşimize de selamlarımızı iletelim. O da otobüs şoförü. Aygün abi, İstanbul'dan Ahmet ben. Bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe'ye cani gönülden başarı diyorum. Çok istiyorum katılmaları demiş. Sevgili kardeşim, vallahi biz de istiyoruz. İyi yayınlar sevgili Özbek. Büyük taarruz haftasında, büyük taarruzun başladığı şu saatlerde Kocatepe'de Afyon Ovası'na doğru düşmana taarruz eden kahraman ordumuzla bir kere daha gurur duyuyoruz. Hedef 30 Ağustos'ta İzmir'de buluşmak ve sevgili Hakan Can ile Kordon'da... Abi Hakan Can Antalya'ya taşındı, yerleşti. Yani sen oraya gidersen Hakan Can'ı bulamazsın. Hakan Can'la Kordon'da karşılıklı çay içmek, Kordon'da efsane ya. Fenerbahçe bu akşam inşallah Lyon Ovası'nda rakibini dümdüzecek. Ne vurursak gol olur inşallah. Yazılı, görsel, işitsel, sosyal ve asosyal medyadaki Fenerbahçe düşmanlarını bu gece inşallah susturacağız demiş. Sevgiler Nedim Küçe'de, sevgilerimizi iletelim ama abi Kordon'da çay içmeniz zor. Selam İstanbul'dan Muhammed. Hadi Lyon at şu takıma 3-4 tane. Lyon'a at 3-4 tane demiş dinleyicimiz. Şampiyonlar Ligi playofflara bakıyorum. AEK Sofya, Selvi Bratislava, Viking Zagreb. Abi bu ne şanssızlıktır. Gene gele gele Lyon bize geliyor demiş dinleyicimiz. Maalesef. Biz çektik mi Ramazan kardeşim, Ramazan yıldız çektik mi en zorunu çekeriz. Almanya Duisburg'dan selamlar, saygılar. Türkiye'de yabancı var niye gelmez diye düşünmeye gerek yok. Zira hakemlerimiz yabancı dili yok. Saygılar Uğur Budaklı. Katılıyorum. Katılıyorum. Bunlar acaba bir teste meste tutuyorlar mı ya? Dil testine. Ya veyahut da ya bu hakemleri Riva'ya alıyorsun.
Bunlarla ilgili, bak şimdi bunu açınca aklıma geldi. Bunlarla ilgili toplantı işte kuralları muraları anlatırken böyle

0: organizasyonlar yapıyorsun, seminerler yapıyorsun falan filan. Ya şunları günde 2 saat, günde 2 saat. Bir İngilizce ders verdirsen olmaz mı ya? Ferhat Bey, 2 saat ya. Mecburi koyacaksın. 2 saat, günde 2 saat. Gelecekler oraya. Yes, no'dan başlayacaklar. Where are you going'den gidecekler. Falan filan. Devam edecekler. Ya 2 saat ya. Zaten futbolda 3 aşağı 5 yukarı. VAR'a çağırıyorum. Geldim abi. Gördüm abi. Başka açı var mı abi? Bunları öğreteceksin yani bilmeyenlere. Başka açısını göster abi. Tamam abi. Penaltı veriyorum. Kart vermiyorum. Okey mi? Okey abi. Öyle gidecek adamlar. Bunları öğreteceksiniz. 2 saat ya. Günde 2 saat. Ya bir ay boyunca bak. Ver. Hepsi bülbül olur. Yemin ediyorum hepsi bülbül olur. Şıkır şıkır konuşurlar. Ya da bunların telefonları cep telefonları ama sahaya sokmak yazar. Hani böyle cep telefonundan çeviriler oluyor yani. Türkçe söylüyorsun o İngilizce falan filan söylüyor. İngilizce alıyor Türkçe sana çeviriyor. Ama cep telefonları yasak bunlar. Onu da söyleyelim. Bu mesajı okuduk. Valla çok mesaj var arkadaşlar. Biraz yoğun bir şekilde mesajlara dönmeye çalıştım. Abi Galatasaray'da Jean-Kat Yılmaz'ı forvete kullansak ve Günay Güveç'e sağ kanada kullansak olmaz mı? Okan Buruk çözümü Galatasaray'ın içinde araması lazım. Abi bir de İsmail Hoca'ya kim hazırlıyor röportajlar? Gerçekten çok komik duruma düşürüyor kendisini. Bence artık sadece antrenmanları yaptırsın. Konuşmayı Oğuz'a bıraksın. O kadar çelişkili konuşmalar oluyor. Hep gaflar yaşanıyor demiş dinleyicimiz. Ali Esen'e de sevgilerimizi iletelim. O da yurt dışından yazmış. Maşallah, o da dünya tatlısı. Abi bu siyasiler ellerini futboldan çekmedikçe bu futbol düzelmez. Çıkanları, düşenleri, şampiyon olanları bunlar belirliyor demiş. Sonuç Ahmet. Şimdi sevgili Ahmet, siyasetin işi gücü yok. Ben bunu hep söylüyorum. Siyaseti futbol içine kim soktu? Siyaset kendi mi girdi? Hayır. Ben vergimi ödeyemiyorum. Bana af çıkart. Ben stadımı yapamıyorum, bana destek ol. Ben şunu yapamıyorum, işte bankalar birliğinden kredi bulun. Ya bir kredi, kredi alıyorsun. Normal şartlarda mesela ben bir kredi aldım diyelim. Yani kredimi ödeyemediğin zaman banka 60 kez falan arıyordur günde. Ne zaman ödeyeceksin? Tarih ver. Bak o tarihe geçirme. Tarihe geçirsen şu olur, bu olur. Tamam mı? Artık bunalıyorsun. O numarayı da hesaplıyorsun ya. O numarayı da ezberliyorsun ya. O numarayı da açmıyorsun. Bu sefer başlıyorlar cepten mesaja. Maillere başlıyorlar. Tamam mı? En sonunda akrabalara kadar aramaya başlıyor. Arıyoruz. Ulaşamıyoruz. Eşinize söyleyin. Kredi borcu var. Bu kulüpler ne yaptı? Milyarlar aldılar. Yapılandırdılar. O yapılandırmayı ödeyemediler. Yapılandırmanın yapılandırmasını yaptılar. Orada da sıkıntı yaşandı. Yapılandırmanın yapılandırmasının yapılandırmasını yaptılar. Onlara tanınanak bizlere tanınmadı. Siyaseti aradılar. Biz ödeyemiyoruz, yardımcı olun dediler. Bunları söyleyeceğiz. Yani kulüpler siyaseti futbolun içine soktu. Siyaset girmedi. Kulüpler soktu. Statlarımızı yapamıyoruz, yardımcı olun, stadımızı yapın dediler. Ya böyle. Yarın öbürsü gün bakın görün. Çimlerimiz de olmuyor. Çimlerde de sıkıntı yaşıyoruz. Ne olur şuraya çim ekin noktasına doğru gidecek bu iş. Yani siyasetin sevgili dinleyicimize hemen söyleyeyim. Sevgili Ahmet'e söyleyeyim. Siyasetin çıkmasını istemiyor kulüplerimiz. Ben söylüyorum. Bak çıkmasını istemiyor. Aygün Bey günaydın. Mahmut ben İstanbul'da. İyi bir Beşiktaş'ım ama bugün gönlümüz Fenerbahçeli. İnşallah turu geçecek. Geçecek. Olmaması için sebep yok. İsmail Hoca karışmasın yeter demiş. İsmail Kartal aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? İlk haftaki o yanlış rotasyonu İsmail Kartal'ın kredisini tüketti Fenerbahçe camiası içerisinde taraftar açısından. Ya şu an Fenerbahçe taraftarında tartışılan istenmeyen noktaya getirdi İsmail Kartal Hoca kendini. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Aygün Özipek.

0: Evet, telefon hatlarındaki sıkıntılar hala giderilemediğinden dolayı bugün dinleyici alamıyoruz ama WhatsApp şu anda yanıyor. Yemin ediyorum yanıyor. Bunu okuduk. Okudum. Yensin de gece yarısı bekleriz demiş. Gece yarısını bile bekleriz demiş. Ha, sonuç ne olursa olsun şey uzatmaya da kalsa diyor İbrahim kardeşimiz. Doğru aslında söyledin. Anlamadım bu işi diyor. Aygün Özbek dede oldu. Yıllar geçti, zaman doldu ama Ferhat Gündoğdu hala aynı yerde. Anlamadım bu işi. Dolar uçtu. Bir dakikadır. Güzel bu. Dolar uçtu, euro coştu. Cebimizden bereket kaçtı. Her şey fırladı gökyüzüne. Bu adamı hala fırlatamadık. Anlamadım bu işi. Ekonomi indi dibe. Vatandaş bakıyor cebe. Ne umut kaldı ne de neşe. Bu adamı düşüremedik yine. Anlamadım bu işi. Hep Ferhat Gündoğdu'ya çakıyor. Hakem düdük çalar, VAR konuşur. Taraftar her hafta yine yorulur. Başkanlar gider, hocalar değişir. MHK başkanı yerinde değişmez. Anlamadım bu işi demiş. Biz gurbet elde, Münih'te bile bakıp bakıp şaşırıyoruz halimize. Biz buraya dayanamıyoruz. Allah sabır versin size. Münih'ten Mustafa Kul. Yemin ediyorum var ya. Ferhat Gündoğdu için ne güzel şey yazmış ya. Ne güzel şey yazmış. Evet. Devam edelim. Aygün abi günaydın. İnşallah bugün Fenerbahçe'm kazanır ve yolun sonu Şampiyonlar Ligi grup aşaması olur. İnşallah uzatmalara gitmez. Gece saat 02'de işbaşı yapacağım. Skor tahminim 1-2. Alırız, 2-1 alırız inşallah demiş. Hadi bakalım inşallah diyelim. Ne diyelim? İnşallah diyelim. Selamlar abi, ben Hakan. Abi sabah Ali abi de söyledi. Bu İsmail Kartal'ın iletişim bozukluğu Tadiç'li kadrodan beri devam ediyor ve hep ben demesi zarar verir uzun vadede Fenerbahçe'ye dedi. Sen ne diyorsun? Ben burada söyledim. Ben burada hep aynı şeyi söylüyorum. İsmail Kartal hocanın hala 99 puan ve benlerinden kurtulması gerekiyor ya. Ben yaptım, ben ettim. 99 puan. Tamam sen 99 puan aldın. Senin rakibin 102 puan aldı abi. Yani baktığın zaman liste, şampiyonluk listesine baktığın zaman orada Galatasaray yazıyor. 99 puan almış olan İsmail Kartal yazmıyor ki. Veya Fenerbahçe yazmıyor ki. 102 puan Galatasaray yazıyor. Hala bundan kurtulamıyor İsmail Kartal. Hala İsmail Kartal, Sayın İsmail hocamız kusura bakmasınlar. Bazı isimleri oynatmaması gerektiğini hala anlamamadı. Anlamıyor, anlamamaya çalışıyor. Hani diyoruz evlatları var bazı. Tamam o zaman o dönemle bu dönem arasında yıllar fark var. Futbol çok gelişti. Değişti. Şu an açık ve ne söyleyeyim. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu İsmail Kartal'da. En iyi kadro. Kurulabilecek en iyi kadro İsmail Kartal'da. En iyi kadroyu verdiler ama hala bohaneler devam ediyor. Benler devam ediyor. Aynı düşünelim ben de sevgili Ali Elim'le aynı düşüncedeyim. Aygün abicim yayınlar. Hakan abi de selamlar. Benim bugünkü maçtaki tespitim Fenerbahçe ilk golü yememeli. Çünkü yıllardır bilinen bir şey. Fenerbahçe böyle takımlara karşı ilk golü yediği zaman kırılgan bir yapısı var. Bunu aşarsa tur gelebilir. Bir de İsmail Hoca hep çok bahaneler üretiyor. Hem de yanlış üretiyor. Mesela dün Lyon bizden 7 gün sonra maçı çıkacak diyor. Lyon'un hafta sonu maçı vardı. Bunlara değinmek istedim. Ben söyledim zaten. Lyon sadece rotasyon yaptı. Yani 7-8 futbolcusunu dinlendirdi. Söyleyelim. Mustafa Demirkaya'ya da sevgilerimizi iletelim. Sen de dinlendir. Madem TFF ertelemiyor. Konya maçı içeride. Dinlendir abi. 5-6. Ya çok geniş bir kadron var. Yani sonradan girenler, oyuna girenler hala bu maçı çeviremiyorlarsa onlarla vedalaşacaksın o zaman Sayın Hocam. İyi yayınlar Aygün Özbey. İsmail Hoca bu açıklamaları elenmiş zaten. Fenerbahçe'ye başarılar demiş. Mutlu galiba değil mi? Mutlu Unler. İyi programlar Aygün Özipek. Günaydın inşallah bugün başarılı oluruz. Sesinizde bir gariplik mi var yoksa radyodan mı ileri geliyor? Alıştığımız ses değil demiş. Yo sesim aynı ya sevgili kardeşim. Ömer Bey aynı seste bir sıkıntı yok. Sen hala şu an yazmaya devam ediyorsun Ömer ama şu an seni geçtim. Öbür mesaja geçtim onu söyleyeyim. İyi yayınlar değerli abim. Bir Galatasaray yok Fenerbahçe'ye canı gönülden başarı diyorum. İnşallah kazanıp ülkemize gelirler. Seviliyorsun abim. Çatalca'dan Volkan'a da sevgilerimizi iletelim. İyi yayınlar. Erhan ben. İmmobile Barış'a neler yapmıştı? Sağda kırmızı görmedi. Şimdi aynısı oldu. Beşiktaşlılar kırmızı beklemesine kadar adaletsiz olduklarını buradan ortaya maalesef işte bu konuşacaksın o zaman da konuşacaksın. Çıkacaksın diyecek ya bugün işte ama Türk futbolu düzelmez ki. Düzelmesi için Ne bileyim Fenerbahçe başkanının Beşiktaş maçında, Beşiktaş başkanının Galatasaray maçında, Galatasaray başkanının Fenerbahçe maçında, Trabzonspor başkanının ne bileyim Beşiktaş maçındaki. Ya kardeşim bugün bir maç oynandı. Bu Beşiktaş maçta bir pozisyon var. Bu hakemler ne yapıyor, ne ediyor, niye penaltı vermiyorlar derlerse işte Türk futbolu düzelir. Ama bunu da demiyorlar maalesef. Demedikler. Bunu da derse zaten tribünler de bu sefer ya kardeşim git oraya başkan ol derler. Hakikaten zor ya başkanlık. Bir yandan paranı veriyorsun. Bir yandan her türlü hakarete maruz kalıyorsun. Evet. Çok kısa bir reklam arasına gidelim arkadaşlar. Aradan sonra sevgili Hakan Can bizlerle beraber olacak, kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, saatlerimiz 10.40'ı gösteriyor. O artık İstanbul'da. Antalya'dan sabah uçağa bindi.
2: O artık İstanbul'da, evet.
0: Hakan Can İstanbul'da. Spor yazar yani, Hakan Can. Hakan abi hoş geldin İstanbul'a. Ben de diyorum yani, İstanbul'da niye güneş açtı diyorum ya. Sabahın köründe.
2: Metin Yaray abime de saygılarımı, sevgilerimi göndermek istiyorum.
0: Aleyküm selam.
2: Onu çeyrek geçe mesaj atmış. Uçaktasın biliyorum. Her yerden takipteyim.
0: Ha uçakta Hakan abi dedim, İstanbul'a geliyor dedim. Ona da sevgilerimizi iletelim Hakan abi. Hoş geldin. Ben de diyorum İstanbul'da niye bu kadar güneş açtı diyorum. Meğersem Hakan abim gelmiş ya. Sabahın köründe güneş pırıl pırıldı İstanbul'da.
2: Abi güzel laflar bunlar, devam et.
0: Devam edeyim abi. Şoför kardeşimiz 107.2'yi açar inşallah, tahmin ediyorum.
2: Ya açarsa çok kakofoni olur ya. Hoparlörden konuşuyorum zaten.
0: Peki. Hakan abi Şampiyonlar Ligi aşkına bu akşam Fenerbahçe 17 sezon sonra Devler Ligi biletini almak için sahaya çıkacak. İlk maç 1-1 sona erdi. Tabii eksikler de var. Lyon maçını istersen bir konuşalım. Neler söylersin Fenerbahçe ile ilgili sevgili Hakan Can?
2: Vallahi ilk maç öncesi benim favorim Fenerbahçe'ydi. İşte Gençler Birliği'nin maçının kaybedilmesi taraftarla barış için çok önemli bir fırsat olacaktı. Çok coşkunlu, istekli oynayacaklardı. Lyon eksikti falan deyip bardağın dolusuna bakıp ben Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını tahmin ediyordum. Ama benim hesabım sahaya uymadı. Çünkü ne kadar kadrosunda ciddi zafiyetler yaşayan diye lanse edilen Lyon genç bir kadroya sahip olsa da oluşturmuş olduğu futbol kültürüyle bence sezonun en iyi Fenerbahçe taraftarının önünden tur için kendisine avantaj sağlayacak bir skorla ayrılmayı sağladı. Bu mutabakada Kerem ve yani geçişlerde çok önemli bir silah olan Kerem ve o pasları atacak olan Asensio'nun olmaması Fenerbahçe için ciddi bir dezavantaj. Ancak maçlar oynanmadan kazanılmıyor, kaybedilmiyor. Ben Fenerbahçe tarihi açısından da çok önemli bir maça İsmail Kartal ve

0: öğrencilerin iyi hazırlandığını düşünüyorum. Böyle hele maça ilk golü Fenerbahçe atarak başlarsa çok çok güzel bir maç seyredeceğimizi tahmin ediyorum.
1: Evet, ama tabii kolay olmadığını söyleyeyim. Hakan abi, Fenerbahçe'de fark ediyor musun? Bir iletişimde sıkıntı yaşanıyor. Dün akşamki şeye de baktığın zaman, yani gene Sayın İsmail Kartal'ın açıklamasına baktığın zaman, işte maç ertelenmedi etmedi ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu maçın, yani Konya maçının ertelenmesine yönelik herhangi bir talep olmadığını da görüyoruz. Bir iletişim...
0: Ya orada yani gerçekten ciddi bir iletişim sıkıntısı var. Ben yanlış anlamadıysam Konya maçının ertelenmesi konusunda Avrupa Kupalarında maç oynayacak diğer takımlarla birlikte bu talebi iletin diye de bir şey, bir laf ortalıkta dolaştı.
1: Evet.
0: Tek başına sizin için maç ertelemeyiz falan diye. Eğer öyleyse doğru değil bu, çünkü bu maçlar, ben ertelemelerin tamamına karşıyım ama şöyle de bir realite var. Yani bu maç Şampiyonlar Ligi'ne kalınıp başarısız olursa bile 40 milyon euroluk bir gelirin kapısını açan maç. Maç günü gelirleri, reklamların bonusları, galibiyet primleri falan. Ve rakiplerin de maçlarını ertelettirdiğini görünce UEFA sıralamasındaki rakiplerin, bundan sonraki sezonlarda erteleme olmayacak şekilde takımların Avrupa Kupalarındaki playoff maçlarına göre bir planlama yapılmalı. İletişim kötü ama dönüp iki hafta önceki maçı konuşmak ne kadar doğru onu bilmiyorum.
1: Gençler bir deplasmanı.
0: O kesin, çünkü söyledi, biz Gençler Birliği maçına başvurduk, buna başvurmayacağız dedi. Geçmişte değil de günde kalmak lazım. Dün güzel bir gün. Fenerbahçe'nin kadrosunda işte Kerem ve Asensio'nun olmayışı ciddi eksiklik ama Türk oyuncu açısından ligin en zengin takımlarından bir tanesi Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarları işte İrfan Can'a kırgın, İsmail'e sanki biraz güven düşmüş gibi falan. Onların da kendileri için, Oğuz için çok önemli bir fırsat ve bitirim maçı taraftarla barışmak açısından. Yabancı futbolcuların zaten kalitesi ortada. Muriç maç eksiğini yavaş yavaş gideriyor. Greenwood çok iyi oynuyor. Akeyle Skriniar eğer en iyi durumlarındaki performanslarını sergileyebilirlerse, Semedo sağ bek, Archie sol bek, Kante ile genişliğe söylenecek laf yok. Ben 4-3-3 başlayacağını ve maça sonuna kadar ortak olacağını düşünüyorum. Yeter ki oyun disiplinden kopmasınlar ve kırmızı kart görmesinler. Bizim bu puanlara ülkenin ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de bu morale ihtiyacı var.
1: Evet, kalede Ederson gözüküyor. Semedo, Skriniar, Ake. Bazı gazetelerde Archie Brown yazmış, bazıları Mert Levent yazmış Hakan abi. Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Nene ve Talisca kombine çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Tabii Asensio olmaması da büyük bir sıkıntı, onu da söyleyelim.
0: Abi bu kulübede kimler var? Şimdi Asensio konusunda İsmail Kartal'ı neredeyse çarmıha giriyorlardı.
1: Evet.
0: Ve ben bu konuya değinmek istiyorum.
1: Tabii ki. Var vaktimiz var şu anda. Var.
0: Asensio Türkiye'nin en iyi 10 numaralarından bir tanesi kardeşim. Sadece Fenerbahçe'nin değil. Yani hangi takımı verirsen ver fark yaratır. Ama İsmail Kartal sanıyorum... Asensio ile iletişimi de doğru kuramadı ama Asensio'nun sakatlığı ve zamana ihtiyacı olduğunu dönüp dolaşıp söylediler. Asensio ben iyiyim dedi. Gençler Birliği maçının kaybında Asensio'nun başlamaması sebeplerden biri olarak gösterildi. Bir yandan da penaltı var. Ama Asensio işte Konya maçında oynadı ve patladı. Adam çok klas, adam çok kaliteli ama bu şeyin, bu her maçın her dakikasında oynama isteğinden vazgeçmeli. Bir de İsmail Kartal'la ilişkisi çok kötü. Yani Vedat Muriç'e işaret edip söyle de beni değiştirsinler demesi, Vedat Muriç'le 3 metre yanındayken. Oyundan çıkarken İsmail Kartal'ın sarılma

0: teşebbüsüne soğuk bir beden diliyle falan cevap vermesi rahatsız edici. Orada bulunan herkes Fenerbahçe'nin menfaati için çalışan insanlar. Karşılıklı saygı çok gerekli. Yani inşallah kangrene dönmez. Ve ben Asensio'yu da çok seyretmek istiyorum. Çünkü iyi futbolcuyu seyretmek futbol sever için büyük bir keyif.
1: Tabi orada İsmail Hoca'nın tabi gelmeden önceki Asensio ile ilgili sözleri de tabi futbolcu iletildiğinden dolayı belki o krizin en büyük sebeplerinden bir tanesi olabilir.
0: Abi ne kriz çıkmaz ya, bu adamlar 10 milyon euro maaş alıyorlar, işlerini yapacaklar. Hoca da oyuncular hakkında artık konuşmaktan kamuoyu önünde mümkün mertebe vazgeçmeli. Eğer ki de konuşmak zorunda kalırsa da pozitif yönlerini daha ziyade söylemeli. Ve bu haftada günde 3-4 saat birlikte geçiriyorlar, antrenmanda, yemekte, burada burada. Bunlar rahatlıkla çözülebilecek konular. Çözsünler yani, şimdi biz ne konuşabiliriz çarşamba sabahı? Asensio'nun da morali çok bozulmuş. İsmail Kartal öyle konuştuğu için bozulmayacak ha. Herkesten çok çaba sarf edecek. Çünkü çok büyük futbolcu. Formayı biraz da kendi alacak. Verilmesini beklemeyecek abi. İsmail Kartal ne dedi? Sakatlıktan yeni çıktı, güçsüz. Ve işte bir tane ekstra depar. Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli maçlarından birinde yok Asensio. Ya bu ilişkileri yönetmek Fenerbahçe'de çok ciddi bir sorun. Aslında Okan Buruk'u şampiyon yapan şey de
1: İletişim.
0: belki de biraz bu. Yani oyuncuların dilinden anlayıp işte kimisine bir gün fazla isim vermek, kimisine fazla özgürlük vermek falan. Ama Fenerbahçe bu sorunu uzun zamandır yaşıyor ve çözülmesi lazım.
1: Katılıyorum. İzmir'den abi sahile deniz kenarına çadırı kurmuş. İzmir, Çeşme, Ilıca sahilden selamlar Aygün abi, iyi yayınlar. Avrupa'daki takımlara başarılar diliyorum demiş Ayhan Bey. Sahile çadırı kurmuş abi, deniz kenarına çaylar maylar. Görsen var ya, efsane bir görüntü ya.
0: Afiyet olsun, keyfini çıkarsın. Çünkü sahiller artık Türkiye'de otel sahiplerinin çok dar alanlarda insanlar düşük bütçeyle tatil yapmanın yollarını arıyorlar. Ama şu çadırcılara ve karavancılara da bir şey söylemek istiyorum. Lütfen gittiğiniz yerleri temiz bırakın ya.
1: Evet ya.
0: Yani siz bu kültürü temsil eden, bundan faydalanan insanlarsınız. İyi bir çöp çöpünüzü bırakıp o güzel yeşillik ve deniz kenarındaki alanlardan öyle ayrılmayın lütfen. Dün bir karavancı öyle bir karavan parkı hikayesi anlattı ki ayıp yani diye düşündüm. Bir kamu spotu da yapmış olduk genç Aygün.
1: Şahane bir kamu spotu yaptık. İstersen aramız mı var? Çok kısa bir aramız varmış. Aradan sonra sevgili Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara veriyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Tümümüz ile devam ediyoruz. Sevgili Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle YouTube'a girdiğiniz zaman kenarda bir abone ol kısmı var. Para ödemiyorsunuz. Sadece mouse'u oraya götürüyorsunuz, tıklıyorsunuz. Beğeniler, yorumlar çok çok önemli. Hype puanlar çok çok önemli. Hakan abi, maçla ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Farklı konulara geçeyim yavaş yavaş.
5: Bu şans ve başarılar diliyorum. Şansa da ihtiyacı olacak. İnşallah çok iyi mücadele eden, girdiği pozisyonları da değerlendiren bir Fenerbahçe'yi sahada görürüz.
4: İnşallah diye.
5: Oradan da yarın zaferle dönmesini bekliyorum.
4: İnşallah. Hem Beşiktaş'ımız hem Trabzonspor'un şimdiden Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz. Hakan abi, dün...
5: Yani Beşiktaş'a da diliyorum ama 3-0'lık bir skorla gittikleri için yani ondan bahsetmedim.
4: Hadi. Ama gene de şey yapalım abi, Allah korusun.
5: Sana
4: diyelim.
5: Sana bir ters köşe yapayım, hadi bakalım.
4: Dün ters programına da ters köşe olduk zaten. Hakan abi, dün VAR konuşmaları açıklandı. En çok merak ettiğim konu Koren'den Alanyaspor Beşiktaş maçıydı. Neden öyle söylüyorum? Özür dilerim. O maçı almam lazım asıl. Trabzonspor maçını almam lazım sevgili Hakan abi. O
5: Beşiktaş maçıyla başlayalım. Beşiktaş maçında VAR konuşması gelmedi çünkü
4: VAR'a gidilmedi.
5: Kırmızı kart gereken pozisyonda VAR hakemi Bülent Birincioğlu Abdullah Buğrat Aşkınsoy'u çağırmadı. Abdullah Buğrat Aşkınsoy benim bu genç hakemler arasında potansiyelini en yüksek gördüğüm, beden bile en iyi, en güvenli hakemlerden bir tanesi ama kariyerinin kötü ve talihsiz maçlarından bir tanesi oldu. Kırmızı kartlık pozisyonu görseydi Beşiktaş 81 dakika bir kişi fazla oynamanın avantajını sağlayacaktı. Ben Antalya'da olduğum için Antalya'da salonda oturuyorsun klimayla, sonra balkona çıkıyorsun, çıktığına havuza girmiş gibi
4: evet
5: oluyorsun.
4: Evet ya.
5: Yani ilerleyen her dakikanı Alanya Spor lehine gelişeceğini tahmin etmiştim. Yani 80 dakika 10 kişi, yani bir kişi fazla oynama avantajına sahip olan Beşiktaş o maçı büyük ihtimalle kazanırdı. Maçın kaderini etki eden ciddi bir hataydı. Şimdi ben Abdullah Buğra Taşkınsoy topa bakmasının topu izlemesinin yüzünden o darbeyi kaçırdı ama işte VAR da bunun için var.
4: Bülent Birincioğlu. Bülent Birincioğlu.
5: Daha da gelmedi. Abdullah Murat Aşkınsoy Beşiktaş'ın istemediği hakem konumuna geldi. Çok üzüldüm. Bence
4: Hakan abi dur, düzeltmem yapmam lazım. Adnan Deniz Kayatepe maçın hakemiydi.
5: Bülent biraz bir... sesini yükselt Aygün lütfen yani.
4: Abi şu an nasıl ses? Şu an iyi mi ses abi?
5: Hayır, çok kısık geliyor senin sesin.
4: Allah Allah, benim sesim niye kısık geliyor? Şu an nasıl Hakan abi? Şu an?
5: Ya mikrofonu ağzına yaklaştıracaksın.
4: Yaptım abi, şu an mikrofon ağzına. Neredeyse ağzımın içinde mikrofon şu anda abi. Adnan Deniz Kayatepe hakem, Bülent Birincioğlu. Şimdi baktım vardı da o yüzden sana söyledim abi.
5: Evet, Bülent Birincioğlu'nun akıbetini merakla bekliyorum. İkinci pozisyonda Oğun attığı golde çok evet, rahat karar verdi. Çok net gördüğünü düşünüyor ama ben orada da bir değerlendirme hatası yaptığını düşünüyorum. Buradan da yayıncı kuruluşu kınıyorum. Çünkü maçı izlerken 5 farklı kamera açısından geldi. Biz hep Ayiti'yi yere yatmış gördük. Hı-hı. Topu ağlarda gördük. O ikili mücadeleyi hiç göremedik. Lütfen artık biraz saygı göstersinler izleyenlere. Teknik ekiplerini de kaliteli hale getirsinler. Rejilerini de kaliteli hale getirsinler. Hep bir acaba kaldı. Yorum yapmakta zorlandık. Orada Beşiktaş'ın bir de golü gitti. Ama biz VAR konuşmasına şahit olamadık. İşte Bülent Bürüncüoğlu.
4: Adnan. Abi Trabzonspor Başakşehir maçındaki pozisyonu ben izledim şeyden. Ali Şansalan'ı çağırıyor Thomas Bogner. Thomas Bogner konuşuyor. Ali Şansalan cevap yok. Sadece bir okey dedi. Sonra arkasını döndü gitti. Baktım Thomas hala konuşuyor. Ne diyorsun bununla ilgili? Şimdi Ali Şansalan'ın İngilizcesi mi kötü? Ama baktım internette İngilizcesi çok iyi diyorlar.
5: Ali Şansalan ve Yasin Kol İngilizce bilmeyen hakemlerimiz. Ali Şansalan eğer İngilizce biliyor olsaydı şu an Halil Umut Meler'in yerinde muhtemelen o olurdu. Ama umursamaz. Yani insan 10-15 cümle futbolla ilişkin cümleyi öğrenir. Der ki sen faul yaptın. Lütfen itiraz etme. Sen ittin. Pozisyon offside. Kararı bekliyoruz. Ya bunlar çok basit. Herhangi bir çocuğun öğrenebileceği şeyler. Milyonların önünde hakemlik yapan insanların bu problemi aşmamaları da onlar açısından ayıp yani. Hem FIFA kokartını kaybetti hem de işte yani yabancı var. İngilizce bilmeyen adam var. Nasıl bir eşleşme onu da bilmiyoruz. Yani yabancı var getiriyorsa İngilizce bilen hakem koy sahaya da anlaşsınlar yani. Okey. Yani Salah'la herhalde bir 10-15 defa Salah'ın sarı kart gördüğü pozisyonda orta sahadan gol attığı pozisyonda sırtından terek attığı faul pozisyonda hep diyaloglar oldu. Ali Şansa'dan tebessüm edip okey demek niyetimdi. İyi bir şey değil.
4: Şeyde baktım yani hani diğer maçlara bakıyorsun yerli olduğu zaman başka açısı var mı? Şu açıdan da göster falan diyor ya burada hiç onu da söyleyemedi sevgili Ali Şansalan.
5: Yok, söyleyemez tabii yani. Oradaki o gene AVAR da dinliyor bu konuşmaları. AVAR üzerinden de bir iletişim kurabilir tabii Türkçe. Ama şey çok sırıttı, çok rahatsız edici.
4: İyi yayınlar Bahçeviler'den Kadir Çetindağ. Fenerbahçemize başarı diyorum. Yolumuz eninde sonunda küstürdüğümüz, kıymetini bilmediğimiz Aykut Kocaman'a düşecek diye yazmış Kadir Çetindağ. Ne diyorsun? Duyuyor musun beni Hakan abi?
5: Ben için sen şimdi duyuyorum. Bahçeviler'den kardeşim iyi yayınlar dedi.
4: Kadir Çetindağ diyor ki Fenerbahçemize başarılar diliyorum. Yolumuz eninde sonunda küstürdüğümüz, kıymetini bilmediğimiz Aykut Kocaman'a düşecek diyor. Ne diyorsun?
5: İsmail Kartal'ın daha fazla kredisi olduğunu düşünüyorum. Yani Gençler Birliği'nin maçında ona yakın pozisyona girdiler. İşte bence Mert Güldür'e yapılan hareket penaltıydı. Penaltı verilmedi. Ben hala elle oynama diye iddia edilen pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum ama rahatlıkla kazanabilecekleri bir maçı kaybettiler. Fatura İsmail Kartal'a çıktı. Her kayıt teknik direktörü çıkıyor. Aykut Kocaman'ın da ben bir yeni teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum. Benim de öyle bir düşüncem var. Çünkü Aykut Kocaman kendisini kapatan bir insan.
4: Evet
5: yani,
4: doğru.
5: Yaklaşık bir ay Oğuz Çetin'le birlikte çalışıp kamp kadrosunu planlayıp işte İngiltere'den Almanya'dan gelecek yardımcıları belirleyip çalışıp bir noktaya geldikten sonra ki orada kopukluk var. Yani orada da bir iletişim kopukluğu var. İsmail Kartal'ın açıklanması onu çok kırmıştır. Öyle tahmin ediyorum. Aradım, açmadı telefonu. Konuşamadım. Zorlamak da istemedim çünkü. Üzülmüştür diye tahmin ediyorum. O çok bir heyecanla çalışıyordu. Onu ikna etmek de kolay olmaz ama yani Fenerbahçeli ise o dinleyen kardeş başarılar diliyorum. İnşallah kazanır da İsmail Kartal'la devam ederiz demesini beklerdi yani.
4: Şöyle bir şey var ama Hakan abi, çok zor bir 3 maça giriyor İsmail Kartal. Lyon deplasman, arkasından Samsun deplasman ve içeride Beşiktaş.
5: Kolay maç da yok. Sorularda üstüne gelmiş.
4: Belki
5: evet,
4: de
5: o... büyük takımlar niye bu kadar hala 16 yabancısı var değil mi Fenerbahçe?
4: Evet.
5: Hala milli takımdaki bütün oyuncular Fenerbahçe'de değil mi?
4: Evet.
5: Şampiyonlar Ligi kazanan 3 tane oyuncusu var değil mi? Şampiyonlar Ligi finali oynayan Skriniar var değil mi?
4: Evet.
5: Avrupa'nın, dünyanın en iyi genç futbolcusu olarak Alex Ferguson tarafından tarif edilen şey var değil mi? Greenwood.
4: Evet.
5: Ve orta sahada Fransa milli takımından Guendouzi var. Bütün dünyanın hayran olduğu kadro var. Bu 3 maçı üst üste oynayamayacaklarsa aldıkları özellikle yabancılar dev maaşlara rağmen geçmiş olsun.
4: Peki

0: bütün sezon için Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la, Trabzon'la anlaştım. Bana sadece 6-7 maçta görev verecekler. Benim işimi yapmam engelleniyor diye yine şikayet edebilirler diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Net bir bilgi değil. FIFA'dan bu konuda bir açıklama gelene kadar da bilmeyeceğiz. Ama ben sadece Türkiye Kupası'nda oynamak için kadrodan ve maaşı verilen oyuncuların tek taraflı fesih konusunda şartları zorlayacaklarını tahmin ediyorum.
1: Ha, edebilirler mi diyorsun? Etme ihtimalleri olabilir mi?
0: Zorlayacaklardır tabii abi. Ben şimdi ilk takımın futbolcusuyum. Yabancı futbolcusuyum. Şahane kontratım var. Omuzlarla karşılanmışım. Diyorlar ki sen git birader. Gideyim verin paramı. Yok olmaz öyle şey. Sen bonservis getireceksin. Orada menajer devreye gidiyor. Gideceği kulübe en iyi koşullarda götürmek için ya bu kulüp zaten mahkum bunu yapmaya, siz bekleyin diyor. Böyle bir çıkar çatışması doğuyor. Kulüp de futbolcuyu mesleğinden men etmiyoruz biz. Bak Türkiye Kupası'nda oynatacağız diyerek bu kupanın sert kararının arkasından dolanmaya çalışıyor. Resmen arkadan dolanmaya çalışmak. Yani oyuncuyu gitmeye, ikna etmeye çalışmak bu. İkna olurlar mı, olmazlar mı? FIFA'yı zorlarlar mı, zorlamazlar mı? Onu süreç içinde göreceğiz. Diego Carlos gitti mi?
1: Gitti gibi. Tam net değil ama gitti gibi.
0: Yani adamı hiç görmek istemiyorum yani. Çok acayip, çok utanmazca paylaşımlar yaptığı için çok rahatsız oldum. Ben genelde böyle takıntılı bir adam değilimdir ama özellikle ona taktım.
1: Çünkü çok değişik yerlerden fotoğraflar vererek bayağı insanların sinir uçlarıyla oynadı da ondan Hakan abi.
0: Evet, ben federasyonun bu kararı kulüplere bir faydası diye verdiğini düşünüyorum. 3 kulüp itiraz etmiş. İbrahim Başkan %70'in üstünde bir taleple başvuru yapılırsa biz kulüplerimize yardımcı olacağız demişti. Oldu.
1: Burada şey okudum abi, 10+4 yabancı sadece Ziraat Türkiye Kupası diyor.
0: İşte, tamam yani.
1: Yani Avrupa Mavrupa olayı yok galiba, öyle gözüküyor. Yani
0: Ziraat Türkiye Kupası da eğer kupta eğlenirsen 3 maç.
1: Evet. Onun haricinde oynatamıyorlar.
0: Orada da 10 dakika falan oynatır hoca tabii yani. Ya buradaki mesele şey tabii yani, takımla birlikte antrenman yapma özgürlüğü verilecek mi verilmeyecek mi? Beni takımla birlikte çalıştırmıyorlar. Benim gitmeme zorluk çıkartıyorlar. Beni sadece Türkiye Kupası'nda oynatıyorlar diyerek FIFA'ya itiraz ederlerse ne sonuç alacaklarını merakla bekleyeceğim. Çünkü büyük ihtimalle kazanırlar.
1: Aygün Bey yayınlar Ankara'dan Metin. Mert MHK'nin başına dış etkenlerden gücü olmayan gelemez. Mutlak birilerinin el atması gerekiyor. Öyle gelince de o birilerinin ne derse yapmak zorunda kalıyor. Artık federasyon bunun okulunu mu açar yoksa farklı bir şey mi yapar? Kulüplerdeki altyapılar gibi bilemiyorum, saygılarım demiş. Birkaç gündür özellikle sosyal medyada, sen de çok yakından takip ediyorsun Twitter abi. MHK Başkanı ile ilgili inanılmaz istifa tweetleri atılmaya başlandı. Yoğun bir şekilde yani milyonlara geçen istifa günaydın, tweetleri.
0: Günaydın, günaydın.
1: Aynen günaydın.
0: Başkanlarımıza günaydın. Serhat Hoca 4 sene evvel göreve geldiğinde oldukça başarısız performans sergiledi ve istifa ederek ayrıldı. Sonra birkaç önemli kulüp başkanı yanarttı. Ali Koç, ben Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyorum, az bile yapmış hakemlere deyince Ferhat Gündoğdu bir konsensusla tekrar göreve geldi. Biz itiraz ettik, olmaz. Aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Yaptıkları yapacakların garantisidir dedik. Bu yıl başında, bu sezon başında Atilla Gökçe ile bir röportaj yaptık Ferhat Gündoğdu ve Türk hakemleri uçacak dedi.
1: Evet.
0: Türk hakemleri uçuyor. Evet, birinci şey. Hafta Mahmut Uslu, Fenerbahçe adına. İkinci hafta Beşiktaş Başkan Vekilimiz, Trabzonspor Başkanımız, Konya Spor Yönetim Kurulu.
1: 9 kulüp galiba değil mi? 9 kulüp.
0: Yağdırdılar.
1: Toplam 9 kulüp.
0: Bu ilk düğme yanlış ilişki. İlklerinde biz gençleştirme yapılırken kulüpler geniş hakemlere tahammül etmez.

0: genç hakemler bu kadar stresi taşıyamaz, baskıyı yönetemez. 2-3 sene kaybeder demedik mi yayınlarda?
1: Dedik abi, dedik. Yani, sonuna kadar söyledik.
0: Hakemlik dediğin şey tecrübedir demedik mi?
1: Dedik.
0: Herkesi temizlediler. Şimdi genç hakemlerle 100'er milyon en az bu sene için yatırım yapan 3-4 kulüple başa çıkmak zorundalar. Herkes hakem üzerinden elini temize tutuyor. Ne derler? İşi çok zor Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nın ve MHK yani maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nun statüsünde yazan 9 üyeden oluşmuyor. Atama kurulu PİMİK. Yok. Sadece Ferhat Gündoğdu üzerinden doğuyor, dönüyor bütün iş. Ve buradan bir başarı çıkması söz konusu olabilir mi?
1: Mümkün değil. Mümkün
0: yani
1: değil.
0: Geçen sene gelenler gittiler. Yani son 2 haftada VAR'daki hakemlerin müdahalelerini görünce VAR'da da hiç mesafe alamadığımızı görüyoruz. Ne yapacağız? Nasıl başa çıkacağız?
1: Çok zor. Bu dinleyicimizin mesajını aslında istersen reklamdan sonra okuyayım. Aykut Kocaman'la ilgili mesaj atmış da. Tamam, geldin mi? Tamam. Çok kısa bir ara. Aradan sonra sevgili Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek.
0: Tamam, sen beni ararsın genç.
1: Tamam, arıyorum. Tekrar arayacağım. Saygılar.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hakan Can'la sohbetimiz de devam ediyor. Hakan abi bugün çok önemli bir toplantıya da geldi. Sağ olsun, vakit ayırdı bize.
0: Benim keyfim bu. Vakit ayırmadım, bu benim işim. Ne kadar para almıyorum ama.
1: İşte o kısmı da o yüzden güldüm. Abi şey mesajı geldi. Aslında şunun cevabı Aykut Kocaman niye başka takım çalıştırmıyor diyor Mustafa Bey yurt dışından yazmış ama o genellikle milli takım ve şey Fenerbahçe değil mi Hakan abi? Sen daha iyi biliyorsun.
0: Anadolu'da bir kulüpte yeniden bir yapı kurmak, yarışmaya başlamak belli bir yaştan sonra zor. Tamamlanmamış hayalleri tamamlamaya çalışıyorlar. Yani mesela İsmail Kartal niye başka kulüpte çalışmıyor? Fenerbahçe ile yaşayamadığı bir şampiyonluk var. Onu yaşamak istiyor. Aykut Kocaman kendisine çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. O da çağdaş futbolu oynatarak, yani o sıkıcı dedikleri futbol aslında çağdaş futbola en yakın futboldur. Bir şampiyonluk yaşayıp belki de milli takıma gitmek istiyor. Aykut Kocaman milli takıma ismi geçmeyen ender hocalardan biridir. Yani bu 40-45 yıllık futbol hayatlarında ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayacak bir standardı da yakaladıkları için öyle bir paniği yok. Aslına bakarsan ben teknik direktör olsaydım iyi bir futbolculuktan çıkıp 55-60'ta tatili başlardım. Bir oraya giderdim, bir buraya giderdim. Bütün tarihi eserleri gezerdim. Ülkenin bütün güzel yörelerinde çayımı kahvemi içerdim. Dünyanın böyle sanat açısından, tarih açısından güzel bütün ülkelerinde keyif yapardım.
1: Bizdekiler şey Hakan abi ya.
0: Bu bir hastalık. İnsanlar bırakamıyorlar bu işi.
1: Ama bizdekiler de bir gelişim de göstermiş. Şimdi hocalar gönderiyorsun, evinde oturuyor. Yani git bir yurt dışına bak, bir şeyler yap.
0: Yani 3 tane stadyumda fotoğraf çektirince incelemiş ve araştırmış ve çalışmış mı oluyor?
1: Olmuş işte, ama gidip bakacaksın, oradaki antrenmanları takip edeceksin, gezeceksin, inceleyeceksin. Kendini geliştireceksin. Biz de kendini geliştirmediğini görüyoruz Hakan abi. Geriye gidiyor hocalarımız.
0: Yani ben Türkiye'de herhangi bir hocanın başarılı olma ihtimalinin çok zor olduğunu... Hı hı. Şöyle olmalı, İtalyano'nun başladığı gibi 6'da 6 ile başlamalı mesela. Yani. Cayır cayır yanmalı bir Türk hoca ki kredisi sezon sonuna kadar devam etsin. Zor Türkiye'de teknik direktörlük yapmak, dünyanın başka ülkelerinde teknik direktörlük yapmaktan daha zor. Türkiye'de hakemlik yapmak, dünyanın başka ülkelerinde hakemlik yapmaktan daha zor. Burada en kolay başkanlık yapmak. Benim yüzümden değil ki, eski yönetimler bana inkaz bıraktı. Benim yüzümden değil ki, hakemler bize karşı, federasyon bize karşı operasyon yapıyor dedin mi, aklanıyorsun.
1: Doğru, orada haklısın. Hasan Ata diyor ki, Aygün abi selam, Hakan abi bir sorun vardı. Beşiktaş maçın hakemini çok potansiyel bir hakem olarak gördü ama Beşiktaş maçında bir tane bile sarı kart çıkartmamasını nasıl yorumlayacak? Çok merak ediyorum. O kadar ayak basmaları, sert foller vardı diyor.
0: Çok haklı yani eleştiride. Ben potansiyeli en yüksek hakem olarak görüyorum derken bu müsabakayı harika yönettiği anlamında bir şey söylemedim. Kariyerinin en kötü maçlarından bir tanesi. Bir de VAR'dan yardım gelmeyince, bir de sonucun etkilendiği konusunda yaygın bir hüküm oluşunca şimdi 2 sene geriye gitti Adnan Deniz Kayatepe.
1: Evet.
0: Kötü bir maçıydı ama yani oyun oynanırken stres standartı yapmayan, oyuncuyla diyalog kuran falan bir hakem inşallah yolu açık olur ama işte 2 sene kaybetti ya. Oğuzhan Çakır bilmem kaç sene kaybetti. Ozan Ergün bilmem kaç sene kaybetti. Ozan Ergün Trabzonspor maçı, geçen seneki hata yaptığı Trabzonspor maçından beri Süper Lig'de yok. Mehmet Türkmen var mı yok mu belli değil.
1: Şey de kayboldu ya.
0: Harika maçlar yönetiyor. İlk 2 müsabakayı olağanüstü güzel yönetti. Galatasaray maçıyla bu haftaki Galatasaray Çorum, bu haftaki Göztepe Gençler Birliği maçı. Böyle parıldayan, güven veren, güvenli hakem sayımız çok az. Çünkü çok sert başladı ilk.
1: Çok. İkinci haftadan itibaren başladı, ben sana söyleyeyim. Bu sert, bu lig çok sert geçecek.
0: Okey, ben hakem olsam seninle böyle yapacağım. Okey.
1: Evet ya.
0: Bir de tebessüm edeceğim. Okey. VAR monitörüne gideceğim. Okey. Budur yani. Şu atamayı bile bir Türk atayın oraya. Ya da İngilizce bilen bir hakem atayın. Sonra millet dedikodu yapıyor. Ali Şansalan'ın. Ya 10 cümle öğrenmez mi insan Aygün ya?
1: Ben demin şunu söyledim. Yani seminerler yapılıyor. Ya şurada günde 2 saat hakemlere İngilizce dersi verseniz. Yok, bir ayda, bir buçuk ayda, 45 günde bu iş çözer.
0: Hakemler de tutsun hocasını, çalışsın, konuşsun bütün gün ya.
1: Hadi konuşmuyorsa kendin yap abi. Federasyon yapsın bunu.
0: Yapıyordur muhtemelen de yeterli olmuyor işte. Yani dostlar alışverişte görsün.
1: Aygün abi sen adamsın, harbi yayıncısın. Ben bir Galatasaray olarak seni dinlerken keyif alıyorum demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili kardeşim Fatih'e de çok teşekkürler. Sevgili Fatih kardeşime.
0: Üstüne laf söyleyemem. Adamsın demiş sana. Galatasaray'la seninle genelde...
1: Twitter'da nefret ediyorlar, yayınlarda seviyorlar.
0: Evet.
1: Onu diyecektin değil mi?
0: Yok, sadece şey diyecektim.
1: Ne diyecektin?
0: Senden nefret ediyorlar. Neden? Hakan abi bağlanma ona. Niye bağlanmayacağım, o benim kardeşim diyorum.
1: Ne diyorlar o zaman da?
0: Hiçbir şey. Ne diyebilecek?
1: Ne diyecek işte. Tabii abi. Hakan abi
0: beni hayata döndürdün genç.

0: için sen
1: yani. Sen zaten hayattaydın abi.
0: Falan tamamen bırakmıştım. Beni tekrar kaç sene oldu para vermediğin?
1: Hala 3-4 sene oldu abi.
0: 6 sene oldu.
1: 5-6 sene olmuştur abi, doğru söylüyorsun.
0: Ama ben mutluyum yani. Ama bak şu para vermiyor lafını çok sık kullanıyorum.
1: Bu ara çok sık kullanmaya başladım. Ben de fark ettim abi, fark ediyorum onu.
0: Mutlu oluyorum ama bir iki düzenli takipçimizin bize artık şiir yazmadığının da farkındasındır herhalde.
1: Abi gelenler oluyor. Şimdi WhatsApp'ta şu anda var. Okunmaya bekleyen yaklaşık 70'in üzerinde mesaj var abi. Devam
0: ben
1: mesaj geliyor.
0: Ben söylemek istiyorum. Vaktim bitti anladığım kadarıyla. Yani gerçekten Salah'ı para getirip bize her hafta seyretme şansı yakalayan Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum diye tweet attım. Yani çok çok klas, çok
1: çok önemli bir oyuncu ya.
0: Büyük oyuncu, mütevazı ve saygılı da. İnşallah böyle devam eder. Dört takımlı bir yarış olacak, öyle gözüküyor. Şahane olacak. İnşallah hakem hataları maç sonuçlarını belirlemez.
1: Vaktimiz var ama tabii senin vaktini bilemediğim için bir şey de
0: ben
1: söylemiyorum.
0: Ben sen öyle kıvrana kıvrana...
1: Hayır daha 19 geçiyor, daha 5-6 dakikamız var Hakan abi. Sıkıntı yok. Tamam. Ben şimdi gittiğin yerden dolayı şey anlamında sana
0: yok,
1: söylemek istedim. O anlamda söyledim
0: önce
1: abi.
0: Önce Aygül sonra diğerleri.
1: Allah razı olsun abi. Para da vermesek de diyorsun.
0: Yok, ben verirsin diye umut ediyorum. Ben...
1: Günaydın Aygün abi, İzmir'den Erkan Aktürk.
0: Vermeyeceği nasıl bilirsin? Dinleyenler biliyorsun. Orada para sayma makinesi var, orada mücelleyi kişisel ediyorlar bu ülke.
1: Evet. Erkan Aktürk diyor ki bence hakemler hakkında kulüpler istese bir anda çözerler diyor. Bir hafta hiçbir takım maça çıkmasın, bakın neler oluyor diyor. Hakan abi söyler misin?
0: Hayır olmaz kardeşim, olmaz. Bu hakemlerimiz tecrübesiz, deneyimsiz, yetersiz. Maç başlamadan önce özellikle dört büyüklerin maçında atanan Hakan Can kariyerinde 5. lig maçına çıkıyor. 15. lig maçına çıkıyor, Süper Lig maçına. Biliyorsunuz değil mi, bu Hakan Can o maçta bu kararı vermişti rakibimizin lehine. Bu maçta bizim aleyhimize bunu vermişti. Bizi yıkmaya geliyorlar, herkes akıllı olsun diye başlıyor 2-3 gün önceden. Maç bittikten sonra da kendi lehimize olan pozisyonlar konuşulmayıp Hakan Can'ın kendi aleyhine yaptığı, eğer bu puan kaybı varsa üzerinden de bir kampanya yürütülüyor. Yani bu hafta Salah'ın yaptığı faul diyen attığı
1: gol dönecek şey. Evet.
0: Ama bunun üzerine ben çok değerli arkadaşlarımın ya burada da faul yok dediğini kulaklarımla duydum. Maça çıkmamak hiç bir çözüm değil. Bu büyük kulüp başkanlarımız, özellikle büyük kulüp, yani biz genç hakem istiyoruz, biz genç yapsın, bu yaşlılar yapmasın hata diyerek bu bir kuşak hakemi hakemlikten uzaklaştırdıktan sonra bu genç hakemlerin bu hataları yapmasını bekliyorduk. Ama dünyanın hiçbirinde 26 yaşında adamı FIFA kokartlı yapmazlar. Mehmet Türkmen'i FIFA kokartlı yapmazlar. Elma şekeri dağıtır gibi dağıttılar. Ozan Ergün'ü FIFA kokartlı yapmazlar. Ozan Ergün de potansiyelli bir hakem ama 5 tane iç sahada Fenerbahçe maçı, 5 tane iç sahada Galatasaray maçı yöneterek bu kokart alınmaz. Çok deneyimsizler, korkuyorlar. Hakemlik dediğin şey deneyim.
1: Ama arkalarında onları tutacak kimse de yok Hakan abi. Ondan korkuyor hakemler.
0: 36'yla 40 küsür yaş, hakemlerin en verimli olduğu dönem İngiltere'de, Almanya'da bu yaş ortalamasında hakemler. Biz de bunun çok alt yaşında hakemler. Maça çıkmazlarsa değil de artık ben her zaman hep karşı oldum yabancı hakeme. Gelsin kardeşim, yabancı hakem de gelecekse gelsin. Çünkü bu çocuklar hata yapmaya devam edecekler doğal olarak. Korku var yani. Şimdi Adnan Deniz Kayatepe'nin pozisyonu. Ya binde bir olur, alıyor abi.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçında oyuncunun parmağının ucundan hafif evet geçen, dokunan pozisyon. Bir tek Türkiye'de oluyor.
1: Doğru.
0: Çok acayip acayip şeyler yani.
1: Doğru.
0: Ya var hakemi açısından da zor, sağ hakemi açısından da zor. Bir de şanssızlar, bir de büyükler hep daha eşit. zor işleri ama yani maça çıkmazlarsa bu hakemlerin kalitesi falan artmaz, daha iyi de maç üretmezler.
1: Son olarak da Anthony Taylor'ı...
0: Baskıyı azaltmak lazım. Onları zihinsel olarak iyi hazırlamak lazım.
1: Doğru.
0: O yapılıyor mu ondan şüphem var.
1: Doğru. Son olarak da Anthony Taylor'ı sorayım. Ne diyorsun?
0: Abi, Anthony Taylor'ın bizim milli maçımızda, bir milli maçımızda iki tane siyah beyaz hatası vardı.
1: Doğru.
0: Adam dünyanın en iyi hakemlerinden biri. Adam Premier Lig'de 50 taneye yakın derbi yönetmiş. Ama onları... yaptıkları hataların hep insani olduğu düşünüldüğü için İngiltere'nin hem futbol ligi çok büyük olduğu için hem lobisi güçlü olduğu için dünyanın en üst düzeyinde maç yönetmeye devam etmiş bir hakem. Onun hatalarından bir klip yapsak aa bu muymuş denir ama hakem hata yapar. O deneyimini genç hakemlere geçirmek için çok çalışmak zorunda. Görevi çok önemli. Hı hı. Ben açıkçası Türkiye'ye gelmesine sevindim. İnşallah faydalı olur abi Anthony'de.
1: Hakan abi son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Çok teşekkürler. Çok da abi, yoğunsun bugün.
0: İyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Görüşmek
0: üzere. Ben bir derdimiz futbol olsun. Bütün Türk takımları turları çatır çatır atlasın. Taraftarlar mutlu olsun.
1: İnşallah. Çok teşekkürler tekrar yayınımıza bağlandığın için abi. Saygılar, sağ ol. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Hakan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bugün. Gene de bize vakit ayırdı. İstanbul'a geldi. Antalya'dan İstanbul'a geldi. Çok da yoğun bir toplantı trafiği vardı. Sağ olsun bizi kırmadı. İyi yayınlar Aygün abi. Tayyip ben demiş. Fenerbahçe'deki en büyük problem İsmail Kartal'dır demiş. İşte demin yayın başında söylediğim cümle buydu. Yani o ilk hafta yapılan yanlış... Bütün krediyi bir anda Fenerbahçe taraftar önünde kaybettirdi ama tabii bugün alınacak sonuç, hafta sonu alınacak sonuçlar bir anda tekrar İsmail Kartal'ı o kredisinin yükseldiği noktaya getirecektir. Abi ben Ferhat istifa demiş. Ferhat Bey'in istifasını söylemiş dinleyicimiz. Erkan Akturk'a da teşekkürlerimizi iletelim. Şöyle bir iki mesaj okuyayım çünkü çok fazla mesaj var. Aygün abi hakemler hatalı değil, art niyetli olduğunu düşünüyorum. Osman Özdemir. Günaydın Aygün abi, programı hakemle açıyorsun, Ferhat Gündoğdu'yla kapatıyorsun demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim. 58'li Ali Kaymaz'a da sevgilerimizi iletelim. Sağ olsun kardeşimiz, o da bizi kırmıyor, devamlı mesaj atıyor. Burada bir resim var, neymiş bu resim? Aygün abi kulüpten 10 artı 4 artı 2 hesabı buna 3-5-8'e bağlanan hani oyun var ya, batak oyunu. 10 artı 4 artı 2 ya. Yemin ediyorum var ya. İnanır gibi değil. Evet, bugün günlerden Fenerbahçe. Tabii ki bu akşam Fenerbahçe çok önemli bir maça çıkacak. 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak açısından önemli bir maça çıkacak. Şöyle tekrar isterseniz Şampiyonlar Ligi aşkına diyelim. Bu akşam Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Saat 22'de başlayacak olan maç TRT1'den de canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'nin muhtemel oyuncularına baktığımız zaman da kalede Ederson'u görüyoruz. Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown veya Levent Mercan. Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Nene ve Taric kombiyle çıkması bekliyor Fenerbahçe'nin. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar, merhabalar abi.
3: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?

0: sporu neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
1: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da radyo spor dinliyorum. Ve çünkü radyo spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
2: Neden radyo spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
3: Radyo spora bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo sporu ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Radyo Spor.
8: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor!
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
8: Reklam.
4: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
12: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
13: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Efendim herkese günaydınlar sevgili dinleyenler. Son Düzgün sunmuş olduğu Foto Finish başladı. Ben Ufuk Demir. Tarih ise bugün 26 Ağustos Çarşamba. Evet, bugün Elazığ ve İstanbul yarışlarını değerlendireceğiz. İstanbul 10 koşulu bir yarış programı ve saatler 13.30'u gösterdiğinde Veli Efendi Hipodromu'nda günün ilk koşusu start alacak. Onu ben yorumlayacağım az sonra, ama onun öncesinde Elazığ'ı yorumlayacağız. Elazığ'da sevgili Tuncer Kuş hattımızda olacak. Yurt başında bugün 9 koşulu bir yarış programı var ve saatler 17.15'i gösterdiğinde Elazığ'da günün ilk koşusu başlıyor olacak. Tuncer Kuş hattımızda. Günaydın sevgili Tuncer.
1: Günaydın Ufuk abi.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim. Buradan sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımı yolluyorum.
0: Peki. Sevgili Tuncer, bugün 9 koşulu bir yarış programı var ve günün ilk koşusu Elazığ'da 15 handikap 3 yaş İngilizlere ait 1700 metre kum pistte yapılacak ve 8 isim deklareli. Dilersen günün ilk koşusunda başlayalım, neler söylersin?
1: Tabii ki günün ilk koşusunda Kocaeli'nde formda gelen ve yeni sahiplerinde ilk yarışını yapacak olan, ayağına çok seri olan 3 nolu Eurofighter bugün beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekliyorum ve ilk şansı safkan olarak önermek istiyorum. Rakip hanesine bir safkan önereceğim. O da hızlı gidecek olan yarışta rakiplerin hemen arkasına konumlanıp viraj üzerinde yapacağı

0: yetkili sprintiyle ve bugün sevdiği Dilbağ taksını alacak olan iki nolu Kepi Vardy, bu iki safkanın yeterli olacaktır. Ama çok geniş kupon yapanlar 4 nolu safkanı yazabilirler.
1: Evet, günün birinci koşusunda 3 numaralı Eurofighter'ı ön planda tuttuğunu söyledi sevgili Tuncer. Rakip 2 numaralı Kept Waiting. 3 ve 2 öncelikli ama daha geniş oynayanlar 4 numaralı Silvan yazarak Elazığ'da birinci koşuyu geçebilirler. Tekrar ediyorum, 3-2 öncelikli, sonrasında 4. Geldik günün ikinci koşusuna. Maiden mücadelede 2 yaş İngilizler 1200 metre kumpist.
0: Evet, günün ikinci koşusunda kısa mesafeli bu yarışta son koşusunda ilk sırada önerdiği ve bu, o gün rakiplerine dirense de son metrelerde dama diyen, bugün ise sevdiği Dilbağ takısını alıp farklı koşacağına inandığım Addison, ayağına serilini kullanıp rakiplerini direnebilir. Aman dikkat diyorum. Daha sonra ağır kilosuna rağmen çok uygun grup bulan bir nolu Lord of Gibre ve son olarak son yarışını kesinlikle çok iyi olup rakibi Lord of Gire'nin arkasında 3. olurken bu yarış için yeşil ışık yakan 3 nolu Glacis Boreas geniş kupalar için daha sonra yine son yarışında kazanan rakibine saldırsa da ataklarına çok geç kalan 7 nolu Irritable Girl yazarak buraya geçebiliriz.
1: Evet, günün ikinci koşusunda 8 numaralı Addison önceliğim dedi, sonrasında 1 numaralı Lord of Kirve. İkinci sırada, üçüncü sırada 3 numaralı Glacius Boreas ve 7 numaralı Irritable Girl'ü de yazarak bu koşuyu geçebilirler dedi. Sıralama ikinci koşuda 8-1-3 ve 7 şeklinde sıraladı sevgili Tuncer. Geldik günün üçüncü koşusuna sevgili dinleyenler, şartlı 4 mücadele, 4 yaş şaraplar ve 4 şart 1800 metre kumpist.
0: Evet, günün üçüncü koşusunda kısa bir tedavi sonrası bir yarış göreme, o yarışında da hiç sıkıştırılmadan koşan, bugün ön tarafa erken çıkıp hiçbir rakibinin yanına yaklaşılmadan kazanmasını beklediğim 7 nolu Sultan Asiye ilk sırada önereceğim isimdir. Daha sonra viraj üzerinde damadesi de rakipleri start sorunu çözdükten sonra tatbikar yarışlar yapan, bugün gidişatı kendisine yaramasını düşündüğüm 8 nolu Yalnız Turbo ve son olarak bir üst gruptan gelen ve son yarışında güzel bir ikincilik elde eden 9 nolu Biçer Roza yazarak bu 3 safkanla geçmeyi düşünüyorum.
1: Evet, günün 3. koşusu aynı zamanda 7'li Plase ve 7'li Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturan bir yarış. Bu koşuda sevgili Tuncer Kıç 3 isime şans verdi. 7 numaralı Sultan Asiye, 8 numaralı Yalnız Turbo ve 9 numaralı Biçer Roza. 7-8-9 3. koşuda sıralaması. Geldik günün 4. koşusuna. 6'lı Ganyan'ın 2. 6'lı Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. Handikap 16, 4'ü kar Araplar 1200 metre.
0: Evet Ufuk abi, buraya çok zorlu bir koşu olduğu için biraz kalabalık geçeceğim. Zor bir koşu olacak. Özürba ve Bezantay gibi ayağına seri safkanlar var. Oldukça yarışı tempoya sokacaklardır. Ben al kilosuna rağmen uygun grup bulan ve etkili pilotuyla 2 nolu Kılıç Kızı'nı ilk sırada önermek istiyorum. Daha sonra kilosu her ne kadar ağır olsa da bence sonlarda diri gelecek olan 1 nolu Mir Şeşen ve 5 aylık aradan sonra bir yarış kazanan ve üzerine koyarak gelen 12 nolu Ali Mender. Bu tür gruplarda her zaman iyi koşabilen 3 nolu Lavisse Kaya, bu safkanlar küçük ölçekli kuponlar için yeterli, geniş kurgular için ise kısa mesafede iyi koşabilen 4 nolu Çılgın Heme ve daha sonra iyi koşacağını duyduğum 6 nolu Neva Çiçeği, bir takım sorunları olsa da ayağına seri olan, bugün ön tarafta yalnız kalır ise günün bombasını patlatabilecek olan 7 nolu Özruba, kapalı gözlük çıkarılıp Dilbağ'la farklı koşacak olan, sahada çok konuşulan 11 nolu Hamdi Ağa ve son olarak da küre avantajını iyi kullanıp ses getirebilecek olan 5 nolu Bitirim Seda'yla Seda'yı yazarsak burayı kalabalık geçebiliriz.
1: Evet, gün 4. koşusunda 2 numaralı Kılıç Balığı, 1 numaralı Mir Şeşen, 12 numaralı Ali Mender, 3 numaralı Lavista Kaya ve 4 numaralı Çılgın Heme. 2, 1, 12, 3 ve 4. 4. koşuda sıralama da daha geniş kurgular. 6 numaralı Neval Çiçeği, 7 numaralı Özruba, 11 numaralı Hamdi Aga ve 5 numaralı Bitirim Seda'yı da yazarak bu koşuyu geçebilirler. Rakamsal olarak tekrar ediyorum, günün 4. koşusunda Elazığ'da 2, 1, 12, 3 ve 4 önce sonrasında 6, 7, 11 ve 5. 5. koşuya geldik. Saatler 19.30'da şartlı 4 mücadele ile start alacak 3 yaş Araplar 1200 metre kumpiste. Neler söylersin?
0: Evet, günün 5. koşusunda çok süratli gidecek bir yarışta ayağına seri olan 3 nolu Ateş Kartalı. Eğer stili rakiplerinden etkilenmez ise, ön tarafa erken sıyırıp birazcık önce döner ise rakiplerine direnerek kazanacağına inandığım ismi ilk altılı için banko olarak önereceğim isim olacaktır. İkinci altılıda bankom bir ayaklı olduğu için ikinci altılı için burada bir rakip önereceğim. Ekürisiyle ön tarafa rakiplerini sıkıştırıp etkiler ise sonlarda çok geri gelmesini beklediğim 5 nolu Hifanlıoğlu yeterli görüyorum. İlk altılı için 3 nolu Ateş Kartalı banko olarak bırakabiliriz.
1: Evet, 5. koşuda ilk altılıda, yani ilk altında 5. ayağını oluşturuyor zaten mücadele. 3 numaralı Ateş Kartalı banko yazılabilir dedi ama 2. altıda başka bir teke olduğu için sevgili Tuncer'in 5 numaralı Hifan'ın oğlu ekürlerini de yazarak bu koşuyu rahat izleyebilirsiniz dedi. 3 ilk altıda banko, 2. altıda 5 numaralı Hifan'ın oğlunun yanına yazabilirsiniz. 6. koşuya geldik. Maiden mücadele yarış yaşamının ilk birinciliğine kavuşmak için start alacak 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre kum pistte neler söylersin?
0: Evet, günün 6. koşusunda son yarışlarında ekürisine fedayı koşan ve tabela dışında bitiren 9 nolu Lady Alice bugün önde rahatsız edecek rakibinin olmayışıyla bence beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir. Aman dikkat diyorum. Daha sonra bu pistte ilk yarışında bariyer dibine yanaşınca sprint mesafesini ayarlamayınca taktikte bir dördüncülük yapan ve bugün yarışa dil bağı aksesuarıyla katılacak olan 7 nolu Mirkaran. Daha sonra yarış tecrübesiyle ve uygun rakipleri yanında şanslı olabilecek olan 8 nolu Empress Girl ve son olarak takibinde olan iyi işlerini yarışa yansıtması halinde sonuca gitmesini beklediğim 4 nolu Infernobilis'i yazarak buraya geçebiliriz.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün 6. koşusunda 9 numaralı Lady Alice dedi, ön sırada onu tutuyorum. Sonrasında 7 numaralı Mirkaran, 8 numaralı Empress Girl ve 4 numaralı Infernobilis. 9, 7, 8, 4 6. koşuda sıralama. Geldik 7. koşuya. Şartlı 5 mücadele dişilere mahsus. 3 yukarı İngilizler, 1200 metre kum pist. 2 ekürü var burada. Bir 2 numaralı Bella Fina ile 5 numaralı Telgraf koşu ekürü olarak katılıyorlar. Neler söylersin zorlu mücadelede?
0: Evet, 7. koşuda baktığım zaman yarış gidişatına çok süratli gidecek bir yarış. Yaklaşık 4-5 tane safkan var ayağına seri. Özel sıralara Bella Fina ve 3 Ulatra gibi ayağına çok seri olan safkanların bir araya geldiği koşuda bu rakiplerin hemen arkalarına konumlanıp viraj üzerinde ekürüsünün desteğiyle sert ve kısa sprintiyle kazanmasını beklediğim 5 dolu Telgraf Radyo Spor dinleyicilerle banko olarak önermek istiyorum.
1: Evet, 7. koşuda 5 numaralı Telgraf Bella Fina ile de ekürü olarak start alacak. Bu isimi net banko olarak önerdi sevgili Tuncer. 7. koşuda Elazığ'da 5 Telgraf banko. 8. koşuya geçelim o zaman. Saatler 21'de start alacak bir mücadele. 2 yaş İngilizlerin Maiden mücadelesi ve bölünen bir Maiden. 1 numaralı Bravo Çevik ile 9 numaralı Gift of Angels koşuya ekürü olarak katılıyorlar. Neler söylersin bu koşuda?
0: Evet, günün 8. koşusunda bir yarış gösterilen ve o yarışında da sahipleri hiç sıkmadan tabela dibinde bitirirken yaptığı 800 ve 600 galoplarında çok fonda gördüğüm 9 nolu Gift of Angel ayağına seriliğini iyi kullanıp arka taraftan gelecek olan rakiplerinde dayanırsa adını kazanında duyuracak ve alternatif banko olarak önermek istiyorum. Rakip hanesinde bir safkan önereceğim. O da Necmi Altın ile bir yarış gören ve bugün formunu yükseltip gelen 5 nolu King Polat olacaktır.
1: Evet, bu koşu da 9 numaralı Gift of Angels sevgili dinleyenler. Bravo Çevik'in de ekürüsü bu isim ama 9 numaralı ismi banko olarak önerdi Tuncer Kuş. Gift of Angel alternatif tek bir rakibi var dedi. O da 5 numaralı King Polat. 9 banko, rakip 5. Geldik kapanışa. Saatler 21.30'u gösterdiğinde şartlı 4 mücadelede 4 yukarı Araplar Elazığ'da Yurtbaşı Hipodromu'nda günün son koşusunun mücadelesini verecekler. Zor bir koşu. Bakalım bu zor koşuda Tuncer Kuş bizlere neler söyleyecek?
0: Evet abi, senin de bahsettiğin gibi gerçekten zor bir koşu. Buraya biraz kalabalık geçeceğim. Çünkü alternatif bankolarım var. Direkt bankolarım olduğu için biraz kalabalık geçeceğim. Orta ölçekli kuponlar için yarış seçilerek koşturulan, bugün daha uygun bir grup yakalayan 5 dolu Başal. İlk şanslı içimdir. 3 aylık aradan sonra 2 yarış gösterilen ve bugün daha fonda gelen 2 nolu Akolhan. Son yarışını kesinlikle ölçü almadığım ve bugün dil bağ aksesuarıyla farklı koşacağına inanmıyorum.

0: 12 kiloluk renk kat küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş oynayanlar için ise Irmak 3 nolu Irmak Bey'i, 14 nolu Olgun Adam ve ayağına seri olan bu yarışta da önde rahatsız edecek bir rakibin olmayışından dolayı günün bombasını patlatabilecek olan 16 nolu Dede Yalaz, son dördüncülü Tatmikar olan böyle bu tür gruplarda farklı koşan 13 nolu Cekubalım, dişine göre rakiplerin yanında 9 nolu Cenge Bey ve bir üst gruptan gelen buradaki rakiplerin çoğunu geçebilen forma sahip olan 11 nolu Vital'i yazarak son ayağı kalabalık olarak geçebiliriz.
1: Evet, günün kapanış ayağında 5 numaralı Başalp, 2 numaralı Akolhan, 12 numaralı Renkat, 3 numaralı Irmak Bey'i, 14 numaralı Olgun Adam, 16 numaralı Dede Yalaz, 13 numaralı Ceku Balım, 9 numaralı Cenge Bey ve 11 numaralı Vital. Tekrar ediyorum, 5, 2, 12, 3, 14, 16, 13, 9 ve 11. 9. koşuda Elazığ'da sevgili Tuncer'in yorumu. Tuncer, çok teşekkür ederiz, değerli vaktini aldım.
0: Ben de teşekkür ederim. Herkese bol şanslar diliyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, Tuncer Kuş hattımızdaydı, Elazığ'ı yorumladı. Sevgili dinleyenler, eğer tahminleri kaçırdıysanız ve radyonuzu yeni açtıysanız ve yapmanız gereken işlem çok basit ve hala son düzeye üye olmadıysanız sevgili dinleyenler, muhakkak üye olmanız gerekiyor ki son düzlük uygulamasını aplikasyonlardan ya da sondüzlük.com adresinden giriş yaparak hem indirebilirsiniz hem de üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Yine kampanyalardan yararlanacaksınız. Örneğin yeni üye olduğunuzda 5000 TL'ye varan hediye fırsatından yararlanmış olacaksınız. Altınız eğer 5'te kalsa bile 1000 TL'ye kadar iade fırsatından yararlanıyor olacaksınız. 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası, altılı ganyanda 100 bin TL'ye varan ekstra kazanç yine son düzlükten sizlere armağan olacak. Bunun için yapmanız gereken öncelikle son düzlüğe üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra da kampanyalara katıl butonu tıklamanız gerekecek sevgili dinleyenler. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra üyelik işleminiz olacak ve son düzlükte kuponlarınızı gönül rahatlığıyla yatırabileceksiniz. Evet, İstanbul'a Veli Efendi Hipodromu'na gideceğiz. Veli Efendi Hipodromu'nda saatler 13.30'u gösterdiğinde, yani yaklaşık 1,5 saat sonra koşulacak ilk koşuda sevgili dinleyenler, Handikap 15 mücadeleyle gün başlayacak. 1 numaralı And Princing Rock son 3 yarışının ikisinde aslında kötü koşmadı. Zaten bir önceki yarışı da kazanmıştı ama son yarışında anlam veremediğim bir yarış koştu. O yarışın ölçü almıyorum. Benim öncelikli ismim olacaktır. 6 numaralı Tiffin Marrakesh koşmuş oldu son 2 yarışında. Henüz kazanamasa da bu grup için yeterli forma sahip olduğunu düşünüyorum. 2. sırada 6 numaralı Tiffin Marrakesh'i önereceğim. 2 numaralı Line Icardi, pist ve mesafe lehine uzayan her mesafede risk unsuru, muhakkak ona da bir çarpı atalım. Son olarak da 5 numaralı Çakal Treble diyeceğim ki istenilen yarışları bir türlü yapamadı ama bugün o çıkış yarışını Ali Kaçmaz da yapabilir. Bomboş koşuyor, benden söylemesi. 1. koşuda sıralamam 1, 6, 2 ve 5 şeklinde. Evet sevgili dinleyenler, Maiden mücadele 2. koşuda satış koşusu 3 yaş Araplar 1300 metre kum pistte koşulacak, Arap atları ve zorlu bir mücadele ama ben 7 numaralı Bilgü'yü idman pistinde çok beğendim. Bugün 129 günlük aradan sonra piste çıkıyor, %7'lik an itibariyle oynanma oranına sahip. Ben banko olarak önereceğim bu ismi sevgili dinleyenler. Siz tuttuğunuz at varsa yanına yazın ama ben 7 numaralı Bilgü'yü bugün banko olarak önereceğim. Bana göre tek bir rakibi var, o da 1 numaralı Ay Yıldız Zarbe'yi olur diye düşünüyorum. 7 banko 2. koşuda, rakip 1 sevgili dinleyenler. Müzik. Evet, günün 3. koşusuna geldiğimizde handikap 15 mücadelede 3 yukarı İngilizler 2100 metre sentetik pistte start alacaklar. Hangisi gelmez ya da hangisi gelir diyebileceğimiz bir yarış değil bu yarış sevgili dinleyenler. Zor bir yarış ve oldukça zor bir yarış. Çünkü birbirine denk güçte isimlerin bir araya geldiğini görüyoruz. Bir numaralı Şevçenko yeterli hazırlığa ulaşmış gözüküyor.

0: Yor idman pistinde 2 numaralı Age of Discovery sentetik pistte kazanmıştı. Yine kazanabilir. Bu pisti seven bir isim. 4 numaralı Mariscal hep oyunun içinde ama bir türlü kazanamadı. O gün bugün olabilir. 6 numaralı Mr. Hermes koşunda favorisi ve çok uygun kiloda muhakkak değerlendirelim. 1, 2, 4 ve 6. 3. koşuda yeterli ama 3 numaralı Riyad da nerede ne yapacağı belli olmayan bir isim. Uzayan mesafe her zaman lehine bu ismin, bir authorized temsilcisi. Ona da muhakkak bir çarpı atalım. Günün 3. koşusunda sıralamam 1, 2, 4, 6 öncelikli, sonrasında 3 yazabiliriz. Evet, günün 4. koşusu Yedili Ganyan'ında başlangıç ayağını oluşturuyor. Zeki Sertol koşusu 4 numaralı Whit Walkers. Koşmuş olduğu son üçüncülüğünü ben çok beğendim. Bugün için 3. sırada değerlendiriliyor. AGF oranlarına baktığımız zaman ama benim favorim. Bana göre en ciddi rakibi 5 numaralı Non Mollare olur diye düşünüyorum. Bu iki isim rakiplerine göre ayrılmış durumda. 4 ve 5 bana göre sevgili dinleyenler. Ama bir isim daha yazarsak 2 numaralı Egoista'yı muhakkak değerlendirelim derim. Burada ben İki ismi yani 4 ve 5'i ön planda tutuyorum. Rakip 2 Egoista yazılabilir günün 4. koşusunda İstanbul'da. Evet, geldik günün 5. koşusuna. 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağına 9 numaralı Can Şehriban. İkinciliğinden sonra bir ara verdi. 3 ay sonra tekrar piste dönecek. Eray Çizik de start alıyor ki çok formda bir jokey. An itibariyle 9 numaralı Can Şehriban da %15'lik oynanma oranına sahip. 4 numaralı Deprem Han. Bugün Müslüm Tercih'le start alacak bu isim. İyi de bir kağıdı var. Aman dikkat diyorum 4 numaralı Deprem Han'a. Son olarak da 7 numaralı Afrika Sultanı diyeceğim. Bana göre bu 3 isim bu koşuda, bu zorlu koşuda yeterli ki bu 3 isimle burayı geçersek diğer ayaklar için avantaj sağlamış olacağız. Günün 5. koşusunda sıralamam 9, 4 ve 7 şeklinde olacak sevgili dinleyenler. Evet, 6. koşu Handikap 21 mücadelede 3 yukarı İngilizler Silivri Belediye Başkanlığı koşusu için start alacaklar 1600 metre çim pistte. Evet, 6 numaralı Tosh the Cloud son yarışını çok görkemli kazandı, tuta tuta kazandı. Bugün yine kendisi için uygun olabilecek grupta kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum ki 51,5 kiloyla koşacak bu isim. 1 numaralı Torun Yusuf, ağır kilo ama İyi bir potansiyele sahip. İkinci sırada onu değerlendirdim. 7 numaralı Hidan. Evet, bu isim değişik bir isim. Yaş aldıkça daha iyi koşacak. Bugün 3 yaşında ama ilerleyen yıllarda bu ismi çok sık duyacağız. Bunu da buradan belirteyim. Bu benim kendi düşüncem 7 numaralı Hidan için. Son olarak da 2 numaralı Konsultant diyeceğim. 4 isimle bu koşuyu geçtim. 6. koşuda sıralamam 6, 1, 7 ve 2 şeklinde. Evet, 7. koşuya geldik. 1 numaralı Mutlu Bahar, 4 numaralı Prince of Delmar, 2 numaralı Devri Zeman ve 7 numaralı Ulu Şiran Bey'i yazarsak bu koşuyu bence rahat izleyebiliriz. 7. koşuda sıralama 1, 4, 2 ve 7 olacak sevgili dinleyenler. Evet, 8. koşu Süleyman Sırrı Turhan koşusu. Merhumu rahmetle analım. Bu koşuda Süleyman Sırrı Turhan'ı 4 numaralı asil olan çok formda, zaten kalitesini de göstermeye başladı. Koşmuş olduğu son 5 yarışın 4'ünü kazanarak. 6 numaralı Doruk Batur. O da son ikinciliğiyle buradayım dedi ve son olarak da 1 numaralı Gürgök Bey diyeceğim. Bu üç ismin dışına çıkacağını düşünmüyorum. 8. koşuda sıralamam 4, 6 ve 1 şeklinde. Evet, 9. koşu bölünen Maidens Atış'ın bir diğer ayağı. 3 yaşlı Arap atları 1300 metrede 6 numaralı Yalın Ateş sevgili dinleyenler bence bugün kazanır ve netbank.com olacaktır. Günün 9. koşusunda 6 numaralı Yalın Ateş banko. Evet, geldik günün kapanış ayağına, günün son koşusuna. Takibimde olan bir isim var. Kim o? Galileo. 20 numaralı Galileo sevgili dinleyenler. Koşmuş olduğu son yarışından altıncılıkla ayrıldı ama nasıl bir altıncılık? Ben size şöyle söyleyeyim. Şartlı 5 mücadelede hayatının 3. yarışında bugün grup yarış koşan, kısa vade yarış koşan kupalı mücadelede asil olan platform Namsal, Daş Fatih, Hazbalık arkası Galileo. Geride bıraktığı isimler kimler? Gürobası, Tolstoy, Blue Moon. Sevgili dinleyenler, normal şartlarda bu koşuyu rahat kazanması gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. 20 numaralı Galileo'nun aman dikkat bu isim. Ama kalabalık bir yarış, kalabalık olduğu için 20 numara gelmezse, yani Galileo gelmezse burada ortalık karışır. 2 numaralı Kalender Tay ve 12 numaralı Cemre Ateşi öncelikle devreye girecek isimler. Sonrasında 11 numaralı Bay Utku, 6 numaralı Eğri Can, 8 numaralı Çelik Abi ve 1 numaralı Traktör devreye girerler diyorum. Zorlu koşuda 20 çok önde. Rakip, tekrar ediyorum, 2-12 öncelikli, sonrasında 11-6-8 ve 1 şeklinde yazabiliriz. Evet sevgili dinleyenler, Son Düzün sunmuş olduğu foto finişin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben mikrofonların başında sizlere sesleniyor olacağım. Bugün saatler 22.00 gösterdiğinde de Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında Fenerbahçe Lyon karşısında mücadele edecek. Fenerbahçe'ye de başarılar dilerim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu foto finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
6: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
5: Şampiyonla Son Düzlük'te.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
6: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

Bugün gündemi yoğun. Akşam Fenerbahçe'nin, temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda. Şampiyonlar Ligi öncesi son virajı var. Olympique Lyon deplasmanında Fransa'da sahneye çıkacak Fenerbahçe. İlk karşılaşma İstanbul'da 1-1 bitmişti. Bu maçın detaylarını konuşacağız. Dün Beşiktaş 2 transferde mutlu sona ulaştı. Fabio Miretti ve Ernest Pocu isimleri gelecek sezon, daha doğrusu bu sezon itibariyle Beşiktaş forması giyecek kiralık olarak. Bu transferlerin detaylarını konuşacağız. Yine Galatasaray'ın, Trabzonspor'un gündeminde önemli oyuncular var. Bunları konuşacağız ve buna ilaveten tabii ki her zaman olduğu gibi sizlerden gelen soruları burada süremiz yettiğince yanıtlandırmaya çalışacağız. Arzu ederseniz hızlıca bir WhatsApp hattımızı paylaşalım. Akabinde programa bir giriş yapalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Burada süremiz yettiğince az önce de belirttiğim gibi bütün mesajları değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Şimdiden herkese keyifli bir gün diliyorum, ümit ediyorum. Önümüzdeki 2 saat boyunca da sizin gününüze de biraz neşe katmış oluruz. Evet, akşam saat 22.00'da Groupama Stadyumunda Fransa'nın Lyon kentinde Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek için sahada olacak. Maç saatinde az önce muhtemel 11'leri de belirteceğiz. 28 derecelik açık bir hava olması bekleniyor Groupama Stadyumunda. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen sizlere aktarılacak. Öte yandan maçın orta hakemi de İtalyan. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deneyimi olan Maurizio Mariani karşılaşmayı yönetecek hakem. Serie A'nın önemli hakemlerinden biri. Orada Milan, Juventus, Inter, Napoli gibi takımların çok sayıda maçını yönetmiş. Genç de bir hakemden bahsediyoruz. Henüz 44 yaşında. Kart ortalaması düşük. Sarı kart ortalaması da aynı şekilde. Kırmızı kart gibi düşük. Yani sertliğe müsaade edecek bir hakem olduğunu söyleyebiliriz. Maç başı sadece 0.34'lük bir kırmızı kart ortalaması var. Temponun düşük olmasını temenni edeceğimiz bir maçta biraz daha hakemin düdük toleransının düşük olmasını ben şahsen temenni ediyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe için karşılaşmanın şifrelerinden biri düşük tempo olacak. Fenerbahçe için günün en büyük kötü haberlerinden biri Marco Asensio'nun bugün kadroda olmaması. Bir sakatlığı var, 7-10 gün arası forma giyememesi bekleniyor. Son Konyaspor maçında da gol atarak aslında bir sezon açmıştı kendi adına. Fenerbahçe taraftarının çok şey beklediği, takımın beyni, takımın kalbi olmasını beklediği isimlerin başında geliyor Marco Asensio. Bugün Fenerbahçe Asensio'dan mahrum bir şekilde Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Dilerseniz bir muhtemel 11'leri paylaşalım, üzerine konuşmaya devam edelim. Evet, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal yönetiminde bugün muhtemel 11'i kalede Ederson'un olması bekleniyor. Geçen sezon çok tartışılan bir isimdi ama Konyaspor maçında gerçekten iyi bir görüntü ortaya koydu. Savunma ikilisinde tahmin ettiğiniz üzere Nathan Ake, Milan Škriniar. Sağ bekte Nelson Semedo, sol tarafta Archie Brown. Orta saha üçlüsünde N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, önlerinde Anderson Talisca olması bekleniyor. Solda Nene, sağda Greenwood, en uçta Vedat Muriç beklentisi var şu an için Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde. 11'i birazdan değerlendireceğiz. Olympique Lyon'un muhtemel 11'ine bakalım. Kalede Griff, savunmada Kluivert, Niakite ikilisi. Solda Abne, sağda Maitland-Niles, orta saha üçlüsünde Tesmon, Morton, Corentin, Tolisso, ileri uçta solda Fofana, sağda Nouamah, en uçta da Openda. İlk maçın galiba birebir aynısı bu 11, bir kontrol etmek isterim tekrardan. Olympique Lyon'un Paulo Fonseca ile birlikte net bir 11'i, net bir oyun anlayışı var. Geçiş hücumları çok tehlikeli olabilir. Aslında bahsettiğim mesele de buydu, biraz da tempoyu düşük tutmak için. Topu Fenerbahçe'nin bence ayağında da tutması gerekiyor. Bu da önemli. Lyon'un ilk 11'ini kontrol ediyorum. İlk maçta aynı ilk 11 bekleniyor. Evet, Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun eksikliği. O da 60'tan sonra oyuna dahil olmuştu ilk maçta. Onun haricinde neredeyse Fenerbahçe'de de yakın bir 11 var. Burada Asensio yokluğunda İsmail Kante, Guendouzi üçlüsü mü olacak diye dün çok konuşuluyordu. Böyle öneriler de vardı sizlerden gelen. Lakin üretkenlik anlamında, skor anlamında biraz kısır bir orta saha olabilirdi. Biraz da çift 6, hatta 3-6 neredeyse, 6-6.5 profilli oyuncuyla Fenerbahçe biraz statikleşebilirdi hücum tarafında. İleride topu tutamayabilirdi. Burada çözüm olarak Anderson Talisca ismi var. Çok tartışılıyor, çok fazla gol atıyor olmasına rağmen. Bu sezon daha şimdiden eleme maçlarında hem Sturm Graz hem Gornik maçlarında golünü

0: İlk Lyon maçında da önemli bir süre buldu. Şimdiye kadar 6 resmi maçta 5 gol kaydetti bu sezon Anderson Talisca, ama onunla alakalı eleştirilen noktalar biraz daha farklı bildiğiniz gibi. Topu çok verimli kullanmaması, yani Talisca topu ayağına aldıktan sonra neler yapabileceğini biliyoruz. Çok etkili bir şut silahı, belki bu alanda dünyanın en etkili oyuncularından biri özellikle sol ayağıyla, ama bunun haricinde oyunun içine dahil olamayan, bağlantı yapamayan ya da ne bileyim işte forvetleri besleyemeyen bir aslında 10 numara profili, ki zira bu sebepten biraz daha santrfora yakın kullanıyordu şimdiye kadar İsmail Kartal. Burada Talisca'nın varlığı bir skor opsiyonu olacaktır ama ileride topu tutmak anlamında Fenerbahçe'nin işini güçleştirecek detaylardan biri olacaktır. Çünkü dediğim gibi aldığında yaptığı şey genelde kaleyi düşünmek oluyor. Aksi takdirde ya yan ya da geri paslar ya da faul almaya çalışıyor. Yani burada aslında çözümlenebilir bir oyuncu bir yandan da, ama çözüm üretmesi de zor. Yani doğru açıyı bulduğunda o skoru yapabilecek bir oyuncu Anderson Talisca. Aslında iki ucu keskin bıçak diyebiliriz. Zannediyorum Fenerbahçe taraftarlarının da büyük bir çoğunluğu bugün özelinde Marco Asensio'nun olmasını temenni ediyordu ama olmadı. Ben pazartesi günkü yayında acaba Marco Asensio bir şekilde iğneyle vesaire oynatılabilir mi diye düşünmüştüm. Hani sakatlığı bir hafta süre verilmiş bir sakatlıktı. Belki erken bir dönüş olabilir diye düşünüyordum ama maalesef bu da gerçekleşmedi ve Marco Asensio maç kadrosunda yer almadı. Bakalım Fenerbahçe için akşamın seyri nasıl olacak? Bugün gönlümüz Fenerbahçe'den yana. Çok uzun yıllardır, galiba 2008-2009 mu? 2007-2008 de olabilir. İki Türk takımını Şampiyonlar Ligi'ne yollayamadık. Burada Galatasaray şampiyon olarak doğrudan katılma hakkına sahip. Fenerbahçe'nin de orada olmasını canı gönülden istiyoruz. Bu sene yapılmış çok iyi transferler, çok iyi yatırımlar var. İşte Mason Greenwood gibi çok önemli bir oyuncu geldi. Nathan Ake gibi önemli Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan bir tecrübeye sahip Fenerbahçe. Öte yandan Lukaku gibi yine sağlığına kavuştuğundan sonra, maç temposunu kazandığından sonra çok fark yaratacak bir oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Şu kadronun hakkı Şampiyonlar Ligi diyebiliriz gönül rahatlığıyla, ki şunu da söyleyelim. Yani Fenerbahçe kadrosuna baktığımda bugün olmasa da Marco Asensio, Nathan Ake, Milan Skriniar, N'Golo Kante, Ederson, yani kaç yaptı? 5 tane daha önce Şampiyonlar Ligi'nde kupayı Skriniar'ı tenzih ediyorum, düzeltiyorum. Ederson, Ake, Kante ve Marco Asensio. Daha önce 5 defa Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kucaklamış bir oyuncu grubu var Fenerbahçe'de. Yani burada tecrübe konusunda bir sıkıntı yaşamayacaktır Fenerbahçe girdiği takdirde. Dediğim gibi bugünün en belirleyici faktörü, en büyük Fenerbahçe adına handikapı atletizm olacak. İnşallah bunu da akıllı oyunla, oyunun kontrolünü ele alarak Fenerbahçe bir şekilde tolere edecektir. Bir avantaja çevirecektir diye düşünüyorum. Bunu göreceğiz tabii ilerleyen günlerde, ilerleyen saatlerde. Bugün gönlümüz Fenerbahçe'den yana diyelim. WhatsApp hattımıza mesajlar gelmeye başladı çok sayıda. Teşekkür ediyorum erken katılımınız için. Tekrarlayayım bir WhatsApp hattını. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Akşamki Fenerbahçe Olimpik Lyon maçı ile ilgili öngörülerinizi ve tahminlerinizi de yazarsanız burada bir fikir alışverişi yapmış olalım sizlerle birlikte. Burada bizim tabii ki kendi gördüğümüz yorumumuz var. Sizin de yorumlarınız önemli. Kısa bir reklamımız varmış. Reklama gidelim, akabinde kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
3: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Gündemimiz Fenerbahçe'nin akşam deplasmanda oynayacağı Olimpik Lyon elemesi. Biraz maçı değerlendirdik, muhtemel kadroları paylaştık. Şimdi sizin de düşünceleriniz nelermiş bakalım bir WhatsApp hattımıza. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca. Tüm konuklara ve dinleyenlere, bütün Radyo Spor çalışanlarına hepsine selam olsun. Derfin Yunus Dane'ye mi burada kastettiğiniz ya da Dersin Yunus Tanya başka biri mi, onu bir emin olamadığım için ikisini de okumuş olayım. Çok selamlar. Bir Galatasaray taraftarı olarak bugün Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. İyi ki varsın demiş. Bilmukabele çok teşekkür ederim. Güzel mesajınız için bizden de size selamlar. Selamlar Tünaydın, nasılsınız? Fenerbahçemiz 3-1 yenecek inşallah. Erdem'in Küpoğlu. İnşallah diyelim. Bugün Fenerbahçe'den yanayız. İnşallah 3-1 olur, 4-1 olur, 1-0 olur, 10-0 olur, fark etmez. Şampiyonlar Ligi'ne gidelim de gerisi çok mühim değil şu an. Açıkçası öyle düşünüyorum. Burak kardeşim selamlar, iyi yayınlar. Bu akşam inşallah Fenerbahçe yener, turu geçer, elenirse ve 1-2 maçta da Türkiye Ligi'ne takılırsa İsmail Hoca gider. Galatasaray'ımızın şampiyonu da riske girer diye bir yorum yapmış dinleyicimiz. Bugün açıkçası olayın Süper Lig kısmı çok önemli değil. Süper Lig'e Süper Lig'de bakarız. Avrupa tarafında Fenerbahçe yoluna devam etsin. Ondan sonrasında artık hafta sonu maçlar başladığında tekrardan Süper Lig'e döneriz. Tarsus'tan Emrah, kolay gelsin. Dün Onan'a gönderildi diye seviniyoruz ama tokalaşıp gitmediği kesin. Onu buraya alalım, 5 dakika bile seyredip aldığına inanmıyorum. Nasıl olsa cebinden çıkmıyor. Evet, Beşiktaş'ta Can Onana'yla yolları ayrıldı. Geç bile kalındı. Ne diyeyim yani? Onu alan izlemiş midir? Başka Onana'yı, Amado Onana'yla karıştırıldığı iddiaları vardı bir dönem, hatırlarsınız. Amado Onana şu an Aston Villa'da oynuyor bu arada, yani bayağı da iyi oyuncu. Onunla karıştırıldığı söyleniyordu. Yani doğruluğu var mıdır? İnşallah yoktur. Böyle bir hani makus bir şey hiçbir zaman yaşanmamıştır umarım ama ilginç. O kadar da kiraya verildi, kimse de almadı. Yani Beşiktaş bu transferden elbette zarar etmiştir. Bunda bir şüphe yok. Ne yazık, ne yazık. Ankara'dan Fatih, sizi biraz futboldan, spordan anlıyor olarak görüyordum ama Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu yaşı itibariyle Şampiyonlar Ligi değil, lig için kurulmuş bir kadro. Selamlar bu arada Fatih Bey'e, Ankara'ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bu kadrosu lig için kurulmuş ama zaten hani burada Fenerbahçe'nin hedeflerinden bahsetmiyorum ki. Şampiyonlar Ligi'de Fenerbahçe ne hedefliyor konusuna girmedik. Fenerbahçe bu kadroyla hani nispeten geniş bir rotasyon olsa da yaş ortalaması yüksek. Evet, tutup Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak gibi bir iddiam yok ama orada olması lazım. Yani Olympic Lyon'u eleyip bu bambaşka bir şey. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hedefleri konusunda dediğim gibi burada herhangi bir kelam etmedik. Ona girdikten sonra bakacağız. Kadro lig için kuruldu mu? Lig şampiyonluğu için kurulmuş olabilir. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de nereye kadar hedefleyebilirsin? Gerçekçi bakalım. Türk takımları için şu an çeyrek final herhalde en iyimser senaryo olur ve bunu konuşmak için derken önce bir gitmek lazım. Selam abiler, kaç gündür şu konuya kimse değinmedi. Bu kulüpler 4-5 yıl sözleşme yapıyor. 10+4 uygulamasında kulüpler bunu kabul etmiyor. Benim düşüncem bu işte bir art niyet var. Kulüpleri zor durumda bırakan TFF tarafına acaba bu 10+4'e karşı çıkmayan kulüpler mi haber verdi? Yoksa o 3 kulüp mü istedi? Takdir sizin, bu olaydan kimse bahsetmiyor. Yani 10+4, şimdi oyunculara 3-4 yıl kontrat veriyorsun, seneye 8+4 mü, 8+2 mi ne olacak? Yani bu saçma sapan şeyler. Kulüpler zaten müşkül durumda kalacak. Şu an çok büyük para verip aldığın oyuncuları kolay kolay satabileceğinizi düşünüyor musunuz seneye? Ya, velev ki elinde çok kıymetli bir aset var. Mesela Greenwood. Ya da farklı bir örnek varsa onu da siz boşlukları doldurun. Çok önemli bir aset var. 40 milyona aldın, hakikaten işleri iyi giderse 50-60 milyona satabilirsin değil mi? Senin bu elden çıkartma zorunluluğunu gören Avrupa kulüpleri o 50-60'ı vermeyecek ki, aldığın parayı bile zor satacaksın. Yani federasyon kulüpleri bu duruma sokuyor. Ya da ne bileyim işte. Vlahovic'i

aldın ücretsiz bir şekilde, okey. Maaşını verdin falan. Çok iyi işler gitti. Belki 50 milyona satabileceğim bir performans sergiledi Vlahovic. Bu talep var ama bu senin seneye elden oyuncu çıkartma zorunluluğunu gören Avrupa takımları vermeyecek o paraları. Ya bunlar iyi senaryolar bu arada. Bir de kötüsü var, elden çıkartamadığın oyuncular da maaşını falan ödeyip yollamak zorunda kalacaksın. Adamlar sana ayak sürecek çünkü. Mesela Diego Carlos Como transferinde şu an gördüğünüz üzere oyuncu gitmiyor. Como para vermek istemiyor. Farkındalar çünkü Fenerbahçe yabancılarını elden çıkartmak zorunda. Seneye o çember daha da daraldığında bu kulüpler daha müşkül durumda kalacak. Hemen federasyonu bu yabancı uygulamasının Türk futboluna bir şey katmadığı gibi kulüplere de zarar verdiğini düşünüyorum. Hani milli takım için, sporcu geliştirmek için diyorlar. Bu 24 yıl sonra Dünya Kupası'na döndük diye aylarca naralar attığımız milli takım jenerasyonu tamamen neredeyse 4'te 3'ü gurbetçi oyunculardan oluşuyor. Yabancı kuralını biz senelerdir uyguluyoruz ama bir getirisi olmamış görüldüğü üzere. Bunlar kulüplere zarar veriyor. Ama işte kulüpler bir dirayet koysun. Gerekiyorsa seçime gidilsin federasyonda imza toplanıp. Ya da yabancı kuralı için kulüpler bir ciddi bir veto etsin. Bir şey yapılsın. Ya bu seneyi hadi böyle geçtik. Seneye 8 artı 2, 8 artı 4 olduğunda ne olacak? O gün gelsin öyle bakarız derseniz geçmiş olsun. Nenem de bir zamandır gençti, Avrupa'nın çöpleri ne yıldız diyorsunuz. Kimi kastederek söylemişsiniz? Mesela. Şöyle Avrupa'nın yıldızları. Şimdi çöp diyorsunuz da yani atıyorum işte Ake ismi için söylüyorum. Ake'yi 3 sene önce Türkiye'ye nasıl getirecektin? Guardiola takır takır oynatırken. Ya da ne bileyim işte Trossard 31 yaşında. Gerçi o geçen sene çok oynadı, onu farklı bir statüye hadi koyalım da. Ya da ne bileyim böyle mesela Lukaku mesela 33 yaşında mı Lukaku? Lukaku'yu 3 sene önce ya da geçen 2 sene evvel Napoli'yi şampiyon yaptıktan sonra nasıl getireceksin? Her şey de parayla çözülmüyor. Yani bu oyuncuların idealleri var ve Türkiye hani bütün Avrupa'da 5 büyüklük varken bu tarz üst klasman oyuncuların hemen 30'una gelmeden tercih edeceği bir ligde değil, açık konuşalım. Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Montella'nın ABD'yi yendikten sonra söylediği bin galibiyetine benzer bir başlık vermek istiyorum. Fenerbahçe adına bilindiği gibi 18 yıldır Şampiyonlar Ligi hasreti var. Bu yüzden bugün alacağı galibiyet 18 yıla bir bedel bir galibiyet olsun. Bunu bir Galatasaray taraftarı olarak söylemiyorum. Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Ve tekrardan iyi yayınlar diliyorum demiş Mustafa Demirkaya. Çok güzel mesaj. Avrupa'da destekleyeceğiz. Yani ben de Fenerbahçeli değilim ki. Ha bir de açık yüreklik de hani burada konuşurken tabii çok uçarı kaçarı şeyler söyleyemiyorsun. O yüzden samimiyetime ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum. Ben buradan dışarıda da hani akşam maçı izlerken de Fenerbahçe'yi destekleyeceğim. Gönlümden geçen de sahiden Fenerbahçe. Yani aynı pozisyonda hangi takımın olduğunun da bir önemi yok. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor. Ve böyle bir tanesini söylemeyerek hangi takımı tuttuğumu da bir şekilde belli etmiş oldum ama gönlümden geçen o, ya Fenerbahçe gitsin Avrupa'da Şampiyonlar Ligi maçı izlemek bambaşka bir şey ya. Oturup en azından anlamlı bir maç izlemek istiyoruz. O yüzden Fenerbahçe, Galatasaray iki takım gitsin. Önümüzdeki yıllarda işler çok düşeş gelir. Ülke puanında bir şeyler yaparsak üç takım gitsin ya. Kimseye bir zararı yok ki. Yani ne kadar fazla Türk takımı giderse o kadar iyi. Ya bu rekabeti de arttıran bir şey yani. Bugün Fenerbahçe'ye Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsa seneye Beşiktaş'ta Trabzonspor da orada olmak isteyecektir. Yani birinin çıtayı yukarı koyması lazım. Bundan bu kadar rahatsız olmayalım bence. Halil Demir, abiler sizleri her gün severek dinliyoruz. Ben bir Beşiktaşlı olarak bugünkü maçta Fenerbahçe'mize başarılar dilerim. İnşallah bugün kazanır. Bir de İrfan Can Kahveci orta sahada değerlendirirse nasıl olur? İrfan Can zaten Başakşehir'den geldiğinde orta sahaydı. Şampiyonlar Ligi'nde falan gerçekten at koşturuyordu ve işte bir Manchester United maçı vardır müthiş oynadığı. İlaveten o dönem Sevilla falan da istiyordu. İsmail Hoca tıpkı Tadiç'e yaptığı gibi bir orta saha oyuncusu. Tadiç de Ajax'tan gelirken 10 numaraydı. Kanada çekti ve İrfan Can'ın kariyeri o günden sonra düşüşe geçti. Yani tren kaçmış olabilir. Bir daha orta sahada değerlendirirler mi bilmiyorum. Bugünkü maçlarca Fenerbahçe'ye tekrardan başarılar dilerim. İnşallah kazanırlar demiş Halil Demir. Selamlar sevgiler kendisine. İzmir'den Cengiz, iyi yayınlar. Bir Trabzonspor taraftarı olarak Fenerbahçe'ye bu akşamki maçta başarılar dilerim. Talisca'nın dinlenmiş olması fark yaratacaktır. Bu maçı alacağız demiş. Ümit ediyorum Talisca maçta kırıcı bir etki yaratır. Fenerbahçe lehine. Daha önce Beşiktaş'ta Lyon'un bu meşhur çeyrek final serisinde de UEFA Avrupa Ligi'nde oynamıştı Talisca. Orada da etkili oynamıştı. İnşallah bugün de fark yaratır.
Fenerbahçe taraftarıyım. İsmail Hoca'nın basın açıklaması hiç uygun bir açıklama olmadı demiş bir dinleyicimiz. 30 geçe reklamından sonra basın açıklamasına da İsmail Hoca'nın biraz değineceğiz. Sizlere aktaracağım. Yani tartışmalı tarafları elbette var ama artık maça odaklanalım. Yani maçtan sonra böyle detaylara takılalım. Şu an oluşturulması gereken maç önü pozitif havayı kırmamaya gayret gösterelim en azından. Bunu söyleyebilirim. Devam edelim, devam edelim. Günaydın abi, Hannover'den Reco. Bu kulüpleri zarara uğratan başkanlar için spor yasası ne zaman devreye girecek? Kulübe destek için taraftar 100 euro verip forma alıyor. Biz bu durumları hak etmiyoruz. Onana'nın zararını kim ödeyecek? Vallahi güzel soru. Onana'nın zararını kim ödeyecek? Musrati'nin zararını kim ödeyecek? Biz de bilmiyoruz. Ya ben şeyi anlamıyorum mesela. Bu oyuncular hakikaten hiç izlenmiyor mu ya? Ya mesela dün şey çıktı. Atıyorum. Ernest Pocu ve Miretti transfer haberleri çıktı. Pocu mesela benim AZ Alkmaar Galatasaray eşleşmesinden hatırlarsınız. O dönemden beri izlediğim bir oyuncuydu. Miretti Juventus'ta ara ara gördüğüm bir oyuncuydu. Biraz daha oturup izledim mesela 2-3 saat. Maç özetlerine baktım, maçlarına baktım, bireysel özelliklerine baktım. Ya burada bilemezsin ki yani işte şey mi oluyor menajerlerden? Bak Onana diye bir oyuncu var. Geçen sene Lens'te 45 maça çıkmış, ikinci oldular abi. Bakalım bir şekilde bağlayabiliriz mi oluyor? Ne oluyor? Zaten biraz izlesen Onana kendini ele verecek. Yani Beşiktaş'ta çok da fırsat buldu. Bu kadar şey değil ki. Kapalı kutu sürprizli bir oyuncu değil. Zaten bir tık izlediğinde ele veriyor. Oyuncu çok antal ya. İnanılmaz bir seviye. Teknik kapasite zayıf, çabuk değil. Bir şey yok yani. Ben şaşırıyorum. Bu zararı kim ödeyecek? Taraftar ödeyecek. Sonraki yönetimler ödeyecek. Bilmiyorum yani nasıl olacak. Bu arada Pocu ve Miretti transferleriyle alakalı da bir inceleme videosu bugün akşam YouTube kanalımda yayında olacak. İlgisini çeken varsa Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilir. Akşam galiba 7 ya da 8 gibi videonun yayında olmasını bekliyorum. Galiba 7 iyi bir saat, maç önüne de denk geliyor. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak destek olabilirsiniz. Dediğim gibi Pocu ve Miretti ile alakalı da kafasında soru işaretleri olan varsa çok kısa hap bir içerikte, yaklaşık 10-12 dakikalık bir içerikte oyuncuların özelliklerini ve neler katabileceğini masaya yatırdım. Beklerim. Selamlar, saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Bugün Fenerbahçe'ye, voleybol milli takımımıza, yarın da Beşiktaş'ımıza candan ve yürekten başarılar diliyorum. Teşekkürler, Allah'a emanet olun demiş buradan Satılmış Bey'e. Selamlar, sevgiler. Abi iyi yayınlar. Ben bir Fenerbahçeli olarak Türk futbolunun başına Fatih Terim'in getirilmesi taraftarıyım. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş ya da eski futbolculardan bazıları. Valla ben de okeyim. Bakın, Hırvatistan dediğimiz ülke Türkiye'ye göre nüfusu çok çok çok çok küçük bir ülke. Ekonomik imkanları çok çok çok küçük bir ülke. Dünya Kupası üçüncülükleri var. 2 adet. Ha, düzeltiyorum, 1 adet. Bir kere final oynadılar. Avrupa şampiyonalarında, dünya kupalarında fix sürekli olarak varlar. Federasyon başkanları efsane golcü Davor Şüker, eski bir futbolcu. Olması gereken bu değil midir? Her işi ehli yapsın mesela. Bugün atıyorum beni kasaplar odasının başına getirseler ne yapabilirim ben? Bilmiyorum ki hiç, yani kasaplıkla alakalı aldısı, sattısı, kestisi, biçtisi bir bilgim yok. Yani böyle olmaz. Liyakat, yani bu dediğim gibi tamamen naçizane bir yorum, yanlış anlaşılmasın. Ama dediğim gibi işte en basitinden örnek Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, eski futbolcular, başka biri futbol camiasından. Okeyiz bunlara, bakın diyorum, beni mesela bugün ya da içinizden birini yapmıyorsunuzdur birçoğunuz, hani yapanlar da vardır belki dinleyenlerden, ama bugün beni tutup kasaplar odasının başına geçirseler, kasaplar odasının bekasını sağlayacak hamle bu olur mu? Ya da tutup mesela beni taksiciler odasının başına getirsinler. Taksici değilim ki, bilmiyorum. Yapmadım hiç. Yani nasıl olacak? Burada model Hırvatistan olmalı. Davor Şüker. Bakın çok iyi de bir futbolcuymuş. Sevilla Arsenal döneminden. Çok da geriye dönüp videolarını izlemişimdir. Senelerce Hırvatistan Futbol Federasyonu yönetti. Bakın sonuçlar ortada, gayet başarılı. Bir ekol yarattı. Küçücük bir ülke. Bakın Hırvatistan'ın nüfusunu şu an kontrol etmek istiyorum. Soralım internete. Bakalım. Hırvatistan'ın nüfusu 2026 itibariyle kaç milyon? Bakalım cevap neymiş?
Biz şu anda 90 milyona yakınız. Hırvatistan'ın nüfusu 1 Temmuz 2026 tahminine göre

0: 3.822.345. Benim bahsettiğim şey güncel federasyon yönetimi değil. Hep böyleydik ya biz. Bundan şikayet ediyorum. Bakın 3.822.000 nüfuslu bir ülke 2018'de Dünya Kupası finali oynadı. 2022'de 3. oldu. Biz neyi yanlış yapıyor olabiliriz? Elinin altında 90 milyon insan var ve işin garibi bu insanların hepsi futbolu seviyor. Çocuğunu futbol okuluna gönderen, altyapıya gönderen, dişinden tırnağından arttırıp ekipmanlarını alan, okulla birlikte onu yürütmeye çalışan bir sürü çocuk var. Bir sürü aile, bir sürü veli var ve biz bu işi kıvıramıyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik diye zafer naraları atıyorduk. Burada aylarca televizyon reklamları, YouTube videoları izledik. Milli takıma bakın abi, 4 oyuncudan 3'ü gurbetçi, biz yetiştirmemişiz ki. Tamam, güzel, mutluyuz ama çarklar dönmüyor. Buna uyanalım. Geçici mutluluklarla, geçici heveslerle bazı şeyleri göz ardı ediyoruz. Velhasıl söylemek istediğim bu. Bakalım. Eskiden plansızlıktan şikayet ederek şu an en azından ne yazmışsınız? 200 sene, 5 sene bir plan yapılmış federasyon tarafından ama şu an yine şikayet var, başka ülkede yaşayamam. Ne yazmaya çalıştığınızda biraz devriklik var, onu açabilirseniz sevinirim ya da düzeltebilirseniz. Aklı olan Galatasaraylı bugün Fenerbahçe'nin geçmesini ister. Şampiyonlar yıpranması UEFA'ya benzemez demiş. Bu da farklı bir perspektif. Hani Fatih Baker yazmış. Bugün bir Türk takımını desteklemeniz, Galatasaraylı olup Fenerbahçe'yi desteklemeniz mutluluk verecek ama motivasyonunuz biraz ilginçmiş. Devam edelim. Burak Bey merhaba, iyi yayınlar. Bursa'dan Kemal ben. Federasyon yabancı kuralı ile yerli oyunculara önem verdikleri için uyguluyoruz argümanını sunuyor. Peki altyapıların durumu ortada, destekler ortada, suni çimler vesaire. Hangi takımlarımız kayda değer oyuncu çıkarttı altyapıdan veya oynatıyorlar? Eğitim sistemi gibi her sene yeni kurallar değişiyor. Yazık işte, güzel bir tahlil olmuş bu cümlede. Abi selam, İstanbul'dan Erdi ben, mutlu programlar diliyorum. Fenerbahçe'ye gönülden başarılar dilemek istiyorum ve mesajımı size bir şiirle bırakmak istiyorum. Top yuvarlak, sözleriniz güzel. Futbol sizin de ayrı bir özel. Sahada heyecan, mikrofonda yorum, sizi dinlemek büyük bir gurur demiş. Çok teşekkür ediyorum bu edebi mesaj için Erdi'ye. Selamlar, sevgiler, arada bekliyoruz. Seviyorum böyle edebi mesajları. Devam edelim. Yani durum bu. Sürekli bakın, dün de oldu mesela, işte iki gündür MHK ile alakalı konuştuk. Bugün bunu konuşuyoruz. Sistemle ilgili konuştuğumuzda aslında göze batan çok şey var ve istemsizce agresyon bir tık artıyor. En azından kendi açımdan söyleyeyim. Aslında en temizi ne biliyor musunuz? Yani Yani hiçbir şeye çok fazla kafa patlatmayacaksın. Bu statüko diye bir şey vardır, bilir misiniz? Statüko. Mevcut sisteme ayak uydur. Kendi yoluna bak. Özetle statükocu olacaksın ya, şey yapacaksın, öyle mi gidiyor, boş ver abi, transfer konuşalım, maç konuşalım, şurada şu oldu, burada bu oldu. Öyle olursa kafan da rahat oluyor, işlerin de yürür, bence bir mani olacağını düşünmüyorum. Ama böyle dediğim gibi biraz kafayı kaldırıp bir şeyleri sorgulamaya başladığında ciddi sıkıntı var. Ben kişilik olarak bunu hani şey olarak söylemiyorum, sadece burada program, futbol, spor gibi değil, hayata karşı da böyle. Ben genel itibariyle bazı şeyleri irdeleyen bir insanım. Yoruyor da beni. Ama demek ki öyle olmamak lazım. Çünkü çok fazla şey göze batıyor. Biraz irdelediğinde. Yani inşallah bir aklımızı başımıza alırız. Ne zaman olur, nasıl olur orasını tabii ki bilemiyorum ama bizim zor zannettiğimiz, şu an sürekli yapacağız deyip başka yerlerden dolaştığımız şeylerin birçoğu aslında çok basit şeyler ve küçücük ülkeler. Bunu şey olarak söylemiyorum, hani övgü yergi olarak söylemiyorum. Yüz ölçümü olarak, nüfus olarak küçücük ülkelerin yaptığı şeyleri biz yapamıyoruz diyelim. Kısa bir reklamımız varmış, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim isterseniz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
3: Evet, transfer ateşinde devam edelim. Fenerbahçe-Lyon maçından bahsediyorduk. Birazdan İsmail Kartal'ın maç önü basın toplantısı açıklamalarını aktaracağım. Mesajlarımız da bir yandan geliyor. Çok teşekkür ediyorum katılımınız, destekleriniz için. Sizin programda fikirlerinizi beyan etmeniz bence kıymetli bir şey. Bunu şeyden söylemiyorum bu arada. Hani ne popülizm yapayım, kendimi sevdireyim gibi bir yerden de söylemiyorum. Ne de işte bir şekilde program doluyor diye de söylemiyorum. Bazen ben de keyif alıyorum. Dün mesela özlü sözler vesaire keyifli bir keyifli bir program oldu. Karşılaşma diyorum. Bakın yine devreler yanmaya başladı. Daha da 1,5 saat var. Allah sonumuzu hayretsin. Farklı fikirler görüyoruz işte. Bazen tartışma oluyor. Bazen farklı katılmadığım şeyler de oluyor ama bizim de hani dimağımız bir yere kadar eriyor. Ben de bir insanım. Çok hani futboldan herkes iyi anlıyor ülkemizde. O yüzden güzel oluyor. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Babamdan bir mesaj gelmiş. Fenerbahçelilerin haberdar bile olmadığı Euroleague maçlarında biz ekran karşısında Fenerbahçe'yi destekliyorduk. Her ikimiz de başka takımların taraftarıyken. Yani kendisi Galatasaraylı, ben de Beşiktaşlıyım mesela. Hakikaten öyle. Euroleague maçlarını senelerdir izleriz Fenerbahçe'nin. Daha Musti bebekti, bu sette ona bile izletiyorduk. Yani onun da kafası karıştı. Hangi takımı tuttuğunu bilmiyoruz şu anda. O yüzden herhalde. Bir de şey demiş. Acaba Asensio'nun sakatlığı İsmail Kartal'ın ilk 11 oynatmayacağı, belki sonradan oyuna girmek istemediği için psikolojik olarak uzamış olabilir mi? Sizin de belirttiğiniz gibi aslında 3-4 günde atlatabileceği bir sakatlık sanırım. İşte bunu düşünüyorum ya. Bir de ya Türk futbolu o kadar artık ilginç bir düzen ki güvenimizi her şeye kaybetmişiz. Bakın bunu şey kurum ya da işte yönetim bazında söylemiyorum. Teknik direktör bazında, oyuncu bazında. Her şeyde komple teorisi arıyoruz. Yani istemsizce oluyor işte. Hakikaten Asensio güvenini kaybetmiş olabilir mi hocayı? Kendini zorlamak mı istemiyor? Ya da hiçbir sıkıntı yok. Basına biz mi böyle acaba bir algı yaratmış olduk? Bilmiyorum yani. Devam edelim. Tuzla'dan Kadir Bozdemir. Ben bir Fenerbahçeliyim. Çok şükür şampiyon olsa da olmasa da hiç fark etmez inan. Beşiktaş'ın geçen haftaki serzenişlerine hak veriyorum. Ligin ilk haftası Fenerbahçe'nin çok net 2 penaltısı olduğu halde çıkıp yöneticiler konuşurken Beşiktaş taraftarının bir kısmı gülüyordu. Şimdi de biz de mi gülelim yoksa bu yamcılarla hep birlikte olup gönderelim mi, kolay gelsin demiş. İkinci seçenek, gülenleri de kınıyorum. Ya mesela ilk hafta Gençlerbirliği maçında bir tanesinden bahsedeyim penaltının. Mert Müller havada ikiye büktüler, adam kolu bacağı kırılacaktı düştüğünde. Ya buna nasıl penaltı vermezsin Allah rızası için ya. Ya şu an sokakta o hareketi, havada Mert Müldür asılıyken oyuncunun yaptığı hareketi biri size yapsa çok az, en azından 2-3 ay girer yatar çıkar yani, öyle söyleyeyim. Şeye de yokum, bakın ben söyleyeyim, ben Fenerbahçeli de değilim, Galatasaraylı değilim. Fanatizmim olmadığı için erinmiyorum, Beşiktaşlıyım ben. Fenerbahçe'ye Mert Müldür'ün özellikle pozisyonu net penaltı. Suç ya, risk arz ediyor çünkü kolu kırılabilir, bacağı kırılabilir ya, bu sportmenlik dışı, tartışmaya açık bir şey değil. Gülenleri de kınıyorum, bakın Beşiktaşlar güldü diyorsunuz, Beşiktaşlıyım, gülenleri kınıyorum. Yani bence milli takım başına Arda Turan getirilmeli. Ben de mesela Galatasaray dönemi ne zaman biter bilmiyorum, bunu yanlış anlamamanız açısından altını çizdim. Ben de Okan Buruk'u çok yakıştırıyorum bu yetenekli ve genç kadroda Okan Buruk'un ön alan baskılı oyunu bence faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ama Arda Turan da çok iyi gidiyor. Bakalım ilerleyen dönemde ciddi bir aday olacaktır oraya. İyi yayınlar. Ben Barlas'ın dedesi. Buradan torununuza selamlar öyleyse. Gözlerinden öpüyorum. TFF'nin başına Saffet Sancaklı. Tek çare. Olabilir. Sevgili Burak Bey, değerli rakibim Fenerbahçe taraftarı arkadaşıma el arttırarak destek olmak istiyorum. Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Fatih Terim, milli takım teknik direktörü olarak Aykut Kocaman isterdim demiş Mustafa Demirkaya. Teknik direktör konusuna katılamadım ama Fatih Terim konusuna katılınabilir diyelim. Şimdi mesajlara döneceğim. Bir yandan mesajlar aksın, WhatsApp hattımızı da paylaşayım. İsmail Hoca'nın açıklamalarını bir paylaşayım sizlerle. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14.87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı bekliyorum. Hazırsanız bir İsmail Kartal'ın demeçlerine göz gezdirelim. İki takım da kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Biz de bu bilinçle buraya geldik. Yarın 90 dakika, belki de 120 dakika hiç kolay olmayacak. Son zamanlarda Fenerbahçe'nin Avrupa'da yükselişi var. Biz de bunu Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz demiş. Maçın 120 dakikaya gitme ihtimali ben de kuvvetli buluyorum bu arada. İki takım da hani çok fazla risk alma lüksün olan bir karşılaşma değil. Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'nde kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin bir yükselişi var. Oyunculara birlikte oynayın ve cesur olun dedim. 18 yıllık hasretimizi anlattım. Ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarı önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız. Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23. Biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek, camiamızı ve ülkemizi mutlu etmek istiyoruz demiş. Gençler Birliği maçında biz de rotasyon yaptık. Milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik. 2 penaltımız verilmedi. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maçta da daha dinlenerek sahada olacak. Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız demiş. Ben bu ertelememe işine de çok rahatsız oldum ya. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Trabzonspor için. Ya çünkü burada şey var. Ülke puanı için artık çok kritik bir virajdasın. 5 yıllık dilimden şu an ilk 10'un 10. sıraya düşme ihtimalin var bu sezon işler kötü giderse. Şampiyonlar yine direkt takım yollayamıyorsun öyle olursa. Bunu neden biz kendimize yapıyoruz ya? Ya bu konunun hani şeyi yok. Orada olmayan takımlar, Avrupa maçı oynamayan takımlar haksızlık falan diyebilirsiniz. Tam iç işlerine böyle bakabiliriz olaya ama ülke puanı patlarsa bu... Bundan rahatsız olan takımlardan herhangi biri seneye şampiyon oldu da Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyor. Elemede de giden çok bir örneğimiz yok takdir edersiniz ki. O yüzden çok maalesef olumlu bir karar olduğunu düşünmüyorum ben. Burada erteleme kararının gelmemesi. Eksiklerimiz, sakatlarımız var ama takımında oynamayan oyuncularımız için bu bir fırsat. Bizim için kayıp olmayacak. Sahaya çıkan herkes elinden geleni yapacak. Biz burada en iyisini yapmaya geldik. Lyon'a göre matematiklerimiz var. Her şeye çalışıyoruz, antrenman yapacağız ve ekip arkadaşlarımızla en doğru 11 için karar vereceğiz demiş. İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekilde. Vedat Muriç de basın toplantısında yer almış. O da ilk golünü attı Fenerbahçe'ye dönüşündeki, biliyorsunuz bu hafta Konyaspor karşısında. Fenerbahçe ve Türk futbolu için çok önemli bir maça çıkacağız. Ligden sonra çok hazırlanma fırsatımız olmadı ama hocamızın istediklerini biliyoruz. Tecrübelimizle ve Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için sahaya çıkacağız demiş. Önemli olan gol atmam değil maçı kazanmamız. Stoperlere karşı yine çalışıyorum. İnşallah yine üstünlük kuracağım. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Önümüzde hazırlık dönemi yok. Zorlanıyorum ama maç oynayarak kendimi bulacağım. Oynayacağım dakikaya göre her şey belli olacak. Lukaku'ya biraz değmiş Vedat Muriç. Lukaku tecrübeli bir oyuncu. Duygusal açıdan bakmamak elde değil. Fenerbahçeli hisleri yaşıyoruz. Duygusallığımızı, tecrübemiz ve kalitemizi bir kenara koyacağız. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz demiş Vedat Muriç. Evet, açıklamalar bu şekilde. Ve genel itibariyle aslında gayet olması gereken düz açıklamalar. Yani çok da uygunsuz ya da yanlış gördüğüm bir noktası yok bu açıklamaların. Gayet makul buldum. Bu arada Beşiktaş kulübünden, kulübüyle alakalı bir gelişme var. Açıklama gelmiş Beşiktaş'tan. Başkanımız Serdar Adalı görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine gitmiştir. Başkanımız gerçekleştirilecek görüşmenin ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında açıklamalarda bulunacaktır demiş. Yani önümüzdeki saat diliminde burada Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı'nın açıklamalarını sizlere aktarabiliriz. Biraz hararetli olmasını bekliyorum. Yine ilerleyen dakikalarda Beşiktaş'ın transferlerine, Galatasaray ve Trabzonspor gündemine de gireceğiz. Mesajlara bakalım, yine ilk saat dilimini bu şekilde tamamlayalım. Serdar Oral biraz konulara girsen demiş. Hangi konular Serdar Bey, onu söylerseniz yardımcı olalım. Dediğim gibi hani burada bütün büyük takımları konuşacağız ama...

2 saat olduğu için yaymaya çalışıyorum ve akşam takdir edersiniz Fenerbahçe'nin bir Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için artık ölüm kalım maçı diyebiliriz bu maça ve önceliği de ona vererek başladım doğal olarak. İzmir'den olgun ben. Torpil olaylarının önüne geçilirse birçok genç şans bulabilir. Zaten. Ya bu arada bu eğitim sistemi de sporcu yetiştirmeyi desteklemiyor. Öyle birbirine entegre bir sistem yok. Ben mesela spor yaptığım dönemde 8'de antrenmanım vardı. Sabah okula giderdim. Akşam 8'de antrenmana giderdim. Ha pardon, okul çıkışı öğlen dershaneye giderdim. 6'da çıkar 8'de antrenmana gider. Gece 12'de eve giderdim. Nasıl olacak? Yani bunu birçoğu gencimiz de yaşadığı için. Yani gönül rahatlığıyla bu örnek üzerinden gidebiliyorum. Size %100 katılıyorum ama bu sadece futbolla alakalı bir şey değil. Bizim genimizde var. O burada muhalif bir tavır da sergilemek istemiyorum ama biz neyin başına Futbol Federasyonu ile ilgili İlkay Demirezen bir eleştiride bulunmuş. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca. Buradan bütün Radyo Spor ailesine selamlar. Yunus Tanya'ya da çok selamlar. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. İyi ki varsın demiş. Burak Bey, bence bu akşam maçın kaderini belirleyecek kişi Ederson olacak diye bir yorum gelmiş dinleyicimizden. Selamlar kardeşim, bugün Sevilla'dayım dağıtım için. Ertuğrul abi yazmış. Ama Radyo Spor hep benimle. Bugün Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum bir Beşiktaşlı olarak. Olmayacak bir şey ama eğer Fenerbahçe kazanırsa diğer takımların tebrik mesajı atmasını isterim ki ülkece bir olduğumuzu gösterelim. Son olarak Türk Dil Kurumu istifa kelimesini literatürden çıkardı mı? O yüzden MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu istifa mı etmiyor? Seviliyorsun demiş. Buradan Ertuğrul abiye. Malaga'da yaşıyor kendisi. Bugün Sevilla'daymış. İspanya'ya selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım kucak dolusu. İstifa sözcüğü çıkarıldı mı? TDK'yı bir kontrol etmek lazım. Olabilir. Devam edelim. Milyonlarca lira para harcıyor kulüplerimiz. Sonra VAR sistemi varken oyuncu tokatlanıyor. Bariz penaltılar verilmiyor. Yayıncı kuruluş dekoderimi iptal edip futboldan soğudum. Takip falan da etmeyecek noktaya geldim. Heves kalmadı. Somali Dünya Kupası'na hakem gönderiyor ama bizim bir tane hakemimiz yok demiş. Yani futbolda başarısızlığın sebebi bazı şeylerle entegre olması. Hangi ülkede hakemlerin geçmişte hakemlerle makus olaylar yaşayan birinin federasyon başkanı olduğunu gördük. İstanbul'dan Yetkin Bey yazmış. Yani söylediklerinize katılıyorum ama çok tabii burada birebir hepsini aktarmak mümkün değil, takdir edersiniz. Merhaba, Fenerbahçemize canı gönülden başarılar diliyorum Burak Bey. Ünsal Çakır ben İstanbul'dan, cart cürt derken diye de bir tırnak içerisinde ifade kullanmış. İmza cümlesi falan herhalde kendisini, bilmiyorum, ilk kez burada karşılaştık kendisiyle. Tekrardan saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Öncelikle başkanımız Serdal Dalı'ya geçmiş olsun diyorum. Beşiktaş 2 tane oyuncu aldı. Nasıl oyuncular, bilgi verir misiniz? İkinci saat dilimimizde, yani 8 dakika sonra Ernest Poku ve Fabio Miretti transferlerini değerlendireceğim. Ha keza yine buradan bir çağrıda bulunayım. Ara ara yinelemekte fayda görüyorum. Burak Alaca YouTube kanalında da akşam 10-12 dakikalık kısa hap bir iki oyuncunun da değerlendirildiği, özelliklerinin anlatıldığı ve Beşiktaş'a ne katar bunu biraz konuştuğumuz bir video yayına girecek. Saat 7-8 dolaylarında Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak destek olabilirsiniz. Hakeza yine oyuncu analizlerinde o videoda görebilirsiniz. Kurgusunu yetiştirebilirsem dediğim gibi akşam 7-8 gibi yayında olacak. Salim abi, Hanover'den Reco. Buradan Salim abiye de selamlar. Kendisi şu an bildiğim kadarıyla Alaçatı'da. Ben Burak Alaca, kendisinin yerine dükkana bakıyorum. Abi, milli takım için yerli oyuncu yetişmiyor diye eleştiriyoruz ama bunun sorumlusu bence başka. Almanya'da her mahallede spor sahaları var. Lig fikstürleri var ve yaş sınırına göre oradan seçmeler yapılıyor. Bunlar bizim ülkemizde neden yok? Ha, öğrenciler için de ayrıca ulaşım ücretsiz demiş. Yani bu saydıklarınızın hiçbiri yok. Sevgili Burak, yıllar önce Slaven Bilic'in sarf ettiği sözler halen güncelliğini koruyor. Yetkililerin bilgisi yok, bilgililerin yetkisi yok. Çok güzel bir sosyolojik tespit bence Slaven Bilic'in yaptığı. Tabii bir yabancıdan bunu duymak biraz üzücü ama yani. İyi yayınlar Burak Alaca. Ali Sözen, Fransa Güney Alpler'den, Lyon'dan. Lyon 6 veya 7 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. İki takım içinde şanslar %50.

biz futbol endüstrisini tüketen futbol endüstrisini seviyoruz, üreten değil. Futbol toplumsal bir spor. Buna devletimiz, spor bakanımız bir standart oluşturmaları gerekiyor. Teşekkür ederim demiş. Buradan Fransa'ya selamlar. Biz tüketim kafasındayız biraz daha, doğru. Bunun dışına çıkan Trabzonspor vardı işte. Ulayiler, Pinalar, Agustolar falan. Onlar da işte Salah transferiyle, Fabinho transferiyle bir tık o çizginin dışına çıktı. Ama neyse ki Cabral olsun, Saviola olsun yine önemli genç oyuncular aldılar. İnşallah ilerleyen dönemde onların da faydasını görür. Bordo Maviller. Valla federasyonun başına Uğur Meleke teknik direktör olarak ise Okan Buruk çok iyi olur demiş bir dinleyicimiz. Bu arada Uğur Meleke federasyon başkanlık adaylığı çatısı altında bir manifesto yayınlamıştı. Gayet de beğendim. Çok güzel detaylar düşünülmüştü. İşte oyuncu vizesi. Müthiş bir şey. İngiltere yapıyor bunu. Belli bir işte İngiltere'den Premier League'den oyuncu geldiği zaman herkes wow diyor ya. Küme düşen atıyorum şeyden. Geçen sene West Ham'dan bir oyuncu geldiği zaman hepimiz iyi oyuncu herhalde, Premier League'den geldi diyoruz. Orada kalite standartını çünkü oyuncu vizesiyle yukarıda tutuyorlar. Biz de hala yabancı kuralı yapıyoruz. Abi yabancının adedine bakma. De ki geçtiğimiz sezon belli bir maça çıkmış olsun. Milli takımda belli bir background'da olsun. İşte ne bileyim, yaş kriterini biraz daha belki seyreltebilirsin. Atıyorum 30 yaş üstü 3 tane dersin mesela. Uyduruyorum ama kriterler oyuncunun kalifikasyonuyla alakalı olsun. Oyuncunun menşeiyle alakalı olmasın. Diyorum ya mesela şey olsun, işte geçen sene bulunduğu ligde şu kadar 11 oynama kotası olsun, bu kadar maça çıkma dakika kotası olsun, işte milli takımda şöyle bir kotası olsun. Böyle böyle kriterler belirleyelim, yabancının adedi değil, menşei değil, yerli yabancı diye ayırmayalım, oyuncunun kalitesine, kalifikasyonuna bakalım, yani bu çok zor değil. Ama biz daha farklı çözümler arıyoruz, ilginç. İzmir'den Cengiz, Hırvatistan örneğiniz harika fakat bizim ülkemizdeki esas niyetin futbolun gelişmesi olduğuna inanmıyorum. Teknoloji çağında VAR sistemi becerip kullanamıyoruz. Bence kullanmak istemiyoruz. Yayın geliri düşük, ağlayana kadar hakkaniyet rekabete doğru ortam hazırlasınlar. Trabzonspor Ferencvaros ile mücadele ettikten sonra ligdeki VAR hakemi Macar oluyor. Bu durum bile bu ligin röntgenini çekiyor, iyi yayınlar demiş. Yani ilginç bir detay mesela. İsmail Kartal basın toplantılarını keşke hep yazılı yapsa. Dün canlı izledim. Gerçekten çok sıkıntılıydı. Sıkıntı ne mesela? Onu bir paylaşabilir misiniz? Fatih Baker yazmış. İsmail Kartal'ın basın toplantısında sıkıntılı gördüğünüz nokta nedir? Merak ettiğim için soruyorum. Hani belki hak da vereceğim. Bu şey değil hani. Ne vardı ki değil de bir merak ediyorum. Ne gözünüze takıldı sadece. Burak Bey selamlar. Yabancı kuralı, maç ertelememe, bunlar nasıl kararlar? Ülke futboluna ne katkısı var bu saçma sapan kuralcığın? Bu kulüpler bir arada karar verince TFF Başkanı kural değişir diyor. Doğru bir tanedir. Kararınız doğru ise takımlar toplanınca niye değiştiriyorsunuz? Bence saçmalıktan başka bir şey değil. Selim Coşkunkan, Antalya. Ne diyeyim ki, bunu hep konuşuyoruz zaten. Hala mesela yabancı kuralı tartışılıyor. Bunu TFF gerekli otoriteyi kuramadığı için. Zaten saçma bir kural da, konulduysa konulmuştur. Lig başlıyor, hala yabancı kuralı tartışıyoruz. Seneye daha kötü olacak. Şimdiden onun önünü almak lazım ama... Bu sene artık oldu bitti kulüplerin homurdanması. Geçen sene homurdanacaklardı bu kural onanmadan önce. İşten geçtikten sonra bir anlamı yok. Bıçak kemiğe dayandıktan sonra. Merhaba, yayınınızı severek dinliyorum. Bence Türk futbolunun en büyük sorunu yerli teknik direktörlerdir. Bu konuyu uzun uzun açabilirim ama konuyla alakalı çok kare kod da verebilirim. Ama ben genel hatlarıyla söylüyorum. Türk futbolunun sorunu hakemler ve yöneticiler, kesinlikle... Modası geçmiş yerli teknik direktörler, teşekkür ederim. Tabii yerli teknik direktör bayağıdır çıkaramadık mesela. Çıkaramadık derken şu an var. İşte Okan Hoca son 7-8 yılda iyice pik yapmış durumda. Fatih Hoca yine aynı şekilde, Fatih Tekke. Ama tabii çok fazla çıkarabiliyoruz. Nuri Hoca yine fena gözükmüyor Başakşehir'de. Ama bir dönem vardı ki işte Fatih Terim, Şenol Güneş, birkaç teknik direktör daha, Aykut Kocaman bir dönem. İşte hala İsmail Kartal gibi sürekli aynı teknik direktörlerin sirkülü olduğu bir Türk futbolu vardı. Bunu bence biraz alttan gelen hocalarla, işte Okan Hoca'yla, Fatih Hoca'yla, Nuri Hoca'yla kırmaya başlayacağız ama tam manasıyla bir dönüşüm gerçekleşmiş değil. O konuda da size katılırım. Abi dört büyükler üstüne düşeni yapıyor. Yıldız transferler yapıyor. Futbol Federasyonu da kendi üstüne düşeni yapıp yıldız hakem transferi yapması lazım. Fenerbahçe'ye bugün için başarılar, Gaziantep'ten Murat demiş. Yani geçen sene mesela Derbi'ye bir yabancı hakem

0: getirdiler. Slavko Vinčić çok iyiydi. Kaşeleri tabii maç başı muhtemelen 8-10 bin euro vardır. Yerli hakemler bildiğim kadarıyla herhalde 70-80 bin lira bandında kazanıyor. Tabii burada ciddi bir fiyatlandırmada marj oluyor ama her maça yapmak da zor, kabul ediyorum. Şimdi tutup ama Fenerbahçe Galatasaray maçını yapıp Alanya Spor Antep maçını yapmazsan o da bir çifte standart. O da bir problem. Yani bilmiyorum burada nasıl bir çözüm üretilir. Ama hakem yetiştirelim o zaman. İki haftadır hakem konuşmaktan sıtkımız sıyrıldı. Sadece hani bu haftadan bahsetmiyorum. İlk haftada işte bahsettiniz, verilmeyen penaltıları, osu busu, hani de çok spesifik detay vermeye de gerek yok. Hakem yetiştirilsin, bu kadar zor. Hakem olmak bu kadar özel yetenek isteyen bir şey mi? Bu hani teori bilgiyi pratiğe döktüğünde olmuyor mu? Bizim senelerce eleştirildiğimiz Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar, şu an hala devam eden ama eski değeri görmeyen bence Halil Umutmeler, şu anki genel hakem kadrosuna çok daha iyi hakemler mesela. Hüseyin Göcekler. Biz onların hepsini eleştirdik. Saat 1 ile 2 arası herkes yemekte, sana konulara gir derken transferden bahsetmiştim diye bir Serdar Oral tepkide bulunmuş. 1 ile 2 arası herkes yemekte ama herkes de yemekte değil. Herkes kurumsal şirketlerde çalışıp yemek arası yapmıyor. Mesela ben 1 ile 2 arası yemek arasında değilim. Şimdi kendin konuş kendin dinle diye bir serzenişte bulunmuşsunuz. Yani üzülerek söylüyorum, Radyo Spor'un anlık dinleyici sayısı herhalde 100 bin civarında oluyor. Yani bir tek siz değilsiniz, size şimdiden afiyet olsun. Sizin olmamanız beni üzer ama canınız sağ olsun, dediğim gibi yemek yemeyi tercih ediyorsanız da sizin takdirinizdir. Burada dinleyecek birileri illaki oluyor, bir sıkıntı yok. Burak Alaca istiyor bizden şiir. Oluruz biz de o zaman şair konuşuyor programında ne varsa hayata dair. Kendisi hem efendi hem dürüst hem de mahir, Mustafa Demirkaya, güzelmiş. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey'e buradan, ağzınıza elinize yüreğinize sağlık diyelim. Kısa bir reklam arasına gidelim. Ardından saat başında buluşalım. Yemek arasına çıkacaklara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Transfer gündeminde görüşmek üzere. 5 dakika ara.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
8: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük

0: Telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
1: Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
0: Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
0: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden çarşamba İstanbul ve Elazığ programlarını analiz edeceğiz. Bir gün İstanbul'la startı veriyoruz. 10 koşu var tam. 5. koşuyla birlikte 2. altılı ganyan saat 15.30'da start alacak. 7 numaralı Afrika Sultanı ve 13 numaralı İzotop rakiplerinin bir adım önünde gördüğüm isimler ki İzotop uzun süredir bu yaş için hazırlandı. Seri isimler var. Depreman 4 numaralı 1 numaralı Alazur gibi bu safkanlarla birlikte sonlarda etkili gelecek olan 14 numaralı Nisan'da söz sahibi olabilir. Sıralamam 7, 13 ve 14. İkinci ayakta 6 numaralı Taşlı Kulağı çok uygun kiloyla start alacak. 7 numaralı Hidan geçen yarışında bir şanssızlık yaşamıştı. Bandajları çözülmüştü. Buna rağmen iyi koştu. 2 numaralı Consultant da sağlam şablonlarda yerini almalıdır. Sıralamam 6, 7 ve 2. Üçüncü ayağa dönüp baktığımızda 7 numaralı Uluşiran Bey'i, 4 numaralı Prince of Delmar, 2 numaralı Devri Zaman rakiplerinin bir adım önünde. Ancak geniş düşünenler bu denk güç detayların start aldığı koşuyu kapatabilirler. Dördüncü ayakta ben 7 numaralı Gökmen diyeceğim. Kenara çekileceğim. Banko olarak öneriyorum. Bu safkanın artık adım adım kademe kademe istenilen kıvama geldi. Evet, ciddi rakipler var. Asil olan Gür Gökbey, Baymırık, Doruk Batur hep formunu yükselten isimler ama bunların arasından 7 numaralı Gökbey'i ben bugün tercih ediyorum. Değerli Radyo Spor dinleyicileri. 5. ayakta 14 numaralı Şah Anıl, 15 numaralı Tokat Hanım Gülü. Bu iki safkan rakiplerinin önünde. 6 numaralı Yalın Ateş de eklenebilir. 14, 15 ve 6. Son ayakta 2 numaralı Kalender Tay'ın bu 20 isim içerisinde rakiplerine üstünlük kurabilir. Ancak 6 numaralı Eğrican'ın ben pedigrisine bayılıyorum. Günün sürpriz adaylarından birisi olacaktır. 11 numaralı Bay Utku, Eren Kadirlerle İstanbul pistinde de söz sahibi olabilir. Son olarak 12 numaralı Cemre Ateşi de diyorum. Sıralamayı 2, 6, 11, 12 şeklinde oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde İstanbul programını tamamladık. İlerleyen vakitte Elazığ programında görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşça kalın.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
0: Radyo Spor!
4: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte Oh'la. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru Oh vurdu, kafayı gol! Hanyo!
3: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5

Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim hazır ve nazırsanız. Dün Beşiktaş'ın iki tane bitirdiği transfer vardı. Onlara değineceğimizi söylemiştik. Artık zamanı geldi. Öncelikle bir ayrılık haberiyle başlayalım. Dün Onana'nın ayrıldığı söyleniyordu. Felix Udokai'di. Şu an Union Berlin'de bir anlaşma sağladı. Özel kaynaklardan belirtildi. Felix Udokai de Beşiktaş'tan ayrılıyor. Yabancı kontenjanında böylelikle iki kişilik yer açılacak. Yine Endidi'nin ayrılması bekleniyor. Musrati gönderilecek oyunculardan biri. Hakeza aynı şekilde Amiraci Ahmetoviç de ayrılacaklar listesinde yer alıyor. Beşiktaş'ın yabancı kontenjanı konusunda dün aldığı oyuncular da artı 4 kuralına uyduğu için biraz eli rahatlamış gibi gözüküyor diyelim. Ernest Poku'dan başlayalım isterseniz. Bayer Leverkusen'li kanat oyuncusu. Aslında sol kanatta da oynuyor yani. Sadece sağ kanat demek doğru olmaz Ernest Poku ismi için. Daha önce Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı AZ Alkmaar serisinden birçoğumuz kendisini hatırlıyor. Özel bir oyuncu. Geçen sene Erik ten Hag'ın göreve geldikten sonra Bayer Leverkusen'deki o kısa 3-4 haftalık deneyiminde AZ Alkmaar'dan 10 milyon euro karşılığında Leverkusen transfer etmişti kendisini. Fena bir sezon geçirmedi. Bundesliga'da 2004 sonrası doğumlu olup 5 gol 5 asist barajını geçtiğimiz sezon aşan 4 oyuncudan biri. Bunların diğerleri kim? Biri Yann Diomande, 140 milyon euro civarı bir transferle, biliyorsunuz adını Real Madrid'e, Real Madrid kadrosuna yazdırdı, imza attı Yann Diomande. Bu bir diğer oyuncu. Bir diğeri Lennart Karl, Bayern Münih'in el bebek gül bebek baktığı genç yeteneklerinden biri. Şimdi bütün bunlara bakacak olursak oyuncunun performansı tatminkar duruyor. 5 gol 8 asistlik sezon genelinde bütün kulvarlarda 45 maça çıkmış. Bunlardan 28'i ya da 26'sı ilk 11 biraz tatminkar duruyor. O yüzden fena gözükmüyor. Oyuncudan biraz bahsetmek gerekirse Beşiktaş'ın hücumda eksik olan noktalarını tamamladığını söyleyebilirim. Burada Ernest Poku isminin nedir Beşiktaş'ın hücumunda eksik taraf? İşte Vlahovic'e bakıyorsun, Trossard'a, Černý'e, Orkun'a bakıyorsun. Hepsi belli teknik kapasitenin üzerinde oyuncular işte. İyi bir Fox in the Box, yani ceza sahası bitiricisi Vlahovic'in var. Dar alan becerisi yüksek, oyun okuma becerisi yüksek bir Trossard'ın var. Orkun Kökçü yine bir maestro ama atletizm olarak çok ciddi, çabukluk olarak çok ciddi bir sıkıntı var. Burada bunu giderecek oyuncu bence Ernest Poku. Patlayıcı gücü yüksek, birebir de adam eksiltebilen, süratli bir oyuncu ve geçen sene Kasper Hjulmand döneminde çoğu zaman solda ya da sol kenarda, hatta bazen kanat bek gibi kullanıldığını gördük Leverkusen tarafında. 22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Beşiktaş'ta sağ kenarda oynayacak. Şimdi bu biraz da Beşiktaş açısından avantaj bence. Neden diye sorarsanız, modern futbolun getirdiği bir şey var. Ben bunu çok sevenlerden değilim. İçe kat eden, bunu işte zamanında zannediyorum Klopp'un Liverpool'uyla, Salah ve Mane ile başlamış bir şey. İçe kat eden kanat oyuncusu, yani ters ayaklı kanat oyuncusu ya da daha basit tabirle. Bunun getirdiği negatif noktalardan biri şu: merkez oyun çok merkezde sıkışıyor ya, merkezde iyi büzüşen takımlar. Mesela bizim Dünya Kupası'nda oynadığımız Avustralya maçında Avustralya merkezi çok iyi savunmuştu. Bunun ne kadar sıkıntı yaratabileceğini orada yakinen gördük. Merkezde büzüşen takımlara karşı bu gibi durumlarda oyunun boyunu, enine genişletmen gerekiyor. Daha doğrusu oyunun enini genişletmen gerekiyor. Burada çizgiye basan kanat oyuncu profilleri artık çok kalmadı ve bence kıymetli. Poku'nun sağ kenarda çizgiye basan kanat profilinde olması, süratli olması, geniş alanda etkili olması, dediğim gibi hem atletizm olarak hem de oyunun enini genişletmek adına Beşiktaş açısından bence olumlu bir ekleme. Yine 20 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Oyuncu Fiorentina ile aslında anlaşmışken Beşiktaş'ın futbol direktörü Eduard Graf'ın araya girip burada inisiyatif aldığı yine söyleniyor. Avrupa'dan da talep gören bir oyuncu. Genç yaşta Hollanda milli takımının da formasını defaatle giymiş bir isimden bahsediyoruz. Yani bütün bu verileri göz önünde bulundurunca Beşiktaş'ın hem transfer olarak başarılı bir hamle olduğunu söylemek mümkün. Hem de Beşiktaş'ın ihtiyacı olan noktalarda fayda sağlayabileceği bir oyuncu olduğunu söylemek gayet mümkün. Ernest Poku isminin ben olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar çok farklı isimlerin adı anıldı. Önemli yıldızların adı anıldı. İşte burada 30 yaş üstü ya da 30 yaş altı reputasyon sahibi oyuncular ama Beşiktaş'ın yaptığı şey şu oldu Poku ile birlikte, ki aynı durum Miretti için de var. Birazdan yine bahsederiz Fabio Miretti isminden de. Bu oyuncular

0: Avrupa'da potansiyeli kabul görmüş, teveccüh gören oyuncular işte. Biri Juventus'ta uzun yıllardır işte kariyerinin başından beri oynayan, biri Leverkusen'in Almanya'da işte gittiği sene itibariyle son senenin şampiyonunun yatırım yaptığı bir oyuncuyken hala tavanına ulaşmış isimler değil. Burada Beşiktaş'ın sisteminde bu oyuncular bir çıkış yakalarsa orada uygun maliyetli opsiyonlar da var bugünümüz futbol piyasası için. Yani tavan seviyesinde Beşiktaş'ta ulaşırlarsa ya kar elde edilebilir ya da net oyuncular haline gelip Beşiktaş'ın uzun yıllar fayda sağlayabileceği isimler haline gelebilirler. Bu anlamda olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ernest Pocu isminin, dediğim gibi ümit ediyorum hayırlı da olur. Oyuncu dün akşam itibariyle İstanbul'a geldi. Mireddin'in de önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Resmi imza atılacak artık, iki transferin de bittiğini söyleyebiliriz. İki transferin de ortak noktası satın alma opsiyonlu bir kiralık formülü yapıldı burada. Yani hem deneme şansı var Beşiktaş'ın, tutturursa da ikisini de nispeten uygun maliyetlere kadrosuna katma şansı var. Her açıdan çok olumlu buldum ben bu hamleleri. Dediğim gibi yönetimi kutlarım. Burada hücumda Trossard gibi, Orkun gibi, Vlahovic gibi belli düzeyde tecrübe sahibi oyuncular varken biraz daha burada çıkış yapabilecek, ileride para kazanabileceğin ya da fayda sağlayabileceğin oyuncuları getiriyor olmak, yabancı kontenjanına takılmayacak şekilde yine böyle isimleri getiriyor olmak bence çok kıymetli bir iş. Buradan Beşiktaş yönetimini kutlarım yaptığı hamleler için. Transferde çok aceleci bir görüntüsü yoktu Beşiktaş'ın ama Alanyaspor maçında yaşananlar, hakem hataları, işte sezonun ikinci haftasına gelen mağlubiyetle birlikte biraz vites arttırmış gibi gözüküyor Beşiktaş. Belki de hayırlı oldu bir silkelenmek açısından. Burada orta sahaya yine farklı takviyeler yapılacak konuşuluyor Miretti haricinde. Miretti'yi tanımayanlar için çok aslında 6-8 profilli bir oyuncudan ziyade bu Beşiktaş'ın adanılan daha çok 8-8.5, yani ona kayan bir profil. O yüzden onu da değerlendireceğiz reklamdan sonra. Genel itibariyle olumlu transferler yaptı Beşiktaş. Benim nezdimde Poku için söyleyeceklerim, analizimde bu kadar. Dediğim gibi hem Miretti hem Poku ismini bu akşam Burak Alaca YouTube kanalında biraz daha detaylı olarak analiz edeceğim. Akşam saatlerinde video girecek. Abone olup destek olursanız da sevinirim. Burak Alaca yazınca YouTube'a zaten en üstte benim kanalım çıkıyor. Yaklaşık 1200'e yakın bir abone var. Orada da desteklerinizi bekliyorum diyelim. Reklamımız var mı onu bir kontrol edeyim Miretti ismine girmeden. Devam edebiliyoruz ama az bir zamanımız kalmış. Bir iki tane mesaj alalım. Reklamdan sonra Miretti ismini konuşalım. Özgür Bey yazmış, Özgür Meriç. Burak Bey adamsın. Biz Fenerliyiz. Kralına 5 atarız. Fenerbahçe 5-0 kazanır demiş Özgür Meriç. Selamlar sevgiler kendisine. İnşallah öyle olur. Burak Bey iyi yayınlar. Bugünkü maç Fenerbahçe için ölüm kalım maçı. Doğru, ancak Lyon için de ölüm kalım maçı. Çünkü bu hafta içinde 50 milyon euroluk oyuncu satmaları lazım. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırlarsa da 25 milyon euroluk oyuncu satmaları gerekiyor. Aslına bakarsanız bu durum Fenerbahçe için daha sıkıntılı. Futbolcu bazında, teknik direktör bazında ne yazık ki Lyon'un geçeceğini düşünüyorum. İzmir'den Emre demiş. Ya futbolcu bazında bence Fenerbahçe önde, teknik direktör bazında da Fonseca'nın varlığıyla birlikte biraz Olympique Lyon'u önde görüyorum ama dediğim gibi burada Fenerbahçe'nin buraları oynamaya alışkın çok fazla oyuncusu var. Bence Fenerbahçe turlayacaktır. Kısa bir reklamımız varmış. Araya gidelim, sonra Miretti transferinden biraz bahsedelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Transferleri konuşuyorduk. Miretti ismine gireceğiz. Şimdi bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Yine kulübünüzün hakkındaki transfer söylentileriyle alakalı eğer sorularınız varsa buradan isim isim gidelim. Atladığımız eksik yedik bir şey olmasın. Sizin de kafanızdaki soru işaretlerini gidermiş olalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları süremiz yettiğince değerlendirmeye çalışacağız. Evet, Fabio Miretti Beşiktaş'ın Juventus'tan satın alma opsiyonu kiralayacağı konuşuluyor. 2003 doğumlu İtalyan orta saha oyuncusunun geçen sezon Spalletti yönetiminde Juventus'ta Tudor'la başlayan Spalletti ile devam eden sezonda. Daha doğrusu 31 maçta forma giyme fırsatı buldu. Bunlardan onu ilk 11 olmak üzere. Bir gol 3 asistlik bir performansı var. Juventus altyapısı çıkışlı bir isim. Geçmişte Genoa'da da kiralık oynadığı bir dönem var. Miretti ismi için şunu söyleyeyim. Ya şimdi hep Olaitan yerine konuşuluyordu sezon başına kadar bu orta saha transferi. Olaitan değil burada aslında mevzubahis geçen profil. Miretti biraz daha bana sorarsanız Orkun Kökçü'ye yakın bir profil. Zaten Vincenzo Italiano'nun geniş rotasyon yapmayı sevdiğini biliyoruz. Yani bol bol rotasyon yapacaktır hoca. O yüzden onun elinin altında çok sayıda da oyuncu olması lazım. Miretti ismi bence bu orta saha rotasyonu genişletmek anlamında önemli bir oyuncu ki hocanın da oyuncunun aslında 5 büyüklükte oynamakla alakalı ciddi bir arzusu varken özellikle araya girip oyuncuyu ikna ettiği söyleniyor. Dediğim gibi biraz daha 8.5 ofansif profilli bir oyuncu. Hani tavanına ulaşmadığı için bu söylediğim biraz ağır kaçabilir ama tarz olarak söylüyorum bunu, düzey olarak değil. David Silva'nın Valencia'daki dönemlerini bana biraz andırıyor. Teknik kapasitesi çok yüksek, dribling kabiliyeti çok yüksek. Yani birebir de adam eksiltebiliyor, top ayağına yakışan bir oyuncu. Bağlantı oynamayı seven, ceza sahası çevresinde çok vakit öldüren bir oyuncu. Yani burada kanatlarla ve santrforla bağlantı kurabilen bir oyuncu. Ki zaman zaman 4-2-3-1'de 10 numara oynadığını da gördük Miretti'nin. Burada Orkun Kökçü'ye iyi bir alternatif olacaktır. Ya da işte Beşiktaş'ın rakip yarı sahaya yerleştiği hücum planlarında ilk 11'de orta saha tandeminde yer alacaktır. Tek sıkıntısı bu bahsettiğimiz ön alanda bağlantı yapabilme özelliğine rağmen skor yönü çok gelişmiş bir oyuncu değil. Bu anlamda bir noksanlık olduğunu söyleyebiliriz belki. Bu da geliştirilebilir bir şey. Şartlar ve performansla alakalı. Burada Miretti ismi için bunu söyleyebilirim. Yine fiziksel teması çok sevmeyen, fizikli bir orta saha oyuncusu değil, box to box bir oyuncu olduğunu da çok düşünmüyorum. Dediğim gibi burada teknik kapasite ya da skor katkısından bahsetmiyorum. Oyun tarzı olarak Jose Sosa tarzı, hani Beşiktaş'ta 10'da oynuyordu ama 8.5 profilli bir oyuncuydu ya. Yine bu isme benzetilebilir. Faydalı bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Yine 10 milyon civarında bir satın alma opsiyonu olduğu söylentiler arasında. Beşiktaş'ın faydalı bir oyuncu olabilir. Burada çıkışını yaparsa Vincenzo Italiano ile birlikte, ki hocanın çok sevdiği nüanslardan biri de onun oyunun parçalarından biri, ön alan baskısı yapabiliyor Miretti. Bu anlamda burada gelişimini sürdürebilir diye düşünüyorum. Beşiktaş için bence iyi bir ekleme oldu ama yine orta sahaya 6-8 profilli ya da 6.5 profilli bir ekleme yapılabilir düşüncesi içerisindeyim ki Endid'in ayrılması durumunda bu da gelecek. Alanya Spor maçında gördük. Salih Özcan'ın yokluğunu Beşiktaş onsuz idare edemedi. Çünkü Salih Özcan gerçekten Beşiktaş orta sahasını toparlayan, orta sahada kesiciliğiyle topu çabuk geri kazanmasına Beşiktaş'ın vesile olan, o geriden oyun kuran soğukkanlı bir oyuncu. Endid'de bu sertliği ya da işte orta sahada savunma tarafını çok görmedik. Bu yüzden oraya bir ekleme gelecektir. Miretti ve Ernest Poca eklemelerinin olumlu olduğunu düşünüyorum velhasıl toparlamak gerekirse. Bundan sonra gelecek isimlere göre yine ortaya çıkacak tabloyu, ortaya çıkacak oyuncuları konuşuruz vakti zamanı geldiğinde. Önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar bu programda ben olacağım. O yüzden konuşmak için de hayli vaktimiz olacak diyelim. Bir WhatsApp'ımıza bakalım. Beşiktaş tarafında değerlendirmiş

Selamlar İçeren Köy'den, Farcı Altan'dan Salim, Mehmet Savaş, Enes kardeşlerime selamları var. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz, sevgiler saygılar demiş Yunus Delfindane. Bizden de sizlere selamlar. Hüseyin Mecid'e ayrıca selamlar demiş. Mustafa Demirkaya'ya da yollamış bir selamlar silsilesi. 26 Ağustos'un anlam ve önemi, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un başlangıç tarihleri 26 Ağustos'muş. Buradan Yunus abi vesilesiyle bunları da paylaşmış olalım. İyi yayınlar Burak Bey. Bol yıldızlı bir San Francisco gecesinden herkese selamlar göndermek istedim ama gelin görün ki gelin görün ki Adımköy'deyim. Beşiktaş'ımıza bu sene başarılar diliyorum. Ayrıca Spurs destekçisiyim. Dinliyorsa buradan Tim Duncan'a da selam ediyorum. Spurs deyince Tottenham düşündüm. Bir an sizin adınıza üzülmüştüm ama San Antonio Spurs okey kabul görür. Allah bir gün San Francisco gecesinden buraya yazmayı da sizlere nasip eder. Ümit ediyorum diyelim. Selamlar sevgiler. İzmir'den Önder Sezgin. Ben milli takım başına Abdullah Avcı gelmesini isterim. Saygılar. Yani daha önce denendi. Bilmiyorum bir daha olur mu ama... Yani Abdullah Hoca'yı ben takdir ettiğim hocalardan biridir. Merhaba, güzel program için teşekkürler. Beşiktaş'ın yabancı sınırı fazlalığı durumu nasıl demiş. Burada Beşiktaş'ın işte dediğim gibi Endidi, Onana, şimdi Udokay ve Musrati gibi, Hacı Ahmetoviç gibi oyuncular ayrıldıktan sonra orada bir kişilik kontenjan açılacak zaten Endidi'nin ayrılmasıyla. Artı 4'e göre 2 transfer yapıldı. Burada problem yok. Bir tane net orta saha oyuncusu daha alıp sanki transferi kapatacak gibi hissediyorum Beşiktaş. Ondan sonra yerli oyuncu alternatiflere yönelinebilir. Benim gözlemim bu şekilde. Merhaba Burak kardeş. Bence Fenerbahçe bu akşam alınacak neticeye göre son transferini yapacak veya gönderecek, netleştirecek kadroyu demiş bir dinleyicimiz. İsminizi hemen bakalım. Tolga Bey. Selamlar, sevgiler. Burak merhaba, Boston'dan Serdar. Aslani'den bir farkı yok o zaman Mirettin'in diyebilir miyiz? Aslani'den bence daha teknik bir oyuncu, daha yetenekli bir oyuncu. Hani doğrudan vereceği katkı bugüne kadarki düzeyinde Aslani'den fazla olur mu bilmiyorum ama Aslani bence çok kötü bir futbolcu değildi ama çok düz bir futbolcuydu. Fark yaratacak bir futbolcu değildi. Yani bu gibi oyuncularda olay nedir biliyor musunuz? Mesela Raşitsa da öyleydi Galatasaray döneminde. Bu tarz oyuncularda şu var. İyi yapılarda özverileriyle, eforlarıyla başarılı oluyorlar ama problematik işlemeyen çarklarda fark yaratmadıkları için çok göze batıyorlar. Yani mesela Aslani bu sene biraz daha derli toplu Beşiktaş kadrosunda iyi bir rotasyon oyuncusu olabilirdi mesela bence. Mesele bu. Yani Raşitsa da mesela Galatasaray'da öyleydi. Ben Miretti'nin kapasite olarak Aslani'nin de üzerinde olduğunu düşünüyorum. Onu da söylemek isterim. Ki hoca özel olarak istiyorsa bir bildiği vardı. İtalyan hocaya buradan şapka çıkartacağız mecbur. Merhaba, iyi yayınlar, İstanbul'dan Erdinç ben. Bir Galatasaraylı olarak bu akşam Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını istiyorum. Sanki bu sene ikinci ve dördüncü torbalar güç olarak daha zayıf takımlar barındırıyor demiş. Yani ümit ediyorum güzel eşleşmeler hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın karşısında çıkar Şampiyonlar Ligi tarafında. Mümkün olduğunca da fazla yol kat etmek isteriz iki takım olarak da. Yani Süper Ligi artık bir kenara bırakalım. Çok mühim değil zaten, birbirimizi yiyoruz her sene. En azından Avrupa'da bir namımız yürüsün. Bir Avrupa heyecanı yaşayalım. Düşüncem bu. Devam edelim. Beşiktaş'la ilgili söyleyeceklerimizi de bu şekilde belirtmiş olalım. Bir WhatsApp hattımızı paylaşalım. 35 geçeden sonra... Dinleyici hattında açabiliriz arzu ederseniz. Tabii çok radikal düşünceleriniz yoksa ya da ne bileyim burada kırıcı ya da sıkıntı çıkartacak tarzda söylemlerde bulunmayacaksanız şayet dinleyici hattımızı da 30 geçer reklamından sonra açalım. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Galatasaray gelişmelerine geçelim. Son bir mesajımız var. Ona da bakıp. Merhabalar. Programınız her zamanki gibi çok akıcı ve güzel. Beşiktaş'ın yaptığı eklemeler hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Salih Ateş. Yani dediğim gibi Beşiktaş'ın eklemelerini pozitif buldum. Hem artı 4 kontenjandan olması nedeniyle hem de potansiyeli yüksek oyuncuları uygun satın alma opsiyonlarıyla kiralaması nedeniyle. Poku bence doğrudan katkı verecek bir oyuncu. Burada Azi Alkmaar döneminden de dediğim gibi izlediğim bir oyuncuydu defaatle. Leverkusen'de de izledim. Burada onun da sıkıntısı işte karar verme noktasında ve bitiricilik noktasında bence eksik bir oyuncu ama belki çözülebilir zaman içerisinde genç. Öte yandan
Miretti isminin de rotasyonda önemli katkılar verebileceğini düşünüyorum. Merhaba, ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını istiyorum. Çünkü Fenerbahçeli yöneticiler en çok puan toplayan takım olduklarını söylüyorlardı. Şampiyonlar Ligi'nde de bunu bir test etmek lazım. Kaç puan toplayabilecekler acaba demiş İzmir'den Emre Bey. Bakalım, kalsın da Fenerbahçe. Sonrasında günü geldiğinde konuşuruz. Şu an öncelik biraz da orada olmamız. Onu söyleyen Emre Bey. Bakalım, kalsın da Fenerbahçe. Sonrasında günü geldiğinde konuşuruz. Şu an öncelik biraz da orada olmamız. Onu söyleyebilirim. Bakalım Galatasaray ile alakalı gelişmelere. Burada Batrakov transferinin bu hafta oynanacak Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı ciddi bir soru işaretiydi. Fanatik'in haberine göre, biliyorsunuz Galatasaray Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında Batrakov'u 10 numara pozisyonunda kadrosuna katmıştı. Fanatik'in haberine göre Göztepe maçında Okan Hoca Batrakov ismine süre vermeyi düşünüyor. Burada yaklaşık İlk 11 oynaması beklenmiyor ama ilerleyen dakikalarında maçın hoca Batrakov'u sahaya atmayı düşünüyor. Burada Alexey Batrakov ismini Galatasaray taraftarı ilk kez Göztepe maçında görebilir. Beklentiler büyük çünkü Mertens'in gölgesinde başlayacak 10 numara kariyerine Galatasaray'da. Galatasaray'ın çünkü bildiğiniz gibi hani Dries Mertens'den bu yana bir 10 numara sıkıntısı vardı. Onun gölgesi altında olacak ve onun yerini doldurmaya çalışacak Batrakov. Fizik yapısı olarak biraz benzer bir oyuncu. Profil olarak farklı olduğunu yine söyleyebiliriz. Aynı profil değil ama fizik yapısı olarak benzer. Okan Hoca'nın vereceği role bağlı olarak eğer işler yolunda giderse benzeri bir performans görebiliriz, katkı görebiliriz. Batrakov isminden çok fazla izlediğim bir oyuncu değil, takdir edersiniz Rusya Ligi'nde olduğu için. Galatasaray transferi bitirdikten sonra biraz gözlemleme, izleme fırsatım oldu. Son iki sezonda da Rusya Ligi'nde çok önemli işlere imza atmış bir oyuncu. Bakalım Galatasaray için ümit ediyorum. Hayırlı bir transfer olur. Merhaba İzmir'den Kemal. Singo'ya 30 milyon euro verildi. Toplasan 180 dakika oynamışlığı yok. İlkay yıllık 5 milyon alıyor ama kendisi yok. Barış Dünya Kupası ile birlikte düşüşten çıkamadı. Oynatmayacağı Renato'yu Trabzonspor'a bedavadan pahalıya alacakken 6.5'a bağladı. Bence sezon biter bitmez Trabzonspor'un scout ekibini transfer ederek başlanmalıydı demiş bir Galatasaraylı dinleyici. Yani Trabzonspor'un scout departmanı nerede görev alıyor, ne yapacak bilmiyorum şu an. Bir Hull City söylentisi vardı tabii ama. Yani Galatasaray'ın transferlerinde işleri gittiği için çok göze batmıyor ama çok karavana var ya maalesef. Yani bu işte bu mali tablolar zamanla şiştikten sonra dönülmez bir noktaya geliyor. İşte Ziyech transferi, Zaha transferi, bunlar iyi oyuncular bu arada, yanlış anlaşılmasın ama işte Singo'ya çok büyük para verildi. Bir kronik anladığım kadarıyla hamstring problemi var. Sürekli olarak iyi oyuncular da bulunuyor işte. Sané'si, Osimhen'i, işte Torreira'sı gibi bu takım kendi iskeletinde yürüdüğü için göze batmıyor ama Galatasaray'ın deneysel transferlerini çok iyi yerlere gitmediğini görüyoruz zaman zaman. O yüzden burada biraz daha scouting anlamında ya da işte transfer aklı anlamında Galatasaray'ın daha net hamleler yapması gerekiyor. Yani şu an bir problem yok, her şey yolunda, Şampiyonlar Ligi gelirleri var ama işte taraftarı bir kere kaybedersen şampiyon olamayıp Şampiyonlar Ligi gelirlerini kaybedersen ondan sonra biraz daha çözülmesi zor bir noktaya gidebilir işler. O yüzden Galatasaray'ın artık bundan sonrası için bence şeyi biraz daha sağlam kazığa bağlaması lazım. Tedbirli olmak anlamında söylüyorum bunu. Burak abi, her şey bir yana. Hitap şeklin ve diksiyonun fevkalade. İnşallah seni daha iyi yerlerde görmek isterim. Allah seni var etsin, seviliyorsun abim. Çatalca'dan Volkan Bey yazmış. Volkan sağlam. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Ümit ediyorum hepimiz daha iyi yerlere geliriz hayatta. Hepimiz hak ettiğimiz yerlere geliriz. Böyle mesajlar almak beni de mutlu ediyor. Çok tekrardan gönülden teşekkür ederim buradan Volkan Bey'e. Merhaba Burak kardeş. Tolga ben Münih'ten. Burak kardeş diye hitap edince de aklıma sürekli Col Pacino filminden Özgür kardeş repliği geliyor istemsizce. Bir gülüyorum, kusura bakmayın. Mesajın devamını okumadım. Komik bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bizim ülke sıralamasında direkt iki Şampiyonlar Ligi takımı gönderebilmemiz lazım. Bunun için 8. Hollanda'yı geçmek gerekiyor. 3800 puan fark nasıl kapanabilir? Bir yılda kolay kolay kapanmaz. Ya da işte Hollanda'da PSV, Ajax, Feyenoord, AZ Alkmaar gibi takımlar, Twente gibi takımlar Avrupa'da kültürleri de olduğu için çok kolay değil kısa vadede. Ama işte bir yerden başlaman lazım.

0: Selamlar Burak kardeşim. Bugün büyük taarruzun başlangıç günü 26 Ağustos. Biz de Fransa'ya taarruza gidiyoruz. Pazar günü 30 Ağustos Samsun zaferiyle noktayı koyacağız inşallah. Seviliyorsun demiş Ali Bey Bursa'dan. Bir Fenerbahçeli olarak tarihi bu önemli tarihleri Fenerbahçe fikstürüyle birleştirip güzel bir motivasyon bulmuş kendine. Bakın tekrardan bunu bir kenara yazmak isteyen Fenerbahçeliler için kullanışlı olduğunu düşünüyorum. 26 Ağustos büyük taarruzun başlangıcında biz de Fransa'ya taarruza gidiyoruz. Pazar günü 30 Ağustos Samsun zaferiyle noktayı koyacağız inşallah demiş Bursa'dan Ali Bey. Güzel mesaj. Fenerbahçelileri şevklendirecek güzel bir motivasyon mesajı olduğu kanısındayım. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Sonra reklamdan sonra müsaade varsa bir dinleyici hattı açmak isterim. Buradan Batıkan abiye bir bakalım. Müsaade sizin dedi. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız 0212-363-0434'te doğru mu? Dinleyici attığımız 0212-363-0434 bir mesaj daha alalım. Harun Bey yazmış buradan. Selamlar sevgiler kendisine. Burak Bey selamlar iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Fenerbahçe bu akşam oyun sisteminde bir gelişme göstermezse elenecek bana kalırsa. Olur da elerlerse Talişka'nın yıldızlaşacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak demiş. Bu arada yanlış anlaşılmaya mal vermemek adına kendisinin bir Fenerbahçe taraftarı olduğunun da altını çizmek isterim. Buradan Harun Bey'e de selamlar, sevgiler diyelim. Yine Galatasaray'ın golcü transferiyle alakalı bir gelişme paylaşmak isterim. Ermedin Demirovic ismi çok konuşuluyordu Stuttgart'tan. Olmadı. Burada yine yazın başında bizim medya malzeme bulamadıkça aynı isimleri ortaya atıyor bu arada. Ben artık buna eminim. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Malzeme bulamadıkça aynı isimleri ortaya atıyorlar. Dinamo Kiev'den Matvey Ponomarenko. Daha 1,5 ay önce falan 5 yıllık bir sözleşme yeniledi. Nasıl olacak bilmiyorum ama dediğim gibi basının elinde isim olmayınca aynı isimleri ortaya atıyorlar. Günün sonunda şu olursa şaşırmam. Bakın bu söyleyeceğim radikal bu arada. Kulak kabartmanızı rica edeyim. Günün sonunda Galatasaray'a gidip tekrar Icardi ile anlaşırsa ben şaşırmam. Ne diyorsunuz bu konuda? O da takımsız. Geçenlerde bu arada evinin bahçesinde bir barbekü yaparken, eti marine ederken bir videosu vardı. Üstünde Galatasaray tişörtü vardı. Yani zaten seviyor burayı. Acaba olur mu? Yoksa bu Ponomarenko, Demirovic'ler falan. Demirovic belki gerçekçi olabilir de Ponomarenko ismi konuşuldu. Yeni sözleşme uzattı Dinamo Kiev. Yani kolay mı ya da mantıklı mı? Değil. Sözleşme uzattığını bildiğini de zannetmiyorum ben bunu yazan gazeteci ya da editör şahsın. Doğruluğu da olabilir bilmiyorum. Tamamen naçizane ben bir fikir yürütüyorum şu an ama dediğim gibi yani yeni sözleşme uzatmış bir oyuncuyu nasıl alacaksın ki? Ya da zaten hali hazırda sözleşmesi de vardı. Ponomarenko'nun bitmiyordu. Satacak olsa zaten satar Dinamo Kiev. Yani sözleşmenin ömrünün 3 değil 5 yıl olması orada da bir şey değiştirmiyor. Yani mantıksız. Bakalım. Süleyman Acar. Teşekkürler her şey için. Almanya'dan en büyük kartal teşekkürler demiş. Selamlar Almanya'ya. Geçen sene son hafta maçlarına çıktıkları rotasyonlu kadrolarıyla bizi yakan 3 takıma Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da başarı dilemek içimden gelmiyor. Özgür Akay Antalya. Antalya Spor taraftarı olduğunuzu anladım. Yani bir şey diyemedim buna. Reklamımız mı var? Evet bir reklama gidelim sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Reklam.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
3: Rıdvan Yılmaz, tam yakın direkt oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
2: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar, Litvanya'da da kazanarak eleme turları...

0: kariyerini tamamlamak istiyor.
1: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
2: Yani bek etkinliği bu.
1: 2-0.
0: Paun Ojalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu revanş karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da.
1: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor.
0: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Hazır ve ne hazırsanız dinleyici hattımızı bir açalım, biraz sohbet edelim, dertleşelim. Vakti olanlar için geçen saat diliminde öğrendik ki bazılarınızın öğle yemek arasıymış. Afiyet olsun yemek yiyip dinleyenler için. Dinlemeyenlere de afiyet olsun. 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum. 0212 363 04 34 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Telefonlarınızı bekliyoruz. Sizlerden gelecek aramaları burada yanıtlandırmaya çalışacağız. Tabii öncesinde bir ricada bulunayım. Burada birden fazla arama gelebiliyor. Sonraki dinleyicileri çok hani onların da bağlanabilmesi açısından konuşmalarımızı 2-3 dakika aralığında tutarsak çok makbule geçer. Sevinirim. Sizden böyle küçük bir ricada bulunayım. 2. Sadece kendi takımlarımızla alakalı fikirlerimiz, düşüncelerimizi paylaşalım. Başkasına taş atmak maksadıyla. Çünkü cevap hakkı doğuyor. Böyle bir agresyona, gerilime gerek yok. Şurada yarım saat sonra çıkacağım yayından. Yani huzurumuz kaçmasın giderek. Gerek yok. Böyle iki küçük ricada bulunayım. Gelen mesajlarımızı bir kontrol edelim. Merhaba, maalesef gerçekçi olmak... Abo, mikrofonun sesi çok açıkmış şu an. Neyse. Maalesef gerçekçi olmak zorundayız. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giderse belirli bir aşamadan sonra elenecektir. Belki son 16'ya bile kalamayacak. Ama onun yerine Avrupa Ligi'nde devam ederse en azından bir yarı final görme olasılığı çok yüksek. Bence kapasiteyi bilerek hareket etmesi lazım demiş. Bursa'dan Yaşar Kartal. Icardi yok artık. Önder Bey Ankara'dan. O yok, o gitti, o öldü. Evet, Icardi ile alakalı net bir mesaj. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Burak Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. İsminizi rica edebilir miyim?
1: Barış ben.
0: Merhabalar Barış Bey, hoş geldiniz.
1: Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dursun Özbek Galatasaray şirketi gibi yönetiyor benim kanımca. Yani yoksa bu kadar para var deyip de transfer yapmamazdık son dakikaya kadar. Başka bir açıklamasını göremiyorum.
0: Yani bugüne kadar da aslında çok transfer konusunda bonkör davranmış bir başkan olması beni düşündürdü. Hani şirket gibi yönetmek mi yoksa başka bir sıkıntı mı var, onu tam olarak ben şu an idrak edemedim. Hani
1: basını... Şöyle, bence daha önceki transferlerinde de aynı şeyi yaptı çünkü hep Eylül ayını bekledi. Yani hiçbir zaman zaten Sané dışında ben öyle bir transfer hatırlamıyorum. Zamanında Torreira, Icardi, Osimhen hepsi son güne kadar beklendi.
0: Ya burada problem ne biliyor musunuz? Şimdi atıyorum Osimhen'de bir fırsat oldu, transfer ettin o günün şartlarında, ama eğer böyle bir transfer çıkmazsa senin Eylül ayında yaptığın transferler satın alacağın kulüp senin köşeye sıkışmışlığını fark ettiğin zaman olması gerektiğinden çok daha yüksek meblağları oluyor. Mesela bu bir risk değil midir sizce de?
1: Risk Osimhen'de yaşadık zaten. Ne herhangi bir indirim alabildiler, ne herhangi bir serbest çıkış maddesinden taksit yapabildiler. Herhangi bir şekilde gene o cepten o para çıktı, ama o güne kadar o parayı beklettiler. Yani şirket patronları da yapar ya, son güne kadar bekletirler, nakit vermek istemezler. Sanki bana öyle geliyor açıkçası. Yani cebinden veya kasa kolaylığı sağlayabilen bir başkan değil. Şirket nasıl yönetiyorsa Galatasaray da öyle yönetmeye çalışıyor. Mümkün oldukça parayı tutmaya çalışıyor gibi hissediyorum. Çünkü Galatasaray'ın bu kadar gelirine karşı, bu kadar rakipleri bu kadar transfer yaparken hiç yapmaması çok enteresan.
0: Ya burada şey de garip mesela, hani şu örnekler var, parayı kasada tutuyorsun, ama geçen sene mesela Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı, hatırlar mısınız? Hatta Ağspor'a yapmıştı. Fenerbahçe 15-20 milyon euro verse bile Uğurcan Çakır'ı vermeyeceğim diye orada aslında bir referans fiyat boş aralığı vermişti. Sonra gidip 36'yı almak durumunda kaldım mesela, köşeye sıkışınca alternatifler kalmayacağı. Yine bunun yaşanmaması için biraz daha çabuk olunması gerekmiyor mu?
1: Açıkçası yok, haklısınız, ama gene ticarete döndürüyor işi. Bu sefer de yalnız Uğurcan'a verdiği maaş bütçesi düşük oldu. Yani Ederson'dan 4 yıllık anlaşma yapıp 12 milyondan atıyorum 48 milyon euroyu bağlamaktansa aynı rakama Uğurcan'ı transfer etmiş oldu. Satma ihtimalini de göz önüne alarak, ki Uğurcan bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde ilk kalecilik yaparsa zaten seneye satılır büyük ihtimalle.
0: Ya da yaş itibariyle daha uzun yıllar fayda alabilirsin. Bu da güzel bir perspektif.
1: Yani açıkçası ben direkt ticari taraftan düşündüğünü varsayıyorum Dursun Özbey'in her konuda. Bana göre de yanlış bu arada.
0: Taraf
1: yani bir kulübü yönetilmez gibi bir düşünce. düşünce tarzım var açıkçası.
0: Genel olarak taraftarın bu konuda da sizle benzeş düşünceleri var. Onu bu arada görebiliyoruz. Hani buraya yazanlardan, sosyal medyadan ümit ediyorum. Gönlünüz iyi olur. Peki son Batrakov transferi için hadi fikrinizi sorayım. Onu da bir Galatasaray taraftarı olarak sizden açıkçası, düşüncelerinizi alayım.
1: Açıkçası tek korkum moru takip olması. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani şu an çok çok iyi futbolcu diyebilenleri de pek anlayamıyorum. Açıkçası Rusya milli takımında oynayan, Rusya'da oynayan bir genç bir futbolcu. Tamam belki 5 büyük lige savaştan dolayı transferi gerçekleşmemiş olabilir ama yani oynamadan pek bir şey söyleyebilmeyi de doğru bulmuyorum açıkçası. Bir 15 dakika 20 dakikalık videolarla. Yani yoksa videolarla bu biliyorsunuz daha da geldi. Morutan neler yapılmıştı gelirken yeni Maradona geliyor.
0: Çıkıldığı için geliyor. Öyle.
1: Tabii ki ama hiçbiri olmadı. Yani oynamadıkça ondan bir şey görebileceğimizi düşünmüyorum. Yunus faktörü var. Yunus da fiziki anlamda aşağı yukarı Batrakov'la aynı fizik kifesine sahip.
0: Evet.
1: Ama bir türlü o beklenen 10 numara etkisini hiçbir zaman gösteremedi. Kötü futbolcu, çok iyi futbolcu ama beklenen o hani bir zamanın Emre Belezoğlu'su ne bileyim o tarz bir sıçramayı Yunus'tan bir türlü göremedik. Sizce Yunus Akgün sen o sıçramı bu sene olur mu?
0: Ya Yunus Akgün'le ilgili problem ne biliyor musunuz? Bence de çok iyi futbolcu ama Yunus Akgün hani bütün altyapı eğitimini, kariyerini sağ kanat oynayarak geliştirmiş bir oyuncuyken 10 numara çok farklı bir meziyet gerektirdiği için bence yetenek olarak karşılıyor ama biraz o pozisyon deneyimini kazanması lazım. Hani bu sene geçen yıldan daha iyi olabileceğini düşünüyorum orada oynarsa.
1: Umarım. Yani ben Yunus Akgün'de gördüğüm tek şey 90 dakikanın 40 dakikası hiç yok.
0: Evet.
1: Yani yok. Sanki Yunus yok takımda. Bazen çıkıyor evet. İnanılmaz asistleri, golleri var. Ama bazen de herhangi bir sanki hiç oynamıyormuş gibi hissediyor kendini.
0: Bir istikrar problemi var evet. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
1: İyi çalışmalar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Evet, dinleyici hattımızı hatırlatalım. Güzel bir sohbet oldu. Dediğim gibi kendi takımlarımız çerçevesinde konuşursak böyle keyifli oluyor. Ama başkasına taş atmak için vesaire lütfen birbirimizi kırıp incitmeyelim. Burada gerek yok. Ya da karşı taraflara cevap hakkı doğurmayalım. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. Bu WhatsApp hattımız 0212-363-0434. 0212-363-0434 ne oldu? Radyo Spor dinleyici hattını arayarak programa bağlanabilirsiniz. Bizlere sohbete katılabilirsiniz diyelim. Leo geliyor mu? Batrakov antrenmanda gayet iyiymiş. Ne düşünüyorsun? Üsküp'ten selamlar. Furkan Bey yazmış Makedonya'dan. Selamlar, sevgiler. Benim duyduğum kadarıyla Leo Aston Villa'ya doğru şu an gidiyor. Yani seneye Premier League ekibinde oynayacak muhtemelen. Batrakov tarafından da antrenmanda iyi feedbackleri gördüm az önce. Dinleyicimizin de söylediği gibi bir sahada da görmek lazım ama... Ya son 2 sene Rusya Ligi'nde yaptıkları tatminkar. 21 yaşında olduğunu düşününceniz performansını bir sahaya çıkıp görünce daha iyi anlayacağız. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, ben İzmir'den Reşat.
0: Merhabalar Reşat Bey.
2: Ya ben şimdi sabahtan akşama kadar Radyo Spor'u dinliyorum. Bütün yorumcuları dinliyorum ve hayretler içinde kalıyorum ya konuşmalarına. Ya bizim 4 büyük takım her sene 300-400 milyon euroluk takımlar kuruyorlar. Ya 5 milyon 10 milyon euroluk Anadolu takımlarını yenemiyorlar. Ondan sonra hakeme mana buluyorlar. Yok o 10 kişi kalsaydı biz onu yenecektik gibi. Yani böyle saçma sapan. Ya ben bir bu 4 büyüklerin başkanı olacağım. Ya ben o takımı bilmiyorum ya, o teknik direktör, o takımı yerim ben ya. 400 milyon euro senelik her futbolcuya 10 milyon euro veriyorum. Ya bu 4 büyük takımın senelik futbolculara verdiği paraları toplayın. Ülkeye, garibanlara dağıtın. Ülkede fakir insan kalmaz ya. Ya çok acayip bir şey yani bu. Yani bu yorumcular da çok acayip yani. Ben onlara da şaşıyorum ya. 400 milyon euroluk takım, 5 milyon euroluk takım yenemiyor. Ondan sonra hafta içi çıkıyorlar yorumlara. Yok hakem kornerimizi vermedi. Hakem taçımızı vermedi. Yok penaltımızı vermedi. Ya 400 milyon euroluk takım, 5 milyon euroluk takımı sahanın içine gömmesi lazım ya. Ya ben bilmiyorum, bu konu hakkında konuşmak istedim. Yani bilmiyorum bu yorumcular neyin kafasını yaşıyor, ben çok merak ediyorum. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Yoksa bunlar kendi takımlarına karşı böyle bir şey yapmak için mi böyle konuşuyorlar bilmiyorum yani.
0: Yani hattımızda şu an bütün ışıklar yanıyormuş. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Diğer dinleyicilerin de vaktinden yememek adına ağzına sağlık.
2: Rica ederim, rica ederim.
0: İyi günler dilerim. Evet, yoğun bir talep var şu anda. Dinleyicilerimizin büyük kısmı yemekte değilmiş, onu anladık. Bakalım bu sefer kim geliyor? Evet, hattımızda bir dinleyicimiz daha varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba Burak'cığım. İstanbul'dan Sefa ben. Trabzonspor taraftarıyım.
0: Merhabalar Sefa Bey, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Aslında Trabzonspor'un bu sene, geçen seneden de şimdi ben de sürekli dinliyorum, takip ediyorum sizi. Genellikle sabahları Aygün abiyle konuşuyoruz. Fakat gerçekten özellikle geçen sene Trabzonspor şampiyonluğun aslında son haftalarda bir bölümünde bir ortak olduk.
0: Evet.
3: Ama kadro yetersizliği, 12-13 kişiyle oynanan oyun, işte deneyimsiz futbolcunun, yani çoğu futbolcu Trabzonspor'da gençti kabul edelim. Yani iyi bir takım, koşan bir takım ama sonuç itibariyle o sonuca bir türlü varamıyorduk. Belki de geçen sene devre arasında sağlam 2 oyuncu, 3 oyuncu alınsaydı, tabii biz bunları böyle söylüyoruz ama aslında kolay olmuyorlar. Yani aslında taraftar da şunu alsın, bunu getirsin vesaire vesaire söylüyoruz, istiyoruz ama maalesef böyle olmuyor.
0: Tabii.
3: Ben Trabzonspor'un bu sene aslında benim için kendi adıma en büyük hayal kırıklığı. Yani böyle bir kadro kurulacak. Tabii biz Muhammed Salah'ı getirdik. Onu getirebilecek miydik? Tabii çoğu insan, ben bir Trabzonspor taraftarı olarak bile aslında inanamadım başta. Keşke Chris Olay'ı Trabzonspor satmasaydı. Yani şu an olan mevcut kadroda Olay'ın olması demek Trabzonspor'un bence %95 şampiyonun en büyük adayıydı. Ama şimdi Trabzonspor'un yani yağ var, un var, şeker var. Helva yapacak bir orta saha lazımdı. Bunu Fabinho ile aslında biz Burak'cığım bir nevi karşıladık. İyi bir futbolcu Fabinho. Trabzonspor'a orta sahada dinamizm, pas gücü, oyun görüşü, kesinlikle katılıyorum. Çok büyük artı. Yani şu anki mevcut orta sahada %40-%50 bence artış sağlayacağını düşünüyorum. Kaldı ki Folcarelli gibi bir oyuncumuz da var. İyi basan, iyi pres yapan. Topu işte Fabiano gibi çok iyi kullanamasa da o pres gücünü kesinlikle artacağını ben düşünüyorum. Bir de Trabzonspor'un yani özellikle Kasımpaşa, Ferenc Varoş ve kardeşime söyleyeyim son haftadaki Başakşehir maçında şunu gördük. Aslında Onaş bir futbolcu, geçen sene 20 küsur gol atmış, yani bunun hakkını yemiyoruz. Fakat gerçekten özellikle Aral, ne bileyim Muhammed Salah, Sayola, bunlar hızlı oyuncu. Katılıyor musun?
0: Kesinlikle.
3: 18'in içinde çok ağır kalıyor. Yani özellikle Başakşehir'in ikinci yarıda Muhammed Salah'ın bir pası var. Yani arkadaki topçu belki de arasında 3-4 metre mesafeden koşamadı. Yani artık o bunu gol yapacaktı. Doğru mu?
0: Ya burada bu yüzden Darwin Nunez gibi isimler aslında arayıştaydı ya.
3: Kesinlikle katılıyorum. Yani Trabzonspor aslında pırpır bir forvet lazım. Bence çok üst düzey, yani böyle ciddi paralar harcanmasına da gerek yok. Yani böyle orta seviye ama koşabilen. Aslında bir nevi gönderdiğimiz Agusto'yu çağırıyoruz ama yani,
0: bu arada Agusto da biliyorsunuz Circle Bridge'de gelmeden santrfor oynuyordu. Burada sol kanat olarak da iyi işler yaptı ama bu sene rotasyonda kalsa santrfor yedeği olarak ya da Onur Açun'un işte rotasyon olarak iyi olurmuş.
3: Evet. Aslında dediğin gibi iyi bir forvet olsaydı Trabzonspor'un önü çok çok daha iyi açık olur. Çünkü Avrupa'da var. Yani biz tabii bu arada bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Trabzonspor'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye. İnşallah orada ederiz ama yani şurada bir gerçek, Avrupa Ligi seviyesi biraz daha farklı. Yani Konferans Ligi seviyesinden biraz daha farklı.
0: Tabii.
3: Yani benim gönlüm tabii ki Avrupa Ligi'ne kalmamız ama sanki bizim için Konferans Ligi puan toplamı ve takımı geliştirme açısından daha iyi olacak gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya burada katılırım. Mesela Avrupa Ligi'nde şöyle bir illüzyon var. Ferenc Varoş baktığın zaman aslında dışarıdan çok ürkütücü durmuyor. Mesela Trabzonspor'un çok daha değerli oyuncuları var ama Avrupa Ligi'nde bu Avrupa kültürünü sindirmiş takımlar var. Ferenc Varoş dediğimiz takım çok uzun yıllardır Avrupa'da her sene mücadele ediyor. Yani burada takımın genç oyuncularına da Avrupa oryantasyonunu sağlamak için ya da işte böyle hayal kırıklıkları yaşamamak için o geçiş senesinde sanki Konferans Ligi çok fena olmayabilir. Katılırım.
3: Değil mi? Doğru değil mi? Yani çünkü öbür türlü yani bir masajın Forest'ta oynadı Trabzon. Hayal kırıklığı yaşayacağımızı falan düşünüyorum. Yani biraz seviye farkı gerçekten var. Bir de yani Fatih Hoca'nın yerinde olsa bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Aslında çok da beğeniyorum kendisini. Mustafa Eskellacı. Yani Trabzonspor'da 8 numara, bir ne bileyim bir 6 numara, 10 numara bu futbolcu denilebilir. Süratli, ayakları iyi, oyun görüşü iyi, ne bileyim toplara vurabiliyor, adam geçebiliyor. Bunlar çok önemli. Ben olsaydım Mustafa eski ellerci, yani bir 6 numara değil de 8 veya 10 numara düşünürdüm. Ben öyle düşünüyorum.
0: Bunu zamanında Guardiola çok yapardı işte. Philipp Lahm orta sahaya devşirmesi, Kimmich'i öyle, Cancelo'yu, Zinchenko'yu iyi teknik kapasitesi yüksek beklerden geriden oyun kurmak için birazdan merkeze yaklaşır. Bu ama şeydir. Hani Trabzonspor'un oyunu geliştiğinde belki böyle şeyler, hani sol kenarda oynarken de Mustafa Eskelilaş görebiliriz. Biraz daha rakip yarı sahaya full yerleştiğin, topa hakim olduğun maçlarda yapılabilir. Guardiola öyle yapıyordu. Dediğim gibi Trabzonspor sezon içinde biraz gelişirse, hani sol kenarda ya, olsa da Mustafa Eskelilaş'ın oyun kurduğunu görebiliriz.
3: Mustafa Eskelilaş'ın en büyük özelliği koşması. Gerçekten çok önemli.
0: Çok iyi oyuncu.
3: Çok iyi oyuncu. İnşallah direnebilir yani. Arkadaşlara zaman almak istemiyorum. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
3: İyi günler. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Evet, Trabzonspor'dan da güzel bir şekilde bahsetmiş olduk. Son 5 dakikamız var. Bir dinleyici daha alabiliriz diye düşünüyorum. 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum. 0212 363 04 34 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına aramalarınızı bekliyoruz. Bakalım. Birkaç mesaj okuyalım. Dinleyip acıkıp henüz yemek yemeyenlere ne olsun sevgili Burak kardeşim. Size teşekkür ediyorum. Canınız sağ olsun. Ben de daha yemek yemedim bu arada. Daha kahvaltı bile etmedim. Bilginiz olsun. Birlikteyiz. Son bir dinleyicimiz attığımızdaymış. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhabalar Burak Bey. Ali ben, Bursa'dan.
0: Merhabalar Ali Bey. Sesinizi duyduk sonunda.
4: Vallahi çok aradım. Denk geldi şu anda, düşürdüm, iyi oldu. Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı.
4: Sağ olun, iyiyim ben de. Ben Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Biliyoruz malumumuz hepimizin.
4: Evet. Sık sık mesaj atıyorum ben size. Yayınlarınızı gerçekten çok seviyorum. Ben eski bir futbolcuyum ama basketbol maçlarını izlemeyi daha çok seviyorum. Size de zaten bu basketbol sevdasından dolayı takıldım bir şekilde. Bir daha da bırakamadım.
0: Çok teşekkür ederim.
4: Sesinizi duyayım istedim. Bu arada yaşça da epey büyüğüm ben sizden.
0: Sesiniz çok geliyor. Kaç yaşındasınız?
4: 53 yaşındayım.
0: Maşallah diyelim.
4: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bursa'da subayiliği yapıyorum ben. Bütün gün radyoda dinliyorum. Yani bütün programları severek dinliyorum. Fenerbahçe'me bu akşam başarılar diliyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum açıkçası.
0: Bir soru sorabilir miyim o zaman araya?
4: Tabii ki.
0: Madem az vaktimiz kaldı. Bütün gün dinliyorsanız favori 3 programınızı sayın desem ama objektif bir şekilde. Ben yokmuşum gibi.
4: bir saniye alamadım sesinizi Burak Bey.
0: Diyorum ki gün boyu radyoyu dinliyorum demiştiniz. Şimdi ben yokmuşum gibi objektif bir şekilde favori 3 programınızı sorsam.
4: Yani Radyo Spor'da mı?
0: Evet.
4: Saat 15 Ercan Bey'in programı Ahmet Özölçer'le.
0: Buradan sevgiler kendilerine de çok severim.
4: Evet, ben de çok seviyorum kendilerini. Salim Manav'ı çok seviyorum. Amatörlere, alt liglere özellikle ilgi verdiği için.
0: Aha.
4: Altıncı adamı çok seviyorum.
0: İyi bari.
4: Orada da bir Burak Alaca var.
0: İyi bak, bunu duyduğumuza sevindik. Hiç saymayacaksınız zannettim. Yalan yok.
4: Yok. Sizi sona sakladım sizi.
0: Asolistler en son çıkar tabii, normal.
4: Evet, sona sakladım sizi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum hepinize.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.
4: Sağ olun, hoşça kalın.
0: Evet, ilk üçe girdik. 2 dakikamız varmış. 2 arama mı 2 dakika mı? Aramaları bitirelim. Yetişmez çünkü kimsenin gönlünü kırmış olmayalım ama yarın bir daha yapabiliriz. İlk saat Fenerbahçe Lyon maçını konuşup ikinci saat yine Beşiktaş ve Trabzonspor maçları üzerine sizlerle sohbet edebiliriz. Keyifli de oldu. Enerjisi yüksek dinleyicilerimiz denk geldi, sağ olsunlar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Selamlar. WhatsApp hattımızda kalan mesajlara bakalım. Yine dediğim gibi dinleyicilerimiz o kadar yazmış. Hazır vaktimiz varken. Trabzonspor'da Kolman vardı. Gustavo Kolman. Banda anasıyla meşhurdu. Tarif net. Kleberson. Burak, Beşiktaş ve Galatasaray yaş anlamında Fenerbahçe ve Trabzonspor'a üstünlük sağlayacak sezon içinde, bunu fark eder. Bence yaş sınırı Beşiktaş'ın çok iyi, Galatasaray'ın da iyi. Bu enerji kondisyon biraz daha genç takımlar olmasından mütevellit yapılmış bir yorum. Sizce Galatasaray gerekli transferleri yapacak mı demiş Furkan Şengül. Yani yönetime bu konuda ciddi baskı var. Bunu bypass etmeleri lazım çünkü hani transfer konusunda da işler kötü giderken bir de eskaza bir iki hafta tökezlersen o baskılar çok büyüyor. Onu bertaraf etmek isteyecektir yönetim. Sezonun sonuna en azından getirebilmek açısından. Merhaba, geçen bir soru sormuştum. Aşağıdaki konuya açıklık getirir misiniz? Fenerbahçe'nin elenmesi durumunda Galatasaray'ın gelirleri artacak mı Şampiyonlar Ligi'nde? Bu kural değişti diye biliyorum ama yorumcular ısrarla artacak diyor. Ben de değişti diyebiliyorum. Artacaksa da çok cüzi bir miktar. Yani Galatasaray'ın transferde falan aşırı elini arttıracak bir değişiklik olmayacak bildiğim kadarıyla. Yunus Delfin daha ne yazmış? Selamlar, tekrar yayın zaman zaman dinledim, çok teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim. Çok sayıda mesajımız geldi. Dinleyicilerimizle telefon vasıtasıyla da konuşmuş olduk. Şimdiye kadar katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Çok gerçekten, ops, benim açımdan da keyifli bir program oldu. Telefonumu da yanlışlıkla bir mikrofona vurdum. Sıkıntı yok, iyiyiz. Yarın ve cuma günü tekrardan aynı saatte burada olacağız. Tabii ama bir fark olacak. Yarın saat 12-1 arasında transfer ateşi. Cuma saat 1-2 arasında transfer ateşi, 12-1 arasında transfer ateşi, sonrasındaki ikinci saat diliminde de 6. adamla sizlerle birlikte olacağız. Son bir ricada bulunayım, programdan memnun kalanlar, yine kendi YouTube kanalımda da futbol ve basketbolla ilgili düzenli içerikler üretiyorum. Henüz 2 aylık bir proje, o yüzden biraz desteğe ihtiyaç duyar bir noktada. Burak Alaca YouTube kanalına da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyelim. Süremizin sonuna geldik mi onu bir kontrol etmek isterim. Tamam mıyız? Okey. Herkese teşekkür ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
5: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Radyo Spor.
9: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
0: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
2: Yeniden Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke, Mourinho!
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0!
0: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da.
2: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hetri

Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Ettire'ye hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz, Şampiyonlar Ligi gününde her zamanki gibi Şampiyonlar Ligi müziğiyle, Şampiyonlar Ligi marşıyla açılışı yaptık. Bu akşam Fenerbahçe Fransa'da Lyon'un rakibi olacak. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için karşılaşma saat 22'de başlayacak ve TRT'den canlı olarak yayınlanacak. İlk karşılaşma 1-1 beraber bitmişti, hatırlayacaksınız. Mason Greenwood'un olağanüstü golü vardı karşılaşmada Fenerbahçe adına. Ve şimdi rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe 90, belki 120, belki penaltılarla turu geçmeye çalışacak. Ama bu akşam bir galip çıkacak karşılaşmadan. Fenerbahçe'de Kerem'le Asensio bu karşılaşmada olmayacak olan ilk 11 oyuncuları. Çağlar da sakatlığı sebebiyle yine Fenerbahçe kadrosunda yer almadı. Bugün Mert'le birlikteyiz. Mert, öncelikle hoş

0: Belki İsmail.
1: Evet, İsmail vardı. Talişka Vedat'ı da parantez içinde yazmışlar. Ha. Hani ikisinden biri diye ilerliyor.
0: Birindekinde direkt Vedat vardı, Talişka yoktu. Bugün Onur Özkan'ın yine A-Spor'daki yorumu önüme düştü. O da mesela bugün kesinlikle İsmail'li bir düzenin olması gerektiğinden bahsediyor. Takip ettiğim Fenerbahçeli bir Twitter kullanıcısı, yani tanımıyorum, arkadaşım değil ama bir yerde bir yorum hoşuma gitmişti. Uzun zamandır da takip ediyorum. İsmi Batuhan. Mesela o da benzer şekilde kesinlikle İsmail'le çıkılması gerektiğinde, İsmail'siz çıkılırsa hemen ikilik, hani iki gol birden yiyebileceğini düşünüyor Fenerbahçe'nin. Bayağı böyle üst üste gelince sabah da ben hani olmasın Talişkalı düzen falan dedim. Kendimden bir şüphe ettim, acaba ben mi çok farklı düşünüyorum, yanlış düşünüyorum diye. Hani gördüğüm çoğu kaynakta üçlü bir orta saha vardı.
1: Ne diyorsun peki?
0: Yani haklılık payı muhakkak vardır. Endişeleri anlıyorum. Hani rakip çok daha organize, çok daha genç, dinamik, hızlı. O yüzden oyunu tutmak gerekebilir. Sonuçta ilk maç 1-1, 0-0 götürdüğün anda sürekli turun içindesin. Gol yesen golü çıkarmak kolay değil böyle bir rakibe karşı. Yani kendi içinde bir haklılık payı var. Hani bu taktikle çıkılırsa kesin tur kaybedilir diyemem.
1: Mert, evet, devam edeceğiz ama
0: sürpriz oldu.
1: A milli takımda medya günü varmış ve baş antrenör Ergin Ataman konuşuyor. Dinleyelim.
2: Bizi bu maçlarda oturtacağımız çok önemli. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'na göre tabii ki eksiklerimiz var. Bu takımın sistemini de etkileyecek. Özellikle tabii ki Alperen'in olmaması. Hem onun kalitesi açısından hem de oyun sistemi açısından bize biraz farklılıklar getirecek. Keza Larkin'in olmaması da, onun yerine oynayan Flynn, bu oynadığımız iki hazırlık maçında oldukça iyi bir performans gösterdi. Ama tabii o da daha yeni amili takımımızda. Diğer oyuncularımızın performansından memnunum. Önümüzde bir kere, şimdi ilk etapta Cuma günkü Litvanya maçını hedef alıyoruz. Tehlikeli bir takım Litvanya takımı. 2-3 tane Euroleague'de oynayan önemli oyuncuları var. Özellikle Tubelis ve Mateunas, iki tane çok tecrübeli oyuncu. Onun dışındaki oyuncuları da belki isim olarak çok tanınmış oyuncular değil ama son derece basketbolu iyi oynayan, hızlı oynayan, boş buldukları zaman şutları sokan, doğru basketbol oynayan bir takım. Özellikle son oynadıkları hazırlık maçlarını izledim ben ve oldukça tehlikeli bir takım. Mutlak surette kendi sahamızda sağ avantajını en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Taraftarın desteği gerekiyor. O maçı inşallah kazanıp ondan sonra da İzlanda deplasmanına gideceğiz ki keza orası da çok tehlikeli bir deplasman. İzlanda kendi sahasında çok etkili bir takım. Amini takımımızdaki son resmi mağlubiyeti de hatırlarsanız İzlanda'da almıştık. Tabii ki o kadro, o gün oynayan kadro, amini takım kadrosuyla bugünkü kadro arasında çok büyük farklar var. Ama İzlanda kadrosu aynı. Onun için çok önemli. İki maça çıkacağız. Grupta şu anda birinci durumdayız. Namağlup durumdayız. Bu bizim için bir avantaj. Ama Dünya Kupası'na gitmeyi garantilememiz için bu oynayacağımız maçlarda en az 2 veya 3 galibiyet almamız gerekiyor. O açıdan tabii ki bu iki maç son derece önemli olacak. Yani iyi bir kadromuz var. Evet, tabii ki eksiklerimiz var. Önemli eksiklikler tabii ki bugün. Alperen Şengün ve Shane Larkin eksikliği ciddi bir eksiklik bir takım için. Ama bunun dışında da gene çok kaliteli bir kadromuz var. Pota altında tecrübeli oyuncularımız var. İşte Adem Bora'nın savunmadaki caydırıcılığı, hücumda kendini çok geliştirmiş olması. Keza Ömer Faruk'un bu turnuva maçlarındaki de skorer oyunu buna ekleniyor. Ercan Osmani'den daha iyi bir performans bekliyoruz tabii. Ercan konsantre olduğu zaman, bunu geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda gösterdi ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu. Onu o halini bekliyoruz bu resmi maçlarda. Tabii ki takım kaptanı Cedi Osman en etkili hücum silahlarımızdan bir tanesi. Bunun dışında Kenan olsun, Şevmuz, Onur Alp, Flynn zaten bu hazırlık maçlarında. Yani kadromuz iyi durumda. Bir sıkıntımız yok. Hem pota altında hem de dış adam

0: Aramızda bir de bir sistem oturdu tabii. Uzun süredir birlikte oynayan bir kadro var. Onun için ben hücumda oldukça iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Ama tabii dediğim gibi Litvanya takımının o hızlı hücumlarını da durdurmalı. Mutlaka iyi sert savunma yapmalıyız.
1: Hocam İzlanda seyahati de olacak. Uzun da bir seyahati. Ne kadar etkiler?
0: Evet tabii İzlanda uzun bir seyahat. Biraz yarım bir jet lag durumu da olabiliyor. Bunu geçmişte de yaşadık daha önce İzlanda'ya gittiğimizde de ama şartlar bunlar. Zaten iki gün önce gidiyoruz ama maçtan bir gün önce değil. Burada Litvanya maçını cuma akşamı oynayacağız. İzlanda'daki maç pazartesi günü. Cumartesi günü hemen sağ olsun federasyonumuz bu sefer özel uçak da ayarladı. Özel uçakla direkt olarak gideceğiz. Sizleri de bekleriz, basın mensuplarımızı da bekleriz İzlanda'ya. Uzun bir seyahat ama güzel bir yer İzlanda. Balina turları falan var. Bu sefer oradan inşallah galibiyetle çıkartacağız.
2: Ben bir soru soracağım. Bu sabahımızda FIBA, NBA ve Basketbol Federasyonu'nun katkıyla çok önemli bir kamp programı başladı. Türk basketbolcular da yer alacak burada. O kampla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: NBA bu kampları her sene yapıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu da, daha doğrusu Türkiye şu anda sporda en fazla yatırım yapan Avrupa ülkesi olarak gösterebilirim. Tabii basketbollara bu merkez biliyorsunuz şu anda Avrupa'nın en önemli basketbol merkezlerinden bir tanesi. İçerisinde işte 5-6 tane basketbol salonu, kütüphanesi, oteli, okulu olan bir yer. Onun için NBA de burayı tercih etmiş bu sene bu kampı yapmak için. Genç oyuncular katılıyor bu kampa. NBA'den çeşitli antrenörler geliyor. Bugün öğrendiğime göre bir tane head coach da varmış. Cleveland'ın head coach'u da varmış. Yani güzel bir organizasyon. Türk oyuncuları da var burada. Biz de kadromuzdaki Darius'u oraya verdik. Orada biraz antrenman yapacak. Ondan sonra tekrar bize katılacak. Türk basketbolu her aşamada hem sonuçlar bazında bütün kategorilerde hem de organizasyon bazında Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisi durumunda. NBA'in bu tercihi de oldukça doğru bir tercih. Burada çalışırlar sabahları. Akşamları da Boğaz turlarıyla beraber güzel güzel balıklarını yerler. Tarihi yerlerini, Türkiye'nin tarihi yerlerini gezerler. Onlar da iyi bir seçim yapmışlar.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, Ömer çok yetenekli bir çocuk. 17 yaşında ve burada özellikle 17 yaş dünya şampiyonasında ben birçok maçını canlı izledim ve onun bu seviyelerde de oynayabileceğini o zamanlar düşünüyordum ve bunu test etmek istedim. Açıkçası bu amili takım kampına çağırarak ve ne kadar doğru olduğunu da gördüm. Gayet rahat bir şekilde abileriyle beraber aynı seviyede çalışıyor, aynı seviyede antrenman yapıyor. Nitekim Almanya turnuvasındaki ilk maçta da 10-12 dakika oynadı, 5 sayı attı. Öğrendiğime göre tarihte amili takımda en genç yaşta sayı atan oyuncu unvanını da almış. Ben Ömer'in ileride Türk basketbolunda çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum. Ama tabii ki şu anda gerek Ömer olsun gerek Darius olsun henüz çok gençler. Bu maçlarda 12'de olacaklarını düşünmüyorum. 12 kişilik kadroda. Ama bu gelişimlerini sürdürürlerse önümüzdeki sene Dünya Şampiyonası kadrosuna 12 kişiye girebilirler mi? Ona da önümüzdeki dönemlerde bakacağız. Türk basketbolunda sadece A takımlar düzeyinde değil, altyapılar düzeyinde de oyuncular gelmeye başladı. Bu son derece önemli. O açıdan da tabii ki Ömer olsun, Darius olsun bunun öncülüğünü yapıyorlar.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazan.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
5: Ali Erim ve Mert Elam'la Hetri

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. A milli takım baş antrenörü Ergin Ataman'ın açıklamalarını sizlere aktardık. Birazdan basketbolla ilgili kısa bir bilgilendirme de yapacağız. Neredeyiz, ne yapıyoruz milli takım diye. Ama şunu da söyleyelim. Bugün Serdar Adalı, klasik tabirle söyleyeyim mi?
1: Evet.
0: Riva'ya çıkarma yaptı.
1: Kurmaylarıyla birlikte.
0: Kurmaylarıyla birlikte Beşiktaş Riva'ya gitti. TFF yöneticileriyle görüşüyor başkan Serdar Adalı. Çıktıktan sonra bir açıklama yapması bekleniyor. Şu an Beşiktaş Başkanı Riva'da. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş Alanya deplasmanında hakem yönetiminden çok şikayetçiydi. Büyük ihtimalle onunla ilgili bir ziyaret. Bakalım Serdar Başkan da çıktıktan sonra açıklama yaparsa onu da sizlere aktaracağız. Evet, basketbolda A milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde bir sonraki aşamaya başlayacak. Bu onun hazırlığıydı. Onun işte medya günü. Şöyle, biz şu an J grubundayız ama bu ilk turdan devam eden ve birleşen gruplar oluyor. Bu grupta şu an biz ilk tüm karşılaşmaları kazandığımız için 6'da 6 ile lider durumdayız. Grubumuzda İtalya, Sırbistan, Litvanya, İzlanda ve Bosna var. Bu grupta ilk iki maçımızı oynayacağız gelecek günlerde. O karşılaşmalarla birlikte ondan sonra bir de Kasım'da maçlarımız var. Ama ilk aşamada az önce duydunuz, içeride Litvanya ile oynayacağız 28'inde. 31'inde de pazartesi gününde İzlanda ile deplasmanda oynayacağız. Sonra bir sonraki takvim ta Kasım ayında, ondan sonra 2027'nin Şubat sonu ve Mart başında iki tane maçla beraber bu şeyi tamamlayacağız. Serüveni tamamlayacağız. Arada Mert söyledi. Mert, eğer yanlış bir şey söylersem düzelt. Hı hı. Bu altılı grupta ilk üçe girersek direkt olarak gidiyoruz.
1: Evet, Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ediyoruz.
0: Katılım hakkını elde ediyoruz. Zaten 6'da 6 yaptığımız için müthiş avantajlıyız.
1: Evet, Ergin Ataman da garantilemek için 2 veya 3 maç kazanmak lazım dedi. Evet.
0: Çünkü mesela Bosna'nın 6 maçta 2 galibiyeti var sadece. Puanları 8, biz 12 puandayız. İzlanda 3 galibiyet 3 mağlubiyet. Litvanya 3 galibiyet 3 mağlubiyet. Yani bu takımların zaten anormal performanslar göstermesi lazım. Bizi geçmeleri için. İtalya 6'da 5 ile başlıyor. İtalya'da geçilmesi çok zor gözüküyor. İşte Sırbistan 6'da 4 ile gelmiş gruba.
1: Biz iki maçta da yendik Sırbistan'ı.
0: Evet, yani burada mucize olması lazım. Bizim buradan artık bileti alamamamız için. Hele bu iki maçı da kazanır 8'de 8 yaparsak zaten iş %90 bitmiş oluyor. Yanlış bir şey söylemedik herhalde.
1: Yok yok. Alperen, evet. Şengün ve Larkin olmadığından bahsetti Ergin Ataman ama çok da ihtiyaç duymadan zaten Dünya Kupası bileti alırız diye düşünüyorum.
0: Evet. Basketboldaki tablo, durum bu. NBA'in yaptığı kamptan da bahsedildi. İstanbul'da şu an bir NBA kampı var. Esport ekibi de orada. Ali Konoviç orada, İnan Özdemir orada. Zannedersem Deniz Aksoy ile Elif Polat da orada görev alacak. Yine gün içerisinde Esport'un sosyal medya hesaplarından o NBA kampı ile ilgili basketbol severler de haberleri takip edebilir. Onu da yeri gelmişken söyleyelim ve hemen keskin bir dönüş. Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Lyon deplasmanında dedik. Merkez orta sahada bir 10 numara değil, bir İsmail Yüksek beklentisi var. İsmail Yüksek artık nasıl konumlarsanız bu karşılaşmada görev tanımı da farklı da olabilir İsmail Yüksek'in, ama merkezi kuvvetli tutmak istediğini anlıyoruz İsmail Yüksek'in. Bu durumda ileride Greenwood, Talişka veya Vedat Muriç ve sol tarafta da Nene olabilir. Peki böyle bir düzende, merkezi üçlediğin düzende en uçta Vedat Muriç'in mi olması daha doğru olur sence? Yoksa Talişka'nın olması mı daha doğru olur? Talişka'nın arkasında İsmail Yüksek, Kante, Gendüzi mi? Vedat Muriç'in arkasında Kante, Gendüzi, İsmail Yüksek mi?
1: Vallahi zor bir soru. Ben Vedat diyebilirim buna ilk etapta. Tabii üzerine detaylı düşünmek lazım ama hani bu merkez orta sahadan topu ileri taşıma konusunda çok fazla bir şey beklememek gerekebilir. Talişka kendi topu oraya taşıyıp tutabilecek profilde bir oyuncu değil bence. Hı hı. Vedat bunları daha iyi yapıyor topu tutma konusunda, tutup takım arkadaşlarına oyuna sokma konusunda. O yüzden ben o açıdan Vedat'ı tercih edebilirdim Talişka yerine böyle bir deplasmanda.
0: Peki Vedat topu tuttu. Hücum anlamında arayacağı ilk oyuncu bu kez Gendüzi mi olacak? merkezden gelen desteklerde. Yani mesela nasıl bir konumlama? İki tane oyuncu yan yana mı göreceğiz? Örnek veriyorum. Kante, İsmail Yüksek biraz daha yakın birbirine. Önlerinde mesela ne dedim? Kante, İsmail Yüksek. Dedi. Önlerinde Gendouzi mi olur? Yoksa mesela Kante tek çapa, İsmail Yüksek, Gendouzi
1: bence
0: olur.
1: Bence direkt olarak Gendouzi en geride olur.
0: Gendouzi en geriye aldı.
1: Kante ile İsmail sağ iç, sol iç gibi oynar diye düşünüyorum. Genelde topu oyuna Gendouzi sokuyor Fenerbahçe'de benim gördüğüm kadarıyla. İsmail'e o şeyi sorumluluğu vermez. İsmail'in çünkü topu oyuna sokma konusunda yani risk alıyor, hatalar yapabiliyor. Gendouzi de çok ideal bir oyuncu değil bu konuda ama ona o görev verdiğini düşünüyorum İsmail Kartal'ın. Kante de yine önde oynar. Kante de aslında topsuz koşular ceza sahasında yapıyor. Böyle çok fark etmiyoruz topla belki buluşmadığı için ama son maç hatırlıyorum onun da ceza sahası içi koşuları vardı. O yüzden Kante ve İsmail'i ben önde kullanır. Gendouzi'yi arkada tek bırakır diye düşünüyorum tercih olarak.
0: Evet, bakalım Fenerbahçe'de nasıl bir anlayış olacak? Nasıl bir oyun olacak? Tabii herkes büyük bir merak içerisinde. Aynı zamanda heyecan da var. Fenerbahçe uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak. Elde iyi bir kadro var. Değerli bir kadro var. Ama ilk karşılaşmada Lyon da beklentilerin üzerinde bir oyun ortaya koydu. Şimdi tabii saha ve seyirci avantajı da olacak Lyon'da ve organizasyon olarak da Lyon sanki Fenerbahçe'nin bir tık üzerinde gözüktü. Şimdi böyle bir merkezle çıktığınızda tabii oyunu tutabildiğiniz sürece avantaj sağlıyor ama böyle bir merkezle çıktınız, istediğiniz olmadı, maçın başında bir gol yediniz. O zaman da işler tabii daha da zorlaşıyor. Ama ben genelde turun anahtarının bu akşam hücumdan ziyade Fenerbahçe adına savunmayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama savunmayla alakalı olduğunu düşünürken açıkçası ben merkezi üçlemeyi pek düşünmemiştim. Benim kafamdaki planda merkezi üçleyeyim, daha iyi savunma yaparım yoktu açıkçası. Savunmada biraz daha dikkatli ve biraz daha yakın oynamaya çalışan Lyon'lu oyuncularla bir Fenerbahçe hayal etmiştim. Tabii İsmail Yüksek bu yakın oynamayı en iyi yapan isimlerden bir tanesi. Ama bakacağız, hep beraber göreceğiz. Akşam gerçekten böyle bir kadro mu çıkacak? Çünkü hem yayıncı kuruluş beyin verdi hem işte TRT Spor'da bu kadroyu gördük. Muhtemeller böyle veriliyor şu an için. Ama belki İsmail Kartal, Kante Gendouzi'nin önünde klasik olarak Talisca ve onun önünde de Vedat Muriç'i kullanacak. Onu zaman gösterecek.
1: Bu arada geçen yıl Trabzon'u yenerken Fenerbahçe deplasmanda yine bu üçlü vardı. Hı hı. Ama kanatsız bir düzen vardı diye hatırlıyorum. Bir 10 numara, 2 santrfor gibi dizilmişti. Bugün Nene'nin olmadığı, Talisca, Greenwood ve Vedat'ın olduğu bir düzen de olabilir Fenerbahçe'de. Kanatsız şekilde. O da bir alternatif olabilir.
0: Peki mesela böyle karşılaşmalar öncesinde çok da oynama derler. Hani takımın ayarlarıyla tam oturmadıysa takım, onun bir riski var mı?
1: Var. Ama o riskle birlikte fırsat da var bence aynı potada. Çünkü rakip de sana göre hazırlanıyor. Senin geçmişte ne oynadığına bakarak hazırlanıyor. Hı. Sen bambaşka bir kadroyla bambaşka bir düzende çıkarsan rakip de seni özellikle ilk 45 dakikada çözmekte zorlanıyor. Genelde devre arasında o antrenör dokunuşunu görebiliyorsun. Bu da avantaj olabiliyor. İşte burada hangisi ağır basacak onu tabii önceden kestirmek kolay değil. Eğer bu alternatif plana iyi hazırlandıysa Fenerbahçe bunun avantajını yaşayabilir ama hiç hazır değilse bu plana dezavantajını da yaşayabilir. Yani ben tamamen yanlıştır ya da tamamen doğrudur diyemiyorum. İki türlü yani, hem fırsat
0: oyunu
1: var hem
0: görmek
1: sıkıntı
0: gerekecek.
1: Var. Tabii gerekecek yani.
0: Evet, her sene kriz yaşadığımız bir konu. Futbolda, Avrupa kupalarında final karşılaşmaları nerelerde? O yüzden de Mehmet Ünlü hepsini ayrı ayrı yazmış. Ve yeri geldiğinde bu mesajı sürekli atarak hatırlatacağım demiş kendini.
1: Frankfurt'ta Avrupa Ligi.
0: Neden?
1: Can Uzun.
0: Bravo. Peki konferans?
1: Onunla ilgili bir tüyo vermiş miydin?
0: Yani? Verdik. Gözümüzün önünde çünkü.
1: Ha, bizde ya, Beşiktaş, tamam.
0: Beşiktaş'ta, o da
1: onu
0: basit.
1: Biliyorduk. Şampiyonlar Ligi neydi?
0: Şampiyonlar Ligi de Madrid'de.
1: Madrid'de.
0: Bir tek Şampiyonlar
1: Arda
0: Ligi'ni...
1: Ama Atletico'nun sahasında gerçi.
0: Atletico'nun sahasında. Değil ama mi? Şampiyonlar Ligi'ni de tutarız aklımızda ya, Madrid'de
1: ben
0: diye.
1: Ben onu biliyorum. Tamam.
0: Bu sene çok zorlanmayacağız.
1: Tamam.
0: Değil mi?
1: Hatırlıyorum. Tamam.
0: Can Uzun'dan Frankfurt'u yakalayacağız.
1: En zor o zaten şu an.
0: Aynen. Konferans zaten burnumuzun dibinde. Hı-hı. Öteki de Madrid'de. Bu şekilde bence hatırlarız. Hı-hı. Bu sezon bu krizi yaşamayacağız.
1: Tamam.
0: İyi mi?
1: İyi. Bu arada Madrid'i de Arda'dan yine Arda Turan'dan akılda tutabiliriz yani. Bizim iki Arda'mız da sonuçta Madrid'de bir Atletico'da bir Real'de oynadı.
0: Evet. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi Yalova'dan Harun orta saha demiş. İsmail Kante Gendüzü olursa bu üçlünün yaratıcılık bakımından ileride kısır kalma ihtimali var. O yüzden ileride Tarışkan olması daha iyi demiş. Bu maçı Fenerbahçe'ye Tarışkan'ın uzaktan şutlarını getireceğini düşünüyorum. Hı hı. Diye de eklemiş.
1: Sen kimi tercih ediyorsun?
0: Ben her zaman Tarışkan'ın bu tarz maçlarda olması gerektiğini düşünürüm. Ama aynı zamanda santraforum olması gerektiğini de düşünürüm. O yüzden de ben merkezde azalırdım açıkçası.
1: Ama yok, bu üçlü var. Kimi tercih ediyorsun?
0: Gene Talisca'yı tercih ederdim. Yani gene Talisca'yı tercih ederdim. Fakat işte Talisca ne kadar fazla ceza sahası yayında oralarda istediği yerlerde topla buluşabilirse o kadar fazla etkinlik yaratma ihtimalin var. Onun da artması biraz Vedat Muriç'le alakalı. Yani Vedat Muriç'e sıkıştığında uzun oynayıp dönen toplarda Talisca'nın bir şeyler yapmasını da bekleyebilirsin. Vedat'ın orayı karıştırdığı anlarda Talisca'nın yaklaşmasını bekleyebilirsin. Tabii Talisca ikili mücadelelerde oraya girip belki çoğunu kazanamaz ama Vedat'ın zaman zaman topu tutup Talisca'ya servis yaptığı anlar da olacaktır sahada olduğunda.
1: Peki tekken ne yapacak Talisca?
0: Talisca tekten o zaman Talisca top geldiğinde aynı İstanbul'daki maçta dönüp attığı gol var ya. Hı hı. O tarz bir şey kovalayacak.
1: Ya ben ya
0: işte şeyi azaltacaksın. O şansı azaltıyorsun zaten tek oynadığında.
1: Ben hani şöyle de detaylandırayım. Aklıma şöyle bir şey geldi abi. Mesela bu maç defansif olarak iyi olman lazım değil mi? Merkezi üçlüyorsun. Orta sahayı sert tutayım diyorsun. Önde Talisca mı defansif olarak daha iyi mesela? Vedat mı? Herhalde bir tartışma yok. Vedat daha iyi. Ve elinde Greenwood gibi Talisca vari bir oyuncum var. Talisca'nın daha atleti var hatta. Ve Talisca gibi çok beklenmedik şutlar çıkarıp goller atabilen bir oyuncu var. O varken Greenwood, yani Greenwood olmasa belki Talisca derdim ama Greenwood da varken orada Vedat'ın oynaması bu maç özelinde bu endişelerle işin savunma kısmındaki daha makul olabilir. Greenwood'da da ekstra bir gol çıkartabilirsin belki.
0: Ama bütün hücum planını tek oyuncuya bağlamak,
1: ya Vedat da atabilir bu
0: biraz
1: arada.
0: Biraz riskli değil mi?
1: Vedat da atabilir. Vedat niye atamaz? Vedat ilk maçta da kafa pozisyonları buldu. İlk yarıda da ikinci yarıda. Vedat da atabilir. Yani hani Vedat'ın olması gol atamayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden bilmiyorum. Bana daha makul geliyor.
0: Gaziantep'ten Mahmut Karataş bir Fenerbahçe taraftarıymış. Fenerbahçe bu akşam iki farklı mağlup olacak. İsmail Kartal gönderilecek. Daha sonra neden daha önce gönderilmedi denecek diye oldukça karanlık bir tablo çizmiş.
1: Geçen yıl Mourinho Benfica mağlubiyetinden sonra mı gitti? Değil mi? Öyle oldu.
0: Galiba.
1: Öyle oldu. Benfica mağlubiyetinden sonra gitti.
0: Evet. Fenerbahçe'ye akşam başarılar diliyoruz. Fenerbahçe saat 22'de Lyon deplasmanında olacak. Maçı TRT'nin vereceğini hatırlatalım. Yine karşılaşmayla ilgili tüm detayları gün boyunca Radyo Spor'da dinleyebileceksiniz diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487 mesajları gönderebilirsiniz. İkinci aramıza gidelim. Aradan sonra diğer haberlerle devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo Spor. Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında, birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Jalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
7: Radyo Spor!
8: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte Ohva. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh, vurdu kafayı, gol!
6: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
8: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor. Bekten beke vuruyor.
9: Yani bek etkinliği bu.
8: 2-0.
6: Kauno Jalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da.
8: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
6: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Radyo Spor.
6: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta Zalgiris maçının kadrosunda bilin bakalım kim yok?
1: Udokai. Zaten yok muydu?
0: Trossard.
1: Trossard mı?
0: Sağlık ekibimizce yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi sebebiyle Zalgiris maçı kadrosunda yer almamıştır diyor Trossard için. Tabii ilk karşılaşma 3-0. Rakibin çok kuvvetli bir kadrosu yok. Bayağı mütevazi bir ekip. O yüzden Beşiktaş herhalde bu riski almayı uygun görmedi. Trossard kadroda yok. Trossard olmadığı noktada da İlhan'ın başlaması muhtemel gözüküyor. Monaco, Papesar, Fabrizio Romano yazmış. Oyuncu kiralamak için böyle bir girişimde bulunmuş Monaco. Onu söyleyelim.
1: Galatasaray'ın ilgilendiği Tottenham'la orta saha. Bu arada Başkan Serdar Adalı konuşuyor şu anda çıkışta.
0: Evet, az önce bahsetmiştik. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı TFF'ye gitmişti. O zirve bitti. Şimdi zirve sonrası Serdar Adalı'yı dinliyoruz.
2: Yani saymadım ama çok da yani böyle problem olduğunda gelmekten de açıkçası sıkılır hale geldim. Ben de işte Beşiktaş camiası olarak da yine aynı şeyler, yine aynı haklısınız sözleri, yine gereken yapılacak sözleri. Ama ben her zaman söyledim, tabii 1,5 sene önce söylediğimi tekrar yine tekrar edeceğim. Bu MHK Başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adımda yapılan federasyonun yaptığı güzel işler de var. Maalesef onları da gölgeliyor. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Bu MHK Başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz geçen hafta ben söyleyeyim Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İşte 2 senedir hakemleri yeniledik. Yeni hakem kadrosu yaptık. İşte yetiştirdik eğitimci. İşte Portekizli eğitimci. Şimdi başka bir eğitimci. Ama bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Yani geçtiğimiz sezon kupa maçında hepiniz hatırlıyorsunuz yani şu bu haftaki hakemi. Özellikle de bizim maçımıza verdiğinden şu kadarcık bir şüphem yok. Hani öyle iyi niyetle yapılmış bir şey olduğuna da inanmıyorum. Artık bir dünyanın yani artık dünyaya da rezil olduk. O tokat olayı yani ne futbolun içinde olan bir şey ne yani söyleyecek tek bir kelime bulamıyorum ve bu bir yerli futbolcu olsaydı onun anlaması biraz daha şey olurdu, kolay olurdu. Ne diyeceğim bilmiyorum ama iyi niyet aradı. Yani iyi niyet falan yok. Yani bunu kesinlikle işte ya işte öyle olması gerekiyordu bu hakemlerin bu hafta buraya verilmesi. Ben de aynısını söyledim yani keşke bizi içerideki bir maçımıza verseydi de bu rezillikleri yapsaydı bu. Özellikle VAR'daki arkadaşlar. Dünden beri de birincilikten yine Süper Lig'den ikincilikten aramayan en az 30-35 tane de kulüp başkanı aradı. Sadece biz şikayetçi değiliz. Altlıklarda da var bu rezil. Hani bir ara bir dönüp oraya da bakmaları lazım. Bugün itibariyle inandığım bir şey var. Hani hep federasyon başkanımız, yönetim kurulu gereğini yapacaktır bu MHK başkanıyla. Bugün itibariyle inandığım şey de federasyon başkanımızla TFF yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Yani buna inandım artık. Hani bir şey yapamıyorlar. Ne diyeyim? Yine demin de söylediğim gibi söylediklerimin geçen sene ne söylediysem aynı yerden devam ettik. İyi olacağını söylüyorlar. Ama bizim bu konuda artık şu kadarcık bir şeyimiz kalmadı. Sabrımız da kalmadı. Bu saatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiz şu içinde bulunan Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim bu konuyu. Şu andaki bu hakem konularının içinde bulunduğu durumu. Demin de söyledim. Yani artık federasyonun da bu konuda yani bir MHK başkanını da bana göre hani almıyor, eskiden almıyorlar filan. Bana göre de alamıyorlar. Türkçesi bu. Anladığım bu çünkü öyle görünüyor. Ne diyeyim? Yani işte okuyorum işte Beşiktaş başkanı gidip birini aldırdı, aldırmadı. İşte yok masaya yumruğunu vursun vurması filan. Bugüne kadar hangi kulüp başkanı bu federasyona geldi de böyle bir taleple geldi dediği yapıldı. Bir tane örneği yok.
3: Başkanım geçen sezon Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili çok büyük tepkileriniz oldu. Evet. Yine buraya çok gelmiş.
2: Yine geldim.
3: Değişiklik oldu.
2: Değişiklik oldu. Şimdi demin de içeride aynı mevzu. Ben hiçbir zaman çok böyle müsbet bir şeyler olmadıktan sonra bir şeyleri gündeme getirmiyorum. Demin içeride de kendilerine niye o zaman nasıl olduğunu kendilerine anlattım. Biz de değiştirdik dediler. Geç kaldılar. Geç kaldılar. Bak iki senedir bu MHK başkanı ile ilgili. Yine söylüyorum, iyi insan olabilir, iyi bir eğitimci olabilir. Bu işi beceremiyor. Beceremiyor. Altındaki o MHK'nin de altında çalışan ekip, şimdi burada tek tek onların isimlerini de zikretmeyeceğim. Onlara da hakim değil. Önüne getiriyorlar listeyi. Bunu buraya verelim, bunu buraya verelim. O da veriyor. Çok hakim değil çünkü konuya. Hakim değil. Hakim olsa geçen sene kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra verir mi bu hakem bize? Hakim değil. Ya da hakikaten çok kötü niyetli yani. Yani Beşiktaş'la alıp veremeyeceği bir iş var. Ama bilsin ki yani Beşiktaş'ın da onunla alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman. Evet.
4: Başkanım önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisi var. Yabancı var. Talebi olacak mı Beşiktaş'ın?
2: Ya bakın federasyon elinden gelen her şeyi yapmak için mücadele ediyor. Ben dün arayamadım. Yani Fenerbahçe tarafı da eğer onlar da bizimle aynı düşünüyorlarsa bir yabancı var talebi olabilir. En azından bu seneki yani şu geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Yani her şeyi iyi anlarım ya. Yani hakeme de hani görmeyebilir ya. Onu da bu tarafından hani iyi niyetle anlamış olabiliriz. Herkes öyle düşünebilir. Ama VAR'da gözünün önünde sen yani tokatı görüp hakemi çağırmayacaksan bunda iyi niyet aramam. Bu oraya hedefli yollanmış, tembihli yollanmış, bu şekilde gelmiş bir arkadaş. VAR, evet. Federasyon'a da demin de sohbetin arasında söyledim. Fenerbahçe'de evet derse bir yabancı var en azından talebimiz var.
4: Başkanım büyük yatırımlar yapıyorsunuz, yıldız isimleri getiriyorsunuz.
2: Yapmaya da devam ediyoruz.
4: Trossard orada bir pozisyon içerisinde maruz kaldı. Pozisyon sonrası İngiliz basınında dile getirdi bunu. Yok.
2: Dile getirdi. İşin o bir tarafında Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de öyle bir tarafı var. Demin de söyledim yani bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı anlatması ya idare et. Oluyor işte bu filan diye ama bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara. Bu sadece bizim için geçerli değil ha. Yani bu yarın Galatasaray'ın başına da gelebilir. Fenerbahçe'nin maçına, Trabzon'un başına gelebilir. Ne yapacağız? Kimi getireceğiz ondan sonra? İşte Türk Süper Lig'in kaliteli olmasından, işte marka değerini yükseltmekten bahsediyoruz. Şimdi ben burada bu açıklamaları yapıp büyük bir ihtimalle yarın yine ceza alacağım. Çok önemli değil. Yani bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak mecburiyetinde bırakan olaylar marka değerini düşürüyor. Yani nasıl anlatacağız ya? Yani bu iş ya hiç kimseye yani kesinlikle başlarına gelmesin. Çünkü biz uğraşıyoruz. 3 gündür. Yani futbolcu da şey değil ki böyle taş değil.
3: Başkanım peki o pozisyon için hata kabul ediliyor mu? Var hatalı.
2: Tabii canım yani. Ya tabii herkes yani. Var tabii ki ya ben peki. Bakın ben yine sohbetimin içinde hiçbir zaman bu gol Nizami'ydi, bu penaltıydı, şu bu filan. Hiç ben o konulara da girmedik hiç. Hiç girmedim. Ben bugünkü ziyaretimin özü hakemin yaptığı kötü yönetim artı VAR'daki arkadaşım bu tokat olayını görmemiş olması. Yani onlar da kabul ediyor tabii. Yani gereğini yapacağız diyorlar. İnşallah gereğini yaparlar. Yani diyecek bir şey de bulamıyorum. Yani artık bunu bir daha söylemekten vallahi sıkıldık ya. Yani ama yine diyorum bakın haftaya da başka bir takımın başkanı gelecek buraya. O bir haftada diğer takımın başkanı gelecek. Ama o zat orada oturacak. Beylerbeyi de keyfine bakacak. Biz burada işte ben harcamışım 250-300 milyon euro. Başka bir kulüp harcamış 300-400 milyon euro. O biri harcamış kendi kesesine göre 25-30. Ondan sonra biz iki tane bir orada oturup keyif yapan bir adamın ve bilgisiz bir adamın iki dudağının arasında koskoca camiaların kaderini belirleyecek. Vallahi kusura bakmasınlar. Yani gereğini yaparlar ama demin de söyledim. Artık ben inandım ki bu adamı TFF yönetim kurulu ve başkanı da alamıyor. Almıyor demiyorum ama alamıyor. Başka bir gücü var.
5: Sayın Başkan, Türk futbolunda yabancı kuralın değişmesi de gündemde. Bu konuyla ilgili Beşiktaş olarak sizin bakış açınız nedir?
2: Ya biz her takımın ihtiyacı ne şekildeyse uyum göstermeye çalışıyoruz. Çok da detayını yani ona sıra gelmedi yani nasıl bir değişiklik yaptı çünkü açıklamamışlar. Önemli olan burada kulüplerin ekonomik olarak zarar görmeyecek kararları alabilmek. O yönde de kararlar alıyor federasyon. Detayını bilmiyorum yani içeride de şey olmadı. Biz de uygundur dedik. Hani bir limit olmaksızın kupa maçlarında yabancı oyuncularımızı oynatabilmek için. Ama çok detaylı şekilde ne şekilde çıktı onun detayını bilmiyorum açıkçası.
3: Başkan futbol direktörü Önder Özen de
2: buradaydık, beraberdik. Hocamız da yine bu yaşadığımız olayla ilgili özellikle yabancı futbolculardaki bu moral bozukluğunu ben dedi gelip bir anlatmak istiyorum dedi. O da onu izah etti. Umarım faydalı bir görüşme olmuştur. Yine diyorum bu bizim için değil. Bizim haricimizdeki takımlarda oynayan yabancı futbolcular için de çok önemli. İnşallah onlar yaşamaz böyle bir sıkıntı.
3: Başka soru var mı arkadaşlar?
5: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet, hat-trick'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Adalı kurmaylarıyla beraber Riva'ya çıkarma yaptı. Görüşmenin ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı, açıklamalarını yaptı. Manşeti de verdi. Ferhat Gündoğdu'yu almıyorlar değil, alamıyorlar.
1: Vallahi başka bir gücü var dedi.
0: Başka Ferhat bir gücü var dedi. Bayağı manşet.
1: Aynen. Gerekeni yapacağız diyor sürekli TFF ama gerekeni...
0: Ben anladım diyor buradaki konuşmadan, bugünkü konuşmadan anladım diyor. Almıyorlar değil diyor, alamıyorlar diyor.
1: Yani TFF başkanı da aşan bir konu. Demek ki başka birinin vasıtasıyla o görevde tutuluyor. Çok daha güçlü biri. TF başkanından daha güçlü bir profil var. Arkada o tutuyor onu orada. Hı. Ama çok tabii gizemli oluyor böyle de. Kim tutuyor mesela?
0: Arkasındaki güç ne? Ve neden mesela?
1: Ve neden evet neden? Ne özelliği var Ferhat Gündoğdu'nun? Çok flu bir konu yani bu. Ama yani özünde katılabilirim buna.
0: Gerçekten mi?
1: Vallahi.
0: Niye mesela? Nesine katılırsın?
1: Yani Ferhat Gündoğdu'yu illa tutman gerekiyor mu mesela? Hani şu ana kadar bak ben normalde korumacı biriyim. Ferhat Gündoğdu da ilk başta gerektiğinden fazla eleştirildiğini düşünüyordum bu
0: evet,
1: son
0: aynen.
1: döneminde. Ama hani benim de öyle tutunacak pek dalım kalmadı Ferhat Gündoğdu ve uygulamaları konusunda.
0: Tamam.
1: O yüzden yani illa kalsın Türk hakemliğinin geleceği Ferhat Gündoğdu'da gibi bir düşüncem yok. O yüzden gidebilir. Çoktan giderdi normalde Türkiye şartlarında. Kaldığına göre ben de ekstra bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Bana çok uzak değil. Yani kanıdım yok. Başkanı da yok. Serdar Adalı'nın. Ama hissiyat olarak Bende de benzer bir hissiyat artık var ya.
0: Yani orada mantığını nasıl oturtacağız peki? Böyle bir hissiyatın mantığa bürümesi nasıl oluyor?
1: Sen ne düşünüyorsun Ferhat Gündoğdu'nun 3. sezonunda da başlamasına? Ne düşündürüyor sende bu kadar olaylara, açıklamalara rağmen görevde kalması normal mi sence?
0: Tabii ki değil. Fakat benim
1: sen
0: aklımda...
1: Sen başka türlü açıklıyorsun.
0: Şu var. Hani federasyon MHK başkanlığını sürekli olarak Türkiye'de 8-9 ayda değiştirdi. Değiştirdi. Orada hiçbir şey inşa edilemedi. Hiçbir şey kurulamadı. Yani sen mesela iyi planları olan, doğru bir insan olsan da o balon büyük takımların işte maçlarında yapılan hatalarla beraber şişti. 8. 9. ayda patladı. Belki sen doğru insan olarak orada kalsan senin çalışmaların ne bileyim 2. senede, 3. senede Türk hakemliğini daha iyi noktaya getirecekti. Ama hiç o şansı kendinde bulamadın. O yüzden de biz Ferhat Gündoğdu'yu göndersek onun yerine başka birini getirsek gene aynı şeyler olacak. Gene 9 ay sonra, 12 ay sonra bir değişim olacak ve Türk hakemliği hiç ileri gitmeyecek. Hiçbir proje hayata geçmeyecek. Hiç ilerleme sağlayamayacağız. O yüzden de zaten kişiler arasında çok büyük bir fark yok. Yani ha Ferhat Gündoğdu olmuş, ha Mustafa Çulcu olmuş, ha başka bir eski hakem olmuş. Yani birbirlerine çok büyük farkları yok bu adamların. O yüzden de Ferhat Gündoğdu ile devam edelim. Ben en fazla bunu derdim. Ama şimdi alamıyorlar dediği noktada yani Türkiye'de o kadar güçlü kim var? Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı MHK başkanının alınmaması yönünde bir görüş bildireceğini ya da MHK başkanı üzerinden gideceğini zannetmiyorum.
1: Mümkün değil. Onun adını kullanıp ya da onun gücünü kullanıp yapabilecek olanlar
0: evet,
1: olabilir
0: yani,
1: belki. Bilemiyorum.
0: Aklı o geliyor değil mi? Yani mesela spor bakanının öyle bir gücü var mı?
1: Bilmiyorum.
0: Bence yok. Geriye kim kalıyor mesela? Hani kim o kadar güçlü de ya da Ferhat Gündoğdu ne kadar güçlü olabilir de kimse ona dokunamıyor. Yani çıtayı öyle bir yere koydu ki Serdar Adalı. Hani alamıyorlar dediği noktada kim? Mesela arkasındaki güç kim? O sorunun cevabı yok. O sorunun cevabı olmayınca da bana pek mantıklı gelmedi açıkçası.
1: Peki diyorsun yani 8-9 ayda bir değişen MHK'ler istikrardan uzaklaşılıyor falan. Şu olamaz mı Ali abi? MHK'nin uygulamalarından ya da nasıl diyeyim yapılanmasından memnun olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Ama onu yöneten kişiden memnun olmasın. Aynı düzeni farklı bir isme devam ettiremez mi? Yani illa Ferhat Gündoğdu'ya mı ihtiyaç var? Gençleri ön plana çıkarmak istiyorsa TFF bu anlayıştaki bir MHK başkanıyla anlaşabilir. Bu isimle anlaşıp onu MHK başkanı yapabilir. Yani onun mantalitesinin devam etmesini istiyorsa illa bence Ferhat Gündoğdu'ya da gerek yok. Yani gençlere önem vermek için Ferhat Gündoğdu'ya mı ihtiyaç var? Getirirsin buna yakın profildeki bir ismi. Konuşursun öncesinde. Nasıl teknik direktör seçiyorsun? Oynattı oyuna göre hücum mu oynatıyor, savunma mı oynatıyor? Hücum oynatan birini bulursun. Sen de hücum oynamak istiyorsan. Onunla devam edersin. Hani bu kulüpler yapıyor sonuçta. Nasıl oynayacakları belli. O profile uygun hoca seçiyorlar sürekli. Yani bir hocanın da illa 5 yıl takımda kalması gerekmiyor. O bakış açısının devamlı olması gerekiyor. Burada da isimlerden bağımsız TFF bunu sürdürebilir başka bir isim. Yani illa Ferhat Gündoğdu mudur burada olay?
0: Çok
1: yani.
0: Haklısın. Çok haklısın. Peki ben şöyle bir soru sorayım sana. Sen bana bir soru sordun. Ben de sana bir soru sorayım. Mesela o zaman kulüpler niye İbrahim Hacı Osmanoğlu'na dokunamıyor?
1: Ya evet bak o da güzel bir soru.
0: Yani o zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu da mı çok güçlü?
1: Bir Galatasaray yani dokundu ona.
0: Diyorsun ki federasyon MHK şöyle alamıyor. Yani eğer MHK başkanını görevden alamayacak bir federasyon başkanı varsa o zaman niye o da Türk futbolunu yönetiyor? O zaman Türk futbolunu yönetmiyor demektir. Hı hı. Her kriz olduğunda siz MHK'ye vuruyorsunuz ama federasyona hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. MHK kimin kuruluşu? Özde bağımsız da kimin kuruluşu? Yani dirsek dirseğe çalışıyorlar federasyonla. Omuz omuza çalışıyorlar. Öyle de olması gerekir zaten. O zaman aynı soru gündeme geliyor. Yani siz bu kadar futboldan her şeyden şikayetçisiniz. Ama federasyona hiçbir şey diyemiyorsunuz. Tek söyleyebildiğiniz şey Ferhat Gündoğdu. Yani o zaman da akla şu göre Ferhat Gündoğdu gitti. Yerine Mert Elam geldi. Ortalık normale mi dönecek? Yok. O da olmayacak. Hı hı. O zaman niye federasyon başkanının istifası istenmiyor yani? Kulüpler olarak. Neden hiç ona ses çıkarmıyorsun? O zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun arkasında mı çok güçlü biri var? İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu mu sizi dokunamayacağınız için hedefinizi şey olarak gösteriyorsunuz?
1: Bence herkes artık Serdal Dalı gibi düşünüyor. Yani Ferhat Gündoğdu'ya dokunamadığını biliyor. O yüzden İbrahim Hoca Osmanlı'nı istifaya davet etmenin de bir mantığı yok ki. Yani istifaya davet etsen ne olacak? İşte Ferhat Gündoğdu dokunulmaz yine. Bir sana şey yok. Artısı yok. İbrahim Hoca Osmanlı'nı dokunmanın bu mantıkla.
0: Ne diyor ki, federasyonun yaptığı iyi işler bile güme gidiyor diyor. Ferhat tamam. Gündoğdu yüzünden.
1: Evet.
0: Ya, federasyon çok iyi. Ferhat Gündoğdu kötü.
1: İşte federasyon iyi. Gücü yok Ferhat Gündoğdu'yu indirmek için. Ya da işte o görevden almak için. O yüzden niye istifaya davet edesin ki federasyonu? Ferhat Gündoğdu'ysa burada daha güçlü olan taraf. Anlaşılan o açıklamalardan. Ben de kısmen öyle düşünüyorum. O yüzden TFF'yi istifaya davet etmemek bir eleştiri konusu değil bence.
0: Evet, yani bu kadar gizemli olmaması lazım bu işlerin. Bana sorarsan yani mesela biz enerjimizi şu an kim kimden daha güçlü, kim kime dokunamıyor, neden dokunulmuyor tarzında olmaması gerekiyor. Bu çok saçma bir konuşma bence bu. Bunun gündeme gelmesi de abes. Ama işte Türk futbolu da böyle bir şey.
1: Abi ama mesela biz genelde daha net şeyler üzerinden gidiyoruz. Ben de mesela benden de böyle bir yorum duymazsın büyük ihtimalle. Şaşırmışsındır Serdal Adalı'ya yakın düşündüğüme. Ama hani ben de saf değilim. Futbolda, hayatta perde arkasında bir sürü şey döndüğünü biliyorum. Yani bilmiyorum ama biliyorum. Tahmin ediyorum. Yani olabilir mi? Olabilir. Ferhat Gündoğdu'nun arkasında bir güç olabilir. Niye olmasın abi? Kara para var futbolda ve işte hayatta, her yerde suçlular var, yakalanıyorlar, operasyonlar düzenleniyor. Yeni yeni şeyler duyuyoruz sürekli. Her gün bir operasyon farklı kesimlere. Bazı güç dengeleri var. İşte mafyalara operasyonlar. Bir sürü şey oluyor abi. Sadece Türkiye'ye baktığında. Futbolun içinde bu kadar para varken arka tarafta her şey böyle nettir diyebilir miyim ya da çok iyi yönetiliyordur diyemem. Sadece ben ne olduğunu bilmediğim için o toplara genelde girmiyorum ama başkan girdi. Ben de destekledim onu yani. Olabilir bir arkada bir güç yani. Neden olmasın?
0: Evet. Dediğim gibi Serdar Adalı manşeti verdi. Manşette net yaptığı açıklamalarda. MHK başkanlığı almıyorlar değil, alamıyorlar dedi. Ve kucağımıza bombayı bıraktı Serdar Adalı. Bir kez daha geçmiş olsun. Anjiyo geçirmişti.
1: İyi gözüküyor ama başkan.
0: İyi gözüküyordu başkan. Moralli de gözüküyordu. Ben gittim. Geçen sene de gelmiştim. Aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Biraz sıkıldım bunlardan dedi. Gereğini yapacağız diyorlar sürekli dedi. Pozisyonda bir gazeteci arkadaşımız sordu. Federasyon haksız olduğunu da kabul etmiş. Trossard'ın da biraz pozisyondan etkilendiğini, onun da psikolojisini düzeltmeye çalıştıklarını söyledi yine başkan. Trossard bu arada Zalgiris maçının kadrosuna da Beşiktaş'ta alınmadı. Onu da yine size gelişme olarak söylemiş olalım. Evet, programın böylece sonuna geldik. Program içerisinde hem Ergin Ataman hem de Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın canlı yayın konuşmalarını sizlerle paylaştık. Lyon-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdik. Konu ondan sonra Beşiktaş'a döndü ve programın da sonuna geldik. Tabii gün boyunca Radyo Spor'da spor gündemini konuşmaya sevgili arkadaşlarımız devam edecek. Bizden sonra da saat 15 itibariyle spor kazanı başlayacak. Fenerbahçe'ye bir kez daha Lyon karşısında başarılar diliyoruz. Bunun yanında saat 19'da voleybolda kadın voleybolcularımız bugün Almanya ile oynayacaklar. Onlara da başarılar dileyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
6: Ali Erim ve Mert Elam'la hat-trick sona erdi.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazancım net, Sigortam.net.
10: Radyo Spor!
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız... Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
10: Radyo Spor!
13: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte Ohva. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
12: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
13: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
14: Yani bek etkinliği bu.
13: 2-0!
12: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu revanş karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da.
13: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
12: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
15: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Radyo Spor!
12: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
16: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Bugün 26 Ağustos 2026. Spor Kazanı'nda ben Mehmet Sevinç Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş. Ercan abi hoş geldin.
17: Hoş bulduk. Herkese iyi günler.
16: Evet, gündem tabii ki Şampiyonlar Ligi. Tabii transfer gelişmeleri de var. Beşiktaş bir anda gaza bastı. Arka arkaya transfer haberleri ki dün biz yayınımızda bahsetmiştik. Bir de Miretti haberi dün yine yayınımızda vermiştik. Miretti'de de Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Dün de Beşiktaş
17: Poku'yu getirdi İstanbul'a.
16: Evet, Ernest Poku'yu indirdi. Bugün Roma'da sağlık kontrolünden geçti. Osterwold'deki pozitif bir rapor çıkmamış Osterwold için. Orada da bir karışıklık var. Bunlara da değineceğiz tabii ki. Transferlere de değineceğiz. Ama istersen hani gündemde Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi ile bir giriş yapalım. Dinleyicilerimizden de tabii ki görüşlerini alacağız. Güzel bir haber oldu. Sabah takımı, Azerbaycan'ın Sabah Bakü takımı Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
17: Tebrik ederiz Sabah takımını.
16: Evet, İsrail ekibini uzatma sonunda elediler. Ve ya yeni bir takım aslında. İlk kez geçen sene şampiyon oldular. 9 yıllık bir mazileri var.
17: Evet.
16: Ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar. İnanılmaz bir hikaye aslında.
17: Doğru. Karabağ orada bilinen takım.
16: Evet.
17: Azerbaycan'da. Ama Sabah, senin de söylediğin gibi bayağı herhalde planlı ve sistemli geldiler. Ve bunun sonucunda da Şampiyonlar Ligi'ne kalmaları çok çok önemli bir başarı.
16: Evet, inanılmaz. Yani 90+4'te Mutallimov skoru 3-2'ye getirdi. Maçı uzatmalara taşıdı Sabah adına. Yani 90+4'te gelen golle maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da 2 gol buldular. Mbina ve Mikels'le. Toplamda da rakiplerini 5-2 mağlup ettiler. İlk maçı 2-1 kaybetmişlerdi. Bu 5-2'lik galibiyetle de Şampiyonlar Ligi bileti aldılar. İnanılmaz bir hikaye Ercan abi. Yani Sabah
17: büyük
16: takımını
17: bir
16: tebrik edelim.
17: Doğru.
16: Bizi gururlandırdılar. Bir başka temsilcimiz daha oldu Şampiyonlar
17: evet,
16: Ligi'nde.
17: Evet.
16: Çok güzel. Sabah'ın da geçtiğimiz sene Karabağ'ı nasıl takip ediyorsak Sabah'ı da takip edeceğiz. Müthiş bir hikaye. Tebrik edelim tekrar tekrar. Bizleri gururlandırdılar. Tüm Azerbaycan'ı gururlandırdılar. Bugün de Fenerbahçe'den bir tur bekliyoruz. Saat 22'de Lyon deplasmanı. Dün biraz giriş yaptık, bu maçı konuşmuştuk. Ama bugün biraz daha ayrıntılı şekilde konuşma şansına sahip olacağız diye düşünüyorum. İlk maç 1-1 Ercan abi. Önemli eksikler var Fenerbahçe'de. Kerem gibi, Asensio gibi.
17: Ya, takımın bayağı ya şimdi hücumda atak geliştirecek, pozisyona girdiği anda da o tehlikeye eşlik edecek iki önemli oyuncunun olmaması tabii ki bir talihsizlik. Onu söyleyeyim. Hı hı. Fakat buna rağmen Fenerbahçe'nin ne olursa olsun derin bir kadrosu var. Onu kabul edelim. Hı hı. Bu yüzden de ben kalan oyuncuların iyi çalıştığını ve büyük bir ihtimalle de Lyon karşısında iyi bir kadronun çıkacağını tahmin ediyorum. Şimdi bakalım.
16: Beklenen 11'lere.
17: Solda Brown oynayacak herhalde. Sağda Semedo. Ake Skriniar savunmanın ortasında. Orta alandaki o ikili değişmez defansın önünde. Kante Guendouzi.
16: Hı hı.
17: Kanatlardan biri Nene olur mu solda?
16: Kesin bence Nene. Kerem'in yerine Nene oynar.
17: Zaten sağda Greenwood.
16: Sağda kesin Greenwood.
17: Forvet'e yakın bölgede Talisca, Muriç.
16: Şimdi sen 4-2-3-1 yaptın. 4-3-3 yapanlar var. Hani geçen hafta ben dedim ya İsmail Yüksekli bir kadro olur mu? İsmail Yüksekli kadro paylaşanlar var Ercan abi.
17: Olabilir ama benim kadrom bu.
16: Evet.
17: Ya yani ben böyle düşünüyorum.
16: Sen öyle düşündün.
17: Çünkü rakipte de ilk maçta gördük. 3 oyuncu bayağı dikkat çekti. Tesman, Openda ve Fofana.
16: Hı hı.
17: Şimdi bunlar Lyon'un sonucu değiştirebilecek oyuncuları.
16: Kesin.
17: Ve bunlara yılların deneyimi olarak Tolisso'yu ekleyebiliriz.
16: Hı hı.
17: O önemli. Ve kornerlerde hava toplarında yine dikkat edilecek Niakate stoperlerden biri. Ve tabii ki iki stoper diyelim, Kluivert ve Niakate, ama Niakate hava toplarında tehlike meydana getirebilecek bir stoper. Onu da söylemem lazım.
16: Evet, yani dikkatli olmak lazım Olympique Lyon'a karşı. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir 11 var Ercan abi. Şimdi bazı gazeteci arkadaşlarımız, hani ben de bunu beyin jimnastiği olsun diye söylüyorum. Senin 11'in bana da yakın bir 11. Ama geçen hafta ben İsmail

0: da var. Kalede Ederson, Semedo Skriniar, Netanyahu, Archie Brown savunma dörtlüsü. Hı hı. Kante Gündoğdu İsmail bir orta saha. İleri üçlü yani 4-3-3'ün en önündeki üçlü Greenwood, Talisca, Dorgeles, Nene.
1: Şimdi bu Kante Gündoğdu İsmail Süper Lig'de iş yapar. Ama bu tarz maçlarda bu oyuncularla başlarsan orta alanda üretimin düşer. Rakip seni itmeye başlar. Kendi ceza sahanı ve kendi yarı sahanı.
0: İşte itebilir mi? Önde bir duvar kuralım demiş olabilir mi İsmail Kartal? Sahada göreceğiz tabii biz bunu.
1: Bunu sahada göreceğiz. Duvara karşı teknik kapasitesi yüksek ve hücumda başarılı oyuncular o duvarı aşarlar Mehmet.
0: Şimdi mesela Aspor'da benim verdiğim 11'den Talisca'yı çıkarmış, Muriç'i koymuş, Gündoğdu İsmail Kante yapmış orta sahayı Aspor. Aspor da böyle yapmış mesela. Yayıncı kuruluş evet. Şu bilmiyorum ama
1: değil. TRT'de değil mi maç?
0: Evet, TRT'de maç. Evet. Aspor yayıncı değil. Yayıncı kuruluşu bilmiyorum. Onlar nasıl bir 11 verdiler. Ama İsmail oraya koyarak bir direnç kazandırabilir herhalde. Böyle bir izlenimi var muhabirlerin ki İsmail'li bir 11 şu anda ön plana çıkmış gibi görünüyor. Yani geçen hafta ben ortaya attım. Bazı çekincelerimiz var bu 11'de dedik ama sanki ya şöyle hoca bizi duymuş gibi.
1: Hücum da yapma, hücum yapmak ve hemen o hücumda golü bulmak istiyorsan Gündoğdu, Kante, İsmail üçlüsüyle üretimden uzaklaşmış oluyorsun. Benim gördüğüm bu Mehmet.
0: Hı hı.
1: Ve bundan uzaklaştığın zaman da gol pozisyona giremiyorsun. Ve o sırada ne oluyor? Artık rakip cesaret kazanıyor. Hücum yapamıyorsun çünkü rakibe. Ya bu üç oyuncuyla nasıl hücum yapacak?
0: TRT de öyle vermiş Ercan abi.
1: Evet, göreceğiz.
0: TRT de orta sahayı İsmail'i koymuş. Yayıncı kuruluş da orta sahayı İsmail'i koymuş. Yani geçen hafta
1: ya maç... Tedbirli başlayacağım evet, ben maça diyor.
0: Maç evet. Biter bitmez benim burada gündeme getirdiğim konuyu İsmail Kartal duymuş demek ki.
1: Göreceğiz.
0: İsmail'li çünkü orta sahanın ben mantıklı olabileceğini söylemiştim.
1: Ben de üretim düşer diyorum. Ya benim görüşüm.
0: İşte orada da üretimi ben diyor Nene ve Greenwood'a bağlayayım demiş. Olabilir.
1: Nene ve Greenwood kimden alacaklar o topları?
0: Kante'den, Gündoğdu'dan.
1: Net alabilirler mi? İşte çünkü bakacak. Orada bir Talisca gibi ya da sağlıklı olsaydı Asensio gibi oyunun stratejilerini bilen bir oyuncunun olması gerekmiyor mu? Ya hücumun. Oyunun demeyelim de hücumun diyelim. Daha da geliştireyim.
0: İşte orada Kante Gündoğdu'nun ayağına bakacak herhalde. Orta sahayı geçerken. Öyle planladı demek ki.
1: Evet. Ya o planladıysa hazırlık antrenmanlarda da bu üçlü evet başarabilir diye inandıysa tabii ki bu karara saygı duymak lazım. Yapacak bir şey yok.
0: Yani en azından ilk yarıya bu oyuncularla oynayayım. En kötü berabere bitirirsem ilk yarıya, ikinci yarıya bakarız mı? Demiş olabilir. Ya bana mantıksız gelmiyor. Ben geçen hafta da bunu söyledim. Bana mantıksız gelmiyor bu orta saha. Sen daha farklı görünüyor, düşünüyorsun. Hücumda diyorsun eksik kalabilir. Ama işte diren bayağı bir sağlam orta sahan olur böyle de.
1: Doğru.
0: Çok fazla hani rakibin gelmesinin önüne geçebilirsin. İlk amaçta bu olabilir Fenerbahçe. Yani gol atmaktan ziyade rakip kendi evinde oynuyor zaten. Ben geçiş oynayacağım. Nene Greenwood geçişleri. Arada Talisca'ya bırakabilirim. Önde Muriç de olabilir tabii ki. Muriç ihtimali de son derece yüksek. Şimdi benim 3 farklı kaynaktan aldığım 11'de 11'e baktığımda hepsi orta sahayı Gündoğdu İsmail Kante yapmış. İkisi Muriç'i biri Talisca'ya koymuş.
1: Evet.
0: En öne.
1: Ya ben ne olursa olsun biraz dikkatli olmak lazım. Hücum anlamında diyorum. Ya biraz hücumu da ya Lyon'a gol atarsan daha çok pozisyon bulursun demek istiyorum özetle.
0: İşte presi de hani bu oyuncularla daha iyi yapabilirim diye de düşünmüş
1: şimdi
0: olabilir.
1: Şimdi biraz tek taraflı düşünmeyelim. Lyon'un bu orta saha hoşuna gidebilir. Hem teknik kapasitesi yüksek Lyon takımının.
0: Hı hı.
1: Orta sahada Tolisso gibi çok deneyimli bir oyuncu var. Kanatları az önce saydık. Bu Lyon'un hoşuna gidebilir bence. Tabii bilemem.
0: Hı hı.
1: Yani, o zaman İsmail Kartal da oyunun içinde değişime gider diye düşünüyorum.
0: Şimdi Başakşehir'den Erkan Bey demiş ki İsmail'in kesici özelliği çok iyi katkı sağlayabilirdi.

0: Ya ben çok uzak değilim bu 11'e. Yakınım. Ama tabii sonuç ne olacak? Yani Gündüz Kant İsmail ile Preste yapabilirsin Ercan abi. Ama orada bir Asensio olsaydı, Talişka ya da Kerem olsaydı ne bileyim. Biraz pres gücün de düşebilirdi. Alan da daraltabilirsin Skriniar, Ake ile Brown, Semedo kanatlar. Ki Semedo çok iyi oynamıştı. Fofana'ya karşı ilk maç. Evet yani böyle bir 11. Bu sezon ilk kez bu üçlüyü birlikte görme ihtimalimiz var gibi.
1: Hep beraber göreceğiz onu.
0: Evet, hep birlikte göreceğiz. Kante, Gündüz, İsmail yani en üst düzey maçların orta sahası bence. Şampiyonlar Ligi'nde olması gereken bana kalırsa orta saha bu. Ama işte bir de hücum alışkanlığı var ya takımın. Ondan da biraz feragat eder Fenerbahçe böyle.
1: Evet. Ya bu feragat acaba sonuç olarak bir şey çıkartır mı? Bunu bilemeyeceğim.
0: Evet. Satılmış Bey Fenerbahçe'ye, voleybol milli takımımıza ve Beşiktaş'a başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bakıyorum dinleyicilerimiz neler düşünüyor.
1: İngiliz medyasında da bir iddia var, bir transfer. Bunu hemen araya gireyim söyleyeyim. Liverpool, Galatasaray'ın da biliyorsun dün konuştuk. İsmail Assar transferi için Galatasaray'ın da bir isteği vardı. 50 milyon sterlin teklif etmiş Crystal Palace'a.
0: Oh. İsmail Sarın bakalım. Ya 50 milyon Galatasaray'ın teklif
1: Euro'ydu.
0: etmediği bir rakamdı, evet.
1: Etmediydi ve Euro olarak.
0: Euro yani
1: Ama burada
0: 40
1: devreye
0: 40
1: sterlin giriyor.
0: evet
1: Evet.
0: 40 milyon euro Galatasaray'ın teklifi vardı. 50 sterlin daha cazip bir teklif. İsmail Sarr da hani herhalde Crystal Palace'tan ayrılmak istemiyor. İyi sezon geçirdi. Liverpool daha cazip gelebilir Sarr'a.
1: Ya şimdi profesyonel oyuncusun. İngiltere'nin en önemli kulüplerinden birinden teklif alıyorsun. Transfer biraz zora girmiş olabilir.
0: Evet, orada Galatasaray'ın eli biraz zayıfladı gibi görünüyor senin bu haberinin ardından.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.
6: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dediğim gibi muhtemelen üçlü bir orta sahayla Fenerbahçe bugün Lyon karşısında olacak. Şimdi dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe kendi evinde yenemedi Olympique Lyon'u, deplasmanda yenemez.
3: Belli olmaz o işler.
2: Önder Bey demiş Ankara'dan.
3: Ama belli olmaz o işler.
2: Belli olmaz tabii ki. Belli olmaz. Serdal Adalı'nın konuşmasına ne diyorsunuz demiş.
3: Yeni bir manşet oluştu. Görevden almıyorlar değil, alamıyorlar dedi.
2: Alamıyorlar
3: MHK dedi. Başkanı için.
2: Bir bombayı bıraktı.
3: Manşet, yani bugünün manşetlerinden biri. Neden alınmıyor, kim alamıyor? Artık bunun tartışma ve değerlendirmeleri yapılacak.
2: Evet, bundan sonra neler olacak göreceğiz. Daha yani 12 ay önce de yine gündeme gelmişti. Ferhat Gündoğdu'nun, hatta Macı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istedi. Ferhat Gündoğdu da ben gitmeyeceğim.

0: yorum, tazminatımı verin öyle gideyim şeklinde karşılık verdiği ve devamında da bu birlikteliğin bugünlere geldiği konuşulmuştu. Şimdi Serdar
1: tazminat çok mu yüklü acaba?
0: Ya yok, ne kadar olabilir ya? Özellikle başkanı ne kadar alıyor olabilir ki Ercan abi?
1: Hiç bilmiyorum.
0: 500 bin lira alsa aylık. 1 milyon alsa. Kaç yıllık sözleşme yaptın? Yani 3 milyon veremeyecek durumda mı federasyon? Villa veriyor herkese. Hacı Osman'a evet. 3 milyon mu veremeyecek yani?
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ben anlamadım, burada bir gariplik var. Yani alsın aylık 1 milyon alsın maksimum.
1: Ay hakemlerde de bir damla ilerleme yok.
0: İlerleme yok, evet.
1: Yani uğraştığı hakemlerde işte genç hakem deniyor. Mutlaka her sezona damga vuracak 4-5 tane çok önemli hata yapılıyor. Ya bu hatalar sezona damga vuruyor.
0: Ya tabii canım, yani ilk haftada yapılan hatayla son haftada yapılan hatanın
1: hiçbir farkı yok.
0: Hiçbir farkı yok. Kaybedilen puanın da öyle, yapılan hatanın da öyle.
1: Yani onu
0: sonuçta sana puan kaybettiriyor mu, kaybettirmiyor mu, ona bakacaksın.
1: Mesela bu hafta Fenerbahçe'nin maçını yöneten FIFA kokartlı hakem. Geçen sene Samsunspor Beşiktaş mücadelesinde ona benzer pozisyonda VAR'a bakıp penaltıyı vermedi.
0: Vermiyor, evet.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Nerede standart? Standart nerede?
1: Ya aynı bunun da herkes sen. Bunun değerlendirmesini yapıyor şimdi.
0: Evet.
1: Ya onu veriyorsun, bunu niye vermiyorsun diye soruyorlar.
0: Bunu veriyorsun.
1: O benzer vermiyorum. Değildi işte, böyleydi. Hayır, aynı pozisyonlar.
0: Tabii tabii.
1: Ya bu sebepten ben işte olayda bir türlü bir düzelme olmuyor.
0: Maalesef Ercan abi, maalesef. Şimdi bakıyorum bir yandan, eğer farklı bir haber varsa onları da paylaşayım diye bu ilk 11 konusunda. Şimdi gelen haberler böyle. Yani bu orta saha olacak gibi görünüyor. Bakacağız. Şimdi İsmail Yüksek konusuyla ilgili yorumlar var. İsmail Yüksek karta meyilli, Fenerbahçe 10 kişi kalabilir demiş dinleyicimiz. Karta meyilli de onun önlemini de İsmail alacak seviyede bir topçu yani.
1: Ya o kart olayında ne olursa olsun işte önlem deniyor, şu deniyor, bu deniyor da. İkinci dakikada istemeden kartı görürsün.
0: Eyvah.
1: Görürsün.
0: İkide, eyvah.
1: Ya da 16. dakikada görürsün.
0: İsmail 2'de 6, yani ilk yarı görürse sıkıntı.
1: Anladın mı? Tabii, yani tabii İsmail dinleyicimize şöyle katılabilirim. İstemese de görebilir çünkü ikili mücadeleyi çok seven bir oyuncu İsmail. Evet.
0: Ayak sokmayı ya istemese falan de, tabii sever.
1: Tabii. Ya o ayak o sırada bileğe dokunsa sarı kart. Geçmiş olsun. Ya da işte hafif ayağına bassın mı?
0: Dikkatli olacak.
1: Adam da çekemedi mi ayağını? Ayağa basma oluyor.
0: Dikkatli olacak İsmail. Evet, yani her maç karta meyilli, bunu biliyoruz, İsmail'in oyun tarzı. Bu dikkatli olmak zorunda yani. Öyle her yere ayağını uzatmayacak o zaman. Omuz omuza mücadeleye girecek.
1: Omuz omuza mücadele. Yani o tabii ki sarı kartın az çıktı.
0: Evet.
1: Mücadelelerden. Tabii yüklü oyuncu ile aradığında mesafe koyduğun anda yine omuza doğru geldiğinde bile orada dikkatli olmak gerekiyor.
0: Kamyon gibi çarpmayacaksın.
1: Çarptığın anda sarıyı görüyorsun.
0: İşte oralarda dikkatli olması lazım İsmail'in. O da kendini biliyordur. Yani biz biliyorsak İsmail'in karta ne kadar meyilli bir oyuncu olduğunu, o da biliyordur yani gördüğü kartlardan dolayı. Bakalım. Yani İsmail evet ilk 11 başlıyorsa kart görebilir ama kırmızıya dönmesin.
1: Mesele bu.
0: Mesele bu. Evet. Serdal Başkan'la ilgili, adalet anlayışıyla ilgili bu mesajlar var. Geliriz ona. O çok konuşuldu. Immobile'nin Barış'a yaptığı hareket, editleri görüyorum ben.
1: Evet.
0: Orada da kart çıkmamıştı. O da yanlıştı. Bu da yanlış. Şimdi yanlışı yanlışla...
1: Ya, yanlışı yanlışla kapatmamak gerekiyor. O zaman da söyledik. O da yanlıştı.
0: O da yanlış canım. O tekme tokat daldı adama. Hiç evet. Tartışmasız. Sahadaki hakemin bir kere görmesi lazım. Bir hareket bile değil. O adam 3-4 tane tokat yedi.
1: Onu mutlaka görmesi yani, lazım.
0: Tokat manyağı oldu. Evet. Barış Alper hiç devam dediler yani. O da yanlıştı.
1: Bu da yanlış.
0: Evet. Lukaku'dan neden bahsedilmiyor muhtemel kadrolarda? İlk 11 için yeterli fizikte görülmüyor. Şu an için. Lukaku.
1: O da belli oluyor.
0: Tabii tabii sahada gördük onu. Ercan abi.
1: O da belli oluyor. Biraz hem daha takımın oyun sistemine bir iki hafta daha alışması gerekiyor. Yoksa Lukaku'nun sakatlık problemi olmadığı sürece profesyonellik anlayışı üst düzey. Mutlaka Fenerbahçe'ye bu iki haftalık süreç bittikten sonra, iyice alıştıktan sonra büyük faydası olacaktır bence Mehmet.
0: Katılıyorum.
1: Diye düşünüyorum. Önemli olan o sakatlık probleminin yaşanmaması.
0: Kayseri'den Hakan Bey demiş ki önemli bir sınav Fenerbahçe için de İsmail Kartal için de İsmail Hoca'nın hocalığını göstereceği maçlardan biri.
1: Demiş. Hem oyuncuların hem tabii ki maça takımı hazırlayan teknik direktörün bir bütün halinde o başarıyı getirmesini diliyoruz Türk futbolunda. İki takım da Şampiyonlar Ligi önemli.
0: Önemli. Şimdi dinleyicimiz demiş ki hakemler art niyetli değil futbolu bilmiyorlar. Emin değilim. Ben art niyetli olduklarını düşünüyorum. Ben farklı düşünüyorum.
1: Ya şimdi futbolu bilmiyorsan o zaman niye hakem oluyorsun?
0: Evet.
1: Ben onu sorarım. Çünkü bu oyunun ruhunu bilmiyorsan saha içi hakem olmanın bir anlamı var mı?
0: Yok. Hakemler şöyle art niyetli bence. Kafalarında bir sürü triki dolaşıyor. Şimdi bunu versem şöyle olur, vermesem böyle olur. Görüyor. O muhakemeyi yapıyor. İşte ona göre verip vermeme konusunda bir karar alıyor.
1: Evet.
0: Ben öyle hissediyorum hakemler.
1: Anında alıyor o kararı değil mi?
0: O kararı alıyor. Galatasaray'lıyım. Lyon bastıracak. Turu Fenerbahçe geçecek. Demiş dinleyicimiz.
1: Lyon'un tabii... Dinleyicimizin bu kısa yorumunda katılmak mümkün değil Mehmet. Şöyle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde şimdi Fenerbahçe o baskıyı görecek. Önemli olan onu olumlu olarak yakaladığın ataklarda gole çevirmek. Bunu bir iki defa yakalayıp bir de gole çevirirsen muhteşem olur.
0: Rakibin ne kadar bastırdığının hiç önemi yok. Turu Fenerbahçe geçtikten sonra tabii, istediği kadar bastırsın. 10 topu direkten dönsün.
1: Tabii canım kaleciyle karşı karşıya Ederson çıkarsın.
0: 10 tane Ederson çıkarsın.
1: Ama sen tur atla. Değil mi?
0: Golü de Lyon kendi kalesine atsın. Yeter ki sen turu geç. Hiç önemi yok yani.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Yani sen orta sahayı geçme. Lyon bir tane kendi kalesine geri pasla gol atsın. Turu geç. Sıkıntı yok. Önemli olan turu geçmek. Ne olursa olsun. İyi oynamış, kötü oynamış. Yok Lyon iyi oynadı, hak etti de Fenerbahçe lige kaldı diye kimse ertesi gün konuşmaz.
1: Hatırlamazlar bile.
0: Kura çekiminde kimin adı olacak ona bakarlar.
1: Ya şimdi yarın maç bitsin, yarın kura çekiminde bambaşka bir gündem var.
0: Tabii canım, bambaşka bir gündem.
1: Oturup bakacağız hangi takımlar, ha, nedir, olay
0: aynen.
1: Ne?
0: Aynen öyle. Aynen
1: bambaşka
0: öyle.
1: Bir gündemle karşı karşıyayız.
0: Takımlarımızın biri sabahla eşleşsin, muazzam olur içeride dışarıda böyle güzel.
1: Dostluk içinde.
0: Dostluk içinde. Çok güzel olur ya. Üç takımla gitmiş oluruz.
1: Değil mi?
0: Aramızda para toplayıp gönderelim diyor sorun paraysa. Ferhat Gündoğdu diyor dinleyicimiz.
1: Yok Erkan öyle bir şey. Bir de şu var. Gelecek olan yani yıllarca bazı isimler var. Onların üzerinde dönmedi mi bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı?
0: Evet.
1: Yani gelecek olan farklı ne yapacak? Ya da kim gelecek? Diyelim ki gitti.
0: Ya şöyle yapacak. Şimdi biz hata yapan hakemi ertesi hafta başka bir maçta görüyoruz ya. Ya diyecek ki sen çok fahiş bir hata yaptın kardeşim. Sen bir dinlen. Kendine bir çeki düzen ver. Toparlan. Bunu da yapamıyor ki bunlar.
1: Ya şöyle bir şey var. Bunda haklısın. Diyecek ki bu sezonu kapattın.
0: Örnek herkes kendine çeki düzen verecek. Fahiş var hatası yapıyor adam.
1: Bu sezonu ertesi kapattın.
0: Bir daha maçta.
1: Tamam bu sezonu kapattın diyecekler. Böyle gözüken ve herkesin artık rahatsız olduğu pozisyonlar olursa o hakem bence dinlenmeli zaten. Yani Süper Lig sezonunu kapattın diyecekler. Alt ligde tabii maç
0: verebilirler. Bir ligden devam etsin.
1: Aynen. Bu sezon Süper Lig'de sen maç alamayacaksın diyecekler. Hı-hı. Ya da tek biraz daha
0: tek bir hata da ağır olur da 5 hafta dinlendirirsin. Bir daha yaparsan alt ligdesin.
1: Ya konsantrasyon artar bence.
0: Bence de artar ya bu. Yani çok garip garip şeyler oluyor. Hakikaten.
1: Yani yardımcı hakemler de dahildir buna. Burnunun dibinde oyuncunun ayağına çarpıyor. Taç atışını rakip takımın diyelim ki aleyhine veriyor. Bunu hı-hı görmesi lazım Mehmet. Ya onlara da diyeceksin ya bu böyle olmaz. Zaten orada yardımcı hakemlerin çok az işi kaldı. Offside. Burnu yakın pozisyonlarda faul için hakemi uyar mı?
0: Touch.
1: Bir de taç. Başka neyi kaldı? Offside'da da çünkü artık bilgisayar var. Hı hı. Elinde sonunda ona bakılıyor.
0: İşte barizse kaldır boşuna oynatma diyorlar. Tereddütteysen oynat sonra bakarız diyorlar.
1: Ya büyük bir sorumluluk da üstlerinden çıktı gitti. Öyle değil mi?
0: Evet. Gitti gitti. Yabancı hakem şart demiş. Çözüm müdür yabancı hakem?
1: Ben bence artık geçen seneden fikrimi değiştirdim mi?
0: Ben sıcağım yabancı
1: hakeme. Bence soğuk değilim ben de. Ya ben, dün de söyledik bunu ben de.
0: Yabancı hakeme ben sıcağım. Hatta ben şöyle dedim. Dört büyüklerin maçlarının tamamında VAR da yabancı olsun. Hadi saha hakemi Türk olsun ama VAR yabancı olsun.
1: Evet.
0: Kritik
1: bir de pozisyonlar. Bu ne protokolmüş VAR protokolü? Ya protokole göre işte ona bak. Bu protokolü net olarak hepimiz bir öğrensek değil mi? Bu ne protokolü? Adama vuruyorsun mesela. Ne protokolü bu?
0: Şiddetli mi vurdun Ercan abi? Ona bakacaklar.
1: Ya sokakta vursa, hı-hı, görseler başın belaya girer.
0: E tabi. Şahitler hop seni ters kelepçe.
1: Öyle değil mi? Ya vurabilir misin?
0: Adam yaralama.
1: Öyle? Birine vurabilir misin öyle? Hı-hı.
0: İşte saçtan çekti ne kadar çekti? Çok mu çekti az mı çekti?
1: Ya olur mu öyle şey canım? Değil mi?
0: Tabi canım. Biri diyor yok az çekmiş, o diyor yok eli takılmış, o biri diyor çekmiş bırakmış. Ben böyle yorum mu olur? Çekti mi çekmedi mi? Ona bakacaksın ya. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yabancı var olsun.
1: Bütün takımlar için olsun.
0: Bence. Bir zararı olmaz yani yabancı. Hadi hakemlerimizin önünü kesmeyelim konusu tamam, ona da eyvallah ama var yabancı olsun yani.
1: Ya 3 tane yabancı hakem getirsen her hafta var. O problemi büyük bir ölçüde halledeceksin.
0: Çözersin. İlk hafta vardı, sonra ikinci hafta bir anda yok oldu.
1: Ya 3 hakem demek 6 maç demek. Hı hı.
0: Bir anda yok oldu gitti. Yabancı varlar. Ne bir oldu? Tane kimse vardı. Anlamadı.
1: Bir tane vardı. Bu hafta. Bu hafta bir tane vardı.
0: Bu hafta bir tane vardı evet. Evet. İlk hafta büyüklerin maçlarında yabancı var vardı. İkinci hafta olmadı yabancı var. Niye bilmiyorum. Sen az önce dedin ya biz hani... Nasılmış bu protokol? Kaçıncı yıldayız Ercan abi? VAR'ın 8. yılı galiba.
1: Evet, ne protokolmüş değil mi?
0: Şimdi ben hani bu VAR daha gelmeden Türkiye'ye konuşulurken televizyon yayınlarında TRT'deyim o zamanlar demiştim ki bak VAR gelecekse futbol Türkiye'de çok önemli. Bütün kanallarda bir ortak yayın yapsın federasyon ve herkese anlatsın. Bak biz bu VAR'ın içinden çıkamayız demiştim. Çünkü kimse anlamaz. Anlayan da anlatamaz. Herkes çıksın spor kanallarına. A Spor, TRT Spor, TV Bu Spor, tabii, X Spor, Y Spor, S Spor, Sports TV her neyse hepsine çıksınlar. Anlatsınlar enine boyuna, videoları hazırlasınlar. YouTube'a yüklesinler ki insan sıkıştığında gitsin baksın ne var müdahale edebiliyor. Hangi konuda var devreye girebiliyor. Bunları insanlar öğrensin. Ama 8 yıl geçmiş biz hala diyoruz ki işte... Var ona karışamaz, yok buna karışamaz, şuna karışır, buna
1: bilmiyor
0: karışır.
1: Bilmiyor ki insanlar.
0: Bilmiyor, halisi.
1: Uzman değiliz artık.
0: 8 yılda hiçbir şey öğrenememişiz. İşte çok mu çekti, az mı çekti, az mı itti, çok mu itti. Çok yani hiç bir ilerleme kaydedemiyoruz maalesef bu konularda da.
1: Maalesef. Çok iyi bir yere temas ettim bu konuyla ilgili.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Birini aldı, atlar box içerisinde. Beyaz bayrak kalktı. Kapaklar açıldı ve 5. koşu olan Maiden mücadele başladı. 5 numaralı Taşkara koşuya 3 boy kadar geç başladı.

0: Liderliği alan isim bu metlerde içten yaptığı ataklarla 13 numaralı İzo top oldu. İkincilikte onun hemen dışında 4 numaralı Deprem Han yer tuttu. Üçüncü sırada 14 numaralı Nisam. Bunun bir boy farkla gerisinde 1 numaralı Alazvur. 3 boy kadar gerisinde işte 7 numaralı Afrika Sultanı. Onun bir boy gerisinde ortada izlediğim isim bu metlerde 9 numaralı Can Şehriban bu sırayla son 800'e yaklaşılıyor. Liderlik 13 numaralı İzo topta. İkincilikte 3 numaralı Çeçen Bey onu takip ediyor. Daha geride üçüncülükte dışta 4 numaralı Deprem Han. Bunun bir boy kadar gerisinde 14 numaralı Nisan 1,5 boy gerisinde 1 numaralı Alazvur. 2 boy gerisinde içte 7 numaralı Afrika Sultanı. Onun hemen dışında 9 numaralı Can Şehriban sırasıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 13 numaralı İzo top önde çıktı. İkincilikte ortada 14 numaralı Nisan'ın atakları var. Daha geride 3. sırada işte 7 numaralı Afrika Sultanı. 1 boy kadar gerilene dışta 1 numaralı Alazvur. Onun dışında 9 numaralı Can Şehriban sırasıyla son 300'e girdi. Son 200'e yaklaşılıyor. 13 numaralı İzo top direniyor ortadan. 14 numaralı Nisam gelmeye çalışıyor. Daha geride 1 numaralı Alazvur'la beraber 9 numaralı Can Şehriban'ın da atakları var. Ortadan 1 numaralı Alazvur geliyor içeride. 13 numaralı İzo top direnmeye çalışıyor. Dışta 9 numaralı Can Şehriban, 1 numaralı Alazvur önde. 1 numaralı Alazvur koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Can Şehriban koşudan ikinci olarak ayrılırken 13 numaralı İzotop ve 14 numaralı Nisam üçüncülük için fotoyu yakın ara geçiyor. Koşuyu kazanan isim 1 numaralı Alazvur aprentisi Mehmet Taha Coşkun'la.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Radyo Spor.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor.
4: Reklam.
3: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
7: Radyo Spor!
11: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
3: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
11: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
12: Yani bek etkinliği bu.
11: 2-0!
3: Kaunas Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da.
11: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Radyo Spor.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
13: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dün İsmail Kartal'ın basın toplantısı vardı Olimpik Lyon mücadelesi öncesinde. Hocamız ne demiş bir bakalım. Sonrasında devam edeceğiz programa.
14: Yarın 90 dakika belki 120 dakika zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyon Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de yarınki maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız ve bu bilinçle yarın sahaya çıkacağız. Son zamanlarda, son yıllarda Fenerbahçe'mizin Avrupa Kupalarında verdiği mücadelelerden dolayı bir yükselişi var. Bizler de yarınki maçla beraber bu yükselişini Şampiyon Ligi'ne taşımak istiyoruz. Sonuçta Oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda şunu söyledim. Birlikte oynayın, cesur olun. Çünkü bu 18 yıldır bizim camiamızın, kulübümüzün büyük bir hasreti. Ülke puanı açısından da ülkemiz için de çok çok önemli olduğunu anlattım. Birlikte konuştuk. Hepsi de bunun bilincinde. Hepimiz hep beraber yarınki maça çok iyi konsantreyiz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuçta rakip taraftarların önünde oynayacağız. Bu da bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Bizim de oyuncularımız bu tip, ben de dahil, alışığız bu tip tribünlerde, deplasmanda bu maçları oynamaya. Çünkü biz kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli bir takımız. Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. İlk maçta İstanbul'da her iki takım da birbirini kontrol ederek, birbirini yoklayarak bir futbol oynadık. Ama atmosfer çok güzeldi. Tribünler çok güzeldi. Rakibe göre gene baktığınız zaman bir iki tane bizim fazladan bir pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. Dediğim gibi yarın burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek buradan maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek, bütün ülkemizi ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Biz de onu ilk lig maçında yaptık. 5 tane oyuncu yaptığımız rotasyon 5'i de amili takım oyuncusu. Çok normal bir şeydi. Ama bizim iyi oynadığımız halde 12 tane net pozisyona girmişiz. 2 direkten dönmüş, 2 tane de verilmeyen net penaltımız vardı. Buna rağmen kaybettik. Bu lig maçı olabilir dedik. Sonuçta maça çıktık, Lyon maçına. Lyon maçında elimizden geleni yaptık. Ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenik çıkıyorlar. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir. Ama biz kulüp olarak bu maçın tehir edilmesini istedik. Federasyon bunu kabul etmedi. Yani biz burada bir mağdur olduk yani kulüp olarak. Ama biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Biz de 4. gün yarın maça çıkacağız. Buna göre antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı en iyi şekilde dinlendirdik. Maça konsantre olduk. Yarın elimizden gelen en iyisini yapacağız ve turu geçmek istiyoruz. Bizim bütün takımdaki oyuncularımız çok değerli. Hepsi birbirinden değerli. Biz hepsine çok güveniyoruz. Yarın sahaya kim çıkarsa çıksın, sakatlanan arkadaşların yerini aratmayacaklarını düşünüyorum. En az onlar kadar belki de daha iyi bir performans ortaya koyabileceklerini düşünüyoruz. Bu bir fırsat. Hem bizim için hem oyuncularımız için gerçekten bir fırsat maçı olabilir. Onlar için ilk defa oynayacak. Belki oynamış olup da sonradan girenler için de aynı şekilde olacak. Dediğim gibi bizim için çok bir kayıp olmayacak. Biz yarın hangi oyuncu olursa olsun sahaya çıkacak olan hep beraber elimizden gelen en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Ve dediğim gibi biz buraya kendi futbolumuzu oynamaya geleceğiz. Turu geçmek için futbol oynayacağız.
13: Evet, İsmail Kartal'ın görüşleri böyle maç öncesinde. Çok konuşulan bir ifadesi var, diyor ki biz diyor dinlenemedik, Lyon 7 gün sonra maça çıkacak. Orada galiba kendini ifade edemedi hoca diye düşünüyorum.
4: Doğru, çünkü Lyon Toulouse'la lig maçı oynadı.
13: Evet.
4: Ama 11 oyuncusunu oynatmadı.
13: Dinlendirdi bu maç için.
4: Onu demek istiyor herhalde.
13: Herhalde onu demek istiyor.
4: Başka
13: yani.
4: Bir şey değil, çünkü Lyon'da oynadı.
13: Çünkü Lyon'un maç yapmadığını
4: Lyon'da lig maçı oynadı.
13: Düşünmesi mümkün değil hocanın, yani takip etmiştir. Tabii. Muhtemelen.
4: Tabii.
13: Olympic Lyon'un lig performansının maçını. Orada rotasyonu gördüğü için herhalde bir hafta maç yapmadı rakibimiz yorumunda bulundu. Kendini ifade edemedi.
4: Rakibin kadrosu demek lazım orada. Ha, kadrosu. Karşı oynayan rakibin kadrosu bir hafta dinlendi demek lazım.
13: Ya da şunu diyebilirdi. İşte bizim yani 11 oyuncu rotasyona sokacak bir ortamımız yok ligdeki rekabetten dolayı. Ama rakibimizin böyle bir imkanı vardı, kullandı.
4: Tabii.
13: Muhtemelen bunu demek istedi hoca ama çok kendini ifade edemediği için yanlış anlaşıldı orada. Ama dediğim gibi yani Toulouse'da maçının maç oynadığını bilmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz.
4: Şöyle bir gerçek var. Geçen sene Galatasaray'ın bu lig kategorisinde oynadığı maçlardan sonra nasıl zorlandığını gördük.
13: Evet.
4: Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kalınca dikensiz gül bahçesi olmaz diye bir cümle vardır ya.
13: Hı hı.
4: Şampiyonlar Ligi maçını oynadıktan sonraki lig maçların genelde zorlu geçebilir. Bunu çok iyi hesaplayıp kadronu ona göre kurmak gerekir diye düşünürken Galatasaray bu sene onu da gerçekleştiremedi mesela.
13: Evet, bu sene o da yok Galatasaray'da.
4: Çünkü zorlanıyorsun. Sen Jules'ından tut, Juventus'una karşı oynasan bile zorlanıyorsun.
13: Ercan abi, Çorum'da bile zorlandın ya. Oyuncu sokamadın.
4: Zorlanıyorsun.
13: Çorum maçında sahaya.
4: Aynı şeyler tabii ki Fenerbahçe değil. Hem lig, eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, kalmazsa da Avrupa Ligi var. Onlara zorlanacak.
13: Orada da zorlanır tabii ki. Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil Avrupa Ligi. Çünkü sayı arttı, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı. Ya en güçlüler orada oynadığı için hani bir alt kademe takımlar
4: mücadele edecekler
13: Avrupa Ligi'nde, ama yine de yorucu olacak.
4: Hem yorucu olacak, hem de bu sefer beklenti, belki Şampiyonlar Ligi'nde senden çeyrek final, yarı final beklemiyorlar ama bu kupada bir çeyrek yarı görmen lazım bu kadroyla.
13: Evet, bu yatırımla görmen lazım tabii. Evet, dinleyicimiz onlar dinlendi biz dinlenmedik ifadesini nasıl buluyorsunuz dedi. Biz açıkladık onu. Gerçekçi olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'ne giderse Fenerbahçe belli bir noktada elenir, son 16'ya bile kalamaz. Avrupa Ligi'nde devam ederse en azından yarı final görme şansı var. Bence Avrupa Ligi daha iyi olur Fenerbahçe için demiş Yaşar Bey.
4: Ya ben ona katılamayacağım. En önemli lig, imkan varsa elinde ve katılma şansını yakalamışken, Şampiyonlar Ligi.
13: Hı hı.
4: 1.90 dakika belki uzatmalar sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun.
13: İşte ya şöyle bir laf var ya, küçük köyün kralı mı olmak istersin, büyük köyün ne bileyim sıradan biri olmak mı istersin diye bir şey. Ona benzer bir laf vardı, toparlayamadım şimdi. Şimdi büyük denizde boğulmak, hani boğulacaksan büyük denizde boğul
4: tabii,
13: bence.
4: Tabii.
13: Şampiyonlar Ligi'nin hem getirisi fazla hem havası başka.
4: Yıllardır katılamıyorsun. Yani kulübün de takım taraftarın da oyuncuların da havası değişir. Ne olursa olsun orası Şampiyonlar Ligi.
13: Evet. Ya gelecek buraya Real Madrid örnek veriyorum.
4: Dünyanın en önemli, kabul ederim, kulüpler arasında. Dünya kulüpler şampiyonası falan bence hiç önemi yok.
13: Şampiyonlar Ligi tabii ki önemli.
4: Dünyanın bence kulüpler arasındaki en büyük organizasyonu.
13: Aynen öyle.
4: O da Avrupa kıtasında, şanslıyız. Biz yani, Avrupa kıtasında izleyebiliyoruz.
13: Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var bilmiyorum ama ikinci sınıf takımlarla mı oynamak daha fazla motive eder oyuncuyu, taraftarı, camiayı? Yoksa işte Barcelona geldi. Lamine Yamal geldi.
4: Tabii canım.
13: O mu motive eder? Real Madrid'le işte Bernabeu'da
4: oynamak. Paris Saint-Germain.
13: Onlarla oynamak mı motive eder? Onlarla oynamak daha önemlidir bence futbolcu için de. Yenilsen de. Mesela bazen kura çekimlerinde görüyoruz. Çok zayıf bir takım Real Madrid'i çekiyor, havalara uçuyor. Oo, çok seviniyorlar tabii mesela. Real Madrid çekti.
4: Ne zaman oynayacaktı?
13: Geçen sene Almatı mıydı?
4: Evet, ne zaman oynayacaktı?
13: Real Madrid çektiğinde çok sevinmişlerdi. Ne zaman oynayacaksın? Evet, yani sen bir profesyonel futbolcusun. Değil mi?
4: Bir daha Real Madrid'le
13: oynama şansın yok hayatta.
4: Özel maç zaten yapamıyorsun.
13: Aynen.
4: Böyle bir şans elde ettin işte. Kötü mü?
13: Aynen öyle. Aynen öyle, yani çok futbolcu için de özeldir. Taraftar için de özeldir. Ben Şampiyonlar Ligi'nden devam edeyim. Yani eleneceksen de Şampiyonlar Ligi'nde elen. Benim için yani çok farklı Şampiyonlar Ligi. Futbolcu için de öyle. Şampiyonlar Ligi'nden elenir, Beşiktaş'a puan kaybı olursa İsmail Hoca'nın akıbeti ne olur? Buna yönetim mi karar verir, bilemeyiz.
4: Daha sezon başı.
13: Yani şu an herhangi bir şey söylememiz mümkün değil. Bazı tahminler biz burada yapıyoruz. Tutmaya da biliyor, tuta da biliyor. O yüzden yani o bizimki tahminden öteye geçmez zaten. Söyleyeceğimiz sözler. Hele o günler bir gelsin. O
4: bana sorarsan ben teknik direktörlerin öyle hemen 3 haftada bir görevden alınmasına şiddetle karşı olan bir spor severim.
13: Ya, evet, bu kadar kredisi yoksa, güvenmiyorsa.
4: O zaman hani, niye göreve getirdin?
13: Onu diyecek. Niye göreve getirdin?
4: Ya olmaz öyle şey. Ya ben şiddetle karşıyım.
13: Aynen öyle. Madem hiç kredisi yok, hemen göndermeyi düşünüyorsunuz bir yenilgide, iki yenilgide, o zaman getirmeyeceksin. Evet, MHK'ye Fırat Aydınus gelmesi gerekir diyor. Liyakat varsa diyor bir dinleyicimiz.
4: Ya şöyle bir şey var. Genç nesil deniyor. İşte genç hakem yetiştireceğiz deniyor. O zaman Fırat Aydınus da bu genç nesil diyelim ki idare edebilecek kapasiteye sahip FIFA kokartlı bir hakem.
13: Ya benim aklımdaki isim de Fırat Aydınus şu anda.
4: Neden olmasın?
13: MHK için. Çünkü Ferhat Gündoğdu'yu sormuştu dün bir dinleyicimiz. Yani üst kademe kaç maçı var diye. 8-9 maçı var galiba.
4: Ya uluslararası anlamda da Fırat Aydınus.
13: Ve hiçbiri büyük maç değil.
4: Tabii uluslararası anlamda da Fırat Aydınus. FIFA kokartlı hakem olduğu için derbilerde de Fırat Aydınus. Bir zamanlar çok alışmıştık. İki tane hakem vardı. Cüneyt bir derbiyi Cüneyt Çakır yönetiyordu. Diğer derbiyi Fırat Aydınus yönetiyordu. Böyleydi. Öyle değil miydi?
13: Öyleydi. Hata yapmıyor muydu? Yapıyordu.
4: Yapıyordu. Alışmıştık. Hı hı. Ama şimdi...
13: O da hata yapıyordu tabii.
4: Ama şimdi biraz olay farklı. Şimdi bütün hakemler hata yapmaya devam ediyor.
13: Fırat Aydınus ismi bayağı var mesajlarda bu arada.
4: Ya Avrupa'da da bilinen. Bizim hakemlerimiz artık Avrupa'da görev alamıyorlar. İşin bu tarafını kimse sorgulamıyor. Geçen sene kaybolup gittiler. Ne Şampiyonlar Ligi'nde üst seviyede, Kupa 2'de üst seviyede, Konferans Ligi'nde. Ben hangi Dünya Kupası'nda zaten yoksun.
13: Her yerden var hakem, Türkiye'den yok.
4: Daha bunu sorgulamaları lazım. Ne oldu bu hakemlere diye.
13: Liyakat olmadığı sürece uzaydan da hakem gelse bu böyle devam eder demiş bir dinleyicimiz.
4: Tabii ki en önemli husustan birinden bahsetmiş. Liyakat.
13: Evet, Lyon konusunda hani demiştik ya, Lyon istediği kadar baskılı oynasın, 10 topu direkten dönsün, Fenerbahçe turu geçsin. Önemli olan turu geçmek demiştik ya, dinleyicimiz hatırlatmış. Çok uzağa gitmeye gerek yok. 2 sene önce Lyon tek kale oynadı. Beşiktaş maçı kazandı. Doğru. Doğru.
4: Evet.
13: Lyon gerçekten tek kale oynadı.
4: Neler kaçırdı?
13: Sayısız gol kaçırdı. Beşiktaş maçı kazandı. İnanılmaz bir gerçekten hikayesi vardı o maçında.
4: Neden olmasın değil mi?
13: Evet. Favori de zaten Lyon'du. Bayağı da iyi oynadı.
4: Şu anda favori Lyon değil. Maç ortada.
13: Şu anda değil. Mesela o gün favoriydi.
4: Ya bunu kabul edelim. Maç ortada.
13: Şu anda ortada, evet. Hakemler art niyetli değil, onları oraya atayanlar art niyetli. Demiş dinleyicimiz. Evet, VAR'la ilgili niye hemen vazgeçildi diyor başka dinleyicimiz de.
4: Bakalım. Bir tane vardı bu hafta yurt dışından gelen hakem.
13: Evet. Bakalım Fenerbahçe hücum oynarsa Talisca ve Lukaku ikisi birden ilk 11 olmalı diyor Satılmış Bey. Ben aynı görüşte değilim.
4: Biraz o zaman takımın mücadele gücü düşebilir.
13: Yok yok, düşer o takım.
4: Rakibin senin hücum oyuncudan, oyun santraforundan da çekinmesi lazım tabii ki. Şimdi çekinecek oyuncular arasında Greenwood, santraforun Muriç, o başlarsa Talisca. O zaman rakip de savunmadan öyle eli çok rahat, moral dolu bir şekilde kanatları kullanıp çıkamaz. Çok rahat bir şekilde. Evet. Çünkü iki top kaybında bir bakmışsın gol pozisyonuna girmişsin.
13: Aynen öyle. Şimdi dinleyicimiz demiş ki, bir yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. Protokoller, güncellemeler her sezon başında paylaşılıyor. Siz hani biz dedik ya, insanlar bilmiyorlar.
4: Evet. Kamuoyu biliyor.
13: VAR ne zaman çağırıyor, tabii, çağırmıyor. Onu biz biliyoruz da, mesela Trio'yu izliyor musunuz? Trio şu anda yayıncı kuruluşun ana hakem programı değil mi? Orada bile diyorlar ki burada VAR'ın çağırması yanlıştı. Biri diyor ki hayır, VAR çağırabilir, işte şu nedenle çağırabilir. O biri diyor ki hayır, çağırmaması daha doğru olurdu, işte tam net değil pozisyon. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz burada. Yani biz de biliyoruz protokolleri. Ama insanlar, şimdi hakemler kendi aralarında böyle çelişirse hadi bizi geçin yorumcu olarak, sokaktaki vatandaş, onlar hiç işin içinden çıkamaz. Anlatmaya adamın, çalıştığımız konu bu.
4: Adamın işi gücü yok. Her sene değişen protokolü mü takip edecek?
13: Evet.
4: Belki onu bile bilmiyordur.
13: Tabii tabii. Bizim anlatmaya çalıştığımız o değil zaten.
4: Bunu net olarak anlatmak lazım demek istiyoruz.
13: Aynen, net olarak insanlara hani en azından yayıncı kuruluştaki hakemler bir şekilde eğitici olmalı. Benim kanaatim bu.
4: Doğru.
15: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Radyo Spor.
16: Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
17: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
18: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
16: Reklam.
20: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki Lyon Fenerbahçe'den iyi bir takım değil. Ama ilk maçta gördüğüm kondisyonlar farklı. Bu neden kaynaklanıyor? Demiş.
3: Kondisyonlar farklı derken?
2: Fizik kondisyondan bahsediyor herhalde ama ben de fizik kondisyonu olarak değil de rakibin hareketliliği acaba size mi böyle düşündürttü?
3: Daha kompakt takım. Daha iyi pas yapan bir takım diyor.
2: Bu fark var değil mi?
3: Arada öyle bir fark var. Yani bir tık daha iyi pas yapıyor.
2: Teknik kapasite belki biraz daha yüksek. Mı iyi Lyon'da?
3: Bir de Fenerbahçe için sezon açılışı başı daha tabii ki takım hazırlık maçı oynadı ama bu tarz zorluk derecesi yüksek maçları çok az oynadı. O da bir etkidir bu konuda.
2: Lig başlamış, kural değişiyor, bundan bahsetmiyorsunuz. Değineceğiz tabii ki. Günün en önemli maddelerinden biri bu. Yabancı kuralı.
3: Yabancı kuralında bir şey değişmedi ki. Kulüplerin işine yarayacak bir karar çıktı. Ya ben yabancılar tek taraflı sözleşmeyi feshedemeyecekler. Kulüpler için iyi bir karar. Kupa için bir de yabancı oyuncu tutulur mu? Ben seni kupada oynatacağım kardeşim diye.
2: Şöyle bir şey var orada da. Şimdi ekran görüntümü almıştım. Şimdi 34 lig maçı, 6 Ziraat Türkiye Kupası maçı var ya Ercan abi.
3: Evet.
2: Ne yapar? 40. 10'da Avrupa maçı olsa, hadi 8 artı 2, 10 evet. Diyelim. Ne yaptı? 50 maç. Bunun %10'unda eğer futbolcu oynamıyorsa tek taraflı fesih hakkını yine de kullanma şansına sahip.
3: Evet.
2: Yani bu da 5 maçta oynamayan futbolcu tek taraflı fesih hakkına sahip demek. Yani Ziraat Türkiye Kupası için 2 tane oyuncuyu ekstra kadrosunda bulundurmak isteyen takım olursa bulundursun dedi federasyon bugünkü kural değişikliğiyle. Ama şu da var. Bu oyuncuları UEFA Avrupa listesine de yazdırabiliyorsunuz. Yani Avrupa'da oynatabiliyorsunuz. Sadece Türkiye Kupası'nda oynatmak zorunda değilsiniz.
3: Mesela Göztepe ne yapacak fazlası varsa? Değil mi?
2: Göztepe fazlası varsa ya elinden çıkaracak ya kupada oynatacak Türkiye Kupası'nda.
3: Sadece kupa için işe yarıyor.
2: Sadece onlar için kupayı da işe yarıyor.
3: Ama kaldı olmayı düşünmüyorsun zaten bu oyuncuyu en başta. Şimdi Beşiktaş onayı düşünüyor muydu?
2: Yok.
3: Hemen sözleşmeyi feshetti gönderdi.
2: Hı hı.
3: Udoka'yı düşünüyor muydu? Hayır. O da büyük bir ihtimalle Berlin'e gidiyor mesela.
2: Hı hı.
3: Ya Galatasaray Icardi tutar mıydı? Kupa var oynatırım seni de.
2: Tutmazdı bence. Tutar mıydı?
3: Yok, bu maaşla tutmazdı. Nasıl tutacak?
2: 10 ha. Milyon maaşla tutmazdı.
3: İşte mesela burada maaş zaten.
2: İşte ben sabah kalktım öğrendim zaten. Gece geç saatlerde bu konu gündeme geldi. Hı-hı. Bugün de federasyon açıkladı.
3: Evet.
2: Resmi olarak. Yani 10 artı 4 artı 2 dedi. Bu artı 2'yi dedi. İsterseniz dedi. Türkiye Kupası maçlarında kullanabilirsiniz. Ama ligde kullanamazsınız dedi.
3: Ligde kullanmadıktan sonra ya, kuralı hiçbir işe yaramaz.
2: Yani biri mesela herhangi bir takıma ayrıcalık mı bu? Ben oradayım. Çünkü Galatasaraylıların bayağı bir serzenişi var. Fenerbahçe için kural çıkarıldı diye. Bir artı sağlıyor mu Fenerbahçe'ye? Öyle düşünelim.
3: Ya düşünüyorum. Ne anlamda artı sağlıyor? Oyuncuyu zaten oynatmıyorsun.
2: Şimdi yine parasını verip, zaten şöyle bir şey var. Oynatmayacaksan parasını verip gönderirsin. Hani evet. En kötü. Şimdi de ne olur? Aynı şey olur. Şimdi de aynı şey.
3: Zamanı geldiğinde alacaklar oluyor ya oyuncuların.
2: Evet.
3: Zamanı geldiğinde onu ödediğin anda zaten problem olmuyor ki.
2: Yok, kafamda oturmadı benim yani
3: de oturmadı.
2: Ayrıcalık kısmı, ben şunu söyleyeyim. Lig başladıktan sonra ne olursa olsun yanlış.
3: Yine bir değişim oldu.
2: Ne olursa olsun bak, bu değişim yanlış. Onu söyleyeyim. En başta kendi düşüncemi söyleyeyim. Lig başladı, artık transferin bitmesini bir hafta kalmışsan kural değiştiremezsin.
3: Ya lig başladı.
2: Tamamen yanlış.
3: Lig başlar, yani ligin başlamasına bir hafta kala bütün kararlar, kurallar açıklanır. Her şey biter.
2: Devam edelim.
3: İyi sezonlar denir. Olay kapanır.
2: İşte bu federasyona güvenmememizin nedenlerinden biri bu. Ben niye güvenmiyorum? Çünkü her an her kararı alabiliyor. Şu, bu kararın alınması yanlış, onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe'yi kurtarır mı? Ya da başka bir takımı kurtarır mı? Bilmiyorum yani.
3: Bu kurtarılacak bir karar değil bence.
2: Nasıl bir faydası olabilir? O benim kafamda oturmadı.
3: Ben de düşünüyorum. İşin içinden senin gibi kafamda oturmuyor. Olmuyor.
2: Yani zaten takımlar genelde kupada rotasyon yapıyorlar. Genç evet. oyuncuları oynatıyorlar vesaire. Çok üst, yani kafamda dediğim gibi canlanmadı bir takım ayrıcalık. Hani şöyle olsaydı 10 artı 4 değil de 12 artı 2'den devam ediyorum deseydi ha belki başka şeyler konuşuyor olabilirdik.
3: Evet.
2: Bir hafta kala lig başladıktan sonra çünkü herkes planlamasını yaptı. Ama bir ayrıcalık ya bende oturmadı şahsen ama yanlış zaten değiştirilmesi külliyen yanlış. Onu söyleyeyim. Ama artısı mesela ne olabilir düşünüyorsanız yazın biz de burada değerlendirelim bir artı var mı? Ben bulamadım.
3: Evet, onu bir değerlendir. Biz de değerlendiririz. Ben bulamadım de işin artık. İçinden çıkamıyorum.
2: Ben çıkamadım. Ben bir artı görmedim. Devam edeceğiz tabii ki.
3: Ya 5 maç için, 6 maç için, 7 maç için.
2: Bütün sezonun parasını vermek zorunda oyuncuya kalıyorsun. Oyuncuya
3: bütün sezonun parasını veriyorsun. Oyuncu da mutlu. Sen mutluysan bir şey diyemem.
2: Yani nasıl bir artı? Bize açıklasınlar dinleyicilerimiz.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: İdan kulvarına yaklaştırılıyor.

0: 7 numaralı Hidan. Ve de tabii işte 9 numaralı kulvardan koşuya katılacak. O hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer safkanlar box içerisinde. Koşu 1600 metre çim pistte gerçekleşecek. Evet, 7 numaralı Hidan. Kullarını yöneltildi. Yedi numaralı Hidan da kullarındaki yerini alıyor. Safkanlar box içerisinde. Start verildi ve İstanbul'da 6. koşu başladı. Liderliği alan isim dıştan yaptığı ataklarla 8 numaralı Crazy Blood oldu. İkincilikte hemen dışına 5 numaralı Dark Money sokuldu. 2 boy kadar gerilerinde 9 numaralı Sirius Vega. Onun 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Grey Ghost. 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Touch of Thunder. Onun 1,5 boy kadar gerisinde ortada izlediğimiz isim 1 numaralı Torun Yusuf. Bu sırayla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. Liderlik 5 numaralı Dark Money'e geçti. Farkı da 3 boy yaptı. İkincilikte içeride 8 numaralı Crazy Blood onu takip ediyor. 3. sırada dışlarına 9 numaralı Sirius Vega. 4. içeride 3 numaralı Grey Ghost. Bunun 1 boy gerisinde dışta 2 numaralı Consultant. 3 boy kadar gerisinde işte 4 numaralı Touch of Thunder. 1 boy gerisinde ortada 1 numaralı Torun Yusuf. Onun hemen dışında izlediğimiz isim 6 numaralı Touch the Cloud. 2 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Hidan şeklinde son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 5 numaralı Dark Money'de. Farkı da 1,5 boy yapıyor. İkincilikte ortada 8 numaralı Crazy Blood onu takip ediyor. 1 boy kadar gerisinde 3. dışarıda 9 numaralı Sirius Vega. 4. içeride 3 numaralı Grey Ghost. Dışında şimdi 2 numaralı Consultant'ın ataklarıyla düzlüğe çıkılıyor. Düzlüğe 5 numaralı Dark Money önde çıkıyor. 2. ortada 8 numaralı Crazy Blood'ın atakları var. Daha geride içeride 3 numaralı Grey Ghost dışlarında 2 numaralı Consultant ortalarında da 6 numaralı Touch the Cloud'ın ataklarıyla son 300'e giriliyor. Ortadan şimdi 6 numaralı Touch the Cloud geldi, liderliği aldı. 2. içinde 8 numaralı Crazy Blood'ın atakları var. Daha geride mücadele 4 numaralı Touch of Thunder'la beraber 7 numaralı Hidan da katılmaya çalışıyor. 6 numaralı Touch the Cloud önünde dıştan 7 numaralı Hidan geliyor. En dıştan 7 numaralı Hidan geliyor. İçindeki 6 numaralı Touch the Cloud da birincilik için fotoyu yakın ara geçiyor. Üçüncülük içinse 9 numaralı Sirius Vega ve 4 numaralı Touch of Thunder fotoyu yakın ara geçti. 8 numaralı Crazy Blood'sa tabelayı tamamlayan isim oldu. 7 numaralı Hidan mı yoksa içindeki 6 numaralı taşlı kılıç mı kazanan kim? Foto finish resminde belli olacak.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: İlk bölümü geride bıraktık. Bugün yapılan açıklamayla yabancı kuralında bir güncelleme söz konusu oldu. Dinleyicimiz konuşmadık diye bize sert çıktı da biz konuştuk. Şimdi de mesajları bekliyoruz. Yani bir ayrıcalık var mı diye. Mesela dinleyicimiz demiş ki lig için olsaydı işte Talişka'ya yer açmak için yapıyorlar derdim ama böyle ayrıcalık yok. Bence ben de size katılıyorum demiş. Bir ayrıcalık görmedim ben demiş.
6: Ben anlayamadım de. Sen anlayabildin
5: ben,
6: mi?
5: Ben yok anlamıyorum işte. Anlayan varsa hani ayrıcalığı nereden sağlayabilir Fenerbahçe ya da diğer bu değişikliği isteyen kulüpler bize yazın. Bizi de aydınlatın. Ben evet, anlamadım.
6: İşin içinden çıkamıyoruz.
5: Evet. Çünkü o bir ayrıcalık bana göre kazandırmıyor. Herhangi bir kulübe. Ama değişmemesi lazımdı. O ayrı bir konu. Çünkü lig başlamış. Transferin bitmesine bir hafta kalmış. O ayrı bir konu. Orada eleştirimizi yapalım. Bir kural varsa uygulanır. Ama burada anladığım kadarıyla yani alt metinde şu diyor. İşte sonuçta milli sermaye, euro ödüyoruz yabancıya. Tek taraflı fesih haklarını en azından oyuncuların ellerinden alalım.
6: Bir de dünyada şunun değişmesi lazım. Ben de başka bir pencereden bakıyorum. Oyuncunun nasıl tek taraflı fesih hakkı doğuyorsa artık kulüplerin de doğsun.
5: Yani maçların %5'inde oynatılmayan oyuncunun tek başına fesih hakkı doğuyormuş.
6: Ben de başka pencereden

0: işte sözleşmesinin geri kalanının örnek veriyorum %25'ini ödedikten sonra.
1: Ya da 30'unu.
0: Ya da 30 örnek. Ha. Ya da 40'ı neyse işte bir şey belirlersin. Ama oyuncu ya da takım bulmak için en az bir aylık süre tanırsın.
1: Tabii.
0: Ya son gün feshettim hadi güle güle dersen oyuncu ne yapacak?
1: Hiçbir şey yapamaz.
0: Böyle bir kural değişikliği olabilir orada da o fesihte de kulüplere de tanınabilir ama yine de oyuncunun belli bir meblağ para alması şartıyla ancak bu olabilir. Ya o da hani nedir iş yerlerindeki tazminat gibi.
1: Oyuncu evet, gönderiyorsun. Kıdem tazminatı.
0: Kıdem tazminatı. Çalışanını gönderiyorsun işten çıkarıyorsun ama tazminatını vermek zorundasın kanunen.

0: Görenler yazsın biz öğrenelim. Bizce de yok.
1: Ben de anlayamadım çünkü.
0: Anlayalım yani, bizim gözümüzden kaçmış bir nokta olabilir. Ne bileyim, dar bir pencereden bakıyoruzdur, geniş resmi göremiyoruzdur.
1: Bu konuda belki fikir sahibi olanlar yine dediğin gibi iyi yorum yapabilirler ama yok, çıkamıyoruz işin
0: Yok yok,
1: içinden.
0: yani ben bir ayrıcalık görmedim. Bayağı da kafa yordum sabahtan beri. Çünkü bugün ben Haluk Yürekli'yi de dinledim. O bayağı bir serzenişte bulundu. Sonra düşündüm, taşındım. Altını dolduramadım yani. Biz de yıllarca beraber çalıştık.
1: Ya şimdi bu konuyla ilgili zaten yanlış olan taraf senin az önce konuyu açtığın sezon başladıktan sonra yapılan bu tarz bürokratik değişiklikler olmaz. Bu bürokratik bir değişiklik. Yani diyorsun yönetmelikte ben bunu ekledim diyorsun. Ama lig başlıyor. Başladı.
0: Başlamış, iki maç oynanmış. Transfer piyasasının bitmesine bir hafta kalmış.
1: Bir sürü ülkede takip edin. Bakın. Ya, Alman Futbol Federasyonu'na bakın. Bu yönetmeliklerle acaba en son kaç yıl önce oynadılar?
0: Güzel, güzel bir nokta.
1: Buyurun bakalım. Çünkü orada her zaman neyin ne olduğu belli. Ya
0: Belli.
1: da İspanya Futbol Federasyonu'na bakalım. İşte yabancı kuralı, yönetmelik değişikliği. Ne zaman yapmışlar en son?
0: Onlar bir kere yapıyor. Uzun süre düşünüp bir kere yapıyorlar. Sonra yıllarca dokunmuyorlar Ercan abi. Biz
1: Hay,
0: her
1: dokunmamak
0: hafta
1: lazım zaten.
0: dokunuyoruz.
1: Öyle değil mi? Dokunmamak lazım. Kimileri mutlu oluyor çünkü. Kimi kulüpler de üzülüyor. Yıllar önce hiç unutmuyorum. Yatırım yapıyor kulüpler genç oyunculara. Şuna buna diyorlar ki hayır, kesinlikle değişmeyecek kural. Tak diye değiştiriyorlar kuralı. Yatırım yapan kulüpler yanıyor bu sefer.
0: Doğru. Yani o
1: Hiç
0: affedilebilecek
1: düşünülmüyor
0: bir
1: o
0: şey
1: kulüpler.
0: değil.
1: O kulüpler hiç düşünülmüyor.
0: O hiç affedilecek bir şey değil gerçekten. O konuda %100 haklısın. İzmir'den Levent Bey demiş ki bu kural Diego Carlos gibi oyuncular için çıktı. Kötü niyetli oyuncular için çıktı. Tamam. Ama yine de Diego Carlos'un bir sezon anlaşması neyse 5 milyon euro mu? 5 milyon
1: Tıkır
0: eurosunu
1: tıkır ödeyeceksin onu.
0: ödeyeceksin. Tıkır tıkır ödemek zorundasın.
1: Ne kazandın?
0: Bir şey kazandın, yine kazanmadın ki. Göndersen de ödeyeceksin. Tutsan da ödeyeceksin.
1: Tuttu. Aslanlar gibi 5 milyon eurosunu bir
0: Adam
1: sene
0: aldı.
1: içinde
0: Maç oynamadan
1: fazla
0: aldı.
1: yıpranmadan,
0: Ha, bir iki tur
1: riske de
0: girmiyorsa maça
1: girmeden,
0: çıkın, maçına
1: bir de
0: çıkın.
1: ağrım var dedi mesela, bir ay yok.
0: Ha.
1: Biliyorsun meşhur cümledir oyuncuların, geçen sene de bunu tartışmıştık.
0: Ben ülkemde
1: Benim
0: tedavi
1: ağrım
0: olacağım.
1: var. Evet, ağrım var diyor. Bir şey, ha, doktor da bir şey yapamıyor.
0: Ağrıya bir şey yapamaz tabii.
1: Bu bilinen bir söz. Benim ağrım var. Ben çıkamam. Doktoru diyor ki yapacak bir şey yok.
0: Yani tamam kural değişti de mesela Carlos'a yine parasını vereceksin mecbur tıkır tıkır göndersen de vereceksin tutsan da vereceksin yani oradan da bir karın olmadı ki.
1: Sıfır kar.
0: Hatta gitmek isteyen oyuncuyu tutmak huzuru da bozacağı için zarar.
1: Sağlıklı yaşam için
0: Sporunu
1: sporunu
0: yapar.
1: yapacak, antrenmana çıkacak, bazılarında ağrım var diye çıkmayacak, memleketine gidip gelecek. O sırada da tıkır tıkır tıkır senden 5 milyon euroyu alacak. Sözleşme bitti mi? Daha la alasmadık diyecek.
0: Ağrım var diyecek gidecek Mikonos'tan selfie atacak.
1: Mesela.
0: Dinlenerek geçiyor benim ağrım diye.
1: Tabii.
0: Çıldıracaksın burada.
1: Öyle diyecek. Dinle,
0: Tamam.
1: ağrım için dinlenmem gerekiyor diyecek.
0: Evet. Çok antrenman yaptım. Kas ağrım var.
1: Benim
0: Dinleniyorum.
1: ağrıyor dedi. Yandın.
0: Yani ispatlayamazsın ki ağrımadığını.
1: Evet.
0: İspatlayamaz. Mesela işte Leao transferi gündemde. Amorim diyor ki her yeri ağrıyor diyor. Ne zaman döneceğini bilmiyorum diyor.
1: Mesela.
0: Mesela. İşte İsmail'e sar. Onun da ağrıları varmış.
1: Onun da ağrıları var ama Liverpool konu olunca bir anda heyecanlandı.
0: Ağrıları gidebilir.
1: Gidebilir, değil
0: Gidebilir
1: mi?
0: yani. Tabii canım yani. O yüzden bir artı sağlamaz ya bu kimseye. Bana kalırsa.
1: Bir oyuncuya sağlar. O da
0: Oyuncusu.
1: futbolu bırakacaksa 5 milyon euro. Hayatında kim almış 5 milyon euro?
0: Ben alsam iyi olur Ercan abi ya. Sen
1: Ya
0: de
1: öyle değil
0: alsan.
1: mi?
0: Bir
1: Düşünsene.
0: 5 alsak iyi ya.
1: Ya 5 milyon euro ile bana göre 7 sülalen bile rahat ve mutlu olur.
0: Tabii canım yapacağın yatırımlarla 7 sülaleni kurtarırsın. Biz sıradan vatandaşız.

0: Vatandaşların öyle çok büyük harcaması da olmuyor. Yatmat da almayız biz öyle. Zaten yatılınca da Ercan abi psikolojin bozuluyor. Alıyorsun böyle 15 metrelik yat. Aa,
1: Evet.
0: alıyorsun yatın var yanına biri çekiyor 30 metre. Ezik hissediyorsunuz.
1: En güzeli şöyle bir cümle vardır. Yatı olan arkadaşın olacak.
0: Evet.
1: Değil
0: Yatı,
1: mi?
0: aynen. En iyi yat arkadaşının yatı. O yüzden yani biz yatmat da almayız. Bir tane ev alırız otururuz. Diğer para kalırsa yatırım yaparız. İşte bir şeyler yaparız. Çocuklar kurtulsun diye. Bizim maksimum bu. Yapacağımız. Avrupa maçlarında oynayacak mı bu futbolcular? Avrupa maçlarında oynayabilecek.
1: Oyuncu tabii kendini hazırlarsa.
0: Evet, Avrupa maçlarında oynayabilecek.
1: Ya oyuncunun niyeti gitmekse az önce söylediğimiz mazeretler çalışmaya başlar.
0: Ama Avrupa
1: Maçtan bir gün önce şey diyebilir mesela. Benim ağrım var.
0: Avrupa'da oynayabilecekse bu mesela Galatasaray'ın da işine gelir. Çünkü onlar da hani biz iddialı kadro kurmak istiyoruz. Federasyon kısıtlama getirdi
1: Evet.
0: demişlerdi, değil mi? Şimdi iki tane ekstra oyuncu alma şansı oldu Galatasaray'ın da. Tabii süre çok dar. Bunu kabul ediyorum. Çok
1: Ama bu
0: zamansız bir
1: oyuncuları ligde
0: değişiklik.
1: oynatamayacaksın. Avrupa için sadece.
0: Sadece Avrupa ve Türkiye Kupası. Yani sadece Avrupa için mesela 30 milyon euroluk bir yatırım mantıklı
1: Ya
0: olur mu?
1: şöyle diyelim ki oyuncuya yıllık hangi oyuncuya 7,5 milyon euro maaş verirsin? Böyle transfer edip.
0: Ligde oynatmayacaksın.
1: Bak oyuncunun işine gelir bu.
0: Gelir tabii.
1: Oyuncuya transfer teklifinde bulunuyorsun. Sadece seni Avrupa serüvenlerinde
0: Hı.
1: ve Türkiye Kupası'nda oynatacağım.
0: Oyuncu
1: Bayılır bence.
0: takla atar gelir. Bayılır tabii.
1: Yüksek maaş da almak ister.
0: En fazla diyor ki 6 maç olsa 16 maç. Müthiş.
1: 16 maç için alırım.
0: 8 milyon maaş. Bir maç 500 bin euro Ercan abi.
1: Evet.
0: Primler hariç. Güzel para. Gelir oyuncu.
1: Sen bir kulüp yöneten biri olarak diyelim
0: Hı.
1: örnek olarak. Böyle bir yatırım yapar mısın?
0: Yapmam. Hayatta yapmam.
1: Ya çünkü diğer işte ligde Erzurum'a gidiyorsun, Galatasaray örneğini verdin. Oradan geliyorsun, Avrupa maçı oynuyorsun, çalışıyorsun antrenman. Bu oyuncu da diyor ki ben senede 16 maç oynayacağım. Stresi var mı?
0: Yok.
1: Takım içi dengeleri bozar mı? Bence bozar.
0: Bozar tabii. Ligde yok. Herkes deplasman deplasman gezerken bu bey baba sırf Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'daki maçlarda var.
1: İstanbul'da fitness'ta çalışıyor
0: Aynen.
1: mesela, değil mi?
0: Aynen. Alanya sıcağına gider kavrulurken insanlar. Erzurum'da donarken bu şeyine çayını kahvesini almış, şey ayaklarını uzatmış televizyondan takım izliyor.
1: Evet, arkadaş konuşuyor bir de onlarla maçtan sonra.
0: Aha.
1: Herhalde çok sıcaktı falan diye.
0: Aha, değil mi? Bu dengeleri bozar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Basketbolda yabancı kuralı var mı? Var tabii. Voleybolda da var, basketbolda da var. Onlarda da yabancı kuralı var. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, Fenerbahçe Amrabat'ı satamıyor. 2 yıllık sözleşmesi var. Feshedip parasını vermektense elinde tutup Ocak'ta veya bir sonraki yaz transfer döneminde satabilir.
7: Oynat, ya yani oynatacak bu oyuncuyu nerede? Avrupa kupalarında oynayacak, ligde oynatamayacak.
6: Kupada oynatacak.
7: Kupada oynayacak ve az önce şunu da konuştuk reklam arasında. Diyelim ki Şampiyonlar Ligi'ne kaldın, iki takım için de geçerli bu. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe için ya da Avrupa Ligi'ndesin. Hı hı. 24'e bile kalamadan elendin. Avrupa Ligi'nde de oynadın, elendin.
6: Elendin. 8 maç sonunda elendin.
7: Ne olacak?
6: Ya
7: hiçbir şey yaramadı.
6: Hiçbir işe yaramadı o zaman.
7: Ya bu ihtimaller üzerine transfer yapamazsın. Elindeki oyuncuyu da tutamazsın. Oyuncu oynamadı mı lig maçında? Ya o devamlılığı sağlayamadı mı zaten? O oyuncudan bir hayır gelmez ki. Hı hı. Gelir mi? Ben görmedim geldiğini. Oturan oyuncudan hayır geldiğini hiç görmedim.
6: Şimdi şu anda satamıyorsa seneye de satamaz ki Amrabat'ı, oynatmadığı oyuncu.
7: Daha düşük bedele satar.
6: Yani mesela şu anda Fenerbahçe, örnek veriyorum tamamen, hani dinleyicimiz yazdı diye, 15 istiyorsa artı 2 yıl içinde sen Amrabat'a 10 yıl 10'da maaş vereceksin ya.
7: Evet.
6: 15 isteme, 10 iste, hemen elinden gönder, hem maaştan kurtulursun hem bonservis kazanmış olursun.
7: Başka şansın kalmıyor çünkü.
6: Ya elinde tuttukça oyuncu da değersizleşir. Oynatmadığın oyuncu değersizleşir.
7: E tabii iki kere 30 maçta 6 kere forma giymiş bu oyuncu. Ben nasıl 20 vereyim derler.
6: Tabii ben, yani hem bir yıl daha yaşlanmış olacak, hem formdan düşmüş olacak, maç ritmini kaybetmiş olacak. Eğer problem oyuncu gönderememekse, Türk takımları belli bir stand mesela şey istiyor. Anladığım kadarıyla oyuncusu için kafasında bir bonservis var, onu istiyor. O gelene kadar bekliyor ama ben diyorum ki o gelene kadar bekleme, 3-5 aşağısına ver, oyuncudan kurtul kullanmak istemiyorsan. Bu daha karlı bir şey.
7: Esas en başa dönelim Mehmet. Bu bütün takımlar için geçerli söylediğim. Yani kullanmayı düşünmediğin oyuncuya transfer bile etmeyeceksin.
6: O zaman
7: öyle iyi düşüneceksin ki, öyle değerlendirmelerini yapacaksın, yorumlar yapacaksın, değerlendireceksin. Ona göre bir transfer yapman lazım. Şimdi bizim Süper Ligimizde dikkat ediyorum, Anadolu'daki takımlarda da yedek kulübesinde oturan yabancılar var. Hı hı. Zaten senin bütçen ne? Ne kadar senin bütçen? Buna rağmen oyuncuyu alıyorsun. Oyuncu ne yapıyor? Türk oyuncu sahada oynuyor. Belki ondan daha yüksek maaş alan, ki mutlaka öyle. Yabancı yedekte oturuyor. Ne işe yarıyor bu? Yabancıyı niye alıyorsun? Sen oynatmak için. O zaman sayıyı az tut. Benim bütçemde bu sene ben 6 tane yabancı oynatabileceğim 11'de. Ya da 5 tane oynatacağım ben. Öyle yabancı transferi yapacağım de. Hı hı. Ya bütçeni hem ayarla hem oyuncudan sonuna kadar faydalan.
6: Doğru, bu da doğru.
7: Faydalanamayacağın yabancıyı yedek oturtuyorsan o hiçbir şeye yaramıyor ki zaten.
6: İşte 14 hakkım var diyor. 11 oyuncuyu sahaya koyabiliyorum. 3 tane de yedek yabancım olsun diyor.
7: Evet.
6: Anadolu takımı.
7: Onu daha da azaltabilirsin. Biraz daha banka oyunculara gidersin.
6: E tabii 14 alma zorunluluğu yok. Maksimum 14. Tabii tabii, yani 10 tane 14 oyuncuya vereceğim parayı 10'a böl, 10 tane daha yüksek kalitede oyuncu al.
7: Daha da aşağı böl. 8'e böl. Alabilirsin. Evet, bunu başarabilirsin.
6: Daha yani, iyi bir takım kurarsın. İlk 11'i mesela gayet iyi olur o zaman. İyi bir ilk 11 oluşturabilirsin. Bakayım dinleyicilerimizin yorumları nedir? Bu tarihten itibaren diyor, yeni aldığın futbolcuyu kadroya yazamayacaksın. Böyle bir şey var mı Ercan abi?
7: Net olarak görmedim ben onu. Sen gördün mü?
6: Hı hı. 10 futbolcudan birini göndermelisin diyor. Avrupa'ya buna bir bakmak lazım ya. Bu tarihten itibaren mi diyor? Yani elinde varsa çıkarma mı diyor? Yani ekstra, evet, artı 2 alamaz mı Galatasaray, evet, mesela? Onu mu demek istiyorsun?
7: Evet, evet, o doğru.
6: Ha, ekstra artı 2 alamaz Galatasaray ama artı 2'si hali hazırda bulunanlar devam edebilirler. Onu mu demek, evet, istiyorsun? Evet. Bu enteresan.
7: Ya ben işin içinden çıkamadım. Hiçbir işe yaramayan bir şey bu. Hı-hı. Tekrar söylüyorum. Hiçbir işe yaramıyor.
6: Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten de öyle.
7: Sen Amrabat örneğini çok iyi verdin mesela.
6: Bir işe yarayacağını düşünmüyorum.
7: Ya sen gideceksin Paris Saint Germain maçında Amrabat'la mı başlayacaksın maçı?
6: Mesela şimdi de,
7: değil mi?
6: Galatasaray Nelson'u o zaman tutabilir kadroda. Avrupa'da kullanırsın Nelson'u.
7: Kullanır mısın?
6: Kullanmazsın. Bence kullanmazlar.
7: Ya antrenmanlarda isteksiz, gitmek isteyen bir oyuncudan bahsediyoruz.
6: Evet. Türkiye Kupası'nda kullanırsın. Kullanmak istiyorsan.
7: Ne işe yarayacak?
6: Bilmiyorum. Bir işe yarayacağını düşünmüyorum ya ben bunun. Ya çok da kafa yormadım. Belki şu an çok düşünüp analiz edip yazıp çizersem belki birileri fayda sağlıyor bundan diyebilirim de şu anda benim kafama oturmadı ya. O kadar ayrıntılı düşünemedim. Oyuncu feshettiğinde toplam alacaklarının tamamını alıyor. Burada satabildiği bir dönemde en azından bir kısmını kurtarma şansı var kulüplerin. Ben de onu diyorum, evet. Yani sat oyuncuyu düşük maliyete sat ama sat. Kullanmayacaksan çıkar elinden. Evet. Maaştan da kurtul.
7: Her şeyden kurtul.
6: 3-5'te bonservis al artık, 3'üne 5'ine bakma. Mesela Galatasaray pişman oldu. 5 milyon vermişti Monza Nelson için. Düşük buldu Galatasaray. Şimdi o 5 milyonu da teklif eden yok.
7: Nelson da oturuyor.
6: Nelson da oturuyor, evet.
7: Parasını da alıyor.
6: Alacak tabii.
7: İsteksiz çalıştığını zaten haberlerde de gördük. Öyle iddialarda.
6: Yani karlı,
7: havayı bozuyor bir de.
6: Gitmek isteyen oyuncu kullanmayacaksan 3'üne 5'ine bakmayacaksın bence. Satman en mantıklısı. Evet, şimdi bir başka dinleyicimiz de yazmış. Kural açıklandıktan sonra alınan futbolcularla geçerli değil diyor.
7: Ya elindeki oyunculardan,
6: o yüzden şey, yaramıyor Trabzon'a ya da Galatasaray'a diyor.
7: Kimseye yaramıyor.
6: Trabzon da karşı çıkmış değil,
7: evet,
6: mi?
7: Evet. Tabii canım, kimseye yaramıyor. Bence kimseye yaramıyor, onu söyleyeyim. Ya senin elinde yüksek maaşlı oyuncular var ya. Evet.
6: Evet.
7: Onları kadronda düşünmüyorsun. O parayı tıkır tıkır yine ödeyeceksin. Özeti bu. Yüksek maaş alıyor senden ama oyuncuyu kadroda düşünemiyorsun. Oyuncuyu elinden çıkartamıyorsun. Gelen teklif yok. diyor oyuncuya şey mi diyeceksin? Hadi gel bu Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde senden faydalanacağız. Nasıl bir fayda verecek sana?
6: Fayda verecek mi? Bilemiyorum ki. O zaman uygulamada göreceğiz. Mesela dinleyicimiz demiş ki, kurala uygun transfer yapan ya da uymak için transfer yapmayıp elinden futbolcu kaçıran kulüplerin suçu ne? Böyle bir yaklaşımda bulunmuş. Mesela burada...
7: Her türlü yaklaşımda bulunabilirsin ama bu konuda kim mutlu olacak? O konuda ben hala işin içinden çıkamadım.
6: Ya zaten oyuncuyu kullanmayacaksan maaşını...
7: Bir tane top oynamamış amına bak.
6: Kupada yani kullanacaksın. Ya bu açıdan baktığında, dinleyicimizin bakış açısından baktığında... Ya kullanmayacağı oyuncuya da para verecek ama az da olsa bir yerlerde hani oyuncuyu kullanacak.
7: Mesela sen Ziraat Türkiye
6: Kupası'na... mantığından yola çıkmış.
7: Evet.
6: Yani hiç kullanmamaktansa az da olsa kullanacak oyuncuyu diyor. Diğer kulüpler kullanamayacak diyor.
7: Sen Ziraat Türkiye Kupası'nı kazansan kaç milyon euro alıyorsun?
6: Bir galiba.
7: Zar zor.
6: Bir.
7: Oyuncu kaç milyon euro maaş alıyor?
6: Beş.
7: Beş. Ne oldu? Esas federasyon bu işlerde biraz düzeltme gitmesi lazım.
6: Şu limitleri yani takip etsin federasyon.
7: Limitlerin dışında lig şampiyonu şampiyon olduğu zaman acayip ödül almalı. Bu nasıl olacak? Yayın gelirlerini arttıracaksın.
6: O da Şubat'ta galiba ihale. Ocak
7: vallahi
6: sonu,
7: bilmiyorum ne zaman Şubat olduğunu ama en önemli görevi federasyonun yayın gelirlerini arttırmak. Herkesi mutlu etmek.
6: Şimdi bu yayıncı devam eder mi etmez mi onu da bilmiyoruz. İster mi istemez mi?
7: Şampiyon olan bir tane oyuncunun bonservisini karşılayamıyor. Şampiyonluk ödülü. Lig şampiyonunun ödülü.
6: Hı hı.
7: Bir oyuncunun bonservis bedelini karşılayamıyor. O zaman boşu boşuna yapılmış bir şey bu. Böyle yayın gelir mi olur?
6: Hı hı. Yayın geliri çok düşük. Yayın geliri gerçekten
7: kupanın da öyle, ligin de öyle.
6: Gerçekten. Şimdi bir dinleyicimiz de başka bir yerden yaklaşmış. Amrabat ve Diego Carlos için değil, Betis ve Como için bu kural alındı. Oyuncu maaşının hepsini zaten alacak. Bonservis vermeden maaşının yarısına gideceklerdi. Böylesi daha iyi oldu. Bonservis vermeden maaşının yarısına gideceklerdi. Yani kiralanacaklardı mı?
7: Demek istiyor.
6: Demek istiyor. Yani herhalde yarısını Fenerbahçe verecekti. Ama şimdi tamamını Fenerbahçe verecek. O zaman.
7: Tabii.
6: Ki bu oyuncular hani itilmiş oyuncular, hani dışarıda bırakılmış oyuncular manasında kullanıyorum. Şimdi biz maaşını verelim ama gel bize Şampiyonlar Ligi'nde maç kurtar denecek oyuncular mı?
7: Yok. Devre dışı bırakılmış oyuncular. Evet. Fişini çekmişsin oyuncunun zaten.
6: Neyse devam ederiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: 18'e giriliyor. Liderlik 4 numaralı Prince of Delmar'da. İkincilikte 3 numaralı Papetto'nu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 7 numaralı Uluşiren Bey'i. Bunun hemen dışında 4. sırada 8 numaralı Çilekeş Ömer. 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Devran Bey. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Sertu. Onun 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Mutlu Bahar. 1,5 boy gerisinde 6 numaralı Ulu Ağaç. Son sırada 2 numaralı Devri Zaman şeklinde son 400'e giriliyor. Liderlik 4 numaralı Prince of Delmar'da işten şimdi 7 numaralı Uluşiren Bey gelmeye çalışıyor. Dışlarında 3 numaralı Papette, bunun dışında 8 numaralı Çilekeş Ömer'in ataklarıyla son 300'e yaklaşıldı. Liderlik 4 numaralı Prince of Delmar'da ortadan 7 numaralı Uluşiren Bey gelmeye çalışıyor. Dışında da 8 numaralı Çilekeş Ömer'in atakları var. En dışta 1 numaralı Mutlu Bahar son 200'e giriliyor. 4 numaralı Prince of Delmar önde. Dıştan şimdi 8 numaralı Çilekeş Ömer gelmeye çalışıyor. En dışta 1 numaralı Mutlu Bahar'ın ataklarıyla son 100'e yaklaşıldı. Liderlik 4 numaralı Prince of Delmar'da fark 2,5 boy. 4 numaralı Prince of Delmar koşuyu kazanıyor. 1 numara Mutlu Bahar ve 8 numara Çilekeş Ömer ikincilik için fotoğu yakınlara geçerken 7 numaralı Ulu Şiran Bey'i koşudan 4. olarak ayrıldı. Koşuyu 4 numaralı Prince of Delmar Hüseyin Şimşek de kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
10: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bayağı konuştuk bu konuyu. Biz işin içinden çıkamadık. Devam edelim diğer konularla. Yine yeri gelirse değiniriz tabii ki. Ercan abi, Beşiktaş bir anda gaza bastı. Trossard
1: Evet.
0: bu arada kadroda yok. Kamp kadrosunda, bunu söyleyelim.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın Jalgiris ile oynayacağı rövanş mücadelesinin kamp kadrosunda yer almadı. Ağrıları
1: Ya
0: var.
1: zaten morali bozulmuştur. Öyle dedi ya
0: Ha,
1: Serdar
0: Sayın
1: Erdoğan.
0: Başkan.
1: Biraz dinlensin. Hava değil mi?
0: Evet, 3-0 da
1: İstanbul'da.
0: kazanmışsın.
1: Evet.
0: Çok da ihtiyacın yok.
1: Yalnız 3-0 kazanmışsın diyorsun da Celtic de biliyorsun 5-7 şeyde.
0: Ama orada bir dönme ihtimali, ya şöyle,
1: Yok bence de yok da.
0: rakibin gücüyle alakalı biraz
1: Evet,
0: ben.
1: bir Avusturya'da Linz'den bir anda 5 yiyip
0: 5.
1: elendi.
0: Evet.
1: 3-0 kazandı ilk maçı.
0: 5-1 ile elendi LASK.
1: Linz'e.
0: Evet. İlk maç 3-0. Hatta ikinci maçta Celtic öne geçti. 4-0'ı buldu toplamda.
1: Ve 5 yedi sonra.
0: Sonra 5 yedi. Yani 4-0'dan turu verdi, öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
1: Bunun sebeplerinden biri İskoçya Ligi'nde rekabet yok.
0: Evet, iki takımla. Geçen sene bir Hearts zorladı,
1: O kadar. Hars da bu sene dağıldı.
0: son anda kaçırdılar şampiyonluğu. Büyük şanssızlık, talihsizlik. Ama dediğin gibi, yani rekabet yok.
1: Ya çok takımlı rekabet olmayan liglerde böyle sonuçlar yaşayabilirsin. Çünkü güç farkını bilmiyorsun. Hissedemiyorsun. İşte
0: Tabii
1: 3-0
0: karşılaşmadığın
1: yendi.
0: için.
1: Tabii rakip ikinci maçta pres her şeyini ortaya koydu. Avusturya takımı bir anda seni beşledi gönderdi.
0: Ki yani maçın 30. dakikasında, ilk maç 3-0, ikinci maçın 30. dakikası, Celtic 1-0 önde.
1: Artık
0: Buradan
1: bir zahmet tur attı değil mi?
0: buradan turu verdi.
1: Evet.
0: Son bir saatte yediği gollerle, ki orada 4 gol yedi. 4-1 maç bitti. Uzatmalarda da bir gol. Bir de penaltı kaçırdı hatta LASK. 6-1 de bitebilirdi maç. 5-1 yenilip elendi. İnanılmaz.
1: Bence de.
0: İyi hatırlattın bunu da. Ya Bodo'da Nîmes gene 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanmışlardı zaten.
1: Ya Bodo'dan zaten çıkış çok zor.
0: Çok zor, evet. Yani yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olacak Bodo. Yine renk
1: Ya
0: katacaklar. Belli.
1: şöyle bir şey var. Kimler orada 3 yemedi ya? 5'ler, 3'ler. Avrupa'nın kaldır üstü takımlarının Bodo deplasmanında ne hallere düştüğünü gördük. Kışın.
0: Bodo son 3 maçta 7 puan mı almıştı?
1: Tabii.
0: Atletico Madrid'i yendi. City'yi yendi galiba.
1: 3 tane attılar City'ye.
0: City'ye 3 attılar, evet.
1: Evet.
0: Kimseyi küçümsememek lazım.
1: Yani Avrupa'daki en zor deplasmanlardan biri neresidir desem ben Bodo derim.
0: Katılıyorum Ercan abi. Son 2 yıldaki sonuçlar bize bunu söyletiyor. Bu arada yani tarihsiz bir olay yaşadı Kenan Yıldız. 3 ay sahalardan uzak kalacakmış. Bunu da
1: Büyük geçmiş
0: söyleyelim.
1: olsun.
0: Evet. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Ameliyat olacakmış. Kenan Yıldız 3 ay sahalardan
1: Tabii kötü
0: uzak.
1: oldu. Hem milli takım için de kötü oldu.
0: Evet.
1: Kendi
0: Eylül
1: takımı,
0: ayında yok.
1: kendisi. Şöyle hangi aydayız? Eylül'e doğru gidiyoruz. Kasım'ın sonunda dönüyor. Ya
0: Aralık aralığı bulur dediler.
1: 2026'nın ilk bölümünü kapatıyor. 2026'yı kapatıyor olabilir.
0: Evet.
1: Ancak kendine 2027'de gelir.
0: Büyük talihsizlik oldu gerçekten. Umuyoruz ki beklentilerin aksine daha kısa sürede döner.
1: Umarız.
0: Şimdi Beşiktaş dedik, hızlandı dedik. Meretti tamam. Ernest Poku tamam. Ercan abi. Udo
1: Evet.
0: Kaydı Union Berlin'le anlaştı.
1: Bayağı bir hareketli saatler yaşıyor Beşiktaş.
0: Çok
1: İşte
0: hareketli.
1: bugün, yarın. Dün
0: Evet.
1: akşam da Poku geldi. Poku'yu izleyenler bilirler. Şimdi iki ayağında kullanıyor Poku.
0: İyi topçu bence.
1: Ve şöyle bir değerlendirme yapabilirim Poku ile ilgili. Beşiktaş'taki, ya yani şu andaki kadrodaki en süratli oyuncu. Depar anlamında söylüyorum.
0: Ernest Boku. Saatte 35'e çıkmışlığı var diye biliyorum ama evet, yanlış biliyor olabilirim. Yanlış hatırlıyorum.
1: En süratli oyuncu.
0: 35 kilometre hıza ulaşabilen bir oyuncu Boku.
1: Bir başka özelliği daha var. Sıkışık alanlarda rahat adam geçiyor.
0: Dar alanda adam eksikliği yani, özelliği var.
1: Böyle bir oyuncuyu enteresan bir şekilde çok büyük bir gizlilikle almaları da bence başarı. Ben öyle değerlendiriyorum. Çünkü Poku, ben okudum bunu, Fiorentina ile anlaşmak üzereydi kulübü de Poku'da.
0: Anlaşmak üzereydi, evet. Böyle bir haber vardı. Anlaştı, anlaşacak deniyordu. Olmadı.
1: Beşiktaş aldı.
0: Beşiktaş aldı ve bu ismi biz öğleden sonra duyduk. Bir iki saat içinde bitti. Akşam da oyuncu geldi.
1: Evet.
0: Hiç yazılmadı bir yerde.
1: Ve çok taraftarlar güzel da karşıladı. Hatta kendisi de şaşırmış. Bu saatte nasıl taraftar geldi diye.
0: Çok güzel bir transfer operasyonu. Evet. Değil mi yani? Kimsenin ruhu duymadan oyuncuyu bitiriyorsun, indiriyorsun. Ki uçuş planını falan yapmak kimse duymadan kolay değil.
1: Leverkusen'dan alıyorsun oyuncuyu. Anlaşıyorsun. Ve her şeyi bitiriyorsun.
0: Yani çok kısa bir sürede. Tabii bu bir günde olacak bir iş değil. Birkaç gün boyunca
1: konuşmuşsundur.
0: Temaslarını sürdürmüşsündür ama dışarıya sızmaması Beşiktaş için çok güzel. Udo Kaide, dediğim gibi Union Berlin'le anlaştı. Alman savunmacı.
1: Miretti geliyor yarın.
0: Miretti yarın geliyor orta sahaya. Beşiktaş bayağı kadroyu toparladı gibi Ercan abi yani.
1: Başka bir transfer daha olacak mı diye merak ediyorum ben.
0: Kadroyu gayet iyi bir noktaya getirdi. Felix Udokai transferinden de 1,5 milyon euroluk bir gelir elde edecekmiş.
1: Bonservis, evet.
0: Bonservis. Yani kullanmayacaksan dediğim gibi 3'e 5'e bakmayacaksın. 1,5 buysa 1,5. Al. Kasana koy. Maaştan çık.
1: Bayağı da rahatla.
0: Rahatlarsın tabii.
1: Onana'dan ayrıldı.
0: Onana'dan ayrıldı.
1: Karşılıklı anlaştı. Sözleşmeyi feshetti. Onana'ya da bir sözleşme imzalanmış. 3 artı 1, 4 yıl ne oluyoruz değil mi Onana? Büyük umutlarla geldi.
0: Yani
1: oyuncu evet, da sıfır çekti.
0: Çok ağır bir sözleşme. Ağır bir sözleşme gerçekten de. Bugün Serdal Adalı Sayın Başkan, Cumhurbaşkanımıza bu hakemleri anlatacağım dedi. MHK'ye bayağı bir sert tepki gösterdi. Onu da yayının başında konuştuk. Bu MHK başkanını bu federasyon gönderemiyor. Nedenini bilmiyorum dedi. Bayağı ağır konuştu gerçekten Sayın Başkan. Kimse de bir açıklık getiremedi tabii. İki senedir hakemleri yeniledik. Hakem kadrosu yaptık, yetiştirdik. Eğitimci, Portekizli eğitimci falan dediler. Ama zihniyet değişmedi diyor.
1: Zihniyet değişti mi?
0: İyi niyet yok diyor.
1: Ben zihniyetin değiştiğini görmedim.
0: Hı-hı.
1: Gelişen, arka arkaya önemli organizasyonlarda görev alan hakem var mı? 2 yıldır.
0: Yok.
1: Başarılı mısın?
0: Değilsin. Şu ifadede bence çok değerli. Kimse bunu konuşmadı ama bu çok değerli. Gerçekten alt ligler vurgusu. Diyor ki başkan, 1. ligden, 2. ligden, Süper Lig'den en az 35 başkan aradı. Hani biraz abartmış olduğunu düşünelim. 15 diyelim. 15
1: 20
0: bile.
1: Diyelim.
0: 20 diyelim. Alt liglerde de rezillikler var. Oraya da bakmak lazım. Bugün inandığım şey, TFF başkanı da, TFF yönetim kurulu da bu adamla, yani Ferhat Gündoğdu ile ilgili bir şey yapamıyorlar. Buna inandım artık. Bir şey yapamıyorlar.
1: Evet. Mesajı verdi.
0: Mesajı verdi Sayın Serdal Adalı. Ama alt ligleri çok takip etmediğimiz için özellikle 2. ligden itibaren ben de çok fazla şey duyuyorum Ercan abi hakemlerle ilgili. Yani 1. ligde de televizyon yayını var, çok göze batan bariz hatalar zaman zaman tek tük oluyor ama alt liglerde bayağı bir sıkıntı varmış.
1: Var.
0: Alt liglerde bayağı sıkıntı varmış. Bu konuyu da Sayın Serdal Adalı gündeme getirdi. Cumhurbaşkanımıza dedi, arz edeceğim bu hakem konularını dedi. MHK başkanını görevden alamıyorlar. Israrla bunun altını çizdi. Bakalım bu açıklamalar, bu sert çıkış bir karşılık bulacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu da günün önemli
1: başlıklarından, günün manşetiydi bu.
0: Evet, günün manşeti buydu. görevden alamıyorlar dedi Ferhat Gündoğdu için Sayın Başkan. Galatasaray taraftarı tabi haber bekliyor, bizden çok bir haber yok. Galatasaray'la ilgili transfer gelişmesi yok. Bir hafta kaldı zaten.
1: O Sar için de Liverpool iddiası var İngiliz medyasında.
0: Evet, İsmail Sar için.
1: Onu programımızın ilk bölümünde konuşmuştuk.
0: 50 milyon sterlinlik bir teklif. Büyük ihtimalle geri çevrilmeyecek bir teklif. Crystal Palace için.
1: Evet.
0: Yani orada da Galatasaray'ın işi zora girdi. Bugün ve dün yine Galatasaraylı muhabirler Leao büyük ihtimalle son gün bitirilir şeklinde yorum yapmaya başladılar. Leao konusu hala sıcak anladığım kadarıyla.
1: Öyle gözüküyor.
0: Evet. Yani işte az önce söyledim, Amorim işte ne zaman döneceğini bilmiyoruz, ağrıları var falan açıklamaları yapıyor. Leao ile ilgili. Leo büyük ihtimalle işte Galatasaray'ı bekliyor ya da başka bir transfer teklifi gelirse, ki 12 milyonluk galiba bir maaş beklentisi var. Leo'nun Sané'nin maaşıyla aynı maaş. Çok yüksek bence ama bilemiyorum artık Galatasaray yönetimi bunu kabul eder mi etmez mi? Herhalde etmişler ki işte Milan tarafının inadının kırılmasını bekliyorlar.
1: Milan da tabii istediği parayı alamazsa oturtur vermez. Milan'ın öyle gücü de var. Bunu da hepimiz biliyoruz. Oyuncuyu oturtur, maaşını verir ama vermez oyuncuyu.
0: İstediğin bonservisi. Marka bir isim.
1: Evet.
0: Onun için de son gün beklenecek gibi bir hava var Galatasaray'da. Arjantin basını Icardi'yi haberleştirdi. Arjantin basını diyor ki Icardi ortada kaldı. Geleceği belirsiz. 17 Temmuz'da Galatasaray'dan ayrıldı ve sonrasında takım bulamadı.
1: Icardi'nin şöyle bir değerlendirme yapalım. Hayalinde büyük maaş alma varsa o imkansız. Futbolu ne kadar seviyor? Artık bu saatten sonra onu görmemiz lazım. Futbol oynamaya devam etmesi için kazancı bayağı normal olacak. Avrupa'da da, Avrupa'daki kulüplerde ona o paraları vermezler. O düşük parayı bile çok teklif edecek kulüp sayısı bence bir parmağa geçmez.
0: Avrupa'da maksimum alabileceği para bayağı bir maksimuma çıktım 5 Icardi'nin. Çok söyledim yani.
1: Bayağı söyledin.
0: Evet. Maksimum işte. Maksimum, o da maksimum.
1: Vergi dahil brüttür.
0: Brüt 5, evet.
1: Ya eline geçecek olan parayı da
0: 2,5-3.
1: 2,600 falan.
0: Evet.
1: Yok ya, bu kadar, buraya kadar.
0: Avrupa'da bu fiyatlar var.
1: Ve bu sene hiçbir şekilde antrenmanı ne yaptı, ne etti, çalışmayı pek sevmeyen bir oyuncu.
0: Hı hı.
1: Bunu da biliyoruz.
0: Evet. Şöyle diyor Arjantin basını, kimse onun yeteneğinden veya korkulucu bir golcü olduğundan şüphe duymuyor. Ancak sorun yaratmaktan korktukları için onu pas geçmeyi tercih ediyorlar. Sorun yaratmak derken neyi kastetmişler bilmiyorum. Türkiye'de böyle bir sorun yaratmadı.
1: Hayır, şundan bahsediyorlar. Avrupa'ya giderse işte ben Arjantin'e gideceğim çocukları görmeye dedi mi?
0: Ondan mı?
1: Evet, ya da arka adele problemim var. Tedavimi Arjantin'de yapacağım. Bir 12 gün gideyim. Olaylarına devam ederse onu hiçbir Avrupa takımı tercih etmez.
0: Şöyle bir hata yaptı bence Icardi. Çok seviliyorum, vazgeçilmezim noktasında gördü kendini. Galatasaray'da vazgeçince kendisinden biraz şoke oldu diye düşünüyorum. O Galatasaray'ın bir şekilde Icardi ile anlaşacağını düşünüyordu bence. Kendisiyle anlaşacağını düşünüyordu.
1: Tamam. O problem bitti diyelim ama ondan sonra bir hamlesi oldu mu? Bence olamadı. Çünkü istediği rakamları bulamadı.
0: Bulamadı. Evet.
1: Avrupa'da transfer ayın birinde bitiyor.
0: Bir Rayo Vallecano ismi çıkmıştı galiba.
1: Rayo Vallecano'nun o bahsettiğin rakamın bayağı altında teklif oldu.
0: 1,5.
1: Aynen.
0: 1,5 Rayo Vallecano.
1: Tek avantajın aynı dili konuştuğun Madrid'de yaşamak olur.
0: Hı hı. Bakalım yani bir imza atacak mı? Yeniden Arjantin'e mi gidecek?
1: Ya da futbolu ben bırakıyorum mu diyecek.
0: Ama yani Icardi'nin de futbol bırakması yani beni üzer. Beni üzer. Yani 30 artık yaşında.
1: Artık bu iş gitmiyor diyorsun.
0: Böyle bir golcü.
1: Evet.
0: Yani kendini bitirmiş olur. Ama bak Galatasaray ona çok zaman verdi. 2 sene bekledi dönsün diye, kilo versin, form tutsun diye. İşte burada kendi hatası. Dönse müthiş golcü yani. Kim ne diyebilir Icardi?
1: Hiç kimse bir şey diyemez.
0: Yani topu veriyorsun, atıyor adam. Ama işte vücut
1: gitmiyor.
0: Gitmeyince de o parayı da vermiyorlar sana yani. Ne kadar sevilsen de olmuyor.
1: Dönemiyorsun.
0: Tabii yani.
1: Kolay kolay. Yazık oldu bence.
0: Evet, Icardi biraz kendine yazık etti. Bunu şahsen söyleyebilirim. Dediğim gibi Galatasaray'da bir Leao hareketliliği yeniden olabilir. Şunu çok duydum Ercan abi. Şimdi son günlerde Galatasaray muhabirlerine bakıyorum. Hani ya bir haber var mı diye. Hiç haber yok. Yani transferle ilgili. Bir tek işte Ugo Çukwu'dan herhalde faydalanamayacak gibi görünüyor. Değil mi?
1: Kağıt üzerinde öyle.
0: Tek transfer Batrakov var. O da kapalı kutu.
1: Bu hafta göreceğiz. Lig maçında başlar tahmin ediyorum.
0: Ben de öyle tahmin ediyorum. Bilinmeyen bir oyuncu. Kapalı kutu. Hani potansiyeline yatırım yapıldı. Ama kapalı bir ligden geliyor. O ligdeki seviye Avrupa'da işte yeterli olur mu?
1: Bir kere o seviye hiç uluslararası maç oynamadı.
0: Evet, hiç oynamadı. İşte o yüzden dediğim gibi kapalı kutu, yani tam anlamıyla Galatasaray'ın problemlerini çözecek bir oyuncu diyemiyorum ben Batrakovic'e.
1: Bir görelim değil mi?
0: Yani bilmiyoruz.
1: Ama şu anda ilk izlenimlerde bu yorumları yapmak gayet doğal.
0: Tabii tabii, yani mesela şöyle bir oyuncu değil mesela. İşte Greenwood geldiğinde ne vereceğini biliyoruz. Trossard. Biliyoruz yani oyuncuları izlediğimiz için daha 2 ay öncesine kadar. Bu oyuncular şunu şunu yapabilir. Bunları biliyoruz ama hani Batrakov izlemediğimiz bir oyuncu. Uluslararası arenada da görmediğimiz bir oyuncu olduğu için hani bambaşka bir kültüre geldi. Bambaşka bir ortama geldi. Alışkın değil Avrupa futboluna. O yüzden bir soru işareti. Şimdi net bir transfer görmek istiyor taraftar. O net transferde yok.
1: Yok, olmuyor.
0: Bir hafta kaldı, olmuyor. Nedenini şöyle açıklıyorlar. Tamam, kulüp içinde onu duymuştur dinleyicilerimiz de zaten. İşte çok başlılık var. Herkes bir fikir söylüyor. Bir işte oyuncu da anlaşılamıyor. Ortak bir paydada buluşulamıyor vesaire. Çok konuşuldu bu. Bir başka konu. Dün hatta Demirović transferinde de ortaya çıktı. İşte 70'lik oyuncuya Galatasaray 30 teklif ediyormuş. 50'lik oyuncuya 20 teklif ediyormuş.
1: Hmm.
0: Bu nedenle bu transferler gerçekleşmiyor diyorlar.
1: O zaman hiç zaten görüşme bile olmaz ki. O son söylediğin konuyla ilgili. Kulüp görüşmez ki seninle.
0: En son bir haber çıktı. Demirović'in kulübü demiş ki yani oyuncunun değerinin altında tekliflerle bize gelmeyin.
1: Nazik bir şekilde.
0: Evet.
1: Çok nazik bir yanı.
0: Nazik bir şekilde demişler ki oyuncunun belli bir değeri var. O değerin altındaki tekliflerle bize gelmeyin.
1: Bir kere falan görüştüler o zaman.
0: Şimdi bu bir ya bu şöyle bir sorun. Senin prestijin açısından da bir sorun. Kimliğin açısından da bir sorun oluşturur diye düşünüyorum. Mesela Liverpool çıktı çat dedi ki ben İsmail Asar'a 50 veriyorum kardeşim.
1: 50 milyon sterlin bile.
0: Sterlin veriyorum kardeşim dedi.
1: Bitti.
0: Bitti.
1: Orada bitti.
0: Ha. O transferin olma ihtimalini biz haberi görür görmez %90 dedik. Şimdi adam 30'da 20 ile gitmiyor. Oyuncunun bir değeri var. O değerine göre teklifte bulunuyor. Biz de diyoruz ki bu transfer biter. Şimdi Galatasaray'ın transferi bitirememe nedeni büyük ihtimalle bu arkadaşlarımızın, muhabir arkadaşlarımızın bu söylediği konu. İşte 60 isteniyor can uzun, örnek veriyorum. Galatasaray diyor ki 25. Olur
1: ya,
0: mu?
1: Ya arada kaç milyon euro var? Olmaz. Olmaz, mümkün değil.
0: İşte Leao'yu 60 istiyor. Galatasaray diyor ki 30 olur.
1: Mümkün değil.
0: İşte olmuyor. O yüzden olmuyor. İşte transferler bir noktada tıkanıyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
6: Radyo Spor!
7: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
5: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
7: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
8: Yani bek etkinliği bu.
7: 2-0.
5: Kaunas Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da.
7: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
5: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki marka oyuncu olmazsa ön yargılı bakıyoruz. Ugo Çukwu Premier Lig'de ilk 11 oynamış bir oyuncu. Sara da Norwich'ten geldi. Önce küçük görüldü ama sonra beğenildi. Bence demiş, fizik yapısı olarak genç form tutan bir oyuncu Batrakov bu oyuncudan çoğu maçta yararlanabilir demiş.
1: 21 yaşında gencecik bir oyuncu. 10 numara pozisyonunda yararlanırsa muhteşem olur. Oyuncu iyiyse.
0: Tabi.
1: İşte... Ve alışırsa muhteşem olur. Ya bu yoruma katılmamak mümkün değil.
0: Faydalanırsa Galatasaray, tabi biz izlemediğimiz için, kapalı ligden geldiği için ve de hiç uluslararası deneyimi olmadığı için bekleme taraftarıyız.
1: Şöyle düşünelim, sürekliliği olan bir 10 numara olduğunu hayal et.
0: Her maç 10 numara gözün kapalı koyuyorsun.
1: Sana mükemmel hem gol atıyor hem asist yapıyor. Hı hı. Ve sürekliliği var.
0: O zaman büyük ve kazanç olur. Bir. Büyük kazanç olur.
1: Bence mükemmel bir transfer olur.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'nde de bu performansları sergilerse kısa sürede elinden de çıkarabilirsin. 55 milyon euro serbest kalma maddesi var zaten. PSG de çok ilgilendi ama bu hani ne demiştik onu? Ambargo dolayısıyla bu transferin gerçekleşmediği çok yazılmıştı. Bir potansiyel var oyuncuda anladığımız kadarıyla. 30 yaş üstüne sınırlama olması lazım. Ben de o aynı kanaatteyim.
1: Doğru.
0: Onu çok sık söyledik zaten. Galatasaray transfer yapmak için değil de yapmaya uğraşıyor görünmek için. Bu teklifleri yapıyor. Olmayacağını bilerek çaba harcıyor.
1: Evet. Ya bu çaba harcıyor mu? Bir mail atıyorlar. Çaba harcandı dediğin. Mailde teklifi yazıyorlar. Karşı tarafta diyor ki kulüp, bu oyuncunun değerinden.
0: Değeri bu değil.
1: Bu değil. Teşekkür ederiz diyor. İşte mail karşılıklı, bitti görüşme.
0: Değeri oyuncumuzun budur diyor. Ama işte ben de diyorum ki almak istiyorsan bir oyuncu, tam planlamanı yaptım. Bu oyuncu bizim oyuncumuz. Bizim ilk 11'imizin. İşte şu problemlerini çözer diyorsan İşte Liverpool gibi yaklaşman lazım.
1: E tabi.
0: Değerine göre bir fiyat vermen lazım.
1: Hem Crystal Palace mutlu oluyor.
0: Tabi sen de hemen iki günde transferi bitirirsin. Şimdi Leao için bekliyorsun son güne. Olacak diyor muhabir arkadaşlarımız. Bilmiyorum. Artık o onların görüşü. Ben herhangi bir bilgiye sahip
1: değilim. Milan'ın istediği rakam 50 milyon euro değil mi?
0: 50.
1: Hani sen son güne Milan onu 30'a mı verecek? Yok.
0: İşte 40'a bağlayabilirler mi? Belki 40 artı 5. Bilmiyorum ki. Nasıl bir planlama var. Ama onu ya o riski de alamazsın ki. Milan senin dediğin gibi vermiyorum kardeşim dedi. Ne ben yapacaksın? Son gün böyle kaldın.
1: Ben oyuncuyu tutmaya karar verdim. Dediği an bittin.
0: Ne yapacaksın? Kaldı böyle kaldın. Tabana bakarsın.
1: Tabii.
0: Ben o riski onu, alınmaz ki son gün riski.
1: Bence de alınmaz. Son günü biz konuştuk Leao ile anlaştık. Leao ile devam ediyoruz dedi.
0: Ne olacak? İşte Sar da gitti. Blank mı? Alternatif. Bilmiyorum ki yani planlama böyle yapılmaz gibi geliyor bana.
1: Sanki bana da öyle geliyor.
0: Çünkü daha başka eksiklerin de var. Orta saha deniyor. Pap Mater, Sar. Yani olur mu bilmiyorum. Daha ucuz bir oyuncu tabii o. İşte bilmiyorum yani ne planlıyor Galatasaray. Hiç yani benim bir mantığıma hiç oturmadı. Şu ana kadar yapılanlar. Bekleyip göreceğiz. Bir hafta kaldı artık zaten.
9: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
6: Radyo Spor.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Kapaklar açıldı ve 8. koşu olan kısa vadeli 8 mücadele Süleyman Sırrı Turhan koşusu başladı. Lider yalan isim 2 numarada Aksu Efe oldu. İkincilikte onun hemen dışına 4 numarada Asil Oğlan yer tuttu. Yarım boy kadar gerisinde 3.lükte 3 numarada Atilla Bey. Bu arada 5 numara Baymırık. Dışa doğru açıldı. Oldukça avantaj yitirdi bu safkan. 4. sırada izlediğimiz isim 4 numarada Asil Oğlan. Bunun hemen içinde 8 numaralı Sementan. 1 boy gerisinde 9 numaralı Aysarakız. 3 boy gerisinde 7 numaralı Gökmete. Bunun 2 boy gerisinde 6 numaralı Doruk Batur sırasıyla son 800'e yaklaşılıyor. Liderliğini sürdürüyor 2 numaralı Aksu Efe. İkincilikte dışarıda 3 numaralı Atilla Bey yer tutuyor. Onun 1 boy kadar gerisinde 3.lükte içeride 8 numaralı Sementan. Hemen dışında 4 numaralı Asil Oğlan. 2 boy gerisinde 9 numaralı Aysarakız. Onun 2.5 boy kadar gerisinde işte 1 numaralı Gürgök Bey. Yarım boy kadar gerisinde 7 numaralı Gökmete. Onun hemen dışında 6 numaralı Doruk Batur sırasıyla son 600'e girdiği son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 2 numaralı Aksu Efe'de düzlüğe 2 numaralı Aksu Efe önde çıkıyor. İkincilikte ortada 3 numaralı Atilla Bey'in atakları var. Hemen içinde 8 numaralı Sementan. Bunun 1 boy kadar gerisinde. Ortada 1 numaralı Gürgök Bey. Onun hemen dışında 7 numaralı Gökmete. Aralarında 4 numaralı Asil olan dışlarında 6 numaralı Doruk Batur sırasıyla son 200'e yaklaşıldı. Liderlik 2 numaralı Aksu Efe'de ortadan şimdi 1 numaralı Gürgök Bey gelmeye çalışıyor. Dışında 7 numaralı Gökmete bariyer dibinde. 8 numaralı Sementan'ın da atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor. Ortadan 7 numaralı Gökmete geliyor. İçinde 2 numaralı Aksu Efe var. 7 numaralı Gökmete önde. En dış kulvardan 6 numaralı Doruk Batur gelmeye çalışıyor. 7 numaralı Gökmete kazanıyor. 2 numaralı Aksu Efe ve 6 numaralı Doruk Batur ikincilik için fotoyu yakın ara geçen isimler oldu. 4 numaralı Asil Oğlan'sa koşudan 4. olarak ayrıldı. Koşuyu 7 numaralı Gökmete Ayhan Kurşun'la kazandı.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
9: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
12: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
13: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bugün Elazığ'da 9 koşulu program var. 2. altılı ganyanın başlangıç saati 19. 4. koşuyla birlikte. 5 numaralı Bitirim Seda'nın bu mesafede çok şanslı olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı Kılıç Bağı ise yine tercih edilebilir. 11 numaralı Hamdi A ve 12 numaralı Ali Mender ise ekip arkadaşlarımın önerisi. Ben gelin 3 numaralı Lavistaka'yı da biraz ağır kilosuna rağmen değerlendirin derim. 5, 2 özellikle. özellikle ön planda. Daha sonra sizlerin tuttuğu safkanlar üzerinden 11, 12 ve 3 numaralı isimler de yer bulabilir. İkinci ayak şartlı 4, 3 yaşlı Araplar start alıyor. 3 numaralı Ateş Kartal müthiş bir performans yakaladığını düşünüyorum. Bugün bu safkanın İsa Akyavuz'la kazanma ihtimalini yüksek görüyor ve favori olarak öneriyorum. 6 numaralı İnan 37 ekürüsü 5 numaralı İhfan'ın oğluyla birlikte tercih edilecek bir diğer isim. Bu ayağın bombasını ise 4 numaralı Gümüş Şerik'ten bekliyorum. Sıralamayı 3, 6 ve 4 şeklinde ikinci ayak için tercih edebilirsiniz. Üçüncü ayak 2 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesi ki bölgede maidenlar zorlu geçiyor. 8 numaralı Empress Girl, 4 numaralı Inferno Bliss, 1 numaralı Bob's Your Uncle tercih ettiğim üçlü oldu. Sıralamam 8, 4 ve 1. Ancak sizler tabii ki tuttuğunuz isimler varsa ekleyebilirsiniz. Necmi Altın çok formda. Menderes Avşar onun menajerliğini yapmaya başladığı andan itibaren ekip çok uyum içerisinde. 9 numaralı Lady Alice için bunu söyleyebilirim. Dördüncü ayak Tekinova Bella Fina'nın ben bu kez bu rakiplerine üstünlük kurmasını bekliyorum. Favori olarak öneriyorum. 4 numaralı Aşangol, 5 numaralı Telgraf, özellikle 11 numaralı Prenses Alyoni'ye de dikkat çekmek istiyorum. 2 öncelikli, daha sonra 4, 5 ve 11 şeklinde 4. ayağı da 4 isimde geçebiliriz. 5. ayak maiden mücadele 1 numaralı Bravo Çevik. Önde ön planda değerlendirdiğim 5 numaralı King Polat'la birlikte tercih edilmeli. Ekip arkadaşlarım 1 numaralı Bravo Çelik dedi ama Çevik'le birlikte ben 5 numaralı King Polat'ı da ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Altılı Ganya'nın son ayağında ise 11 numaralı Vital. Sevgili Hikmet Çelik'in safkanı. Ben bugünün bankosu olarak 11 numaralı Vital'de karar kıldım. İdeal pist ve mesafesinde uygun kilosuyla bu rakiplerini de geçme ihtimalini yüksek görüyorum. Sizlere 11 numaralı Vital'i banko olarak öneriyorum. Bu şekilde de Elazığ programını tamamlamış olduk. Yarın görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
12: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
12: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölümdeyiz. Çok teşekkürler mesajlar. Son derece yoğun, her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmıyorsunuz dinleyicilerimiz. Sağ olun, var olun. Futbol şakaya gelmez diyor dinleyicimiz. Hani biz dedik ki 3-0 hani Trossard olmasa da çok etkilenmez Beşiktaş demiştik. Diyor ki Barcelona 3-0'dan Liverpool'a elendi. Real Madrid Mönchengladbach 1-5 4-0

0: Evet. Ben şimdi Galatasaray taraftarı da yorumculardan etkileniyor galiba. Ben Lemina'yı Torreira'nın önünde görüyorum. Dün de söyledim. Bence lig gidecekse biri bu Torreira olmalı. Lemina değil. Benim futbol
1: Ya
0: görüşüm.
1: Torreira'da düşüş olduğunu sen de ben de söylüyoruz. Söyleyenler de bayağı çok. Var düşüş var Torreira'da.
0: Torreira'da düşüş var. Yani Lemina daha yönlü bir oyuncu. Ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde o korakor mücadelede Lemina Torreira'nın önünde bir oyuncu.
1: Evet.
0: O yüzden yorumculardan çok etkilenmeyeyim bence. Lemina daha faydalı bana kalırsa Torreira'dan şu an itibariyle. Ligde Torreira evet ama büyük maçların oyuncusu Lemina.
1: Evet.
0: Yani büyük maç çünkü büyük maçları hep Galatasaray Lemina ile kazandı. Es geçmeyelim Lemina'yı. Evet artısını evet dinleyiciler yazmışlar. Fenerbahçe'nin artısı bazı oyuncuları iki oyuncu en azından dinlendirme şansı var ligde. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde ve kupada oynatarak böyle bir rotasyon ihtimali doğar diyorlar. Ve dinleyicimiz de şey yazmış işte Nelson ve Lemina'yı da Galatasaray kullansın böyle diye yazmış. Bu da olabilir.
1: Kullanır mı Okan
0: Ha,
1: Buruk? Kullanır
0: kullanır
1: mı?
0: mı ya? Bana şöyle mantıksız geliyor. 8 maç için o milyonlarca euro para vermem.
1: O kadar zengin değiliz biz.
0: Yani ama hani bir artı sağ bu yönde bir artı sağlıyor diyorsanız da evet kabulüm.
1: Ya
0: Bunun bir
1: oyuncu
0: artı olacaksa
1: en fazla diyelim, en fazla o da. Tur atlamaya başla, devam et, tur atla atla. Sana o zaman belki bir getirisi olur mu? Ama elenirsen getiri sıfır.
0: peki
1: Sekiz
0: şeyin
1: maçta kalırsın.
0: şimdi antrenmanı çoğu zaman lig içinde yapıyorsun. Nasıl oluyor antrenmanda?
1: Çıkıyor, antrenman yapıyor.
0: Artı iki oyuncum var.
1: Çıkacaksan antrenman
0: Antrenmanı
1: yapıyor.
0: yapacak ama diyeceksin ki taktik antrenmanda sen kenarda dur zaten seni oynatmayacağım. O öyle.
1: Kabul edecek,
0: Öyle
1: evet.
0: idare edeceksin o zaman. Ha
1: Taktik
0: bu
1: antrenmanda sen sabah gel çalışma yapalım. Öğleden sonra gelme diyeceksin yani.
0: ya da öğleden yani ya da gel spor salonunda çalış
1: Evet.
0: diyeceksin. Bilemedim.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.

0: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
6: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu revanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Lyon-Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
8: Radyo Spor. Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Bir dinleyicimiz Leao transferi ne durumda diye sormuş. Onu
2: beklemede.
1: Az önce aktardık. Son güne kadar Galatasaray Leao'yu bekleyecek.
2: Flash beklemede.
1: Evet, orada bir bekleme süreci var. O iki transfer bekleyen muhabirler var Galatasaray'dan. Üç bekleyenler var. Ama sürede çok daraldı. Yumurta kapıya dayandı. Tabii. Bir hafta kaldı. İki gün sonra Şampiyonlar Ligi kura çekimi var, değil mi?
2: Avrupa'da da ayın birinde bitiyor transfer.
1: Evet, yani artık bir hareket gerekiyor Galatasaray'a. Tabii yerli oyuncu almadılar. Yerli almadan derinliği nasıl sağlayacaklar? Büyük soru işareti bende. Merak ediyorum. Çünkü yerli oyuncu kalitesi özellikle yedek kulübesinde düşük Galatasaray'da. Barış çok konuşuluyor. Barış'ın yerine mi gelecek? İşte bir sol kanat mı gelecek? Gelecekse Barış yedek kalmayı kabul edecek mi? O da enteresan.
2: Leo bir de tam anlamıyla nasıl fayda sağlayacak? O da var.
1: Yani Leo, ya ben hep sezon başından bu yana, yani transfer sezonunun başından bu yana söyledim Ercan abi. Bende bir soru işareti. Leo.
2: Bunu hala kabul edelim.
1: Hala da o noktadayım. Net bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Top ayağındayken çok yetenekli ama kaybettiğinde de takımı 10 kişi oynatan bir oyuncu.
2: İstanbul'da baskı yapıyorsun, evindesin. Birçok maçta iş yapar.
1: Yapar. Ama kilit çözer.
2: Bazı kilit maçlarda ya savunmaya yardım etmesi gereken
1: Şampiyonlar
2: maçlarda
1: Ligi.
2: Şampiyonlar Ligi olabilir, derbiler olabilir.
1: Derbiler.
2: O maçlarda büyük çaba sarf etmesi lazım. Milan'da bu çabaları göremedik.
1: Göremedik.
2: Oyunun yapısında göremedik.
1: Ya da top kaptırdı, kontraya neden oldu.
2: Olduğu maçlar var. Bunları da net olarak izledik, biliyoruz.
1: Hı-hı. Onlar da var. Çözdüğü maçlar da var. Ha, şu açıdan Galatasaray taraftarının gönlü rahat olabilir. %100 Barış'tan daha iyi bitirici.
2: Tabii.
1: %100 bitir, daha iyi bitirici. Yani o konuda içleri rahat olabilir. Yani her türlü Barış'ın önünde bir oyuncu zaten. Leo.
2: Zaten her türlü servisini biliyorsun.
1: Tabii her türlü Barış'tan daha kaliteli bir oyuncu. Savunmaya gelmese bile çok daha kaliteli bir oyuncu.
2: Oyun yapısı bu. Bunu ama kabul ediyorsan. Yani
1: bunu kabul etmen lazım yani. Gelmeyebilir savunmaya çok fazla.
2: Evet.
1: Gelse de öyle gölge savunma. Yalancı savunma yapar.
2: Etkili olmaz savunması.
1: Evet, etkili olmaz. Adamını kaçırabilir vesaire. Yani o Sané'nin gittili geldili savunması var ya Galatasaray'da, onu Leao'dan beklememek lazım. Onu bilerek transfer etmek lazım yani. Ama Leao da bitirici. Barış'a gelen toplar nasıl bitmiyorsa Leao da biter.
2: Evet.
1: Evet. Yani o oradan da bir artısı olur. Şimdi bunu konuştuk, yabancı kuralını bir saate yakın konuştuk. O yüzden zannediyorum dinleyicimiz yeni açmış radyosunu, tekrar gündeme getirmeyelim diye düşünüyorum. Ercan abi, bir de şunu konuşmadan geçmeyelim. Çok önemli bir transfer yaptı Trabzonspor. Fabinho. Benim çok beğendiğim bir oyuncu.
2: Brezilya milli takımda oynuyordu.
1: Evet.
2: Liverpool'dan biliyoruz. Salah'la tekrar buluştular. Ya Fabinho her zaman orta alanda faydalı olacak.
1: Müthiş bir oyun kurucu. Çok büyük bir futbol zekası bence. Arabistan'da da maçlarını anlattım. Fizik olarak eksik ama bir ayda toparlar. Ama sizin oyun zekanızı %100 artırır.
2: Farklı Fabinho yerlere getirir stratejiyi.
1: Fabinho müthiş bir
2: oyun zekası. Bence iyi bir transfer.
1: Ben iyi transfer olarak görüyorum. Bir de hani bonservissiz Trabzonspor'un orta sahası böyleyken çok yerinde bir transfer olarak görüyorum Fabinho.
2: İki önemli, biri gitti. Biri de Folcarelli'nin nasıl faydalı olduğunu biliyoruz geçen sene Trabzonspor'a. Olay Fiorentina'ya gitti. Orta sahada şu anda istenilen performans yok Trabzonspor'da.
1: Evet, şu anki problem bence o. Trabzonspor'un problemi.
2: Fabinho'nun bu yüzden takıma katkısının pozitif olacağına inananlardanım.
1: Ya ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Yani Fabinho Trabzonspor'a level

0: atlatacak, seviye atlatacak isimlerden biri Salah'la beraber bir de uyum sağlarlarsa çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada Macaristan'a gitti Trabzonspor. Salah'a olağanüstü bir ilgi vardı havalimanında.
1: Evet.
0: O görüntüleri izledim. Yürümekte zorluk çekiyor Muhammed Salah. Tabii uluslararası bir yıldız, bir ikon Salah. Şimdi, bu ilgi doğal.
1: Trabzonspor'un ne olursa olsun tur atlaması lazım. Ben o mağlubiyeti bir kaza olarak değerlendireyim.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Öyle düşünüyorum. Ve artık tur atlaması lazım. Birlikte daha fazla antrenmanda yaptı Salah.
0: Hı hı.
1: Onatçı belki bu maçta golünü atar. O da iyi bir açılış yapar. Ama Trabzonspor'un kadrosunun French Faroş'tan bayağı iyi olduğunu biliyoruz.
0: İşte o maçın ardından hatırlarsan Nurgül'e bir bağlantı yapmıştık. Nurgül Günaydın'a, Trabzon'u evet, yakından takip eden arkadaşımız. Ya ben demiştim ki hatta bağlantıdan önce de telefonda görüşmüştük. Ya ilk yarı Trabzon'un üzerinde ölü toprağı var gibiydi. Niye bu kadar bu takım evet, yorgun göründü? Ben de bir anlam veremiyorum demiştim. İlk yarıyı tamamen kaybetmiş bir Trabzonspor vardı. İkinci yarıdaki o çaba da golü getirmedi. Şimdi Trabzonspor'un yine kaybedecek bir devreyi kaybedecek lüksü yok.
1: Yok. Bu tarz kötü oynayabildiğim maçlarda bir puan, ya yani bir puan derken beraberlikle bile gitmen avantajın olur.
0: Du. Evet.
1: Ya 1-1 oldu ama rövanşta biz tur atlarız. Takım daha iyi hazırlanır düşüncesi daha iyi moral verirdi. Ama şu anda ne yapıp ne edip öne geçmen lazım.
0: Ama panik yapmadan, çünkü bir gol bile hani uzatmaya götürecek ya maç.
1: Evet.
0: Hani 70.
1: Bir farklı galibiyet.
0: Bir farklı galibiyet. 0-0 girildi 70'e. Hani panik yapmadan biraz daha baskıyı artırarak devam etmen lazım. Çünkü o panikte yiyeceğin bir gol tura veda ettirir.
1: Eleniyorsun. Maalesef eleniyorsun o zaman.
0: Yani iyi bir stratejiyle Trabzonspor'un sahada olması gerekiyor kesinlikle. Şöyle bir istatistik var Ercan abi. Pek Trabzonspor tabii son dönemde Avrupa'dan da uzak kalmıştı ama istatistiği verelim. 756 gündür Trabzonspor, 2 yıl aşkın süredir yani takvim yılı olarak Avrupa'da galibiyete hasret. Son olarak 1 Ağustos 2024'te Ruzon Berok karşısında galip gelmiş. 1 Ağustos 2024.
1: Bayağı bir süre var. 2 yıl kadar.
0: Evet. 2 yıl aşkın bir süre. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzon Berok karşısında 1-0'lık bir galibiyet. Ondan sonra Avrupa'da oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik almış Trabzonspor.
1: Ki French Varoş da Macaristan'ın en bilinen takımı.
0: Tabii. Evet.
1: Zor bir takım kendi evinde.
0: Hı hı.
1: Her şeye rağmen Trabzonspor'un ilk kadrosunun tur atlaması lazım.
0: Bu 2 yıllık süre zarfında Ruzon Berok'u eledikten sonra Trabzonspor 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 mağlup olmuş. Konferans Ligi'ne geçmiş. Konferans Ligi playoff turunda da Saint-Gallen'le deplasmanda 0-0 berabere kalmış. Trabzon'da maç normal süre ve uzatma 1-1. Penaltı vuruşları sonunda Trabzonspor elenmiş. Yani 2 yıl ve neredeyse 1 ay. 13 aydır Trabzonspor Avrupa'da galip gelemiyor.
1: Bir problem. İstatistikler öyle söylüyor.
0: Yani 25 ay diyebiliriz. Umuyoruz ki bu istatistiği de Trabzonspor bozup turu geçen taraf olur. Evet, yani iyi bir kadro. Daha eksikleri var. Tamamlanmaya çalışılıyor. Evet, Fabinho geldi ama şu kadronun da Ferencvaros'u bence elemesi lazım. Hocanın açıklamaları, hoca şöyle bir ifade kullandı Ercan abi. Orada ben hissettiği baskıyı da gördüm. Fatih Tekke diyor ki ya diyor şimdi yıldızlar da geldi diyor. Fabinho geldi diyor. Salah geldi diyor. Değil mi diyor?
1: Evet.
0: Tam diyor hoca kovmalık kadro. Yıldızlarla dolu kadro. Ben diyor başarısız olursam diyor. Tam diyor beni göndermelik bir kadro oluştu diyor. orada hissettiği baskının dışa vurup

0: mı bu?
1: Bir de Türk teknik direktörlerin kaderi.
0: Değil mi? Yani orada demek ki hoca o baskıyı hissediyor. Ama oyun olarak da beni tatmin etmedi. Onu söyleyeyim Trabzonspor. Başakşehir maçını izleyemedim ama hem Ferencvaros maçını izledim hem ilk hafta Kasımpaşa maçını izledim. Hazır değil.
1: Başakşehir maçının büyük bir bölümünde oyuna hükmetti. Hı-hı. Bayağı kaçırdığı esasla pozisyonlar da var. Ama son bölümlere doğru bir düşüş oldu tabii. O normal.
0: Fiziksel.
1: Ama galibiyeti tabii ki hak eden Trabzonspor'du. Onu kabul edelim. Fakat Fatih Tekke'nin bu cümlesi gerçekten Türk teknik direktörlerin kaderidir.
0: Evet.
1: Yani iki maç kaybedersin. Derler ki ya Salah var, Fabinho var, kalede Onana var. İşte Malinovski'yi aldık. Bu takımın oyunu ne? Hocam dedikleri anda maalesef ipler kopuyor.
0: Kesinlikle öyle. Onu da hoca zaten hissediyor demek ki. Böyle bir ifade kullandı.
1: Daha ne yapalım, daha kimi alalım dediklerinde ya bir sistemin oturması lazım, oyuncular alışması lazım. Ne dedik Fabinho ile ilgili?
0: Zamanı ihtiyacı var dedik.
1: Ama taraftar onu anlamaz ki.
0: Fiziksel olarak zamana ihtiyacı var tabii. Ama kaliteli oyuncu, yani o kaliteyi taraftar görecek sahada. Benim çok beğendiğim oyun karakterine sahip. Bakıyorum sorular var mı? Bu akşam Almanya ile de Filenin Sultanları oynayacak Ercan abi. Başarılar dileyelim. Kazanacağımız bir maç olacak yine. Almanya'nın bu turnuvadaki durumu ortada. Sonra bir Polonya maçı. Polonya maçını da yenip gruptan 5'te 5 yaparak çıkacağız. İtalya ile dediğim gibi o yarı final eşleşmesine doğru gidiyoruz.
1: Ya sanki erken finali İtalya ile oynayacağımız gibi bir hava var herhalde.
0: Evet. İtalya analizi de yeri geldiğin zaman yaparız burada. Daha var o maça. Yarı finalde olacak o maç zaten dediğim gibi. Ama Sultanlar... Yani birinci ve üçüncü maçlarda Letonya ve son oynadığımız maçta her ne kadar çok beğenmesem de smaçör performansımızı, kalite farkı o kadar büyük ki.
1: Macaristan maçını diyorsun.
0: Macaristan ve Letonya maçlarında o kadar büyük kalite farkı var ki yani iyi oynamadığımız zamanlarda bile kazanıyoruz. İşte bu da voleybolun diğer sporlardan ayrılmasının en büyük nedenlerinden biri. Kalite %99 kazanıyor. Kötü gününde bile kazanıyor. Biz hoca da bayağı sıkıntılıydı yani maç sonrası. Hocayı da ben iyi görmedim. Hoca da çok kötü oynadık dedi. 3-0 evet. Bitmiş, çok kötü oynadık diyoruz. Yani düşün farkı. Bu takımın çünkü potansiyeli çok daha yüksek. Ama oyuncuları da şöyle anlayabiliyorum. Hani daha önce de söyledim ya. Yani nasıl olsa kazanacağımız bir maçta %100'ümüzle oynamak zorunda değiliz diye de düşünmüş olabilirler. Ya da çok
1: fakat bu voleybolda ama her an her şey değişebilir. İki tane de servis kaçırırsın. Değil
0: işte
1: mi?
0: O kadar da yakın değil ya rakipler. Kaçırsan da bir şey olmaz.
1: Olmuyor. Tane.
0: Yok olmuyor. Çünkü Vargas çok iyi oynuyor. Vargas o iyi oynarken seni kolay kolay yenemezler. O yüzden oyuncularımızın da o rehavetini bir nokta anlıyorum. Ama dediğim gibi daha önce de yayında söyledim. Zorlu maçlarda o konsantrasyon mutlaka gelir.
1: Şu var sanki biraz o Ebrar'ın hırsını arıyoruz.
0: Evet, Ebrar'ın sakatlığı devam ediyor kadroda bu nedenle. Yok ama oyuncularımızda ya dediğim gibi Ercan abi bu maçlar bir şekilde hani hazırlık maçı gibi görüyoruz. Bizim asıl maçımız İtalya maçı olacak. Ya bizim için turnuva orada başlayacak. Yarı finalde başlayacak yani. Öyle düşünelim. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Tabii Fenerbahçe'ye Lyon maçında başarılar.
0: Fenerbahçe'ye ve Filenin Sultanlarına başarılar.
1: Diyor. Aynı şekilde Filenin Sultanlarına da Almanya karşısında başarılar.
0: İyi akşamlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi
5: kredi? Radyo Spor.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Lyon-Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
4: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
5: Reklam.

0: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
0: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
2: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya Mourinho! Bekten beke Mourinho!
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0!
0: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu revanş karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da.
2: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
5: Numarada Öz Yürek. Kulvarına yaklaştırıldı.

0: şimdi o da kullarındaki yerini alıyor. 5 numaralı Rossiman dışarıda. O şimdi yöneltildi kullarına, 5 numaralı Rossiman. O da içeride hazır, Tyler Box içerisinde. Start bildi ve 9. koşu olan Maiden mücadele başladı. 12 numaralı Özyürek henüz kullarından çıkmadı. 12 numaralı Özyürek kullarından çıkmadı. 5 numaralı Rossiman da 10 boy kadar koşuya geç başladı. Liderliği alan isim Hikmetler'de içten yaptığı ataklarla 1 numaralı Fatih'in aslanı oldu. İkincilikte hemen dışında 10 numaralı Naif Seda yer tuttu. 3. sırada dışlarında 4 numaralı Özoğul, bunun 1 boy kadar gerisinde 4. yükte. Ortada 7 numaralı Aybuket, içinde 14 numaralı Şah Anıl 1 boy gerisinde. İçte 8 numaralı Bilgün Gücü şeklinde son 800'e girildi. Son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 1 numaralı Fatih'in aslanında. İkincilikte ortada onu takip eden isim 10 numaralı Naif Seda. 3. sırada dışarıda 4 numaralı Özoğul yer tutuyor. 4. yükte içeride 14 numaralı Şah Anıl 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Aybuket'in atakları ile Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 1 numaralı Fatih'in aslanı önde çıkıyor. İkincilikte ortada 10 numaralı Naif Seda yer tuttu. 3. sırada 14 numaralı Şah Anıl, dışlarında da şimdi 4 numaralı Özoğul sırasıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 1 numaralı Fatih'in aslanında, ortadan 14 numaralı Şah Anıl gelmeye çalışıyor. İçinde 13 numaralı Sabri'nin kızı, dışlarında 4 numaralı Özoğul'un da atakları var. Son 200'e yaklaşılıyor. Ortadan 14 numaralı Şah Anıl geliyor, liderliği alıyor. Dışında da 4 numaralı Özoğul'un atakları var. 14 numaralı Şah Anıl önde. Dıştan 4 numaralı Özoğul geliyor. 14 numaralı Şah Anıl direniyor. Özoğul saldırıyor. 14 numaralı Şah Anıl ve 4 numaralı Özoğul. Birincilik için fotoyu yakınlara geçiyor bu iki isim. 1 numaralı Fatih'in aslanı koşudan 3. olarak ayrılırken 6 numaralı Yalan Ateş 4. 13 numaralı Sabri'nin kızı ise tabelayı tamamlayan isim oldu. 14 numaralı Şah Anıl mı yoksa 4 numaralı Özoğul mu? Kim kazandı? Foto finish resminde belli olacak.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ben Özer Çelik Süngü, Nesine Saatlerinde sizlerleyim. Sevgili konuklarımla beraber günün bültenini ve tabii ki gündemdeki son gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Dün Şampiyonlar Ligi elemeleri vardı. Tabii bugün de devam ediyor ve temsilcimiz Fenerbahçe belki de sezonu için en önemli maça çıkacak. Lyon karşısında turu ve Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki gruplara doğru yürümeyi hedefliyor Fenerbahçe. Sevgili Yiğit Ayık'la birlikte de tabii ki bülteni ve Fenerbahçe'yi konuşup değerlendireceğiz. Yiğit hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Tabii bugün de baktığımızda Konferans Ligi'nde bir maçımız. Keza yine akşam La Liga'da Real Madrid-Real Sociedad mücadelemiz var ama önce Şampiyonlar Ligi diyelim, önce Fenerbahçe diyelim. Tabii yani burada nereden başlamak lazım? Doğrusu ben biraz seçmekte zorlanıyorum. İlk maça dair bir değerlendirme yapıp bu maça dair de bir ön izleme sunmak mümkün. Ama öte yandan Konya maçından sonra tabii ki kadroda eksikler var. Asensio sakat, kamp kadrosuna yoktu. Kerem Aktürkoğlu keza yine aynı şekilde tabii ki sakattı. Yani yakın dönemde 11'in bir parçası değildi ama Jadon Osterwold de bu takımdan gitti. Sol bekle alakalı tabii ki bu uzun vadeli bir soru işaretini belki Fenerbahçe için doğuruyor olabilir. Bu maçta 11'i yazabileceğin Anderson Talisca'nın da keza yeniden Arabistan'a gitme dedikoduları belli bir oranda dolaşıyor. Bütün bunların ışığında da Fenerbahçe sezonu için belki de en önemli maçına çıkıyor. Sen ne dersin Fenerbahçe adına önce?
1: Yani çok zor maç abi. Onu söylemek lazım. Fransa'da özellikle Marseille'de Lyon deplasmanlarına gidiyorsanız buralarda taraftar baskısını sonuna kadar hissedersiniz. Bu nedenle Fenerbahçe'nin ben akşam Lyonlu taraftarlar tarafından bir 15 dakika baskı altına alınacağını düşünüyorum ki bu da çok normal olarak nitelendiriyorum. Fenerbahçe buradan nasıl çıkabilir? Bunu konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe abi buradan kaliteli oyuncularının sorumluluk alması çıkabilir. Özellikle Mason Greenwood biliyorsun ki bu atmosferi sonuna kadar bilen bir isim. Yani burada özellikle Fenerbahçe'nin ona fazlasıyla ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde Skriniar,
0: Gündüz,
1: Kante, forvette Vedat oynarsa Vedat, eğer oynayacaksa Talisca. Yani burada ben kesinlikle abi kaliteli oyuncuların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bu olursa Fenerbahçe bence yine kadro kalitesiyle avantajlı konumda. Ama şunu söylememiz lazım ki Fofana, Otendi ikilisi yani gerçekten Lyon'un hücum hattı ve Fenerbahçeli oyunculara sıkıntı çıkartmaya çok müsait bir orta saha ve burada savunmamızın özellikle iki bekin hatalı yapacakları çıkışlar ya da yapacakları hatalardan sonuna kadar faydalanmak isteyeceklerdir. Bu da Fenerbahçe'ye hani olumsuz yansıyabilecek bir durum olur. Onun haricinde ya dediğim gibi çok zor maç ve umarım yılların ardından iki temsilcimiz de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını yakalarız diyelim.
0: Tabii öyle. Buradan biraz daha tabii Fenerbahçe için 11'leri biraz hani konuşmaya, değerlendirmeye geçelim istiyorum. Keza şimdi Asensio yok, Kerem yok iki oyuncuda. Talisca Konya maçında oynatılmadığı, dinlendirildiği olarak da bunu tabii yorumlayabiliriz yabancı kuralından ötürü transfer dedikodularıyla birlikte. Vedat Muriç Konya maçında Lyon maçına göre daha iyi gözüktü ki zaten performansı da o anlamda etkileyiciydi. Bir yandan sen Lyon'un ev sahibi olarak yaratacağı baskıdan bahsettin ve ilk maçtaki Lyon eşleşmesinde de yani Kadıköy'de oynanan maçta da fiziksel olarak Lyon'un Fenerbahçe'ye göre daha diri kaldığını ve buradan da bir avantaj devşirdiğini görmüştük. Eksiklerin de ışığında acaba Fenerbahçe bugün maça üçlü bir orta sahayla Gündüz'ü, Kante, İsmail üçlü orta sahasıyla başlayabilir mi? Sen ne kadar şans veriyorsun bu duruma?
1: Yani ben öyle başlayacağını düşünmüyorum abi. Bence böyle başlamalı ama tabii burada ya Talisca'nın varlığı birçok şeyi değiştiriyor abi. Şimdi Asensio'nun olmadığı denklemde Talisca 11 başlayacaktır. Özellikle hava toplarında da etkili olabilmek için. Çünkü Fenerbahçe'nin maç içerisinde bence uzun vuracağı anlara da denk geleceğiz. Ve burada Vedat Muriç'in varlığı da çok büyük önem arz ediyor. O yüzden bence hem Vedat hem Talisca'nın ben bugün özelinde forma giymesini bekliyorum. Orta saha ikilisinin de İsmail'in kesik yiyeceğini düşünerek Gündüz'ü Kante'den oluşmasını bekliyorum diyeyim. Çünkü evet İsmail tabii ki de orta saha direncini arttıran, oraya sertlik katan oyunculardan birisi ama bu gibi karşılaşmalarda da abi orta sahada özellikle işte şut çekebilecek ceza sahası dışından ya da ceza sahası içine koşu atabilecek oyuncuların varlığı da çok kritik oluyor. Sen de biliyorsun ki. Çünkü ya büyük ihtimalle topu biz ona teslim edeceğiz gibi bir denklem olacaktır. Yani maç 0-0 gittiği senaryoda. O yüzden burada işte çıktığımız anlarda, hücuma kattığımız anlarda bu pozisyonları iyi bitirebilecek oyunculara ihtiyacımız var ki burada da Talisca, Vedat Muriç, yine özellikle Greenwood'un varlığı Fenerbahçe artı yazacaktır bence. İsmail Kartal da böyle düşünerek bir Vedat Muriç, Talisca önlü arkalı sistemle başlayacaktır. Ben ikili bir orta saha denklemi bekliyorum bugün özelinden.
0: Peki artık hani Nene'yi bu maçta 11'de görmemiz de o zaman yine senin de bahsettiğin zaten dizilişte oldukça yüksek bir olasılık derim. Bilmem sen ne dersin?
1: Ya kesinlikle Kerem, hani söylerken ben genel Fenerbahçe'nin hani altılısından bahsetmiştim oradaki dörtlü ve ikilisinden. Tabii Kerem'in sakatlık nedeniyle oynayamayacağını da hani düşünürsek ben burada Nene'nin forma giymesini bekliyorum ki özellikle zaten geçtiğimiz sezonda bence Tedesco yönetimi altında Nene'nin iyi performanslarına da şahit olmuştuk Avrupa Ligi'nde de. Bergin'e forma şansı verildiği takdirde ilk maç olduğu gibi ikinci maçta Nene'nin iyi bir performans ortaya koymasını bekliyorum.
0: Evet, zaten burada tempo ve enerji de senin söylediğin gibi yani üçlü orta sahada olmadığında Fenerbahçe'de bir yerlerden ekstra gelmeli. Bu anlamda da Dorgeles Dene iyi bir enerji getirici olabilir sahada. Ben de bugün 11'de başlamasını bekliyorum. Başlaması gerektiğini de keza yine düşünüyorum. Peki bütün bunların ışığında Konya maçında da biraz daha en azından Vedat Muriçi'yi gördük ama Fenerbahçe yine kalesinde kolay goller gördü. Bu maça gelirken Lyon eşleşmesinde biraz daha bahis anlamında bakacak olursak sen nelerin değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorsun?
1: Abi ben Lyon'un baskılı oynayacağını düşündüğüm için kendi editörler kısmındaki konumda da şuna yer verdim. Lyon'un gol atacağını da düşünüyorum ben. Lyon bir gol atar ve 5 korner kullanır tercihini ön plana çıkartsın.
0: Evet yani burada kornerler de son derece mantıklı ki Lyon golüne ben de açıkçası katılıyorum. Yani ben bu maçın karşılıklı golle biteceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de gol bulabileceğini inanıyorum. Ama Lyon'un gol bulmasını da yani gol bulmaması beni şaşırtır. Fenerbahçe savunması şu ana kadarki yolculuğunda daha tam olarak güven vermedi ki zaten bu savunmada da birazcık fikstürün yoğunlaşmasıyla beraber yorgunluk emarelerini, ağırlığın yarattığı dezavantajları görüyoruz. Lyon'da Fofana ilk maçta da Openda ve Fofana İyi performanslar ortaya koymuşlardı. Ben belki fikstürün ikinci maçına kadar Fofana Roma'nın yolcusu olur diyordum ama Roma o sırada Osterholde transferini yaptı. Fofana transferini henüz bitirmedi. Bugün de ilk 11'de başlayacaktır Fofana. Ona da yine tabii ki dikkat etmesi gerekecek Fenerbahçe'nin. Keza yine Openda'yla birlikte. Burada ben yine bir isme de hani yine ek parantez olarak hani Nene'den bahsettik. Gol ve asist katkısı olarak Greenwood'un da iyi bir performans sergilediğini söylemek lazım. Onun da yine gol atar veya asist yaparının yani tabelaya katkı verin oranı 2-13. Ben yine bu kritik maçta kendisinin öne çıkmasını bekliyorum doğrusu.
1: Ben de sana katılırım abi. Yani bugün Fenerbahçe bir kaliteli ayaktan iş yapmasını bekleyecekse bu kesinlikle Mason Greenwood olmalı ki her geçen hafta da formunu arttıran bir Greenwood seyrediyoruz. Sen de takdir edersin ki. Ya ben burada kesinlikle Fenerbahçe'de hani gol atacak bir oyuncu olursa ilk olarak Greenwood'a gidilmesini öneririm. İkinci olarak da bence Talisca burada ön plana çıkacaktır. Ben niyeyse bugün Talisca'dan ümitliyim abi. Hani turu getirebilecek golü de Talisca'nın kaydedeceğini düşünüyorum.
0: Ya zaten şu noktada Talisca ile alakalı her anda skor yapma tehdidi olduğu için yani uzaktan şutu olsun kaleye yakın topla buluştuğu anlarda ya da kafa aynı boy avantajıyla bu anlamda hep ideal bir şüpheli. Zaten tabelaya katkı vermediği anlarda oyuna çok sunduğu bir artısı da yok Talisca'nın. Yani bu kadar fiziksel geçebilecek bir maçta rakibin temposuyla zaten ayak uyduramıyorken Talisca'nın sahada kalmasını açıklamanın en büyük yolu zaten herhalde Talisca'nın gol veya asist olur diye düşünüyorum ben de.
1: Kesinlikle öyle abi. %100. Sana bu konuda katılıyorum. Yani senin de dediğin gibi aslında Talisca bastığında takıma artıdan çok eksi yazan bir oyuncu yani. İşin savunma kısmında ve üretemediğiniz noktalarda Talisca'yı sahada tutmak bir yerde size büyük bir yük olabiliyor. Ama ya şunu da söylemek lazım. Ya bu adam gerçekten sezona etkili başladı.
0: Çok iyi evet.
1: Gollerle başladı. Talisca'yı sen Beşiktaş döneminden de yakın biliyorsun yani aslında. Attıkça atan bir oyuncu. Gol buldukça formu yükselen bir oyuncu ve özgüveni yerine gelen bir oyuncu. Daha çok deniyor, daha çok şut atıyor. Zaten Talisca şut atmaya başladıysa anlayın ki abi korkmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü ya gerçekten alameti farikası Talisca'nın mesafe tanımadan etkili şutlar çekebilmesi. Yani
0: kesinlikle. Yani bu noktada 9 numarada önünde santraforun olması ne kadar etkileyecek Talisca'yı? Ben biraz açıkçası onu merak ediyorum. Çünkü bu sezon iyi başlarken hani santrafor olarak oynadığında iyi başlamıştı. Ben orada Vedat Muriç'le nasıl uyum sağlayacaklar onu da merak ediyorum. Şu ana kadar ben o kısımda çok aradığımı bulamadım henüz.
1: Yok, ben de kesinlikle şunu söylemem lazım. İkisi birlikte oynadıkları işte Gençler Birliği karşılaşmasına çok üst üste bindiklerini de gördük bu arada. Hani umarım bu maçta öyle bir senaryo olmaz ama ya biraz sanki bu konuda Fenerbahçe ikisini birlikte oynatma lüksüne çok da sahip olamayacakmış gibi geliyor bana sezon içerisinde.
0: Evet, ama bu maçta bakalım biraz daha beklenen 11'de ikisi de sahada olacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Buradan diğer maçları geçelim istersen seninle birlikte. Hemen kronolojik olarak bakacak olursak tabii 19.45'te günün tek konferans ligi maçı var. Hemen onu istersen seninle beraber değerlendirelim. Rapid Wien'le Hearts karşı karşıya gelecek. Tabii ilk eşleşmede yine burada 2-2'lik bir beraberlik vardı. Bu eşleşmede sen ne beklersin bugün?
1: Ya açık konuşmak gerekirse şunu söylemen lazım. Bu eşleşme bana gol vaat ediyor baştan sonuna kadar. Ki ilk maçta da bence zaten biz bunu görmüştük ama ben yine burada Rapid Wien'in oyuna etkili başlamasını bekliyorum ve gol noktasında işin sorumluluğunu üstleneceğini de düşünüyorum. Yani ilk yarı Rapid Wien'den mesela iki gol bulmasını da görebiliriz. Yine aynı şekilde Hearts'ın da sürpriz gollerine tanıklık edebiliriz. Ben burada biraz sürpriz bir tercihe gideceğim. İlk yarı KG var tercihi benim. Direkt aklıma yatan tercih, onu söyleyeyim abi.
0: Evet ya, Hearts da zaten savunmada hep alarm veriyor. İskoçya Ligi'nde de bu sezon Celtic'le oynadıkları maçta çok gol görmüşlerdi kalelerinde. Rapid Wien'de şu an için çok temposunu 90 dakikaya yayabilen bir takım değil. Bu da golleri getirebilir. İlk yarıdan da bir KG, güzel bir yüksek oran denemesi olur. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne dönelim. Bugün tabii saat 10 seansında 4 Şampiyonlar Ligi maçı, bir de La Liga'da Real Madrid Real Sociedad maçı var. Yiğit, sana burada Viking Zagreb maçını öncelikle sormak istiyorum. Keza ilk ayaktaki skoruyla beni en çok şaşırtan maçlardan bir tanesi olmuştu bu. Ben Dinamo Zagreb'in eşleşmeyi ilk turdan biraz eline almasını bekliyordum. 2-2'lik bir beraberlik var ve deplasmana gidiyor Zagreb.
1: Ya bir teknik direktör olduğunu düşün abi. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaksın. Nereye gitmek istemezsin diye soracak olurlar. İstandinavya'ya ben aynen. İstandinavya'ya ben asla gitmek istemem. Yani yılın hangi ayı olursa olsun ya bu takımlar genelde fiziksel olarak size karşı çok daha üstünlüğünü hissettirebiliyorlar. Ya bir yandan da oyun mücadele gücüyle ayakta kalmaya çalışıyorlar. O nedenle ya baktığında Dinamo Zagreb bence çok zorlanacağı bir eşleşmeye çıkacak. Burada sürpriz bir Viking'in lig aşamasına kalmasını izleyebiliriz diye düşünüyorum. Ya benim tercihim de o yönden olacak. Ben Viking turu atlar ve ilk yarı Viking golü, Viking galibiyetine sıcağım, öyle söyleyeyim.
0: Evet, yani burada Viking'in çıkması da büyük bir sürpriz olur tabii. Dinamo Zagreb demek hani Şampiyonlar Ligi demek olduğu için kendi işini biraz zora soktu Zagreb, onu tabii söylememiz lazım. Buradan bir diğer, bence yine ilk ayağında benim beklediğimin tersinde gelişen bir maça, Kielce Bratislava maçına geçmek istiyorum. Burada da denge var Yiğit. Sen burada bugün turun ne tarafa daha yakın olduğunu düşünüyorsun? Tercihin ne olur?
1: Şimdi burada da konuşmak gereken bir nokta var ki abi, Salih'e Avrupa futbolunda gerçekten varlığını her geçen yıl çok daha fazla hissettiren
0: takımlar. Evet, yani Vieira ile beraber başlayan.
1: Aynen, kesinlikle öyle abi, ama bu sezon özelinde biraz daha bence savunma kısmını çözmüş durumdalar. Daha iyi savunma yapıyorlar bence geçtiğimiz sezonlara göre ki bu ligdeki oynadıkları maçlara da yansıyor. Özellikle işte Ararat karşısında oynadıkları maçı seyrettim. Şampiyonlar Ligi'nde Olimpia Ljubljana karşısında oynadıkları maçı seyrettim. Daha iyi savunma yapıyorlar geçtiğimiz sezona göre. Burada da ben ev sahibi avantajını değerlendirebileceklerini düşünüyorum. Onlara da bence Şampiyonlar Ligi yakışır. O yüzden ben Salya galibiyetine çok sıcağım. Salya galibiyetini benim bugün özelinde hani beklediğim sonuçlardan birisi.
0: Evet, 2-14 gibi güzel de bir oranı var direkt olarak galibiyetin. Kesinlikle değerlendirilebilir. Şampiyonlar Ligi'nde son maça geçelim. AYK ile Levski Sofia karşı karşıya gelecek. Burası için beklenti nedir?
1: Bu eşleşme çok zor eşleşme abi. Yani benim bugün özelinde hani yorum yapmaya, tercih yapmaya en çok zorlayan eşleşme bu eşleşme. Çünkü evet, AEK iyi bir takım biliyoruz ama Bulgar ekibiyle eski Sofya'da hiç yabana atılacak bir takım değil ki. Özellikle hani bu aşamalarda gösterdikleri performanslar, yine kendi liglerinde ortaya koyduğu performanslarla ben burada AEK'in başını ağrıtabileceğini de düşünüyorum. Bulgaristan'dan evet Yunan ekibi 0-0'lık avantajı belki bir skorla döndü ama yani Leski Sofya'nın da hafta sonu Spartak Varna karşısında 6-0'lık aldığı galibiyetine Leski Sofya'nın bir önceki eşleşmede Kayrat'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmesi, bunlar hani hiç yabana atılmayacak sonuçlar. Ben burada biraz daha sürpriz bir tercihe gideceğim abi. Özellikle de ben böyle biraz daha Balkan ülkelerinin hikayelerini severim. Hikaye yazmalarını severim. Evet. Leipzig Sofya'nın turu geçmesini hani diliyorum. Biraz da hani duygusal olarak da oraya yöneldim, öyle söyleyeyim.
0: Ya bence burada ilk maçtaki golsüz durum keza yine maçın geneline yansıyabilir. Sanki az golle sonucun tayin edileceği bir maç karşımıza çıkabilir. Senin de burada yine söylediğin gibi. Son olarak sana La Liga'yı sorayım. Tabii bu akşam Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya gelecekler. İyi, tabii Real Madrid tarafında ilk maç son dakikada Carlos Espi'nin golüyle kurtarılan bir 3 puan vardı. Mourinho'nun Real Madrid'inden sen neler gördün? Arda biraz daha sanki orta sahaya doğru kaymış gibiydi Mourinho'nun Real Madrid'inde. Neler söylersin hem Arda Güler üzerinde hem Real Madrid üzerinde?
1: Yani zaten istatistiklere de bakacak olursan abi Real Madrid 2.71 XG'ye sahip, 163 topa sahip olmuş ve burada 552 pas yapmış bir takım. Yani zaten İspanyol'a karşı bütün üstünlüklerini maçın başından sonuna kadar hissettirdiler. İki tane top direkten dönen topları var bence. Daha erken belki skora gidebilirlerdi ama şu benim hani dikkatimi çekti. Biz Mourinho futbolunu biraz hani tabii Benfica'da ve Fenerbahçe özelinde son dönemde yakından takip ettiğimiz için burada biraz daha böyle nasıl diyeyim, Mourinho'nun genlerindeki yani savunma ağırlıklı futbol diyoruz ve Real Madrid'de çok da öyle olmadığını gördüm. Yani Real Madrid'de bunu çok fazla dikte etmediğini gördüm ve rakip ceza sahasında 37 kez topla buluşan bir Real Madrid var. Yani baktığın zaman neredeyse 3'ün altında, yani dakika başında 3'ün altına denk gelen bir şey var. 3 dakikada bir sürekli ceza sahasına giren bir Real Madrid seyrediyoruz. O yüzden ben burada yine Real Madrid'in favori olduğunu düşünüyorum Sociedad'a karşı. Çünkü Sociedad bence son Betis maçında da böyle seyrettim birazcık. Abi kadro olarak biraz sanki Oscarsson'un varlığında biraz böyle sıkıntı yaşadıklarını görüyorum. Oscarsson'un küçük küçük kulisiyle böyle problem yaşıyorlar. Üretmekte zorlanıyorlar. Oyarzabal biraz girdikten sonra, işte Turientes biraz girdikten sonra düzelmiş olsa da Sociedad, ben yine burada Real Madrid'de çok problem çıkartabileceklerini düşünmüyorum. O yüzden kendi seyircisi önünde de abi Mourinho oyuncularına hücum yapmayı tavsiye edecektir bence bu maç üzerinde. O yüzden ilk yarı Real Madrid kazanır. İlk yarı 1.5 üstü Real Madrid galibiyeti benim biraz daha hani aklıma yatan tercihler. Ben ilk yarıdan fişi çekmesini bekliyorum Madrid'in.
0: Evet, ilk yarı 1.5 üst ve Madrid galibiyetinde 2.30 gibi bir oranı var. Onu da söylemiş olayım. Yani ben Real Madrid'in biraz daha ofansif gözüktüğüne katılıyorum. Yani Bernardo Silva ve Arda Güler'in zaten aynı anda orta sahada olması biraz hani bunu beraberinde getiriyor. Hala tam olarak aradığımı ben bulamadım bu Real Madrid takımında. Hala bir şeylerin çözülmesi biraz zor olacak gibi, fakat zaten sezonun başı burada çok keskin de tabii ki konuşmamak gerekir. Real Madrid golleri dedin sen de, bakalım burada karşımıza ne çıkacak. Ben Sociedad'ın ama gol bulabilmesini bekliyorum. Onlar da söylediğin gibi sezona yavaş girdiler ama kağıt üzerinde iyi hücumculara sahipler. Yani ben burada Barenica'yı da genel olarak beğeniyorum. Zaten Oyarzabal'dan bahsetmeye gerek yok. Guedes, Gonçalo Guedes yine ligi iyi bilen bir oyuncu. Onlar da biraz daha ritim kazanacaktır. İlerleyen zamanlarda yine onların elindeki Arsen Zaharyan da yine benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi.
1: Oscarsson'u Sučić başlayacağını düşünüyorum da Oscarsson bence bu maç özelinde tercih edilmeyecektir. Orada ben kesinlikle Oyarzabal'in başlamasını bekliyorum. Yine senin de dediğin gibi Guedes'i de hakikaten çok beğenen isimlerden birisiyim ben de. Yani işte ilk çıktığı dönemden beri hep takip ediyorum. Olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. O da mesela Talisca gibi bahsettiğimiz gibi hiç beklenmeyen anlarda şut size skor katkısını verebilecek.
0: Evet, çok iyi top taşıyor o da. Yani bazen çok şaşırtıcı iyi top taşıdığı pozisyonlar da oluyor. Böylelikle gole tabii ki katkısı yüksek bir oyuncu. Sevgili İtalik, seninle beraber de şöyle güzel bir bülteni değerlendirdik. Var mıydı reklama gitmeden önce eklemek istediğim bir şey?
1: Benim yok abi, tekrardan teşekkür ederim. Dinleyenlere de gün özelinde bol şans dileyerek ben sana veda edeyim.
0: Teşekkürler Yiğit. Tabii sevgili Yiğit'le beraber bülteni değerlendirdik. Sanırsam yakında bir reklamımız var. Sonrası sevgili Oğuz Oruç bizlerle birlikte olacak ve Oğuz'la beraber de yine değerlendirmeye devam ediyor olacağız. Şimdi bir reklam var mı diye hemen sorayım, ona göre devam edeyim. Evet, reklama gidiyoruz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
3: Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında, birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: At yarışı.

0: Isuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda, 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu revanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Lyon-Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporla eğlendirimi kardeş Bilyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine Saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Özer Çelik Süngü. Az önce sevgili Nesin editörü ve yayıncısı Yiğit Ayık'la birlikte bülteni değerlendirdik. Real Sociedad, Real Madrid maçına keza yine bakmıştık. Tabii o maçı konuştuktan sonra bir dinleyicimizin yine sorusu olmuş. Real Madrid tarafında Arda'nın orta sahada başladığını söylediğiniz zaman Bellingham da vardı diye. Tabii yani birazcık Mourinho'nun orada açıklamalarından yola çıkarak ve Arda'nın maç içinde kendisini sürekli sağ atmasından yola çıkarak bunu söylemiştim. Biraz daha çünkü sezon ilerledikçe Arda'nın da gideceği mevki o 8 numara mevkisi gibi 8-10 numara olacak gibi gözüküyor. Çünkü Real Madrid bu yazın Yann Diomande'yi Leipzig'ten 140 milyon euroluk bir yatırımla beraber sağ kanada getirdi. Bir noktada oyuncunun da sağ kanada yerleşeceğini söyleyebiliriz. Çünkü özellikle Real Madrid'in transfer planlamasında olmayan Mourinho'nun özellikle isteyerek Fiorentina Perez'e aldırdığı bir oyuncu oldu Diomande. Yoksa Paris Saint Germain'e gidecekti oyuncu. Bu da Mourinho'nun onu ilk 11'de kullanmayı düşündüğü ihtimalini benim gözümde büyütüyor. Bu da Arda'yı ideal olarak birazcık daha merkeze çekecektir. Tabii merkezde de hem 8 numarada hem de 10 numarada hem de gerekirse 6 numarada kullanılabilecek bir oyuncu Arda Güler. Ona da yine Mourinho sisteminde görmek lazım ama Bellingham'ın varlığı biraz daha 8 numara olası kılıyor diyelim. Ve şimdi bir sonraki konuğumla birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz bülteni. Sevgili Oğuz Oruç bizlerle birlikte. Oğuz hoş geldin.
5: Hoş bulduk Özer Bey, kolay gelsin yayınlar.
4: Çok teşekkürler, sen de zaman ayırıp geldin. Çok hızlı senden önce bir Real Madrid üzerine konuşuyordum ben de. Real Madrid, Real Sociedad maçıyla başlayalım isterim seninle de. Maç için beklentin nedir? Espanyol maçında Mourinho Real Madrid'inden neler gördün? Arda Güler'den neler gördün? Bu maçtan ne beklersin?
5: Ya Arda Güler aslında bence standartlarının tutturduğu bir maç oynadı. Gerektiği kadar da pozisyon yarattı bence takımı için. Ama işte Mourinho'nun takımlarının bu gol bulamama veya çok fazla üretememe sıkıntısı yaşadığını daha Real Madrid'de ilk maçında görmüş olduk. Çünkü geçen sezon onu Benfica'da izlerken Pavlidis olmasa, hatta bir de bence Luka Bakio olmasa çok kısıtlı bir kadro veya işte skor katkısı verebilecek bir durumdaydı Benfica. Bu yüzden de Real Madrid'de de 2-1 kazanmaları, son dakikada gelen golle birlikte kazanmaları açıkçası beni şaşırtmadı. Bugünkü rakipleri Sociedad, Espanyol'dan belki 2 gömlek daha yukarıda bir takım ama her zaman kalite bu sahaya yansımıyor. Çünkü Betis karşısında ben Sociedad'ı 90 dakika izleme fırsatı buldum. Ander Barrenechea haricinde beni heyecanlandıran bir futbolcu olmadı o 90 dakikada. Bu yüzden hani Sociedad açısından iyi bir sezon başlangıcı olmadı. Oranlar üzerinden konuşmam gerekirse Real Madrid'in çok rahat kazanacağı bir maç gibi gözüküyor. Hani oranlar üzerinden konuşmam gerekirse.
4: Evet.
5: Ama ben öncesinde Real Madrid'in ilk yarıdan zaten gol bulabileceğini, hatta goller bulabileceğini düşünüyorum. Hani böyle rahat 2-0 bulup belki hani 3-0 bulup ondan sonra biraz daha vites küçültebileceği bir maç olarak görüyorum. Bu yüzden bu maçla ilgili öncelikli tahminim ilk yarı 1.5 üst olacak. Çünkü fena olmayan da bir oranı var bence ilk yarı 1.5 üstün. Hani değerlendirilebilecek, alınabilecek bir oran olarak görüyorum. 1.72 oran bence Real Madrid maçları için alınabilecek güzel oranlardan bir tanesi. Yoksa zaten diğer oranları çok yüksek seviyelerden açmıyorlar Real Madrid'de.
4: Evet, söylediğin gibi yani bunu hatta ilk yarıdan bir Real Madrid galibiyetiyle de kombinlemek istersen 2.30 gibi de bir oranı var. Onu da yine burada söylemiş olayım. Sen tabii Mourinho takımlarının biraz hani gol üretmekteki sorunlarından bahsettin. Sociedad da biraz sezona yavaş başladı ama aslında Sociedad'ın da elinde iyi hücumcular var. Onlar da bir noktada biraz daha ben ritim tutacaktır diye düşünüyorum. Hazır Real Madrid savunması da daha çok yerleşmemişken ben bir karşılıklı gol ihtimalini düşünürüm. Çünkü Espanyol maçında baktığımızda savunma dörtlüsünün ikisi yeni transferlerde. Konate ve Dumfries beraber başlamıştı. Carrera sol bek dedi, yerine Kukureya girmişti. Belki bugün 11 başlayabilir Kukureya onda. Yani ben uzun vadede sanki formayı Carrera'dan alır diye düşünüyorum. Bu da tabii ki demek oluyor ki yani 4'te 3'ü değişmiş bir belki de savunma attı. Bu da başlangıçta özellikle Real Madrid'in kalesinin de gole daha fazla açık olmasını getirebilir ki Espanyol maçında da düşünürsek 6 numarada biraz daha Valverde'yi gördük. Fede Valverde'yi gördük. Hani o mevkide bence oynayabilir ama o da o mevkinin yerlisi değil. Vallahi onu da söylemem lazım.
5: Zaten son Real Madrid'in sahasındaki son iki maçta biri 4-4 bitiyor, biri 4-1 bitiyor. Pardon, son 3 maçtan ikisi biri 4-1 bitiyor, biri 4-4 bitiyor. Ya yani bu sahada Santiago Bernabéu'da oynandığında Sociedad'ın da gole yakınlığı yani görülebiliyor. O yüzden karşılıklı gol var tercihi de bence kuponlara yazılabilecek. Hatta belki ilk yarı karşılıklı gol var gibi hani çok yüksek daha bir oran denenebilecek bir maç bence de. Real Madrid Sociedad maçı.
4: Evet, yani bir yandan da tabii bu ihtimali de düşünmek lazım diyelim. Buradan Real Madrid Real Sociedad dosyasını kapayalım şöyle çok hızlı. Şimdi bir sonraki maça geçmeden seni bölmemek için hemen sevgili Vedat'a sorayım, bir at yarışı yaklaştı mı? Şu an için vaktimiz var galiba seninle bir maç daha değerlendirmek için. Düzeltiyorum, gelmiş at yarışı. O zaman hemen at yarışına gidelim, aradan sonra devam edelim seninle.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: liderliğini alıp yarım boy farklı öne geçti. Dıştan tekrar 11 numaralı Bay Utku atağa kalkıp içerideki Galileo ile başa baş oldu. Bu ikisinin mücadelesi son 50 metreye kadar sürdü. Hatta bir ara tekrar dıştaki 11 numaralı Bay Utku öne de geçti. Ama içerideki 20 numaralı Galileo'nun atağa devam etti. Son 50'ye girildikten sonra tekrar başa baş oldular. Öne geçen 20 numaralı Galileo Ali Kaçmaz'la kazandı. 11 numaralı Bay Utku yarışı ikinci bitirdi. 3 numaralı Kral Yazıcı üçüncü olurken 5 numaralı Can Mert dördüncü, 9 numaralı Jet Çelik de yarışı beşinci bitirdi. Koşuyu 20 numaralı Galileo Ali Kaçmaz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Yarış arasının dönüşünde Nesine Saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Özel Çelik Süngü, sevgili konuğum Oğuz Oruç'la birlikte günün bültenini değerlendirmeye devam ediyoruz. Oğuz, Fenerbahçe Lyon'u sana soracağım ama önce 19.45'teki Avrupa Konferans Ligi playoff mücadelesine gidelim. Bugün tek bir maç var tabii ki. O tarafta Rapid Wien'le Hars karşı karşıya gelecek. İlk tur 2-2'lik bir beraberlikle bitmişti. Sen ikinci maçta neler beklersin?
6: Hearts'ın bu bir tür önceki elendiği karşılaşmada Sturm Graz onlara çok görkemli bir maç oynayarak ilk maçı 4-0 kazanmıştı ve hani turu geçen taraf olmuştu. Üstüne bir daha bir Avusturya takımıyla oynamaları da aslında bir kaderin bir cilvesi oldu diyebilirim. Çünkü Hearts kadrosuna baktığım zaman önemli 3-4 isminin takımdan ayrıldığını, hatta bir ismin de Kiziridis'in de Çorum FK'ya transfer olduğunu görüyoruz. Şekman gitti, Kiziridis gitti. Orta sahadan bir oyuncu daha kaybettiler ve bence geçen sezona göre kadro kalitesi olarak bence bir iki adım daha geriye düşmüş oldular. Rapid Wien deplasmanda 2-2 beraber kalarak bu maçta bir avantajı sağlamış oldu. Çünkü Rapid Wien'in bundan önceki eşleşmesinde farklı kazandığı bir maç vardı. Bir kuzey takımına karşı bir farklı galibiyet aldığı bir maç vardı. Paide-Flora maçıymış. O maçı izlemiştim ben de. Rapid Wien'in özellikle 4-4-2 oynuyor zaten Rapid Wien. Öndeki o iki kanat oyuncusu ve iki forvet oyuncusunun çok akıcı, birbirlerini çok iyi tanıyan ve rahatlıkla paslaşmalarla kaleye gidebilen bir futbol oynadığını görmüştüm. Bu anlamda çok beğenmiştim Rapid Wien'i. Hearts karşısında da benzer bir kurguyla ben Rapid Wien'in maçı kazanma noktasına getirebileceğini, turu geçebilecek noktaya getirebileceğini düşünüyorum. 1.37 oran fena bir oran değil. 1.37 orandan gerçekten oyun yani şey alınabilir. Yani biz MS1 alınabilir ama daha yüksek oranlar hani kovalayanlar sonuçta iddiada sürpriz kovalamayı seven insanlar da çok fazla böyle kullanıcılarımız da oluyor. Ben ev sahibi iki yarıda da gol atar tercihini 2-11'lik orandan bu maç için alınabilecek yüksek oranlardan biri olarak görüyorum. Ve hani konuma gidecek olsam kesinlikle ev sahibi iki yarıda da gol atar tercihini öncelikli olarak eklerdim diyorum.
5: Ya evet, ilk maçında gollü geçtiğini düşünürsek ve Hars'ın da kalesini gole kapamakta sorun yaşadığını düşünürsek bu oldukça gerçekçi. Sana burada

0: içinde görüşünü almak isterim Lyon karşısında.
1: Tabii ya, önce ve zaten ben olumlu taraflardan bahsetmek isterim. Konyaspor karşılaşmasında Vedat Muriç bu takıma neden transfer edildi sorusunun birebir bence cevabını verdi. Çünkü hem gol attı, hem aynı zamanda hem Greenwood'un hem dönemde Kerem'in veya Nene'nin o etkinliğini arttıran noktasında Vedat Muriç'in sahaya çok iyi bir katkı yarattığını veya bir fark yarattığını görmüş olduk. Bu anlamda da Muriç gibi bir target manınız, yani pivot santraforunuz olduğunda arkasındaki oyuncuların da veriminin arttığını görüyoruz. Şimdi Lyon deplasmanına gidiyorken Lyon'un iki stoperi Musa Niakate ve Ruben Kluivert'ın karşılaşmak istemeyeceği tarzda bir santrafor olacağını düşünüyorum ben Vedat Muriç'in. Çünkü hem fiziksel üstünlüğü hem de top ayağındayken pas olanaklarını iyi görmesi sebebiyle Vedat Muriç tırsızlık oyunuyla beraber Fenerbahçe'ye pozisyon hazırlama konusunda Asensio'nun veya Kerem'in eksikliğinde ekstra sorumluluğu alabilecek bir noktaya gelmiş oldu. Ve bence bu anlamda da Fenerbahçe olası bir gol senaryosunda kesinlikle Vedat Muriç'in ya direkt golü atan oyuncu olarak ya da pas veya pası, yani asisti yapan oyuncuya pas atan oyuncu olarak mutlaka goldeki o işte pay sahiplerinden biri olarak olacaktır. Ben bu anlamda Vedat Muriç'in son Konyaspor maçı performansının Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma konusunda iyi bir referans olabileceğini düşünüyorum. Sonuçta ilk maça baktığımız zaman Fenerbahçe'nin önünde oynanan bir maçtı ve ilk 45 dakikada Lyon bence 2-3'ü bulabilecek pozisyonları da buldu. Etkileyenleri de oldu. Hatta ikinci yarıda da bir topları direkten döndü ve oyuna hani etkileyebilecek kadar, yani veya turu geçebilecek kadar kaliteli bir takım olduğunu bence kanıtladı. Ama yine de Fenerbahçe deplasmana çıkmasına rağmen ben 1-1'lik skorun rövanşının da tekrardan onlara avantaj sağlayabilecek bir deplasman performansı gösterebileceğine de inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosunda eksiklere rağmen ben hem hücumda gol yapabilecek hem de merkezde Gendouzi, Kante, İsmail gibi oyunun 90 dakikasında aynı enerjiyi sahaya yansıtabilecek bir Fenerbahçe kadrosu da olabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda şu anda hala ben turun geçilme ihtimali %50-%50 diyelim Lyon Fenerbahçe açısından ve maçla alakalı da bir taraf başlı önermeyi çok doğru bulmuyorum ama güvendiğim tahmin yine ilk maçta olduğu gibi, çünkü ilk maçta 1-1'miştir. Bu maçta da yine 2-3 gol bandında bir maç oynanması. Çünkü 2 golün altında kalınmasını da beklemiyorum. İlla ki gol olacaktır maç, illa ki o pozisyonlara gelecektir ama 3 golün de yukarısına çıkacak bir maç izlemeyi de beklemiyorum. 2-3 gol bandında belki yine 1-1 olup uzayabilecek veya 2-1 kazanıp bir tarafın tur atlayabileceği bir maç oynanmasını bekliyorum açıkçası. Umarım tur atlayan tarafta Fenerbahçe olur yani. Şampiyonlar'da iki takımla beraber Türkiye'yi temsil etmiş olurlar.
0: Kesinlikle yani. Ben de tabii burada toplam 2-3 gol aralığı dedim. 1.82'lik bir oranı var. Makul buluyorum buradaki yaklaşımını. Bir yandan sana şunu da sormak istiyorum. Hani Vedat Muriç'in sağladığı yarardan bahsettin sen Konya maçını ve sezon genelinde de Fenerbahçe taraftarı bunu bekleyecek kendisinden. Peki bugünkü maçta sen üçlü bir orta saha, Gendouzi, Kante, İsmail orta sahasının çıkma ihtimalini gerçekçi buluyor musun, bekler misin?
1: Ben kesinlikle beklerim çünkü İsmail Kartal Gendouzi'yi 6 numara gibi kullanıyor. O savunmadan ilk topu alan oyuncu rolüyle kullanıyor ve bunu kullandığında da Gendouzi'nin hücum etkinliğini çok düşünmek
0: bence istiyor. De.
1: İsmail Kante'yi merkeze iki oyuncu olarak koyduğunda da bu sefer olası bir sulç Tolisso'ya karşı hem İsmail hem Kante'yi kullanarak bence ilk planda Lyon'un rahat bir şekilde o pas istasyonlarını bulmasını engellemeye çalışacaktır Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe Lyon deplasmanında bence %50 ve %60 topa sahip olarak turu geçme ihtimali yok. Daha az toplu oynayan, daha hızlı hücumlarla birlikte bence rakip kaleyi etkisi altına alabilecek bir oyunla beraber turu geçme ihtimali var. Bu yüzden de öndeki 3 oyuncu Nene, Greenwood, Vedat Muriç'in olması yüksekken merkezde üçlü bir sistem kurup daha çok rakibin kaybedeceği topları kısa sürede kazanıp hızlı hücumlarla etkili olabilecekse Fenerbahçe kurgusu beklememiz gerekiyor. Bu yüzden de İsmail Kante Gendouzi üçlüsünü bu maç için ben ideal bir üçlü orta saha olarak görüyorum. Bu şekilde çıkmasını bekliyorum İsmail
0: Kante'nin. Ben de bunu bekliyorum ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Olacak mı emin değilim. Biraz şüphelerim var çünkü bu üçlü orta saha olursa bu üçlünün bir yedeği bugün kulübede olmayabilir ve Talişka'yı sanki biraz kesmekte zorlanacak diye düşünüyorum ama ben de biraz daha Fenerbahçe'nin işin fiziksel tarafını önce tutması gerektiği, önce maçı tutması gerektiği

0: gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eldeki skor direkt hurra hücum etmesini gerektirecek bir skor değil Fenerbahçe'nin. Bundan da yola çıkarak en çok gol ikinci yarı olur 1.92'den. Benim de burada öne çıkarmak istediğim bahis olur sevgili Oğuz. Seninle beraber de güzel bir şekilde değerlendirmelerde bulunduk. Ağzına sağlık. Var mıydı son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey?
1: Ya inşallah Fenerbahçe'nin turu geçtiği ve hani Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla beraber temsil ettiği bir gece yaşarız. Ayrıca Perşembe günü hem Trabzonspor'a hem Beşiktaş'a da şimdiden başarılar diliyorum. Onları da güzel sonuçlarla umarım UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam ederler. Çünkü galibiyetle beraber oralarda devam etme ihtimalleri bulunuyor.
0: Tabii yani bence zaten Beşiktaş için artık biraz daha tur hani cepte diyebiliriz. Olağanüstü şeyler olmadığı takdirde Žalgiris karşısında. Trossard bu arada o maçın kadrosunda yok, onu söylemiş olayım. Bugün de zaten Serdar Adalı'nın açıklamaları vardı. Oyuncunun 3 gündür çok iyi durumda olmadığını söylemişti ve kendisine Alanya maçında yapılan müdahaleden ötürü de tepkisini MHK'ya sert bir dille iletmişti Sayın Adalı. Bugün yarın Trossard kadroda olmayacak. Trabzon tarafı da Macaristan'a gitti. Onlar da tabii artık maça gün sayıyorlar. Fabinho transferi de geldi. Onları da yine tabii ki daha detaylı konuşuruz. Sana teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyenler, Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü, süremin sonuna geliyorum. Sevgili Emrecan Demirci'ye lafı bırakıyorum. Mutlu günler. Hoşçakalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu revanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Lyon-Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
10: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
3: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
13: Radyo Spor!
14: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu kafayı, gol! Hanio!
12: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
14: Yeniden Rıdvan, Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, vuruyor! Bekten beke, vuruyor!
15: Yani bek etkinliği bu.
14: 2-0!
12: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu revanş karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da.
14: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
12: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
11: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
16: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki kritik bir etaba geçiyoruz. Lig aşamasında yer alacak son takımlar bu akşamki rövanş mücadeleleriyle belirlenecek. ve temsilcimiz Fenerbahçe'de saat 22'de Lyon

deplasmanında sahada olacak. İlk maç 1-1 biterken 40'ta Openda'nın golüyle geriye düşmüştük. Fakat ikinci yarının başında Greenwood'un şahane vuruşuyla Fenerbahçe skoru eşitlemiş ve 1-1'lik skorla sahadan ayrılmıştı. Rövanş öncesinde bana göre tur hala ortada. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'nun sakatlığı mevcut ama ilk maçta son bölümde şans bulan Nene bence aldığı kısa süreye rağmen Lyon savunmacıları ile iyi eşleşebileceğini göstermişti. Kaldı ki Lyon savunması biraz da ağır bir savunma. Hem üzerine gelen rakiplere karşı hem de baskı anlarında problem yaşayabiliyorlar. Rakibimiz hafta sonu kendi liginde Toulouse'u 2-0 mağlup etti ve bu mücadeleyi düşünerek ilk 11'i tamamen değiştirdiler. Tabii ki düşük yaş ortalamasını bir avantaja çevirmek isteyecekler. Bunun fizik avantajını kullanmak isteyecekler. Ama az önce de belirttiğim gibi Lyon oyunu tutma kapasitesi sınırlı bir takım ve kulüp olarak elbette Avrupa tecrübesi çok yüksek, kulüp hafızası güçlü bir takım ama mevcut kadro itibariyle bu anlamda da biraz zayıf kaldıklarını söyleyebiliriz. Fenerbahçe cephesinde ise stoper tandemi oyun kurulumunda gerçekten çok güçlü ve tecrübeli, kaliteli ama sezon başı itibariyle Škriniar-Ake ikilisinin ben rakibi karşılama konusunda özellikle zaman zaman olumsuz sinyaller verdiğini düşünüyorum. Ve Lyon hücuma çok hızlı çıkabilen bir takım. Stoperleri hem birebirlerde hem de araya atılan toplarda zorlayabilen bir takım. Bu sebeple savunmada zorlanmamız çok şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Her iki ekibin oyun tarzını da gözeterek güçlü yönlerini, zayıf taraflarını ben açıkçası yine gollere açık bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bu karşılaşmada da karşılıklı golleri muhtemel görüyorum. Öncelikli tercihim VAR seçeneği olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci eşleşmede saat 22'de Celje ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecekler. İlk maçı hatırlayacak olursak Slovan Bratislava'nın müthiş bir baskısı söz konusuydu ve henüz çeyrek saat dolarken yeni transfer Çerepkayi'nin golüyle öne geçmişlerdi. Celje ise sakin kalarak oyunu dengelemiş ve ilk yarı bitmeden eşitliği sağlamıştı. Karşılaşmada bu şekilde sona ermişti. Dolayısıyla Slovenya'ya 1-1'lik skorla ev sahibinin küçük de olsa bir avantaj taşıdığını söyleyebiliriz. Celje önceki turlarda da genellikle gollü maçları imza atmıştı. Egnatia'ya 5, Ararat'a ise 3 gol attıklarını hatırlıyoruz. Zaten çok şaşırtıcı bir tablo değil aslında çünkü uzun süredir hücum futbolu benimsiyorlar ve teknik adam değişse bile belli oyun prensiplerine sadık kalıyorlar. Diğer tarafta Slovan Bratislava bu sezon Yaya Ture'nin teknik direktörlüğünde gerçekten çok keskin bir başlangıç yaptı. 10 resmi maçta 8 galibiyet alırken yalnızca 2 kez berabere kaldılar. Çok formda bir giriş yaptıklarını ifade edebiliriz. Santrfor Sporar'da sakatlık dönüşü ilk maçta son bölümde süre almıştı. Ligde riske edilmedi. Şu an için 90 dakikayı çıkaracak durumda olduğunu zannetmiyorum ki maçın uzama ihtimali de var. Bu sebeple ben ikinci bölümde eğer ihtiyaç duyulursa Slovan Bratislava adına bir alternatif olabileceğini ve maça da etki edebileceğini düşünüyorum. Her iki takım da pozitif ve yüksek hızda futbol oynamayı seven takımlar ama özellikle Slovan Bratislava'nın maç içi performansında ciddi dalgalanmalar da görebiliyoruz ki ilk maçta zaten buna şahit olmuştuk. Çok yoğun baskıyı geriye düştükleri, daha doğrusu kendi yarı sahalarına kapandıkları dönemler ya da konsantrasyonlarını kaybettikleri bölümler, sekanslar takip edebiliyor. Bu sebeple ben yine her iki takımın da gol fırsatları bulabileceği bir karşılaşma bekliyorum. Oyun üstünlüğünün maç içerisinde sık sık el değiştirmesini muhtemel görüyorum. Bu sebeple beklentim yine gole yakın bir karşılaşma. Bu sebeple öncelikli tercihim karşılıklı goller olacak. Burada da üçüncü karşılaşma için Yunanistan'a gidelim. Yine Türkiye saatiyle 22'de çok kritik bir Şampiyonlar Ligi eşleşmesi bizleri bekliyor. AEK
Atina'da Levski Sofya'yı konuk edecek. Bulgaristan'daki ilk mücadele golsüz sona ermişti. Aslında keyifsiz bir maçta değildi açıkçası ama iki takımın da fazla risk almaktan kaçındığını görmüştük. AEK

0: Hafta sonu Yunanistan'da ligin ilk mücadelesinde Iraklis'i bu statta 4-0 mağlup etmeyi başardı. Galibiyetin yanı sıra bence bu galibiyeti alma şekilleri de kıymetliydi. Çünkü Varga ve Jović çok etkili oldular. Zaten AEK'in hücumda en çok güvendiği ayaklar. Bu iki isim ve karşılaşmayı da erken çözdüklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla tamamen bu karşılaşmaya odaklanacak durumdalar. Artık hedefleri tam 8 sezonluk aradan sonra yeniden Devler Ligi'ne, yeni formatta lig etabına dönmek olacak. Levski Sofia ise Bulgaristan'da Ludogorets'in çok uzun süreli hegemonyasına son vermişti. Zaten bu bile başlı başına oldukça önemli bir durum ve lige de bu sezon harika başladıklarının altını çizmek lazım. Ama Avrupa arenası şu an için Levski Sofia'ya biraz ağır geliyor diye düşünüyorum. Çünkü son yıllarda Bulgar futbolunun kendi seviyesi Avrupa'daki tabloyla çok fazla ölçüşmüyor. Ludogorets Avrupa'da başarılı olmuştu ama genellikle gerçekten iyi yatırımlar yapan, çok iyi yönetilen bir kulüp görüntüsündeydiler. Levski Sofia'nın tekrar Avrupa'da iddialı bir takım haline gelmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Daha uzun kapsamlı, uzun süreli bir vizyon, yatırım ya da yapılanma adına ne derseniz bir şablona ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorum. Zaten buraya gelirken kazandıkları eşleşmelerde Rumen ekibi Universitatea Craiova hem de Kazakistan temsilcisi Kayrat eşleşmelerinde oldukça zorlanmışlardı. Çok ikna edici, çok üstün bir futbol oynadıklarını açıkçası düşünmüyorum. AEK cephesinde kadro kalitesi ve tecrübeye ek olarak bu karşılaşmada elbette tribün desteği de belirleyici olacaktır. Ben rövanşta kendi evinde ev sahibinin baskılı başlamasını bekliyorum ve golü de erken bulabileceklerini tahmin ediyorum. Bu sebeple öncelikli tercihim ilk 45'te ev sahibinin golü olacak. Diğer bir ifadeyle ev sahibi ilk yarı 0.5 üstü seçeneğini önermek istiyorum. Bir diğer karşılaşmada Konferans Ligi'nde yine playoff turu mücadelesi bizleri bekliyor. Türkiye saatiyle saat 19.45'te Rapid Wien Hearts'la karşı karşıya gelecek. Elbette bu da kritik bir mücadele çünkü kaybeden takım için düşülebilecek bir alt turnuva yok. Kaybeden taraf bu sezonluk Avrupa macerasını noktalamış olacak. İskoçya'daki ilk mücadele oldukça keyifli geçmişti. 2-2'lik bir skor çıkmıştı. Rapid Wien bu turnuvada Santa Coloma ve Paide gibi nispeten kolay iki rakiple karşılaştı ve pek de zorlanmadılar. Keza Avusturya'da da lig ve kupada kayıp yaşamadılar. Hatta ilk maçtaki Hearts beraberliği haricinde bu sezon herhangi bir mücadelede puan kaybetmediler ya da kazanamadıkları olmadı şeklinde ifade edersek daha doğru olur. Ligde son karşılaşmada Grazer'e tam 8 gol attılar. Bu da oldukça dikkat çekiciydi tabii ki. Geçen sezon istediği performansı ortaya koyamayan bir takım vardı ama bu yıl başlangıcının gerçekten Rapid adına üst düzey olduğunu söyleyebiliriz. Hearts'ta ise tam tersi bir durum söz konusuydu. Geçtiğimiz sezon çok dramatik bir şekilde Celtic'e kaybedilen şampiyonluktan sonra biraz fikstürün ve tabii ki farklı turnuvada oynamanın etkisiyle iyi başlayamadılar açıkçası. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bir başka Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a toplamda 6-0'lık skorla elendiler. Avrupa Ligi elemesine düştüklerinde de rakip Benfica oldu ve orada da deplasmanda 6 gol yediler. Tabii ki dün yine farklı bir eşleşme vardı. Orada yine bir Avusturya-İskoçya eşleşmesi izlemiştik ve LASK Linz Celtic'i 3-0'ın dezavantajına rağmen kendi evinde hatta geriye de düşmesine rağmen muazzam bir sürprize imza atarak harika bir geri dönüşle elemeyi başarmıştı. Tabii ki farklı eşleşmeler, farklı takımlar ama şu an için genel ifadeyle İskoç futbolunun içinde bulunduğu durumu biraz da özetler nitelikte bir tablo olduğunu düşünüyorum. Hearts cephesinde genç oyuncu Wilson'ın performansı gerçekten çok etkileyiciydi. Bu sezon daha doğrusu bu noktadan itibaren adından söz ettireceğe benziyor ama Avrupa arenası için Hearts adına çok olumlu konuşmak bu noktada bence mümkün değil. Deplasmanda yetersiz kaldıklarını düşünüyorum. Rapid tura yakın gördüğüm taraf. Oranı açıkçası ben yeterli buldum. Normal süre için doğrudan Rapid Wien galibiyeti değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ama gollü bir maçta izlememiz bence büyük sürpriz olmayacaktır. Bu yüzden risk düzeyi daha yüksek kuponlar için ev sahibi galibiyetine ek olarak toplam golde 1.5 üstü ya da 2.5 üstü gibi alternatiflerde maç sonu 1'e eklenebilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye yürekten başarılar diliyorum. Kuponlarınızda bol şanslar. Yarın Perşembe günü bülteniyle görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine.
2: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında, birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Lyon-Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
11: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
12: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
13: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte Oh'la. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru Oh vurdu, kafayı gol!
12: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
13: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor. Bekten beke vuruyor.
14: Yani bek etkinliği bu.
13: 2-0.
12: Kaunas Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da.
13: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
12: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor.
12: Derin pas başlıyor. Başlıyor.
15: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. Yine telefon bağlantılarımız olacak bugün. İki basın toplantısı da var. Saat 19.15'te Ferencvaros Trabzonspor maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekker'in basın toplantısı var. 19.30'da ise Žalgiris Beşiktaş maçı öncesi Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı var. Bu iki basın toplantısını da sizlerle paylaşacağız. Tabii bu akşamın en önemli olayı sporda Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında çıkacağı playoff rövanş maçı. Şampiyonlar Ligi'nde de artık 32 takım belli oldu. Son 4 takım bu akşam

belli olacak. Umarım biri de Fenerbahçe olur. Saat 22'de Lyon Fenerbahçe, AEK Levski Sofia, Kelye Bratislava ve Viking Dinamo Zagreb maçları oynanacak. Bu 4 maçın ardından da son 4 takım Devler Ligi'ne adını yazdırmış olacak. Yarın akşam 19'da kura çekimi var. Galatasaray direkt katılım göstermişti. Galatasaray 3. torbadan katılacak. Eğer Fenerbahçe de bu akşam Lyon'u elerse Sarı Lacivertliler de Devler Ligi'ne 3. torbadan katılmış olacak sevgili dinleyenler. Bugün tabii transferde de oldukça hareketlilik var diyebiliriz. Beşiktaş'ta dün açıklamalar peş peşe gelmişti. Ernest Pocu ve Fabio Miretti. Miretti yarın İstanbul'a gelecek. Siyah beyazlılar takımda düşünmediği Felix Udokai'ye de transfer görüşmeleri için izin vermişti. Udokai Bundesliga takımlarından Union Berlin'le anlaştı. Böylece kontenjanda da bir boşalma oldu Beşiktaş'ta. Yine Onana'nın ardından Musrati ile de Beşiktaş'ın kısa sürede yolları ayırması bekleniyor değerli dinleyenler. Beşiktaş'ta bugün Serdal Adalın açıklamaları çok dikkat çekiciydi. Birazdan o konuya değineceğiz. Bir telefon bağlantısı da yapacağız. Serdal Adalın açıklamalarını da paylaşacağım sizlerle. Galatasaray'ın gündemindeki oyuncularla ilgili önemli gelişmeler var. İsmail Assar, Galatasaray'ın kanat rotasyonunda düşündüğü isimlerden biriydi. Crystal Palace ilk teklife olumlu yaklaşmamıştı. Bugün Galatasaray'a güçlü bir rakip çıktı. Liverpool devreye girdi transferde. 50 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı İngiliz basınına yansıdı. Liverpool geçen yaz Luis Diaz'ı kaybetti, boşluğunu dolduramamıştı. Bu yaz Muhammed Salah'la yolları ayırdı. Orada da bir boşluk var. Nihayetinde Diomande ismi gündeme gelmişti ama Diomande transferinde sonuç alamadılar. Yan Diomande de Real Madrid'e transfer olmuştu. Şu an İngiliz basınında çıkan haberlere göre İsmail Sarr konusunda Liverpool çok çok önde. Bakalım oyuncu hangi takıma gidecek? Zaten Liverpool'un yaptığı teklif de Galatasaray'ın teklifine göre çok çok yukarılarda. Diğer Sar yani Pape Matar Sar da Monaco'nun gündemine geldi. Monaco kulübü bugün Tottenham'a kiralık ve satın alma opsiyonlu bir teklif iletti. Matar Sar için de Monaco'nun girişimleri var. İtalyan basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın Rafael Leao için 40 artı 5 milyon euroya kadar çıktığı yönünde haberler vardı bugün. Rafael Leao ile de Galatasaray 12 milyon euro karşılığında anlaştığı yazıldı. Sarı kırmızılı takımla ilgili çok fazla haber var, isim çıkıyor ama yeni de bir gelişme yok, bir imza yok. Bunu paylaşmış olalım program içerisinde. Daha detaylandıracağız. Trabzonspor'dan bahsettim ve Bordo Mavililer'de artık odak noktası yarınki Ferencvaros maçı. Bakalım bu akşam 19.15'teki basın toplantısında Fatih Tekke ne diyecek? Trabzonspor'da forvet mevkisi için arayışlar devam ediyor. Fabio Silva Dortmund'dan, Norwich'ten Toure isimleri ön plana çıkmış durumda. Bu iki oyuncuyla Bordo Mavili kulüp yetkilileri, transferden sorumlu yöneticiler temaslarını sürdürüyorlar. Belki bu akşamki basın toplantısında Fatih Tekke'ye forvet transferiyle ilgili de bir soru yöneltilebilir. Beşiktaş'ta dediğim gibi yarınki Zalgiris maçı artık biraz daha ön plana çıkmış durumda. Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında rakibinden bir darbe alan Leandro Trossard yarınki maçın kadrosuna alınmadı. Serdal Adalın açıklamalarını şimdi paylaşacağım sizlerle. Yine bugüne dair saat 19'da da Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol takımımızın bir maçı var. Rakip Almanya. Ay Yıldızlar 3 maçını da kazanmıştı. Hedef Almanya'yı da yenerek 4'te 4 yapmak. Avrupa'da da bugün yine bazı önemli transfer gelişmeleri var. 100 milyon sterlin karşılığında Lille'den Bodadi'yi kadrosuna kattı. Dünya Kupası'nın da yıldızlarındandı. Fas milli takımının orta saha oyuncusu artık Manchester City'de Premier Lig'de kariyerine devam edecek. Tottenham dün Savinho'yu açıklamıştı. Bugün de Omar Marmuş'u Manchester City'den kadrosuna katmayı başardı.
Birçok kulüpte transfer hareketliliği devam ediyor.

0: WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Değerli dinleyenler, gündeme dair yine farklı konularda. Bugün Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı'nın açıklamalarıyla başlayacağım programa. Çünkü çok önemli mesajları var Sayın Adalı'nın. Öncelikle kendisine de geçmiş olsun dileyelim. Dün anjiyo olmuştu. Serdar Bey şöyle dedi bugün. Kaçıncı oldu sayamadım ama daha çok problem olduğunda, yani sürekli problemler artıyor diyor Merkez Hakem Kurulu konusunda. Yine aynı şeyler. İşte haklı bir gerekçe de sunmuyor federasyon bize diyor. TFF'nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyorlar maalesef dedi. Bu konuda çok net bir tavır sergileyeceklerini dile getirdi Sayın Adalı ve konuyu Cumhurbaşkanlığına taşıyacağım dedi. Çünkü gördüğüm kadarıyla federasyonun da gücü yetmiyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nu görevden almaya bu sorunları en üst merciden Cumhurbaşkanlığına aktaracağını söyledi. Tabii bir kulüp başkanının bu kadar böyle net bir tavır sergilediğine pek tanıklık etmemiştik. Şimdi hakem camiasını da yakından takip eden, bilen bir gazeteci telefon hattında. Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal. Ömer abi merhaba.
1: Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Bugün Serdar Adalı'nın açıklamalarına eminim sen de takip etmişsindir. Direkt yani ilk defa bir başkandan, kulüp yöneticisinden bu kadar net bir açıklama duydum ben. Sen daha önce böyle bir şeye tanıklık ettin mi? Onu da sormak isterim. Direkt konuyu Cumhurbaşkanı'na taşıyacağını, hiçbir kulübün Ferhat Gündoğdu'dan memnun olmadığını, federasyonun da onu görevden alacak yetkisinin olmadığına vurgu yaptı. Sen nasıl karşıladın bu açıklamaları?
1: Şimdi bizde zaman zaman kulüplerin çok üst seviyede böyle tepkileri olur. Yani kulüpler Riva'ya giderler, Futbol Federasyonu Başkanı'yla görüşürler. Zaman zaman yazılı açıklama veya sosyal medya üzerinden açıklama yaparlar. Fakat bu defa ilginç bir durum var. Bir kere henüz daha ligin ikinci haftası. Yani genelde istatistiklere bakarsak böyle 8. haftalarda tansiyon çok yükselir. Ve ilk yarım bitimine doğru tansiyon çok yükselir. Ama şimdi biz daha henüz ligin ikinci haftası. Yani maçların birinci hafta oynandı, ikinci haftanın da maçlarının yarısı oynanmıştı. Tansiyon çok yükseldi. Daha önce hiç böyle bir şeye şahitlik etmemiştik. Yani bu sefer biraz daha çok erken başladı bu iş. Şimdi esas konuya gelecek olursak şu var. Bu mevcut Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu 2 yılı doldurdu bu görevde. Yani 2 yıl bizde Merkez Hakem Kurulu için ciddi bir süredir. 2 yılda da çok büyük bir destek verildi. Yani kamuoyu, federasyon. Defalarca klasman yaptılar. Kupa listelerini değiştirdiler defalarca. VAR kadrolar yaptılar. Defalarca hakemleri temizliyoruz tırnak içinde diyerek birçok tasfiye yaptılar. Birçok insanı yukarıya aldılar. Ve hatta federasyon başkanı ne demişti hatırlayacaksınız. Biz amatör kümeden 2 yıl içinde Süper Lig'e hakem çıkaracağız demişti. Yani böyle çok da radikal bir takım değişikliklere gittiler. Tabii insanlar bekliyor ki bir şeyler düzelecek, düzelsin. 2 yılın sonunda ben şimdi soruyorum biz dinleyenlere, sana da soruyorum sevgili Ayhan. Yani iyiye giden bir şey oldu mu? Yani 2 yıl önceden iyi değil mi? Önce iyi miyiz 2 yıl öncesinden yoksa bugün oradan daha mı kötüyüz? Ya bu sorunun cevabını sorduğumuz zaman yani olumlu, iyi diyebileceğimiz hiçbir şey yok ortada. Bakın 2 yıl önce bizim bir Avrupa'da görev yapabilen bir VAR kadromuz vardı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde veya Avrupa elemelerinde VAR görevi yapan hakemlerimiz vardı. Şu anda bir tane öyle bir hakemimiz yok. Ve bizim FIFA kokartlı hakemlerimizden Halim Utmelen sadece elit kategoride. Diğer hakemlerin hepsi yerinde sayıyor. Hiçbiri bir santim ilerlememiş. Yani bence böyle net parametrelere bakmak lazım. Ölçülebilir şeylere bakmak lazım. Öyle afaki, yuvarlak laflarla bu işi değerlendirmezseniz hiçbir yere varamazsınız. Ben size şimdi somut rakamlar veriyorum. Somut şeyler söylüyorum. Yani ölçülebilir bir bilgiler veriyorum. Yani bizim bu 2 yıllık süre zarfında Avrupa'da 1 milim mesafe alan hakemimiz yok. Türkiye'deki ortalıkta görüyorsunuz kaosu, kaotik durumu. Tabii Futbol Federasyonu da bu geçtiğimiz 2 yıl öncesi gibi değil. Futbol Federasyonu bundan önce milli takıma güveniyordu. Milli takımdan dolayı bir kredisi vardı. Şu anda milli takımdan dolayı bir krediniz yok. Önümüzde de bir yıldan az kalmış bir seçimli genel kurul var. Onun için yani Merkez Hakem Kurulu çok dikkat etmesi lazım. Tayinlere çok özen göstermesi lazım. Yani ya Alanya Beşiktaş maçına Adnan Deniz Kayatepe'yi veriyorsunuz. VAR'a da Bülent Birincioğlu'nu veriyorsunuz. Olmadı. Buraya bir de gözlemci olarak Yunus Yıldırım'ı tayin ediyorsunuz. Yani böyle bir ekibi nasıl bir araya getirdiniz? Ve yaşanan kaostan sonra da Merkez Hakem Kurulu Başkanı bazıları vasıtasıyla bir bilgi sızdırıyor kamuoyuna. Sızdırmak istiyor daha doğrusu. Diyor ki ya burada VAR'ın karışmasına gerek yoktu. Protokole uygun. Çünkü burada böyle bir sıyırtma burası. Bu tam böyle tokata girmez gibi saçma sapan bir gerekçe ortaya koyuyor. Buna ikna olan Türkiye'de hiç kimse yok. Yani medyada mesela oraya medyanın yarısı şöyle düşünüyor. Ya medyanın %100'ü, futbol yorumcuları kamuoyunun %100'ü bunu kırmızı kart olduğunu söylüyor. Bizim Merkez Hakem Kurulu Başkanı diyor ki ya bu işte böyle bir sıyırtma VAR protokolüne göre buraya VAR karışmazdı. Hakemini kurtaracak aklınca. Ya kardeşim peki burada bizim hakemimiz de hata yapmıştı, VAR da hata yapmıştı. Biz de gereken tedbiri alacağız. Bunlara gereken bilgilendirme yapacağız. Eğitimlerimizde daha çok dikkat edeceğiz. Bunu desen bundan daha mı az yıpranırdın yani? O yüzden yani hakikaten Merkez Hakem Kurulu zaten çok liyakatta olmayan bir ekip. Hiçbir geçmiş hakemlik tecrübeleri, bilgileri, birikimleri o empati yapabilecek veya hakemlere moral motivasyon sağlayabilecek bir ekip değil. Ancak hakemlere çok ciddi şekilde mobbing yapıyorlar ve bu mobbingin neticesinde böyle hakem performansları ortaya çıkıyor.
0: Konumuz Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal. Ömer abi şunu soracağım. Şimdi bugün Sayın Adalı da çok net bir tavır sergiledi. Peki bu kadar güvenilmeyen, hep eleştirilen kulüplerin çoğu da artık o desteği çekmiş durumda Ferhat Gündoğdu konusunda. Tabii Ferhat Gündoğdu gittiği takdirde her şey düzelecek mi? Bir anda düzelmeyebilir ama bu kadar tartışılan bir ismin, ki İbrahim Hacı Osmanoğlu da genelde tavrı net olan bir yapısı var, kişiliği var. İbrahim Bey nasıl hala arkasında duruyor İbrahim Hacı Osmanoğlu bu kadar eleştirildiği bir noktada Ferhat Gündoğdu'nun?
1: Bakın şunu söyleyeyim. Bugün diyelim ki Merkez Hakem Kurulu değişti. Yerine bir dünyanın en ideal Merkez Hakem Kurulu'nu getirdiniz. Bu iş Türkiye'de biraz karamsar olacak ama 10 yıl düzelmez. Çünkü öyle büyük bir tahribat yaptı ki bu mevcut Merkez Hakem Kurulu burada. Çok ağır bir tahribat yaptı. Asla buraya layık olmayan insanları getirmeye çalıştı. Böyle tuhaf tuhaf hakem kadroları kurdu. Tuhaf tuhaf bir takım düzenlemelere gitti. Yani Türkiye'de bu iş en doğru düzeni kursanız 10 yılda olacak.
0: Peki Ömer abi yani bozan kişiden o yapıyı düzeltmesini niye bekliyorlar?
1: Çok... Ben de orayı anlayamıyorum. Şimdi şu durumda bir kere bunu artık bilmiyorum yani futbolu yönetenler veya Türkiye'deki bu kulüpler bir dihakil insanlar. Futbolun böyle kanaat önderleri bir araya gelip bir aynaya bakmaları lazım veya bir dakika demeleri lazım. Yani bu sistem burayla düzelmez. Bu şekilde düzelmez. Yani hakemlerin hakikaten ben bakıyorum moralleri, motivasyonları sıfır. Yani bunlara o kadar mobbing yapılmış ki böyle dengelerini kaybetmişler. Kimyaları bozulmuş. Yani buraya hakemleri çok motive edecek, moralini, motivasyonunu yükseltecek bir ekibin gelmesi lazım. Çok radikal, çok kısa sürede bunların morallerini depolayacak bir ekibin gelmesi lazım. Şimdi hakemler yani kendilerini ifade etmekten aciz durumdalar. Birçoğu çok tecrübesiz. Yani şimdi siz bugün bir tane 3 büyüklerin maçında, 4 büyüklerin maçında bir hakem gönderirse o maçta hakemi iyi yönetir. Bu hakemin iyi olduğu anlamına gelmez. Esas pozisyon olduğu zaman, böyle kritik bir pozisyon olduğu zaman, hakem sahada bir önleyici hakemlik yapmaya ihtiyaç duyulduğu zaman, bir krizi çözebiliyor mu, krizi yönetebiliyor mu? O zaman bir hakemin performansını görürüz. Şimdi bizimkiler veriyorlar hakemi. Adam ikinci ligde, birinci ligde tek haneli maç yönetmiş. Adamın TFF birinci ligde yönettiği maç sayısı 6-7. Alıyorsun onu sen, 3 büyüklerin maçına veriyorsun. Bu kolay bir şey değil. Bir zamana ve bir gelişime ihtiyaç var hakemin. Şimdi Taylor'ı getirdik, Süper Lig hakem direktörü diye. Taylor'la İngilizce konuşabilecek bizim kaç tane hakemimiz var? Veya Merkez Hakem Kurulu bünyesinde, eğitim kadrosunda, Merkez Hakem Kurulu'nun içinde Taylor'la bir pozisyonu tartışacak, analiz edecek bir tane hakemimiz, gözlemcimiz, yardımcı hakemimiz var mı? Yani bizim hakem kadrosu bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce, 10 yıl önce ya Ulenberg'le, Rossetti'yle çatır çatır İngilizce konuşan, pozisyon analizi yapan, böyle kafasına yatmadığı bir şeyi Rossetti ile tartışabilen bir hakem kadrosu vardı. Bugün o kadro yok. Bundan 4-5 sene önce UEFA Avrupa Ligi'nden geri gelmeyen Türk hakemler vardı. Şampiyonlar Ligi'de 2-3 triyonun gittiği dönemler vardı. Bugün bizim hakemimiz sadece işte birinci eleme turu, ikinci eleme turunda görev yapıyor. Ondan sonra işi bitiyor. UEFA'nın da Türk hakemliğine bakışı belli. Artık yani bir de güvenmiyorlar. bizdeki düzene, bizdeki bu

0: onlara bu sisteme artık onların da bir güveni ve itibarı yok ve zorunlu maçları vermiyorlar. Yani böyle ciddi maç vermiyorlar. İşte birinci tur birinci eleme turu, ikinci eleme turu maçı veriyor. Zaten hakemlerimiz kategori olarak da bir mesafe kat edemedi. Şimdi burada yapılacak bir iş var. Tabii Futbol Federasyonu Genel Kurulu'na bir yıldan az bir süre kaldı. Futbol Federasyonu bilemiyorum bu tazik ve baskıya ne kadar dayanabilecek ama bu merkez hakem kurulu başkanı kendi iradesiyle böyle ön bırakacağını sanmıyorum. Futbol Federasyonu yani mevzuata göre ve talimatlara göre merkez hakem kurulu başkanını görevden alamıyorsunuz. Ama tabii şöyle bir çerçeve var yani tırnak içinde. Kardeşim sen biz daha çalışmak istemiyoruz. Önümüze aç, istifa edeceksiniz. İstifa eder yani öyle bu her ne kadar talimatlarda merkez hakem kurulu başkan ya da üyesini Futbol Federasyonu'nun görevden alma yetkisi yoksa da bu defalarca olmuştur. Arkadaş biz devam edemeyeceğiz. Sen bizim önümüzü bir aç, bir rahatla bir değişime gideceğiz denir ve merkez hakem kurulu başkanı görevden alır. Tabii 3 yıllık bir sözleşmesi var. O sözleşmeyi de gelir gelmez hemen işini sağlam aldı. 3 yıllık bir sözleşme yaptı.
1: Bir yıl daha kontratı var yani.
0: Onun maaşını, tazminatını neyse artık ödersiniz federasyon olarak ama bizim şu anda bu süreçten böyle bu mevcut yapıyla gitmemiz çok zor. Ben bir de kulüplere şunu anlamıyorum. Bu kulüp başkanları veya yöneticiler mesela şunu niye sormuyorlar? Bizim talimatlara göre merkez hakem kurulu 9 kişiden oluşuyor. Bir başkan, 8 üye. Bunlardan 3 tanesi başkan dahil PİMİK deniyor. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu. Yani hakemleri, varı, gözlemci bunu da ekibin atılması lazım. Bizim 1,5 yıldır bu PİMİK yok ve merkez hakem kurulu 7 kişi. Biz atamayı kim yapıyor? Algoritmayla mı? Manuel mi? Yapay zeka mı? Var hakemlerini kim tayin ediyor? Bunu bilmiyoruz. Ve bunun bir cevabını da soran, cevabını veren de yok. Ve bunun da hesabını soran bir ne kulüpler birliği var ne kulüp başkanları var. Arkadaşlar bizim hakemlerimizi kim atıyor? Bu bir kişinin iki dudağı arasında olacak bir iş değil. Bizim PİMİK'te kim var? Çünkü talimatlarda bu çok açık yazılı yani böyle bir PİMİK'in olması gerekiyor.
1: Kurul talimata aykırı hareket ediyor o zaman.
0: Tabii yani şimdi ben kulüplerden bir diğer tahkim kuruna gitse küme düştükten sonra desek ya bizim talimatlara göre PİMİK olması lazım. PİMİK yok. Federasyon sitesinde böyle bir şey yazmıyor. Peki bizim bu hakemleri kim tayin etti? Var hakemini kim belirliyor? Veyahut da işte Macar geçen hafta geldi. 9 maçın 3'ünü o yönetti var görev aldı 3 maçta. Ya bu memleket 86 milyon. Yani Kocaeli Ahmet maçına da mı Macar maçını bir hakem veriyorsun? Niye veriyorsun? Adamlar da paket bir anlaşma yaptı. Gel bize cumartesi, pazartesi 3 tane maç yön. Adam Trabzon Başakşehir maçında o kadar hata yaptı. Ertesi gün 24 saat sonra Kocaeli Ahmet Sportif maçına çıktı. Yani bizde ne ödül ceza sistemi var ne bir düzen var ne bir yani ne yaptıkları belli değil. Bakın geçen hafta 2 gün önce hatırlayacaksınız böyle medyaya bir haber sızdırdı yine merkez hakem kurulu. Ya işte hakemlerle ilgili raporlar tutuluyor. Buna göre bazı hakemler dinlendireceğiz. Ya kardeşim ben bu işi 40 yıldır yapıyorum. Benden öncekilerden de biliyorum. Yani her maçın bir hakem olduğu gibi de gözlemcisi oluyor. Gözlemci de geçmişte işte harf olarak, rakam olarak, kodlama olarak rapor yazarlar. Ve bu rapora 4-5 saat süren bir hakemin gözlemci raporu doldurur ve bunu 24 saat içinde Futbol Federasyonu'na iletmek zorunda. Şimdi sanki bu yeni bir buluşmuş gibi hiç kimse duymamış, hiç kimsenin haberi yokmuş. Sadece bizim merkez hakem kurulunun aklına gelmiş. Böyle bir yapay hani maketten proje, maket projeyi sunuyorlar ve bunun da alıcısı var maalesef. Kamuoyu dağıtıyor hakemler raporla. Rapor her zaman var. Hakem ama geçen sene sen bir tane hakemi dinlendirmedin ki. Maçta ya hakem hata yapıyor. 3 tane, 4 tane siyah beyaz hata yapıyor. Ertesi hafta daha zorlu maça gidiyor. 3 tane daha siyah beyaz hata yapıyor. Daha zor maça gidiyor. Halbuki hata yapan hakemin dinlenmesi gerekirse birincilikten başlaması yani bir kendini bir dinlemesi ben ne yaptım ben hata yapıyorum ha ben demek ki bu yüzden 2 hafta maç alamadım bunu demesi lazım. Her hafta hakeme maç verdiğiniz zaman hakem kendini de geliştiremiyor veya maçı iyi yönettiğini sanıyor. Onun için çok kötü çok yetersiz çok eksiği olan bir kadroyla karşı karşıyayız. Yani bizim ligimizde zor bir lig çatır çatır maçlar var. Bu 4 büyük takım çok büyük yatırım yaptı. Yani şimdi biraz da federasyon buna da dikkat etmesi lazım. Bu 4 büyük kulübün 4'ü şampiyonluk mücadelesi veriyor ve 4'ünde harcadığı para bundan önceki yıllardan kat be kat daha fazla para. Onun için burada çok ciddi bir rekabet var, ciddi bir yarış var, çok sıcak bir ligimiz var. Siz çok formda, çok hazır bir kadroyu kurmanız gerekirdi. Böyle bir kadro şu anda kurulmuş değil.
1: Konuğumuz Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal. Ömer abi çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin sevgiler. Yani iyi yayınlar diliyorum.

0: Derin Pas devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Radyo Spor.
1: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
0: Derin Pas devam ediyor.
11: Devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Amelie Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı maçın başlamasına da 5 dakika kaldı. Program içerisinde setlerle ilgili bilgiler paylaşacağım sizlerle. Sayın Serdal Adalı'nın açıklamalarında bugün dikkat çekici bir iki yer daha var. Onları da hemen sizle paylaşayım. Fenerbahçe tarafı da bizimle aynı şekilde düşünüyorsa derbide yabancı VAR talep ediyoruz diyor. En azından geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. VAR da gözünün önünde tokatı görüp çağırmayacaksan iyi niyet aramam demiş. Son olarak da federasyonla yaptığı sohbetin ardından yapmıştı bu açıklamayı ve şöyle dedi. Sohbetimin içinde bu gol Nizami, bu penaltı falan konusunda hiç girmedim diyor. Ziyaretimin özü kötü yönetim ve VAR'daki arkadaşım bu tokat olayını görmemiş olması. Gereğini yapacağız diyorlar. İnşallah yaparlar diyecek şey bulamıyorum demiş Sayın Adalı. Burada Bülent Birincioğlu'ydu VAR hakemi. Bakalım önümüzdeki haftalarda maç alacak mı Süper Lig'de ya da Trendyol 1. Lig'de. Federasyonun, Merkez Hakem Kurulu'nun başarısız olan hakemlere tabii ne tür yaptırımları var? Genelde maç vermiyorlar. İşte oradan maçlar üzerinden para kazanıyor hakemler. Bir de bir sabit maaşları var diye biliyorum. Ama federasyon cephesi de bu durumdan rahatsızmış. En azından Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalardan bunu anlıyoruz. Birkaç gündür böyle yine federasyon nezdinde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu konudan çok fazla rahatsızlık duyduğu, hatta imkanı olsa Ferhat Gündoğdu ile çalışmak istemediği yönünde haberler, yorumlar okudum birçok gazeteci arkadaşımızdan. Burada da az önce Ömer Faruk Ünal da bahsetti. 11 aylık daha kontratı var. 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. 11 aylık daha kontratı var. Bugün federasyon göndermek isterse o 11 aylık tazminatını isteyebilir. Yasal olarak da hakkıdır. Ama yani para için, tazminat için gönderilmiyorsa bu da çok saçma. Yani bir insan işini iyi yapmıyorsa oradan uzaklaştırmak gerekir diye düşünüyorum. Bakalım Ferhat Gündoğdu konusu nereye bağlanacak? Şu anda da pek güvenilen, tutulan bir isim değil. Yani işinden dolayı söylüyorum bu arada. Kişiliğiyle asla bir kişiliğini asla tartışmaya çıkacak bir durumda değilim zaten. Hakkım da yok. Bunu da böyle paylaşmış olalım. Mesajları okuyacağım yarışa kadar. Fenerbahçe Lyon maçında Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Perşembe günü de kendi takımım Beşiktaş'a başarılar. Aynı zamanda Trabzonspor'un da turu geçmesini istiyorum demiş dinleyicimiz. Biz de aynı temennilerde bulunuyoruz değerli dinleyenler. Kadın voleybol takımı maçı set vermeden kazanır mı diye sormuş. Almanya hakkında çok fikir sahibi değilim ama biraz rahatlık da var takımda. 3'te 3 yaptı. Ay Yıldızlı oyuncuların maç sonu açıklamalarına baktığımda hedefleri 5'te 5 yapmak grupta. Artık Almanya maçı ve sonrasında 5. maça çıkacağız. Böyle biraz konsantrasyon sorunu da olabiliyor bu tip maçlarda. Biraz rahatlık da var. Hani Milletler Ligi'ndeki o üst seviye maçlardan sonra bu biraz hani orası Şampiyonlar Ligi, burası Konferans Ligi gibi gelmeye başladı. Tabii sona doğru rakipler daha güçlü olacaktır. Bakalım göreceğiz ama tabii ki favori biziz Almanya karşısında. Almanya'da kadın voleybolunda çok ileri durumda bir ülke değil. Bunu söyleyebilirim. Hem siyaseti spora karışmasın deyip hem de Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nı Sayın Cumhurbaşkanı'na şikayet etmek nasıl bir mantık demiş. Kulüpler tabii birçok konuyu siyasete aktarıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiyorlar. Vergi problemi oluyor. İşte kulüpler mali açıdan sıkıntı oluyor. Arazi üzerinden projelerle kulüplere bir kaynak yaratılıyor. Biraz konu oraya gitti. Yani biraz mecbur da, şu anki konjonktürde mecbur da kaldılar. Sarıyer'den Engin Bey'in mesajı: Manchester City Omar Marmuş gibi yeteneği gönderiyorsa City daha yetenekli bir oyuncu buldu demektir. Brezilya'dan bir oyuncu alıyorlar 20 yaşında, ismini birazdan paylaşırım. Ciddi bir yatırım da yapıyorlar. Omar Marmuş yetenekli, iyi bir oyuncu ama Manchester City'ye adapte olamadı. Yani bazen olur ya böyle oyuncular her ne kadar başarılı yıldız olsalar da hani Aykut Kocaman'ın bir sözü vardı. Her çiçek her toprakta yetişmiyor diye. Biraz böyle oldu Omar Marmuş Manchester City ilişkisinde. Eminim Tottenham'da belki çok başka bir oyun ortaya koyacak, tekrar o yıldız olduğunu ispatlayacak. Manchester City bir yapılanma sürecinde Savinho, Omar Marmuş hücum hattı, iki Manchester City'li oyuncuyu kattı kadrosuna Tottenham. Göreceğiz. Cumhurbaşkanının başka işi mi yoktu, bu konularla uğraşacak demiş bir dinleyicimiz. Haklı tabii, yani ülkenin sorunları fazlasıyla var zaten. Allah aşkına Trabzon maçının hakemi nereliydi demiş. Sözün bittiği yerdeyiz diyor. O tabii, onu da çok eleştirdik. Thomas Bognar'dı bu Macar hakem. Az önce Ömer Faruk Ünal güzel bir şey söyledi. Bu hakemlere bizimkiler dedi, yani bir paket halinde getiriyorlar. Gel sana hafta sonu 3 maç vereceğiz demişler ve bir yabancı hakem Süper Lig'deki 9 maçın 3'ünün VAR hakemi oluyor. Bir iş gibi olmuş aslında. Performansına bakılmıyor. Yani normalde Thomas Bognar pazar akşamı Trabzonspor Başakşehir maçındaki performansından sonra pazartesi akşamı Kocaelispor Amasyaspor maçının VAR hakemi olmaması lazımdı. Orada da bir planlama problemi var. Ankara'dan Fatih Bey, Beşiktaş'ın maçındaki pozisyonla ilgili Beşiktaş'ı olan genel algı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu maçta ya bir şike var ya da Merkez Hakem Kurulu Federasyon Beşiktaş'a meydan okuyor demiş. Bunu çok, elimizde bir veri yok sonuçta, bir şey diyemeyiz. İşin içinde bahis şirketleri tamamen girdi. Maç sonuçlarını resmen onlar belirliyorlar demiş. Ali Bey'in mesajı bu şekilde. Hakem konusunda Yasin Kol'un tüm derbileri yönettiği bir sistemin düzelmesini beklemek saçma olur diye de Aykut Bey'in mesajı var. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Önde döndü, dışından yüklenen bir numaralı Mir Şeşen. Onu son 300'de yakaladı. Yarışın yeni lideri bir numaralı Mir Şeşen. Gerilerden 10 numaralı Bıçkın Kalın atakları var. Bir numaralı Mir Şeşen. Son 200'e girdikten sonra farkı 4-5 boya kadar çıkardı. 3 numaralı da Vistaka'ya ikinciliğe geldi. Bir numaralı Mir Şeşen lider. Fark 5-6 boy kadar 3 numaralı da Vistaka'ya ikincilikte. Bir numaralı Mir Şeşen. İshak Yavuz'la 4. koşuyu kazanan isim de yarı severler. 13 numaralı Kar Yağdıran ve 3 numaralı Vistaka'ya ikincilik için aynı yakın geçen isimler oldu. 10 numaralı Bıçkın Kral 4. 6 numaralı Neval Çiçeği de koşuyu 5.

0: olarak tamamladı. Bir numaralı Mir Şeşen, İshak Yavuz'la dördüncü koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Beşiktaş'ın transfer gündemine dair haberleri de hemen aktarayım size. Yayının başında biraz bahsetmiştim. Felix Udokai, Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin'le anlaştı. Zaten birçok kulüple temas halindeydi. Oyuncunun menajeri Beşiktaş'a da Bundesliga'dan gelmişti. 28 yaşındaki oyuncu kariyerine Bundesliga'da devam edecek. Şimdi Beşiktaş'ta bir stoper, bir de orta saha oyuncusu alınması gündemde. Miretti ve Ernest Pocu transferlerinin ardından Joe Willock listedeki oyunculardan biriydi. Ama Newcastle'ın hocası oyuncuyu bırakmak istemiyor. Böyle bir durum var. Geçen haftaki Liverpool maçından sonra da bu yönde bir açıklama yaptı. Newcastle'ın da orta sahaya takviye yapma isteği var. Birçok oyuncuyla görüşüyorlar orada. Çünkü hem Tonali gitti, hem Bruno Guimarães gitti. Bir kalite eksikliği de oluştu. İşin diğer tarafında Moriba, yine siyah beyazların orta sahada düşündüğü oyunculardan biri. Pategis, Craiova'ya Kano forması giyen Senegalli ön libero'da bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde. Oyuncunun çıkış maddesi 10 milyon euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sezon da Rayo Vallecano Konferans Ligi'nde Crystal Palace'da final oynamıştı. İyi bir sezon geçirmişti oyuncu. Bu sene çok fazla satış yaptı Rayo Vallecano. Oyuncu satışından da ciddi bir gelir elde ettiler. Pategis de takımdan ayrılmak istiyormuş. Savunmaya da İsveç ekibi Orgrade'den Michel Parker, 21 yaşında stoper. Bugün Fotomaç gazetesi yazmıştı bu oyuncunun ismini. İlk kez duydum. Bir stoper arayışı var. Bir stoper, bir orta saha takviyesiyle Beşiktaş transferi kapatacak. Yarın akşam da dediğim gibi Zalgiris'le rövanşa çıkacak. İlk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin rahatlığı tabii ki var Beşiktaş'ta. Bugün kadro açıklandı. Leandro Trossard'da Litvanya'ya götürülmedi. Siyah beyazların gündemi bu şekilde değerli dinleyenler. Birkaç mesaj daha okuyayım, ondan sonra da bir aramız daha olacak, küçük bir aramız. Düsseldorf'tan Akın Bey yazmış. Bu sezonki maçlarda ilginizi çekti mi bilmiyorum ama hep 3 dakika uzatma verdiler. Çok dikkatimi çekti diyor. Evet, ikinci yarı 7-8 oyuncu değişikliği oluyor. Yine de 3 dakika veriliyor. Yani normalde bir 5 dakika hak ediyor düşüncesindeyim ama tabii şunu da hesaba katıyor olabilirler mi acaba, bir an aklıma geldi. Hani oyuncu değişikliği için bir süre var, taç atışı için bir süre var, sakatlıkta bir süre var. Zaten kural var hani ve bunu da uyguluyoruz. Bundan dolayı maçların sonuna fazla ekleme yapmıyoruz da diyebilirler hakemler. Antalya'dan Selim Bey yazmış. Galatasaray bu saatten sonra transfer yapar ya da şampiyon olur fark etmez. Yönetim istifa etmeli. Çünkü bu kadar çok transfer teklifi yapıp reddedilmek, 50'lik oyuncuya 20-30 teklif etmek Galatasaray'ın itibarını da zedeliyor. Türk ve dünya basınında rezil etmeye kimsenin hakkı yok. Kimse bu yönetim 4 sene şampiyon yaptı diye savunmasın demiş. Tam da savunacaktım Selim Bey. 4 yıl şampiyon yaptı bu yönetim. Daha ne istiyorsunuz diyecektim. O hakkı da almışsınız benden. Tabii burada dediğiniz şu bölüm önemli. Yani en az 15-20 oyuncu teklif yaptı ve hiçbiri kabul görmedi. Bu üzerinde düşünülmesi lazım. Gidip şimdi Dursun Bey otel işletiyor. Bildiğim kadarıyla birçok oteli var.

0: bir hafta kaldı. Bir hafta içinde iki oyuncu daha katılacak Galatasaray'a. Eğer o katılacak oyuncuların takıma uyumu çabuk gerçekleşir ve yine geçen seneki gibi hem ligde zirvede gidip hem de Şampiyonlar Ligi'nde yarışın içinde olursa taraftar bu transfer dönemini unutur, tekrar sahaya döner, takıma yoğunlaşır düşüncesindeyim. Mudanya'dan Yakup Bey yazmış. Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'ye başarılar dilerim. Şampiyonlar Ligi'ne kalırız. Türkiye'de hakemler çok kötü demiş. Bir de başka mesajında. Birkaç mesaj daha okuyalım. Tuzla'dan Kadir Bey'in mesajı. Fenerbahçe'ye yürekten başarılar dilerim. İnşallah bu akşam turu geçeriz diye eklemiş. Gabriel Sara Newcastle'a 25 milyon euro veriyorsa hemen versin. Bir de buna inanmıyorum demiş dinleyicimiz. Gabriel Sara'nın İngiltere'ye gitme durumu hala var. Birçok takımın gündeminde ama Galatasaray'ın istediği rakamlar oluşmuş değil. Onu da paylaşmış olalım. Muhammed Bey'in mesajı. Icardi'nin gönderilmesine karşı olanlara şunu sormak istiyorum. Icardi neden hiç teklif almadı? Hala boşta, bu kadar tatilden sonra kim talip olur demiş. Zaten Galatasaray yönetiminde en çok eleştirdiğimiz noktalardan biri burasıydı. Yani Icardi'nin kafasında futbolu bitirdiği çok belliydi son bir yılda. Buna rağmen Icardi ile çok fazla oyalandı, vakit geçirdi Galatasaray yönetimi. İşte Noah Lang'ın sözleşmesi bitiyordu. Aspiri'ye gidecek belliydi. Sacha Boey gidecek belli. Icardi'nin gideceği belli. Geçen sezonda forvet konusunda zaten Halil Dervişoğlu'nu düşünmüyorsun. Ahmet Kutucu'dan da verim alamamışsın. Bir tek Osimhen kalıyor. Buna rağmen işte dünya üzerinde bütçene uygun bir forvet bulamaz mısınız yani? Burada yönetimi eleştirdiğimiz nokta en çok burası. Taraftarlar da o konuda mesajları paylaşıyorlar. Sosyal medyada tepkilerini dile getiriyorlar. Şimdiye kadar en azından genç de olsa bir forvet katması lazım da Galatasaray'ın. Altyapıdan da çıkaramıyorsunuz. Geçen sene Çağrı Balta forvet oynayabilecek bir oyuncu. Onu da takımda tutamadınız. Yani Şampiyonlar Ligi'nde 2 hafta sonra maça çıkacak bir takımın sadece Osimhen olur mu ya? Osimhen tamam, çok değerli bir oyuncu ama bu tamamen planlama hatası. Zaten bunu da sık sık paylaşıyoruz. Reklama gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişi 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu revanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Lyon-Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporla eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Derin Pas devam ediyor.

0: dördüncü maçında şu sıralarda İstanbul'da Almanya ile karşılaşıyor. İlk sette 9-4 üstünlüğümüz var Almanya karşısında. Bizim için güzel gidiyor mücadele. Birazdan da Macaristan'da Fatih Tekke'nin basın toplantısı başlayacak. Ferencvaros Trabzonspor maçı öncesi. Orada da bu basın toplantısını sizlerle buluşturacağız. Galatasaray'a da devam edelim. Galatasaray'da transferde bir haftadır iki sar vardı. Papa, Matar, Sar. Tottenham'ın orta saha oyuncusu. Matar Sar için Galatasaray'ın geçen hafta bir kiralama teklifi olmuştu. Tottenham kabul etmemişti. Oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını söyleyebiliriz. Her fırsatta aktarıyorum. Tottenham da orta sahaya bu sene iki önemli takviye yaptı. Mateus Fernandes ve yine Sandro Tonali'yi aldı. Matar Sar'ın da artık pek oynama ihtimali kalmadı. Bugün Monaco devreye girdi genç oyuncu için. Monaco'da kiralık zorunlu satın alma opsiyonuyla bir teklif yapmış. Fransız basında çıkan haberler o şekildeydi. Bakalım bu transfer görüşmelerinden kim galip ayrılacak? İbrahim Sar konusunda da İngiliz basını Liverpool'un 50 milyon sterlinlik bir teklif yaptığını açıkladı, yazdı. Liverpool'da ihtiyaç var zaten. Luis Diaz gittikten sonra geçen sezon onu çok aradılar. Bu sene de Muhammed Salah'la yolları ayırdılar. Devam etmek istemediler. Sağ açık için Yann Diomande ile Leipzig'de uzun süren görüşmeleri oldu ama Leipzig'de anlaşma sağlayamadılar. Daha sonra Yann Diomande de 140 milyon euroyu bulan bir anlaşma sonunda Real Madrid'e gitmişti. Şimdi Crystal Palace'ın gündeminde o mevki için İbrahim'a Sar var. Bu arada Cenk Özkaçar'la Fatih Tekke'nin basın toplantısı da başlamak üzere değerli dinleyenler. Hemen oraya da gideceğiz. Cenk Özkaçar değil mi? Yanlış da bakmıyorum. Evet, birazdan basın toplantısı başlayacak. Onu da sizlerle paylaşacağız. Amili Kadın Voleybol takımının maçına bakıyorum bir yandan. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Fatih Terim, Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu gibi isimler karşılaşmayı beraber takip ediyorlar saha içinden. Evet, Ferencvaros Trabzonspor maçı öncesi Cenk Özkaçar'la Fatih Tekke'nin basın toplantısı başladı. Oraya gidelim.
1: Tehát főtáblán legyünk, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy győztesként térhessünk haza az országunkba, és akkor most jöhetnek a kérdések.
2: Mikrofon geliyor.
3: Kendinizi tanıtın. TRT Spor Metin Pekmen. İlk mücadelede Vivu ile beraber tandemledin. Yarın mecburi değişiklikten dolayı farklı bir oyuncuyla yan yana oynayacaksın. Bu adaptasyon için seni ne kadar etkileyecektir? Ayrıca nasıl bir rakip bekliyorsunuz yarın?
1: Nasıl bir ne? Ugye a holnapi meccsen különböző, tehát más játékosok is színre lépnek. Milyen adaptáció történt ezen az ügyben, illetve hát mi itt várunk a holnapi meccstől?
4: Öncelikle yarın hocam şans verirse ilk maçta da olduğu gibi sahada elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu tandem olaylarında da aslında önemli olan yanınızdaki kişinin değişmesi değil. Zaten bizim Trabzonspor olarak sahip olduğumuz bir oyun anlayışı var ve sistem var. Herhangi mevkide görev alan oyuncuların bu sisteme ya da planımıza en uygun şekilde hareket edip en iyisini yapacağını düşünüyorum. Yani rakip hakkında da onlar 1-0'lık bir avantajı kullanmaya kesinlikle çalışacaklardır. İşin doğallığında zaten bu var. Biz umarım burada kendimizin en iyi performansını verip burada tur atlamak için gerekli skoru alıp evimize dönmek istiyoruz. Umarım yarın gülen taraf biz oluruz.
1: Ugye én megtartom ugyanazt a pozíciómat, ahol szoktam játszani, ugye a jobb oldalon. A Trabzonsporban már megszokott módon, ahogy eddig is játszottunk, mi fenntartjuk azt a fajta játékot. Nyilván az ellenfélnek az lenne a célja, hogy megvédje ezt az 1-0-ás eddigi győzelmet, ez teljesen természetes, ez a játékból fakad. Mi viszont tényleg igyekszünk a legjobb teljesítményt nyújtani a holnapi napon.
2: Mikrofon

0: Nurgül günaydın. Futbol arena Cenk bir yarın tur için gol atması gerekiyor Trabzonspor'un ama tabii savunmada da güvenliği elden bırakmaması gerekiyor. Bir savunma oyuncusu olarak sana göre yarın ne yapmalısınız? Daha en iyi tur atlamak için en iyisi ne size göre?
1: Ugye nyilván holnap az lenne a jó, hogyha gólt rúgnátok, Cenk. Te ugye védőjátékosként mi az, amit tenned kell ez ügyben? Mi az, amit látsz szerepként? Tehát, hogy hogyan fogod tudni ezt lefolytatni?
2: Bir savunma oyuncusu olarak yarın savunmada takımımızda bulunan hücum oyuncularına iyi bir savunma yapıp arkada gerçekten ciddi bir şekilde pozisyonumuzu iyi alıp iyi durduğumuzun sinyalini vermemiz gerekiyor. Yarın tabii ki de 1-0'lık bir skor olduğu için gol atmamız gerekecek. Bize bu maçta düşen savunma anlamında rakibin geçişlerini engellemek, rakibin geçişlerine izin vermemek ve bu geçişlere izin vermeyip takımı yeniden hücuma hazırlayacak pasları ya da organizasyonları başlatmak olacak. Yani yarın savunmada elimizden gelen en iyisini yapacağız. Hücum arkadaşlarımıza da en iyi şekilde yardım edeceğiz. Umarım her şey iyi olur.
1: Hát nagyon remélem, hogy minden rendben lesz. Ugye mi védőként, hát elsősorban jó védőként kell támogatni a támadóinkat. Igyekszünk, vagy igyekezni fogok én is minden tőlem telhetőt megtenni, hogy ez a hozzájárulás ez megvalósuljon, és hogy meg tudjam akadályozni majd az ellenfél támadását. Tehát én minden tőlem telhetőt megteszek majd a védelem érdekében.
3: Başka soru var mı?
1: Van még kérdés?
4: Köszönöm szépen. Az lenne a kérdés, hogy mennyivel lesz másabb számára ez a mérkőzés, hogy vendégszurkolók nem lehetnek majd a stadionba, ezt játékosként másképp kell a mérkőzéshez hozzáállni, vagy hogy viszonyul most majd ez a dologhoz? Köszönöm.
1: Shimdi benim sormak istediğim şey burada taraftar olmayacak, Türk taraflarda olmayacak stadyonda. Onun için ne şekilde değişecek bu, ne şekilde etkileyecek sizin oyununuzu?
2: Kendi taraftarımız fiziksel olarak stadyumun içerisinde olmasa da onların destekleri kesinlikle kalplerinin bizde olduğundan eminiz. Onların burada olmaması tabii ki de bizim için bir dezavantaj, onları görmemek, onları duymamak. Ama biz onların desteğinin ya da kalplerinin bizde olduğunu bildiğimiz için sahada elimizden gelen en iyisini yapacağız. Umarım onları da mutlu etmek için iyi bir sonuç alacağız.
1: Hát fizikailag ugyan nem lesznek itt, de ők a mi szurkolóink a szívünkben vannak, és természetesen nem túl előnyös, hogy nem halljuk a szurkolásukat, de mindenféleképpen lelkileg tudjuk, hogy támogatnak minket otthonról, és mi meg fogunk tenni minden tőlünk telhetőt, hogy ők is örüljenek majd a meccs eredménynek.
3: Evet, başka soru var mı oyuncumuza?
1: Van elég kérdés a játékoshoz?
3: Jó, hocam, buyurun.
1: Nincs.
5: Merhabalar.
1: Üdvözlök mindenkit!
5: Yarın zor bir karşılaşma oynayacağız, kesin.
1: Egészen biztosan nehéz meccs lesz.
5: İyi oynadığımız, çok oynadığımız ikinci yarı ve 1-0 mağlup olduğumuz ilk maç.
1: Ugye volt egy első meccsünk, ahol 1-0-ra kikaptunk, de nagyon jól játszottunk a második fél időben.
5: Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda, bu kesin.
1: Ha az eredményeket nézzük, akkor az ellenfelünk nyilván előnyt
5: élvez most. Ama Trabzonspor olarak biz buraya her şeyimizle hazır bir şekilde geldik. Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin.
1: De teljesen bizonyos vagyok abban, hogy Trabzonsporként teljesen felkészülve érkeztünk ide, és mindent tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az Európa Ligában legyünk.
5: Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez.
1: Bízom benne, hogy az első meccsen levő bírói hibák nem ismétlődnek meg.
5: İki takıma da başarılar diliyorum.
1: És természetesen sikereket kívánok. Sok sikert kívánok a csapatnak.
5: Evet. Basit değil mi? Çok basit.
1: Çok basit, teşekkür ederim.
3: Evet, sorular alabilirim.
1: Kérdések jöhetnek.
6: Metin Pekkan, TRT Spor. Hocam yarın için öncelikle başarılar diliyorum. İlk mücadele öncesindeki basın toplantısında iki devreli bir maç olarak nitelendirmiştiniz. İlk yarısını geride kapattık. Şimdi yarın önemli bir karşılaşma. Size göre hocam turun anahtarı ne olacak?
1: A kérdés tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy mi lesz a holnapi meccsnek a kulcs pontja,

0: yarın oynayacağımız rakibimiz saygıyı hak eden bir rakip. Trabzonspor olarak da biz iyi bir takımız. Yarın zor bir karşılaşma olacak. Umarım hak edenin Avrupa Ligi'ne gittiği bir performans olur.
1: Tiszteletre méltó a holnapi ellenfelünk, és természetesen a Trabzonspor is egy nagyon jó csapat. Nagyon nehéz meccsünk lesz holnap, és kerüljön a főtáblára a Jobbik.
0: Bunun olmasını biz Trabzonspor olarak çok istiyoruz. Bunu da yarın göstereceğiz inşallah.
1: Nyilván mi szeretnénk oda kerülni, és ezt mi Trabzonsportként holnap remélem, hogy be tudjuk majd bizonyítani is.
2: Başka soru var mı?
1: Van-e még kérdés?
2: Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Köszönöm szépen a részvételt.
0: Hoşçakalın. Tamam oldu mu abla?

0: Radyo Spor'da Fatih Tekke ile savunma oyuncusu Cenk Özkaçar'ın basın toplantısını sizlerle paylaştık. Şimdi de Litvanya'ya gidelim. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını sizlerle paylaşacağız.
1: Var sadece.
2: Buyurun Bakan Lupa, Perdomane, Umre 2 Enerte. Şu anda hocaya temkinli açıklamalar yapsın. 3-0'lık bir avantaj. Sebe avantajı da nitrat zero. Seconda possiamo vedere il giocatore che non ha giocato tanto finora. La seconda cosa, poco, è arrivato l'Istanbul nel nostro nuovo trasferimento. Cosa vorresti dire di lui? Cosa pensi di lui? Sì, vorremmo sapere cosa pensi di lui.
3: È un esterno offensivo, un esterno che ha grande velocità, un esterno che ha l'uno contro uno, quello che ricerchiamo noi in quelle zone del campo. È un under 23 ed era quello che avevamo ancora delle caselle da occupare e quindi caratteristiche che si sposano con quello che andiamo a chiedere noi a un esterno d'attacco. Quindi si metterà a disposizione da venerdì, entrerà in competizione con gli altri esterni che abbiamo e viene a rinforzare un reparto che già vede giocatori importanti. Per quanto riguarda domani, ripeto, è la partita ancora tutta da giocare, una qualificazione che sì ci vede in vantaggio, però dobbiamo cercare di veramente giocare la partita come se fosse ancora uno 0-0, come ha detto anche Miran. E quindi vediamo, Trossard ad esempio non c'è perché è rimasto a casa affaticato, abbiamo qualche situazione da valutare e domani vediamo chi scenderà in campo dovrà dare il 100%.
1: Evet, Poco hakkında. Kendisi bir ofansif bir kanat oyuncusu, birebirleri zorlayabilen, birebirler diye olabilen bir oyuncu. Bu da bizim zaten bir isteğimiz, bir kanattan hızlı bir oyuncu. Aynı zamanda bir U23 oyuncusu, yani 23 yaşının altında bir oyuncu. Yani kadroya katabilmekte sıkıntı yaşamıyoruz, o yüzden karakteristikleri tam bir gerçek bir kanat oyuncusu. Bizim istediğimiz bir kanat yani oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Cuma günden sonra da bizimle olacak ve forma rekabetine o da girecek. Çünkü kanatlarda da önemli oyuncularımız var ve onlarla rekabete girmesi bence çok iyi olacağını düşünüyorum. Yarın önümüzde bir 90 dakika var. Avantajımız var mı burada? Evet, kesinlikle bir avantaj var. Ama Emre'nin de söylediği gibi sanki biz bu maç 0-0'mış gibi çıkacağız. Sanki hiçbir avantajımız yokmuş gibi çıkmak istiyoruz. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Trossard'da hafif bir rahatsızlık olduğunu söyleyeyim. Çok büyük bir problem. Sadece hafif bir rahatsızlığı var. O yüzden kendisi yok. Yarın da yüz yüzünü verecek olan arkadaşlarımı da sahaya süreceğim.
2: In Europa abbiamo fatto 6 su 6, però dopo abbiamo perso contro Alanya. Avevi detto una volta, cioè, importante come reagisci dopo una sconfitta nel centro sportivo. Com'è stata questa reazione con la squadra? Vorrei

0: chiedere questo.
1: Che le sconfitte fanno parte del nostro mestiere, che le sconfitte fanno parte di un cammino, di un percorso, e che devi essere bravo a reagire, ad archiviare, ad analizzare quello che hai sbagliato e cercare di avere la forza, la mentalità, la capacità che nella partita successiva tu possa fare prestazione ancora senza portare strascichi negativi nella gara successiva. Quindi adesso il campionato è una cosa, abbiamo la concentrazione tutta per la Coppa, ed è una squadra forte. Se vogliamo diventare una squadra forte, sì, bisognerebbe evitare le sconfitte, ma è arrivata, e ripeto, archiviare, analizzare e cercare di ripartire, perché dobbiamo farlo e domani c'è la necessità di fare una grande prestazione.
0: Kaybetmek bu oyunun bir parçası, bizim mesleğimizin bir parçası maalesef. Yani bu yolculukta tabii ki de maç kaybedeceksiniz, bu normal bir şey. Ama nasıl reaksiyonunuzu gösterdiniz tabii ki de önemlidir. Burada maç artık geçmişte kalıyor. Bu geçmişte kalan maçı analiz etmeniz gerekiyor. Oradan dersler çıkartmanız gerekiyor. Mental olarak kendinizi yeni maça, önünüzdeki yolculuğa hazırlamanız gerekiyor. Ve bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor. Eski maçtan kalıntıların olmaması gerekiyor. Kendinizi tamamen temizlemeniz gerekiyor. Bu önemli bir şey tabii ki de. Önümüzdeki maça %100 kontant olmanız gerekiyor. Yani geçmiş geçmişe kalır, böyle söyleyebiliriz. Şimdi ligi bir kenara bırakıyoruz. Şu anda önümüzde bir Avrupa maçı var. Şu anda hedefimiz tamamen bu 90 dakika, yani için Avrupa maçında olacak. Tabii ki de biz kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmemek için elimizden geleni de yapacağız. Ama tabii ki de bu işin bir parçası. Buradan analiz edip tekrar ediyorum, ders çıkartmanız gerekiyor ve performansınızı en üst seviyede tutmanız gerekiyor.
2: Başka soru var mı? Sanırım başka soru yok. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
3: Reklama gidiyoruz.
4: Derin pas devam edecek.
3: Reklam.
4: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Derin pas devam ediyor.
3: Radyo Spor'da derin pasa devam ediyoruz. Trabzonspor yarın akşam Ferencvaros deplasmanında 1-0'ın rövanşında, ilk maçı 1-0 kaybetmişti. Temsilcimiz Cenk Özkaçar'la Fatih Tekke'nin basın toplantısını sizlerle paylaştık. Ardından da Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Zalgiris Beşiktaş karşılaşması öncesi konuştu. Hem maça dair hem de yeni transfer Ernest Poku hakkında görüşlerini paylaştı. Fatih Tekke'den başlayacak olursak, bu sezon üzerinde Fatih Hoca'nın zaman zaman böyle basın toplantısı, maç önü, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda bir gerginlik seziyordum. Ama bugün çok fazlasıyla kendinden emin bir görüntüsü vardı Fatih Hoca'nın. Sorulara çok net yanıtlar verdi. Rakip analizini paylaştı. Kendi takımının iyi yönlerini aktardı. Yine esprili yanıtları da vardı Fatih Hoca'nın. Sanırım Başakşehir maçındaki oyun Fatih Hoca'nın da özgüvenini yerine getirmiş gibi görünüyor. İsmail Bey'in bir sorusu var. Dedi ki Trabzonspor'la ilgili bir şey dikkatimi çekti. Fatih Tekke sorulan sorulara çok güzel cevaplar verdi. Fakat yarın oynayacağı taktiği olduğu gibi de anlattı. Sizce bu yanlış değil mi? Bana garip geldi. Onu sormak istedim demiş. Burada demek ki oyuna, oyuncu grubuna çok güveniyor. Ferencvaros'un iyi taraflarını paylaşırken orta saha oyuncularının kaliteli olduğunu, geçiş oyunlarında bize tehlike yaratabilirler dedi, duran toplarda etkililer dedi. Ama şunu söylemek isterim, ya işte bizde pek bu olmadığı için biraz böyle takımın yıldızı olmasa da birlikte vakit fazla geçirdikleri için, fazla antrenman, fazla tekrar yapıp fazla maça çıktıkları için ister istemez ortaya takım halinde iyi bir görüntü sunabiliyorlar. French Varoş'un en büyük özelliği bu aslında. Tamam, önde iki tane hızlı kanat oyuncusu var. Orta sahadaki oyuncuları da agresifler, topu aldıklarında ne yapacaklarını biliyorlar. Aslında oradaki tamamen oyun ezberiyle alakalı. İşte hemen kanatlardaki oyuncularla buluşturuyorlar topu hızlı bir şekilde. Top rakipteyken de baskıyı çok iyi yapıyorlar. Alanı çok iyi daraltıyorlar. Fatih Tekke'nin yine basın toplantısında paylaştığı, yani 10 kişi birden çok iyi savunma yapıyorlar dedi. Bu tamamen takımın uyumuyla alakalı. Ki buna rağmen Trabzonspor ikinci yarıda kaleciyle karşı karşıya kalabilecek 3 pozisyon buldu. Hatırlayacaksınız, Onaço'nun vuruşu var, kafa vuruşu. Kaleciyle karşı karşıya çok müsait durumdaydı. Sağdan Wagner Pina'nın bindirmesi vardı. Bir pozisyon daha vardı. Salah ya da Muçi'ydi. Yani ne kadar iyi bir takım olsa bile işte topu hızlı dolaştırdığınızda rakibin dikkatini dağıtabiliyorsunuz. Bir şekilde o pozisyonları da bulabiliyorsunuz. Trabzonspor'dan umutluyum ama yine Fatih Tekke'nin dikkatini çektiği gibi ev sahibi takım, ateşli bir taraftar grubu, bunu da kullanacaklardır yarınki maçta. Keşke İtalya'dan, Almanya'dan biraz daha deneyimli bir hakem verilseydi bu maça. UEFA da bu maça Rade Obrenović'i vermiş, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan. Hani hakemi de çok tanımıyorum, belki çok iyi bir hakemdir. Önyargılı da yaklaşmak istemiyorum ama biraz bu ambiyanstan da etkilenebiliyorlar bu tip hakemler. Tabii yarın Nivo'nun yokluğu savunmada bizim için, Trabzonspor için sıkıntı yaratacaktır. Büyük ihtimal Savic, Cenk Özkaçar ikilisiyle başlayacak. Acaba Samet'le başlar mı diye düşündüm ama pek de tercih etmedi Samet Akaydın'ı şu ana kadar. Samet Akaydın da böyle hiç olmadık maçlarda oynar ya hep kariyerinde. A milli takımda Portekiz maçına çıkmıştı. Fenerbahçe'de Bilbao maçına çıkmıştı. Böyle yarın da ister misiniz Samet'le başlıyormuş Fatih Tekke. Ama benim için çok sürpriz olur. Muhtemelen Savic'le başlayacağını düşünüyorum. Savic, Cenk Özkaçar ikilisiyle. Kanatlarda yine Wagner Pina'yla büyük ihtimal Mustafa Eskelaç'ı göreceğiz. Cabral de olabilir aslında. Trabzonspor için yarın tabii beni en çok mutlu edecek taraf 4-2-3-1 ile çıkacak. Ferencvaros'ta oynanan ilk maçta hoca 4-4-2 ile çıkmıştı ve orada da ilk yarıyı maalesef hiçbir şey yapamadan bitirmiştik. Yarın Başakşehir maçına yakın bir 11 bekliyorum. Belki işte belki değil artık zorunlu. Nivo'nun yerine Savic'i ya da Samet'i göreceğiz yarın. Trabzonspor'a da başarılar dileyelim. Bordo Mavri takımla ilgili iki forvet iddiası var. Onları da paylaşayım reklam öncesi. Fabio Silva, Dortmund'un golcüsü ve bir süredir de Trabzonspor'un gündeminde. Burada bir alternatif de yaratmak istiyor Trabzonspor. Özellikle Onaçu'ya. Umut Nayır'ın performansından çok fazla memnun değil gibi Fatih Hoca. Yine Rene Mitingo alındı ama Rene Mitingo için de yeri gelmişken söyleyeyim. Belçika'dan ve Portekiz'den teklifler gelmiş. Fatih Tekke de oyuncunun yurt dışında bir takıma kiralanmasını istiyor. Portekiz'in Alverca takımı bugün birçok yerde yazıldı. Fenerbahçe diyorum. Birazdan Fenerbahçe Lyon maçına dair de 20 sonrasına bıraktım. Maç malum 22'de. Yayınımız olacak, bir bağlantıda gerçekleştireceğiz. Şununla bitireyim bu bölümü. Rene Mitingo'yu yurt dışında bir takıma kiralık gönderip orada oynayabileceği, daha fazla süre alabileceği ve daha fazla gelişebileceği şekilde kariyerinin ilerlemesini istiyor Fatih Tekke. Fabio Silva'nın yanı sıra Trabzon'da bugün yeni bir isim daha gündeme geldi. En azından benim için yeni. Norwich City'nin Avustralyalı futbolcusu Muhammed Turi. O da genç bir forvet. Şu an Trabzonspor yönetimi bu Borussia Dortmund'dan Fabio Silva ve Norwich City'nin Avustralyalı futbolcusu Muhammed Ture ile ve kulüpleriyle görüşme halinde birini kadrosuna katmak istiyor.

0: Burada tabii Trabzonspor kiralık olarak bu iki oyuncudan birini transfer etmek istiyor. Tabii kulüpleri sanırım bonservisiyle gönderme isteği var. Fabio Silva da Dortmund'un yatırım yaptığı bir oyuncuydu. Wolverhampton'dan 22,5 milyon euroya kadrosuna katmıştı ama Dortmund'da çok böyle istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Nihayetinde de çabuk gözden düştü. Şu anda da satılması gündemde olan oyunculardan biri. Trabzonspor satın alma opsiyonuyla kiralık bir sözleşme üzerinde teklif yapmış. Bugün Trabzon basınında çıkan haberler bu şekildeydi. Fabio Silva'yı Real Betis'in de istediğine dair haberler var. Trabzonspor dediğim gibi bir forvet transferiyle bu yaz transfer dönemini kapatacak. Şu an Fabio Silva ve Toure ile görüşme halindeler. Trabzonspor'a dair birkaç mesaj daha okuyayım reklama kadar. Oynanmamış maçın hakemini acemi ya da kötü hakem dersen acemi derler. Fatih Tekke'nin dediğini kendi kulakları duyuyor mu acaba? Fatih Tekke bu arada ilk maçın hakemini eleştirdi değerli dinleyen. Bu maçın hakemi hakkında konuşmadı. Orada Macar bir gazeteci bir soru da sordu. Yarın hangi Trabzonspor sahada olacak? Hafta sonu Başakşehir maçında futbol oynayan Trabzon mu yoksa Ferencvaros maçındaki hakem üzerinden eleştiriler getiren Trabzonspor mu diye. Onun üzerine Fatih Tekke böyle bir açıklama yaptı. Geçen haftaki maçın hakemi Hırvat mıydı? Nereli olduğunu da ben de ilk defa duydum Avrupa'da. Yani Avrupa'da çok fazla maç izliyorum. UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi. Zaman zaman evet şey vardı yani tercihleri. Rakip 23 faul yaptı. Sarı kartlarda biraz rakibe cömert davrandı. Son pozisyonda mesela Nivo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyona erken müdahale etse belki o gerginlik olmayacaktı. Birkaç böyle hatası vardı ve Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke başta olmak üzere tabii oyuncular da bizim oyunumuzu olumsuz etkiledi. Oynamak isteyen bizdik. Dolayısıyla bizi bozdu diyorlar. Düşünce bu şekilde. Fatih Tekke'nin de hakem hakkındaki sözleri yarınki hakem için değil. Onu bir kez daha altını çizelim. İlk maçtaki hakem için böyle bir eleştiri de bulundu. Bir mesaj daha vardı Trabzonspor'la ilgili. Orta sahaya başka takviye yapacak mı Trabzonspor demiş. Gördüğüm kadarıyla Turgut Bey şu an böyle bir girişim yok Trabzonspor'da. Yani hem Trabzon basınına baktığımda hem de yetkililerin açıklamalarını dikkate alarak zaten Fabinho geldi orta sahaya. Ocak ayına kadar Trabzonspor işte Fabinho, Buchari var, Melih var, Malinovski, Ernest Muçi ve Folcorelli. 6 orta saha oyuncusu var. Ozan'ı da ekleyebiliriz oraya. Ozan da orada oynar. 7 oyuncusu var Trabzonspor'un orta saha rotasyonunda kullanabileceği. Tabii Ernest Muçi 10 numara pozisyonunda. Sezonun ilk yarısında bu orta saha kurgusuyla tamamlayacak Bordo Maviller. Bir forvetle bu transfer dönemini kapatacak gibi. Ama bilemiyoruz hani belki kendi işlerinde farklı planları vardır. Son güne kadar yeni bir isim gündeme gelebilir. Onu da bekleyip göreceğiz değerli dinleyenler. Reklama gidelim ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.53 yaptık. Beşiktaş'a da geçelim buradan. Siyah beyazlılar artık Zalgiris maçına hazır. Birazdan antrenman da başlayacak sanırım. Beşiktaş tabii daha rahat Avrupa Ligi'ne kalma konusunda ilk maçta 3-0'lık bir avantajı yakalamıştı. Beşiktaş'ta Önder Özen'in de futbol direktörü Önder Bey'in az önce TRT Spor'a yaptığı bir açıklama var. Sosyal medyada önüme düştü. 1-2 transfer daha yapabiliriz diyor ki ben Önder Özen'in açıklamasından önce demiştim. Beşiktaş'ın Miretti ve Ernest Poku transferine rağmen 2 takviye daha yapma durumu var diye. Bu Önder Bey'in bahsettiği 2 transferin biri zaten orta sahaya olacağı aşikar. Diğeri de savunmaya olacak büyük ihtimal. Bakalım. Şu ana kadar konuşulan isimlerden birileri mi gelecek yoksa yine Ernest Poku'da olduğu gibi sürpriz bir isimle mi karşılaşacağız? Az önce Vincenzo Italiano Ernest Poku hakkında konuşurken de bu profilde bir oyuncuya ihtiyacımız vardı dedi. Özellikle süratine vurgu yaptı. Hızlı bir şekilde topu rakip yarı sahaya taşıması, adam eksiltebilmesi. Şu anki Beşiktaş'ın kanat rotasyonuna baktığımızda İlhan Fakılı, Trossard, Poku, Serni ve Milot Rashica var. Bu 5 oyuncu içerisinde açık ara hız konusunda Ernest Poku çok önde. Tabii yetenekten bahsetmiyorum. Yani oyun aklından, olgunluk başka bir şey, oyun olgunluğu başka bir şey ama hız konusunda hakikaten dediği gibi bu 5 isim arasında tartışmasız ilk sırada. Mutlaka tabii Önder Özen'le Italiano'nun yaptığı görüşmelerde bir oyuncunun özellikleri üzerinden de bir konuşma geçmiştir ve Beşiktaş bu yönde bir karar kılmıştır. Almanya'da Erik ten Hag Bayer Leverkusen'in başındayken Hollanda liginden bildiği bir oyuncuydu. O alınmasını istemişti. Sonra Danimarka'da hoca da Hulmand geldikten sonra da Bayer Leverkusen'e pek forma şansı bulamadı. Yedek kalan bir oyuncuydu. Süper Lig'de Beşiktaş'a çok maç kazandırabilecek oyuncu. Kilitli çözebilir ama dün akşam da biraz değinmeye çalıştım. Biraz son vuruşlarda geliştirmesi gerekiyor kendisini. Orada da kendisini geliştirebileceği eksiklerini çok net bir şekilde yüzüne söyleyebilecek bir hocayla çalışacak. Vincenzo Italiano belki oyuncunun kariyerinde bu dönemde 22 yaşında Vincenzo Italiano ile çalışması onu daha üst seviyelere taşıyacak. Bazen hepimizin hayatında olur böyle dönemler. Karşımıza bir insan çıkar, bizi çok iyi yönlendirir ve bizim hangi işi yaparsak yapalım, hangi alanda olursak olalım kariyerlerimizi farklı yöne doğru evirebilir. Dolayısıyla o Ernest Poku konusunda ben Beşiktaş'a katkı sunacağını ve Beşiktaş taraftarının da keyifle izleyebileceği bir oyuncu olacağı kanaatindeyim. Miretti'nin gelişi niye gecikti diye sormuştu bir dinleyicimiz. Sanırım Juventus'la yapılan protokollerde bir sorun çıktı ve ama böyle çok büyük dert edilecek bir problem değil. Yarın da İstanbul'a gelecek Miretti. Her iki oyuncu da cuma gününden itibaren Beşiktaş'ta takımla çalışacak. Bu arada Miretti de Poku da sezon öncesi kampı yapmış bir şekilde geliyorlar. Bu değerli. Leandro Trossard biliyorsunuz Dünya Kupası'ndan sonra Arsenal'a dönmedi. Vlahovic de bireysel çalışmıştı. Yani Beşiktaş hem Miretti'den hem Ernest Poku'dan hoca takdir ederse önümüzdeki hafta sonu oynayacak lig maçıyla beraber hatta sonrasında Fenerbahçe derbisi var. Bu maçlarda direkt verim alabilecek durumda. Oyuncuların fiziksel olarak da işte sezon öncesi kampını yemiş olmaları değerli. Beşiktaş'a tekrar hayırlı olsun diyelim. Celta Vigo'da forma giyen Moriba yine Beşiktaş'ın şu an gündeminde olan oyunculardan biri. Onu da paylaşalım. İspanyol basınında çıkan haber bu şekilde: 23 yaşındaki Gineli futbolcu siyah beyazlı takımın listesinde yer alıyor. Celta Vigo formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkmış, 2 gol 4 asistlik katkı sunmuş orta saha oyuncusu. 2029 yazına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Genç bir oyuncu, 23 yaşında ve piyasa değeri 15 milyon euro civarında. Beşiktaş'ın orta sahaya bir takviye daha yapacağını az önce paylaşmıştım sizlerle. Bakalım bu isim Moriba mı olacak? Beşiktaş'ın görüştüğü isimlerden bir de stoper yazılmıştı ama onu şu an notlarıma da bakıyorum. Yerli de bir stoper olabilir. Ümit Aktağ birçok takımın gündemindeydi. Yine Adil Demirbağ da o isimlerden biriydi. Beşiktaş için de tablo bu şekilde. Trossard'ın Galatasaray'ın bir açıklaması var. Ona bakıyorum bir yandan da. Hemen onu şimdi sizlerle paylaşayım. Bu yabancı kuralına dair Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Gözüm de oraya daldı ekrana. Şimdi o açıklama metnini sizlerle paylaşacağım. Hemen Galatasaray Kulübü yabancı kuralının değişmesine bir tepki göstermiş durumda. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-27 sezonu, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları statüsü değişikliği, Türk futbolunun kurallarla değil şartlarla ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir. Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik, bu kararı da çok önceden verdik, herkes buna uyacak diye defalarca açıklama yapanların, kulübümüzün geçen sezon bu konuyla ilgili yaptığı tüm talep ve başvuruları doğru dürüst değerlendirmeden reddedenlerin, yapılan düzenlemenin yaratacağı sakıncaları defalarca dile getirmemize rağmen bizi duymazdan gelenlerin bir anda yaptıkları bu dönüşü ibretle takip ediyoruz. O gün bu düzenlemelerin ülkemizi Avrupa'daki büyük kulüplerin yetiştirme yurdu haline getireceğini, Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye mahkum edeceğini defalarca ifade ettik, ancak uyarılarımız dikkate alınmadı. Bu kararın tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu açıktır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte, ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış değişmemektedir diyor. Bu kulüp Fenerbahçe. Yazılmamış ama ben söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın ima ettiği kulüp. Galatasaray Spor Kulübü olarak ayrıcalık değil, Türk futbolundaki her kulüp için aynı kuralı, aynı uygulamayı ve eşit rekabeti talep ettiğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Türk futbolu canı istediğinde ya da zorda kaldığında kafasına göre kural değiştiren değil, koyacağı kuralları tüm paydaşlarla istişare edip karar alan ve bu kararın arkasında duran bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışını hak etmektedir diyor. Galatasaray Spor Kulübü tüm ayrıcalıklı uygulamalara karşı yine sahada kalacak, yine kazanacak ve şampiyon olacaktır diye bir paylaşım yaptı. Galatasaray kulübünden gelen açıklamada bu şekilde. Yarışa gidiyor muyuz Özet abi? Biraz daha vaktimiz varmış. Neydi bu yabancı kuralı? Hemen onu da paylaşayım sizlerle. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün yabancı kuralı değişikliği şu şekilde: 2026-27 sezonu Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları statüsünde değişiklik başlığı altında yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin A takım listesine yazmadıkları Türkiye A milli takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu veya yabancı uyruklu futbolcuların aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler diyor. Trendyol Süper Lig kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'ten fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz. Yani 14 yabancı bulundurabilirler diye paylaşılmış. Devamında şu şekildeydi: Trendyol 1. Lig kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6'sının bulundurulması koşuluyla müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir denilmiş. İşte bu geçici madde Trendyol Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin bugünün tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcular için de geçerlidir deniliyor. Yani burada Fenerbahçe'nin kadrosunda biliyorsunuz yabancı oyuncu konusunda ciddi bir yığılma var. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu oyunculara lisans çıkartılamazsa sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahip yabancı oyuncular. Bunun önüne geçmek için de Fenerbahçe'nin bir talebi oldu. Zira Türkiye Kupası için ekstra 2 yabancı kontenjan hakkı istendi. Bu doğrultuda tabii oyuncuların elinden bu hak alınmış olacak. Galatasaray da hem federasyonu hem Fenerbahçe'yi eleştirmiş yaptığı bu açıklamayla takdir sizlerin artık. Bunu da size aktarmış olalım. Önder Özen'in bir açıklaması daha düştü şimdi önüme. Onu da hemen paylaşayım. Takımdaki yabancı futbolculara Türkiye'de saygı kazanmak istiyorsanız Türkiye ve Türklere saygı göstermekle başlayabilirsiniz demiştim. Alanya Spor maçından sonra Trossard bana biz Türkiye ve Türklere saygı göstereceğiz. Peki Türkiye'dekiler bize saygı gösterecek mi diye sordu. Trossard'ın bu konuda ciddi bir rahatsızlığı olduğunu hem Sayın Başkan Serdar Adalı hem de Sayın Önder Özen bugün dile getirdi değerli dinleyenler. Trossard biraz içerlemiş bu konuya, kafayı da takmış gibi. Yani yumruk yiyoruz, bize saldırıyorlar ama bunun bir cezai yaptırımı yok diyor Trossard. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Derin pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: şekilde safkanlar virajı dönmek üzere. 2 numaralı Çakır Furkan virajı 4-5 boy kadar önde döndü. 6 numaralı Man of Victory ve dışında 8 numaralı Imperius Girl'ün atakları var. Bu şekilde Taylor son 3'e de girdi. 2 numaralı Çakır Furkan lider. 8 numaralı Imperius Girl onu yakalamaya çalışan isim o. Şimdi 8 numaralı Imperius Girl aradaki fark kapatmaya başladı. 2 numaralı Çakır Furkan rakibine direniyor. Şimdi dışına sokuldu. 8 numaralı Imperius Girl onu yakaladı. Çakır Furkan rakibine direniyor. İçeride Çakır Furkan, dışarıda Imperius Girl. Birincilik mücadelesinde içerideki 2 numaralı Çakır Furkan mücadeleyi bırakmadı ve koşuyu kazandı. 8 numaralı Imperius Girl koşun ikincisi. 4 numaralı Inferno Blaze üçüncü. 10 numaralı Lady Çevik dördüncü. 7 numaralı Mir Karan'da koşuyu 5. olarak tamamlayan isim. Elazığ'daki 6. koşuyu 2 numaralı Çakır Furkan Abdullah Çankaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 20.06 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Amelie Kadın Voleybol Takımı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şu sıralarda Almanya ile karşılaşıyor Filenin Sultanları. İlk 3 maçını kazanmıştık grup aşamasında. Almanya karşısında ilk seti kazandık. İkinci sette de 25-24 üstünlüğümüz var. Vargas yine muazzam bir sayıyla 24-24 eşitlik varken skoru 25-24 Türkiye'nin lehine çevirdi. Set sayısı kullanıyor şu an Amilli Kadın Voleybol Takımı ama sayıyı Almanya aldı. 25-25 oldu. Diğer tarafta da Trabzonspor Ferencvaros maçı için son antrenmanına çıktı. Ekranda onu takip ediyorum. Ve artık Fenerbahçe diyelim ki Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde Lyon karşısına çıkmasına 1 saat 50 dakikaya yakın bir süre kaldı. Tabii sarı lacivertler ilk maçta çok da iyi bir oyun ortaya koyamadı. Ona rağmen bir birlik beraberlik bizim için hiç de fena olmadı, oyuna rağmen söylüyorum bunu. Biraz daha böyle bireysel oyuncu performanslarıyla Lyon karşısında skor elde etmeye çalışmıştık. Bugün Asensio gibi, Kerem gibi önemli oyuncularımız kadroda olmayacak. Dün de paylaşmıştım Fenerbahçe'yi yakından takip eden gazeteci arkadaşlarım.

hakimi olarak rakibi karşısında galip gelmeyi de başarmıştı. Oyun da dikkat çekiciydi. Hatırlayacaksınız, o maçtan 4 ya da 5 gün sonra Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'te İstanbul'da karşılaştı. Rotasyona gitti, o orta sahayı bozdu ve ilk 3-0'lık bir mağlubiyet gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu açıdan baktığımızda ki Lyon'un da orta sahasında Tesman, Morton ve Tolisso üçlüsü kabul edelim Fenerbahçe'yi çok zorladılar İstanbul'daki maçta. Fiziksel olarak da zorladılar. Sanki doğru bir tercih gibi duruyor maç öncesi kağıt üzerinde yapacağımız yorumlarda. Bakalım bunun sahaya yansıması bu akşam nasıl olacak? Bir dinleyicimiz sormuştu. Kerem'in yokluğu, yani sonuçta her pozisyonun içerisinde yokluğu hissedilir mi diye. Sanki Kerem Aktürkoğlu'nun bu maç olmayışı, şimdi Kerem bazen çok fazlasını yapmak istediğinden kendisini aşırı da yoruyor ve atak bitirme konusunda son vuruşlarda o yorgunluk sağlıklı vuruş yapamamasına da neden oluyor. Archie Buran'ı zaman zaman yalnız bırakabiliyor o kanatta. Fenerbahçe hatırlayacaksınız İstanbul'daki maçta golü de o kanattan gelen ortayla yemişti. Hatta orada ben Kerem'e de biraz eleştirmiştim. Yani Kerem rakibi izledi orada. Şeye yakındı aslında. Baskıya gitmedi. Ceza sahasının biraz ilerisinde, çizginin daha ilerisinde rakibi izliyor. Pozisyon tekrarında da çok net bir şekilde görülüyor. Nene de kendisini Avrupa'da ispatlamak isteyen, büyük hayalleri olan bir futbolcu. Geçtiğimiz yıllardaki röportajlarında bunu dile getirmişti. Onun için de bir vitrin maçı olacak eminim. O da bu maça çok özel hazırlanmıştır diye düşünüyorum. Yine oyuncunun temel sistem bilgisi Kerem'in daha önünde, kabul edelim. Yani Kerem'in de çok iyi özellikleri var ama oyuna dair, sisteme dair işte altyapı bilgisi Kerem'in önünde. Türkiye'de bu problemi birçok oyuncumuz maalesef yaşıyor. Bugün de çok böyle işte sabırlı bir Fenerbahçe görebiliriz sahada. Çünkü Fenerbahçe için gol önemli ama maçı ne kadar berabere götürebilirse rakibi de o kadar baskı altına alabilirsiniz. Sonuçta onlar kendi sahasında oynuyor. Her işte bir hayır vardır gözüyle bakmak istiyorum. Yani Nene'nin de çok fazla Kerem'i aratacağını zannetmiyorum bugünkü maç üzerinde. Bir dinleyicimiz

0: sağ açıkta oynasın ve ilk maçta da zaten Kerem hızlı bir şekilde oyunun yönünü değiştirmişti. Greenwood da topu alır almaz ceza sahasına girip rakibinin dengesini bozup güzel bir vuruşla gol atmıştı. Lyon tabii bu maça çok ekstra motive bir şekilde hazırlandı. Hafta sonu hoca 11 oyuncuyu dinlendirdi. İkinci yarıda bazı oyuncuları Toulouse maçında oyuna soktu ama yine de dinç bir şekilde çıkacaklar Fenerbahçe karşısına. Maçın başlamasına da artık 1 saat 45 dakikalık süre kaldı. Tabii illa bir galip çıkacak bu akşam. Belki uzatmaya gidecek maç, bilemiyoruz. Fenerbahçe için de önünde çok önemli bir fırsat var. 2008-2009 sezonundan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırabilmesi için. Geçen sene de bu vakitler Fenerbahçe aslında işi bu noktaya kadar getirmişti, hatırlayacaksınız. Önce Feyenoord eleyip sonrasında Benfica'ya rakip olmuştu. Benfica karşısında da maalesef Fenerbahçe turu kaybetmişti ve yolunu Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Reklama gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.15 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Maç öncesi Fransa'ya da bir bağlantı yapacaktık ama oradaki farklı medya kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımız şu an tabii kendi kurumlarıyla da ilgili yayınlar yapıyorlar. Müsait olamadılar. Şimdi Fenerbahçe Lyon maçına dair birkaç soru daha var. Onu da paylaşmış olalım. Bir dinleyicimiz yazmıştı. Fenerbahçe bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne katılsa dahi çok ilerleyemez demiş. Ya durun, bir önce kalalım Şampiyonlar Ligi'ne de sonrasına bakarız. Hani hep sonraki gün, sonraki gün, sonraki gün. Biraz şey gibi geliyor bana, bu Soren Kierkegaard'ın çok sevdiğim bir cümlesi var. Diyor, kaygı ertesi gündür diyor. Yani ertesi günü bir düşünmeyelim, önce bugünü bir yaşayalım. Yani hiç belli olmaz. İşte bazen oluyor, Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan bile yetiyor. Yani son 24 takım arasında kalmaya. 4 tane iç saha maçınız var. Fenerbahçe 3. torbada olacak eğer turu geçerse. İşte 4. torba kısmen tabii biraz daha zayıf diyebileceğimiz takımlar var. 2 4. torbadan 2 tane 3. torbadan takım gelecek Fenerbahçe'ye. Tabii Galatasaray için de geçerli bu, Galatasaray da 3. torbada. Her şey değişebilir. Fikstür keza belki uygun olacak. O günün şartlarında o takımlar sıkıntılar yaşayacak. O yüzden bunları şu an düşünmenin, olumsuzu düşünmenin bir manası yok. Önce dediğim gibi bu akşam Lyon'u El Fenerbahçe de adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırır. Burada Şampiyonlar Ligi'ne dair bir kural paylaşıldı UEFA tarafından. UEFA'nın getirdiği yeni kurala göre Şampiyonlar Ligi lig aşamasında bir takım aynı rakiple üst üste 2 sezon iç sahada karşılaştıysa bu sezon için aynı fikstürün tekrar etmesine izin verilmeyecek. Örnek, Liverpool ile Real

Madrid bu sezon lig aşamasında Anfield Road'da eğer eşleşirlerse kura çekiminde maç Liverpool'un sahasında olursa buna izin verilmeyecek. Çünkü 2024-25 ve 25-26 sezonlarında üst üste 2 sezon boyunca lig aşamasında Anfield'da karşılaşmış bu takımlar. Şu an Galatasaray ve Fenerbahçe için tabii böyle bir durum söz konusu değil. İkisi de Galatasaray önceki sezon yoktu Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe uzun süredir yok. Ama bu fikstürde dikkate alınacakmış. Kura çekimi yarın akşam 19'da. Yarın sizlerle paylaşacağız. Umarım iki takımımızın birden kura heyecanını yaşarız değerli dinleyenler. Fenerbahçe'ye de Lyon karşısında başarılar dileyelim. Çok da fazla bir şey kalmadı artık maçın başlamasına. Fenerbahçe hakkında birkaç transfer iddiası var. Anthony Musaba'yı Norwich'e gönderdi Fenerbahçe. Bir kanat arayışı da var. Gazeteci Ben Jakobs'un haberine göre Fenerbahçe Eintracht Frankfurt forması giyen Jean-Matteo Bahoy'u gündemine aldı. Sarı lacivertler bu ilde yalnız değil, haberde 21 yaşındaki Fransız kanat için birçok İngiliz takımının da devrede olduğu aktarılmış. Eintracht Frankfurt, Matteo Bahoy'u 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Angers'den 8 milyon euroya kadrosuna katmış. Alman ekibiyle 3 yıl daha kontratı var ve güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Birkaç maçını da izlemiştim Bahoy'un. Yani neden çok fazla bir artısı olmayan bir oyuncu. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe mümkünse Nene'yi kullansın ama tabii sayısal olarak da orada direkt 11'i zorlayacak bir oyuncu arayışı var. İrfan Can'dan memnun değil Fenerbahçe. Şu ana kadar hakikaten o da iyi bir görüntü vermedi. Cengiz Ünder zaten gönderiliyor. Bu arada Cengiz Ünder de Çorum Futbol Kulübü ile görüşüyor. Çorum Futbol Kulübü yetkililerine sordum bugün. Transferi ciddi bir şekilde istiyorlar. Hatta bonservisiyle de alabilirler. Oyuncunun maaşını da karşılamaya hazırmış. Çorum'da para var. Muhtemelen de alacaklar Cengiz Ünder'i. Cengiz Ünder tabii burada işte şehir değiştirecek, İstanbul dışına çıkacak. Orada bir soru işareti varmış oyuncuda. Ama Çorum Futbol Kulübü ısrarcı. Oğuz Aydın çok kanat rotasyonunda Fenerbahçe'de şu ana kadar süre bulduğunda en azından bu sezon üzerinde direkt 11 oyuncusu ya da katkı verebilir görüntüsü çizmedi. Bir oyuncu daha alacak gibi, bakalım bu oyuncu Bahoya mı olacak Fenerbahçe'de. Cengiz Ünder haberinde paylaştım. Şu an Çorum Futbol Kulübü ile görüşme halinde, transferin de herhalde 1-2 güne netliğe kavuşmasını bekliyoruz. Osterwolde Roma'ya gitmişti. Roma'da sağlık kontrollerinde sorun çıkmış. Hemen o haberin detayını da paylaşayım. Sky Sports'ta yer alan habere göre Osterwolde sağlık kontrollerini geçemedi. Roma'nın ödeyeceği bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle kontrolleri detaylı bir şekilde incelemek istediği paylaşılmış haberde. Ayrıca ek sağlık kontrollerinin yapılacağı ve sonrasında transferlerle ilgili son kararın Roma tarafından verileceği ifade edildi diyor. Hollandalı stoper son olarak Fenerbahçe'nin Sturmgraz'da oynadığı maçta sakatlanmıştı. Yani olumsuz bir durum yok ama şu an biraz sanırım işte bir heyete daha girecekmiş Osterwolde. O heyetten çıkacak rapora göre Roma nihai kararını verecek. Transfer görüşmelerinde de Roma bunu dikkate aldığını zaten Fenerbahçe'ye bildirmiş. Bu kendilerinin özel bir kontrolden geçirdikten sonra nihai karara vereceklerini daha öncesinde Fenerbahçe'ye bildirmişler. Son bölüme girerken Avrupa'dan birkaç haber paylaşayım sizlerle. Kenan Yıldız, Juventus'ta forma giyen milli oyuncu, Frosinone maçında bir sakatlık yaşamıştı. Ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanmıştı. İtalyan basınında çıkan haberlerde oyuncunun ameliyat olacağı ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı yazılıyor. La Gazzetta dello Sport'un haberi bu şekilde. Kenan Yıldız böylece milli takımın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Hakikaten geçen sezon biterken böyle Arsenal'la adanılıyordu. Dünya Kupası kötü geçti sesi Kenan için.
Üzerine bir de bu sakatlık 3 ay sahalardan uzak kalacak.

olması. Nereden baksanız form tutması Aralık Ocak ayını bulur. Ona da çok geçmiş olsun dileyelim. Tabii daha çok genç, önünde uzun yıllar var. Bu sakatlık sürecinden de güçlü bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz Kenan Yıldız'ın. Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed Konyaspor'la anlaşmış. 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Konyaspor'un yeni transferi oldu. Fransa 2'de mücadele edecek. Nantes'tan transfer edildi. Nantes'tan transfer edildi. 4 yıl sonra yeniden Süper Lig'de forma giyecek Mustafa Muhammed. Konyaspor'a hayırlı olsun diyelim. Berk Özer'in takım arkadaşı Eyüp Boadadi artık Manchester City'de, Berk Özer de çok büyük oyuncu olacak diye bir ifade kullanmış takım arkadaşı hakkında. 5 yıllık sözleşme imzaladı Manchester City ile. 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katıldı. Elliot Anderson Nottingham Forest'e, Elliot Anderson için Nottingham'a 116 milyon sterlin ödemişti Manchester City. Şimdi orta sahaya bir önemli takviye daha yapmış oldu. Rodri'nin ayrıldığı sonrası orta alanda Boadadi ve Elliot Anderson'ı göreceğiz gibi. Tabii Chelsea ile Enzo Fernandez transferi içinde görüşmelerine devam ediyor Manchester City. Manchester City Savinho'yu satmıştı Tottenham'a. Bugün de Omar Marmoush'u satın alma opsiyonuyla Tottenham'a gönderdi. Oradan da 60 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli alacak. Rodri'yi 75'e sattı. Savinho'yu 100 milyon euroya sattı. Bu sene satış 61'i de Reinders'ı Arabistan'a sattılar. Bu sene ciddi bir satış yaptı Manchester City. Yerine de işte dediğim gibi Elliot Anderson'ı aldılar. Boadadi'yi aldılar. Şimdi Brezilya'dan genç bir oyuncuyla görüşüyorlar. Çok büyük yıldız adayı diye paylaşılıyor. İzlemediğim için tam yani bir şey söyleyemeyeceğim. Diğer tarafta da Enzo Fernandez gündemdeki başka bir oyuncu. Ve İspanya'da Barcelona ile Atletico Madrid arasında Julian Alvarez gerginliği devam ediyor. Barcelona'nın Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istediğini gizlemedi Laporta. Oyuncuyla ilgileniyoruz dedi. Atletico Madrid'in Alvarez'i satmak istediğine dair bilgi aldık. Piyasa kapanana kadar teklifimiz geçerli. Julian Alvarez'e hala büyük ilgi duyuyoruz diye bir ifade kullandı. Tabii Atletico Madrid kulübü de tepkili. Daha önce sosyal medyadan yanıtlar vermişlerdi. Göndermeli, imalı göndermeler vardı Barcelona kulübüne. Atletico Madrid kulübü de böyle bir açıklama yapmış. Marca gazetesinin haberi şu şekilde. Julian Alvarez konusunda mağdur olan biziz. Ekonomik ve sosyal açıdan ciddi bir zarar verildi. Onu Barcelona'ya satma ihtimalimiz %0. Bu durum parayla ilgili değil. Onur meselesi, birçok yalan ve yarı gerçek üzerinden yürütülen bir kampanya var. Bunun bedelini ödeyen tek kulüp Atletico Madrid denilmiş. Atletico Madrid 150 milyon euro istiyor diye de habere eklenilmiş. Barcelona'nın teklifi 100 milyon euro. Tabii Atletico Madrid'de şu an Alexander Sörlot'un da Juventus'la görüştüğünü yazıyor İtalyan basını. İki forveti birden gönderirse mutlaka forvet takviyesi yapacaktır. Tekrar acaba Victor Osimhen gündeme gelir mi sorusunu da karşımıza çıkartıyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Çok bir şey kalmadı. Bir hafta kaldı transferin de kapanmasına. Artık bir hafta içerisinde tablo netleşmiş olacak takımlarda. Radyo Spor'da bu akşam derin pası noktalıyoruz değerli dinleyenler. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Bu arada Türkiye, Almanya Avrupa Şampiyonası kadın voleybol maçında sette durum 1-1 oldu. Almanya ikinci seti kazandı. Çok büyük çekişmeye sahne olmuştu. Üçüncü sette 13-7 üstünlüğümüz var. Amelie kadın voleybol takımına başarılar dileyelim. Bu akşam Lyon deplasmanında Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Bildiğim kadarıyla 3 kısrak geri planda kaldı. 6 numaralı kızım Elay. Onun giriş hazırlığı tamamlandı. Geri planda Bella Fina ve Prenses Alyanoy. Kalan isimler, bunlar değerli yarışseverler, zaman zaman pistin bu bölümünü görmekte zorlanıyoruz, onu belirteyim. Ancak buradan görebildiğim kadarıyla iki kısrak geri planda. Şimdi Bella Fina 11 numaralı kulvarı kullanacak, onun giriş hazırlığı tamamlandı. Prenses Alyanoy dışarıdaki son isim. En dış box'ı kullanacak, o da yedeklendi. 2 numaralı Bella Fina, 5 numaralı Telgraf, Ekuri koşacak olan kısraklar. Prenses Alyanoy, onun da giriş hazırlığı tamamlandı ve kısraklar box içinde. Start verildi ve 7. koşu başladı. Değerli yarışseverler, 8 numaralı Deep Nature River rakiplerinden yaklaşık 10 boy kadar gecikti. Liderliği ise 5 numaralı Telgraf aldı. Bir anda farkı da 3 boya kadar çıkardı. İkincilikte Bella Fina Küresi var. Onunla 1,5 boy kadar gerisinde 3.lükte 1 numaralı Özay Slaşara'yı görüyorum. Özay Slaşara'dan 3-4 boy kadar geride 11 numaralı Prenses Alyanoy. Daha sonra içeride 3 matra dışında 3 numaralı Bummer Girl var. Kısraklar bu şekilde son 600'e girdi. 5 numaralı Telgraf 2-3 boy kadar önde. 2 numaralı Bella Fina ikincilikte. Ondan da 3-4 boy kadar geride. 3.lükte 11 numaralı Prenses Alyanoy var. Daha sonra Özay Slaşar'ın ataklarıyla kısraklar virajı döndü. Virajı dönen isim 5 numaralı Telgraf oldu. Ekürüsü yine onu takipte. Yaklaşık arada 3-4 boy var. Daha gerilerden 11 numaralı Prenses Alyanoy'un ataklarını da izliyorum. Bu şekilde kısraklar son 200'e de girdi. 5 numaralı Telgraf tempoyu artırdı. Farkı 5-6 boya kadar çıkardı. Bella Fina ve dışında Prenses Alyanoy var. Ancak Telgraf farkı 7-8 boya kadar çıkarıp 7. koşuyu kazanan isim oluyor. 11 numaralı Prenses Alyanoy koşun ikincisi. 3 numaralı Bamur Göl üçüncü. 9 numaralı Dumanlı Pars ve 6 numaralı Kızım Elay'da tabelanın son iki basamağı için aynı yakın geçen kısraklar oldu. 7. koşuyu kazanan isim 5 numaralı Telgraf. Ferit Yardımcı'yla izledik. Bu kısrak öte yandan 2 numaralı Bella Fina'yla

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aytay. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Bugün tabii heyecanlıyız. Neden? Çünkü yaklaşık 2 saat sonra, hatta 1,5 saat sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesi var. İkinci mücadelesi var ve eğer kazanırsa Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş olacak. Tabii ki Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlı. Aslında futbol sever olarak hepimiz heyecanlıyız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde iki takım olmamız gerekiyor. Yani bunu artık bir takımcılığı bırakıp bir şekilde aslında bir ülkemizin ülke puanı için çok gerekli olduğunu daha önce de defalarca söylemiştim. Çok çok önemli bir organizasyon ve iki takımla burada temsil edilmemiz, hem oraya katıldığımız için bir bonus puan alıyoruz, hem de üzerine az önce de bahsettiğim gibi ülke puanımız, orada alacağımız sportif başarılara göre, alacağımız puanlara göre, galibiyet veya beraberliklere göre ülke puanımızı artırıyor olacağız. Bu anlamda önemli bir mücadele. Bir taraftan da tabii yıllardır hani eşleştiğimiz zaman maalesef galip gelemediğimiz bir takım Olympique Lyon. Hem de belki bu girdabı da bir kırmış olur temsilcimiz ve kazanıp en kötü yenilmeyip penaltılara kadar taşımak lazım bu eşleşmeyi. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. İkinci bölümde Fenerbahçe'nin ilk 11'i üzerinden yine konuşacağız. Tabii önemli eksikler var Fenerbahçe'de, biliyorsunuz. Hem Asensio hem de Kerem Aktürkoğlu bu mücadelede forma giymeyecek. Önemli eksikler tabii ki. Az kadrodan iki önemli oyuncunun olmaması bence ciddi bir sıkıntı. Şu ana kadar evet, hatta şöyle bakıyorum, 4 mağlubiyet 2 beraberlik Fenerbahçe daha önce Olympique Lyon'la böyle bir eşleşmesi var. Yani şu ana kadar Lyon'u henüz yenemedi tarihte sarı lacivert takım. İnşallah bu ilk olur ve bu ilk galibiyette ya da mağlup olmadığımız sürece penaltılar sonucunda fark etmez, bir şekilde adımızı Şampiyonlar Ligi'ne yazdırırız. Birazdan bu mücadeleyi detaylı olarak konuşacağız. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde yine playoff turunda önemli maçlar var. Viking Dinamo Zagreb'le mücadele edecek. 2-2 idi ilk mücadele. Burada da yine büyük bir rekabet olacaktır. Şöyle düşünüyorum. Ve artık bakalım. Gönlüm tabii Viking'den yana. Yani Norveç takımının kazanması, ama tabii sadece benim gönlümün istemesi çok da yetmiyor. Bir şekilde Viking'in sahasında bu mücadeleyi ortaya koyması lazım. İlk maçta Viking çok kötü oynamıştı aslında. Hani Dinamo Zagreb'in birbirinden tehlikeli pozisyonları vardı. 2-0'dan sonra 3-0, 4-0, 5-0 falan yapabilirlerdi. O mücadeleyi izlemiştim. Sonrasında atamadılar. Atamayana atarlar misali döndüler ve mücadele 2-2 oldu. Yani Dinamo Zagreb atamadı. Viking geldi, gol attı. Sonrasında ilk yarı sonucu 2-2 idi. Maçta 2-2 sona ermişti. Aslında Norveç tabii yarıştığımız ülkelerden birisi, ama yani bu sezon üzerinde olmasa da aşağıda bizi zorlamaya çalışan ülkelerden birisi. Ama

Olsun. Ne olursa olsun yine de ben Viking'in yıllar sonra şampiyon olduğu bir sezonda Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını isterim kendi adıma. Diyelim bu mücadeleyi yine konuşuruz. İddia tahminini de yine sizlere aktarıyor olurum. Olimpik Lyon Fenerbahçe mücadelesi. Bunu dediğim gibi kadrolar belli olsun. Üzerine konuşuruz. Selce Slovan Bratislava mücadelesi var. Burada da 1-1'lik beraberlik vardı. İlk mücadelede Slovanya temsilcisi Selce hemen şöyle Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile oynayacak. İlk mücadele 1-1. Burada da dengeli bir mücadele olabilir. Burada da iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne girmesi tabii bir yerde aslında hem ilginç olacak. Çünkü baktığımız zaman özellikle Bratislava biraz daha duyulan bir takım ama sadece çok da duyulan bir takım değil. Onların orada olması belki muhtemelen Fenerbahçe'nin rakiplerinden birisi olur eğer Fenerbahçe oraya kalırsa ya da Galatasaray'ın muhtemelen rakiplerinden birisi olabilir. Çünkü bugün gördüğüm kadarıyla dördüncü torbaya gideceklerdi. Bu da bizim oynayabileceğimiz temsilcilerimiz o oynayabileceği rakiplerden birisi olarak görüyorum. Yine Viking ve Dinamo Zagreb de aynı şekilde. Bakalım hangisi gelir bilmiyorum ama ilk maçta 1-1'lik beraberlik vardı. Yine Şampiyonlar Ligi playoff turunda AEK Atina Yunanistan şampiyonu Levski Sofya'yı konuk edecek. Burada da ilk maçta 0-0'lık beraberlik vardı. İlginç bir mücadele olacak Yunanistan'da. Ben burada AEK'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalacağını düşünüyorum. Yani bir aksilik olmayacaktır diye düşünüyorum. Birazdan düne bakarız. Yine Real Madrid Sociedad mücadelesi var La Liga'da. Burada da güzel bahislerim var. Birazdan sizlere bunu öneriyor olacağım. Bu arada bahis tahminlerimi nereden veriyorsunuz diye soranlara da ayrıca oynadığım bahisleri Instagram'dan Caner Aydaş Instagram adresini takip ederseniz orada nerede oynadım zaten gözüküyor. Kuponlarımı nerede paylaştığımı görebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Dün ilginç bir bahis vardı. Kendi adıma söyleyeyim. Dün biliyorsunuz Bodo kendi sahasından Nek Nimeceni konuk etti ve hani şöyle bir bahis vardı işte. Nek Nimeceni'nin kalecisinin kurtarış yapması üzerine bir bahis aldık kendi adımıza. Çünkü hani Bodo şut atar falan diye düşündük. Oluyor yani maçlarda özellikle güçlü takımlar kendi sahasında hızlı başlıyorlar ve bol bol da şutlar atıyorlar. Bodo maçı 3-0 kazandı. Şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada sizler de bu benim makus talimle alakalı mesajlarınızı yazabilirsiniz. Kaleci Gonzalo Kretes 3. dakikada yani Nek Dimeji'nin kalecisi kurtarış yapar diye oyun oynadığımız kaleci 3. dakikada kırmızı kart gördü sevgili dinleyiciler. Nasıl ama? Yani isteseniz denk gelmez. Bu arada yerine giren yani işte yedek kaleci forvetten bir oyuncu aldılar. Yedek kalecinin 7-8 kurtarışı var. Yani inanılır gibi değil. Böyle bir şans olmaz. Yapacak bir şey yok yani. Bahsimiz yattı ama hani bu kadarına da pes dedim artık. Üçüncü dakikada kırmızı kart gördü. Gonzalo dediğim gibi sağ olsun bizim bahsimizi üçüncü dakika itibariyle bitirdi. Kendisine kocaman kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Maçı da 3-0 kaybettiler. Hani 4 gol olur dediğimiz mücadele sadece Bodo'nun attığı 3 golle 3-0 sonuçlandı. Kırmızı kart görmeseler belki gol de atabilecekleri bir mücadele. Hem öyle bahsimizi yaktı hem kaleci kurtarışı bahsimizi 3. dakikada o kuponumuzu çöp etti. Çok da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tabii dün yine güzel maçlar vardı. Onlardan birisi sabah Hapoel bir Şeyva'yı 5-2 yenmesiydi uzatmada. Azerbaycan şampiyonu sabahın ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalması yani grup derken lige kalması önemliydi. Sanırım 2 yıl önce Beşiktaş'ta Bakü'de bir hazırlık mücadelesi yapmıştı ve hani orada daha yeni yeni böyle yatırımlar yapıyorlardı. Geçen sene Azerbaycan'da büyük puan farkıyla şampiyon oldular. Garabağ'ın önünde şampiyon oldular. Çok önemli ve değerliydi. Bu sezonda önce Danimarka şampiyonluğu 2-1 mağlup oldukları maçın sonrasında yenmeyi başardılar. 4-0'lık bir galibiyet. Dün de iki kez geriye düştükleri mücadeleyi 90 dakika sonunda 3-2 kazanmayı başardılar. Uzatmaya giden maçta da 5-2 kazandılar. Gerçekten

0: Çok gurur duydum, onu söyleyeyim. Çok iyi mücadele ettiler ve farklı bir galibiyete imza attılar. Güzel olan da Azerbaycan'dan bir takımın Şampiyonlar Ligi'ni lige kalması. Dediğim gibi geçen sene Garabağ'ın orada yaptıklarını bakalım bu sene Sabah yapabilecek mi? Yapmasa da canları sağ olsun. Nihayetinde elediği takımları gördüğümüz zaman bu bile insanı mutlu ediyor diyelim. Ve gecenin en büyük sürprizlerinden birisi, gerçekten tarihi bir geri dönüşe imza attı. Kim attı? Tabii ki LASK Linsk. Hatırlarsanız yaklaşık bir ay önce falan bahsetmiştim. Bu sene LASK'ı destekliyorum. Yıllar önce pandemi döneminde haksız yere Avusturya Federasyonu'nun haksız yere, bence ben öyle düşünüyorum, haksız yere şampiyonluğu elinden aldığı bir takımdı LASK. Pes etmediler ve geçen sene şampiyon olmayı başardılar. Gerçekten büyük bir haksızlık yapmışlardı. Yani normal sezonu çok rahat bir şekilde önde kapatmışlardı. Sonrasında maalesef işte oradaki yok usulsüz transferler mi, harcama limitlerini mi aşmışlardı bilmiyorum ama bir şeyler uydurdular ve 10 puanlarını falan sildiler. Sonrasında da şampiyonluğu Salzburg'a vermişlerdi. Geçen sene şampiyon oldular. Bu sene de dün Kesati'ye büyük bir ahım demeyeyim ama yani büyük bir şeyim var. Ne zaman ilk yarı 1.5 gol üstü oynasam ilk yarı 1-0 önde kapatıp maç sonunda 4-0, 5-0 yenen böyle değişik bir takım Celtic. İlk maçta da karşılıklı gol var oynamıştım. LASK karşısında 3-0 kazandılar. Yeni yatırdılar beni. Dün LASK kendi sahasında İskoçya şampiyonu Celtic'i 5-1 mağlup edip uzatmalara giden mücadelede 5-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran, ki 115. dakikada da Samuel'le bir penaltı kaçırdılar. Yani 6-1'de kazanabilirlerdi. Gerçekten büyük bir tebri hak ediyor LASK takımı. Yani mütevazi genç bir takımla, hatta sadece genç değil yani 7 milyon euroluk bir takımla neredeyse kendisinin 10 katı fazla değeri olan, ilk 11 değeri olan bir takıma karşı Avusturya'da sahayı dar ettiler. Yani neymiş sevgili dinleyiciler? Böyle büyük paralar vererekten, milyon dolarlar harcayaraktan takım kurup sadece başarılı olunmuyor. Gördüğünüz gibi gayet mütevazi kadrolarla, yeter ki birbirini tamamlayan bir kadro olsun, kadro mühendisliği iyi olsun, hangi pozisyon olursa olsun hani birbirini rekabete sürükleyecek bir kadro olsun. Bakınız LASK Linz Celtic'i kendi sahasında normal süresi 4-1, uzatmalarda 5-1. Yani bir İskoç şampiyonluğu 5-1 falan yenmeniz pek kolay bir şey değil. Ada futbolundan bahsediyorum. Sert bir futbol değil mi? Hani baktığınız zaman fiziksel kalitesi neredeyse birçok lige göre üst seviye olan bir ligden bahsediyoruz. Hani İngiltere, yavru İngiltere diyebiliriz yani. Evet, belki rekabet sadece Glasgow ve onların arasında, ama hatta Glasgow da değil, sadece Rangers ve onların arasında. Geçen sene Hearts onların arasına girmeye çalıştı. Zaman zaman Everton yine onları zorluyor. Ama yıllardır orada işte büyük bir dominasyon kurmuş. Geçen sene de son hafta şampiyon oldular. Sözüm ona şu. Yani bu belki bizim ligimizde de hani böyle efendim işte biz büyük takımlarla rekabet edemiyoruz. Aramızda dünya kadar bütçe farkı var, maliyet farkı var, oyuncu kalitesi farkı var diyenlere özellikle LASK Linsk Celtic maçını açıp izlemelerini tavsiye ediyorum. Nasıl ilk maçı 3-0 kaybeden bir takımın ikinci maçta nasıl bir reaksiyon gösterdiğini ve takımın birbiri için nasıl mücadele ettiğini lütfen açın izleyin. Celtic'e sahayı dar ettiler. Vallahi tebrik ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum LASK Linsk'i. Bu sene hani artık Şampiyonlar Ligi'nde çok da önemli değil ne yapacaklar ama sonuçta oraya adlarını yazdırdılar. Benim için yeterli. Ve tabii dün Bodo, hani beklediğimiz bir şey, Neklimejen'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk maçta da deplasmanda 3-0'lık bir, özür diliyorum, 3-1'lik bir galibiyeti vardı. İki maçta da Neklimejen'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne tekrar merhaba dedi. Yani Bodo'yu da gözünüzde çok büyütmeyin. Yani onlar da böyle inanılmaz bütçeli bir takım değil. Yani onların da ilk 11 değeri 22 milyon euro. Yani işte bizim 4 büyüğün neredeyse 10'da biri falan yani. Öyle bakabilirsiniz. Evet, bu arada Fenerbahçe'nin temsilcimiz, Fenerbahçe'nin Olympic Lyon ilk 11'i belli oldu. Kalede Ederson var. Semedo, Skriniar, Ake ve Archie Brown savunma dörtlüsü. Hemen önlerinde Guendouzi, Kante, Talisca, Greenwood, Oğuz ve Muriç ilk 11 ile mücadele edecek. Gördüğüm kadarıyla İsmail Kartal, teknik direktör İsmail Kartal orta sahayı yine ikilemiş. Talisca ve Muriç'i en önde. Muriç en önde, arkasında Talisca, solda Oğuz, sağda Greenwood. Bence bu arada doğru bir diziliş değil. Ben özellikle bunu söyleyeyim. Baştan Şer Koşu. Yani ben burada sadece Muriç ya da Talisca'yı bekliyordum. Arkasında üçlü bir orta saha, solda Oğuz, sağda da Greenwood bekliyordum. Oyun merkezi Greenwood olmak üzere. Üçlü orta sahadan işte artık Guendouzi, Kante, hangisi bilmiyorum, sağa hafiften destek olacak şekilde, yani gerekse bir kanadı feda edecek şekilde Greenwood'un orada oyun kurmasını bekliyordum. Ve orta sahayı vermeyen bir Fenerbahçe bekliyordum ama şu andaki bu 11 sanki ilk maçtaki oyuna benzer bir oyun izleyeceğiz gibi geliyor bana. Maça başlangıç 11'i. Umarım ben yanılırım. Çok önemli bir performans sergiler temsilcimiz ve bu mücadeleyi kazanır. Ama en azından ben şu andaki 11'i kendi adıma söylüyorum, çok da beğenmedim. İyi yayınlar. Şampiyonlar Ligi formatında torbanın hükmü kalmadı. Var var, öyle demeyeyim. Her takım her torbadan iki takım ile oynuyor. Her torbadan gelen bir takım da bir takım ile içeride, bir takım da dışarıda oynanıyor. Demiş sevgili Hakan Bey. Var işte, yani birinci torbadan gidip de çok böyle yüksek profilli iki takım çekerseniz işiniz zor oluyor. O yüzden var. Niye öyle diyorsunuz? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İçinde bulunduğunuz, tabii ki hani bir taraftan baktığınız zaman hani çok da önemli değil gibi gözüküyor ama aslında önemli. Mesela şimdi bakalım Şampiyonlar Ligi torbalarına. Bugün biraz inceledim ama yarın çekecek bu arada kura, onu söyleyeyim. Bugünkü rakipler, yani bugün oynayacak takımlar da belli olacak. Sonrasında kura çekilecek ve umarım da Fenerbahçe'de kalacak Şampiyonlar Ligi kurasına ve yarın saat 19'da temsilcilerimizin rakiplerini öğrenmiş oluruz. Dediğim gibi temennim iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde olmamız. Bunu daha önce de söyledim. Hatta şöyle bir bakayım kimler var. Evet, birazdan bakarım. Muhtemelen birinci torba, ikinci torbalara, onlara bir bakarız. Ama tabii ki çok zor takımlar. Yani şöyle bakmak lazım. Yani birinci torba haricinde aslında her takımı yenebiliriz. Yani ikide de böyle spesifik birkaç takım var. Onun haricinde her takımla içeride dışarıda rekabet edilebilir. Hani gözünüzde çok büyütmeyin diyeceğim ama tabii büyütün yani. Önemli takımlar. Biraz da kura şansı olması gerekiyor. Önce bir oraya kalalım iki takımla. Sonrasında bakarız yarın. Hep beraber zaten konuşuruz. Şöyle bakalım. Sevgili Caner, kolay gelsin. Fenerbahçe'den 11 kale vuruşu aldım. Lyon'un çok şut atacağını tahmin ediyorum sevgili Aydın abi. Bu arada dediğim gibi ben bahislerimi paylaştım ama yine de sizler için şöyle bir bahis önereceğim. Ederson'un 4 kurtarış yapmasını bekliyorum. Yani Olympic Lyon'un bugün bol bol şut atacağını düşünüyorum. İlk maçta da gördük zaten. Fenerbahçe orta sahada hani şu ikili kurguyla, Olympic Lyon'un yine üçlü kurguyla oyuna ortak olacağını düşünüyorum. Topun Olympic ya da dengeli olacağını düşünüyorum. Yani top üstünlüğü %60'a 40 olmayacak. Muhtemelen 52'ye 48 ya da işte 54'e 46 gibi Olympic Lyon ya da Fenerbahçe lehine olabilir. Bir de seviyorlar, daha geçiş hücumu yapan, oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Hafta sonunda Toulouse deplasmanında birçok oyuncusunu dinlendirdi. Bu maça sakladı. Hani 11 kale vuruşu da olabilir. Ederson'un kurtarışları da olabilir. Son maçta da gördük. Ederson'un kurtarışları gayet iyiydi. Evet, kim yazmış? Mesut Bey. Yani demiş ki Can Küçük Yıldırım gibi konuşuyorsun. Can abi nasıl konuşuyordu? Bir yazarsanız sevinirim. İyi yayınlar Caner Bey. Evet. Ben daha da beteri var demiş. 60 oranım Chelsea'nin tek kornerinden gitti. cüzi miktar ama biraz sinir bozdu. Bu sene yeni başladım ısınma turlarım demiş. Kim demiş? Sevgili Can Hocam demiş. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, doğru bu arada. Chelsea 1 gol atar ve 5 korner kullanır. Yazık olmuş ya gerçekten. Çok da güzel oranlar varmış. Deportivo maçına maç sonu 0 ve 1.5 gol üstü oynamış. Gil Vicente Casapia maçına maç sonucu yok. Handikaplı maç sonucu 1 oynamış, gelmiş. Fiorentina Roma mücadelesine maç sonu 2.5 gol üstü ve 1 oynamış. Çok yazık olmuş ya bu kupona. Ki o golü de atabilirdi. Sabahtan beri üçlü orta saha Lyon'a fayda sağlar dedim. Şimdi ikili orta saha Lyon maçı farklı kazanabilir. Bu kadrodan sonra ev sahibi ilk yarı gol atar. Cazip bir oyun oldu demiş. Kim demiş? İsminizi rica etsem yazarsanız. Evet. Yani bence üçlü orta saha olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Sanki öyle gibi gözüküyor ama Talisca, hani forvet arkası gibi gözüküyor ama Talisca'nın önde çok pres yapmadığını düşünürsek, biraz daha kendini Vedat Muriç'e yaklaştırdığını ve ayağına top istediğini düşünürsek biraz zor olacak bu kadroyla. Bilmiyorum, İsmail Hoca ve kurmayları tabii ki çalışmıştır. Hani biz burada ne desek çok da faydası yok. En iyi onlar bilir ama ben açıkçası üçlü bir formasyonla başlamasını bekliyordum. Yani İsmail Fenerbahçe'nin üçlü bir orta sahayla başlamasını bekliyordum. Merhabalar, dün gece çok sürpriz oldu. Bir kupon LASK turu geçer dedim. Nasır geri döndü. Evet, El Nasır, ben de orada oynadım bu arada, kazandım. Ben bugün de ne demiş, kazansam tadından yenmez. Sizden bu gece güzel bir kupon bekliyorum. Yüklü miktarda oynayacağım demiş. Saygılar, peki, sevgiler bizden Erol Bey. Hemen şöyle bakalım. 20 yıldır iddia oynuyorum. Lyon yenmezse iddiayı bırakacağım. Kadıköy'den Serdar Bey yazmış. Vallahi yani 20 yıl oynasanız da fark etmiyor. İddianın öyle bir garantisi yok yani. Hani Lyon yenmezse iddiayı bırakacağım vesaire. Çok iddialı söylemler. Hani bir bu gözler 1.05'i gördü. Bir onu gördü. O yüzden her şey olabilir diyelim. Ve hani çok da garantisi yok bu işim. Evet, şöyle bir saatlere bakıyorum. Reklam aramız var. Hemen şöyle bir Vedat abiye de bir bakalım. Evet, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Saat başında tekrar sizlerle birlikteyiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi?

0: 0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
5: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Kuzey Kulübü Yasal Bayisi bir tarih sunar.
1: Başladı 2 numaralı Şef Buğra. 10 boy kadar gecikine ilk kez start alan 7 numaralı Arasın Kızı da 6-7 boy kadar geciken bir diğer tay oldu. Liderliği 9 numaralı Gift of Angels aldı. Hemen ekürisi 1 numaralı Bravo Çevik takipte. 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Çöl Kesen var. Çöl Kesen'den de 3 boy kadar geride 5 numaralı King Polat'ı görüyorum. Daha sonra 6 numaralı The Garden atakları var ve bu şekilde taylar son 600'e girmek üzere. 9 numaralı Gift of Angels lider 1 boy kadar geride. 1 numaralı Bravo Çevik ikincilikte. Daha sonra 2 boy kadar geride. 3 numaralı Çöl Kesen var. Onun da 5-6 boy kadar gerisinde. Dışarıda 6 numaralı The Garden ataklarını izliyorum ve bu şekilde safkanlar virajı döndü. 9 numaralı Gift of Angels lider hemen dışına sokuldu ekürüsü. 1 numaralı Bravo Çevik ekürüsünü yakaladı. Bu ikili arasında bu metrelerde birincilik mücadelesi var. Ortadaki 1 numaralı Bravo Çevik az farkla liderliği aldı. 9 numaralı Gift of Angels ikincilikte kaldı. 1 numaralı Bravo Çevik farkı 3-4 boya kadar çıkardı ikinciliğe. 4 numaralı Jer geliyor. 1 numaralı Bravo Çevik 8. koşuyu kazanan isim. 4 numaralı Jer 2. 9 numaralı Gift of Angels 3. oldu. 3 numaralı Çöl Kesen 4. olurken 6 numaralı The Guard'da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. 8. koşuyu 1 numaralı Bravo Çevik Aziz Akdemir'le kazandı. Bu tay 9 numaralı Gift of Angels'la ekürüydü.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir tarih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Bu arada kadın milli takımımız, voleybol milli takımımız Almanya karşısında 2-1 önde ve 4. sette de şu anda mücadeleyi önde götürüyor millilerimiz. Şöyle bakalım. 17-11 4. sette de üstün taraf biziz. Melisa Vargas şu ana kadar yine milli takım adına önemli bir daha doğrusu skor yükünü tek başına demeyeyim ama önemli bir kısmını Melisa Vargas'tan bulduk. 16 sayısı var. %82 ile hücum ediyor. Özür diliyorum, düzeltiyorum. %52 ile hücum ediyor. 35'te 13. Yine Hande Baladın çok önemli bir performans sergiledi bugün. Neden? Çünkü 14 sayısı var ve 18'de 12 hücum, yani %87 ile hücum ediyor. 2'de blok sayısı var Hande Baladın'ın. Aslında takımımızı neredeyse tek başına ayakta tutan ikili. Ve Zehra Güneş'in de 7 sayısı var. Şu ana kadar 11'de 6, %55 hücum ve 1 blok sayısı var. Yine Deniz Uyanık'ın 6 sayısı var. O da 8'de 3 hücum ediyor. %38'de 2'de blok sayısı var. Melisa Vargas şu anda servis kullandı ama fileye taktı ve 18-12 oldu. Dördüncü sette de üstünlüğümüz devam ediyor. İlkin Aydın'ın 3 sayısı var. Az önce bahsettim. Elif Şahin'in de yine 3 sayısı var. Milli takımımız bu mücadeleyi 3-1 kazanır diye düşünüyorum. Bu arada bir ace geldi. Melisa Vargas bıraktı ama top içerideydi. Çok bariz bir şekilde içerideydi. Evet, mesajlara bakıyorum. Çok mesaj geldi. Caner Bey, yayınlar geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip aynı anda kendi liginde şampiyon olan takım sayısı oldukça çok az. Takım iki kulvarı aynı anda götüremedi. Mesela son 16'ya kalıp şampiyon olan takım sayısı 5 demiş sevgili Serkan Aksoy Bey. Yani Arsenal oldu, Paris oldu. Yani finaldeki iki takıma bakarsak ikisi de kendi liginde şampiyon oldu. Hani tabii ki çok zor. İki kulvarı, hatta üç kulvarı. İngiltere'de tabii iki kupa var. Artı Premier Lig var. Üzerine bir de Şampiyonlar Ligi olduğu zaman 4 kupada mücadele etmeniz gerekiyor. Yani onlar robot olduğu için oralardaki oyuncular çok fazla isyan etmiyor. Ama tabii biz hani Türkiye'de iki kulvarı kaldıramıyoruz. Galatasaray geçen sene çok zorlandı diyebiliriz. Ama hani alternatifli bir kadro kurarsanız oluyor. Neden olmaz? Yapanlar yapıyor. Bayern Münih var, geldi bir yere kadar. İşte Real Madrid var, şampiyon olamadı ama geldi bir yere kadar.

kadar. O yüzden iyi bir kadroyla beraber, ki büyük takımların kadroları alternatifli, görüyorsunuz zaten, söylememe çok da gerek yok. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da, yani Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray zaten banko, yani kesin katılıyor. Fenerbahçe de eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 2 kulvarı da 3 kulvarı da götürecek bir kadrosu var bence. Eminim ki son 1-2 gün yine fırsat transferleri de yapacaktır Fenerbahçe. Yani eğer kalırsa Serkan Bey. O yüzden sözüm ona şu. Buralarda olmak lazım Serkan Bey. Yani UEFA Avrupa Ligi evet iyidir. Yani hiç çoktan iyidir. Konferans Ligi yine aynı şekilde. Olmazsa varlığı dert değil ama yokluğu da, hani olmazsa da olur diyelim, ama Şampiyonlar Ligi olmazsa olmaz. Hem ekonomik açıdan olmazsa olmaz. Çok ciddi bir gelir elde ediyorsunuz. Hem çok ciddi bir prestij, hem oyuncularınızı kendini gösterme şansı bulabileceği çok büyük bir platform. Yani dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi, yani Dünya Kupası ile beraber. Dünyada en fazla izlenen organizasyon. Hal böyleyken buralarda olmak lazım. Hani bunun sadece maddi getirisinden ziyade, az önce bahsettiğim gibi, oyuncularınızın reklamı, kulübünüzün reklamı, marka değerinizin artması gibi birçok dinamik var. O yüzden oralarda mutlaka olmak lazım. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.

0: büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor! Radyo Spor!
8: Adın başka.
7: Radyo Spor!
0: Bahse gireriz devam ediyor.
9: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kadın voleybol milli takımımız Almanya karşısında 23-17 önde götürüyor mücadeleyi. Setlerde 2-1 öndeyiz ve artık son 2 sayıya ihtiyaç duyuyoruz. Hande Baladın'dan servis ama dışarıda 23-18 oldu. Yine de çok büyük bir avantajımız var. Hatta şöyle bakalım. Evet, 5 sayılık fark var. 18-23 öndeyiz. Ya da bir farkı değişti. 23-18 önde götürüyoruz ve sadece 2 sayıya ihtiyacımız var. Maçı kazanmak için eğer bu mücadeleyi de kazanırsak 4'te 4 yapacak. Kadın milli evet, bu arada servis dışarıya gitti. Çok kötü bir servis. İyi ki de servis attı. Kötü servis attı ve 6 kez maç puanı milli takımımız adına. Voleybol milli takımımız, kadın milli takımımız gerçekten müthiş bir performans sergiliyor. İlkin şimdi serviste bakalım. İlkin de güzel servisler atıyor. Özellikle kısa servisleri, ki Elif Şahin de aynı şekilde kısa servisler atıyorlar ve oyun kurmakta zorlanıyorsunuz bazen o kısa servisler nedeniyle. Şimdi bakalım İlkin maçı bitirebilecek mi yine etkili bir servis. Şimdi evet, blok avut oldu. 19-24 oldu mücadele. Yine 6 kez maç puanı kullanacağız. Çok büyük bir avantajımız. Evet, burada Vargas bloklamak istedi ama Vargas bloğa çarpan top avuta gitti. Şimdi bakalım maç bitiyor mu? Ve evet, mini takımımız Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı. Almanya'yı 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptılar sevgili dinleyiciler. Filenin Sultanları gerçekten baştan sona üstün oynadıkları bir mücadelede sadece bir set verdik. Bu arada inanılmaz bir taraftar desteği var. Gerçekten bilet bulmak imkansız. Hani biz basın çalışanı olarak bile biz bile bulamıyoruz. Çok zor. Milli takımımıza, kadın milli takımımıza, voleybol milli takımımıza inanılmaz bir destek var.

Ben maça giden gerçekten hani herkesi tebrik ediyorum coşkuya. Bu başarıya ortak olmaya çalışan herkese hem teşekkür ederim hem tebrik ediyorum. Milli takımımız da hakkını veriyor, onu söyleyeyim. Kesinlikle oynadıkları oyunla, gösterdikleri performansla, saha içindeki enerjileriyle, güler yüzleriyle, değil mi? Hani bakıyorsunuz ne olursa olsun asla vazgeçmeyen görüntüleriyle geride düşseler, sette kaybetseler, 5 sayı geride de olsalar mutlaka o maça bir şekilde tutunan bir milli takımımız var. Filenin sultanlarını tebrik ediyorum. Tabii Filenin efelerini de tebrik ediyorum. Yani onlara da haksızlık etmeyeyim. Ama Filenin sultanları bizim için, hepimiz için ayrı bir noktada yine kazanmayı başardılar. Ne kadar gurur duysak o kadar azdır diyelim. Sevgili Nihat abi ne demiş? İyi akşamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe bol şanslar ama zor gibi gözüküyor. İnşallah kazanırız demiş Antalya'dan sevgili Nihat Bey. Valla inşallah kazanır temsilcimiz Fenerbahçe. Umut ediyorum kazanır. En kötü kaybetmez, kaybetmesin mümkünse. En kötü bir beraberlik bile maçı, ki İsmail Hoca da söyledi, bir şekilde kaybetmiyorsunuz. Uzatmalara, hatta penaltılara bile götürmek lazım. Sonuna kadar savaşmak lazım. Pes etmemek lazım. Benim buradan beklentim, İsmail Hoca işte maç önünde bir plan yapmış. 4-2-3-1 dizilimiyle oynuyoruz. İki orta sahayla aslında buradaki 11'e neredeyse güvenmiş. Tek fark ne var? İşte Kerem yok. Bilmiyorum. Umarım Sayın İsmail Kartal hepimizi yanıltır ya da bu 11 hepimizi yanıltır. Ama burada orta sahaya, daha doğrusu oyuna ortak etmiştik Olimpik Lyon'u ve bir şekilde o oyunda üstünlüğü ele alamamıştık. Onların çok rahatlıkla orta sahada pas yapmasına izlemiştik, engel olamamıştık. Onları zorlayamamıştık orta sahada, hata yaptıramadık. Bugün de benzer bir görüntüde çıkması yani beni şaşırttı. Kendi adıma söylüyorum. Hani bir felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Ben demiştim de demek istemiyorum ama pazartesi de söyledim. Bugün de söylüyorum. Bu mücadelenin şifresi bence üçlü orta sahaydı. Yani uzun bir süre Lyon'un orta sahadaki o üçlü orta saha kurgusuna bir şekilde üstünlük sağlayacak ya da onlarla başa baş oynayacak bir orta saha kurgusu daha iyi olabilirdi. Çünkü genç bir takım Lyon. Yaş ortalaması 23 ve haliyle sizden daha fazla koşuyorlar. Bizim de biraz yaşlı bir takım olduğumuzu düşünürsek hani o fiziksel dezavantajı bir şekilde daha fazla orta saha oyuncusuyla belki ortadan kaldırabilirdik ama İsmail Hoca'nın vardır bir bildiği, hadi öyle diyelim. Ben daha fazla bu konuda konuşmak istemiyorum. Bakalım, umarım dediğim gibi ben yanılırım ya da sahaya çıkan bu 11 beni yanıltır ve biz daha iyi oynarız bu iki orta sahayla Lyon'un üçlü orta saha kurgusuna karşı. Genelde de şu ana kadar maçların gidişatını ya da maç önündeki bu planlamayı mümkün mertebe gördüğüm ve anlattığım maçlara da bakaraktan hani 3 aşağı 5 yukarı doğru tahmin eden birisi olarak umarım bu kez yanılırım. Ve biz bu kurguda Lyon'a üstünlük sağlarız. Tabii burada şöyle bir şeye bakmak lazım. Yani Sayın İsmail Kartal topa sahip olmanın mı önemli olduğunu düşündü burada, yoksa bir an önce hızlı hücum gerçekleştirmenin mi daha iyi olduğunu düşündü bilmiyorum. Yani nasıl bir oyun planı yaptı onu bilmiyorum. Bunu hep beraber göreceğiz. Yani savunma mı yapacağız? Biz bekleyeceğiz. Uzun bir süre ki bu bekleyen bir takım da değil. Öyle gözüküyor. Hani Talisca ve Vedat Muriç'te çıkıyorsanız demek ki beklemeyeceksiniz. Bakalım maç başlayınca anlayacağız zaten. Demek istediğim, eskiden diyelim ikinci torbada olan takım ikinci torbadan takım ile oynamıyordu. Şimdi her takım, evet doğru, her takım her torbadaki takımla oynuyor. Abi üzülerek söylüyorum, Lyon 2-1 alacak hislerimden o kadar çok eminim demiş. Bu arada sizce bu maç kaç kaç biter? Adem Bey yazmış. Hadi maç skorlarını da sizlerden alalım. Sizce Olympique Lyon Fenerbahçe mücadelesi size göre çıkan 11'i de az önce söyledim ama tekrarlayayım. Fenerbahçe'nin kalede Ederson var. Şikrinyar, Ake, Semedo ve Archie Brownort savunma dörtlüsü. Hemen önlerinde Guendouzi ve Kante oynuyor. Talisca merkezde, Greenwood sağ önde, Oğuz sol önde ve en önde de yani

Santrafor mevkinde de Vedat Muriç var. 11'i de duydunuz. Bu 11'e göre ve rakibin de durumunu da 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Sizce maç kaç kaç biter? 0-538-052-14-87 skor tahmininizi bakalım, kimler nasıl bir skor bekliyor? İyi yayınlar Caner Bey, İstanbul'dan Murat. Ben rica etsem değerlendirebilir misiniz? Tabii ki, hemen bakalım. Bir kupon yollamış. Lyon Fenerbahçe maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü. Real Madrid Sociedad mücadelesi, oyuncu gol atar ve takımı kazanır. Kylian Mbappe gol atar ve takımı kazanır oynamış, 1.70 oran. Viking Dinamo Zagreb mücadelesine de en az 3 gol olur demiş, 2.5 gol üstü. Yani buradan sevgili Murat Bey, tabii hani size saygı duyuyorum fikirlerinize, ama iddiada da hani duygusallık olmaz. Hani Olympic Lyon Fenerbahçe mücadelesi umarım bir olmaz. Yani siz kaybediyorsunuz bu durumda, ama ben kendi takımlarımıza ne olursa olsun, yani o takımı tutayım tutmayayım önemli değil, ama asla asla diyorum, kendimden eminim, asla taraf bahisi oynamıyorum. Mesela gol oynayabilirim, işte Ederson kurtarışı oynayabilirim, ya da ne bileyim offside olabilir, başka bir şey olabilir, var olabilir, ama maç sonucu hani yenilmesi üzerine bir bahis yapmıyorum. Size saygı duyuyorum. Diğer iki maç çok makul gözüküyor diyelim. Ne demiş Serdar Bey, ne demiş? Vallahi bahsettiğiniz kişiyi tanımıyorum. Bir daha evet bakalım, bana yazmamış. 20 yıldır iddia oynuyorum, Lyon yenmezse iddiayı bırakacağım Kadıköy'den Serdar Bey demiş. Peki sevgili Serdar Bey, bakalım. İyi yayınlar Allah aşkına, bu nasıl bir 11 ya? Hiç, ya ben hiç anlamıyorum, ya da İsmail Hoca başka bir şey biliyor ve deniyor. Amerika'dan Vaha Bey yazmış. Yani ben şaşırdım, dediğim gibi bu benim düşüncem tabii. Sevgili Vaha Bey'e de selamlar, sevgiler. Vaha abiye söyleyelim daha doğrusu. Yaşı bizden büyük. Bilmiyorum kıymetli dinleyicimiz, yani hocanın bir bildiği vardır. Maç önünde de açıklamaları vardı. Dün de basın toplantısı vardı. Her ne olursa olsun bu maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Hem kulübümüzü hem de ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Ülke puanı içinde değerli bir mücadele, önemli bir mücadele dedi. Hepsine imza atıyorum. Özür diliyorum ama... Ben 11'i beğenmedim. Yani yine söylüyorum, İkili savunma, tabii hani buna bir şey demiyorum ama hani Asensio'nun olmaması, Talisca'nın olması, geçen maç oynamadı. Hani orada Talisca'nın öndeki pres gücündeki etkisizliği, hani bu ilk kez olan bir şey değil Talisca'yı. Daha önce Beşiktaş zamanında da, daha prime zamanda da izledik. Suudi Arabistan'ı saymıyorum zaten. Fenerbahçe'de de uzun süredir burada. Yani Talisca'nın ne kadar etkisiz pres yaptığını biliyoruz. Ha diyeceksiniz ki Vedat Muriç önde tutarak, belki Vedat Muriç'ten bunu bekleyip hani Talisca'nın o yapmadığı etkiyi Vedat Muriç'ten bekliyor olabilir. Yani Vedat Muriç'i daha geride oynatıp daha fazla koşturup belki ikili mücadeleye sokup, ama Vedat Muriç de bir organizatör değil. Ha diyeceksiniz ki Talisca bunu yapabilir mi? Bir 10 numaralık yapabilir mi? Bence o da değil. Ya Talisca bir 10 numara değil. Oyun kurulumunda neredeyse yok. Hep kendi istatistiğini düşünen demeyeyim, ama hani burada yanlış bir şey söylemeyeyim ya da haksızlık yapmayayım. Hani kaleyi gördüğü zaman direkt kaleyi düşünen bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani burada bir oyunu önce tutup sonrasında daha farklı bir organizasyon yapsaydı daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum. Yani ilk maçta Dion'un bu kadar orta sahada cirit attığı, tırnak içinde söylüyorum, neredeyse 15-20 dakika sürekli topun peşinde koştuğumuz bir oyunu gördükten sonra orta sahada ikili çıkmak, bilmiyorum, bana çok doğru gelmedi. Kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. İsmail Hoca'ya da haksızlık yapmayayım sonra. Abi yayınlar kolay gelsin. Rapid maçı üst olur mu? Rapid maçı en son 1-0'dı sevgili Yalçın. Şu anda skor nedir? Bir bakalım hemen. 1-1 olmuş. Hadi bakalım üzerine bir gol de Rapid atsın. İlginç. 10 kişi kalan takım Hars deplasmanda 1-1 yaptı. İlk mücadeleyi Hars kendi sahasında 3-2 kazanmıştı. Eğer bu maçı kazanırsa konferans liginde, yani bir Avusturya takımı elenmiş olacak. Hadi bakalım maç böyle bitsin diyelim, uzatmaya gitmesin. Yani bir İskoç takım kalsın burada. Bir Avusturya takımı gitsin, iyi olur.
Umarım o

0: Olur üst ama Hars atar bu golü sevgili Yalçın. İyi yayınlar inşallah fark yemeyiz demiş İsmail Hoca. Diğer hocalardan ayıran özellik basit düşünmesi olması gerekeni yapmasıydı ama şu ana kadar gelen hocalar gibi maceraya girmiş. O zaman İsmail Hoca maalesef olmayacağını gösterdi. Maçı kazansak bile bu böyle. Bir de Oğuz Aydın bence yeterli değil. Daha istekli, daha teknik ve daha yetenekli. Burada anlamadım ama bir de Oğuz Aydın bence yeterli değil mi dediniz? Yoksa değil mi? Yani orada soru mu sordunuz? Daha istekli, daha teknik ve daha yetenekli. Kimden bahsediyorsunuz? Yine Oğuz'dan mı bahsediyorsunuz? Öyleyse ben Oğuz'un zaten oynamasını bekliyordum. Abi bence İsmail Hoca'nın hiçbir planı yok kafasında. Oturttuğu bazı şeyler var. Ona göre bundan başka kimse bilmiyor havasında demiş. Yani öyle davranıyor. Bugün son maç olur Fenerbahçe'de demiş Ahmet Bey. Fenerbahçe taraftar bilmiyorum ama yanlış mı düşünüyorum? Yani birçok kişi güvenmiyor Sayın İsmail Kartal'ın kararlarına. Hani bu bir bana mı öyle geliyor? Benim çevremdeki tüm Fenerbahçeliler mi böyle? Futbolu çok biliyor. O da ayrı bir konu tabii. Hani o da olabilir. Ama hani kime sorsam mutlaka bir eleştiride bulunuyor. Hocanın seçimleri, hocanın oynatmaya çalıştığı oyun, hocanın planı konusunda sürekli bir eleştirilerde bulunuyor. Yani İsmail Hoca'nın planı mutlaka vardır tabii ki. Saygın bir teknik direktör. Ama tabii bazen eleştirilere de kulak vermek lazım ki Fenerbahçe taraftarı bence Asensio konusunda İsmail Hoca'ya nacizane bir gönderme yaptı. O da oradan gereken çıkarımı yaptı zaten. Asensio'nun bir sonraki maçta da zaten gol ve asistlerini gördük. İyi oynadı yani. Bir de sakatlandı. Keşke sakatlanmasa. Hani bundan sonra olur mu bilmiyorum. Benzer şeyler olur mu ama bu mücadele özelinde umarım İsmail Hoca'nın tercihleri ve kafasındaki plan bu mücadeleyi bize kazandırır ya da kaybettirmez. Şampiyonlar Ligi'ne gireriz. Hani Lyon gözümüzde çok büyüteceğimiz bir takım değil. Bunu ısrarla söylüyorum. Ama çantada, keklikte değil yani. Mutlaka Lyon'u elemek için bir planınızın olması gerekiyor. Hatta bir değil, birden çok planınızın olması gerekiyor. Geriye düşersek nasıl oynayacak? 10 kişi kalırsak nasıl oynayacak? Rakip 10 kişi kalırsa biz nasıl hücum edeceğiz? Rakip birinci bölgede beklerse biz ne yapacağız? Rakip üzerimize gelirse bizim planlarımız ne işte? Oğuz'u mu koşturacağız? Greenwood'u mu 70 metre koşturacağız ki koşturmamamız lazım. Greenwood'u mümkün mertebe biraz daha belki yerleşip hücum etmemiz gerekiyor. İşte biz beklersek rakip hücum ederse az önce bahsettiğim gibi geçişleri nasıl planlayacağız? Geçişteki anahtar oyuncular kimler? O key player'ler kimler olacak? Toplamı dripling edeceğiz, uzun toplamı. Yani bunları tabii dediğim gibi İsmail Hoca ve onun kurmayları çok daha iyi planlayabilir. Ama bunlar mutlaka vardır. Var olması gerekiyor. Var olduğuna inanıyorum, inanmak da istiyorum. Sonuçta Fenerbahçe'nin teknik direktöründen bahsediyoruz. Mutlaka bunlar vardır kafasında. Selamlar Galatasaray taraftar olarak Fenerbahçe'nin kazanmasını çok istiyorum. İki takım da Şampiyonlar Ligi seviyesinde üst düzey takımlarla oynayarak bizim ligde de eşit yarışmış olurlar. Liverpool, Arsenal, Bayern gibi takımlar da maç yapıp sonra ligimizde oynamak çok kolay iş değil. Hem ülke futbolu adına Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız olması iyi olur diye düşünüyorum demiş sevgili Ali. Seni tebrik ediyorum. Fair play düşüncenden dolayı. Bu arada sevgili dinleyiciler şöyle bir şey hemen söyleyeyim size. Şu ana kadar bu sezon 1.9 puan topladık. Şu ana kadar elemelerde ve 9. sıradayız biliyorsunuz 47.075 puanla. Polonya hemen arkamızdan geliyor. Onlar da bir takım elendi onların. Bundan sonra muhtemelen elenmeyecek öyle gözüküyor. Bakacağız daha doğrusu bunu yarından sonra belki daha iyi anlarız. Yani cuma günü bir kez daha bakarız. Şu anda tek tek bakmayayım yani. Onlar hemen peşimizde. Sonra Çek Cumhuriyeti 43.125 puanla yine ensemizde 11. sırada. En önemlisi Yunanistan peşimizde. Onlar da 42.012 puan. Tabii bir sonraki sene biz bu sene Hollanda ile yarışıyoruz. Hemen önümüzde Hollanda var. Onların da puanı 50.052 ama onlar 6 takımla devam ediyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Cuma günü tekrar bir bakacağız dediğim gibi. Bir bakmakta fayda görüyorum. Yani o 5'e inecek mi bir bakacağız. Ama hani Hollanda'yı bu sene geçmememiz İçten değil, geçebiliriz, yakalayabiliriz, onları sıkıştırabiliriz. Belçika'ya yaklaşmak çok zor ama aşağıdaki takımlara da yaklaştırmamak lazım. O yüzden tabii ki Fenerbahçe elenmeyecek nihayetinde, onu da söyleyelim. En kötü Avrupa Ligi'ne gidecek ama hani Şampiyonlar Ligi olursa daha iyi olur. Sevgili Ali de bunu söylemiş zaten. İyi günler, ben Denizli'den, Denizli Güney'den Yıldıray Safaoğlu. 0-2 çifte şans Fenerbahçe maçın bankosu diye düşünüyorum. Osman Onur Bey ama bir taraftan Yıldıray Safaoğlu diyor. Hadi inşallah Fenerbahçe kazanır. Dediğiniz gibi olsun. Hani banko demiyorum ama ben tabii ki size saygı duyuyorum. Caner Bey, İsmail Hoca'nın kafası ne demiş? Yani nasıl bir plan yaptıysa bu kadro biraz zor diyor. İntihar kadrosu gibi geliyor. Olympique Lyon gol ve goller bulabilir. Nörşelant, Sigma gibi olmayız inşallah demiş. Hoca eğer bugün böyle bir şey olursa istifa edebilir demiş. Lyon 2, Fenerbahçe 1. Taksici Mehmet Bey'e böyle bir skor göndermiş. Evet, maçın skorunu tahmin edin bakalım. Sizce bu maç kaç kaç biter? 3-0 yeniliriz. Bir Fenerbahçeli olarak üzülerek görüyorum ki Şampiyonlar Ligi'nden vazgeçmiş 1-11 Vedat da Talisca'nın aynı anda oynayamıyor olmasını hani herkes görüyor, bir İsmail Hoca görmüyor. Ligdeki şampiyonluk hasreti yüzünden Avrupa Ligi'nde de başarı beklemiyorum. Demiş dinleyicimiz, çok yazık demiş. Yani yazık, bu şeyle, bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne giremeyeceğiz demiş. Amerika'dan, Columbus'tan sevgiler saygılar demiş kıymetli dinleyicimiz Engin Bey. Engin Bey, biraz kestim yazdıklarınızı. Kısa bir yarış arası devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ortada 4 numaralı Çağlayan Şelale. Dışında 1 numaralı Derbeder Ali. Hemen içinde 15 numaralı Göze Çarpan var. İki bu kadar gerilerinde içeride 3 numaralı Irmak Bey'ini görüyorum. Ortada 14 numaralı Olgun Adam. Dışında 13 numaralı Ceyku Balım var. Bu üçlüden de iki boy kadar geride 7 numaralı Eski Kaleli'yi görüyorum. Daha sonra geç çıkan 6 numaralı MCD var. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Akolhan. Ondan da 3 boy kadar geride 12 numaralı Renkat. Renkat'tan da 2 boy kadar geride 9 numaralı Cenge Bey. Cenge Bey'in de 3 boy kadar gerisinde 10 numaralı Cinderella. Hemen içinde ve grubun sonunda 5 numaralı Başalp var. Bu şekilde son koşuda safkanlar son 600 metreye doğru gidiyor. 16 numaralı Dede Yalaz öndeydi ancak dışarıdan dolanan 11 numaralı Vital onu yakaladı ve yarışın yeni lideri 11 numaralı Vital. 16 numaralı Dede Yalaz ikincilikte kaldı. 4-5 boy kadar geride 3 numaralı Irmak Bey'i, daha sonra Çağlayan Şelale ve 1 boy kadar geride 14 numaralı Olgun Adam'ın atakları var. Ve bu şekilde safkanlar son koşuda virajı dönmek üzere. 11 numaralı Vital virajı da 3-4 boy kadar önde döndü. İkinciliğe 4 numaralı Çağlayan Şelale geldi. Ortada 14 numaralı Olgun Adam'ın, gerilerden 2 numaralı Akolan ataklarında yüzüyorum. 11 numaralı Vital lider. Fark 3-4 boy kadar. 14 numaralı Olgun Adam onu yakalamaya çalışan isim. En dıştan 5 numaralı Başalp. İçeriden de 2 numaralı, düzeltiyorum, 7 numaralı Eski Kalenin atakları var. Vital önde ancak dışarıdan 5 numaralı Başalp. İçeriden 7 numaralı Eski Kaleni geliyor. Dışarıdan 5 numaralı Başalp şimdi rakibine hakim oldu ve son koşuyu da 5 numaralı Başalp kazandı. 7 numaralı Eski Kaleli ve 11 numaralı Vital ikincilik için aynı yakın geçen isimler oldu. 14 numaralı Olgun Adam 4. 9 numaralı Cenge Bey de koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki son koşuyu 5 numaralı Başalp İsa Akyavuz'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor.
4: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve

0: Tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse Gireriz programıyla karşınızdayım. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Bu arada iddia kuponlarımı görmek için Instagram'dan Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz. Tekrarlamakta fayda görüyorum. Oraya gelebilirsiniz. Oradan görebilirsiniz zaten nerede paylaştığımı ya da yazabilirsiniz. Nerede paylaştığımı söyleyebilirim size. Birbirinden güzel kuponlar paylaştık. Bugüne özel. Evet, sizler için de bu arada bu mücadelede en az 3 offside bekliyorum. 4 offside de olabilir. Ederson'un kurtarışları yine bence önemli bugün. Eğer Fenerbahçe bu mücadeleyi kazanacaksa Ederson'un kurtarışlarına ihtiyacımız var. Son Konyaspor maçında da gördük. Ederson bayağı güzel kurtarışlar yaptı. Etkili kurtarışlar yaptı. Bugün de özellikle maçın belli bir noktasından sonra fiziksel olarak Fenerbahçe özellikle hani rotasyonda da maalesef eksikleri var. Bu eksikler de maçı özellikle orta sahada daha hızlı hücumlar gerçekleştirebilir Lyon. Umarım dediğim gibi ben yanılırım ama böyle bir şey bekliyorum. Yani bol bol şut atacağını düşünüyorum Olympique Lyon'un. Ben Fenerbahçe kazanır oynadığım zaman Fenerbahçe puan veya puanlar kaybediyor. Örnek geçen haftaki Olympique Lyon maçı Fenerbahçe kazanır ve var olur demiştim. Olmadı. En iyisi bugün oynamamak Fenerbahçe'nin turu geçmesi için demiş dinleyicimiz. Serkan Bey böyle bir totem yapmış. Olympique Lyon Fenerbahçe ilk yarı skoru 2-0. Maç sonucu 3-1. Lyon handikaplı oynadım demiş sevgili Can Bey. Maalesef bu akşam İzmir'den Metin Bey demiş ki bu akşam 5 gol atmazsa turu geçme şansı yok. Metin Bey bayağı bir ilginç bir mesaj yollamış. Yani maç kaç bitecek ki sizce? Fenerbahçe'nin en az 5 gol atması 6-5 falan mı bitecek ya da Lyon 4 gol mü atacak yani? Bursa'dan selamlar. Ben ne demiş? Ben Kader. Evet. Fenerbahçe maçı 0-2 biter. Yani Fenerbahçe 2-0 kazanır demiş. Fenerbahçe'me canı gönülden başarılar diliyorum. Bu sene, o sene abim demiş. Hadi bakalım inşallah diyelim. Avrupa'da mutlaka başarılar lazım. İstanbul'dan İsmail ben. İsmail Bey'e de selamlar, sevgiler. Fenerbahçe deneme tahtası değildir. Lyon maçı deneme yapılacak maç değildir. Tur giderse İsmail Hoca bunun hesabını veremez. Bu kadro ile de maalesef Lyon'u elememiz çok zor bir ihtimal demiş sevgili İsmail Bey. Yani İsmail Bey, ben endişemi söyledim. Çok saygı çerçevesinde söylemeye çalışıyorum ama hani beğenmiyorum derken hani aslında iki gündür söylüyorum. Kendi adıma neredeyse bağlandığım birçok yayında da katıldığım birçok yayında da söyledim. Üçlü orta saha maça başlangıç planında iyi oldu.

0: olurdu. Az önce de söyledim, yani bunun gerekçesini de söyledim. Bu kadar dinamik bir takıma karşı yaş ortalaması bizim neredeyse 30, rakibin 23. Hani böyle genç bir takıma karşı Kante ve Guendouzi önlerinde neredeyse hücum piresi olmayan bir Talisca ile zor. Nasıl olacak bilmiyorum, hani bilmiyorum gerçekten, öngöremiyorum. Hoca ne düşünmüş ve böyle bir planla çıktı bilmiyorum. Çünkü ilk maçta yapmıştı bunu, olmadı. Tutmadı. İkinci maçta aynısını yaptı, bakalım. Umarım bir bildiği vardır. İlk maçta yapamadığı şeydir belki bu mücadelede. Yapacak, Lyon'u geri koşturacak, bilemiyorum artık. Geçiş hücumları deneyecek, hep beraber göreceğiz. Caner abi, Fenerbahçe'nin final maçlarını geçmiş yıllarda da baktığımız zaman şanssızlık veya heyecan yaptığını, bir şekilde çok kez kaybettiğini gördük. Üzülerek söylüyorum, maalesef yanılırım. Lyon 2, Fenerbahçe 0 diye tahmin ediyorum demiş sevgili Tuncay Bey. İzmir'den Necmettin Bayram ne demiş? Yıllardır bahis oynuyorum diyen Galatasaray taraftarı maçtan sonra sözünü tutup bir daha bahis oynamasın demiş. Sevgili Eşref Paşalı Bey, Necmettin Bey demiş. Peki. Kendi fikri, yapacak bir şey yok. İyi günler Aygün Bey, ben Almanya'dan Seyfettin demiş ama tabii mesajını silmiş, sabahki mesajı. Bizim direkt mesajınızı silince o kaldı. Ben de Aygün Bey'in mesajınızı okumak zorunda kaldım ama vazgeçtim. İyi akşamlar İstanbul'dan Erkan ben. Beşiktaş'tayım. Fenerbahçe rahat kazanacak. İnşallah da öyle olacak. Bu arada MHK istifa demiş. Evet. Merkez Hakem Komitesi'nin istifasını istiyor sevgili Erkan Bey. Valla bugün Sayın Başkan da söyledi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu istedim dedi bu konuda. Yani bilmiyorum. Herhalde koltukta bir şey var. Bir şekilde kalkmıyorlar. Herkes istifasını istiyor. Bütün büyük kulüpler geçen sene istedi, bir önceki sene falan istedi. Ama sayın, yani ben istediğimden değil, yani kulüpler bunları söylüyor. Bence başarısız, kişisel değerlendirmemi sorarsanız çok başarısız. Ben eminim Sayın Federasyon Başkanı da kendi şirketlerinde hani bu kadar eleştirilen bir yöneticiyi kesinlikle o koltukta oturtmaz. Ya da şu anda bizi dinleyen herkes için söylüyorum. Yani bu kadar şirketinize sürekli zarar ettiren bir CEO'yu ya da bir genel müdür, neyse artık ismi, bölüm müdürü fark etmez, o bölümde tutmazsınız. Hani tutarım diyen de inan, bana inandırıcı gelmiyor. İnanmıyorum çünkü yani öyle bir şey olacağını. Madem başarısızlık varsa ortada ve hani yapamıyorsanız bir şeyleri ve bu yapamadığınızda ya da yaptığınız işleri de anlatamıyorsanız, doğru sunum yapamıyorsanız, o zaman bir yerde bir hata var. Ben dediğim gibi bu konuya belki cuma günü, belki cumartesi gireriz ama bu konuda Beşiktaş'ın sistemi var. Selamlar, Fenerbahçe bu maçı alması imkansız. Hem de Sayın İsmail Kartal ile bir yere gidemez. Kendisi demiş. Yani doğru 11 ile çıkmamış. Doğru plan değil bu demiş. Ne yazık ki. Bakıyorum. Evet. Bundan vazgeçmesi gerekiyor. Yaşa Fenerbahçe demiş. Ne yazık ki Fenerbahçe'nin problemi bu başarısızlıkları kuruların üzerine atmak. Burayı çok anlayamadım ama bir Fenerbahçe taraftarı Sayın İsmail Hoca ile pek olmayacak diyor. Caner abi yayınlar, Antalya'dan Selim bir Los Angeles Lakers'ta olarak bugün Lyon kazanır diyorum. 4-0 kazanır. Gönül ister Fenerbahçe kazansın. İsmail Hoca ile yola devam edesin. Sezon boyunca başarılı hoca, yolların bu kadar erken ayrılmasını istemiyorum şahsen. İsmail Hoca'nın kredisi daha fazla olmalı demiş sevgili Selim. Peki. Ha, nene diyor. Evet, az önce ne demiş? Yayınlar, İsmail Hoca keşke eleştirileri duysa, şu kadroyla ilgili kimseye olumlu bir şey söylemedi. Yönetimin de el atması lazım. Bu kadroyu değiştirirse son dakikada, keşke Nene oynasa Oğuz'un yerine demiş. İstanbul'dan Cem Bey ne demiş? Cem Yılmaz. Evet. Bizim bildiğimiz Cem Yılmaz değil, değil mi? Evet. İsim benzerliği. Maçın başında sürpriz bir gol bulup skoru koruyamazsak en az iki farklı mağlup oluruz demiş. Belki de 3-1 Lyon kazanabilir demiş sevgili Cem Bey. Bir kupon gelmiş bakalım. Fransa'da böyle bir kadroyla maça çıkmak nasıl bir akla hizmet etmek diyor. Umarım uzatmalara gider ve kazanırız demiş ama çok zor. Sevgili Ali abi. O da çok maçın içine girememiş. 3,5 kulüsü ve maç sonu 1 demiş ve Real Madrid Sociedad mücadelesinde her iki yarıda da karşılıklı gol var diye bir tahmin göndermiş. Merhaba, iyi yayınlar. Kimse İsmail Hoca beğenmiyor bu takıma. Mourinho da geldi. Ne yaptı? Ben Beşiktaş'tım ama inanın bugün alır Fenerbahçemiz demiş. Sevgili Harun Bey böyle bir inanç dolu bir mesaj yollamış. Evet, tahminlerinizi yazın. Son 15 dakika, birazdan reklam arasına gideceğim. Kuponun bu şekilde bir değerlendirir misiniz demiş sevgili Can. Ekibimize de merhaba tekrar. Bir bakalım nasıl bir kupon yollamış. Real Madrid Sociedad mücadelesi her yarıda bir gol ve 4 korner. Ben bunun gelmesini bekliyorum bu arada. Viking Dinamo Zagreb maç sonucu 1. Sergio Soven Bratislava karşılıklı gol var. Olympique Lyon Fenerbahçe Ederson 5 kurtarış yapar. Evet, bu ikisini yakından tanıyorum. Sevgili Can Bey, bence olur bu kupon. Yani bu kuponun olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Abim iyi yayınlar, sevgiler, saygılar. Fenerbahçe ilk yarı 4,5 korner. Viking üst karşılıklı gol var. Newcastle üst karşılıklı gol var. Nasıl kupon olabilir? Bir de senin var mı tuttuğun maçlar, seviliyorsun demiş. Çok teşekkürler. Valla ben Ederson'un kurtarış yapacağını düşünüyorum sevgili Mert Bey'e de. Sevgiler İzmir'e de, sevgiler. Şöyle, Ederson'un 5 kurtarışı bence makul, 4 kurtarış gelmesi lazım. 5 de fena değil. Diğer tarafta Real Madrid mücadelesinde bir gol, her yarıda bir gol ve 4 korner çok makul gözüküyor. Fenerbahçe mücadelesinde 4 offside'ın 2 oranı var. Bence fena değil. Değerlendirilebilir. Yani 3-4 offside olur. Toplamdan bahsediyorum bu arada. Viking mücadelesinde en az 3 gol bekliyorum. Hadi araya gitmeden bunu da söyleyeyim. Zagreb mücadelesinde en az 3 gol bekliyorum. Yani maçın üste gitmesini bekliyorum. Sergi Slovan Bratislava maçında bulaşmam. AEK Atina Sofya maçına, Levski Sofya maçında da ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Yani bana sürpriz gelmeyecektir o mücadele. Eğer AEK kaybederse çok büyük bir sürpriz olur. Hani Bulgaristan futbolu yükselişte işte Levski öyledir, yok efendim böyledir. Kanmıyorum bunların hiçbirine. Kaybedersem de AEK yüzünden kaybederim. O yüzden maç sonu burada bir diyeceğim AEK mücadelesine de. Almanya'dan Seyfettin Bey, Fenerbahçe taraftarıyım. Genelde ne demiş? Evet, biraz kadrodan bahsetmiş. Nene oynasaydı daha iyi olurdu, mantıklı olurdu. Bence yine kendi bildiğini yaptı İsmail Hoca. Seyfettin Bey biraz şey olmuş herhalde, WhatsApp otomatik düzeltmiş. Yani bunu mu demek istiyorsunuz falan olmuş. Yani İsmail Hoca tabii ki kendi bildiğini yapacak, ayrı konu, ama sonuçta oranın patronu. Ama hani maç maç bazı şeyleri belki değerlendirmek lazım. Yani bazen bazı maçlarda farklı oyuncularla, farklı dizilişlerle oynamanız gerekiyor. Çünkü bu maçın öyle bir ağırlığı var. Hani bu maç bir maçtan çok daha fazlası. Bu maç 18 yıllık bir özlemin giderileceği bir mücadele. Bu maç belki bu sene Fenerbahçe'nin hani şampiyon olacaksa hani o fitilin ateşlendiği bir mücadele. Şampiyonlar Ligi'nde kalması demek, ekonomik olarak rahatlaması demek. Belki bu maçın kazanılması Sayın Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki sene tekrar başkanlığa aday olması demek, ya da Sayın İsmail Kartal'ın belki önümüzdeki sene daha hani görev alması demek. Yani bir yılın belki uzaması demek. Yani öyle bir mücadele. Tabii ki burada hocanın kendi bildiğini yapması güzel, ama hani sadece ben demiyorum tabii. Hani bugün birçok kişiyle konuştum. Spor yazarı ya da işte iyi analistlerle de konuştum. Dinledim, okudum. Kendim de zaten yıllardır futbolu takip ediyorum. Hani bazı maçlarda bazı değişiklikler yapmak lazım. Yani Talisca iyidir, Vedat Muriç candır. Her şey, bir şey demiyoruz ama hani kurguda bir değişikliğe gidebilir, en azından maç başlangıç planında. Çünkü hani kazanmak zorunda değiliz. Kaybetmenin yeter. Caner abi iyi akşamlar, kolay gelsin. Mehmet Gökbay demiş. Herkes Fenerbahçe'nin yanlış kadroyla çıktığını söylüyor. Doğru kadro nedir? Kimin oynaması gerekiyor demiş sevgili Mehmet Bey. Ben üçlü orta saha bekliyordum sevgili Mehmet. Onu söylemeye çalıştım. Yani İsmail olabilirdi. Belki ön tarafa Kante atabilirdi ya da 1-6-2-8 de oynayabilirdi. Bir derin oyun kurucu dediğimiz işte Guendouzi'yi biraz daha derine atabilirdi. Hani böyle bir deneme yapabilirdi. Deneme demeyeyim de hani orta sahaya tutma anlamında söylüyorum. Abi yayınlar genelde karamsar bir hava var. Bana göre tam tersi olacak. Fenerbahçe tur atlayacak bugün demiş. Sevgili Satılmış Bey. Peki inşallah hadi bakalım. Herkes Dion maçına olumsuz bakarken İsmail Hoca maç öncesi mazeretlerden bahsederse bu oyuncular nasıl motive olup da hangi psikolojide sahaya çıkacaklar? Geçen sene İngiltere'deki maçı hatırlattı bana. Ama yenip gelmişlerdi. İnşallah bu olumsuzlukta herkes ters köşe yapar. Fenerbahçe kazanır demiş sevgili Ali. İstanbul'dan Önder Bey yazmış. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak sonuna kadar Fenerbahçe'nin yanındayız. Kadro iyi değil ama ne olursa olsun hadi bastır Fenerbahçe. TFF ve MHK istifa demiş sevgili Önder Bey. Bu akşam İsmail Hoca kaybeder. Samsun maçına adını hatırlamadım. Ebedi hocamız çıkar. Hafta içinde Napoli'den ayrılan hoca gelecek demiş Serkan Demirci. Peki. Selamlar, umarım İsmail Hoca'ya rağmen galip geliriz. Bana kalırsa Fenerbahçe yönetimi tercihini Süper Lig'den yana kullanmış. Talişka'yı satacak diye düşünüyorum. İstanbul'dan Fırat Bey. İyi yayınlar. Ben Beşiktaş taraftarı olarak bu sene Avrupa şampiyon olmayı da bu hakem yönetimleriyle bu lige tercih ederim demiş. Ligle ilgili bir şey söylemiş. Her haklı senin gibi Mehmet Bey Bursa'da. Evet, Beşiktaş'ın çok haklı bir isyanı vardı. Hani buna bile gerçi laf söyleyenler oldu yani. Yani 3 sene önce bu karar verilmemişti diyenler falan oldu ama neyse. Neden güvenmiyorsunuz İsmail Hoca? Oyuncularla yaşayan o. Bence güvenmek lazım. Ben güvenmiyorum demedim ya. Öyle bir durum yok. Maçın içinde kırılma anları güzel oynamak lazım. Ankara'dan sevgili Ali Rıza Bey. İlk maç geldi demiş. Sevgili Nihat abinin kuponu 1'den 2 olacak demiş. Hangi maçın geldi abi? Onu yazarsan çok çok sevinirim. Ha, bir maçtan bahsetmişsin ama hangi maç gelmiş? Nihat abi, Hars maçından mı bahsediyoruz yoksa başka bir mücadele mi? Ve son mesajı, birazdan reklam arasına gideceğim. Sonra maçla beraber karşınızda olacağım. Yine ben Seyfettin demiş. Maç sonucu Lyon 3, Fenerbahçe 0. Maalesef, inşallah tersi olur. Ben görme engelliyim. Bu arada sevgiler saygılar sunuyorum sevgili Seyfettin Bey size. Telefonu konuşarak da mesaj gönderiyorum demiş. O yüzden özür diliyorum sizden ama bilemedim tabii ki, bunu bilme şansım yok. Mesaj biraz karışık olmuş olabilir. Çok büyük sevgilerimi iletiyorum size. Benim abim de aynı şekilde, Adil abim, ona da sevgiler ve saygılar. Sizler baş tacısınız. O yüzden önemli değil. Hani ben bazen WhatsApp düzenliyor ya, böyle kendi kendine bunu mu demek istedin ya da başka bir şey yazıyorsun, başka bir şey yazıp gönderiyor. Hani öyle bir şey mi oldu diye düşündüm sevgili Seyfettin Bey. O yüzden kusura bakmayın. Umarım sürçülisan etmedik. Sadece durumu ortaya koymaya çalıştım. Hani bir karışık olmuş. Ben de doğru bir şekilde dinleyicilerimize aktarmaya çalıştım. Diyelim. Bir reklam arasına gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Reklama gitmeden tekrar temsilcimiz Fenerbahçe'nin bir 11'ini sayayım. Sonra reklama gideyim. Dönüşte maça bakacağız. Kalede Ederson var. Semedo, Şikrinyar, Ake, Arçı, Brown savunma dörtlüsü. Guendouzi ve Kante orta sahada. Talisca hemen önlerinde. Greenwood sağ önde. Oğuz sol önde ve en önde de gol umudumuz Vedat Muriç olacak. Fenerbahçe temsilcimize gönülden başarılar diliyoruz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Saat başında maçla beraber karşınızdayız.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor.
2: saran holding kuruluşudur.
3: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
5: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
3: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
5: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, vuruyor! Bekten beke vuruyor!
6: Yani bek etkinliği bu.
5: 2-0!
3: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da.
5: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
5: Merhabalar, merhabalar abi.
4: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yaz, merhaba.
0: Bahse gireriz devam ediyor.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mücadele başladı. 0-0'lık beraberlik dakikalar 1'i gösteriyor. Hadi bakalım inşallah Fenerbahçe. Lyon'dan, Fransa'dan turla dönecek şu ana kadar. Henüz tabii hani maçın başı olduğu için hani bu takım üstün oynuyor, şu takım böyle oynuyor demek çok kolay değil ama çok istatistik yok. İlk dakika itibariyle hatta 2 dakika geride kaldı ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fenerbahçe özellikle rakibin birinci bölgesinin ortalarında prese başlıyor. Vedat da Talisca biraz daha sola yakın, sağa yakın oynuyor. Lyon da uzun toplarla çıkmaya çalışıyor ki onlardan birisi Openda yerde kaldı ama Skriniar'a faul yaptığını tespit etti hakem burada. İyi bir karar verdi. Tam tersi olsaydı çok tehlikeli bir pozisyon olacaktı. Düzeltiyorum. Ake Openda mücadelesinde Openda'nın faul yaptığını işaret etti hakem. İyi de oldu. Dediğim gibi çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Evet, bakalım inşallah temsilcimiz buradan zaferle dönecek. Bu arada orta sahada sert bir faul. Anderson Talisca'ya bunu yapacaklar bu arada. Sinirlendirecekler bizi. Özellikle kendi yarı sahamızdan çıkarken mutlaka temas edecekler. Bunu zaten bekliyoruz. Bakalım dakikalar 3'ü gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu arada Rapid Hars maçı ben 3-2 demiştim az önce, düzeltiyorum. İlk maç 2-2 bitmişti. İkinci maçta 1-1 bitti ve uzatmaya gitti. Uzatmada da Hars deplasmanda 1-0 önde Rapid karşısında diyelim. Yerde kalan bir Lyonlu oyuncu var. Hakemin faul verdiğini söyleyelim. Semedo'yu uyarıyor. Bu pozisyon sonrasında hakem Mariani, İtalyan hakem. İyi bir hakem bu arada. Umarım bugün kararları da bizi üzmez. Dakikalar 4'ü gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Yerde kalan bir Lyonlu oyuncu var. Özellikle sağ önde oynayan oyuncu çok fazla kendini yere atıyor. Lyonlu oyuncu bu arada. Temsilcimiz şimdi Fenerbahçe'ye Archie Brown'la gelmeye çalışıyor. Ceza sahasında bir orta, bir dokunuş gelir mi? Hayır, gelmedi. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu kazandı. Ernest Nuama. Olympic Lyon'da sağ önde oynayan siyahi oyuncu. Bazen böyle çok pırpır bir oyuncu. Hakemi de aldatmaya yönelik hareketler yapabiliyor. Evet, bu arada kornerdi az önce. Biz öyle gördük ama avut kararı geldi. VAR'dan bir uyarı geldi. Evet, artık müdahale ediyorlar. Biliyorsunuz pozisyonlarda. Çünkü Lyon oyuncuları itiraz ettiler o out olduğuna dair. Şimdi kale vuruşuyla tekrar mücadele başlayacak. Dakikalar 5'i gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Biz bu kez önde baskı yapmaya çalışıyoruz. Onları uzun topa zorlamaya çalışıyoruz. Şimdi Semedo ile bakalım. Sağ taraftan gelmeye çalışıyoruz. Semedo daha da sağında olan Greenwood'a. Greenwood tekrar Semedo'ya. Hadi güzel bir orta ve korner. Evet, köşe vuruşu kazandık dakikalar. 5'i gösterirken atak yönü sağ taraftan Greenwood Semedo'yu kaçırmaya çalıştı. Ama öncesinde Dion savunması Clivert'ta topu kornere gönderdi ve köşe vuruşu kullanıyoruz. Dakikalar 5'i gösterirken 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Henüz tabi şut yok. İki takım da attığı şut yok. 53'e 47 topla oynama. Fenerbahçe lehine kullanılan köşe vuruşu kaleci yumrukladı. Dönen top. Evet, Talisca kontrol edemedi ve uzaklaştırıldı. Muhtemelen kaleciye kadar döneceğiz. Semedo dönmedi Ederson'a. Sonrasında da evet, büyük bir şanssızlık. Yerde kaldı. Ve Olympic Lyonlu oyuncular hemen başlattılar. Allah'tan iyi bir organizasyon yapamadılar. Dakikalar 7 ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ve biz de uzun topla oynuyoruz. Onlar da uzun topla oynamaya çalışıyorlar. Şimdi sağ tarafta Kante'yi kaçırdık. Hadi güzel bir atak yapalım. Organize bir atak yapalım. Talisca sola döndü. Oğuz'a, Oğuz'dan Vedat Muriç. Genduzi vurur mu? Vuramadı. Sonrasında sol tarafta büyük boşluk. Şimdi Archie Brown iyi bir orta gol getirir ama olmadı. Atak devam ediyor. Sonrasında Archie Brown kaptırdı. Evet, taç atışı olacak. Ya da eliyle oynadı. Yok, taç atışı olacak. Archie Brown'ın önünde aslında bir ciddi bir boşluk da vardı ama iyi bir orta gelmedi. Hoca bugün Levent'i tercih edebilir miydi? Evet, Levent Mercan da yedekler arasında. Biraz fiziksel yani bir oyuncu tercih etmiş. Diyelim bu arada Olympic Lyon çok tehlikeli geliyor. Şimdi sol tarafta Allah'tan kötü bir pas. Ama offside bayrağı da kalktı. Şimdi mesela ben offside oynadım. Hakem devam ettirdi. Ne olacak? Avantaj kuralı uyguladı. Bu pozisyonda aslında pozisyon offside. Ama topa vuta çıktığı için haliyle offside olmadı bu pozisyon. Yani hakem devam ettirdi bu pozisyonda. Evet, ilginç. Evet, şimdi sol taraftan etkili bir şut Ederson. Ederson'dan harika bir kurtarış sevgili dinleyiciler. Bir anda tehlikeli bir atak çıkarken kaybettik. Sol tarafta bir boşluk vardı. Sert bir vuruş, aslında açı da düzgün değildi ama yine de sert bir etkili bir vuruş geldi Fofana'dan ama Ederson yattı ve topu da kornere gönderdi sevgili dinleyiciler. Evet, bugün Ederson'a çok iş düşebilir. Söylemiştim, özellikle uzaktan şutları olan oyuncular var. Fofana onlardan birisi, yine Tolisso onlardan birisi. Kullanılan köşe vuruşu bir kafa dışarıda, bir korner daha bekliyor Tolisso. Bakalım karar değişecek mi? Evet, aslında kornere gitmiş doğrusunu söylemek gerekirse. Bu da valla Vedat abi diyor ki korner oynayanlar ne olacak diyor. Valla bilmiyorum, az önce offside, ben offside oynadım. Open de offside'deydi ama hakem devam ettirdiği için offside gitti. Böyle de bir durum var. Avantaja bıraktı. Yani bir offside gitti diyelim. Evet, dakikalar 9'u gösteriyor. Tabii işin şakası o bu arada. Sert bir

0: hakemi bir şekilde etkilemeye çalışacaktır. Şimdi Fofana ile yine Lyon gelmeye çalışıyor. Şikrinyar burada iyi bir perde yapar diye tahmin ediyorum. Evet, perdeledi ve top da avuta gitti. 10. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Lyon'da, evet, Lyon'un şu ana kadar 2 şutu var. Birisi isabetti. 48-52 topla oynama. Bizim lehimizi, gol beklentisi Lyon'un 0.9, bizim 0.4 bir şutumuz var. İsabetsiz. İki takımın da birer korner kullandığını söyleyelim. Bu arada yine geliyor Olympic Lyon. Şimdi sol taraftan oyuncu ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlayamadım. Lyon'lu oyuncu bir anda aldı gitti ve sola doğru ısrarla, daha doğrusu sağa doğru gitmeye çalıştı. Şimdi yine Lyon hata var. Sağ taraftan yerde kaldı. Evet, bir serbest vuruş. Yine aynı oyuncu faul almayı başardı. Evet, sarı kart istiyor Mariani. Yok ya, faulü verdi ama Lyon'lu oyuncular sarı kart istiyor. Pozisyonda yine aynı oyuncu, yani kim? Ernest Nuama faul almayı başardı. Sarı kart içinde aslında, hani uyarı demeyeyim ama yine bir baskı oluşturmaya çalıştılar. Hakem Mariani üzerinde. Dakikalar 12'yi gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şu ana kadar ilk dakikada biraz önde baskı yaptık ama şu dakikalarda biraz baskı yiyoruz. Şimdi Lyon tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Ceza sahasında bir orta. Ters bir vuruş. Korner. Ters bir vuruş ve korner oldu. Burada Şikrinyar'a çarpan top. Ederson'u da yanılttı ama Allah'tan kornere çıktı. Yani kaleyi bulsa Ederson da bir şey yapamayabilirdi ve köşe vuruşu kullanıyor. Olympic Lyon. Dakikalar 12'yi gösteriyor. Ceza sahası kalabalık. Köşe vuruşu, kafalardan seken top Archibrand'ı uzaklaştırdı ama öncesinde faul var. Evet, ilk 10 dakika itibariyle birkaç dakika iyiydik ama sonrasında, yani biraz daha önde basmaya çalıştık. Sonrasında Olympic Lyon'un biraz daha bizi kendi yarımıza, sağımıza doğru itmeye başladığını gördük. Biraz bol bol pas yapmalıyız. Yani ön tarafta çok kolay top kaybı yapmamamız lazım. Bunu ısrarla söylüyorum. Biraz top tutmamız lazım. Bu bizim için dezavantaj. Bakalım ilerleyen dakikalarda hani öndeki baskı kaç kişiyle olacak, nasıl olacak, nasıl bir şiddette olacak, onlara da bakacağız. Lyon bir sağ kanattan gelmeye çalışıyor, bir sol kanattan. Biz biraz uzun topla oynamaya çalışıyoruz gördüğüm kadarıyla. Bir de her pozisyonda Tarişka'yı buluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi Oğuz'a gelmeye çalışıyoruz. Oğuz ceza sahasına girdi. Bir şut kaleci. Kaleci Greif. Dominik Greif yattı ve kontrol etmeyi başardı. İyi bir pozisyonda aslında, uzak köşeye etkili bir vuruşta golü bulabilirdik. Sevgili dinleyiciler, Oğuz ceza sahasına girdi. Kesme bir vuruş, plase bir vuruş ama kaleci Greif yattı ve kontrol etmeyi başardı. Evet, iki takım da birbirini tartıyor. Aynen. İlk maçta olduğu gibi. Lyon tabii, hani dediğim gibi, genç bir takım. Zaman zaman uzun toplarla bir şekilde savunmamızın arkasına koşu yapıyorlar ki onlardan birisi olabilir yine ama burada Openda araya girmek isterken aslında kendi Tolisso'ya gidecek olan topu engellemiş oldu. Bizim için de faydalı oldu. Şimdi Tarişka ile tekrar gelmeye çalışıyoruz. Dakikalar 14 ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Biz de kısa bir reklam arasına gideceğiz ama şimdi Greenwood'a bir pas. Greenwood ceza sahasında pas vermeyi tercih etti. Offside var mı? Var. Kısa bir reklam arası.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali

0: %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fransa'da Olympique Lyon 0, Fenerbahçe 0. Az önce Greenwood savunmanın arkasına hareketlendi uzun bir topla ama hakemin offside kararı var. Mücadele yeniden başladı. Evet, biz hücum ederken onlar savunmasını biraz daha derine götürüyor. Onlar hücum ederken biz biraz daha ikinci bölgenin ortalarında karşılamaya çalışıyoruz. Biraz daha rakibe o alanı vermemeye çalışıyoruz. Şimdi Lyon hata var. Yine sağ taraftan etkili bir orta vuruş ama dışarıda. Kötü bir pozisyon verdik. Kötü bir pozisyon verdik maalesef. Sağ taraftan bizim sağ tarafımızı şu ana kadar iyi işlediler. Evet, Archie Brandt'dan sıyrıldı. Sonrasında ceza sahasına bir orta ve Lyon'da gördüğüm kadarıyla Tolisso değil ama Morton olması gerekiyor. Yattı ama topu da vuta attı. İyi oldu. İyi bir vuruş gelmedi. Evet, iki takım da, daha doğrusu Olympique Lyon daha çok sol tarafı kullanmaya çalışıyor. Az önce sağ taraftan gelmeye çalıştı. Bir anda Fofana en soldan gelmeye çalıştı. Fofana en sağa uzun bir pas verdi. Orada Ernest Nuama Tesman'la verkaç yaptı ve bir anda Archie Brandt'dan sıyrılıp bomboş ortayı yaptı ki sonrasında iyi bir vuruş gelmedi. Özellikle sağ tarafımıza biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bence çok kolay Nuama sıyrılıyor Archie Brandt'dan. Orayı biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada bir faul pozisyonu vardı ama hakemin burada devam kararı verdiğini söyleyelim. Mariani aslında bir faul vardı benim gördüğüm. Yerde kalan bir oyuncumuz vardı ama ısrarla devam ettirdi. Tehlikeli pozisyon olabilirdi. Yani daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bazı pozisyonlarda mümkün mertebe ayakta kalmaya çalışmak lazım. Çünkü hakem vermeyince bu defa bomboş üzerinize geliyor rakip. Buraları biraz daha dikkatli oynamak lazım. Özellikle kendi yarı sahamızda. Fofana ile şimdi kendi atak yönüne göre sol taraftan gelmeye çalışıyor. Olympique Lyon kapandık. Kendi yarı sahamızda şimdi sola döndüler. Soldan ceza sahasına bir orta Skriniar olması gereken yerde ve topu da taca gönderdi. Sonra da arkadaşlarını kızıyor. Kaptan Skriniar. Dediğim gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla pas yapıyorlar. Hızlı pas yapıyorlar. Taç atışını kullanırken herhalde yanlış taç attı. Taç atışı şimdi el değiştirdi. Dakikalar 18 ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Evet, Norveç'te Viking Dinamo Zagreb mücadelesi 1-1'e geldi sevgili dinleyiciler. Burada söylemiştim bir üst maçı olur diye düşünüyordum. Derken şimdi Fenerbahçe Oğuz'da gelmeye çalışıyor. Oğuz'dan Archie Brandt. Hadi güzel bir orta. Bir vuruş kaleci. Kaleci aslında orta yapsa içeride bomboş arkadaşları var. Gerçekten kime çarpsa gol olabilir ama Archie Brandt burada çok kötü bir tercih. Yanlış bir tercih bana sorarsanız. Vedat Muriç bomboş çıkardığı anda boş kaleye topu ağlara gönderecek ama kaleyi vurmayı tercih etti ve kaleci Lyon kalecisi Dominic Graf bu pozisyonda başarılı. Top da kornere gitti. 19. dakika oynanırken temsilcimiz adına üstünlük sayısıydı. Evet, Oğuz kullanıyor. Şimdi bir vuruş direkten döndü sevgili dinleyiciler. Atak devam ediyor. Şimdi Greenwood ceza sahasına girdi. Greenwood'un şutu da savunmaya çarptı ve taç. Köşe vuruşu Oğuz. Uzak köşeye kullandı. Uzak direkten oyun alanına döndü. Kaleciye geçen top gerçekten büyük bir şanssızlık. Tam 90'a girerken 90'dan dışarı çıktı. Fenerbahçe'nin gole yaklaştığı, temsilcimizin gole yaklaştığı bir dakikaydı ama maalesef şans da bizden yana değil. AEK Atina Levski Sofia karşısında 2-0 önde sevgili dinleyiciler. Onu tekrar bir söyleyeyim. Zaten AEK Atina galibiyeti beklediğimiz söylemiştim. Ve Slovan Bratislava da Selje karşısında deplasmanda 1-0 önde. Olympic Lyon Fenerbahçe mücadelesi 0-0 devam ediyor. Hatta tek golsüz mücadelede burası, onu da tekrarlamakta fayda görüyorum. Evet, şu ana kadar hemen şöyle bir bakalım. Bu arada Fenerbahçe'de bir oyuncu yerde kaldı ama Lyon devam ediyor. Atmadılar topu taca. Sol taraftan şimdi Fofana ile gelmeye çalışıyor Olympic Lyon. Az önce söylemiştim ama tekrarlıyorum, ayakta kalmaya çalışmak lazım. Şimdi Kante, kendisine çarpan top ve eline çarptığını söylüyor. Şimdi tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak Olympic Lyon. Evet, şu ana kadar Lyon'un da 4 şutu var. Fenerbahçe'nin de 4 şutu var. Lyon'un gol beklentisi 0.29. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 0.22. 61-39 topa sahip olma Olympic Lyon lehine. Maç önünde ne söylüyorsak şu ana kadar bunları maalesef yaşadık. Oyunu tutamıyoruz. Evet, belki pozisyona girdik, doğru. Ama geçiş hücumlarıyla giriyoruz. Oyunu özellikle orta sahada şu ana kadar üstünlüğü ele aldı Olympic Lyon. Ve tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Bu arada benim de yayının bitmesine bir 3-4 dakika kaldı. Sonrasında sevgili Görkem'e devredeceğiz. Evet, şimdi Lyon tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Ceza sahasına orta ve Ederson çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Şu ana kadar güzel olan şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Hep olumsuz bir şey söylemeyeyim. Bu arada savunmanın arkasına atılan bir top. Greenwood'dan önce Kluivert başarılı ve tekrar top Olympic Lyon'da. Merkezden çok fazla şut attırmadık ki onların 2-1'lerden, yani 2-1 yaptıktan sonra özellikle denedikleri bir şey. Ama şu ana kadar dediğim gibi merkezi kullanmalarına çok da izin vermedik. Şimdi Openda'ya bir pas. Openda savunma arkası koşusu yaptı. Evet, yan hakemin offside bayrağı kalktı. Bu arada mücadeledeki ikinci offside. Ben 4 offside olur demiştim. Maç önünde offside'miş yani. Onu da Openda kabul etmiyor ama net bir offside'miş. Öndeki en son Fenerbahçeli oyuncuya göre daha önde. Dakikalar 23'ü gösteriyor. Yani şu oyun yeter mi bilmiyorum. Biraz daha topa sahip olmamız lazım. Özellikle Oğuz'un kanadını çok etkili kullanıyoruz. Yani sol tarafı Archie Brown ve Oğuz'la beraber oradan hızlı hücumlar gerçekleştiriyoruz. Biraz daha sağ kanadı, yani Greenwood'un kanadını da kullanıyor olmamız gerekiyor. Orada da tehlike yaratmamız gerekiyor. Aslında belki de en büyük beklentimiz orası. Yani Greenwood-Semedo ikilisinin olduğu sağ tarafı daha etkili kullanmamız gerekiyor. Şimdi Greenwood'a tabii çok da yakın oynanıyor. Onu da söyleyeyim yani. Tehlike bölgesinde çok fazla top almasını istemiyor. Şimdi bu arada savunmanın uzun bir pas. Greenwood'dan hatta müthiş bir pas. Offside yok. Oğuz Aydın ceza sahasına girecek. Biraz hızlı oynasak daha iyi olur ama Oğuz Aydın bayağı bekledi. Sonrasında ortasını yaptı. Taç mı? Hayır. Top yerden sekti. Atak devam ediyor. Şimdi içeriye bir orta. Bir gol gelir mi? Olmadı. Kaleci dönen top. Bir vuruş ve top ağlarda. Vedat Muriç dakikalar 24'ü gösterirken top yerden sekti. Oğuz Aydın'ın önünde kaldı. Taca çıkan top. Sonrasında ceza sahasına ortaladı. Vedat Muriç kafayı vurdu. Kaleci Gref. Dönen top. Vedat Muriç bir kez daha vurdu ve top ağlara gönderdi. Dakikalar 24. Olympic Lyon 0. Fenerbahçe 1 sevgili dinleyiciler. Gerçekten ilginç bir pozisyon. Çünkü top taca çıkarken bir anda falso aldı. Tekrar Oğuz Aydın, yani Lyon'lu oyuncular da top taca çıkacak diye sanki böyle bir duraksadı. Sonrasında Oğuz Aydın bir anda bekletmeden ortayı yaptı. Vedat Muriç'ten müthiş bir kafa. Kaleci Gref son anda çeldi. Dönen top yine Vedat Muriç sağ ayağıyla kalecinin solundan düzgün bir vuruşta takipçiliğini konuşturdu ve temsilcimizi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 24. Olympic Lyon 0. Fenerbahçe 1. Evet, az önce de bahsettim, özellikle Oğuz'un kanadını şu ana kadar çok iyi kullandık. Greenwood'dan Oğuz'a neredeyse 45-50 metrelik diagonal bir pas. Oğuz Ki şu ana kadar hani bu asisten ziyade maçın en iyilerinden birisi belki de Fenerbahçe adına. En fazla reyting alan oyuncusu şu ana kadar iyi bir performans ortaya koydu. Gol dedi, asist yapmayı başardı. Burada aslında sadece dediğim gibi asisten ziyade hem top ona geldiği zaman yaptığı şeyler, topsuz koşular, oyunu enlemesini açması, top Fenerbahçeli hem merkezde hem savunmadaki oyunculara geldiği zaman bir anda öne doğru koşu göstermesi, savunmaya yardımı şu ana kadar üst düzey. Oğuz Aydın'ın maç önünde de söyledim, yani eleştiren dinleyicilerimiz de vardı ama ben aslında böyle düşünmüyorum. Oğuz'un iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve pas kalitesinin de Nene'ye göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, gol yemeyelim, biraz daha dikkatli olalım diyelim. Özellikle hazır golü bulduktan sonra biraz daha dikkatli olmamızda fayda var. Bu arada bir vuruş kaleci Ederson. Fofana geldi solundan ama Ederson, kalecimiz Ederson başarılı bu pozisyonda. Dakikalar 27. Olympic Lyon 0, Fenerbahçe 1 sevgili dinleyiciler. Evet, temsilcimiz şu ana kadar dediğim gibi fena bir performans ortaya koymadı. Özellikle Greenwood'un kanadını biraz daha işler hale getirirsek bence çok daha iyi olacak. Talisca da hani 3. bölgede çok topla buluşamasa da özellikle karşılarken o hücum presine katılıyor. Onu söyleyeyim, şu ana kadar elinden geleni yaptı. Evet, ben artık yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılıyorum. İnşallah Fenerbahçe bu skoru korur ve devamında da Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Uzun yıllar süren o hasreti hem sonlandırır hem de Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılmış oluruz. Birazdan sevgili Görkem sizlerle birlikte olacak. Herkese, ailesiyle birlikte güzel bir gece temenni ediyorum. Hoşçakalın.
2: Bahse gireriz sona erdi. Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
4: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu, kafayı, gol!
2: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
4: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
5: Yani bek etkinliği bu.
4: 2-0!
2: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da.
4: 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım ve güzel bir haberi şu an sizlere aktarmak istiyorum. Temsilcimiz Fenerbahçe ikinci golü bulmayı başardı. Dakikalar 27'yi gösterirken Arşe Burak'ın kafa golünü, muhteşem bir kafa golünü şu an sizlere aktarmaya gösteriyorum. Özen gösteriyorum. 2-0 müthiş bir oyun vardı temsilcimiz Fenerbahçe'de. İlk 27-28 dakika geride kalmışken umarım devamı gelir. Ayağımızın tozuyla şöyle 3. 4. golü de bulursak tadından yenmez diye düşünüyorum. Arşe Brown'un attığı kafa golüyle Fenerbahçe temsilcimiz Olympic Lyon deplasmanında farkı 2'ye çıkardı. Olympic Lyon'lu taraftarlara şu an bakıyorum. Tiyatro izler gibi maç izlemeye devam ediyorlar. Tabii izleyebilirler Fenerbahçe'nin şovunu kendi evlerinde. Şu an pür dikkat izleyen birçok Fransız taraftar dikkatimi çekti. Onlar da dediğimiz gibi izlemeye devam etsinler. Dakikalar 29'u gösteriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 2-0 avantajı yakaladı, cebine koydu. Şampiyonlar Ligi'ne katılım konusunda ciddi bir avantajı da yakalamış oldu. Şimdi Olympic Lyon kendi yarı alanından çıkmak için hazırlık pasları gerçekleştiriyor. Sağ kanada gönderilen bir top. Sağ kanattan Olympic Lyon atağını sizlere aktaracağım. Sol tarafa çevrilen top ileriye doğru gönderildi. Şimdi uzun bir top deneme şansı Semedo kademede. İyi kümelendik. Bu bölümde alan savunmasını çok iyi uyguluyoruz. Sağ kanada bir kez daha gönderilen top ceza sahası içerisine uzun bir top denemesi ama yine kademede Şikrinyar başarılıydı. Uzun ileriye gönderilen top hiçbir takım arkadaşına gelmeyince doğrudan dışarı çıkmış oldu. Openda topu doğrudan avuta gönderdi karşılaşmanın 30. dakikası oynanırken. Diyelim ve gecenin diğer skorlarına da şöyle bir bakalım. Hangi karşılaşmalarda hangi goller oynanıyor, gerçekleşiyor. Viking Dinamo Zagreb mücadelesi 1-1 devam ediyor. Dakikalar 32'yi göstermekte. Kelce Bratislava mücadelesinde Bratislava 1-0'lık üstünlüğü yakalamış deplasmanda. İlk karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı. Bir diğer mücadelemiz AEK Atina 3, Levski Sofia 0. Burada da AEK takımı aslında büyük bir avantajı yakalamış gibi gözüküyor dakikalar 32'yi gösterirken. UEFA Konferans Ligi playoff mücadelesinde de penaltı atışlarına gidilen bir diğer karşılaşma Rapid Wien Hearts mücadelesi 2-2 sonuçlandı ve penaltı atışlarına gidildi. Bakalım orada da playoff'u geçen taraf kim olacak? İspanya La Liga'da Real Madrid 0, Real Sociedad 0 yine burada da 29. dakika oynanıyor diyelim. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Olympic Lyon karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 32'yi gösteriyor. Şimdi kendi yarı alanında yine hazırlık paslarına devam ediyor. Olympic Lyon'lu oyuncular yani istedikleri kadar hazırlık paslarına devam edebilirler. Çünkü bizim için hava hoş. Artık 2-0 gibi çok önemli bir skoru da cebimize koyduk. Onlar istediği kadar paslaşmaya devam edebilir. Uzun bir top gönderdi ve Şikrinyar araya girdi ama yapılan müdahalenin hakem tarafından faul olduğu tespit edildi. Uzun bir top ceza sahasına doğru gönderilecek olan bir top ama savunmada Şikrinyar müdahalede bulunurken karşılaşmanın hakemi faul noktasını gösterdi ve Şikrinyar'a da bir sarı kartı çıkardı. Mücadelenin 32. dakikasından çıkmak üzereyken sarı kartı gördü Şikrinyar. Şu bölüme kadar oyundan memnun musunuz? Tabii skordan memnunuz değil mi? Tüm Fenerbahçeli, tüm Galatasaraylı, tüm şu an futbol severler skordan memnundur diye ben tahmin ediyorum. Ha ikinci yarıda bir değişiklik bekliyor musunuz? İlk yarıda nasıl bir oyun bekliyordunuz? Şu an karşılaştığınız tablo size göre sürpriz miydi? Tüm bu maça dair mesajlarını dinleyicilerimiz Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilir. Hepsine yer vermeye çalışacağım, gayret göstereceğim. İsminizi de mesajlara eklemeyi unutmayın. Sizlerden ricam budur. Şöyle bakalım mesajlara. İlyas Bey ne demiş? Fenerbahçe 3. golü bulacak ve maç 3-1 bitecek. Uzun bir aranın ardından tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Fenerbahçe'mizi tebrik ediyorum demiş. Peki güzel mesajlardan biri. Mücadelenin de 33. dakikası oynanıyor. Şimdi Greenwood da sağ kanattan ceza sahası içerisinde tehlikeli bir atak organizasyonu şekillenebilir. Ceza sahası içerisinde ama savunmanın müdahalesi ve köşe vuruşu kullanacak. Şimdi temsilcimiz Fenerbahçe sağ kanatta Greenwood'un da oldukça hareketli olduğunu söyleyebilirim. Karşılaşmayı izleyemeyen dinleyicilerimiz için bu bilgiyi de aktarayım. Sağ kanatta iki oyuncu birden Olympic Lyon'lu oyuncu aslında kademeye geliyor. Greenwood'un koşu engellemeye çalışıyor ama maçın bu dakikasına kadar da Greenwood oldukça başarılı bir görüntüye sahipti. Köşe vuruşu kullanıldı ceza sahası içerisinde. Yükseklik kazanan top ters bir vuruş kalecide kaldı. Üçüncü gol için yüklendiğimiz anlardan biriydi diyelim. Mesajlarımıza devam edelim. Bakalım dinleyicilerimiz neler yazmış. Abi iyi yayınlar, hoş geldin. Bence Fenerbahçe 3-1 kazanacak. Buradan bırakmayız demiş. Umarım ki öyle bir ihtimale şu an hiç olduğunu ben düşünmüyorum. Çok iyi Fenerbahçe'nin oyunu var. Böyle bir oyun bekliyor muydunuz diye sordum tüm dinleyicilerime. Genelde şaşırdıklarını söylüyorlar. Ha, tamam Fenerbahçe kendi yarı alanında rakibini karşılar, hızlı ataklarla ileriye hücuma çıkar düşüncesine sahipti aslında birçok futbol sever. Ama bugün tam tersi bir senaryo yaşanıyor. Olympic Lyon kendi evinde, kendi sahasında, Fransa'da yarı alanında Fenerbahçe'yi karşılıyor. Fenerbahçe çok ciddi ataklar gerçekleştirdi. Maçın 35. dakikası geride kalmışken Olympic Lyon bir köşe vuruşu kullandı. Direkten döndü ters bir vuruş ve top direkten döndü. Şansın yanımızda olduğu anlardan biri. 35. dakikada belki de en tehlikeli pozisyonlarından biriydi. Olympic Lyon'un maçın şu bölümüne kadar yakaladığı en net fırsatlardan biriydi. Atakları devam edecek ve savunmada yine araya girdi ve uzun bir top, Tarişka'dan uzun bir pas denemesi, savunma yine başarılı kademede. Olympic Lyon bu hatayı savuşturmayı başardı ve hazırlık pasıyla şimdi tekrardan Olympic Lyon'un atağını sizlere aktaracağım. Şöyle bir koşu mesafelerine bakacak olursak iki takımın da şu ana kadar 40 kilometre koşu yaptığını söyleyebilirim. Totalde tüm futbolcuların koşu mesafesi 40 kilometre. Ha tabii 40.04, 40.07 şeklinde değişiyor. Ben ortalama olarak 40 kilometreyi sizlere söylemiş olayım. Sol kanattan Olympic Lyon gelme hazırlığı içerisinde ama savunma, Fenerbahçeli oyuncular o kadar çok kendisinden emin ki şu bölüme kadar yine araya giren bir oyuncumuz Semedo olması gerekiyordu. Evet, günün başarılı isimlerinden biri Semedo kademeye girdi ve Olympic Lyon'un atağını, tehlikeli atağını savuşturan isimlerden biri oldu. Şöyle bir mesajlarımıza tekrardan dönelim. Görkem hoş geldin, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Görkem bunu okuma, sıkıntı yok demiş. Gözden kaçmış insanlık hali. Yüzlerce mesajla uğraşıyorsun olabilir. Ha, tamam anladım. Zaten açıklamasını yaptım ya sevgili Levent abim. Tamamdır, teşekkür ediyorum. Onunla alakalı daha sonra zaten yine görüşlerini bana aktarabilirsin. Ama sizler de hak veriyorsunuzdur. Yani bir yayına girer girmez 150 tane yakın mesaj geliyor. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Yani kişisel telefonuma gelen özel mesaj gibi değil. Bir iki tane gelmiyor. Yüzlerce mesaj geliyor ve kısa kısa okumaya çalışıyorum tüm mesajlarınızı. Onu da söyleyeyim, ifade etmiş olayım. Maça dönecek olursak 36. dakikadan çıkma hazırlığı içerisindeyiz. Greenwood yine şık bir çalımla rakip yarı alana girdi. İki kişi arasından çıktı ama üçüncü kişi gelince topu kaptırdı. Şimdi Olympic Lyon'un atağına dönüştü. Az önceki hücumumuz dakikalarda 37'yi gösteriyor. Sol kanattan Olympic Lyon gelme hazırlığı içerisinde ama iyi kademe yapıyoruz. Üçüncü bölgede özellikle hata yapmıyoruz. Ceza sahası içerisine bizim için çok güzel bir orta. Devamlı böyle orta denemeleri gelebilir. Yani benim için bir sorun yok. Olympic Lyon antrenmanda bile bu denli kötü ortalar yapıyor mudur? Bence yapmıyordur. O da bize denk geldi. Güzel, güzel. Böyle devam edebilirler. Karşılaşmanın 38. dakikası oynanıyor ve Fenerbahçe'nin, temsilcimizin Olympic Lyon deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bir dinleyicimiz ne demiş? Şöyle bir bakalım. Kendimizi kandırmayalım. Yani şu an kendimizi kandırabileceğimiz bir oyun söz konusu değil, onu söyleyeyim. Fenerbahçe ne yapar ne eder turu verir. Malum Fenerbahçe demiş. Yani 2-0 öndeyiz. Daha bundan ötesi var mı diye sorayım dinleyicimize. Ama her zaman her yerde de en büyük Fener demiş. Yine Serkan Demirci bu mesajın sahibi. Hani kötü enerjilere gerek yok. Biz güzel düşünelim. Çünkü iyi oynuyor Fenerbahçe şu ana kadar. Hata da yapmıyor savunmada. Ha, bir tane direkten dönen topları var. Onun dışında öyle aman aman 2-0'lık skor avantajına rağmen biz daha ofansif gözüküyoruz. Biz daha fazla gole yakın oynuyoruz. Onu da söyleyeyim. İlker Bey ne demiş? Şöyle hemen mesajına dönelim. Fenerbahçe ilk yarı gol yemezse ikinci yarıda bence oyunu kendi yarı alanında tutup bu karşılaşmadan da istediği sonucu alacaktır. Sana da iyi yayınlar kardeşim demiş. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Sizler de Radyo Spor WhatsApp hattına bu mücadeleyle, bu karşılaşmayla alakalı görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bunu da söyleyelim. Şöyle bir döneceğim mesajlara da gecenin diğer skorlarını hatırlatmak istiyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff mücadeleleri Viking Dinamo Zagreb 1-1'lik bir eşitlik söz konusu. Olympic Lyon 0 Fenerbahçe 2, dakikalar 39'u gösteriyor. Kelje 1 Slovan Bratislava 1 ve son olarak da son karşılaşmamız AEK Atina 3 Levski Sofia 0. AEK'te Yunanistan ekibi büyük bir avantaj yakaladı. İlk karşılaşma Levski Sofia'nın sahasında Bulgaristan'da 0-0 sonuçlanmıştı. Ama ilk 30 dakikalık bölüme AEK takımı 3 gol birden sığdırmayı başardı. Real Madrid Real Sociedad mücadelesinde yine 36. dakika ve 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Orada da goller geldikçe, gol sesi çıktıkça sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. diyelim ve karşılaşmaya tekrardan dönelim. Mücadelenin 40. dakikası oynanıyor. Oyun temposu bu bölümde biraz düştü. Aslında istediğimiz durumlardan biri temponun düşmesi. 2-0 öndesin zaten 3. 4. gol için yüklenmeye gerek var mı bu bölümde? Bana soracak olursanız kesinlikle gerek yok. 40 dakika istediğimiz gibi her şeyin ötesinde çok harika bir skor karşımızda. Muriç ve Arşe Brown'un golleriyle 24 ve 28. dakikada gelen bu iki golle Olympique Lyon deplasmanında temsilcimiz Fenerbahçe 2-0 önde olan taraf. Az önceki dinleyicimiz gibi ilk yarı kalemizde gol görmezsek müthiş olacak. Bu arada uzaklardan bir şut Ederson. Ederson yine kalesinde devleştiği anlardan biriydi. Muhteşem çıkardı Ederson. Onları ateşleyebilecek anlardan biri olabilirdi o açıdan. Çok ama çok kritik bir kurtarışa imza attı Ederson. Ve top da taca çıktı. Şimdi taç atışıyla oyun hareketlilik kazandı. 41. dakikada sol kanatta Olympique Lyon tehlikeli bir atak gerçekleştirebilir. Ama ceza sahası içerisine gönderilen bu top yine Skriniar'ın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Ardından da yerde kalan bir oyuncumuz ve karşılaşmanın hakemi faul noktasını gösterdi. Faulü tespit etti. Mücadelenin 41. dakikasındayız. Fenerbahçe deplasmanda, Olympique Lyon deplasmanında 2-0 önde olan taraf. Diğer karşılaşmalarda da henüz bir gol sesi çıkmadı. Şöyle bakalım, kontrol ediyorum bir kez daha ekranımı. Hayır, skorlar devam ediyor. Viking Dinamo Zagreb 1-1. Kerje Slovan Bratislava 1-1. Ajek Leski Sofia yine Ajek'in 3-0'lık üstünlüğüyle devam ediliyor. İlk maçtan sonra Fenerbahçe hakkında abuk zubuk yazı yazan demiş dinleyicimiz. Fransız gazeteciye de selamlarımı gönderiyorum demiş. Peki hiç girmeyelim öyle bir konuya. Hiç girmeyelim. Şu an tadını çıkartalım ya. 2-0 Fenerbahçe önde. Yıllar sonrasında tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Bu sonuçla birlikte. Hatta deplasmandayız. Şöyle düşünün. Maç öncesi yani ben hiçbir Fenerbahçe taraftarının dahi böyle bir skorla karşılaşacağını düşünmüyordum. Çevremde gördüklerimi söyleyeyim en azından. 40. dakika, 41. dakika 2-0 öndeyiz. Muhteşem bir tablo var. Yani diğer konulara, diğer detaylara girmeyelim. Bu anın tadını çıkarmaya devam edelim ama öncesinde bu hata uzaklaştırmamız gerekiyor. Ceza sahası içerisinde Olympique Lyon'lu bir oyuncu vardı. Oraya gönderilmek istedi bu top ama savunma araya girdi. Dönen top yine Olympique Lyon'lu oyuncularda kaldı. Tamamen kapandığımız bölümlerdeyiz. Karşılaşmanın ilk yarısının sonuçlanmasına da şöyle bakayım saatime 3 dakika gibi normal sürede bir zamanımız kaldı. Fenerbahçe bu bölümde kendi yarı alanına çekilmiş durumda. Morton'la az önce Olympique Lyon etkili bir atak gerçekleştirmeye çalıştı. Ama savunmada yine Skriniar araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Dönen top Olympique Lyon'lu oyuncularda kaldı. Sol kanattan Olympique Lyon şimdi bir atak şekillendirmeye çalışıyor ama ön uçta çok basit top kayıpları yapıyor ki bizim işimize geliyor. Onlardan biri şimdi Vedat Muriç topu kazandı. Orta sahaya kadar topu sürdükten sonra yerde kaldı. Maçın hakemi de faul noktasını tespit etti. Olympique Lyon'lu oyuncuların itirazları devam ediyor ki itiraz etmeye devam edebilirler. Ya bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Zaman bizim lehimize işliyor. 43. dakika Fenerbahçe Olympique Lyon deplasmanında 2-0 önde olan taraf. Şöyle bir istatistiklere bakacak olursak da karşılaşmanın 44 dakikası geride kalırken %61'e %39'luk bir topla oynama üstünlüğü var Olympique Lyon'un. Çekilen şutlarda totalde Fenerbahçe temsilcimiz 9 şut denemesinde bulundu ve buna karşılık 5 şutumuzda kaleyi buldu. Olympique Lyon'un ise şu ana kadar 6 şutu bulunuyor. Yine bunlardan 3'ü isabetliydi. Köşe vuruşu sayılarında da 4'e 3 yine temsilcimiz Fenerbahçe'nin üstün olduğunu söyleyebilirim. Yapılan ortalar 8'e 2 Fenerbahçe cephesinde. Rakibimizde de 10'a 3. Yani kanatları iki takım da fazla kullanmamaya çalışıyor. Son çizgiye iniyor iki takım oyuncuları ama orta yapmaktan ziyade paslaşarak ya da organize ataklar gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyebilirim. Karşılaşmanın da 45. dakikasına girmiş bulunmaktayız. Şimdi sol kanattan ceza sahası içerisinde bir orta dönen topu yine savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Guendouzi o noktadaydı. Topu uzaklaştırmayı başardı. Ardından da gelişi güzel bir vuruş. Top Olympic Lyon yarı alanına kadar gitti. Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümündeyiz. Son saniyelerindeyiz. Fenerbahçe temsilcimiz deplasmanda 2-0'lık avantajla soyunma odasına girmek üzere. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, ama öncesinde bu atakları tabii ki uzaklaştırmak gerekiyor. 45. dakika sol kanattan gelişen Olympic Lyon'un bir atağı. Şimdi kendi aralarında paslaşıyorlar. Boş alan bulamıyor tabii Olympic Lyon'lu oyuncular. Kademeye bir türlü inemiyorlar. Bunu çok iyi uyguladı İsmail Kartal'ın öğrencileri. Hani bu kadro olur mu, biz bu kadroyla fark yeriz diyenlerin aksine İsmail Kartal'ın ben doğru ilk 11'le sahaya çıktığını düşünüyorum. Güzel bir başlangıç. Umarım devamı da gelecek. İkinci yarıda üçüncü golle birlikte tamamen Olympic Lyon'un direncini kıracağımıza inanıyorum. Artı bir işaret edildi karşılaşmanın yardımcı hakemi tarafından ilave süre olarak ve o dakikanın da yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. 30 saniyesi bunları söylerken geride kaldı bile. Son saniyeler orta alanda yine hazırlık paslarına devam eden Olympic Lyon'lu oyuncular. Çok iyi alan kapatıyoruz. Çok iyi alan kapatıyoruz. Nazar değmesin diyelim. İkinci yarıda da böyle bir futbol bekliyoruz. Tabii Olympic Lyon'lu oyuncular da yedek kulübesinde suratlar asık. Taraftarlar keza aynı şekilde. Onlar da böyle bir skor bekliyor muydu bilmiyorum. Ha, realist olmak gerekiyor futbolda. Keşke bekleselerdi. Fenerbahçe'nin Olympic Lyon'dan daha iyi bir takım olduğunu kabul ettikleri an zaten bu kadar üzülmezlerdi diye düşünüyorum. Karşılaşmanın hakemi de ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çaldı. İlk yarıda 2 gol vardı. 24. dakikada Vedat Muriç sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi, temsilcimizi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ardından 28. dakikada Arşe Brown sahneye çıktı ve Fenerbahçe'mizin İkinci golünü kaydeden oyuncumuz oldu. Deplasmanda, Fransa deplasmanında soyunma odasına temsilcimiz Fenerbahçe 2-0 önde giriyor. Umarım devamı da ikinci yarıda da gelir diyelim. Şöyle bir mesajlarınıza artık yavaş yavaş dönelim. Bir 15 dakikalık araya gidildi. Birazdan sevgili İrfan 25 konuğumuz olacak. Onunla ilk 45 dakikayı değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız da hazır olduğunda, İrfan 25 hazır olduğunda lütfen bana söylesinler diyelim. Bunu da hatırlatalım. Şimdi ilk yarıda nasıl bir oyun vardı? İkinci yarıda neler bekliyor? Futbol severlere, dinleyicilerimize bunu soruyorum. Mesajlarınızı Radyo Spor WhatsApp hattına göndermeye devam edin. İlk yarıyı, 15 dakikalık arayı da böyle değerlendirelim. Değil mi sevgili futbol severler? Ha tabii, hepimizin keyfi yerinde. O ayrı. Görkem, şu ana kadar iyi gidiyoruz ama maç 90 dakika, ne yalan söyleyeyim. Hala hoca yüzünden korkum var demiş dinleyicimiz. 90 dakika sonunda yenersek, eğer yanıldığım için mahcup olduğum için de zil takıp oynayacağım demiş sevgili Levent Bey. Yani ben de aynı düşünceye sahibim ama mahcup olduğum için değil. Zil takıp oynarım canım. 2-0 önde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne bir ülke takımı tabii ki dahil olsun. Ya bunda ne var? İlla Fenerbahçeli olmaya gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Herhangi bir takımımız Avrupa kupalarında sonuna kadar gitsin. Ben milli takım gözüyle bakıyorum. Şu an oturarak konuştuğumu zanneden birçok insan vardır aramızda ama konu öyle değil. Her atakta, atak organizasyonlarının başlangıcında genelde ayağa kalkıyorum. O şekilde sizlere bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Viking Newcastle United üst olur mu? Kalan maçlarım kral demiş dinleyicimiz. Viking Newcastle United. Ya Viking maçı zaten 1-1. İlk yarısı tamamlandı. Orada sadece bir golünüz kalmış. Onun dışında diğer maçınıza şöyle bir bakayım. Newcastle United, orada da 1-1'lik eşitlik söz konusu. 47. dakika. Yani iki maçın da gelmeme olasılığı çok zayıf, onu söyleyeyim. Ya gelmiş gibi bir şey ya bu kupon. Newcastle West Bromwich 1-1. 47. dakika. Diğer maçınız da aynı şekilde yine 1-1 devam ediyor. Uzun süre var. Bence başarılı olacaktır o kupon. Şimdiden tebrik ediyorum.

Kerem olmadan Fenerbahçe'nin gerçek oyununu izliyoruz demiş sevgili Yalçın Bey. Yani oyuncuya bağlamanın ne kadar doğru olduğu tartışılır. Ha, Kerem yok diye böyle oynuyor yorumu ne kadar doğru o da tartışılır. Ha, Asensio da yok mesela. Asensio olmadığı için de mi Fenerbahçe böyle çok iyi mücadele ediyor ya da iyi oynuyor? Ya atladığınız bir konu var. Kadro kalitesi, yıldız oyuncular hepsini bir kenara bırakalım. Fenerbahçeli oyuncular inanmış, inanmış. Her şeyin başlangıcıdır ya. İnanmak, başarmak demektir bana göre. Fenerbahçeli oyuncular bugün inanmış ve bu inanmış.

kalmışlığı sahadaki mücadelesiyle gösteriyor. Sahada yer alan, eleştirilen, gidecek mi kalacak mı tartışması içerisinde olan Ederson bile ne kurtarışlara imza attı, hatırlayın. Ha, öyle çok aman aman tehlikeli atakları yok rakibimizin ama geldiklerinde de etkili ataklar gerçekleştirdiler bazı bölümlerde. Ederson da tamamen oyuna adaptasyonunu sağlamış, sahada yer alan en uçtaki oyuncudan kalesine kadar. Müthiş, inanmışlığın eseridir diyorum ben bu ilk 45 dakikadaki skor için.

0: Söyle bakalım, yorumlar çok güzel. Bu maçı Fenerbahçe'nin daha gol atacağını düşünen dinleyicilerimizin mesajlarını da görmek istiyorum. Ben inanıyordum abi diyen tüm dinleyicilerimizin de mesajlarını bekliyorum. Birazdan saniyeler içerisinde sevgili İrfan 25 hattımızda olacak. Hazır mı bu arada arkadaşlar? İrfan 25. Peki o zaman hiç bekletmeyelim kendisini. Hiç bekletmeyelim. İrfan 25'i hattımıza dahil edelim, yayınımıza dahil edelim diyelim. İrfan abi hoş geldin.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Muhteşem bir skor vardı. Benim yorumum bu. İnanmışlığın eseri diyorum ben bu skora. Oyuncular, bireysel performansları değerlendiririz ilerleyen günlerde. Tek tek değerlendiririz. Bak o işin ayrı kısmı. Ama Fenerbahçeli oyuncuların bugün fark yaratmasındaki temel sebep inanmışlık diyorum ben. Bilmiyorum katılır mısın? İlk yarıyı nasıl değerlendirir İrfan 25?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Evet, ilk yarı 2-0 önde Fenerbahçe. Fenerbahçe oyuna çok iyi başladı. Sen de bahsettiğin gibi futbolcular ve teknik heyet bu tura inanmış. Ve sahada bambaşka bir Fenerbahçe var. Takım savunması anlamında çok iyi. Rakibe çok fazla pozisyon vermiyor. Kaleci Ederson mükemmele yakın bir performans ile umarım ikinci yarıda da bu performansını sürdürür. Yani maçın başında belki birçok kişi Lyon için zor bir maç olduğunu söylüyordu ama ben Radyo Spor'daki bağlantılarda da dile getirmiştim. Ben Fenerbahçe'nin bu turu geçeceğine inanıyorum ve güveniyorum bu takımın için. Kaliteli, güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Teknik heyet ve futbolcular da bu maçın camia için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorlar. Hı hı. 17 yıldır Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Devler Ligi arenasından uzaktı. Artık hep şunu söylüyorduk, sadece 90 dakika kaldı demiştik Devler Ligi'ne katılmaya. Şimdi sadece 45 dakika kaldı. İkinci yarıdaki 45 dakikada bu iyi oyununu, bu mücadelesini Fenerbahçe sürdürürse çok uzun süredir devam eden bu Şampiyonlar Ligi hasreti son bulacak. Umarım bu şekilde devam eder. Gerçekten futbolcular yani aslında tek tek futbolcu performansını öne çıkarmak doğru değil. Takım halinde gerçekten çok iyi mücadele ediyorlar. Sahadaki şu anda 11 çıkan tüm oyuncular... Bu camiaya uzun süre sonra Devler Ligi asisten son vermek için mücadele ettiklerini gösteriyorlar ve şu ana kadar da çok iyi oynadıklarını söyleyebilirim.
0: İkinci yarıdan peki neler bekliyorsun? Bir değişiklik bekliyor musun? İlk 11'i sen de eleştirenlerden biri miydin maç öncesi? Bunu çok merak ediyorum.
1: Hayır. Şöyle söyleyeyim. Aslında beklentiye yakın bir 11'di. Oğuz Aydın'ın da orada ne kadar oynatması ne kadar doğru tercih olduğunu aslında ilk yarıdaki performansıyla Oğuz Aydın gösterdi. İlk yarıda öne çıkan oyunculardan bir tanesiydi. Lyon kanatlardan etkili gelen bir isim. Dolayısıyla o bölgede Arşi Brown'un önünde Oğuz Aydın oynatarak aslında defansif anlamda, savunma anlamında daha etkili bir oyuncu Oğuz Aydın. Ve Talişka'yı da 10 numara pozisyonda oynattı. Şu anda kadar 2-0'da önde. Demek ki hoca doğru tercih yaptığını söyleyebilirim.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani eleştiriler vardı İsmail. İsmail'in ilk 11'de başlaması gerekiyor şeklinde mesajlar vardı yayın öncesinde. Bunları görüyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Şu anda skor yani bunlar artık sarı maç 2-0 önde.
0: Mesela bunları bundan konuşmaya gerek yok.
1: Bunları konuşmaya gerek yok. Artık skoru konuşmak lazım. İkinci yarıda zaten gerekli değişikliklerde hoca gerekli müdahaleleri yapacaktır ilerleyen dakikalarda. Ve Fenerbahçe'nin dediğim gibi 90 dakika vardı bu maç öncesi. Şimdi 45 dakika kaldı. Şimdi bu 45 dakikayı en iyi şekilde tamamlayıp Fenerbahçe uzun süren Devler Ligi hasretine son vermesi bekliyoruz yani onu söyleyeyim.
0: İkinci yarıda bir hamle bekliyor musun hemen oyunun başında peki abi?
1: Yok, oyunun başında beklemiyorum ama ilerleyen dakikalarda bir Talişka İsmail Yüksek değişikliği söz konusu olabilir.
0: Dinleyicilerimizden gelen mesajlara da bir yandan bakıyorum. Hani hala biz turu geçeriz garantisini veremeyen bazı Fenerbahçeli dinleyicilerimizin de olduğunu görüyorum. Yani teknik direktörün hamlelerine pek güvenen taraftarların olmadığını söyleyebilirim gelen mesajlar arasında.
1: Önceden gerek müdahaleleri İsmail Hoca yapacaktır. İkinci yarıda Fenerbahçe bu skoru da koruyup belki daha farklı bir skor da olabilir. Çünkü Lyon skoru eşitliği sağlamak için daha fazla Fenerbahçe üzerine gelecek. Savunma arkasına atılacak toplarda Greenwood, Vedat Muriç, Oğuz Aydın gibi isimler Fenerbahçe'de belki skoru daha da artırabilir Fenerbahçe. Ama ilk 15 dakika çok dikkatli olmak zorunda Fenerbahçe. İkinci yarıda erken bir gol görmezse kalesinde Fenerbahçe'den turu çok rahat geçeceğine inanıyorum.
0: Ki çok iyi de kapatıyoruz. Yani beklerle ileriye çıkmayı seven bir takım Olympique Lyon. İlk maçta da bunu gördük. Yani bekleri tamamen kapattı ilk yarıda. Fofana işte orada bu oyuncuların varlığı var mıydı yok muydu ben göremedim. Tolisso, Morton. Tamamen bu bölgeyi kapatınca Olympique Lyon'un aslında sıradanlaştığını da gördük. Bence İsmail Kartal'ın da yaptığı Oğuz Aydın değişikliği, hamlesi diyelim maç öncesindeki, onu oynatmasındaki temel sebeplerden biri buydu. Çok iyi mücadele ediyor Oğuz Aydın. Ha, ikinci yarıda bir değişiklik olarak tabii burada ne olabilir diye bakıyorum. Skriniar'ın biraz riskli olduğunu düşünüyorum sarı kartı olduğu için. Abi
1: şöyle söyleyeyim, savunmada Skriniar'ı hakeye değiştiremez. Çünkü yedek kulübesinde stoperin yok.
0: Yani 75. 80. dakikadan sonra skorun 3-0'a geldiğini varsayarsak abi.
1: Yok, şöyle söyleyeyim. 90 dakikada mecbur Şiklin Yarak'a oynayacaksın. Şu anda savunmada yani yedek kulübesinde stoperde iyi defi var. Onun haricinde gerçek bir stoper olan oyuncu yok. Ama tabii Şiklin Yarak'ta sarı kartı var. Çok dikkatli oynamak zorunda. Umarım yani herhangi her şey Fenerbahçe'nin istediği şekilde devam eder ve Fenerbahçe turu geçer. Yani tek beklenti bu.
0: Peki teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı benim atladığım?
1: Ben teşekkür ederim. Artık 45 dakika kaldı. Bu 45 dakikayı izleyip umarım Fenerbahçe yıllardır hasret olduğu Devlet Ligi arenasında olur diye düşünüyorum.
0: Ülkenin de buna çok ihtiyacı var. İki takımla kaç sene oldu katılmayalı? Kaç sene oldu? Muhteşem olur.
1: 17 yıldır Fenerbahçe tabii uzak. Dolayısıyla iki takımda da Türkiye Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'nde olması, Türkiye'nin iki Şampiyonlar Ligi'nde olması, iki takımda temsil edilmesi de çok önemli. Ülke puanı açısından da çok önemli bugün alınacak galibiyet. Dolayısıyla Türk futbol adına umarım güzel bir gece olur. Fenerbahçe adına umarım güzel bir gece olur. Dediğim gibi 45 dakika kaldı artık. Tüm taraflarda heyecanla bu 45 dakikanın artık Fenerbahçe adına olumlu sonuçlanması ve Devlet Ligi aranı hasretinin son bulmasını bekliyor tüm Fenerbahçe taraftarı.
0: Sadece Fenerbahçe değil ya, eminim birçok Galatasaraylı, Beşiktaşlı arkadaşlarımız da yazıyor şu an. Onların da kalbi Fenerbahçe'yle atıyor. Buna emin olabiliriz.
1: Bu sonuçta Türk futbol adına da önemli bir gece. Önemli. Yani işte dediğim gibi buradan alınacak bir galibiyet ülke puanına da çok önemli katkı sağlayacak. Dolayısıyla sadece Fenerbahçe adına değil Türk futbol adına da önemli bir gece. Umarım her şey Fenerbahçe adına güzel geçer. Ve dediğim gibi uzun yıllardır devam eden Devlet Ligi hasreti son bulur. Biz de uzun yıllardır meslek, yani bir basın mensubu olarak Saracoğlu'nda Şampiyonlar Ligi müziğini lig aşamasında ya grup aşamasında dinlemiyorduk. Bizim için de güzel olacak. Umarım her şey güzel olur. Yani bundan sonraki süreç artık yedek futbolcuların ikinci 45 dakikada da ilk yarıdaki iyi futbolunu sürdürmesi ve sağdan galibiyete ayrılması. Tüm temennimiz bu yönde.
0: Umarım diyelim. Sevgili İrfan 25, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sözcü gazetesinden sevgili İrfan 25 hattımızdaydı ve ilk 45 dakikayı ve ikinci yarıdan beklentileri değerlendirdik kendisiyle. İkinci yarı birazdan başlayacak. Oyuncular çıkış tünelinden yavaş yavaş sahaya adımlarını atıyor. Şu ana kadar ilk 11'de başlayıp da şu an saha kenarında olmayan bir oyuncuyu görmedim. Fenerbahçe'den özellikle Olympique Lyon'lu oyuncular henüz ekrana gelmedi. Guendouzi karşılaşmanın 4. hakemiyle az önce bir diyalog halindeydi. Şimdi de maçın hakemiyle konuşuyorlar ama öyle tartışmalı bir pozisyon vesaire değil. İlk yarıda sanırım Guendouzi'ye yapılan bir müdahale vardı. Kart beklediği bir pozisyon vardı. Onunla alakalı görüşlerini hakemle paylaştı diyelim. Şimdi ilk yarıda Fenerbahçe neyi iyi yaptı? Evet, bakıyorum sevgili Bertu Bey bunu sormuş. Şimdi Necmettin Bey'in mesajlarından biri bu. Fenerbahçe ilk yarıda neyi doğru yaptı? Yani maçın ilk dakikalarında Fenerbahçe'nin özellikle kanadı Arşe Brown'un üzerinden çok etkili kullandığını görüyoruz. Yani sol taraftan baskı altına aldığını özellikle vurgulayabilirim. Arşe Brown genişlik ve hücum zamanlaması keza aynı şekilde yine çok önemliydi. Ya Brown sadece savunma oyuncusu gibi kalmadı burada ilk yarıda. İlk dakikalarda hücuma çok cesur çıktı, hatırlayın. Kaçırdığı bir gol pozisyonu da vardı. Ha, Vedat Muriç içeride boştu. Pas verse miydi onu bilmiyorum. Daha mı iyi olurdu da. Yakaladığı önemli bir gol fırsatı da vardı Arşe Brown'ın. Yani Fenerbahçe'nin Olympique Lyon savunmasını geride koşturduğu ana kanallardan biri oldu Arşe Brown. Ya ben ilk yarıdaki performansını çok beğendim. Bundan daha da önemlisi nedir diye soracak olursanız, yine 28. dakikada Greenwood'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte doğru zamanda ortaya çıktı ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'nin golünü kaydetti. İkinci yarıda peki bizi neler bekliyor? İkinci yarının başlamasına saniyeler kalmışken ondan da bahsedeyim. Kısaca bilgilerimi, kendi düşüncelerimi aktarayım. Bence ilk yarının en önemli cümlesi şuydu. Fenerbahçe skoru beklemiyor. Üçüncü, dördüncü gol içinde ikinci yarıda ön alanda baskı kurmaya çalışacak. Çünkü Olympique Lyon savunması tamamen direncini kaybettiği bazı bölümleri gördük. Yani Fenerbahçe kapanarak değil, hücum ederek bu turu geçen taraf olacaktır ilk yarıdaki gibi. 27. dakikada gelen gol ve ardından gelen önemli gol fırsatları ikinci yarıda da devam edecektir diyelim. Lyon risk almak zorunda. Artık bir 15 dakikalık bölümde 3. golü aramaktan ziyade Olympique Lyon'un şöyle bir 10 dakikalık, 15 dakikalık baskısını kırmak olacaktır Fenerbahçe'nin temel hedeflerinden biri. Merkezde mesafelerin açılmaması gerekiyor bana göre. Bekler aynı anda ileri çıkmamalı. Risk almamamız gerekiyor. Yine burada Kante Gendouzi ikilisi savunmanın önünde kesinlikle ama kesinlikle kalmalı. Gereksiz top kayıplarından da kaçınılmalı diye düşünüyorum ve mücadele de an itibariyle başladı. Şimdi ceza sahası içerisine çok uzun bir top gönderildi. Olympique Lyon az adamla yakalandı. Ceza sahası içerisine gönderilen bir top, penaltı itirazımız var ama karşılaşmanın hakemi pek oralı olmadı. Şöyle bir bakalım. Evet, bunun VAR'dan penaltıyla sonuçlanması gerekiyor. Üçüncü golün hemen karşılaşmanın ikinci yarısında gelmesi gerekiyor. Hakem de şöyle bir durdu. VAR'la bir görüşme halinde yanılmıyorsam buradan bir penaltı kararının çıkması gerekiyor. Net olarak penaltı kontrolü gerçekleşiyor şu an Fenerbahçe. Bakalım penaltı kazanacak mı? Oyun hareketlilik kazansın dedi ama enteresan kararlardan biri oldu. Ya da ilk görüntü beni yanılttı, bilemiyorum. Net olarak bir ele temas vardı. Bu pozisyonda Vedat Muriç'in çekmiş olduğu şutta savunma oyuncusu, Olympique Lyon'un savunma oyuncusunun direkt eline geldi, bir temas etti. Ha, Süper Lig'de olduğunda bunlar penaltı veriliyor. Onu da söyleyelim. Şimdi sağ kanattan Olympique Lyon hızlı bir atak geliştirebilir. O bölgeyi kapatmamız gerekiyor. Arşe Buran iyi kademede yardıma koştu. Yapılan orta sol kanada açıldı. Hiçbir Olympique Lyon'lu oyuncu yoktu. Openda şimdi sol kanatta topun kontrolünü sağladı. İyi kümelendik yine bu bölümde. Alan savunmasını iyi uyguluyor oyuncularımız. Boş alan bulamıyorlar. Boş alan bırakmıyoruz. Şut imkanı tanımadık. Şu bölüme kadar hatasız devam ediyoruz. Sol kanatta ceza sahası içerisine bir orta, oldukça bizim için güzel bir orta diyebiliriz. Pasla karışık bir ortaydı ve top kalecimiz Ederson'da kaldı. Şimdi ne diyorduk? İkinci yarıda bekler aynı anda ileri çıkmamalı. Gereksiz top kayıplarından kaçınılmalı diyorduk, değil mi? Devamında da şunları söyleyeyim. Olympique Lyon bütün hatlarıyla Fenerbahçe yarı sahasına gelmek isteyecek ki geliyor. 2 dakika geride kaldı ikinci yarıda. Fenerbahçe burada sakin kalmalı. Topu ayağında tutabildiği kadar tutması gerekiyor ki bu dakikalar çok kritik. 60-65'e kadar kalemizde gol görmediğimiz takdirde onlar savunma tandeminde de hatalar yapacaktır, boşluklar verecektir. Bunları da değerlendirebilecek çok önemli ayaklarımız bulunuyor. Orta saha direncini kırabilmek için şöyle bir 10-15 dakika daha iyi bir direnç göstermemiz gerekiyor. Tabii ki kontra atak fırsatlarıyla da rakip yarı alana zaman zaman geliyoruz. Onlardan biri Greenwood sağ kanata topu içeriye gönderdi. Vedat Muriç'e gelmeden önce savunma topu Taca gönderdi. 48. dakikadan çıkmak üzereyiz. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor diyelim ve şöyle bir mesajlara dönelim. Bu süre zarfı içerisinde birçok mesaj var. Dinleyicilerimizin görüşlerine yer verelim. En son zıplayıp yere düşmediğim demiş dinleyicimiz. Bordo maçıydı. Çok büyük başarıydı. Şayet bu maçı alırsak Fenerbahçeliler için geri dönüş noktası olacaktır. Allah yardımcıları olsun. En büyük Fenerbahçe demiş dinleyicimiz. Peki şöyle devam edelim. Maçtan önce bu yorumu yapmıştım diyor. Bu kadar olumsuz bakılan bir atmosferde geçen seneki İngiltere'deki maçı hatırlattı bana. Herkesi şaşırtmıştı Fenerbahçe diyor ki aslında dinleyicimize burada hak veriyorum. Değil mi? Doğru. Geçen sezonki maçta da ilk karşılaşmada Çobani Stadyumu'nda her şey bitti deniyordu. Ama İngiltere'de rövanş mücadelesinde Nottingham Forest deplasmanında neredeyse turu geçecekti Fenerbahçe. Öyle bir oyun vardı, mücadele vardı. O mücadeleye benziyor bugünkü sahadaki oyuncuların performansı. Ceza sahası içerisinde dikkatli olmamız gerekiyor penaltı noktası üzerinden. Allah'tan bir kafa vuruşu gelmedi. Topu ıskaladı Olympic Lyon'lu hücum oyuncusu. Ve etkili geldikleri anlardan biriydi. Bunları çok göreceğiz. Bu bölümde özellikle bunları çok göreceğiz. Ve bizim sabırlı olmamız gerekiyor. Acele kesinlikle etmememiz gerekiyor. Öndeyiz. 2-0'lık avantajı biz elimizde bulunduruyoruz. Karşılaşmanın da 50. dakikası oynanıyor. Görkem Bey merhaba. İstanbul'dan İsmail. Ben bir Galatasaraylı olarak bu sefer olacak galiba diyorum. Umarım. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımızı görmeyi özlemişim. Ayrıca Fenerbahçe'nin transfer limiti ve transfere harcadığı para ile uğraşan Fransız medyası da yarın için kendisine çok güzel bir başlık düşünsün diyor. Lyon durdu, Fenerbahçe golleri vurdu. Güzel başlık olur. Fransızlara tavsiye ederim demiş. İyi yayınlar diyor. Güzel mesajlardan biri. Sol kanatta yine bir Olympic Lyon atı ama öncesinde karşılaşmanın hakemi faulü tespit etti. Oyuncumuz yerdeydi. Fofana ikili mücadeleye girdi. Skriniar yine yerde kalmıştı. Karşılaşmanın hakemi de faul noktasını gösterdi. Ardından da bir itirazı vardı. Olympic Lyon'lu Openda'nın sert bir itirazı vardı karşılaşmanın hakemine. Ve maçın hakemi de sarı kartını Openda'ya çıkardı. Mücadelenin şöyle bir dakikasını hatırlatayım. 50. dakikadan çıktık. 51. dakikanın da ilk saniyeleri oynanıyor. Fenerbahçe 2-0 önde olan taraf. Evet 2-0 önde olan taraf temsilcimiz Fenerbahçe uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılım konusunda yine büyük bir avantajı yakaladık diyebilirim. Peki diğer maçlarda neler oluyor? Viking 2 Dinamo Zagreb 1 50. dakika. Kelce 1 Slovan Bratislava 1 Ajax 3 Levski Sofia 0. Buralarda da 52. dakikalar oynanıyor. Şimdi orta alanda bir boşluk yakaladı yine Fenerbahçeli oyuncular. Sol kanattan atağımız şekillenebilir mi diye düşünürken Olympic Lyon savunması araya girdi ve topu taca gönderdi. Bu bölümde Fenerbahçe biraz yavaş hareket ediyor Fenerbahçeli oyuncular ki gayet doğal 2-0'lık avantajı yakalayan Fenerbahçe'nin öyle gidelim 3. gol için yüklenelim hızlı hareket edelim demesini beklemekte biraz akıl tutulması olur diye düşünüyorum değil mi? Peki 53. dakika 2-0 öndeyiz. Hazırlık pasları yapıyoruz. Rakip yarı alanda şık paslaşmalara devam ediyoruz ve tamamen yine Olympic Lyon'un yarı alanına yerleşmiş durumdayız. Talisca ceza sahası içerisine gönderdi. Vedat Muriç ceza sahası dışına gelen topun kontrolünü sağladı. Ardından sol kanada açıldı. Şimdi atağımız sol kanattan gerçekleşecek. Sol kanatta Kante. Kante şöyle bir kareye baktı. Oradan vuruşları var. Tehlikeli vuruşları var ama ceza sahası içerisine çıkardı. Ceza sahası içerisinde şimdi bir çalım denemesi ama başarılı olamadık. Başarılı olamadığımız anlardan biriydi. Karşılaşmanın hakemi de düdüğünü çaldı. Şimdi Vedat Muriç az önce bir itirazda bulunmuştu. Kornere çıktı diye itirazda bulunmuştu. Evet top çok net dışarı çıkıyor burada. Köşe vuruşu kullanacak temsilcimiz Fenerbahçe. Karşılaşmanın da 53. dakikası oynanıyor. Şöyle bir mesajlara döneceğim. Sizler düşüncelerinizi yazmaya devam edebilirsiniz. Bu tarihe tanıklık edebilirsiniz mesajlarınızla diyelim. Uzun bir aranın ardından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmak üzereyken sizler de mesajlarınızı Radyospor WhatsApp hattına göndermeye devam edebilirsiniz. Kullanılan köşe vuruşu Greenwood'a geldi. Greenwood.

1 olarak hesaplanmış olacak. Beşiktaşlıyım abi, eşimle kayınbiraderimle beraber kutlayacağız. Onlar da Fenerbahçeli demiş. Peki ya, güzel olur ya, tüm ülke olarak kutlayalım tabii ki. Kutlayalım, neden kutlamayalım? Zaten mutluluğa ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Öncesinde şu hatayı da bir uzaklaştıralım. Evet, aferin. Kante çok güzel bir kurtarışa imza attı. Araya girdi. Hiç yorulmadı. Savunmasına kadar geldi. Sonrasında da Ake araya girdi ve topun kontrolünü Fenerbahçe'ye kazandırdı. Vedat Muriç'ine savunmaya kadar gelen oyuncularımızdan biri. İlk yarıdaki o performansımız, inanmışlığımız ikinci yarıda da 10 dakikalık bölüm içerisinde devam ediyor diyebilirim. Şimdi Genduzi tehlikeli bir atak olabilir. Sol kanatta boş. Evet, sol kanada bir pas. Kaleciyle karşı karşıya bir pozisyon ama üstten avuta gönderdi Oğuz. Oğuz Aydın müsait bir pozisyonda, Genduzi'nin çevirdiği bir pozisyonda topu üstten avuta gönderdi. Maçı bitirebilecek gollerden biri olabilirdi. Tamamen Olympique Lyon'un fişini çekebileceğimiz gollerden biri olabilirdi. Ama Oğuz Aydın topu üstten avuta gönderdi. 24. dakikada Vedat Muriç, 28. dakikada yine Arşe Brown sahneye çıktı ve şu an 56. dakikadayız. Fenerbahçe Olympique Lyon deplasmanında 2-0 önde olan taraf, sağ kanattan Olympique Lyon gelmeye çalışıyor. Arşe Brown ayak koydu ve topu kornere gönderdi. Olympique Lyon şu bölümde bir köşe vuruşu kullanacak. İyi yayınlar Görkem Bey demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım mesajın devamında neler yazıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ilginçtir. Yıllar sonra yine Aziz Yıldırım döneminde olacak. İzmir'den Mehmet demiş. Peki şöyle bakalım, iyi yayınlar Görkem Bey. İlk 11'imiz açıklandığında sabırla dinliyorum. Beşiktaşlı arkadaşların desteği için teşekkürler. Bizimkiler resmen Fenerbahçemizi gömdüler demiş. Kendimi zor tuttum. Sizin pozitif düşünce ve yorumlarınız harika. Cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür demiş dinleyicimiz Eskişehir'den Özcan Bey. Bu şekilde bir mesaj göndermiş. Ayrıca unuttuğunuz bir şey var ama Özcan Bey, yani hakkını yemeyelim şimdi. Galatasaraylı arkadaşlarımızın da birçok mesajı var. Yani ben Galatasaraylıyım, Fenerbahçe'yi destekliyorum şeklinde birçok mesaj var. Onu da unutmayalım. Sol kanattan şimdi Fenerbahçe yine etkili bir atak geliştiriyor. Oğuz ceza sahası dışından Genduzi'nin vuruşu kalecide kaldı. Genduzi ile bir kez daha gole yaklaştığımız anlardan biriydi. Az önce Oğuz Aydın kaçırdı. Genduzi'nin asistinde Oğuz Aydın gole yaklaştı. Bu sefer de Oğuz Aydın'ın pasında Genduzi ile gole yaklaştık. Üçüncü de olacak diyelim. 58. dakika, temponun arttığı dakikalardayız. Şimdi Olympique Lyon tehlikeli bir atak geliştirebilir. Ceza sahamıza kadar geldiler. Uzaklardan bir şut top kaleci Ederson'da. Ederson yattı ve sol köşede topun kontrolünü sağladı. Topu sektirmemesi çok önemliydi. Çünkü Opoku'nun bir koşusu vardı ve yine güzel müdahalelerden biri oldu. Kaleci Ederson da bugün adına yakışan bir mücadele gösterdiğini söyleyebilirim. Temponun arttığı dakikalardayız. Şimdi de Fenerbahçe etkili bir atak geliştiriyor. Kaleciyle karşı karşıya kalabileceğimiz pozisyonlardan biri ama yine savunma. Savunma araya girdi. Greenwood son adam vardı ve o adamı geçseydi kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Ama olmadı, hata devam edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin sol kanattan şimdi paslaşmaya devam ediyor. Kante yanındaki arkadaşıyla oynadı. Oyunu da biraz olsun tabii tempoyu düşürmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin ve onu yaptı. Kante şöyle bir eksen etrafında döndü, sonrasında da arkadaşına pas vermek isterken basit bir top kaybı geldi. Karşılaşmanın da 59. dakikasındayız. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor diyelim. Mesajlara tekrardan dönelim. Antalya'dan Tolga ben. Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gelmesini gerçekten istiyorum demiş. İşte onlardan biri. Galatasaraylı dinleyicilerimiz de bugün Fenerbahçe'yi destekliyor. Ha, arada vardır, arada oluyordur. Ya, elensin diyenler vardır ama onlar her takımda var. Yani yapacak bir şey yok. Ben şu an gelen mesajları gördükçe yani çoğunluğun Fenerbahçe'yi desteklediğini söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Diyelim ve şöyle mesajlarımıza devam edelim. Geldi benim kuponum demiş. Peki, hayırlı ve uğurlu olsun. Şöyle bakalım. Rahmetli Selçuk Yula ve rahmetli Hüseyin'in

Bordo'yu nasıl perişan ettiyse onların yüzü suyu hürmetine buraya kadar gelmişken bu işi bitirmemiz lazım diyor. Haydi çocuklar bir gol daha çekin artık bu fişi. Anadolu Hisarı'ndan Levent Bey mesajını göndermiş. Tabii ki fişi çekeceğiz ilerleyen dakikalarda. Her şeyin bir zamanı var. Biraz umutlansın. Biraz umutlansın Olimpik Lyon değil mi? Üçüncü golü atacağız ilerleyen dakikalarda. Hiç merak etmeyin. İnancımız tam. Şimdi yine ceza sahamıza kadar gelen bir top ama savunmada Ake araya girdi. İkili mücadelesine devam ediyor Ake. Gerçekten alkışı hak edecek bir mücadelede bulundu. Ake sonrasında da yine takım arkadaşına topu gönderdi. Ama uzun bir top gönderdi. Gönderdiği noktada hiçbir Fenerbahçeli oyuncu yoktu. Orta alana yakın bir nokta üzerinde topun kontrolünü sağlayan taraf şimdi Olympic Lyon oldu. Ama onlar da yavaş mücadele ediyorlar. Hızlı gelemiyorlar. Çünkü tüm alanları kapatan bir Fenerbahçe var sahada. Diyelim nazar değmesin değil mi? Nazar değmesin. Ceza sahası içerisinde bir orta bir vuruş. Maalesef top ağlarımıza gitti. 61. dakikada Olympic Lyon golü bulmayı başardı. Ama hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Bir 30 dakikalık zaman dilimi daha var. 30 dakikalık bir bölüm daha var. Fofana topu ağlara gönderdi. Müsait bir pozisyon bulamadılar. Şöyle bir bakalım pozisyonun tekrarına bir offside var mı diye. Hayır orada Ake pozisyonun içerisinde ve offside'ı Skriniar'la birlikte bozan iki oyuncumuz. Hani şansa gol oldu demek istemiyorum. Ceza sahası içerisinde bir orta gelişi güzel. Ake'nin de burada biraz geç kaldığını söyleyebilirim ve topu ağlara gitti. Hiç sorun değil. 2-1 ama 3. golü atacağımıza inanan, bu maçı kazanacağız, turu geçeceğiz diyen tüm Radyospor dinleyicilerinin mesajını bekliyorum. An itibariyle totemi başlattım. Sevgili futbol severler. An itibariyle totemi başlattım. Bu maçı kazanacağız. Bunlara umut vermeyeceğiz. Üçüncü golü de atacağız diyen tüm arkadaşlarımızın mesajlarını bekliyorum. Şu an ayakta maçı takip eden Olympic Lyon taraftarlarına inat. Türkleri bakın Fenerbahçelileri değil. Türkleri stadyuma almayan Fransızlar karşısında ben varım diyen tüm dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum. Onlar sevinsinler şu an, ayakta takip etsinler, hiç sorun değil. Birazdan susacakları zaman da gelecektir diye düşünüyorum. Fofana 61. dakikada maalesef topu ağlarla buluşturdu ve aradaki farkı da 1'e indirdi. Karşılaşmanın 62. dakikası oynanıyor. Fenerbahçe Olympic Lyon deplasmanında 2-1'lik avantajını sürdürüyor.

Ben buradayım abi demiş. Peki sizler de hoş geldiniz. Beşiktaş taraftarıyım ama hiç umutlanmasın demiş Fransızlar. Fenerbahçe bu turu geçecek demiş. Arka arka 3 mesajı birden göndermiş. Peki güzel. Sevgili Özgür Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ben böyle söyleyince birçok dinleyicimizden mesaj geldi. Onlardan gelen mesajlara dönmek istiyorum. Bu bölümde totem gerçekleştiriyoruz. Fenerbahçemiz için bir totem yapıyoruz. Ne demiş sevgili İsmail Bey? Biraz daha baskı yiyebiliriz ama şöyle 70'e kadar kalemizde gol görmezsek muazzam olacak. İyi yayınlar umarım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacak demiş dinleyicimiz. Umarım, umarım. Sağ kanattan bir atak yine savunmada Ake topu uzaklaştırdı. Ardından Şikrinyar ve Gendouzi de o noktadaydı. Topu uzaklaştırdık. Hata yapabiliriz. Hatalar olabilir. Kabul edilebilir ama panik yapmayalım. Panik yapmayalım. Sonuna kadar bunu söylemek istiyorum. Şu an benim gördüğüm tabloda bir rüzgarı arkasına alan Olympique Lyon var. Taraftarlarının da ayağa kalktıklarını ve akın akın gelmeye başladıkları o bölüme girdik. Yani bu bölümü iyi atlatmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Ceza sahası içerisinde bir orta bir kafa vuruşu savunmadan sekti. Atakları devam edecek sol kanattan. Şimdi Olympique Lyon gelmeye çalışıyor. Ama yine o bölgeyi iyi kapattı. Şikrinyar oraya kadar geldi. Greenwood savunmasında takımına yardımcı oldu. Ceza sahası içerisinde bir orta, maalesef top bir kez daha ağlarımıza gitti. Kalemizde arka arkaya gördüğümüz iki gol yine Fofana ilk gole benzeyen bir tablo diyebilirim. Enteresan. Openda düzeltelim. Openda'nın golü ama ilk gole çok benzeyen anlardan biriydi. Openda'nın golüyle Olympique Lyon 19 dakika içerisinde 2-0'dan 2-2'yi yakaladı. Bir offside var mı diye şöyle bir bakalım. Sol kanattan gelişti atakları. Offside olabilir mi acaba? Son adam olarak orada Şikrinyar bozuyor mu? Bilemiyorum. Tam yayıncı kuruluşun gösterdiği açıdan anlayamadım bu pozisyonu ama offside olması gerekiyor ya. Bunun offside olması gerekiyor. Çünkü evet offside olması gerekiyor çünkü geride. Yani bakıyorum bir kez daha yayıncı kuruluş ekranıma getiriyor. Yani offside bu kesin ve kesin offside. Bunun golle sonuçlanmaması gerekiyor. Açık ve net. Maçın hakemi de şu an evet golü iptal etti. Maçın hakemi de golü iptal etti. 2-1 üstünlüğümüze devam ediyoruz. Karşılaşmanın 64. dakikası oynanırken temsilcimiz Fenerbahçe 2-1 önde olan taraf derin bir nefes aldığımız anlardan biriydi. Onu söyleyebilirim. Yani şu 60 ile 65. dakika arası bilmiyorum sizde durumlar nedir? Yani tansiyonunuza şöyle bir bakın sevgili Radyospor dinleyicileri. Tansiyon aletinizi yanınıza alın. Çok heyecanlı dakikalara giriyoruz. Bu 5 dakikalık bölümde benim tansiyonda ufak bir oynama yaşandı. Onu hissettim ben. Onu hissettim. Peki bir oyuncu değişikliği gelecek. Hemen İsmail Kartal oyuna müdahalede bulunacak ki Talisca günün aslında ikinci yarıda yorgun olan oyuncularından biriydi diyebilirim. Takımdan ayrılacak mı ayrılmayacak mı bu dedikodular varken yine Talisca çıktı. Mücadelesine devam etti. Köşe vuruşu kullanıyoruz. Ceza sahası içerisine gönderilen bir orta. Top dışarı çıktı. Yine bir atak daha gerçekleşecek. Köşe vuruşunu yine Fenerbahçe kullanacak. Kafalardan seken top savunmanın müdahalesiyle top bir kez daha korner noktasına gitti. Köşe vuruşu 66. dakika Fenerbahçe'den gelecek. Vedat Muriç eliyle oyuncuya Greenwood'a bir şeyler anlatmaya çalıştı. Uzun gönder, uzun gönder dercesine. O da uzun gönderdi ama bu sefer de kaleci çıktı. Elleriyle topu uzaklaştırdı. Ardından Gendouzi'ye gelen top, o da hiç riske girmeden kalecisi Ederson'la oynadı. Ederson uzun bir top gönderdi. Rakip yarı alanında yine kafalardan seken top Fenerbahçeli oyuncularda kaldı. 70. dakikada biz 3. golü buluruz diyen dinleyicimiz selamları ileteyim sevgili Erdal Bey. Şöyle bakalım. Antalya'dan Ahmet iyi yayınlar. Trabzonspor taraftarıyım. Bugün Fenerbahçe'ye başarılar dilerim. Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istiyorum demiş dinleyicimiz. Peki. Evet turu geçeceğiz. Eskişehir'den Özcan yine bu mesajı göndermiş. Teşekkür ediyorum. Sizler de bu pozitif mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Ya da şu ana kadar skor dışında oyundan memnun musunuz? Ya da bu oyun anlayışıyla son dakika 90. dakikada Fenerbahçe turu geçen taraf olacak mı? Ha bunun kimseden şüphesinin olduğunu ben düşünmüyorum ayrıca. Kimsenin bir şüphesi olduğunu düşünmüyorum ama dinleyicilerimizin yorumlarını da merak ediyorum. Talisca oyundan alındı. İsmail Yüksek oyuna dahil edildi. 67. dakikada İsmail Kartal'dan bir hamle geldi. Sağ kanatta şimdi Kante ile
çıkma çabası içerisinde Fenerbahçe ama basit bir hata geldi. Bu noktada top ayağının altından dışarı çıktı. Önemli değil. Bunları telafi edebiliriz. Rakip yaralandayız. Hiç panik yapmaya gerek yok. Skor avantajı bizde. Saniyeler, dakikalar bizim lehimize işliyor. Bu arada Olimpik Lyon çıkarken kaptırılan bir top şimdi ceza sahası içerisinde ama değerlendiremedik. Hatamız devam edecek. Çok net bir gol pozisyonu olabilirdi. Böyle hatalar gelecek Olympic Lyon savunmasından. Hata yapmaya müsait bir takım. Guendouzi kaleyi düşündü ama top yandan avuta gitti. Karşılaşmanın 68. dakikasında diyelim ve şöyle bir mesajlarımıza, o inanan dinleyicilerimizin mesajlarına tekrardan bir göz atalım. Merhaba, iyi yayınlar. Kimse İsmail Hoca'yı beğenmiyor. Bu takıma Mourinho da geldi, ne yaptı? Ben Beşiktaşlıyım. Biraz inanın bugün alacak Fenerbahçe'miz demiş. Peki, teşekkür ederim. Güzel mesajlardan biri. Bir de MHK istifa diye eklemiş. Ha, bunları sonra konuşuruz. Yani mesela yarınki yayında konuşuruz bunları ya da cuma akşamı konuşuruz ama şu an Fenerbahçe mücadelesine odaklanmış durumdayız. Onu da ifade edelim. Karşılaşmanın 69. dakikasındayız. Sol kanattan şimdi Olympic Lyon takımı gelme çabası içerisinde ama o noktayı da iyi kapattığımızı söyleyebilirim. Uzaklaştırılan top yine Olympic Lyon'lu oyuncularda kaldı. Bizim yarı alanımızda şimdi hazırlık pasları yapıyor Olympic Lyon'lu oyuncular. Sol kanada taşınan bu top Fofana'nın asisti. Az önce demiş dinleyicimiz, ona döneceğim ben. Fofana asist yaptı mı demiş de ona birazdan döneceğim. Karşılaşmanın 69. dakikası 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi. Artık son bölümdeyiz. Dikkatli olmak gerekiyor. Bora Ayhan, Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim. Kesinlikle dikkatli olmamız gerekiyor. Sevgili Ömer Bey diyor ki, Fenerbahçe yine son dakika bir gol yiyecek gibime geliyor, umarım yemeyiz demiş. Hani öyle bir tablonun yaşanacağını pek düşünmüyorum. Biz 3. golü bulalım, rahatlayalım ya, rahatlayalım. Hiç gerek yok. Tansiyonları yükseltmeye, indirmeye, düşürmeye hiç gerek yok. Fenerbahçe 3. golü atsın, temsilcimiz böyle güle oynaya bir üst tura çıkalım düşüncesine sahibim. Karşılaşmanın da 70. dakikasına girdik. Hatta 70. dakikadan çıkacağız. 71. dakikadayız. 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Uzun bir taç atışı. Şimdi top kaleye paralel gitti. Savunmayı da yanıltabilecek, hatta kaleciyi de yanıltabilecek anlardan biriydi. Ama iyi gitmedi o top kaleye. Paralel giderken birden kalecinin önünde kaldı. Toplu oynama oranlarında %57'ye %43'lük yine Olympic Lyon'un üstünlüğü bulunuyor. Sol kanattan etkili bir Olympic Lyon atağını sizlere tarif edebilirim. Bizim için güzel bir vuruş oldu. Direkt kaleye topu göndermeye çalıştı burada Olympic Lyon'lu oyuncu Fofana'nın şutu. Çok basit ve yavaş gitti. Savunmadan dönen top Semedo'nun müdahalesi. Bir kez daha top Olympic Lyon cephesinde kaldı. Şimdi boş alan bulmaya çalışıyorlar. Uzaklardan şut çekmeye çalışıyorlar, organize gelmeye çalışıyorlar ama bu bölümde tamamen kapandığımızı söyleyebilirim. Greenwood ceza sahası dışında sadece diğer oyuncularımız kendi ceza sahamız içinde bekliyor ve aslında doğru olanı yapıyoruz. Ve bir boşluk, yine Ederson'un çıkardığı top, yine tehlikeli geldikleri anlardan biriydi. Ardından dönen top topağalarda ama maçın hakemi bir faul kararını verdi diye tahmin ediyorum. Yerde yatan bir oyuncumuz var çünkü. Oyun devam etti. Ardından Olympic Lyon'un bir şutu, oyuncunun bir şutu topağlara gitti. Ama bu golün iptal olacağını düşünüyorum. İptal olacağını düşünüyorum. Daha öncesinde düdüğünü çaldı mı acaba karşılaşmanın hakemi? Şöyle bir bakalım. Sessiz takip ettiğim için tabii ki oradaki gelişmeleri anlama konusunda biraz zamanımı alabiliyor. Yani şimdi televizyon karşısında izleyen, sesli bir şekilde izleyen arkadaşlarımız ya böyle oldu zaten diye düşünebilir. Ama ben anlama konusunda ciddi zorluk çekiyorum şu dakikalarda. Bilemiyorum, hakem de ekrana gelmedi. Yani bir offside beklentisi vardı. Arşe Burak'ın, orada yerde kalan bir oyuncumuz, yine bir pozisyonda iki karar birden çıkabilir. Bir faul, bir offside. Şu an Olympic Lyon'un golü 2-2 ekrana yazıldı ama gol var da inceleniyor. Olympic Lyon'un itirazı var. Tolisso ve Skriniar karşılaşmanın hakeminin hemen yanında itirazlarına devam ediyor. Karşılaşmanın hakemi de şu an VAR'la bir görüşme halinde. Bakalım nasıl bir karar çıkacak.
2-2'ye gelen bir skor, 2-0'lık üstünlüğümüzden 2-2'ye geldi. Olympique Lyon'un ikinci golü geldi ki yerde kalan bir oyuncumuz vardı. Onun devamında offside olabilecek pozisyonlardan biri. Benim yayıncı kuruluşun gösterdiği açıdan bir kez görebildiğim kadar yorumluyorum. Onu da söyleyeyim. Henüz karar açıklanmadı. Tolisso hakemin başında, Skriniar hakemin başında, diğer oyuncular yedek kulübesine yakın bir noktada hakemin vereceği kararı merakla takip ediyor. Karşılaşmanın hakemi de VAR'a gidiyor bu pozisyonu izlemek için. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, bakalım nasıl bir karar çıkacak. Olympique Lyon az önce enteresan bir pozisyonda beraberlik golünü bulmuştu. Umarım gol geçersiz sayılır. Orada bir faul de var çünkü. Yani o pozisyon içerisinde bir faul de var. Zaten karşılaşmanın hakemi de o pozisyonu şu an tekrar tekrar izliyor. Bir müdahale var mı yok mu diye. Ben uzak bir mesafeden, uzak bir açıdan görebildiğim için ekranı, yani çok detaylı bir ayağa basma var mı yok mu şu an göremiyorum. Ama Arşe Brown'a yapılan bir müdahale, yerde kalan bir sonrasında Arşe Brown oyunu devam ettirdi. Bizim savunmamız durdu. Ardından sağ çaprazdan vuruş gerçekleştirdi. Olympique Lyon cephesinde Kyle Bocce, yanılmıyorsam, şutu gerçekleştirdi ve topu ağlara gönderdi. 71'de 2-2'ye geldi skor. Karşılaşmanın hakemi VAR'da görüntüyü izlemeye devam ediyor. VAR monitöründe bu görüntüyü takip etmeye devam ediyor. Henüz karar açıklanmadı. Henüz VAR'dan ayrılmadı maçın hakemi. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Nefeslerimizi tuttuğumuz anlardan biriyiz. Ya dedim ya, o tansiyon aletlerimizi, tansiyon ilaçlarımızı yanımızda bulunduralım. En kötü bir suyumuzu yanımıza alalım. O anlardan birindeyiz. Saniyeler geçtikçe bu heyecanın dozu da artıyor. Dozu da artıyor. Şöyle bir ayağa kalkalım, bir totem yapayım ben. Sizler kalkmayın da golün iptal olmasını bekliyoruz. Defalarca izlemeye devam ediyor karşılaşmanın hakemi. Ama bu görüntüden anlayabileceğini, tam pozisyonu süzebileceğini ben sanmıyorum. Diğer açıdan görmesi gerekiyor, bir müdahale var mı yok mu, ama sol bacağıyla da vuruyor ardından. Pozisyonun devamında bir müdahale var. Var yani.

Evet, beklediğimiz kararlardan biri çıktı. Olympique Dion'un golü iptal edildi. 75. dakikada 71'de gol gelmişti ama karşılaşmanın hakemi bu golü iptal etti. Faul var orada. İkinci, üçüncü farklı açıdan benim de ekranıma geldiğinde sol diziyle bir müdahalesi var. Tamam, ilk açıda belli olmuyor. Ayağa basma mı var diye bakıyor muhtemel karşılaşmanın hakemi. Ama onun devamında sol dizine bir müdahalesi var. Müdahalesi var. Karşılaşmanın hakemi de bu kararın faul olduğunu tespit etti. Oyuncu değişiklikleri geliyor. Sulç oyuna girdi Olympique Lyon'da. Son kozlarını artık oyuna sürüyor diyebilirim. Paolo Fonseca son kozlarını oyuna sürdü. Az bir süre kaldı. Dayanmamız gerekiyor. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Hiç sorun değil. Böyle pozisyonları tabii ki vereceğiz. Ama şöyle bir üçüncü golü bulsak o kadar iyi olacak ki. O kadar iyi olacak ki, değil mi? Sevgili futbol severler, sağ kanatta şimdi derin bir nefes aldık. Skriniar yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi de faulü tespit etti. Rakip yarı alandayız. Yine bir orta denemesi gelecek diye tahmin ediyorum. Greenwood o bölgede sağ kanattan, sağ çaprazdan bir serbest vuruş kullanacağız. Kaleyi de aslında karşıdan gören bir pozisyon ama orta denemesi gelecektir diye tahmin ediyorum. Orta yapıldı. Kaleci çıktı, topun kontrolünü sağladı. Karşılaşmanın 76. dakikasından da çıktık. 77. dakikasına girdik. Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Sağ kanattan Olympique Lyon gelme hazırlığı içerisinde, sağ kanatta içeriye bir orta, yine kademede Ake topu uzaklaştırdı. Ardından yine o noktaya kadar gelen Guendouzi topu uzaklaştırmayı başardı. Gelişi güzel bir vuruş, top Olympique Lyon'lu oyuncularda kaldı. Karşılaşmanın 77. dakikasına girdik. Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Ön alanda tabii bir baskı yapınca Olympique Lyon'lu oyuncular hemen kalecisine kadar döndüler. Güzel. Bu bölümü de böyle atlattığımız takdirde muhteşem olacaktır. Çünkü golü düşünmekten ziyade artık tamamen kendi yarı alanımızda onların gelmesini, ataklarını uzaklaştırmaya çalıştığımız bir zaman dilimi içerisine girdik. Mücadelenin 78. dakikası. Son 12 dakika. Ha, uzun bir uzatma dakikası gelir mi? Gelecekti. Şöyle bir minimum 5 dakika uzatmada beklediğimi söyleyebilirim. VAR'lardan kaybedilen zamanlar eklenecektir karşılaşmanın sonuna. Şimdi sağ kanatta Greenwood. Greenwood orta alanı kadar geçti. Bir arkadaşını arıyor ama onu bulamadı. Vedat Muriç'e gönderdi. Vedat Muriç'ten tekrardan Greenwood'a. Greenwood sol kanada açılan bir top. Ceza sahası içerisine girdiğimiz anlardan biri. Ceza sahası içerisinde yerde kalan bu arada bir oyuncumuz var. O oyuncumuz karşılaşmanın hakemine baktı ama devamında da Olympique Lyon'lu oyuncular araya girdi. Devamında yine Greenwood'un bir müdahalesi, yerde kalan Olympique Lyon'lu bir oyuncu maçın hakemi faul kararını verdi. Son 12 dakika turu geçeceğimize inanan dinleyicilerimizin mesajlarını görmeye devam etmek istiyorum. Mesajlarınızı göndermeye devam edin. Karşılaşmanın sonrasında yayınımıza veda edeceğiz. Çünkü hani maçtan sonra mesaj gönderirim, maç bitsin hele bir görkem diye düşünüyorsanız da hani şu an göndermeye gayret gösterin. Onu da ifade edelim. Şöyle bakalım. Teşekkürler her şey için. Fenerbahçe'ye güveniyorum. Normalde ben Beşiktaşlıyım ama Avrupa'da hepsi bizim takımımız. Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Bana da teşekkür eden dinleyicilerimiz var. Teşekkür ederim. Harika anlatımın sayesinde eksiklik hissetmedim demiş. Anlatmıyorum, maç anlatımı yok. Sadece önemli pozisyonları aktarmaya çalışıyorum. Ya yoksa bu şekilde bir anlatım gerçekleştirmem. Yani onu da söyleyeyim. Sadece önemli pozisyonları gözünüzde canlanması için zaman zaman bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorum. Şu an 79. dakikadayız. İrfan Can ve Lukaku saha kenarına geldi. Şimdi son direktiflerini alıyor. Ha, bu hamleler gerekli miydi mesela? Bunu tartışabiliriz. Lukaku ve İrfan Can oyuna girme hazırlığı içerisinde. Kenarda Kayt'tan, Dirk Kayt'tan son temkinlerini alıyorlar. Son direktiflerini alıyor bu iki oyuncu. Karşılaşmanın 80. dakikasına geldik. Fenerbahçe hasrete son vermek üzere. Artık az bir süre kaldı. Olympique Lyon'a Fransa'da büyük bir şok yaşatmak üzere. Temsilcimiz Fenerbahçe. Vedat Muriç ve Greenwood oyundan alındı. İsmail Kartal tarafından Lukaku oyuna giriyor.
Lukaku'nun ardından da şöyle bir bakalım ve İrfan Can yine oyuna dahil edildi Fenerbahçe'de. Karşılaşmanın normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunurken. Şöyle devam edelim. Bu boşlukta mesajları okuyalım. 15 dakika geçmez demiş. Kesinlikle geçmez. Ha 5 dakika geçti de. Hani şimdi gel de 10 dakikayı geçir. Dakikalar azaldıkça benim tansiyon bir oraya bir buraya kayıp gidiyor. Onu söyleyeyim. 81. dakikadayız. Olympic Lyon çünkü ataklarına devam ediyor. Ve edecek gibi de duruyor. Biz 3. golü atmadan şöyle bir derin nefes alamayacağız gibime geliyor. Olsun, böyle çekelim. Böyle bir final niteliği taşıyan maçın son dakikalarında derin nefesler alıp verelim. Ama neticede biz adımızı Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran taraf olalım. Hiç sorun değil. Ben buna da razıyım. Hiç sorun değil. Yeter ki Fenerbahçe adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırırsın. 81. dakika Kante topu kaybetti. Ardından da bir faul yaptığını tespit etti karşılaşmanın hakemi. 81. dakikada kendi yarı alanında bir serbest vuruş kullanacak Olympic Lyon takımı diyelim. Biz de şöyle bir mesajlara dönelim. Biriken mesajlar var. İsmail hocam daha neyi bekliyor oyuncu değiştirmek için? Maç 3-2 olacak demiş. Yani durun, değişiklikler geldi. Az önce 1 dakika önce oyuncu değişiklikleri geldi. Nene oyuna girdi zaten 76'da biliyorsunuz. Bu arada önemli bir atak olabilir. Hemen mesajınıza döneceğim ama sol kanatta Fenerbahçe'miz şimdi yine etkili bir atak geliştirebilir. Gendüzü'ye çıkartılan top. Gendüzü'nün şutu kaleciden döndü. Savunmaya da çarpan top kaleciyi biraz yanılttı ama kaleci burada hata yapmadı. Olympic Lyon takımında Gendouzi'nin şutu, Dominic Graef topu son anda uzaklaştırmayı başardı. Ardından yine savunma gelişi güzel bir vuruş. Ruben Kluivert topu uzaklaştırdı. Top Ederson'a kadar geldi. Karşılaşmanın 82. dakikası oynanırken. Peki mesaja bakalım. Daha neyi bekliyor dinleyicimiz demiştim. Açık 3-2 olacak. Ama değişiklikler geldi ki ona da bir tepki de bulunmuş dinleyicimiz. İrfan Can değişikliği nedir kardeşim? Saçmalık demiş. Yani İrfan Can olur, Ahmet Can, Mehmet Can hiç sorun değil. Fenerbahçe bu turu geçsin de şurada az bir süre kaldı. Tepki göstermek için çok az bir süre içerisindeyiz. Kalan nefesimizi, kalan parmaklarımızı yorarken verdiğimiz o eforu lütfen tepkilere ayırmayalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmak üzere. 83. dakika. Ki atağı da biz gerçekleştiriyoruz. Sol kanattan şimdi 3. gol. O kadar çok yakışır ki bu bölümde. Gendouzi çok zorluyor. Ceza sahası dışından şutlarla çok zorluyor. Olympic Lyon karesini bir tanesi olacak gibi hissediyorum maçın sonuna kadar. Bir tanesi olacak gibi hissediyorum. Bakalım hadi hayırlısı. 83'ten çıktık, 84'e girdik. 2-1 öndeyiz. Şöyle bakalım, bir itiraz vardı ama maçın hakemi devam dedi. Şimdi uzun bir top. Skriniar kademede başarılı, kalecisi Ederson'a geri pas verdi. Ederson da gelişi güzel bir vuruş. İrfan Can'a gelmedi top. Doğrudan taca çıktı. Orta alanın hemen 1 metre sağından taç atışıyla Olympic Lyon oyunu hareketlendirecek. Şu an çok kötüyüm demiş dinleyicimiz. Anladım. Korkuyorum demiş. Allah yardımcıları olsun demiş dinleyicimiz. Oyuncular için böyle bir yorumda bulunmuş. İyi ki varsın, harikasın Süleyman Acer ben diyen bir başka dinleyicimiz. Sizler de iyi ki varsınız. Almanya'dan yazıyorsunuz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa. İstanbul'dan Önder Hakan. Beşiktaş taraftarı olarak kilitlendik. Haydi bastır Fenerbahçe demiş dinleyicimiz. Az kaldı, çok sevindik. Abi helal olsun ya diye de eklemiş. Son 6 dakika. Kronometreleri açabilirsiniz. Saatlerinizde mi, telefonlarınızda mı? Artık kronometreyi açın, zamanı sayın. Çünkü Olympic Lyon'lu oyuncular bu bölümde oyun ritmini tamamen kaybetti diyebilirim. 84'ten çıktık. Tabii ki büyük de bir moral bozukluğu var. Bende de çok büyük bir moral bozukluğu var. Ayakta takip ediyorum şu an. Yani o kadar moralim bozuk ki utanmasam burada dans edeceğim. O derece. O manşetleri hatırladıkça neyse. Hadi bu konuya girmeyelim. Az önce bir dinleyicimiz yazdığında hiç o konuya girmeyelim dedi ama demiştim ama neyse. Bu konuyu geçelim.
Fransızlara güzel bir ders vermiş olacak. Yani çok emin konuşmayacaksın öyle. Rakibini küçümsemeyeceksin ya da transferler seni ilgilendiren bir konu değil. Transferler Fransız basınını ilgilendiren bir konu değil. Sen kendi ligindeki yapılan yanlışlara bak mesela. Paris Saint-Germain'in farklı bir ülkeden farklı bir iş adamı satın alıp nasıl bu seviyelere çıkardı? Bunu araştır. Yani sen bırak Fenerbahçe'yi. Sen ne yapacaksın Fenerbahçe'yi? Şöyle bir bakalım. Kamerun'dan Fenerbahçe'me başarılar diliyorum demiş Nurettin Doğan. Kamerun'a selamlarımızı iletelim. Bir de fotoğraf göndermiş. Mücadelenin 85. dakikası oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe adım adım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor diyebilirim. 2-1 önde olan taraf Fenerbahçe takımı. Merhaba, iyi yayınlar. Ben İzmir'den Tuncay. İsmail Kartal'ın bu İrfan Can kahveci sevdasını bir türlü anlayamadım demiş. İrfan'da olup da Nene'de olmayan ne var çok merak ediyorum demiş yine aynı dinleyicimiz. Birazdan yorum yaparız ona. Şöyle bir tura odaklanalım. Biz sevinçlere odaklanalım. Bırakın İrfan Can kahveciyi. Görkem Bey, dakikalar geçmiyor, karnıma ağrılar girdi. Ya bir de beni düşünün. Şimdi siz tabii ki orada stres yapabilirsiniz, çok doğal. Ama kendi bulunduğunuz ortamda gözünüzü kapatabilirsiniz. Konuşmak durumunda kalmayabilirsiniz. Ya ben bir yandan maçı takip ederken yani kalbim küt küt atıyor. Bu aralarda da sağlık sorunu yaşıyorum. Yani hastanelere gidip geliyorum. Bakalım orada nasıl bir tahlil sonucu çıkacak. O konuda da dualarınızı bekliyorum sevgili futbol severler. 86. dakikadan çıktık. 87. dakikaya geldik. Temsilcimiz Fenerbahçe 2-1 önde ve totalde de 3-2 üstünlüğümüz devam ediyor. Son bölümdeyiz. Sol kanada gönderilen bir top ama top uzun gittiği için tabii ki yüksekten gitti. Orada kontrolü sağlayamadı. Olimpik Lyonlu oyuncular dedim ya, onlar da pozisyon bulma konusunda ciddi zorluk çekiyor. Oyun disiplininden, direncinden tamamen uzaklaşan bir Olimpik Lyon takımı mevcut şu an için. Şöyle bir bakalım abi, iyi yayınlar. Şu üçüncü golü atsak da artık rahat bir nefes alsak, önümdeki çayı içemiyorum demiş. Doğru, ben buraya bir çay getirmiştim değil mi yayına başlarken? Bak o çay da arada kaynadı. Şimdi hatırladım. Son 3 dakika içerisindeyiz normal sürede. Ben minimum bir 5 dakikalık da ilave süre bekliyorum. Yani 8-9 dakika kaldı diyebilirim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmesi için. Mücadeleye dönecek olursak Olympic Lyon orta alanda bir sağa bir sola paslaşmaya devam ediyor. Biz o bölgeyi çok iyi kapatıyoruz. Üçüncü bölgeyi çok iyi kapatıyoruz. Hemen riskli bir pas yapmaya çalıştıklarında da top kayıpları geliyor. Bu çok doğal. İleride çoğalamayan bir Olympic Lyon takımı var bu bölümde. Tehlikeli bir atak şansı tanımıyor oyuncularımız. Yani karşılaşmanın 88. dakikasında bile bir pres uyguluyoruz. Ön alanda baskı oluşturmaya devam ediyoruz. İrfan Can Kahveci şimdi arkadaşıyla oynadı. Bir çalım denemesi ama o mücadeleyi kazanamadık. Olsun, iyi koştu geri, yine mücadelesiyle topu kazanan isim oldu İrfan Can ve karşılaşmanın hakemi de faul kararını verdi. İsmail yerde kalan oyuncumuzdu. Karşılaşmanın 88. dakikasından da çıkmak üzereyiz artık. Saniyeleri sayacağımız o zamanın içerisine giriyoruz. Çok ama çok az bir süre kaldı. Adım adım Şampiyonlar Ligi'ne diyebilirim sevgili futbol severler. Mesajlarınıza döneceğim ama şöyle bir skorları hızlıca aktarayım. Ama ataktan sonra tabii ki sağ kanattan Fenerbahçe bir atak geliştirme çabası içerisinde mi? Hayır, top kalecimiz Ederson'a kadar geldi. En doğrusunu yaptı aslında burada oyuncularımız. Kelje 1, Slovan Bratislava 1, Olympic Lyon 1, Fenerbahçe 2. 90. dakikaya girmek üzereyiz artık, 89. dakikadayız. Lukaku o topu alır mı? Hayır, Lukaku o topu kazanamadı. Savunma uzaklaştırdı, ardından Guendouzi topu kazandı ve Guendouzi ile şimdi yine rakip yarı alanda yavaş hareketlerde bulunuyoruz. Yani bu bölümde zamana oynadığımızı söyleyebilirim ki doğru olanı yapıyor oyuncularımız.
rakip yarı alandayız. Çünkü Kelce 1, Bratislava 1 demiştik. Ajek 4, Levski Sofia 0. Yine Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan bir diğer takım da Ajek Atina ekibi oldu diyebilirim. Bu hatayı uzaklaştırmamız lazım. Ceza sahası içerisinde mutlak bir gol pozisyonu yine yüreğimizi ağzımıza getirecek anlardan biriydi. Bizim tam istediğimiz bir vuruşa imza attılar. Sol sağ çaprazda düzelteyim. Bomboş kaldıkları pozisyonlardan biri Arşe Buran geride kaldı. Sağ çaprazdan bir şut, top yandan avuta gitti. %90'lık bir gol pozisyonuydu. Derin bir nefes aldığımız anlardan biriydi. Ederson kale vuruşunu kullandı. Karşılaşmanın da 90. dakikasına girdik. Bakalım ilave süre ne kadar işaret edilecek. Ben 5-6 dakika beklediğimi söylemiştim. Umarım 4 dakika olur, daha az olur. Hani benim kronometrem bu konuda yanlış olur diye ümit ediyorum. Şöyle bir bakalım, uzatma geldi mi? Henüz uzatma gelmedi. +6 işareti geldi. Şimdi hatamız devam ediyor. Bir yandan ceza sahası içerisinde Kantama yerde kaldı. Maçın hakemi devam kararını verdi. Ardından da yapılan farklı bir noktada, topsuz alanda yapılan bir müdahale. Olympique Lyon lehine verilen bir serbest vuruş kararı. +6 işaret edildi. Ve ilk dakikanın da yarısı geride kaldı. Son 5,5 dakika kronometreleri tüm dinleyicilerimiz hazırlayabilirler. 5,5 dakika sonra, yıllar sonrasında iki takımımızla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız diyelim. Sol kanattan gelişen bir Olympique Lyon takımının atağı ceza sahası içerisine gönderildi. Yine boş alanlar bırakmamamız gerekiyor uzaklardan, çünkü şansını deniyor bu bölümde Olympique Lyon cephesi. Tribünler ayakta maçı takip etmeye devam ediyor. Ayakta takip etmeye devam etsinler. Yarın Fransız basınının atacağı manşetleri yine dışarıda ayakta okuyabilirler. Metroda, metro istasyonlarında oturmalarına gerek yok diye düşünüyorum. Köşe vuruşu kullanıyor Olympique Lyon. 90+1'den de çıktık. Bu hatayı da uzaklaştırmamız lazım. Ederson çift yumruk topu uzaklaştırdı ve yerde kaldı Ederson. Güzel. Ederson da iki kişinin olduğu noktaya korkusuzca hamle yaptı ve yapılan müdahale sonrasında kendisini yerde buldu. Ederson maçın hakemi de faul kararını tespit etti. 90+1'i de geride bıraktık. Olympique Lyon 1, Fenerbahçe 2, 90+2'ye girmek üzereyiz. Son 4 dakika 18 saniye. Saniyesine kadar sayıyorum. Şöyle bir bakalım. Dakikalar geçmiyor, karnıma ağrılar girdi diyen dinleyicilerimizin mesajlarını görüyorum. Onlardan da biri benim. Onlardan biri de benim. Kesinlikle Fenerbahçe bu turu hak etti. Üçüncü golü de bulabilirdik. Yani iş buralara kadar gelmeyebilirdi. O da ayrı bir konu. Onu da ilerleyen günlerde değerlendirmeye çalışırız. Şu an daha önemli bir şey var. Son 3 dakika 44 saniye içerisinde kalemizi savunmamız gerekiyor. İrfan Can'ın yaptığı bir müdahale, ardından maçın hakemi de faul noktasını gösterdi. Bir serbest vuruş kullanacak şimdi Olympique Lyon takımı sol çaprazdan. Yedek kulübesinin bulunduğu noktaya birkaç metre mesafe üzerinden serbest vuruş kullanacak Olympique Lyon takımı. 90+2'nin de ortalarına geldik. Son 3 dakika 26 saniye. 3 dakika 24 saniye. İkişer ikişer sayıyorum ama bir türlü bu zaman geçmiyor. Bir türlü +2'den çıkamadık. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahası içerisine gönderilen bir top. Kendisini yere bırakan bir Olympique Lyonlu oyuncu. Tabii yapılacakları fazla bir şey kalmayınca kendilerini yere atmaya başladılar. Şöyle bakalım devamında. Yine savunma araya girdi. Topu uzaklaştırdı. Yine iki oyuncu birden yerde kaldı. İrfan Can kahveci ve Olympique Lyon'da bir oyuncu yerde kaldı. Şöyle bakalım. Niakente, yanlış görmediysem Niakente yerde kalan bir isimdi Olympique Lyon cephesinde. Oyun durdu şu an için. Olympique Lyon'lu oyuncu ayağa yavaş yavaş kalkıyor. İsmail de arkadaşlarına yavaş sakin olun dercesine vücut dilinden, el hareketlerinden anladığım kadarıyla biraz daha yavaş hareket edin talimatını verdi. +6 işareti gelmişti ve +3'ün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son 2 dakika 26 saniyenin içerisindeyiz. 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Son mesajlarınızı alacağım.
karşılaşmanın ardından kısa bir süre içerisinde yayınımızı noktalayacağım, onu da söyleyeyim. Şimdi Guendouzi rakibini arkadan çekti ve bir sarı kartı burada hakem tarafından gördü. Artı dördünde ilk saniyeleri oynanırken, son 2 dakika içerisindeyken Olympique Lyon kendi yarı alanından şimdi uzun bir top deneyecek. Kalemize doğru gönderilen bir top. Savunma bu konuda hata yapmadı yine Skriniar. Topu uzaklaştırdı. Dönen top Fenerbahçeli oyuncularda kaldı ama gelişi güzel bir vuruş Lukaku'ya gelmedi. Yine top bir kez daha Olympique Lyon yarı sahasına kadar gelmiş oldu. Süreye de oynuyoruz bu bölümde. Bence akıllıca hamlelerden biri. Az önce Guendouzi sarı kart görmüştü. Artı dördün de ortalarına geldik. Son 1,5 dakika. Son şansları kullanıyor Olympique Lyon. Sağ kanatta şimdi atakları şekillenecek. Belki de son şansları diyebilirim. Bu atakları yerde kalan bir Olympique Lyon'lu oyuncu var ve maçın hakemi faul kararını verdi. Son 1 dakika kala yine o tansiyon aletlerini ortaya çıkartabilirsiniz. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak şimdi Olympique Lyon takımı.

Yani ikili mücadelede burada faul çıkması tartışılır mı? Tartışılır. Yani iki oyuncunun da birbirini çektiğini söyleyebilirim. Sadece Fenerbahçeli oyuncu değil, Olympique Lyon'lu oyuncu da ikili mücadele sırasında rakibiyle tabii ki formasıyla çekme söz konusu yapılan orta. Şimdi kalecileri de çıktı o noktaya kadar. Üçüncü golü bulup tamamen maçı bitirebiliriz ama gelişi güzel bir vuruş gerçekleştirmek istedik. İstediğimiz gibi olmadı bu vuruş. Artık son 15 saniye. Son 15 saniye, hatta son 13 saniye ceza sahamıza kadar gönderilen bir uzun top. Uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Biz de gelişi güzel vuruşlarla bu tehlikeleri uzaklaştırıyoruz. Yine atakları devam edecek. Maçın belki de son atağı diyebilirim. Artı 6 işaret edilmişti ve artı 6'nın da sonuna geldik. Ceza sahası içerisinde vurdurmamak lazım ve savunma araya girdi. Yine güzel bir vuruşla topu uzaklaştırdık. Ardından Lukaku şimdi ceza sahasına doğru gidiyor. Lukaku iki oyuncu arasında güzel bir pas verdi. At golü bitir işi diyelim ama uzaklardan bir şut üstten avuta. Artık maçın da son düdüğü gelebilir. Nene ile gole yaklaştığımız anlardan biriydi. Olsun, canın sağ olsun Nene diyelim. Maçın hakemi de son düdüğünü yavaş yavaş çalacak diye tahmin ediyorum. Olympique Lyon artık turnuvaya veda edecek. UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek düşüncesine sahibim ve maçın hakemi son düdüğünü çaldı. İşte beklediğimiz o anlardan biri. Ayağımız uğurlu geldi. Fenerbahçe adını Şampiyonlar Ligi'ne uzun bir aranın ardından yazdırmayı başardı. Bunu sonuna kadar hak eden bir Fenerbahçe takımı vardı. Oyuncular bugün sahada ellerinden geleni yaptılar. Gerçekten hepsinin emeğine sağlık. Şunu bırakalım. Ya bazı arkadaşlarımız yazıyor. Ha tabii yazabilir, kendi düşünceleri de saygı duyuyorum. Ama ben de eleştirebilirim değil mi bazı yazıları? Bu konuda bana da kızmazsınız. Naçizane bir dostunuz olarak söylüyorum. Şimdi İrfan Can'ı eleştirmeyelim. O da elinden geleni yaptı sahada. Ha kötü bir oyuncu mu? Tartışırsınız. Bu maçta ne işi var? Onu tartışırız ama şu an odaklanmamız gereken konu bambaşka. Fenerbahçe adını Şampiyonlar Ligi'lik aşamasına yazdırdı. Adını yine dünya devlerinin arasına yazdırmayı başardı. Umutsuz olan binlerce, milyonlarca Fenerbahçe taraftarı tekrardan tarihe tanıklık edecek. Fenerbahçe, temsilcimiz Fenerbahçe Olympique Lyon deplasmanında. Olympique Lyon 3 atar, 5 atar diyenlere inat. Böyle bir kadroyla Fenerbahçe 5 yer. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin yanından geçemez diyenlere inat. Fenerbahçe adını Şampiyonlar Ligi'lik aşamasına yazdırdı. Teşekkür ediyorum buradan. Tüm oyuncularımıza emeklerinden dolayı kutluyorum. Muhteşem bir başarı. Onun dışında hiçbir zaman desteğini esirgemeyen binlerce, yine stadyumdaki yerini alan, tıklım tıklım deplasman tribününü dolduran, o kadar baskıya, o kadar mücadeleye rağmen o tribünlere gelip Fransızların yaptığı tüm oyunlara katlanıp sonunda onları evlerine üzülerek gönderen hem oyuncularımızı hem de taraftarlarımızı yürekten kutluyorum. Şikrinyar, sonuna kadar sevinebilirsin. Sonuna kadar sevinebilirsin. Hak ettin. Hak ettin. Hak ettin.

Şimdi son mesajlarınızı alacağım. Birazdan yayınımı noktalayacağım ama Fenerbahçe bugün tarih yazdı. Bu arada Gendouzi'ye bir saha içi karıştı. Gendouzi tribünlere doğru bir harekette bulundu. Yanlış görmediysem ardından 4-5 tane Olimpik Lyonlu oyuncu Gendouzi'nin üzerine doğru koştu. Ardından diğer Fenerbahçeli oyuncular müdahalede bulunuyor şu an. Gerginliği önlemeye çalışıyor. Sahaya 1-2 tane yabancı madde atıldı. Gendouzi sevinmeye devam ediyor. Fransızlar da neyse söylemeyelim onu. Anladınız siz. Benim yerime siz söyleyin. Fransızlar da böyle sevinç gösterileri karşısında bizim sevinçlerimizi izlemeye devam ediyorlar. Yani Gendouzi mücadele etti. Gendouzi elinden geleni yaptı. Bırakın da sevinsin. Yani Fransızlar gol attığında sevinmedi mi? Taraftarlar sevinmedi mi? Olmayan ikinci golü attıklarında sevinmediler mi? Sevindiler. Tolisso onlardan biriydi. Hani tribünler inanılmaz derecede ayakta maçı takip etti. Bırakın da Gendouzi kazanan takımın kazanan oyuncusu da sevinsin. Bunda ne var? Bunda ne var? Yani futbolun içerisinde olan konulardan biri bu. Anlayamadığım noktalardan biri bu. Fenerbahçe radyosunu yeni açanlar için bir kez daha hatırlatayım. 2-1 Olympic Lyon'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı ve adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına uzun bir aranın ardından tekrardan yazdırmayı başardı.

Bana da ayrılan sürenin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son mesajlarınızı alıyorum ve ardından yayınımı noktalayacağım. Instagram'dan bana ulaşmak istiyorsanız, gün içerisinde iddia anlamında kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. İddia.com'dan kuponlarınızı oluşturuyorsanız yine şöyle küçük bir hatırlatmam olacak. İddia.com'da sağ üst köşede adınız ve soyadınızın yer aldığı o sekmeye, daireye tıklıyorsunuz ve oradan da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra da kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Dedikten sonra 30.097 30.097 yazıyorsunuz birleşik olarak ve aramıza katılmış oluyorsunuz. Sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları firması yakın bir zaman içerisinde bu dediğimi yapan kişiler arasından bir kişiye, ki bir soru soracağım, en hızlı doğru cevabı veren bir kişiye desteklediğiniz takımın orijinal formasını hediye edecek ve benim de kazandıran kuponlarıma ulaşacak. Her gün, her saat sizlere canlı kuponlar sunuyorum ücretsiz olarak, onu da söyleyeyim. Bugün de kuponlarım başarılı oldu. Hem gün içerisinde canlı kuponlarım hem de bugün Fenerbahçe mücadelesine ayrılan özel kuponlarım vardı. Direkten dönerler vardı, Fenerbahçe şunları yapar vesaire vesaire. Tüm o kuponlar da başarılı oldu. Detaylara ulaşmak istiyorsanız da dediğim gibi bana Instagram'dan ulaşabilir değerli Radyo Spor dinleyicileri.

Şimdi mesaj gönderenlere şöyle bir bakayım. En son yazılan mesajlara bir bakayım. Ha tabii böyle bir altta şarkı çalsın ya. Çalsın değil mi çalsın?

0: diyelim ve vedamızı gerçekleştirelim. Mesaj gönderen herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Fenerbahçe'ye teşekkürlerimi gönderiyorum. Şunu da unutmayın. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor, Göztepe. Hiçbiri Avrupa'da başarısız olsun diye düşünmeyin. Hepimiz bu ülke için mücadele ediyoruz. Milli takımlarımız için mücadele ediyoruz. Kadınlar voleybolda tarih yazmaya devam ediyor. Ve takımlarımıza lütfen ve lütfen milli takım gözüyle bakın. Tüm takımlarımıza Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. Aydın Bey, size de selamlarımı ileteyim. Mehmet Bey yine Fenerbahçe'yi ve beni tebrik eden dinleyicilerimizden biri. Abi ağzına sağlık, sana da geçmiş olsun hastalığında demiş biri. Teşekkür ederim. Hastalığı boş verin, pozitif konuşuyoruz. Onun dışında Mustafa Bey yine güzel bir mesaj. Görkem Bey merhaba. Biz destekleyene herkese teşekkür ederiz. Bu sene Avrupa'da Türklerin senesi olsun demiş. Ağzına sağlık diyen bir başka dinleyicimiz. Görkem aman sağlığa dikkat et diyen sevgili Levent Bey. Size de selamlarımı ileteyim. 18 yıllık hasret bitti diyen dinleyicimiz. Güzel, evet bitti. Bitti, sonunda bitti. Kadıköy Boğası diyen bir dinleyicimiz. Evet, şöyle bir fotoğrafa bakalım. Bir fotoğraf göndermiş sevgili Serkan Demirci. Mesaj gönderen göndermeyen tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Öncesinde de Beşiktaş'ın Kaunas-Zagris deplasmanına çıkacağı mücadele yine Radyo Spor'dan sizlere ulaşıyor olacak. Bunu da hatırlatalım. Maçın hemen ardından ben yorumlarımla, sizlerden gelen görüşlerle de birlikteliğime devam edeceğim. Bu güzel gecede bana mesajlarıyla destek olan, katılımlar gerçekleştiren tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir kez daha hatırlatalım, Fenerbahçe tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte Ohva. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
0: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
2: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor. Bekten beke vuruyor.
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0.
0: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
2: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 26 Ağustos 2026. Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de 7.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Ben başlangıcı yine maçlarla yapacağım. Dün Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda rövanş karşılaşmaları başladı. 3 mücadele oynandı. 3 mücadeleydi. Şimdi sizlere kısa kısa aktarmaya çalışacağım. Azerbaycan temsilcisi Sabah 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Apoel Berşeva'yı konuk etti. Turu geçmek için tabii en az 2 farklı bir galibiyet gerekiyordu. Fakat maç Sabah'ın pek istediği gibi başlamadı. 10. dakikada Apoel Berşeva 1-0 öne geçti. Sabah 38'e karşılık verdi, 1-1. 61'de Apoel Berşeva 2-1 öne geçti. 74'te 2-2'ye geldi skor. Maç artık bu skorla bitecek ve Sabah elenecek derken 90+4'te Sabah kornerden golü buldu. Maçta ilk kez öne geçti ve turu da uzatmaya götürmeyi başardı. 100. dakikada kırmızı kart gördü Apoel Berşeva. 101'de Sabah 4-2'ye getiren golü buldu. 115'te 5-2'yi buldu. Ve 5-2'lik skorla da adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başardı. Tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Tarihleri de bu arada 2017 yılına kadar gidiyor zaten. Yeni kurulan bir takım. Sabah Futbol Kulübü. Ve 10 yıl bile olmadan Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı elde ediyorlar. Teknik direktörle ilgili çok ilginç bir hikaye var. Maçla birlikte o hikayeyi de sizlere birazdan aktaracağım. Sabah'ı Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için tebrik ediyoruz. Dünün flaş skoru, aslında en flaş skoru Last Knees Celtic maçında alındı. Celtic ilk maçı kendi evinde 3-0 kazandı. Last Knees deplasmanında dakikalar 21'i gösterdiğinde 1-0'a geçtiler. Yani turun toplam skorunda 4-0'lık bir avantajları vardı. Fakat bu avantajı kullanamadı Celtic. Last'tan inanılmaz bir geri dönüş geldi. 32'de maçın skoru 1-1'e geldi. 48'de 2-1 oldu. 58'de 3-1 ve 90'da 4-1 ile maç uzatmaya gitti. Uzatmada da 109'da Lask bir gol daha attı, maçın skoru 5-1. 115'te penaltı da kaçırmışlar. 6-1 de olabilirdi. Ve bu skorla birlikte turu geçen taraf Lask Linz oldu. Tarihi bir başarı dediğim gibi Lask Linz'den. Celtic içinse felaket bir tablo. Geçen yıl Celtic playoff'unda Kayrat Almaty'ye elenmişti. Penaltılar sonucu elenmişlerdi. İki maçta 0-0 bitmişti orada. 210 dakikanın toplamında. Burada da ilk maç 3-0 kazanmalarına rağmen toplam skorda 5-4 ile Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar. Yollarına Avrupa Ligi'nden devam edecekler. Geçen yıl tabi lig yarışında da büyük bir heyecan vardı Celtic ile Hearts arasında. Orada Hearts yenip şampiyon olmuşlardı ama burada güçleri Last Knees'e yetmedi. Onu söyleyelim ve günün diğer maçında da Bodø Glimt Nijmegen'i 3-0 mağlup etti. Zaten ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı Bodø Glimt. Toplamda 6-1 ile adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. Tabii maçta

0: başardı. Onlar da ligi 2'de 2 ile başladılar. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Real Betis bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar. Pellegrini yönetiminde. La Liga'da da sezona 1-0'lık 2 galibiyette başlamayı başardılar. Suudi Arabistan Ligi'nde de ilginç bir maç oynandı. Ondan bahsedeyim. Al-Ittifak Al-Nassr'la oynadı. Al-Ittifak tabii görece zayıf bir takım Al-Nassr'a göre. Ronaldo'lu, Joao Felix'i, Mane'li, Coman'lı kadrosuyla dün sahaya çıktı Al-Nassr. Fakat maçın henüz başında 12. dakikada kaleci Bento kırmızı kart gördü Al-Nassr'da. Çok genç bir kaleci oyuna dahil oldu. Ve ilk yarıda da Al-Ittifak 2-0'a geçmeyi başardı. Bir kişi fazla olmanın avantajıyla. Devre arası oldu. Al-Nassr'ın yeni teknik direktörü Postecoglou devre arasında Cristiano Ronaldo'yu oyundan çıkardı. O oyundan çıktıktan sonra ikinci yarıda da Al-Nassr'ın geri dönüşü geldi. 53'te Mane, 77'de Alamri ve 90'da yine Mane'nin golleriyle Al-Nassr bir kişi eksik oynadığı maçı 3-2 kazanmayı başardı. Onu da paylaşmak istedim. Transfer gündemine çok hızlı bakacak olursak Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Pocu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Beşiktaş taraftarı karşıladı oyuncuyu. İlk üçlüsünü çekti. Kiralık olarak takıma katılıyor ama anladığımız kadarıyla çok zor olmayan bir satın alma opsiyonu var. O da sezon içinde gerçekleşecek ve oyuncuyla sonrasında 4 yıllık bir sözleşme imzalanacak. U23 kontenjanından bir isim. Ve bugün yarın da Miretti transferinin merkez orta sahada bitmesi bekleniyor. Miretti de U23'e uyan bir oyuncu. Beşiktaş bir de 23 yaş üstü bir merkez orta saha transferi yapmak istiyor haberlere göre. Bakalım oradaki isim kim olacak? Şu an Beşiktaş bir kez daha gaza basmış gözüküyor. Jean Onana'yla da dün yollar resmen ayrıldı. Oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu fesh edildi. Vaktimiz olursa Beşiktaş'ın bu yabancı durumuna da bakacağız. Fenerbahçe bugün Lyon'la karşı karşıya gelecek. Dün basın toplantısı vardı Vedat Muriç'le. İsmail Kartal açıklamalarda bulundular. Maç kafilesi açıklandı. Eksikler var. Onlardan bahsedeceğiz. Livakovic takımın yabancılarından biri. O da dün Barcelona'ya gitti. O transfer de kısa süre içerisinde açıklanacak. Oyuncunun sonrasında Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gitmesi bekleniyor. Galatasaray'da transferde yine gaza basıldığı gibi haberlere bakılırsa Leao tekrar gündeme geldi. Santrfor için farklı isimler gündemde. Onlara bakacağız. Trabzonspor'da Fabinho yeni transfer ilk antrenmanda çıktı. Şu anda hazır gözüküyor oyuncu. Poku da bu arada geldikten sonraki açıklamasında çok hazırım ifadesini kullandı. Zaten Bundesliga'da sezon bu hafta başlayacak. Leverkusen oyuncusuydu Poku. O yüzden onda da herhangi bir sıkıntı yok. Bu da bir avantaj Beşiktaş açısından. Ve son olarak da bugün Fener'in Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında dördüncü mücadelesi var. Almanya ile karşı karşıya gelecek milliler. Saat 19'da başlayacak. Millilere de maç için başarılar dileyelim. 7-11 saatlerimiz aramıza gidelim şarkı reklam. Sonrasında gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-17 saatlerimiz, enerji seviyemiz yüksek şu anda. Ali abiyle günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür
2: Herkese
0: ederim.
2: İyi sabahlar, iyi günler.
0: İyi çarşambalar.
2: İyi çarşambalar, eğer öyle bir şey varsa. Ama ben gene sabah senden çok güzel bir özet dinledim.
0: Evet.
2: Yani çok hoşuma gitti.
0: Teşekkür
2: Yaptığın
0: ederim.
2: Özet, ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Ben
2: Bence
0: hatta
2: bu özetin bir sponsoru olması lazım. Mustafa Kıyıcıoğlu uyumasın. Bu özet
0: Giriş
2: bölümüne
0: bölümü.
2: Bir evet sponsor bulsun. Yani ben bir firma olsam senin özetin öncesinde ismimin duyulmasını isterim valla. Bunu da Mustafa Kıyıcıoğlu'na söyleyeceğim. Bu sabah yine çok hoşuma gitti. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah abi, teşekkür ediyorum. Bugün biraz daha kısa tuttum. Ama geniş geniş şimdi konuşmaya başlayabiliriz. Başlangıcı ben Sabah'la yapacağım. Takım olan Sabah'la. Azerbaycan temsilcisi dün Şampiyonlar Ligi playoff'tur. Rövanş maçına çıktı. İsrail temsilcisi Hapoel Beerşeva ile oynuyordu. İlk maçı Romanya'da oynadılar. İsrail'de oynanmadı. 2-1 kazandı Hapoel Beerşeva. 1-0 Sabah öne geçti maçta ama Sonrasında Berşava 2-1'lik skorla

0: maçı kazandı. Bu maçta da turun içinde kalmak için en az bir farklı galibiyet gerekiyordu Sabah için. Fakat başlangıcı yine pek iyi olmadı Sabah'ın. Geri düştü, 1-1'i buldu, geri düştü, 2-2'yi buldu. Ve 90 artı 4'te artık maçın sonunda diyebileceğimiz bir dakikada kornerden bir gol çıkarmayı başardı. Asisti yapan oyuncu kornerde Puşhaç, bu Trabzonspor'da oynadı. Belki hatırlayanlar vardır, sol bekti. 2021-22 sezonunda devre arası gelmiş. Ben de şimdi ne zaman geldiğine baktım. Hatırlar mısınız? Puşhaç diye bir oyuncu,
1: Hatırlamadım.
0: Polonyalı. O tipini görenler hatırlar. Trabzonlar da biliyordur bence. Onun asistiyle maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda rakip 10 kişi kaldı 100. dakikada. 101'de Sabah 4-2'yi buldu. 115'te 5-2'yi buldu ve tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı kazandılar ki çok uzun bir yoldan geldiler. Birinci eleme turundan
1: Evet,
0: başladı Sabah.
1: tabii.
0: Orada bu nerenin temsilcisi ya? Galler temsilcisi The New Saints'i 2-0, 2-1, 4-1 ile mağlup ettiler. İkinci eleme turunda Finlandiya'dan Kuopio'yu 1-0, 2-0, toplamda 3-0 ile mağlup ettiler. Üçüncü eleme turunda Danimarka şampiyonu Aarhus'la oynadılar. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybettiler yine Berşova gibi. Rövanşı 4-0 aldı 90 dakika içerisinde Sabah ve playoff turuna çıktı. Playoff turunda da yine 2-1 geriden gelip 5-2 kazanmayı başardı. 4 eleme turu 8 maç oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. 2017'de kurulan bir takımmış. Çok daha yeni bir takım. Teknik direktörleri Litvanyalı bir isim. Bilmediğimiz bir isim yani, eminim birçok kişi. Valdas Dambrauskas, 49 yaşında. O da 2000 yılında kendi ülkesindeki Litvanya'daki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılıyor. Onun hikayesi dün paylaşıldı. O zamanlar bir öğrenci ve oradan kazandığı parayla da İngiltere'ye gidiyor. Orada antrenörlük kurslarına katılıyor. United'da, Fulham'da, Brentford'da işte herhalde stajlar yapıyor, deneyim kazanıyor ve ilk işi 2007'de İngiltere'nin 9. lig takımı Kingsbury London Tigers. Orada başlıyor. Sonrasında 12 farklı takımda görev aldıktan sonra Sabah'a gidiyor. Sabah ilk şampiyonluğunu yaşatıyor ligde. Karabağ'a geçiyorlar ki Karabağ da geçen yılın biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz ekibiydi. Olağanüstü işlere imza atmıştı. Onları ligde geçip Şampiyonlar Ligi bileti, eleme bileti, elemelerde de 4 eşleşmeyi geçip Şampiyonlar Ligi'ne takımı sokmayı başarıyor. Olağanüstü bir hikaye. Yani hem kulüp açısından hem teknik direktörün kendisi açısından. Teknik direktör geçmişinde de hani Litvanya'da Žalgiris var. Oradan gitmiş Letonya'da bir takım çalıştırmış. Hırvatistan'a gitmiş. Bulgaristan'da Ludogorets'e gitmiş. Hajduk Split'e gitmiş Hırvatistan tekrar. Yunanistan'a gitmiş. Güney Kıbrıs'a gitmiş. Macaristan'a gitmiş. Dolaşmış da dolaşmış. Ve geçen yıl başında da Sabah'ın başına geçmiş. Ve en büyük herhalde başarısı tabii Şampiyonlar Ligi ile beraber burada yaşadığı olmuş bu teknik direktörün. Onun da adını de yani bayağı sık duyacağız herhalde bu Şampiyonlar Ligi serüveninde.
1: Evet, yani hem kulübün hikayesi ilginç, hem teknik adamın hikayesi ilginç. Ama bir gerçek var. Biz de çok mutlu olduk. Azeri takımları başarılı olduğunda Avrupa kupalarında biz de mutlu oluyoruz, biz de gurur duyuyoruz. Onu bir kere baştan söyleyelim. Geçen sene dediğin gibi Karabağ Benfica galibiyetiyle başlamıştı, hatırla. Şampiyonlar Ligi'ne 3-2'lik
0: Geriden mi gelmişlerdi 2-0 hatta
1: acayip bir maç
0: deplasmanda?
1: oynamışlardı. 3-2 kazanmışlardı. Geriden mi geldiler tam hatırlayamadım ama 3-2 bitmişti o mücadele. Karabağ ki normal sezonu da ilk 24 içerisinde bitirip
0: Evet.
1: tur atlamayı da başarmıştı. Şimdi Sabah böyle bir başarıya imza attı. Tabii teknik direktörün hikayesi de çok ilginç. Sanki böyle vazgeçmeyen bir profil görüyoruz.
0: Aynen.
1: Futbola aşık bir profil görüyoruz. Normalde tabii bu kadar fazla bir teknik direktörün dolaşması zaman zaman eleştirilir. Fakat bu kadar farklı ülke, bu kadar farklı lig de ona bu yaşta çok büyük bir tecrübe katmıştır. Oyuncu yönetimi, işte ortama alışma, farklı kültürler görme konusunda çok tecrübeli gözüküyor bu yaşta. Her şeyi yapmış. Bu galibiyetle beraber Azerbaycan da Slovenya'yı geçmiş
0: Ülke puanı.
1: ülke puanlamasında, sıralamasında 25. basamağa kadar yükseldiler.

0: Şu an mesela önlerinde İsrail, Ukrayna, Romanya var. Öyle çok bir şey yok. Aralarında çok büyük bir fark yok. Hatta Hırvatistan ve İsveç'e de uzak değil Azerbaycan. Böyle olduğu sürece tabii biraz daha yukarı çıktığı sürece takımlar için de ciddi bir avantaj sağlayacak. Dün çok güzel bir hikaye oldu Sabah için. Yani 2017'de kurulan bir kulübün Şampiyonlar Ligi'ne girmesi böyle çok kolay rastlayabileceğim bir durum değil. Ama ne oldu? İşte bakıyorsun hani Galler takımı, Fin takımı, ondan sonra üçüncü takım kimdi?
1: Aarhus, Danimarka.
0: Danimarka. En zoru Danimarka
1: Tabii.
0: tabii.
1: Şampiyon Danimarka.
0: Danimarka. Hani büyük ihtimalle Danimarka temsilcisi şeyden de iyidir. Bu Berşeva'dan da iyidir.
1: Kesin.
0: Ama ona rağmen işte arada bir sürpriz yaparak diğer takımları normalde geçebilirler. Ama çok önemli yani 8 tane karşılaşmayla Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Valla güzel, gurur duyduk.
1: Peki İlker Uğur, şimdi ondan okuyacağım. Bir soru soracağım sana. Yarışmadaki Milyoner Olmak İster yarışmasında elendiği soru şuymuş. En çok gazete yayınlanan ülke hangisidir?
0: Japonya.
1: Ha, sen okudun mu, biliyor
0: Yo,
1: muydun?
0: biliyorum.
1: Ha,
0: Bunlar
1: bilinen bir şey mi bu?
0: tabii canım.
1: Ben hiç bilmiyordum mesela. Nereden biliyorsunuz? Neden Japonya?
0: Neden olduğunu bilmiyorum ama Japonya olduğunu
1: Hadi
0: biliyorum.
1: ya,
0: Çok
1: Japonya'ymış. Evet, doğru
0: eskidir.
1: cevap. O zaman için 2000 yılında bilememiş
0: Yani
1: Dambrauskas bu
0: tabii
1: sorunun
0: şimdi
1: cevabını.
0: şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Sonuçta sosyal medyayla işte bilgisayarlarla ne hale geldiğini bilmiyorum
1: Tabii
0: durumun
1: bu
0: ama
1: 2000'in sorusu,
0: aynen
1: bilmiyorum.
0: o işte benim üniversite dönemimde o bilinen bir şeydi.
1: Hadi ya.
0: Ve milyonlarca gazete satıyorlardı. Hani Japonya'nın nüfusu 120 milyon civarı. Böyle 20-30 milyon gibi acayip bir rakam satıyordu gazeteler. Çünkü biz iletişim fakültesi okuduğumuz için genelde öyle şeyler örnekleniyordu. İşte Türkiye'deki satışlar, medya, o şu bu diye. Japonya'dır o bilinen bir şey.
1: Bir mesaj geldi şimdi. Ali Erim, sana güzel bir haber vereyim. Girişte gerçi dinlemiştir benim özette. Al Nassr 3-2 yendi. Ronaldo ikinci yarı başında oyundan çıktı. Çıktığında Al Nassr 2-0 yenikti demiş.
0: Ya şimdi Al-Nassr kimle oynadı?
1: Al İttifak.
0: Al İttifak 11-10 başladı maça. Ronaldo oynadığı için. Al Nassr bir kişi eksik. Al Nassr kırmızı kart gördü. Ne oldu? 11'e 9.
1: 9.
0: Ondan sonra bir Ronaldo hamlesi olunca tekrar
1: 11'e 10'a döndü.
0: 11'e 10 oldu. Ondan sonra zaten işte sen de söyledin o yıldızlarla beraber maçı çevirdiler. Ronaldo'yu daha sık almaya başladılar oyundan. Bu sene bir önceki maçta da alındı galiba oyundan. Şaka bir tarafa normal. Yani hani orada ligde çok büyük bir şey farkı var. Kalite farkı var. Hatta geçen gene bir önüme sekans düştü. Suudi futboluyla alakalı olarak iki tane takım oynuyor.
1: Yani onu ben de gördüm, izlemedim ama.
0: Ha, belki
1: Anladım.
0: görmüşsündür onu.
1: Gördüm, izlemedim.
0: Hani
1: Açmadım.
0: çeşitli şeyler hatalar olabiliyor ligde. Normal yani çok garip bir durum değil.
1: Bir de Ronaldo daha yeni takımda çalıyor. İlk lig maçında galiba yoktu. Tribünden izliyordu karşılaşma. İkinci lig maçında oynadı.
0: Geçen bir tane çok güzel gol attı.
1: İşte o, evet, 977 oldu galiba o golle birlikte
0: Yani
1: bir önceki
0: kontrol
1: hafta.
0: etti, anında döndü, vurdu.
1: Aynen.
0: Baya güzel bir goldü. Ben dedim herhalde Ronaldo değil bu. Uzun süredir öyle gol atmıyordu çünkü. Baya yani bileşik hareketi çok güzel yaptı. Çok güzel bir goldü. Hayırlı uğurlu olsun. Birinci golünü artık burada sen herhalde kısa süre içerisinde söyleyeceksin.
1: Yani bu sezonu evet 1000 golle bitirip futbolu
0: Bitirir.
1: bile bırakabilir. Sözleşmesinin bildiğim
0: Son
1: kadarıyla son
0: senem dedi,
1: senesi.
0: son senem dedi zaten. Büyük ihtimalle bu sene bırakacak. Dün ben de hani Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Nijmegen maçını merak ediyordum. Aynı zamanda şeyi de merak ediyordum. Diğer karşılaşmayı da merak
1: LASK
0: ediyordum.
1: Celtic.
0: Evet, LASK Celtic maçını da merak ediyordum. Çünkü LASK Celtic'te ilk maçı inceleyenler, ilk maça bakanlar, ilk maçın özetini izleyenler aslında karşılaşmanın pek de skora parayla gitmediğini anlamıştır. Dün ben de iddia için maça çalışırken bir baktım hiç öyle bir şey yok aralarında.
1: Ben direkt
0: 3-0'lık bir durum yok.
1: maç sonucu bir yazdım
0: Aynen
1: LASK'a.
0: sen maç sonucu 1 yazdın. Ben de maç sonucu 1 ve 2,5 gol üstü olur
1: Ha, ikisi ikisinin
0: yazdım.
1: oranı daha yüksekmiş.
0: O yüzden de hani baktım Celtic öne geçti. İnan ona rağmen öyle çok bir şeyim yoktu. Çünkü Celtic'e 3-0 mağlup olmadan önce 13 maçlık bir yenilmezlik serileri vardı. Sezona çok üst perdeden girmişlerdi. Üçer dörder gollü galibiyetler.
1: Aynen, gol yemeden.
0: Avrupa kupalarında iç sahada oynadıkları son 13 maçın 12'sinde gol atmışlar. İşte ilk karşılaşmada girdikleri çok yani Celtic'e göre daha net pozisyonlar var. Öyle olunca revanşta en azından kazanırlar diye düşündüm. Ama tabii biraz gol yiyen bir takım. Öyle de bir defosu vardı. O beni tabii turu atlaması anlamında şaşırttı. Celtic açısından da

0: Ya felaket 2 sene üst üste. Geçen sene penaltılarla
1: Evet.
0: elenmişler. Bu sene de hani sen söyledin şimdi ne olursa olsun eşleşmenin herhangi bir noktasında 4-0 yakaladıktan sonra elenmek Celtic gibi bir takıma hiç yakışmadı. Kabul edebileceği bir şey değil. Martin O'Neill hocam
1: Hocan değil mi
0: bayağı
1: senin hala orada?
0: hocam orada bayağı üzülmüştür. Yani Celtic'e ben üzüldüm ama Lask'a da sevindim. Onlar da bayağı büyük bir iş yaptılar. 3-0'dan öyle geri gelmek çok kolay bir iş değil. Avrupa kupalarında sayılı zaten. Onu başardılar. Diğer tarafta da Bodo Ekliemegen maçında da çok erken bir kırmızı kart oldu. Çok erken bir kırmızı kart olunca tabii zaten ilk maçta Bodo kazandığı için orada çok fazla bir şey beklemedik. Ama Bodo'nun da yine Şampiyonlar Ligi'nde olması hoşuma gitti. Artı Valencia Betis maçını da izledim 90 dakika.
1: Hadi be.
0: Valla izledim, merak ettim ne oluyor diye. Yani
1: Beğendin mi Betis'i?
0: ha?
1: Betis'i beğendin mi?
0: Betis ikinci yarıda beğendim. Betis ikinci yarıda beğendim. Tabii Valencia'ya göre kadro kaliteleri daha yüksek. Ama maçın genelinde performans olarak hani o çok kadro kalitesini ortaya koymadılar. Yalnız bir tane oyuncu girdi. O da golü attı.
1: Pablo Garcia.
0: Pablo Garcia altyapıdan yetişmiş 20 yaşında. Valla fişek gibi oyuncu. Son vuruşunu bir izlemenizi tavsiye ederim. Atağa başlattı. Ardından bitirdi. Yaklaşık böyle 60-70 metrelik bir koşusu var hep beraber. Golde Perrot'un da şeyi var. Payı var. Perrot da Türk takımlarının da gündemine gelmişti.
1: Fenerbahçe istiyordu.
0: Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Aslında dün Perrot'u izleyince üzüldüm. Yani Türkiye'ye gelmediği için üzüldüm. Bağlantı konusunda olağanüstü bir oyuncu. Çok çok iyi bir oyuncu. Dün golde de payı vardı. Oyuna sonradan girdi. Oyuna sonradan girdikten sonra yani bu hep seninle anlattığımız merkeze gelip o topa dokunuş. Ondan sonra devam çok iyiydi Perrot'unki. İşte Isco oyuna sonradan girdi. Hep böyle Fran Garcia onu Real Madrid'den aldılar. O oyuna
1: Çok iyiydi.
0: sonradan girdi.
1: Bellerin girdi.
0: Evet, asisti de o
1: İş.
0: yaptı. Hatta şey Bellerin girdi. Bellerin de sağ taraftan bir tane çok güzel pas verdi. Perrot'u çaprazda karşı karşıya bıraktı. Perrot vurdu. Direğin dibinden şeye çıktı. Ne derler? Out'a çıktı. Hani bu oyuncular girdikten sonra Real Betis'in oyunu da ciddi anlamda değişti. Yani maçın ilk yarısı belki 55-60 dakikası böyle biraz uyku modunda geçti. Ama ondan sonra güzel kaliteli hareketler, kaliteli oyuncular izledik. Pellegrini hocam da 2'de 2 ile başladı. Sen de sabah söyledin.
1: Evet, bir sıfırlık,
0: Bir
1: iki
0: 0'lık 2
1: galibiyet.
0: galibiyet geldi. Valencia'da da 1-0'dan hemen sonra sadık bir pozisyon buldu. Güzel bir pozisyon buldu. O da en net pozisyonlarıydı. Olmadı. Ama genel olarak Valencia pek iyi gözükmedi. Onlar da ikinci maçında da gol atamadılar. Öyle benim hoşuma gidiyor biliyorsun. Böyle liglerde büyük takımlar değil de diğer takımların birbirleriyle yaptıkları maçlarda biraz daha iyi anlayabiliyorsun takımları. O bakımdan dün öyle bir açtım. Bir de İspanya'da maç izlemek o da güzel.
1: Almanya 1
0: Ha,
1: ya
0: rahat rahat.
1: gerçi
0: Böyle
1: Premier
0: İspanya'da
1: Lig'de
0: bir
1: seyir.
0: şeylik var. Böyle bir rahatlık var. O hoşuma gidiyor. Tribünlere bakıyorsun. Herkes oturuyor falan. Zaman zaman ayağa kalk. Yani Mestalla sonuçta çok büyük bir stat. Görkemli bir stat. İşte tribünler her zaman konuşulur. O diklik falan filan. Dün 47-48 bin kişi vardı. Statta 55 bin kişilik diye tahmin ediyorum o stadı. Güzeldi orada. Atmosfer de güzeldi. İyiydi yani. Can Öndügü de anlatıyordu maçı. Güzel maçtı.
1: Şu anda 2'de 2 yapan bir diğer takım da Sevilla, Betis'in direkt rakiplerinden, değil mi? Derbi oluyor Sevilla
0: Tabii
1: Real
0: tabii.
1: Betis karşılaşmaları.
0: Endülüs derbisi.
1: Sevilla'da son yıllarda felaket. O hani Mancini'nin sportif direktör olduğu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynadıkları dönemden çok uzaklardı. Geçen yıl da bayağı zor geçirdiler. Bu yıl 2'de 2 ile başladı Sevilla'da. Ve bu hafta da Atletico Madrid'i konuk edecekler. Ben de merak ediyorum. Üçüncü
0: Ramos'un
1: maçta.
0: alma işi ne oldu? Durdu değil mi? Bir haber
1: O
0: okumadık sonra.
1: durduydu,
0: Bir
1: o
0: şey okumadık
1: çıktığı
0: sonra.
1: haberden sonra da geri bir şey duymadım ben de.
0: Evet.
1: Ama bu ara çok fazla kulüp satın alma şeyleri var yani dünya genelinde biliyorsun.
0: Bence teknik direktörlükten daha keyifli bir iş ya.
1: Satın almak.
0: Tabii. Yani kulübü satın almak hele böyle işte kariyerin boyunca çok iyi paralar kazandıysan hani öyle bir tabii ki şeyin oluştuysa, servetin oluştuysa öyle bir rakamın, bütçen varsa bir kulüp almak bence müthiş bir şey futbolcu için.
1: Yani düşünüyorum. Tek başına da almıyorlar mı mesela?
0: Tabii ortaklıkta da alıyorlar. Öyle alıyorlar. Tek başına da alabilirsin. Çünkü yani İspanya'da 15-20 milyon euroya alabileceğin La Liga 2 takımları var.
1: Zaten Pique şeyin Andorra'nın mı sahibiydi?
0: Yani çok rahat bir şekilde alabiliyorlar o takımları. Yani o takımlar acayip şey değil. Hatta bütün şeyle alıyor yani komple. Tapusuyla alıyor neredeyse.
1: İngiltere'de bu Manchester United'ın efsanelerinin aldığı bir takım vardı.
0: Ha, doğru. Doğru.
1: İsmini evet, şu an unuttum ama 4-5 futbolculuk bir yatırım vardı. Dün de Ed Sheeran'ın hissedarı olduğu bir takım.
0: Ipswich.
1: Ipswich mi o? Kupada mı oynuyordu? İngiltere
0: evet,
1: kupasında. Lig
0: kupasındaydı.
1: Ed Sheeran ünlü bir sanatçı, şarkıcı. O da tribünden karşılaşmayı takip ediyormuş. 3-1 de kazanmışlar Leicester City karşısında. Evet, maçlara dair konuştuk böyle kısa kısa. Bir araya gidelim. Aradan sonra da en sıcak gelişme şu anda Beşiktaş'ta Poku. Beşiktaş'taki transfer gündemine bakacağız. Sonrasında da Fenerbahçe'nin Lyon deplasmandaki maçla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.36 saatlerimiz, Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Transferin hareketli takımı Siyah Beyazlar dün gece Leverkusen'den yeni transfer Ernest Poku'yu İstanbul'a getirdi Siyah Beyazlar. Oyuncunun sözleşmesi kiralık artı satın alma opsiyonlu bir anlaşma. Ama girişte de bahsettim. O satın alma opsiyonu anladığım kadarıyla çok zor bir opsiyon değil. Belli şartları var. O şartlar sağlandığı anda opsiyon devreye girecek ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Çünkü haberler genelde öyle yazıldı. 1 artı 4 yıllık bir anlaşma olarak paylaşıldı Ernest Poku için. 2004 doğumlu bir oyuncu. İlk olarak herhalde Azi Akman'ın Galatasaray eşleşmesinde oyuncu dikkat çekti. Çok hareketli, çok hızlı bir oyuncuydu. Oradan Leverkusen'e transfer yaptı geçen yılın başında. 10 milyon euro verdi Leverkusen. Leverkusen'le de geçen yıl hem 5 gol attı ligde hem 5 de asist yaptı. Bundesliga'da 2004 ve sonrası doğumlu oyuncular arasında bunu başaran 4 isimden biri olmuş. Poku, Diomande, Bazumana Ture ve Lennart Kahr'la birlikte dikkat çeken bir isim. Yalnız Beşiktaş'ın o bölgede istediği iddia edilen oyuncularla kıyaslandığında şöyle bir farkı var. Poku'nun sağ ayaklı bir oyuncu. Sağ kanatta sağ ayaklı bir oyuncu. Sol ayaklı bir oyuncu değil. Daha önce bahsi geçenlerin çoğu benim bildiğim kadarıyla sol ayaklıydı. Sağ ayaklı bir oyuncu. Hatırlamıyorum. Bir Galatasaray'da işte Sarı geçen konuştum dün. Sağ ayaklı, sağ kanat oyuncusu. Poku da öyle bir oyuncu. Gerçi geçen yıl Leverkusen'de solda da bayağı oynamış. Sağda da oynamış. Çok yönlü bir isim ama tabii Beşiktaş onu sağ kanat için transfer etti. Ortak nokta olarak belki şu söylenebilir. Hızlı bir oyuncu. Diğer adaylarla beraber çok hızlı bir oyuncu. Orada da genelde seninle benzer düşünüyorduk diye hatırlıyorum. Hani sol taraf Trossard biraz daha tabii ağır bir oyuncu. Hani çok ağır da demeyeyim. Daha teknik, oyun kurucu özellikle de bir oyuncu. Hızı da var ama sağ tarafta Çerni de yavaş bir oyuncu. Oraya daha hızlı bir oyuncu olması bana da mantıklı geliyordu. Poku tam olarak o hızı karşılayacak bir isim. Genç bir isim. U23 kontenjanından olması Beşiktaş'ın bir avantaj. Bu yatırımı tabii kaç milyon, 20 milyon euro deniyor şeyi, opsiyonu. 3 milyon euro kiralama bedeli, 20 milyon da satın alma opsiyonu, 23 milyonluk bir yatırım. Ama çok zarar edeceği bir yatırım gibi de olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun pasaportu, işte oynadığı takımlar, Premier Lig'e bile gidebilir buradan iyi bir performans gösterirse. Girilebilecek bir risk gibi gözüküyor. Risk diyorum çünkü biraz da genç bir oyuncu sonuçta. O bölgede büyük takımlar için bence bir risk oluyor ama dediğim gibi girilebilecek bir risk. Ben çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Ernest Poku'nun. Ama sen büyük ihtimal işin gol asist katkısı konusunda bazı endişeleri dile getireceksin, seni az buçuk tanıyorsam. İstersen oradan, istersen başka bir yerden devam et abi sen.
0: Önder Özen bizim yayınımıza katıldığında özellikle transferle alakalı olarak, sağ kanat transferiyle alakalı olarak bir kararsızlıktan bahsetmişti. O da enteresandı. Güzel bir noktaya değinmişti Önder Özen. Takımın ortalama hızı demişti. Takımın ortalama hızına da bakıyoruz demişti transfer konusunda. İşte bir oyuncudan bahsetmişti. U23'ü birkaç aile kaçırıyor. Ondan sonra başka alternatifler de var. Oraya nasıl bir

0: fil giden mi demişti. İşte o Poku mesela. Hı hı. Giden oyuncu Poku. Yoksa Trossard tarzı bir oyuncu mu diye orada bir karar aşamasında olduklarını açıklamıştı. Ondan kısa bir süre sonra Beşiktaş'ta tercih giden oyuncudan yana kullanmış. Biz Önder Özen bunları söyledikten sonra senle burada değerlendirmiştik. Sen tabi hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Ama Radyo Spor dinleyicileri bunu duydu.
1: Bakalım.
0: İkimiz de Beşiktaş'taki oyuncu profillerini değerlendirirken direkt rakip kaleye gidecek bir isme sahip olmadığını, Beşiktaş'ın sezon boyunca her karşılaşmada kapanan rakipleri açmayacağını, Avrupa'da zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda, ligde yine hem zorluk derecesi yüksek hem de skora göre maçın içerisinde topla direkt rakip kaleye gidebilecek oyuncuya ihtiyacı olduğunu, o profili çeşitlendirmenin de Beşiktaş açısından iyi olacağını senle burada konuşmuştuk. Şimdi gerçekten Beşiktaş'ın transferi rakip kaleye en çabuk gidebilecek oyunculardan bir tanesi. Belki şöyle bir şey söylenebilir. Oyuncu hızlı değil, çok hızlı. Uçak gibi bir şey. Ama tabii ki AZ Alkmaar Galatasaray maçlarını izleyenler hani Poku'yu es geçmemiştir. O maçlar AZ Alkmaar lehine farklı bitmişti. Fakat mesela Poku'nun bitiriciliği iyi olsa tarihi farklar olurdu o karşılaşmalarda. Hatırlayın, rakip kaleye bir anda inen, Galatasaray kalesine bir anda inen ama son tercihte bir türlü istediğini yapamayan bir oyuncu görmüştük. Herkesi etkilemişti Poku. Tabii o zaman 2 sene önceydi. Oyunu belki biraz daha olgunlaşmış olabilir ama patlayıcı gücü baki. O yüzden bence Beşiktaş Çerni'yi de küstürmeyecek. Çerni'yi de eyvah beni kenara attılar dedirtmeyecek. Orada rol paylaşımı yapabilecek bir oyuncuya gitti. Çünkü az önce de söyledim. Poku öyle bir oyuncu ki örnek veriyorum 60-65'te 1-0 öndesiniz. Poku'yu oyuna aldınız. Bir anda skoru 3-0'a da getirebilir. Bir anda 3-0'a getirecek pozisyonları da bulabilir, atamayabilir. Bir anda skoru 3-0'a getirebilecek asistleri de yapmaya çalışır, yapamayabilir. Her ihtimal var ama eğer rakip size biraz alan veriyorsa o alanı en iyi değerlendirebilecek oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi hızlı değil, çok hızlı bir oyuncu. Acayip bir şey hızı. Normal bir hız değil. Dribling yeteneği de var. Yani driblingi kötü değil ama artık o hızda şey mi çalışmıyor, frenler mi çalışmıyor durmakta. Ondan sonra o tabii işin espri tarafı ama çok kolay değil. Hani zaten bu yaştaki oyuncularda bir de karar yeteneği üst seviyede olsa zaten 150 milyon euro dersin. Öyle bir oyuncu o hızla beraber. Tabii ki oyununda bazı zaaflar var. Ama ben genel olarak dediğim gibi Çerni ile beraber rotasyona sokabileceğin, aynı zamanda profili farklı olduğu için sana sezon içerisinde bazı karşılaşmalarda büyük katkı sağlayacak bir oyuncuya gittiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ama Beşiktaşlı taraftarlar da hani böyle Poku'dan müthiş son vuruşlar, müthiş final pasları beklemesin.
1: Olaytan'ın sağ kanat şubesi gibi.
0: Biraz beklentiyi ayarlamakta fayda var. Beşiktaş çok büyük bir yıldız almadı. Bir yıldız adayı aldı. Hala gelişime açık bir oyuncu aldı. Senin dediğin gibi bir sonraki satışı olabilecek bir oyuncu aldı. Ve Beşiktaş'ın bu oyuncuyu işte İtalyano'nun elinde biraz daha işlemesi gerekiyor. Onu söyleyelim. Sonuçta AZ Alkmaar'daki performansının ardından transfer yapması hemen hemen garantiydi. O transferi yaptı. İyi bir transfer yaptı. Hatta Bayer Leverkusen'i ara kat olarak değerlendirebilirsin. Yani gitti Bayer Leverkusen'e. Bayer Leverkusen'den bir sonraki aşama çok büyük ihtimalle iyi bir kulüp olacaktı. Avrupa'da saygın bir kulüp olacaktı. Gelişim devam etseydi. Dün Vedat Parlak'ın programına akşam dinlerken Mertcan Bulca bağlandı. Biraz Leverkusen'deki değişimlerden bahsetti. Teknik adam değişimi işte geçen sene Ten Hag geldi değişti. Şimdi tekrar bir teknik adam değişimi.

0: şeye gitmişler. Ayrıca bir yatırımları daha var Leverkusen'in oyuncu bazında. Onların da etkisiyle hani artık Poku'nun ilk opsiyonlardan biri olmaması sebebiyle Poku'dan ayrılmaya karar verdiğini söyledi. O şartlar içerisinde Beşiktaş da böyle bir fırsat buldu ve genel hatlarıyla bence doğru bir iş yaptı. Bununla birlikte rakam pahalı mı? Ya bence pahalı. Bence yüksek bir rakam. Artı mesela bunun bir opsiyon olmasını tercih ederdim. Yani Poku'yu bir sene bir izleyelim. Ondan sonra o satın almanın hani opsiyonun biraz daha zor olmasını ben isterdim. Şimdi direkt olarak hani oyuncu ne verecek ne vermeyecek çok iyi özellikleri de var. Soru işareti olan özellikleri de var. Kendini kısa sürede kabul ettirebilip iyi işler yapabilir. Ama ya bu oyuncudan olmaz dedirtte de bilir. Biraz ortada orası. O yüzden öyle 20 milyon euroluk bence zorunlu gözüken opsiyonlar bizim takımlar için çok doğru değil diye düşünüyorum.
1: Burada tabii tam içeriği de açıklanmadı. Şu da olabilir. Angelinho da Galatasaray'ın yaptığı gibi hani devre arası gönderme durumu olabilir eğer o zamana kadar o şartlar sağlanmadıysa. Galatasaray'da Lens'in de şu anda Goçuk'un da bir işte 18 ya da 16 maç oynarsa alınma durumu var. Eğer öyle bir şey ise belki performans da vermediyse oynatmaz ya da kulübesinde oturtur. Geçen yıl mesela Jota'da ben öyle bir şey olduğundan şüpheleniyordum Jota çünkü çok az süre aldı değil mi normale göre. Yani birçok oyuncuya fırsat geldi. Jota'ya gelmedi. Jota'da sanki öyle bir madde vardı diye hep düşünmüştüm. Burada da eğer oyuncu performans vermezse şartlar da sağlanmadıysa belki yedek kulübesinde
0: Evet,
1: olur. Oyuna
0: onu
1: girmez.
0: bilmiyoruz. Belki açıklar Beşiktaş.
1: Kaç maç
0: Genelde
1: oynarsa.
0: açıklamıyorlar ama
1: Açıklamıyorlar.
0: bu şeyi opsiyondaki
1: Muhabirlerden çıkıyor da.
0: maddeleri. Hatırla çünkü çok garip opsiyonlar da vardı. Hani João Mário adım attığı anda sahaya
1: İlk maçında galiba şey oldu.
0: Bismillah dedi. Sözleşme
1: Öyle
0: şey haline
1: olmuş.
0: geldi.
1: Çok sonra öğrendik biz. Oyuncu işte Aze Akmar çıkışlı bir isim. Potansiyelli, genç, dinamik. Taraftarın bence hoşuna gidecektir o patlayıcı gücü, enerjisi. Ama olay tanda da benzetmemin sebebi o son vuruşları yapamadığında 1-2-3 o kötü bir izlenim bırakabiliyor
0: Evet,
1: taraftarda.
0: Beşiktaş'ta ama patlayıcı gücü olan ve kanatta oynayan uzun süredir de bir oyuncu yoktu. Yani Beşiktaş'ın kanatları zaten uzun süredir sıkıntılı. Fakat Poku gibi en son herhalde Enkudu mu vardı?
1: Evet, Enkudu yazan bir
0: Enkudu
1: genç geldi.
0: vardı yani en son o şeyde ama Enkudu'dan da hızlı. Mesela Enkudu bence bileklerine daha hakim.
1: Dar
0: Ama
1: alanda daha iyi değil
0: evet
1: mi?
0: ama Poku yani ondan falan daha hızlı. Acayip bir adam o hız konusunda. Normal değil yani o hız.
1: Aslında geçen yıl da alınabilirmiş Leverkusen'e gitmeden 10 milyona. Beşiktaş Şenli'ye o yatırımı yaptı. Ki Şenli'nin algısı biraz yüksekti Rangers-Fenerbahçe eşleşmesindeki performanslarından.
0: Ama şöyle bir şey sorayım sana. Anladım dediğini.
1: Almazdı da alabilirdi diyorum ben. Almazdı.
0: Alabilirdin ama direkt 11'e almazsın mesela
1: İşte evet
0: bence.
1: o
0: Heh.
1: yüzden almazdın zaten.
0: Aynen.
1: Çerni gibi o yüzden o yatırımı yapmazdın.
0: Evet.
1: Ama işte Leverkusen yapıyor. Sen yapmıyorsun.
0: Ama işte senin liginde oynadığın karşılaşmadaki profille Leverkusen'in oynadığı profil, yani Leverkusen daha Bayern'i çıkartırsan kendine göre daha dengeli bir ligde oynuyor. Daha dengeli bir ligde oynadığın zaman daha çok 11'de bence bu tarz oyuncuların forma giyme şansı oluyor. Ama Türkiye'de derbileri çıkardığın zaman kalan 28 karşılaşmada ağırlıklı olarak top sende, sen rakip yarı alanda oynamak istiyorsun, rakip yarı alanda oynamadığın zaman eleştiriliyorsun. Bu takım niye geriye çekiliyor? Hatırla. Şimdi geçen sene Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın da zaman zaman geriye çekildiğini gördük. Hemen çatlak sesler çıkıyordu. Yani niye geriye çekiliyor Beşiktaş? İşte Fenerbahçe yıllarca aynı şeyi tartıştı. Değil mi?
1: Tabii.
0: Aynı şey tartışıldı. Hep öyle olduğu için bu kadroda olabilir bu tarz oyuncular ama ilk 11'de biraz zor. Biraz zor. Çünkü hani oyun zaten çok fazla duruyor. Rakipler sert. İşte Beşiktaş mesela Alanya'da kısmen dayak yedi. Alanlar dar, zaman dar. Çok faul yapılıyor. O yüzden bu oyuncular böyle hani o karşılaşma içinde ritmini bulması da Hollanda'daki gibi değil. Yani Hollanda'daki gibi oynanmıyor oyun bizde. Onun dezavantajları var açıkçası bu tarz oyuncular için. O yüzden biraz daha böyle işte rakibe göre ve skora göre anlık bu oyuncuyu değerlendirmek, kadroda olması doğru. O yüzden Beşiktaş'ın yaptığı iş de Bana göre doğru. Şimdi burada

0: da tabii Raşit Sadam mesela Beşiktaş çıkacak mı? Bu güzel bir soru. Çünkü sonuçta U23 takviyesi yaptı Beşiktaş. Şu an kontenjanına dokunmadı. Merkeze Miretti'yi alırsa, Miretti de U23'e uyuyor galiba, değil mi?
1: 4 U23 tamamlanıyor. Ouattara, Olaytan, Miretti, Poku.
0: O zaman mesela Beşiktaş bence iyi bir U23 rotasyonu oluşturdu. Ben öyle düşünürüm.
1: Saydım işte 4
0: Evet.
1: oyuncu.
0: Yani Ouattara'yı saymam. Onunla yıldızımız barışmadı. Geldiği günden beri.
1: Evet, Aykut abi övse de sende bir şey olmadı.
0: Ben de pek barışmadı. 4'te 3 derim. Ve U23 kontenjanı için. O zaman mesela biraz daha eli rahatlamış oluyor Beşiktaş'ın.
1: Şu anda 10 yabancıda Nübel var, Agbadu var, Calo var, Murillo var, Ndidi var, Trossard, Czerny, Rashica, Vlahovic ve Oh var. 10 yabancısı var. Rashica'yı ya da herhalde Ndidi'yi olası gözüken satışlar ikisinden biri. Büyük ihtimal Rashica olur ama Ndidi de ben de hala gidebilir diye düşünüyorum. Onlardan biri gittiği anda o 23 yaş üstü orta saha transferinde
0: Yapabilir.
1: Beşiktaş yapacak. Öyle bir arayış olduğunu anlıyoruz. Merkeze bir 23 yaş üstü oyuncu daha gelecek. Burada da Yaraşit'se ve Endidi'den birinin gitmesi gerekiyor. Udokay'ı da saymadım. Udokay'ı da tabii gidecek.
0: Hacıahmetoviç gidecek.
1: Amir gidecek. Almussuati daha gitmedi. Elan Ricardo daha gitmedi. João Mario daha gitmedi. Aslında Raşit'se veya Endidi ile birlikte 6 ismi daha göndermesi lazım bu kalan kısıtlı sürede. Ya da 4 ismi göndermesi lazım. Dün haberler çıktı gece TFF o artı ikilik kontenjan
0: Artı
1: olayını.
0: iki mi yoksa hepsini mi oynatabilirsin dedi. Yabancıdan oynatabilirsin. Ben hepsini
1: Ben
0: artı
1: artı
0: iki.
1: 2 diye okudum ya.
0: Artı iki mi okudun?
1: Artı 2 diye okudum. ETS Spor'dan Hasan Tuncel, A Spor'dan Erdem Akbaş da ikisi de yazdı. Bakayım.
0: Ben de okudum
1: Mesela evet
0: haberi.
1: Hasan Tuncel'inkini
0: A
1: ben
0: artı iki
1: senin dediğin
0: demiyor.
1: gibi
0: Evet.
1: evet.
0: Yabancıları oynatabilecek diyor.
1: Evet.
0: Yabancıları Türkiye Kupası'nda kadro yazabilecek diye okudum ben haberi.
1: Hasan'ın haberinde öyle. Erdem Akbaş da mı acaba? Ya da ben bir gün önce artı 2 okudum diye mi hiç bunlara bakmadım bile. Evet. Erdem Akbaş da senin dediğin gibi yazmış. Ben dünden artı 2 okudum ya hep o zannettim dediğin gibiymiş kalan. O zaman hiçbirini göndermek zorunda. Değil mi yani?
0: Ya işte az da olsa kulüplere bir şey veriyor. Ne derler? Avantaj verdiler burada.
1: Oyunculara da bir mesaj burada TFF'den. Yani siz bütün yıl, bütün sezon kenarda kalacaksınız. Türkiye Kupası'nda oynama hakkı olduğu için haklı da feshedemeyeceksiniz. O yüzden bu kalan bir haftalık sürede kendinize iyisini kulüp bulun
0: Evet.
1: kalmayı düşünen
0: Evet.
1: varsa.
0: Ya bu olsa da olmasa da dün biraz konuştuk. Zaten kulüplerin bu operasyonları artık yapması lazım. Hani o sadeleşmeyi yabancı konusunda gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ama umarım ders çıkartırlar da bu kadar bir daha kadrolarını doldurmazlar. Yani senin 10 yabancı yazabildiğin yerde sen şu an 6 tane yabancı saydın göndermek zorunda olduğun. Yani inanılmaz bir matematik. Akla hayale sığmayacak bir matematik. Ve bütün oyuncular da saydığın neredeyse bütün oyuncular da beklentiyle gelen oyuncular. Hani Almusrati yani Beşiktaş tarihinin yapıldığı anda en pahalı transferiydi. Şu an yüzüne bakan yok, konuşan yok. Ondan sonra işte kim bilir kaça mal olacak Beşiktaş'a gidişi. Düşün.
1: Ya daha dün Haluk Yürekli galiba şöyle bir şey söylemiş. Kerem Demirbay hala Galatasaray'dan para alıyor diye ki bonservisiyle gitti hani bedelsiz gitti.
0: Tabii şey yüksek, sözleşmesi
1: Sözleşmesi
0: yüksek
1: yüksek
0: tabii.
1: ama bir şekilde bir çıkış yaparken bir anlaşma yapılmış herhalde. Bilmiyorum nasıl bir şey. Orada borcu mu vardı Galatasaray'a da. Hani gitse bile bonservisi ödeme yapmaya devam edebiliyorsun bu tarz oyunculara. Yani bu oyunculara da büyük ihtimal öyle o
0: Tabii
1: şartlarda
0: tabii
1: gidecek
0: tabii
1: yani.
0: tabii. Onu hep söylüyorum ya bundan kaçışın yok. Sana pahalıya patlayacak. Ama o kararları veren de sensin işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani yöneticiler iş konuşmaya gelince merak etmeyin plan, program, organizasyon, kurumsallık hepsi onlarda. Ama esas işte bu. Tablo bu. Bir de bütün kulüplerin en büyük gideri biliyorsun futbol takımı. En büyük gelir de orada ama en büyük gider de orada. Şimdi dengeyi ulaştırmanın tek yolu giderini kısmak. Gider konusunda doğru işler yapmak. Eğer gelirini bir şekilde arttıramıyorsan, gelirini nasıl arttırabilirsin? İyi oyuncu satarsın. Avrupa Kupası

0: çabalarında başarılı olursun. Başka bir şey yok. Bir de inşaat yaparsın. İnşaatı yapıyorlar zaten. Ama işin gider tarafı o kadar kolay geliyor ki artık herkese işte 2 milyon euro verdi, 3 milyon euro tazminat ödedi. Çıkış için bonservis, sen o bonservise para verdin. 3-4 yıllık anlaşma yaptın. Yazık, günah. Yani o bakımdan işte dün onu anlatmaya çalıştım. Yani bu 10 artı 4 savunduğum bir yabancı kuralı olmasa da bu eldeki yabancıların sayısını azaltması bakımından bence bir süre daha devam etmeli. Normalleşmeli yabancı sayısı. 10 yabancı olan bir yerde ne bileyim 11-12 tane oyuncuyla sözleşmen olabilir. Hadi dersin ona. Ama normali senin bir transfer dönemine sözleşmesi biten, o transfer dönemine girdiğinde örnek veriyorum Mert'in, Ali'nin, Yücel'in sözleşmesi biter otomatik olarak ya da bitecektir. Dersin ki ya bunların sözleşmesi bitiyor, biz yaz transfer döneminde 3 kontenjanla giriyoruz. İhtiyacımız varsa bunu işte 2 kişiyi göndererek 5'e çıkartalım. Yani bu şekilde olması lazım. O yüzden dehşet verici. Yani 10 tane yabancının olduğu yerde sen pat diye 6 tane isim saydın. Beşiktaş daha bunları gönderecek. Fenerbahçe öyle. Trabzonspor biliyorsun bundan önce yaklaşık 78 tane falan 2 senede oyuncu gönderdi.
1: Fesih
0: Hani
1: anlaşması
0: Fesihlerle
1: yaptılar.
0: beraber. Sen her gün Trabzonspor bir
1: Evet.
0: oyuncu Fesih
1: Çok
0: haberi
1: kötü.
0: okuyordun.
1: Çok kötüydü o dönem, hatırlıyorum. 7.57 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.59 saatlerimiz Beşiktaş'ın Poku transferinden bahsediyorduk. Aklıma bir de şöyle bir örnek geldi. Bu örneği daha önce de verdim. Aslında baksan Olaytan'da Beşiktaş'a çok uygun bir oyuncu değil gibi gözüküyordu, değil mi? Geldiği takım oyun karakteri itibariyle. Göztepe sonuçta genelde kontra kovalayan, topa çok az sahip olan, pas isabet oranı çok düşük, geniş alanda oynamayı seven bir takım. Olaytan da o takımın 10 numarasıydı. Hatta mental olarak da bazı sıkıntılar yaşadığı söyleniyordu. Ama Beşiktaş'ta mesela dar alanlarda çok sıkıntı yaşamadı Olaytan. Beşiktaş'ın düzeyinde de ben Olaytan'ın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yani o sondaki şut kalitesi, pas kalitesi tabii ki hala bence gelişime açık da. Oralarda hani top tekniği en azından sırıtmıyor Junior Olaytan'ın. Poku'da da bakalım, yani birebir aynısı olacak demiyorum ama o da farklı iyi şeyler gösterebilir yani bu tarz bir anlayışta.
0: Tabii ki gösterebilir. Fakat Olaytan'la alakalı olarak Olaytan'la ilgili ilk öveceğin şey ne olur Beşiktaş performansında?
1: Bu sezon gördüğümüz mü? Geçen
0: Genel
1: sezon.
0: olarak bence enerjisi olur.
1: Evet, dinamizm.
0: Yani bir 10 numaradan çok merkez orta sahada neredeyse hani 6-8-10 karışımı bir oyuncu olarak oynaması bence Olaytan'ı şu an biraz daha farklı bir yere koydu. Çünkü İşte bu sene gittik maçlara, tribündeydik. Mesela Olaytan genelde verdiği bir pas yüzünden değil, rakiple beraber koşması, rakiple beraber koştuktan sonra topa müdahale etmesi, presi önde başlatmasıyla beraber Beşiktaş tarafından, taraftarı tarafından takdir edildi. O yüzden Olaytan aslında bir anlamda günümüzde istenilecek merkez orta saha profillerine yakın bir oyuncu. Çünkü belli seviyede her işi yapabiliyor. Enerjisi çok yüksek. Enerjisi bir 10 numara enerjisi değil. Enerjisi neredeyse bir 6-8 hatta ikisinin karışımı derecede yüksek bir enerjiye sahip. Top tekniği direkt olarak 10 numara der misin? Kesinlikle demezsin. Defansif müdahaleleri var. O enerjiyle beraber rakibe yakın olabiliyor. Ama bir altıdaki oyun görüşü ya da zekası tam olarak yok. Fakat genel olarak ortalamaya baktığında her işi belli bir standartın üzerinde yapabildiği için bence Olaytan şu aşamada kendini kabul ettirdi. O yüzden de hani Olaytan belki Göztepe'nin 10 numarasıydı ama Beşiktaş da bence o rol için pek gelmedi Beşiktaş'a. Yani Beşiktaş iyi bir merkez orta saha oyuncusu aldım diye düşündü
1: Peki ama
0: benim
1: benim
0: gözümde.
1: buradaki tespitim şu. Sen Göztepe'deki Olaytan'ı Beşiktaş'a ister miydin transferde? Hani bu olduktan sonra söylüyorsun ki katılıyorum hepsine. Şu anda
0: Ya
1: performans iyi.
0: isteyebilirdim biliyor musun? İsteyebilirdim.
1: İşte
0: Neden?
1: orada emin
0: Çünkü
1: değilim. Poku gibi olurdu diye düşünüyorum
0: yok
1: hani.
0: çünkü şöyle Olaytan'a ben Göztepe'de de çok şey diye bakmadım. Hani 10 numara bu oyuncu diye bakmadım. Ben pek oraya merkez orta saha oyuncularına o gözle bakmamaya çalışıyorum. Yani merkez orta saha oyuncusu Az önce tanımladığım

0: gibi bence artık çoğu şeyi yapmalı ve belli seviyede yapmalı. Öyle baktığın zaman olay tanı isteyebilirsin ama mesela olay tanı isterken de olay tan beni bir üst seviyeye çıkartacak oyuncu diye istemeyebilirsin. Ama olay tanın mesela neden olay tan kalıyor, Hacı Ahmet Oviç kalmıyor sorusunun cevabı bence günümüzde çok net. Şimdi Hacı Ahmet Oviç oyun görüşü ve ayak tekniği olay tana göre daha iyi bir oyuncu. Pas kalitesi daha yüksek bir oyuncu. Ama işin enerji tarafı, rakibe yakın olma tarafında Hacı Ahmet Oviç bana pek bulaşmayın diyor. Ben o şeylerde yokum diyor. Şimdi büyük takımda böyle profilde bir oyuncu. Çünkü ikisi de Anadolu kulübünden geldi. Şimdi Hacı Ahmet Oviç'in Beşiktaş'ta devam edebilmesi için çok olağanüstü bir geriden oyun kuran oyuncu olması gerekirdi. Hani öyle bir pas atacak mesela, 30 metre bir diagonal pas atacak ya da bir o klasik olarak söyledikleri artık hat kıran bir pas atacak. Öyle paslar atacak. Yani senin savunmadan topla çıkışını Hacı Ahmet Oviç öyle bir seviyeye getirmeliydi ki Hacı Ahmet Oviç'in o enerji eksikliğini Beşiktaş diyecektik ya adam öyle paslar atıyor ki o kadar da olur. Artık yani Hacı Ahmet Oviç'in de o eksiğini başkası kapatacak diye konuşurdun. Ama Hacı Ahmet onları belli bir seviyede yapsa da işin diğer tarafında bence eksik kaldığı için Beşiktaş'ta Olaytan'a göre daha iyi bir tekniği olmasına rağmen tutunamadı. Olaytan diğer tarafta şimdi Hacı Ahmet Oviç gibi değil top tekniği olarak ama top tekniği de yerlerde değil. Hani öyle aa yuh be falan nasıl bir kazmaya getirmişler demiyorsun. Enerjisi çok daha yüksek. Savunma katkısı, ondan sonra rakibi bozması, top kapması, top arası hepsi daha yüksek. Hücuma katkısı da Hacı Ahmet Oviç'e göre daha yüksek. Şimdi hepsine baktığında kimi istersin? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani bir tarafta tek bir şeyi iyi yapan oyuncu çok artık geçer Akçe değil merkezde. Çünkü seni zor durumda bırakıyor. Yani onu iyi yapıyor ama kötü yaptığı şeyi başka oyuncuyla telafi etmeye çalışıyorsun. Atletizm eksikse atletizm yüklemen gerekiyor. İşte golü eksikse bir yerden gol beklemen gerekiyor. Hep birilerinin tamamlaması lazım. Onu da bazen tutturamıyorsun o kimyayı da. Bazı takımlar tutturuyor, bazı takımlar tutturamayabiliyor. O şey olmuyor, eşleşmiyor yani oyuncu grubu birbiriyle. O yüzden de mesela bugün bence Hacı Ahmet Oviç gitmek zorunda kalıyor. Kötü bir oyuncu olmamasına rağmen. Ama Olaytan ortalamayı bazı şeylerde daha iyi yaptığı için kalan oyuncu oluyor, takdir gören oyuncu oluyor bence.
1: Burada bir de Orkun'un varlığı mı seni böyle düşündürüyor? Şimdi sen Olaytan'ı çok övdün. Ben de çok beğeniyorum ama hani Talişka mı Olaytan mı diye sorsam sana
0: Ben Talişka derim.
1: Talişka diyeceksin yine. Bir de Olaytan'da şöyle bir durum vardı. Rafa Silva yerine geldi bu oyuncu. Yani aslında yine 10 numara için geldi. Yani senin söylediğin gibi böyle çift taraflı oynasın, işin savunmasına da katkı versin diye pek geldiğini düşünmüyorum. Yani o Rafa Silva'ydı giden. O boşluğu da Olaytan'a direkt olarak doldurmayı tercih etti. O yüzden dedim hani çok Rafa'dan sonra bile hele çok istenecek bir oyuncu değildi. Ama geldikten sonra Orkun da belki varlığı onun hücuma daha rahat çıkmasını sağlamasıyla birlikte avantajı oldu. Ama yanında Orkun değil başka bir oyuncu olsa belki Olaytan bugün bu kadar da övülmeyecekti. Yanındaki de
0: Tabii
1: etkili
0: tabii ki
1: oyuncunun
0: etkiliyor. Tabii ki
1: performansında.
0: etkiliyor. Mesela Salih'in gelişi bile Orkun'a yaradı.
1: Evet.
0: Salih'in gelişi Olaytan'a da yaradı ama.
1: Evet.
0: Onu da unutmayalım.
1: Hepsi
0: Hepsi
1: birbirini
0: birbirine yaradı.
1: etkiliyor.
0: Şu an uyumlu bir şey var. Mesela Beşiktaş geçen sene kupada Konya'ya elenirken Beşiktaş'a en çok yara veren, Sergen Yalçın'a en çok yara veren maçlardan biriydi. O pozisyon içinde kim vardı?
1: Tabii geriye kadar koşan
0: Olaytan
1: Olaytan yani
0: vardı.
1: hata yaptı ama.
0: Olaytan vardı. Anlatmak istediğim o. Yani aslında olması gereken de o. Örnek veriyorum mesela Salih Özcan şu an işin savunma tarafını çok iyi yapıyor. Çok üst düzeyde yapıyor. Diğer oyuncuları rahatlattı. Ama yarın öbür gün o merkezdeki denklem bozulduğunda mesela Salih'in de ileri çıkmaması bir defo olarak gözükecek. Çünkü beklenti o. Yani bir yerde o katkıyı vermen lazım. Şu an uyum olduğu için bir şey yok. Hani Salih'le alakalı bir sıkıntı yok. Çünkü çok üst düzeyde yapıyor şu an savunma tarafını. Fakat yarın öbür gün farz et Orkun olmadı bir karşılaşmada. Ne bileyim Olaytan olmadı. Salih beraber oynadı bir oyuncuyla. Beklenti o olacak yani. Onu da yapman gerekecek.
1: Peki şu anda Beşiktaş'ın kurduğu kadroya baktığında ve ilk maçlardaki skorlara baktığında 1-0'lar, 1-0'lar, 2-0 bir tane, 1-3-0 var. Bir de son maç gol atamadı ligde. Gelen Poku da öyle çok golcü kimliği olan bir oyuncu değil. Geçen gerçi 5 gol 5 asist yapmıştıktı ama oyun karakteri pek öyle değil. Olaytan çok öyle değil. Miretti'yi tam bilmiyorum ama onu da zannetmiyorum.
0: Miretti dün yine Mertcan Bulucu söyledi. Juventus'un altyapısından A takıma çıkana kadar 130 küsür gol atmış.
1: Golcü müymüş?
0: Acayip golcüymüş. Ama ondan sonra o şey devam etmiyor.
1: Ha, gerilemiş A takım seviyesinde.
0: A takım seviyesinde yanına bile yaklaşmıyor. Ama küçükken demek ki herhalde 10 numara pozisyonda oynuyordu o kadar gol attığına göre. Peynir ekmek gibi gol atıyormuş adam. Sonra yaş ilerledikçe mevkinin değişmesiyle beraber ya da işte seviyenin değişmesiyle beraber. Çünkü bazen oluyor biliyorsun. Oyuncular kendi yaş grubunda wonderkid oluyor. Tabii. Yavaş yavaş çıktıktan sonra performanslar normalleşiyor. Öyle de olmuş olabilir. Tam hikayeyi bilmiyorum ama anormal bir istatistik verdi.
1: Eğer onu biraz daha gösterebilse tabii iyi ama sen mesela gol hesabı yapıyorsun ya. Beşiktaş'ın gol hesabını yaparken Beşiktaş sence ideal bir gol adedine ulaşabilecek mi bu kadro planlamasıyla?
0: Şimdi Beşiktaş'ta bir kere uzun yıllardır olmayan bir tane santrafor var. Beşiktaş gol beklentisi olarak bir kere santraforuyla alakalı o rakamı yüksek tutacaktır. Yani normalde Vlahovic'in Beşiktaş'ın da iyi bir sezon geçirdiği şartlarda herhalde 20'yi geçmesi beklenir.
1: Sadece lig için.
0: Evet, sadece lig için. Yani 15-20'yi şeye yazman gerekir. Vlahovic'e yazman gerekir. Şimdi Trossard şu ana kadar gol ve asist olarak katkı vermedi ama Trossard'dan da Beşiktaş bir 10-15 gol beklentisi yazması gerekir. Şimdi bu oyuncular işte ortalama bir senaryoda ikisinden bir 30 gol katkısı Beşiktaş'ın alması gerekir. 30-35 gol hatta Vlahovic Trossard'a sadece yazabiliyorsun. Artı Beşiktaş'ın Orkun gibi bir silahı var. Orkun da gole çok yakın oynuyor. Orkun için de lig standartlarında herhalde 7 ila 10 gol yazmak çok uçuk bir şey değil. Ne derler? Senaryo değil. Salih atarsa bir tane atar. Olaytan'dan da herhalde 5-6 gol civarında beklemek sezon boyunca yanlış olmaz. Çerni'den 7-8 iyi olur. Sezon boyunca
1: iddialı.
0: 7-8 çok mu?
1: Oynayacak. Ha? Sağ kanat içinde bari. 7-8 Çerni atacak. Poku'ya kaç yazacaksın?
0: Poku da bence Leverkusen seviyesinde kalır.
1: 5 atar mı?
0: Hani o seviyelerde kalır. Ya da belki işte biraz daha şey olursa, zaman zaman kontra fırsatı bulursa. Ya Poku'nun aslında şöyle bir avantajı olabilir. Beşiktaş'ın ligde Leverkusen'e göre özellikle iç sahada oynadığı karşılaşmalarda son bölüme skor avantajı olarak girme ihtimali daha yüksek. Anadolu takımlarına karşı. Onun belki bir avantajını yaşayabilir Poku Leverkusen'den farklı olarak gol sayısı anlamında. İşte Murillo'dan 2-3 tane beklersin. Stoperlerden Jalo'dan, Agbadu'dan, Emirhan'dan hava topları hakimiyeti düşünürsen toplamda bir 5 gol falan çıkartabilirsin diye düşünüyorum sezon boyunca. Sol bek Rıdvan belki 1-2 tane atar. Yani genel olarak çok şey bir tablo yok.
1: Yani burada Vlahovic'den iyi bir katkı aldığın tabii, o kesin. Senaryoda yok.
0: O kesin zaten ama o için aldın. Yani Vlahovic gibi bir adamı şimdi o yüzden getirdim. Vlahovic'de 10 gol yazacak halimiz yok. Vlahovic ayıp olur. Yani öyle bitirirse de ayıp olur. Onun için de ayıp olur. Trossard öyle. Yani bu oyunculardan beklenti yüksek olacak. Eğer onlar karşılanırsa gerisi bir de tabii aslında şöyle bence Vlahovic, Trossard ve Orkun demek lazım. Yani yükü bu üçlü
1: lazım.
0: Evet, bu üçlü yükü çekerse ya da beklentileri karşılarsa diğer kadro tamamlar diye düşünüyorum gol olayını.
1: Peki Poku'ya tekrar dönecek olursam İtalyano'nun oynattığı o baskılı oyunda da pres gücü olarak Olaytan'ın verdiği katkıyı verebilecek verebilir. Karakterde bir oyuncu. Verebilir. Leverkusen döneminde bildiğim kadarıyla kanat beki gibi de hani o kulvarı tek başına savunan isim olarak da oynadı. O da bir avantaj. Yani savunma melekelerinde fena olmadığını ben varsayıyorum. Oradan yola çıkar. Çünkü Murillo da savunmada sıkıntılı.
0: Sen şeyi biliyor musun? Poku ile alakalı olarak ben mesela onu tam bilmiyorum şimdi. Oyun profili olarak. Mesela savunma arkasında koşu yapan bir oyuncu mu? O koşuları böyle o sprintleri atıyor mu?
1: Topsuz koşuyu.
0: Evet, topsuz koşu yapan bir oyuncu mu? Mesela topsuz koşu yapıyorsa daha çok işine yarar. Beşiktaş'ın. Ama hani topu verdi, topla beraber mi

0: hızlanan oyuncu. Onda çok emin değilim çünkü genelde benim hep izlediğim topla beraber böyle uçak gibi giden bir oyuncu. Eğer oyununda öyle bir şey varsa, savunma arkasında koşu yapıyorsa ligde beklenenden daha iyi bir katkı veriyor ama bilmiyorum.
1: Ben de çok
0: O
1: hakim değilim şimdi.
0: profile
1: Ben de bir
0: sahip
1: iddialı
0: bir
1: bir şey
0: oyuncu
1: söyleyeyim.
0: bilmiyorum.
1: Onu zaman gösterecek. Ama dediğim gibi işin savunma tarafında da fark yaratabilecek bir oyuncu. Nereden nereye? Muhammed Salah konuşuldu sağ kanat için. Beşiktaş istemedi, anlaşmadı. Ben o gün anlaşamadı, yapamadı dedim. Beşiktaş taraftarı bana kızmış biraz WhatsApp'ta. Yok, biz istemedik şartlarda. Tamam, hani ben ağzım öyle çıktı. Öyleyse öyle. Bence hayırlı da oldu. Onu demeye çalışmıştım o gün Beşiktaş açısından. Bir nebze ya. İtalyan olduğu için hayırlı oldu diyorum.
0: Yani işte
1: Ama bu dediğim
0: bilemiyoruz.
1: de işte Trabzon'da göstereceği performansla
0: Aynen,
1: taca çıkabilir.
0: aynen bilemiyoruz
1: O
0: yani.
1: sinyallerde, ama işte nasıl oynatacaktı? İtalyano'nun oyununda da hani bu tarz serbestliği olan bir oyuncuya pek yer yok gibi. Daha rol oyuncuları istiyor.
0: Ya anlıyorum ama İtalyano'da böyle bir kariyer inşa edemez kendine. Yani İtalyano'ya da Salah'ı verince bir dakika ben pres yapan oyuncu istiyorum. Ona göre olmazsa ben oynatamam diyemez bir teknik
1: Ama
0: adam.
1: hep şunu konuştuk ya, Önder Özen de çok istiyor mu emin değiliz. İtalyan istiyor mu Salah?
0: Haklısın. Haklısın. Bunlar hiçbir şey yok. Bunlar zaten doğru. Ben çok istediklerini de düşünmüyorum. Fakat hani böyle bir oyuncu geldikten sonra da teknik direktör olarak işte onun çözümünü bulman gerekiyor. Teknik direktörlük böyle bir iş bence. Şu an mesela Fatih Tekke onunla uğraşıyor. Trabzonspor'da hani Salah'la beraber bu takım nasıl daha iyi olur? Bu teknik direktör için bence güzel bir problem. Çünkü gelen oyuncu Salah olsun. Hani başka bir oyuncu gelse ve kalite olarak verebileceği olarak Salah'ın çok gerisinde olsa ayrı bir konu. Ama Salah gibi yani gördük işte 3 tane maç oynadı. Üçünde de tam hepsinde de oynamadı. Ama ona rağmen gole ne kadar yakın olduğunu ve hücumda ne kadar büyük fark yarattığını gördük. Anlıyorum senin dediğini. Ama işin diğer tarafını da es geçmemek lazım. Yani yarın öbür gün Italiano Beşiktaş'tan ayrıldı. Büyük bir takıma gitti. Yani orada da bir şeyleri çözmek zorundasın. Her zaman istediğin tarzda asker oyuncularla oynayacaksın. Bütün kariyerin öyle geçecek diye bir dünya yok
1: Evet ya, belki
0: futbolda.
1: bu arada gelse Salah İtalyano'da ona göre bir anlayış oturtabilirdi, ama onu
0: Evet.
1: bilemiyoruz.
0: Ya belki uzun
1: Destek
0: daha uzun
1: yapacak.
0: sürerdi. Belki daha çok yara alırdı. Belki çatışmalar olurdu. Ama neticede teknik direktörün işi bu. Artı mesela enteresan bir şey daha oldu. Beşiktaş deplasmana giderken İtalyano'nun yaptığı basın toplantısının ardından Serdar Adalı hatırla bir
1: Eski.
0: ayaküstü açıklama yapmıştı. Orada sormuştu basın mensupları. U23 demişti ve U23 geldi gerçekten. Demek ki o planlama ya Salah'tan sonra hemen oluşturuldu ya da işte vardı.
1: Salah
0: Salah
1: gelince.
0: bir geldi, ondan sonra biraz şeyden çıktı, raydan çıktı. Salah gittikten sonra tekrar aynı planlamaya geri döndü diye de düşünebilirsin. Çünkü mesela ben yadırgamıştım. Serdar Adalı söylediğinde. Ya şimdi bir dakika, bir tarafta Salah, bir tarafta U23 mü var? Ne alaka dedirtmişti bana planlama. Ama bak, başkanın dediği gibi oldu.
1: Bir Luke Bacchio yazıyordu Benfica'dan, 23 yaş üstü. Dün hala ekip yazıyordu bu arada haberi de. Artık bu saatten sonra bir Sakan gelmez herhalde. Černý'i gönderip yapacaklarını ben pek zannetmiyorum. O yüzden evet, planlama harfiyen devam ediyor gibi gözüküyor. Beşiktaş'la ilgili Miretti'yi de soranlar olmuş. Onun da bugün yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Onda da yine kiralık artı satın alma opsiyonu var, ama Poku gibi net bir opsiyon olacak mı onu bilmiyorum. Poku'da ben okuduklarından hep onu çıkardım. Hani 1 artı 4 diyorlar. O
0: Ya
1: yüzden
0: o
1: ben
0: belli yani
1: alınacak
0: o
1: gibi
0: evet o alınacak
1: anlıyorum.
0: gibi gözüküyor.
1: Miretti de denk gelmedim, ama bakalım, onun da
0: Evet.
1: zamanı var. Bugün için de İstanbul'da olması bekleniyormuş.
0: Serdar Adalı başkan Anjou'ya geçirmiş.
1: Ya evet, doğru.
0: Geçmiş olsun.
1: Doğru.
0: Kontrolden geçmiş bir şey yokmuş ama geçmiş olsun diyelim. Artı bir şey daha söyleyecektim ama şu an tamamen unuttum Beşiktaş'la alakalı bir
1: Şu
0: şey
1: an bir
0: söyleyecektim.
1: U23 olmayan bir orta saha ve yerli takviyeler arıyor demiş dün Sercan Dikme. Özellikle gurbetçi isimlere gidilmiş, bakılıyormuş. Yani bu son günlerde İlhan Fakılı gibi belki çok adını duymadığımız bir yerli transferi de, ya da birkaç yerli transferi de Beşiktaş'tan gelebilir. Onana'yı söyledik, sözleşmesi feshedildi. Stoper hattı için de Türkiye'den çözümler üretmeye çalışıyor diye yazmış, söylemiş Sercan Dikme yani. O yerlerden biri stoper olarak gelebilir. Gurbetçi de olabilir. Lig içinden de olabileceği söylenmiş. Herhalde orada
0: Ya
1: sol stoper olacak.
0: Burada bence

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.21 saatlerimiz Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi playoff'tur revanş maçında Lyon deplasmanında olacak. İlk maç Kadıköy'de 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Fenerbahçe'de Greenwood golü atan isimdi. Fenerbahçe rakibine göre daha fazla pozisyona girdi ama fizik olarak, hız olarak biraz geride gözükmüştü karşılaşmada. Ama hala turun içinde Sarı Lacivertli ekip ve uzun yıllardır süren Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek istiyor. Camianın bu yönde bir beklentisi, bir açlığı var. En son 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi ve geçen yılki Benfica eşleşmesine göre de daha çok şansı var Lyon karşısında Fenerbahçe'nin ve bu fırsatı da kullanmasını biz de bekliyoruz. Bizim de beklentimiz hani Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın birden olması, onun üzerinden de yine işte kaç yıl oluyor, 18-17 yıl geçmiş. Bakalım nasıl bir maç göreceğiz bugün. Fenerbahçe'de bu maç öncesi eksikler var. Özellikle tabii sakatlık konusunda Mert Günok sakatlığı hala devam ediyor. Burada iyi haber Ederson'un form grafiğini yükseltmesi, son Konya Spor maçında yaptığı kurtarışlarda Ederson'un da özgüveni yükseldi. Bugün kalede o olacaktır Mert'in yokluğunda. Çağlar Söyüncü bir kez daha kadroda yok. Çağlar'ın da bu arada hala takımdan ayrılabileceği galiba konuşuluyor. Dün Sercan Hamzoğlu'nun yayınından bir kesit gördüm, onu takip ediyorum. Çağlar'ın 2.75 milyon euro yıllık kazancı olduğunu söyledi. Geçen yıl Fenerbahçe'den 2.75 milyon euro kazanmış. Ama performans olarak bu paranın yanına da yaklaşamadı Çağlar. Bugün kadroda yok. Asensio ve Kerem Aktürkoğlu bugün kadroda olmayan isimler. Adı transfer dedikodularında geçen Anderson Talisca ise kadroda yer alıyor. El Cezire şu anda Talisca ile ilgilenen kulüp. Hatta Yağız Sabuncuoğlu dün El Cezire'nin bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadrosuna katmak istediğinden bahsetti. Ve oyuncunun maaşının tamamını da karşılamayı düşünüyorlarmış. İlginç bu konuda böyle bir anda ortaya çıktı. Bu maçta oynamasına engel bir durum yok ama belki bir sonraki lig maçında Talisca olmayabilir Fenerbahçe'de. Onu da yakından takip ediyoruz. Fenerbahçe'deki eksikler bu. Muhtemel dün konuştuk. Farklı bir muhtemel beklendiğini zannetmiyorum. Kalede Ederson olacak. Semedo ve Archie Brown bekleri. Ake Şikrinyar tandemi. Orta sahada Kante, Gendouzi, önlerinde Talisca. Sağda Greenwood, solda Nene ve ileri uçta da Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin beklenen kadrosu. Lukaku gol silahı olarak ikinci yarı duruma göre oyuna girecektir. Hatta skor ne olursa olsun ben oyuna gireceğini düşünüyorum Lukaku'nun. Önde de olsa, geride de olsa, beraber de olsa Lukaku bu maçta forma şansı bulur. Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Demet Mercan gibi opsiyonlar var yine İsmail Kartal'ın da sahaya sürebileceği. Umarız tabii öyle değişikliklere çok ihtiyaç kalmadan Fenerbahçe turu geçmeyi başarır. O değişiklikleri skoru korumak için, turu korumak için yapar diyelim. Dün basın toplantısı vardı İsmail Kartal'la beraber. Vedat Muriç basın toplantısına katıldı. Ben de kısa olduğu için bu basın toplantılarında canlı olmasa da hep banttan izliyorum. Dün daha da kısa bir basın toplantısı olmuş. 10 dakikanın altında sürmüş basın toplantısı. Belki iki isim de Türkçe konuştuğu için de olabilir, bilemiyorum. Tercüme yoktu. Vedat Muriç 3-3,5 dakika. İsmail Kartal da işte ne ediyor? 5,5-6-6,5 dakika kadar konuştu. Bu sefer İsmail Kartal'ın açıklamalarından manşetlik bir nokta çıktı. Bu maç erteleme konusuyla alakalı olarak. Evet, mağdur olduk ifadesi net bir manşet oldu. Bugün gazete manşetlerine daha bakamadım. Şimdi TRT Spor'un önümüzde açık Galatasaray sayfası var orada da, ama herhalde onun üzerinden bir manşet çıkmıştır diye düşünüyorum. En çarpıcı nokta, en çok paylaşılan nokta o kısım oldu. İsmail Kartal'ın açıklamalarında Lyon'la bir kıyaslama yaptı. İsmail Kartal şöyle dedi. Sezon başında bir oyuncu 4-5 maç üst üste oynatmak kolay değil. Fenerbahçe maçının önemini düşündüm. Bu arada bu Lyon hocasının açıklaması okudu.

0: Fenerbahçe maçının önemini düşündüm. Oyuncuların fiziki kondisyonu önemliydi. O yüzden rotasyon yaptım. Son maç full rotasyon yaptı teknik direktörü Lyon'un. Bu soruldu İsmail Kartal'a. İsmail Kartal da dedi ki ilk maçında biz de 5 oyuncuda rotasyon yaptık. 5'i de amiri takım oyuncusu. Çok normaldi. 12 tane net pozisyona girmişiz. Ve 2 top direkten dönmüş diyor. 12 net pozisyon var mıydı bizim baktığımız kaynağa göre? Yoktu değil mi? Ben de bu teknik direktörlerden Montella da görmüştük. Bir istatistik
1: Ceza
0: paylaşmıştı.
1: sahası çevresinde topa dokunma.
0: Tabii değil mi? Öyle bir istatistik. İsmail Hoca'nınki de
1: Bir tek Montella kullandı futbol
2: tarihinde
0: evet.
2: o şeyi.
0: İsmail Hoca tabii net pozisyon hep kullanılan bir şey ama 12 olarak biz görmemiştik. Yani o kendi belki değerlendirme platformunda 12 gözüküyordur herhalde. Durduk yere bu rakamı da atacak hali yok ama bizim baktığımız kaynaklarda 12 pozisyon yoktu. İki top direkten dönmüş. Verilmeyen net penaltılarımız var. Buna rağmen kaybettik. Olabilir dedik. Lyon maçına çıktık. Elimizden geleni yaptık Lyon maçında ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenmiş şekilde çıkıyorlar dedi İsmail Hoca. Aslında burada da 7 gün sonra çıkmıyor Lyon.
2: Belki
0: Sonuçta
2: şey
0: hafta
2: mi
0: sonu
2: kastetmek istedi? Full
0: rotasyonlu.
2: rotasyon yaptığı için mi? Onu mu
0: Onu
2: kastetmek istedi?
0: kastetmiştir ama yine de Fenerbahçe de o rotasyonu yapabilirdi. Ya yani Fenerbahçe'nin lig maçına rotasyon yapmasını engelleyecek bir uygulama yok. Bir önceki maç gördük rotasyonu yaptı. Yani Şampiyonlar Ligi çok önemliyse ki o dönem öyle düşündü İsmail Kartal rotasyonu yaptı. Lyon da risk aldı. Maçı kaybedebilirdi. Sen izledin mi dedin? Bir kısmını mı izledin yani?
2: Özetleri
0: Ha,
2: izledim.
0: özeti izledin.
2: Özet
0: E ben de istatistiklere bakmıştım. Çok tek taraflı
2: izledim.
0: gözüküyordu,
2: Tabii
0: full
2: tabii
0: uzun.
2: tabii
0: Yani
2: tabii.
0: yenmesi gereken bir maçı Lyon kazandı. Fenerbahçe de dediğim gibi Konya maçında rotasyon yapabilirdi. Bu da hatalı bir söylem gibi olmuş İsmail Hoca'dan. Onu söyleyeyim.
2: Ben
0: Ne
2: şöyle
0: kastediyorsa
2: düşünüyorum. Hani
0: kastetsin yani.
2: genel olarak başlayayım.
0: Daha bu arada mağdur kısmını da okuyayım. Öyle şey yapayım
2: Hı,
0: mı? Pas atayım mı sana
2: tamam,
0: abi? Daha
2: tabii ki.
0: geniş geniş olsun. Biz kulüp olarak Gençler Birliği maçının tehir edilmesini istedik. Ama federasyon bunu kabul etmedi. Bu arada bu maçın tehir edilmesi istedik dedi İsmail Kartal ama hangi maç? Hani Gençler Birliği mi, Konya mı? İkisi birden mi? Gençler Birliği
2: Konya
0: istediğini
2: maçı
0: biliyoruz.
2: değil.
0: Çünkü Konya
2: Çünkü
0: maçında
2: Oğuz Çetin söylemişti
0: ama
2: zaten.
0: İsmail Kartal o maçın da ertelenmesini istedik
2: Evet
0: demişti
2: ama
0: kendi.
2: Oğuz Çetin orada baz alacağız.
0: Ama burada İsmail Kartal konuştuğu için ben Konya mı Gençler Birliği kastediyor mu anlamadım dün izlerken. Fenerbahçe Ork'ta parantez içinde Gençler Birliği
2: Gençler Birliği
0: yazılmış.
2: evet.
0: Yani onu
2: Evet.
0: yazma ihtiyacı hissetmiş editörlerde belli ki bir talimat geldi kendileri yaptığını zannetmiyorum. Federasyon bunu kabul etmedi. Burada kulüp olarak mağdur olduk diyor. Artık bunlara bakmıyoruz, önümüze bakacağız diyerek de devam ediyor.
2: Evet. Genel olarak başlayayım. Bu rotasyon konusu futbolda bence teknik direktörlerin sığındığı kapı oldu. Özellikle pandemiyle beraber gelen 5 oyuncu değişikliği bence futbolda fizikselliği son derece değiştirdi. 10 tane oyuncunun 5'ini siz değiştirebiliyorsunuz. Yani takımın %50'siyle farklılaşarak 90 dakikaları tamamlıyorsunuz. Ve genelde 5 oyuncu değişikliği de kullanılıyor. Bir kere bunu atlamayalım. Bunu aklımızın bir tarafına yazalım. Artı mesela Fenerbahçe Konyaspor maçında 50. dakikada 4-1 öndeydi. Artık o dakikadan sonra Fenerbahçeli oyuncular çok yoğun, çok stresli, çok kendini parçalayan bir performans ortaya koymadılar. O yüzden hani Gençler Birliği maçında zaten rotasyon yaptı Fenerbahçe. İsmail Kartal'ın söylediği gibi. Orada bir karar verdi ve rotasyon yaptı. Yapabilirdi. İşler oyun anlamında Fenerbahçe için çok kötü geçmedi. Yani Fenerbahçe o maçı kazanabilecek pozisyonları üretti. Hakem şanssızlığı da vardı Fenerbahçe'nin. O yüzden de bunu söylemenin pek bir yararı yok. Yani Lyon farklı bir şeyde ne derler? Dünyada Lyon'un dünyası farklı. Fenerbahçe'nin dünyası farklı. Bunu neden söyledim? Lyon ligde her maçı kazanma zorunlu olan bir takım değil. Lyon'un önceliği kulüp olarak Şampiyonlar Ligi olabilir ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar girmek istese de ligde de aynı şekilde maçtan oynamak zorunluluğu var. Çünkü burada bir maç kaybettiğinde, bir maç berabere kaldığında yaşadığın, gördüğün baskıyla Lyon'un zaten Paris Saint-Germain'in şampiyon olacağı bir ligde bir karşılaşmada rotasyona gitmesi arasında çok büyük fark var. O yüzden kıyaslamak da bence çok doğru değil. O onun gerçeği, bu Fenerbahçe'nin gerçeği. Dolayısıyla önemli olan mental ve fiziksel olarak en iyi halinle bu karşılaşmaya çıkabilmek. Ama tam bir adalet anlayışı yok. Dünya zaten öyle bir yer değil. O yüzden hani rakibim 72 saat dinlendi, ben 68,5 saat dinlendim, haksızlık oldu demek yakışmıyor bence artık teknik direktörlere. Bunlardan bence sıyrılmaları gerekir. Bu benim genel görüşüm rotasyonla alakalı olarak. Yani ben futbol takımını yöneten biri olsam, teknik direktörüm böyle işte onlar öyle yaptı, biz böyle yaptık, ondan sonra biz az dinlendik, sakatımız vardı tarzı konuşmalarıyla beraber biraz benim böyle sinirlerimi hoplatır. Yani teknik direktörlük işi günümüzde bahane üretmek değil, çözüm üretmek üzerine olması gerekir. Yani sen teknik direktörsün, nasıl çözeceksin? Evet, bu problemler var. Kimse bu problemler olmadı demiyor ama senin oradaki olma amacın, birinci şeyi, hedefin çözüm olması lazım. Çözüm odaklı yaklaşman lazım. Bir şekilde bana bu problemleri çözüp gelmen lazım. O zaman öteki türlü ne güzel dünya. Yani hiç sakatım olmasın, hiç cezalım olmasın, hiç yorulmayayım, hiç üst üste maç oynamayayım. Değil mi? O zaman ben de yöneteyim bu takımları. Ben de teknik direktörlük yaparım. O yüzden bana çok doğru gelmiyor. Teknik direktör dediğin çözecek arkadaş. Yani az önce konuştuk ya, Salah takımına veriliyorsa Salah'la da alakalı durumu çözecek. Ona göre bir taktik yapacak. Diğer taraftan başına gelen bu tarz problemleri, yorgunluk mu? İşte rotasyon mu yapması gerekiyor? Ondan sonra rakip daha mı diri? Her şeyi çözerek yaklaşması lazım. Hı hı. Yoksa en kolayı şöyleydi böyleydi demek. Ben genel olarak böyle bakıyorum. Dediğim gibi tüylerim diken diken olur. Yani ben takım yöneten biri olsam, teknik direktörüm, bunu İsmail Kartal üzerinde söylüyorum, tüm teknik direktörler için söylüyorum. Böyle bahanelerle geliyorsa of derdim yani, tamam. Yani o zaman işin yok burada. Hele en üst seviyede hiç yok. Örnek veriyorum, daha mütevazi bir kulüp olursun. Şartların daha zordur. 12-13 oyunculuk bir rotasyonun vardır. 12-13 oyuncunun 3-4'ü sakat olduğu anda elin kolun bağlı olur. Bir teknik direktörün bunu dile getirmesi çok garip olmaz. Kendi gene kulübün şartları özelinde ama yani en üst seviyede yarışan kulüplerde de artık senin oyuncu kalitenin rakiplerine göre çok önde olduğu ortada. Artık orada da onların arkasına sığmamak gerekir. Kapa parantez. Nereye geleceğiz şimdi?
0: Nereye gelelim?
2: Şuna gelelim. Mesela bu basın toplantısında neden Kante çıkmadı? Yani maç nerede oynanıyor?
0: Fransa'da.
2: Kante yani dünyanın her tarafında sevildiği gibi Fransa milli takım oyuncusu. Fransa'da da adamı çok seviyorlar. Mesela neden Kante çıkmadı da bu basın toplantısına Vedat Muriç çıktı? Bu
0: Gündüz'ü de olabilirdi.
2: Gündüz'ü de çok rahat olabilirdi. Hatta ikisi beraber bile çıksa gene şaşırmazdın.
0: Hatta Greenwood yeni Fransa'dan geldi, ne bileyim, hadi
2: ama
0: zorladım.
2: Hani Kante varken, evet. Hani Kante gibi bir oyuncu varken, artık Gündüz'ü varken başka bir oyuncu pek düşünülmemesi gerekirdi. O biraz bana garip geldi.
0: Kante öyle röportaj vermeyen bir oyuncu, mesela Rafa Silva sevmiyordu konuşmayı. Kante'de acaba öyle bir şey var mı?
2: Ha, bilmiyorum, öyle bir şey.
0: Rafa mıydı bu? Rafa
2: Rafa'ydı,
0: yapmıyordu,
2: evet.
0: Değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, Rafa yapmıyordu.
0: Acaba Kante böyle biraz daha utangaç
2: bir
0: oyuncu
2: hani,
0: var ya.
2: Öyle bir şey de duymadım ben.
0: Bilmiyorum ben.
2: Ben de duymadım
0: geldi.
2: Ama garip geldi bana biraz. Evet, bu kadar. Yani maç önüyle alakalı olarak İsmail Kartal hani mağdur olduk demiş. Sen de o ön plana çıkar. Evet, yani ertelenebilirdi. Bunu da konuştuk. Ama burada da federasyonun artık netleşmesi lazım. Yani diyebilir ki federasyon, herhangi bir takım Avrupa kupalarında playoff turuna kaldığında aradaki maç ertelenir, öndeki maç ertelenir. O yüzden bu tartışmalar yaşanmaz. Bu işte teknik direktörlerin bahanesi de olmaz. Teknik direktörler de bilir. Ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Ertelenmeyecekse yapacak bir şey yok.
0: Hatta şöyle bir çözüm nasıl olur? Bu konuşuldu diye hatırlıyorum. Ben öne çıkarayım. Bundesliga bizim gibi 34 hafta. Biz de 34 haftayız. Bundesliga ne zaman başlıyor? Playoff maçları bittikten sonraki. Hafta sonu başlıyor. Bu cuma başlıyor. Biz de ligi geç başlatalım madem. Zaten fikstürümüz rahat. Biz şeyimiz var. Bundesliga'dan ne farkımız var? Değil mi? Şeyimiz var mı? Sıkıntımız var mı?
2: Yok, aynı aynı.
0: Biz rahatız. En rahat liglerden biriyiz. Geç başlayalım. Mesela bir lig daha geç başlıyor. Avrupa'da eleme oynayan takımlardan birine bakmıştım. Daha lig başlamıştı. Bu hafta sonu başlayacaktı. Hı. Almanya işte bu hafta sonu başlıyor. Geç başlayalım. Bu eleme...

0: ertelemedir falan. Bu bahanelere sığınmasın o zaman kurtlar. Hani bunu istiyorlarsa eğer. Bunu bu arada içime sinek söylemiyorum. Madem bu kadar şikayetçisiniz ertelenmiyor diye, o zaman bu yönde bir karar
1: Geç
0: çıksın.
1: başlamasını pek istememelerinin sebebi, şimdi sen geç başladığın zaman hazırlık döneme de geç başlıyorsun. O yüzden eleme turlarında takımlar performans olarak bayağı geride kalabilir.
0: Ama eleme turu olan takım abi yine erken başlayacak. Ligde bir alakası yok ki. Eleme turu var diye zaten erken başlıyor takımlar. O bence bir bahane değil.
1: Yani işte
0: Beşiktaş lig geç başlıyor
1: resmi
0: diye.
1: maç oynamamış oluyor. Belki
0: Resmi
1: o
0: maç oynayınca da
1: düşünülebilir.
0: ilk resmi maçı Fenerbahçe'nin ligde oynamak istemedi. İlk hafta oynamak istemedi Fenerbahçe.
1: Olabilir yani, bilmiyorum ama bir netleşmesi lazım.
0: Evet yani ben bir öneri olarak
1: Evet.
0: söyledim. Hani bu
1: Hani
0: olabilir.
1: öyle ya da böyle.
0: Playoff turu
1: Anladım.
0: maçlarının arasındaki maç ertelenebilir bir karar
1: Anladım,
0: olabilir.
1: anladım. Yani bir
0: İşte sadece
1: netleşmeye
0: Konferans
1: ihtiyacımız
0: Ligi
1: var, evet.
0: playoff turu için bu istisna getirilebilir. Sonuçta orada elendiğinde Avrupa'ya da yoksun. Şampiyonlar Ligi'nde elensen Avrupa'ya devam ediyorsun olabilir. Hepsini erteleme olabilir. Hani bir şey olsa
1: Evet,
0: daha iyi.
1: aynen.
0: Çünkü geçen yıl 3. eleme turu maçlarını da erteleyen bir federasyon bu yıl hiç erteleme yapmadı. Burada bir tutarsızlık var aynı federasyon. Ve yine bir açıklama yok bununla ilgili. Buradan yürürse Fenerbahçe ki bunu İsmail Kartal yerine yönetim yapmalı diye düşünüyorum. Çok haklı. Ama İsmail Hoca'nın dediğin gibi yani dün bunu ortaya sürmesi yani o zaman Dion da der ki rakibim bu kadar para harcıyor bir adaletsizlik var. Rotasyon yaptığın kadro kendi de söyledi İsmail Hoca'nın 5 tane milli oyuncu sen oynatıyorsun
1: Hep
0: yani.
1: ben de söyledim
0: Nasıl
1: yani.
0: mağdur olunuyor burada?
1: Bütün rotasyon yaptığın oyuncular ama milli takım oyuncusu, gerçekten onu söyledik.
0: Evet.
1: Ne diyecektim? Gitti, B12 gitti.
0: Bugün gitti mi?
1: Gitti
0: O
1: vallahi.
0: zaman gelirse reklamdan sonra senin o
1: Tamam.
0: şeyle devam edelim. Gelmezse yine Fenerbahçe ile konuşalım.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.40 saatlerimiz. İzmir'den Ozan demiş ki Süper Kupa turnuvası yapılması için ara bizde uzun tutuluyor. O yüzden geç başlatamıyorlar benim kanımca demiş. Evet bizde Süper Kupa'nın formatı değişti. Ama hani normal Süper Kupa maçından 4 gün sonra hani diğer maçı yapıyorsun. Yani 4 gün içinde ligi geç başlatamıyorlar mı? Çok emin değilim ama bakmak lazım. Sonuçta Almanya tek maç yapıyor ama bizim yaptığımızda iki maç. Yani bir maçı yapıyorsun, 3 gün sonra, 4 gün sonra diğer maçı yapıyorsun. Hani o ne kadar fark eder? Emin değilim. Bence yapılabilir. Geçmişte bu arada bir yıl bizim Ağustos'un son haftası başladığımız sezon var. Ben şeye bakmıştım. Kaç maç ertelendi bugüne kadar? İşte 2010'a kadar gittim. Bir sezonumuz işte 29 Ağustos'ta falan başlamış. O yüzden hiçbir erteleme falan ihtiyaç duyulmamış. Ama diğer sezonlarda en azından hep bir playoff maçının arasına denk geliyor. Ve çok nadir tabii maçlarımız ertelenmiş bu son 16 sezona baktığımda. Ve en çok da galiba geçen yıl 3. eleme turu ve playoff turunda o maçlar ertelenmiş. Yani aynı yönetim bu sezon hiç maç ertelemeyi tercih etmedi ve fikstür olarak da aslında görece rahat bir sezondayız. Takım sayımız 18'e düşmüştü. Onunla ilgili bir açıklama yok. Bu yıl TFF'de bir tek 10 artı 4 konusunda çok net açıklamalar yapıyor. Diğer konularda vardır, yabancı vardır, ertelemeyle alakalı. Bizi bilgilendirmeyi tercih etmiyorlar kendileri. Buradan dinliyorlardır büyük ihtimalle. Kendileri onlara
1: Sen de mi uğraşacaksın
0: serzenişimizi yapalım. Ben de uğraşmayacaklar. Ben halkın sesiyim.
1: Mert
0: Ben halkın sesini yansıtıyorum şu anda. Mert olarak düşünme. Birçok insan böyle düşünüyor yani. Bu çok basit bir şey. Yani bunu sözlü olarak bir şekilde gerekçesini sunmak. Hani sunarlar kabul etmeyiz belki yine benimsemeyiz ama en azından kendi pencerelerinden ne düşündüklerini öğrenmiş oluruz. Çünkü anlamıyoruz abi. Geçen sene yapan federasyon bu yıl niye yapmıyor mesela?
1: Yani bunu anlamak mümkün değil.
0: İşte o yüzden bir açıklama
1: Mümkün değil.
0: gelse daha iyi değil mi?
1: Mümkün değil.
0: İşte ne dedik başka?
1: Hani
0: Bir de
1: şöyle düşünmüşlerdir o yüzden diye de bir şey, bir mantık da yürütemiyorsun. Çünkü mesela bu senenin sonunda Dünya Kupası yok, Avrupa Şampiyonası yok. Normal 34 hafta oynanacak. Yani ligin biraz sarkması bile problem değil. Senin dediğin gibi geç başlama anlamında. Geçen sene o kararı almış ve Dünya Kupası varken o kararı almış bir federasyonun hani bu sene neden yaptığına dair bir fikir yürütmek de mümkün değil. Bu da insana şu sonucu hani hatırlatıyor ya, pek de bir şey organize değiller gene. Hani pek de öyle bir plan program bir şey yok gibi. Onu hatırlatıyor, onu
0: Evet.
1: düşündürüyor.
0: Birkaç mesaj okuyayım. Bayrampaşa'dan Ramazan. Basketbolda da iki günde bir maç oynanıyor ama bir maçın ertelendiğini basketbolda hiç görmedim. Futbolda neden ertelendi demiş. Futbolda basketbol tabii farklı. Basketbolda üst üste iki günde maç yapıyorsun NBA'de de. İşte futbol biraz daha farklı. Burada öyle bir gündem var. Basketbolda dediği gibi ben de hatırlamıyorum. Bu tür açıklamalar futbolcunun ekmeğine yağ sürmez mi? Bence İsmail Kartal bugün o futbolculardan biraz zor verim alır. Hepsinin bahanesi hazır çünkü demiş Soner Bey gönderdiği mesajda. Türkiye Ligi 14 takımla oynanmalı. Aksine çok erken başlamalı. Erken de bitip erken tatile gitmeli. Çünkü bu ülke eleme ülkesi demiş. Uğur Melek'i okudum sanki şu anda dinleyicimiz. Onun ifadesi oluyor değil mi bu eleme ülkesi,
1: evet,
0: Türkiye?
1: Evet, evet.
0: Onun ifadesi. Ömer Molla da böyle düşünmüş. İspanya'da demiş Süper Kupa turnuvası var. Evet, İspanya'da Süper Kupa turnuvası bizim gibi. Ve ligleri de bizden 4 hafta fazla oynanıyor. İspanyollar ne zaman başladı? Bizde...
1: Aynı hafta
0: başladı. Aynı hafta başladı değil mi? Biz aynı hafta başlayıp 4 hafta fazla oynamalarına rağmen yakın zamanlarda bir hafta belki arayla ligler bitecek yani. Onlar yapabiliyor. Fikstür olarak hani İspanya'nın yaptığını biz de yapabiliriz. O yüzden Süper Kupa bir bahane değil yani.
1: Bizde yayıncı kuruluşun hafta içi fikstürü pek istemediği yıllardan beri söylenir.
0: Evet, La Liga'da çok fazla hafta içi fikstürü oluyor sezon içerisinde. Önümüzdeki sene gönderilmek istenen yabancıların sözleşme sonunda düşünülse Graf Önder Özen ve İtalyano yapılanması ne vaat ediyor diye genel bir soru gelmiş.
1: Çok teşekkür ediyorum kendisine, dinleyicimizin. Beşiktaş'la ilgili söylemeyi unuttuğum şey, Graf yine bu
0: Poku transferi,
1: Poku transferinde aktif rol almış. Onu söyleyecektim. Teşekkür ediyorum kendisine.
0: Evet, Alman bir takımdan geldi. Leverkusen'den. O fırsatı da herhalde... Ha, ben de şeyi soracaktım bak, güzel. Senden yola çıkarak. Bu oyuncuyu Graf mı sundu yoksa menajerler üzerinden mi geldi? Hani daha çok bana da Graf'ın tespit ettiği bir fırsat gibi gelmişti açıkçası. Çünkü Beşiktaş'ta bu Benfica'dan Luke Bakio dedim ya, işte Serdal Dalı, Portekiz bağlantısı, menajerler çok hoşuma gitmiyordu. Hani oyuncu kaliteli bir oyuncu olsa da. Bu transfer biraz daha böyle scouting, işte Graf'ın sanki öne çıkardığı bir takviye.
1: Biraz daha profil söylenmiş ve o profil üzerinden bir araştırma yapılmış ve Poku var sonucuna çıkılmış gibi. Hı hı. Çünkü Önder Özel'in açıklamalarından da anlıyorsun. Hı hı. Hani ne tarz profiller düşündüklerini Kanada. Ondan sonra orada bir karar verilmiş. Hani giden hızlı bir oyuncu alalım, profili farklılaştıralım denmiş. Ondan sonra orayış içerisinde sanki Graf'ta Poku'yla ya da hani Poku ismi bulunmuş ama Graf görevlendirilmiş gibi. Ki yine dün bayağı yazıldı, sosyal medyada gördüm. Etkin rol almış ve transferi de bitirmiş diye yazıldı.
0: Peki Fenerbahçe'nin Lyon maçına dönersek, Ali abi, ilk maç 1-1. Bu maç hani beraberlikte uzatma ama galibiyette her türlü Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. İlk maçı düşündüğünde ben dün tekrar özeti bir bakayım dedim maçı hatırlamak açısından. Nasıl görüyorsun bugün Fenerbahçe'nin tur şansını?
1: Fenerbahçe'nin tur şansı tabii ki var. Fakat bir gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Bence eşleşme öncesinde Lyon'un kadrosuna bakarak ya çok da iyi oyuncular yok. Hani çok da yıldız oyuncuları kalmadı Lyon'un. O yüzden Fenerbahçe daha avantajlı düşüncesi ilk karşılaşmadaki oyunla beraber bence biraz değişti ve dengelendi. Lyon'un bence tahmin ettiğimizden iyi bir takım olduğunu herkes gördü. Maçın belli bölümlerinde oyunun kontrolünü aldılar. Birden fazla gol de atabilirlerdi Fenerbahçe'ye. Evet, birden fazla gol de yiyebilirlerdi. Ama genel olarak Lyon'un bence beklentiden daha iyi çıktığını kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi ne olursa olsun ben bu turlarda Lyon'da olsa, Benfica'da olsa, ne bileyim Bodo'yla da oynasan deplasmana kazanarak gitmek şart diye düşünüyorum. Öyle bir şeyim var. Düşüncem var. Ama onu yapamadığın noktada tabii ki beraberlikle gitmek de kötü değil. Çünkü değişen deplasman golü kuralı ile birlikte sanki ilk maç oynanmamış gibi oluyorsun. Ama biraz daha işin zorlaşıyor. Neden? Çünkü deplasmana gidiyorsun. Rakip seyirci önünde oynuyorsun. Fakat ilk karşılaşmada yediğin ya da yediğin goller berabere kaldığın sürece artık bir şey ifade etmiyor. Yani burada yine kontrollü bir oyunla belki

maçın sonuna doğru atacağım bir golle maçı kazanıp turu cebine koyup Şampiyonlar Ligi biletini alarak dönebilirsin. Ama bir gerçek var. Çok zor maç olacak Fenerbahçe için. Orası kesin. Hem deplasman olması hem de Lyon'un takım olarak, işte az önce söylediğim, o topa da sahip olabiliyorlar. Fazla adamla da gelebiliyorlar. Ben iyi bir takım gördüm açıkçası. İlk karşılaşmada işte Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11'inin yaş ortalaması 30'un üzerindeydi. Lyon'un da 26.3 ya da 26.4'tü. Arada bir enerji farkı olabilir mi? Yani 90 dakikayı düşünürsen olmayabilir. Çünkü o kadronun yaş ortalaması, ilk 11'in yaş ortalaması seni daha uzun periyotta zorlayabilir sezon olarak. Ama tek maça sıkıştığı noktada, yani o gençlik farkı çok görmeyebilirsin. Oyuncular, Fenerbahçeli oyuncular o performansı, ekstra performansı ortaya koyarsa. Bugün Fenerbahçe santrafor rotasyonunda bir sıkıntı yaşamayacak. Vedat Muriç ile oynayacak. Senin dediğin gibi Lukaku bir noktada karşılaşmada görev alacak. 10 numara pozisyonunda sezona çok iyi başlayan Talisca ile oynayacak. Fakat Talisca'nın iyi gününde olmadığı ya da yorulduğu noktada o rotasyonu yapamayacak. Sağ kanatta zaten sezonun starı, sezonun büyük transferiyle sahada olacak ki Greenwood da yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı skorer anlamında. Sol tarafta Kerem olmayacak. Fakat Kerem'in zaten sezon başından beri direkt olarak bir skor katkısını görmedik. Ekstra bir iş yaptığını görmedik. Çok mücadele etti. Çok top kaptı. Geri koştu. Takımın enerjisini yükseltti. O bakımdan iyiydi. Ama bunları Nene'de kısmen yapabilir. O yüzden orada çok Kerem aranır mı dersen, bence müthiş aranmayacak. Yine orada hani Nene'nin işte kötü bir maç geçirmesi ya da değişikliği durumunda Fenerbahçe alternatiflerine bakacak. Orada da Oğuz alternatif var. İrfan Can var. Greenwood'un alternatifi olarak. Yani orada çok çok büyük bir sorun olmayacaktır. Kante, Gündüz'ü ve zaten savunma hattı da ortada. Fenerbahçe için tabii burada asıl olan bence savunma güvenliği. Fenerbahçe savunma güvenliği anlamında büyük problem yaşamazsa, ki Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçı, Lyon maçı, Konya maçı, hepsinin gidişatı, senaryosu farklıydı. Fakat Fenerbahçe savunma anlamında bence beklentilerin altında kaldı. Bir maçta rakip bir kere ceza sahasına girdi, top kaptırdı, Fenerbahçe gol yedi. Bir karşılaşmada farkı bulduktan sonra kalecisiyle devam etti. Lyon maçında da işte ortalama olarak devam etti Fenerbahçe. O yüzden de bence bu akşam Fenerbahçe'ye turu getirecek faktör hücum performansından ziyade savunma performansı olacak Fenerbahçe'nin. Eğer savunma performansını Şampiyonlar Ligi'ni hak edecek, Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapabilirse Fenerbahçe, bence gol bulacaktır. Ben Fenerbahçe gol bulamaz diye düşünmüyorum mesela bu karşılaşmada. Fenerbahçe gol atamaz, hücumda kilitlenir, zorlanır diye düşünmüyorum. Gol bulacaktır Fenerbahçe ama savunma tarafında ne yapacak? Belirleyici olan o. Aslında biraz da Beşiktaş örneği verilebilir. Yani Beşiktaş nasıl oynadığı Alanya mücadelesine kadar diğer karşılaşmalarda hücum olarak harikalar yaratmasa da savunma güvenliği belli bir seviyede olduğu için maçlarda bir şekilde golü buldu, yoluna devam etti. Fenerbahçe için de bence öyle bir karşılaşma. Burada belki güzel olan taraf, iyi olan taraf Ederson'un son maç performansı. Tekrar söylüyorum, böyle bir mücadeleye ihtiyacı vardı Ederson'un. Bu maça özgüveni bayağı yerinde çıkacaktır. Ona da ihtiyaç olacak. Yani sadece savunma olarak Fenerbahçe takımını düşünmeyelim. Kaleci faktörü de bu tarz turlarda belirleyici oluyor. Yani özetle benim kafamda yine ilk maç gibi oldukça yakın, oldukça çekişmeli. Belki 120'ye, belki penaltılara gidecek bir eşleşme olabilir. Ama Fenerbahçe'ye bence turu savunma performansı getirecek. Hücumda Fenerbahçe bir şekilde gol atar. Yani Talisca atar, duran top olabilir, Greenwood atabilir, Vedat Muriç bir kafayla dokunabilir. Bir şey olur yani. Hücum tarafında. Bir şey olur hücum tarafında. Ama savunmayı istediği gibi

0: gibi yaparsa Fenerbahçe turu geçer. Ama savunmada problem yaşarsa bence işi zor. Oradan geri dönüş kolay olmaz.
1: Burada bireysel olarak ben Skriniar üzerinden son dönemde gittim. Performansının çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Bugün ona o zaman bireysel
0: Herkese.
1: olarak çok büyük iş düşecek. Rakip çünkü çok hareketli. Hani Openda'yı büyük ihtimal sen kendi takımında istemezsin. Çok bitirici bir oyuncu değil ama o da çok atlet bir oyuncu. Fofana sol tarafta çok hareketli. Nouma sağda.

0: Savunma sahada hareketli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin üçlüsü o savunmadaki Brown hariç atletizm konusunda da sıkıntı yaşayan oyuncular. Bir takım gibi gözüktü. Bizler çok daha kaliteli takımlar kuruyoruz ama sahadaki organizasyon konusunda hala iyi seviyede değiliz. Bu maçta da bir anda organizasyon seviyesinin yükselmesi çok muhtemel değil bence Fenerbahçe'de. Biraz daha zamana ihtiyacı var ama dediğin gibi iyi bir savunma çıkarsa ilk maçtaki gibi dengeli bir maç olacağını ben de düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe'nin risk almasını gerektirecek bir durum yok. Orada işte etkili silahlarına, ayaklarına bakacak Fenerbahçe. Umarız onlardan gol bulur bugün. Valla çok farklı bir sevinç olur Fenerbahçe taraftarında da. Yani şampiyon olmuş kadar herhalde Şampiyonlar Ligi'ne katılım bir mutluluk kaynağı olacaktır.
1: Valla işte belki sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar denk gelmiştir. Sen de denk gelmiş olabilirsin. Murat Zorlu galiba Şampiyonlar Ligi çok elzem değil mealinde bir şeyler söylemiş Fenerbahçe için. Ben tabii kesinlikle katılmıyorum. Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe için tam tersi hayati.
0: Çok elzem.
1: Evet, öyle olması gerekir. Fenerbahçe onu istemeli. Orada olmayı planlamalı. Yok işte Şampiyonlar Ligi'ne girersek lig şöyle çok zorlu karşılaşmalar. Bunlar hiç bence geçer akçe yaklaşımlar değil. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsen zaten Avrupa bitmiyor. Yani Avrupa Ligi'ne gideceksin. Avrupa Ligi'nde de 8 maç oynayacaksın. Orada da seviye öyle çok çok düşük değil. O yüzden de yani olacaksan Şampiyonlar Ligi'nde ol, bari havalı ol.
0: Geçen yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Yıpranmadı mı? Kim şampiyon oldu?
1: Evet,
0: Galatasaray yok.
1: o
0: Fenerbahçe
1: zaten
0: Avrupa
1: bir şey değil.
0: Ligi'ndeydi.
1: Hani hep konuşuyoruz ya sen de bir yerde olduğun zaman diğer tarafı kazanacaksın ya da diğer tarafı kaybedeceksin anlamına gelmiyor. O yüzden bilmiyorum hani Fenerbahçeli taraftarlar gene aynı noktadalar mı? Ama Fenerbahçe'nin normali olması gereken bir de bu kadar uzun süreli bir özlem varken Şampiyonlar Ligi'dir. Şampiyonlar Ligi oyuncuları da kulübü de herkesi havaya sokacaktır. İsmail Kartal'a büyük özgüven getirir. Bir yönetime özgüven getirir. Taraftar gene şeyini çok yükseltir. Modunu çok yükseltir. İşler bir anda değişir. Yani biz bir aksilik olmaz da yarın sabah buraya geldiğimizde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde dersek bütün Fenerbahçelerin keyfi tavan yapmış olacaktır. Ve uzun süredir de hani o kadar mutlu oldukları bir şey olmaz Fenerbahçeliler için. Öyle düşünmek lazım. Onu istemek, onu hayal etmek
0: Bence de.
1: lazım. Yoksa işte Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Ligi kesin kazanırız. Öyle bir matematik. O zaman kaç oldu Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı sene? 12 mi?
0: 13.
1: 12-13 senedir o zaman o senaryonun
0: 12
1: işlemesi
0: oldu pardon,
1: gerekirdi.
0: 2014'te o 2013-14 sezonu.
1: O senaryonun işlemesi gerekiyor. O senaryonun da işlemediği açık. Demek ki o değil olay.
0: Ya burada Murat Zorlu'nun söylediği ancak elendikten sonraki gün veya ondan sonraki gün söylenebilecekmiş. Yani elendikten sonra iyi tarafından bakmaya çalışabilirsin Şampiyonlar Ligi'nde olmamanı. Çünkü artık elenmişsin, üzülmüşsün. Artılarına bakabilirsin ama şu an o ihtimal varken olmasa da olur falan bence erken.
1: Peki
0: Olduktan sonra
1: benim söylediğime ne diyorsun? Yani Şampiyonlar Ligi'nde yoksa Avrupa Ligi'nde varsın ama.
0: tabii o yani yine oradasın.
1: Ya gene aynı zorlu şey var. Aynı zorlayıcılık var.
0: Hatta Avrupa Ligi'nde daha çok maç yapma ihtimalim var
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'ne göre. Ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de beklentinin üzerine çıktı ama normalde lig aşamasında elensen Şampiyonlar Ligi'nde olabilir. Ama Avrupa Ligi'nde son 6 turu çeyrek finali bile hayal edecek noktadasın. O senin lig şeyini daha bile kötü etkileyebilir
1: Aynen öyle.
0: maç sayısı olarak.
1: Hani bu maçı kaybettin, artık bir de Avrupa ile işin yok bence ayrı bir hikaye. O zaman belki bunlar söylenebilir. Ama gene yani zorlu bir turnuvada uzun bir süreçte devam edeceğin için sana ne avantajı getiriyor ben anlamış değilim.
0: Evet.
1: Aksine moralim bozuluyor yani oraya oynamadığın için, oynayamadığın için.
0: Ara vakti aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: Yeni saate girdik. Sabah Sporu'nda Lyon Fenerbahçe maçından bahsettik. Bu akşam Fenerbahçe'ye Lyon karşısında başarılar diliyoruz. Yarın umarız Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olduğu haberiyle programı açarım. Özete öyle başlarım. Yani ben de bundan büyük keyif alacağım Fenerbahçe taraftan düşünemiyorum bile. Bu başarı gelirse iyi bir enerji gönderelim buradan Fransa'ya. Peki 9-0-1 Fenerbahçe demişken Fenerbahçe'de Dominik Livakovic

0: yedek kaleci olarak hani Livakovic'den daha tecrübeli ki Hırvatistan bir takımının birinci kalecisi. Hani sen yedek kaleci olarak düşünüyorsun. Bir yıl oynayacağı bir takıma kiralıyorsun. Maç ritmi olacak, o şekilde sana gelecek. Aslında ya iyi, bu çok iyi bir de hani daha iyisi olur muydu acaba diye düşündüm. Barcelona demek ki daha iyisi olmayacağını düşündü ve bu kararı verdi. Fenerbahçe'nin de işine geldi Livakovic'den çıkmak. Ama az önce Beşiktaş'ta söylediğim gibi daha şey var, yol var satışlar konusunda. Diego Carlos, Bekao, Amrabat hala takımda. Sofyan Amrabat. Mimovic ve bir yabancı daha gitmesi gerekiyor bu 10 artı 4'ü tutturman için. Yani oradaki onu tutturman için daha doğrusu. Talisca, Semedo veya Ederson'dan biri. Yani 5 oyuncu daha göndermesi gerekiyor. Gönderemezse de TFF'nin yeni uygulaması birlikte, gerçi haklı fesih sebebi olmuyormuş oyuncularda. Ama yine de ideal değil oyuncuları takımda tutmak, göndermen. Hani maaşının çoğunu sen veriyor olsan da senin de yine en azından gittiği takımda oynama ihtimali var. Daha çok oynama ihtimali var. Ama o da işte Onana'da gördük. Elan Ricardo'da da gördük. Oynamayınca da oynamıyor oyuncular. Ama en azından ihtimali arttırmış oluyorsun. Fenerbahçe'nin de yolu var o konuda. Bitime de transfer sezonunun çok az kaldı. Avrupa'nın da 31 Ağustos olması lazım. Bitiş tarihi bizim 4 Eylül. Oyuncular da bunlar, gitmesi gerekenler. Bakalım neler gösterecek zaman. Transfer olarak da hani gelecek oyuncu konusunda dünden bugüne farklı bir şey okumadım ben Fenerbahçe'de. İşte stoper bekleniyor, bir yerli veya U23 yabancı. Orta sahaya bir takviye bekleniyor. Orada da seninle konuştuk, rotasyonda biraz eksik gözüküyor Fenerbahçe. Bir de hep konuşuldu, bir sol kanat düşünüyor ama o sol kanatta niye düşünüyor Fenerbahçe onu pek ben çözemiyorum, ne de varken U23 konusunda.
1: O biraz daha işin bence lüks tarafı oluyor. Önce takımdaki eksikleri tamamlayıp hani sol kanat eğer olursa.
0: En son olması lazım.
1: Evet.
0: En son, yani en son olması lazım
1: Öteki
0: bence.
1: türlü biraz garip olur gerçekten. Şimdi Fenerbahçe'nin hep söylüyoruz, elinde çok iyi bir kadro var. Fakat bu kadronun da üzerinde çalışılması gereken bir durumu var. O durumda ligdeki yabancı kuralı. Fenerbahçe bazı tercihler yapıyor. O tercihlerle birlikte artık Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın elinde bir kadro kalacak. Ondan sonra büyük ihtimalle İsmail Kartal da rahatlayacaktır. Çünkü eldekileri gördükten sonra karar vermek Fenerbahçe adına daha rahat olacak. Fakat çok da kolay karar vermiyor Fenerbahçe. Mesela bence kadro planlaması yaparken en zor kararları Fenerbahçe veriyor. Hatta diğer kulüpler bence pek yanına yaklaşmıyor. Çünkü Fenerbahçe arada derede kaldı.
0: Beşiktaş'ınki net Raşit'sa gönder. Udokai gönder. Onana Almussati falan zaten bir soru işareti yok. Galatasaray Nelson Yelert gönder. Değil mi? Yani öyle
1: Aynen.
0: çok bir şey yok. Trabzon'da öyle.
1: Yani Fenerbahçe'de mesela Osterwolde'yi tutayım mı göndereyim mi? Kararı zor bir karar. Ederson'u tutayım mı göndereyim mi? Zor bir karar. Semedo zor bir karar. İşte Talisca Asensio arasında tercih yapacaksan zor bir karar.
0: Bir ara Kante'nin bile satışı
1: Evet.
0: konuşuluyordu Fenerbahçe'de.
1: Aynen. Onların hepsi zor kararlar Fenerbahçe için. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi biraz beklemek lazım. Yani Fenerbahçe bu kararları verecek. Ondan sonra bazı takviyeler yapacak. Belki bazılarını yapamayacak. Ardından da sezon başladığında, transfer dönemi sonrası sezon başladığında artık o performans büyük ihtimalle skorlar geldiğinde çok fazla gündeme gelmeyecek, ama skorlar gelmediği noktada da ya işte bunu niye gönderdiniz, onu niye tuttunuz, biraz sohbetleri olacak Fenerbahçe için. Bu çok garip mi? Çok garip değil. Fenerbahçe yerine başka bir takım olsaydı da aynı şeyler olurdu. Yani bugün Fenerbahçe'nin çözmek zorunda olduğu problemler Beşiktaş'ın başında olsaydı, Beşiktaş'ın da sezonu o şekilde giderdi, o şekilde şekillenirdi. Orayla ilgili bilemiyorum artık nasıl olacak Fenerbahçe için. Onu hep beraber göreceğiz.
0: Peki, benim Fenerbahçe ile ilgili haberlerim bunlar. Galatasaray'a dilersen geçiş yapalım
1: Geçelim.
0: mı?
1: Fenerbahçe ile ilgili de aklıma gelen hala aklıma gelmedi.
0: Aklına gelen hala aklına gelmedi.
1: Evet, söyleyeceğim aklıma
0: Beşiktaş'ı
1: gelmedi.
0: bulduk dinleyici mesajıyla birlikte.
1: Dinleyicilerden bekliyoruz
0: O
1: burada
0: zaman
1: Fenerbahçe ile ilgili ne söyleyecektim de
0: birkaç
1: gitti
0: dinleyici
1: arada.
0: mesajı okuyayım, belki bir fikir
1: Bir çağrışım yapabilir
0: verebilir mi?
1: belki.
0: Ya, okuduğum ilk mesajı da Lyon 4 Fenerbahçe 0 Banko demiş Kemal.
1: Banko.
0: 4-0'ın nasıl

0: konusu oluyorsa. Fenerbahçe bugün eleyecek denmiş. Talişka bugün ilk 11 başlayıp etkisiz bir 10 ortaya koyup elenirse hafta sonuna kalmaz gönderilir demiş Özgür Ak. Talişka'nın durumu nedir diye mesaj gelmiş bugün oynayacak mı transfer olacak mı diye. Valla kadroda var. Oynamayacağını dair herhangi bir haber yok ama böyle şeyler de genelde zaten biz kadro açıklandığında öğreniyoruz. Muhabirler belki bilse de yazmıyorlar ya da bilmiyorlardı belki, bilmiyorum.
1: Normal şartlarda Talişka'nın oynamaması için merkezi üçlemesi lazım. İsmail Kartal'ın, onun dışında her türlü zaten Vedat Muriç, Talişka'yla, Greenwood'la ve Nene'yle çıkacak Fenerbahçe.
0: Bu arada evet, Serdar şimdi İstanbul'dan yazmış. Orta sahak bu maçta Kante, İsmail Gündüz ile çıksa iyi olmaz mı diye mesaj gelmiş. Bilemiyorum. Oğlum ben olmaz diyorum. İyi olmaz diyorum.
1: Takıma biraz fazla mesaj vermiş oluyorsun.
0: Çok değil mi savunma çok güvenliği konusunda? Bu arada bu üçlüyü kullanıp ileride Talişka ile de oynayabilir. Muriç'i de yedek bırakabilir yani.
1: Evet. Mesela onu tercih ederdim ben. Eğer merkezi üçlesem
0: Talişka'yı mı önde
1: tutardım? Talişka'yı önde tutardım.
0: Beşiktaşlıyım demiş dinleyicimiz Abdullah. Akşamki maçta ben olsam Talişka yorulunca Lukaku'yla değiştirirdim. Vedat'ı oraya çekerdim. Çünkü Vedat'ın defansı da çok iyi demiş. Olabilir. Ana plan olmaz tabii bu ama maçın ilerleyen bölümlerinde Vedat Lukaku ikilisi olabilir yan yana. Ankara'dan Ali en güzel antrenman maç yapmaktır diyor. Siz hiç Bayern'in, City'nin, Real'in maçın ertelendiğini gördünüz veya duydunuz mu? Duymadık da Paris Saint-Germain'i duyduk geçen yıl bol bol maçın ertelendiğini. O yüzden yani büyükler de zaman zaman yapıyorlar ama Barcelona, Real, City, Bayern'de evet hatırlamıyorum onlarla ilgili bir erteleme.
1: Paris Saint-Germain'de ligin
0: aslında en az ertelenmesi gereken Paris Saint-Germain değil mi? En rahat ligde.
1: Öyle yani de olabilir olmaz ama hani öyle olduğu noktada ertelediğimizde bir şey olmuyor düşüncesi de çıkış olabilir. Ama o zaman diğer takımlar etkilenebilir. Bilemiyorum yani. Bilemiyorum.
0: Olmaması lazımdı yani.
1: Paris Saint-Germain'de evet yani ertelemeden gidebilir hakikaten.
0: Şimdi senin aynı hocalar için dediğin şey yani Luis Enrique'nin talebi miydi bilmiyorum ama herhalde onun talebi, yönetimin kafasına göre yaptığı bir talep olduğunu zannetmiyorum. Ya da federasyon hiç talep olmadan erteleyecek tabii, hali yok. Tabii. Luis Enrique istemiş olmalı. Hocama bir buradan
1: o zaman ya, ne yaptın?
0: Eleştiri getirilebilir. Ali abinin hakkına gelmeyen şey İsmail Kartal'ın ve teknik direktörlerin bahanesiyle konuşuyordu. Bununla ilgili bir şey söyleyecekti demiş.
1: Yok onunla ilgili bir şey değildi. Değil
0: Nene'nin skora katkı yaptığı her senaryoda Fenerbahçe turlar diye bir mesaj göndermiş İzmir'den Ozan. Batuhan Ergüven Beşiktaş'taki gönderecek oyuncuları saymaya başlayınca Ali abinin kanının donduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam demiş.
1: Artık açtım onları, yapacak bir şey yok. Zamanında çok konuştuk, çok anlattık, çok söyledik.
0: Artık bağışıklık kazandı Ali
1: artık abi. Evet yapacak bir şey yok.
0: Al bu saati deyince artık duyuyor geçiyor değil mi?
1: Evet artık çözüme odaklanmak lazım.
0: Levent, Greenwood, Oğuz, Vedat dörtlüsü sizce nasıl demiş.
1: Yani Nene yerine Oğuz, Archie Brown yerine Levent. Öyle mi? Başlangıç 11 olarak.
0: Valla dörtlüsü diyor. Bence ön dörtlüğü olarak söylüyor bunu. Levent'i. Levent, Greenwood, Oğuz, Vedat. Oğuz sol, Greenwood sağ, Levent 10 numara gibi. Ya
1: olmaz,
0: da
1: olmaz.
0: Yani yapmaz ama Levent'i merkezde oynatabilir. Levent'in 10 numara karakteri var.
1: Levent'i Karagümrük'te merkeze çekerseniz Levent'in bütün özelliklerini bitirirsiniz. Çünkü beklentiyi çok yükselteceksiniz. Levent tarzı oyuncular yani ayağı biraz daha düzgün ama hücum değil savunmada görev aldığında o farkı yaratabilecek oyuncular büyük takımlarda kabul edilebiliyor. Fakat siz aynı oyuncuyu alıp mesela Levent'i sol önde oynatabilir misin istesen?
0: Oynatırsın.
1: Oynatırsın ama sol önde oynattığın zaman öyle bir beklenti olur ki Levent onun altında kalabilir. Gerek yok ona. Levent savunmada o prensipleri belli seviyede yapıp savunmadan topla çıkarken düzgün katkıyı verirse o zaman rolü çok daha doğru oluyor Fenerbahçe'de. Daha doğru konumlanmış oluyorsunuz oyuncuyu. O yüzden de gerek yok öyle şeylere. Çünkü zamanında yıllarca konuşuldu. İşte Caner Erkin müthiş oynuyor. Onu önde oynuyor. Önde oynuyorsa olmuyor öyle. Gökhan

0: Gönül önde oynatalım, çok iyi oynuyor. Öyle olmuyor işte. Özellikle mesela bunlar zaten orijinalde de savunma oyuncuları. Ama sen bir de böyle devşirme diyeceğin oyuncuları tekrar orijinal pozisyonlarına koyduğunda olmuyor işte. Ferdi olmadı mesela. Değil mi? Osayi Samuel olmadı. Oyuncular biraz daha geri geldiğinde performansları daha yükseldi. Daha iyi sonuçlar aldılar. Ferdi Premier Lig'e kadar gitti. İşte Levante'de de o kötülüğü yaparsınız. Siz koyarsanız o pozisyona oynamaz değil, oynar ama sizin istediğiniz beklentileri karşılamaz. Bir anda gene kötü oyuncu dersiniz.
1: Karagümrük'te yine oynar.
0: Evet.
1: 10 numarada ya
0: Aynen
1: da
0: öyle.
1: sola çıktı ama Fenerbahçe'de dediğin gibi
0: Aynen öyle.
1: çıta yüksek o bölge için. Avcılardan Gladyatör Engin yazmış bize. İleri uçta Muriç ve Lukaku'yu ikinci yarı muhakkak göreceğiz. Ne yazık ki ne demek istediğimi anladınız. İşimiz çok zor demiş. Yani geri düşer Fenerbahçe. Lukaku ve Vedat'ı yan yana ikinci yarı görürüz diyor.
0: Ya bilemeyiz işte, savunma performansı belirleyici olacak dedim. Ben o yönde düşünüyorum ama bilemezsin.
1: Değişik mesaj gelmiş Galatasaray'la alakalı, onu espri yapmış anlamadım. Hüseyin abi de şeyi göndermiş. Galatasaray'a da Lasliniz'in dün katılımıyla beraber bu Şampiyonlar Ligi gelirinde 346 bin olup bir ek şey gelmiş. Bu detaylara da dün ben de rastladım. 10 yıllık sıramada Lask'tan daha önde olduğu için Fenerbahçe de galiba benzer şekilde katılırsa Lask'ın Celtic'i elemesiyle beraber ekstra ufak da olsa, gerçi devede kulak kalıyor bu 346 bin euro bizim takımlar için ekstra da. Neyse, para paradır. Kulübün ne bileyim başka bir masrafına, bir elektrik masrafı artık, personel masrafına
0: Ya
1: ya
0: da
1: da
0: 15-20 milyon lira para yapıyor yani.
1: TL.
0: Tabii.
1: Evet, 10 TL para. Ya ama işte harcanan paralar Şampiyonlar Ligi'den gelecek geliri düşündüğünde çok ufak, ama dediğim gibi küçümsemek de lazım bir taraftan. O ek gelir Galatasaray'a da, Fenerbahçe'de inşallah katılırsa gelecek. Peki 9-14 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan dönüşte de Galatasaray'daki transfer gelişmelerini konuşacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 79.151 dolar. Dün 80 bin doların üzerine fiyat çıktı. 77.800'e kadar bir inmiş. Gece tekrar 79.151. Görüntü gayet pozitif Bitcoin'de. TL olarak da 3.800.765'te.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
1: 9-18 saatlerimiz Galatasaray'daki transfer gelişmeleriyle devam ediyoruz dedim. Bu bölüme şöyle başlamak istiyorum. Ben valla Galatasaray'ı çözemedim. Bunun için geç kaldım galiba bunu söylemek için. Ben haberleri anlamıyorum artık. Sar konuşuluyordu bir süre bayağı. Şimdi dün tekrar Leao'ya dönüldü. Leao cephesini sıkıştırmak için mi Sar ismi ortaya atıldı? Birkaç gün boyunca Sar konuşuldu ki Sar'ın gelmesi herhalde Leao'nun olmaması anlamına gelecekti Galatasaray için. Şu an Sar'ın sesi kalmadı dün itibariyle. Leao'ya tekrar dönüş yapıldı. Dün Yağız da yazdı, Ertan da yazdı. İşte sanıyorum Ali Naci de bahsetmiş. Bir anda Leao tekrar gündemin ilk sırasına geldi Galatasaray'da. Merkezdeki Sar'la alakalı haberler bıçak gibi kesildi. 2 gündür yok. Santrfor'da Demirovic konuştuk birkaç gün. Şu an dün itibariyle oyuncunun Stuttgart'ta kalacağı söylendi. Kimisi diyor ki oyuncu gitmek istemedi. Kimisi diyor ki Galatasaray vazgeçti. Ama o transfer de olmuyor. Yani 3 oyuncu konuşuyorduk. Demirovic, Sar. Şu an 3'ü de yok piyasada ve bambaşka isimler işte. Santrfor'da Astani önerilmiş Hoffenheim'dan. Kanat için işte Leao gündemde. Fofana'yı Gardi önermiş okuduklarımdan. Lemina'nın satış konuşuyordu. Hala bir ihtimal ama bir sıcak gelişme yok. Torreira şimdi takımda kalmış gözüküyor. Valla çözemedim. Hoşuma gitmiyor Galatasaray'la ilgili bu haberlerde. Çünkü hep bir çift başlıktan bahsediyor içeride. Bir başkanın tarafı, bir işte Abdullah Kavukçu, Okan Buruk tarafı. Hani birileri bir haber yaptırıyor ama diğer tarafın pek haberi yok gibi. Bir çekişmeden dolayı mı böyle? Bir planlama mı, politika mı bu? Valla çözemedim Galatasaray'ı. O yüzden hoşuma gitmiyor yani haberlere baktığımda şey olarak. Ne konuşacağımı da bilmiyorum. Boşa konuşuyormuşuz gibi hissediyorum bir taraftan da bu kadar ismi. O yüzden hoşuma gitmiyor.

0: Şöyle Okan Buruk transfer sezonunun başında zaten basına yansıyan isimler bizim gündemimizde olan isimlerdi. Sizden bir şey kaçmıyor demişti ama bunu imalı olarak söylemişti. Yani aslında sizden kaçmıyor değil, bizden sızıyor anlamında söylemişti. Ve değişen bir şey yok Galatasaray'da. Galatasaray'ın gündemine gelen her oyuncu basında yazılıyor. Daha sonra bu bir kez daha söylendi. Galatasaray'da kim söyledi hatırlamıyorum ama bir kez daha aynı şey söylendi. Mealen de olsa dile getirildi. Bu noktada dün bir şey okudum. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla şu sayıda oyuncu önerilmiş
1: Gördüm.
0: diye bir,
1: Yok, Haluk mu? Haluk Yürekli
0: değil mi?
1: galiba.
0: Haluk Yürekli galiba
1: Çok
0: bir
1: da
0: şey
1: abartı bir
0: söylemiş.
1: sayı.
0: Abartı bir rakam söylenmiş. Artı işte transferin bitme süresi, Galatasaray'ın yaptığı transfer sayısı, Galatasaray'da soru işareti olan oyuncu sayısı. Hepsini beraber düşündüğünde valla adama ateş basar. Yani burada nasıl bir plan program var Galatasaray yönetimi iddia ettiği gibi anlamak mümkün değil. Daha net anlaşılması için şunu da ekleyelim. Yani Trabzonspor orta sahada Fabinho ismi çıktı geldi. Beşiktaş'ta Poku ismini duyduk mu daha önce?
1: Yok, dün
0: Duymadık değil mi?
1: duyduk.
0: Yani bir anda çıktı ve geldi oyuncu. Şimdi Galatasaray'da her oyuncu gündeme geldiği gibi ondan sonra biten de yok. Hani şunu söylüyor mesela, Leao gündeme gelir. Galatasaray gibi bir kulüpte 3-4 gün konuşulur. 5. günde artık konu netleşir. Gelir ya da gelmez. Acaba Galatasaray masadaki isimlerden bu senin söylediğin çift başlıkla beraber karar vermekte zorlandığı için bir görüşme yapıyor, bir durduruyor, bir tekrar olay soğuyor, başka isimler o arada konuşuluyor, sonra tekrar oraya mı dönülüyor
1: Yani
0: acaba?
1: Abdullah Kavukçu bir isimle gidiyor, bir yere getiriyor. Başkan Dursun Özbek sunuyor. Hayır diyor. Hop, bu sefer başkanın istediği isimler ortaya çıkıyor. Sonra o olmuyor. Tekrar Abdullah Kavukçu, Okan Buruk isteği falan herhalde. Evet.
0: Yani böyle bir şey var. Çünkü bütün parçaları birleştirdiğinde transfer, yani Galatasaray'ın şampiyonluğunu kazandığı günden bugüne kadar filmi hızlı oynatsak Galatasaray yönetimine 10 üzerinden kaç verirsin?
1: Düşük verim Ali abi, bir araya gireceğim. B'nin bugünkü Fenerbahçe muhtemel 11'inde Talisca yok, İsmail var orta sahada.
0: Evet. Belki. Bakalım.
1: Talisca yok, İsmail, Allah Allah. Enteresan geldi, o yüzden kestim de, pardon.
0: Bakalım. Zaten konuşuyorduk, bu olabilir diyorduk. Bin
1: Ama yine
0: demek ki
1: de.
0: öyle olabileceğini duymuş. O şekilde bir 11. Gazetelere bakmadık. Öğleden sonraki programda gazeteler üzerinden de söyleriz muhtemelleri. Galatasaray'a kaç puan verirsiniz bütün bu karmaşa içerisinde? Ve hani en rahat bendim, koltuğunda oturuyor. Şimdi ben panik yapmaya başladım, biliyor musun? Ciddi söylüyorum bak. O kadar süre daraldı ki. Yani ben böyle işini acele yapmayı seven biri değilim. Şimdi düşünüyorum, Galatasaray'da dün senin söylediğin problemler, gelmesi muhtemel oyuncular, kim gelecek, kim gidecek, elde ne kalacak? Yani bu kadar kısa sürede olmaz bu işler. Ve bu kadar kısa süreye bu işleri sokarsanız yapacağınız hatalar da bence ona göre büyük olacak Galatasaray. Yani bu ara şeyde, bu kadar kısa sürede, bu kadar ara bir dönemde, hani artık transfer bitmesine yakın bir dönemde alacağınız kararların kaçı doğru olabilir? Kaçında isabet sağlayabilirsiniz? O yüzden ne yazık ki tablo şu an karanlık.
1: Evet, yani bugün de transferle ilgili çok net bir şey söyleyemiyorum. Hani Leao dedim ama 2 gün sonra Leao'dan yine vazgeçildi, Sara dönüldü ya da işte Martinelli'ye tekrar gidildi. Ki Martinelli de galiba Adilal'e
0: Evet,
1: gitmek
0: onunla
1: üzere, dün
0: yazılıyor,
1: BBC
0: doğru.
1: haber
0: Onunla
1: yaptı.
0: yazılıyor.
1: Eğer kabul ederse Martinelli tabii gitmeyi. Adilal iyi bir teklif sunmuş. Sürekli değişiyor Galatasaray'ın gittiği isimler burada. O yüzden hani Leao üzerinden bugün çok detaylı bir şey konuşmak niyetinde değilim açıkçası. Aston Villa teklif yapmış.
0: Evet, düşük bir
1: Villa'dan
0: teklifmiş.
1: Galatasaray'a göre
0: Galatasaray'ın
1: çok daha
0: teklifine göre.
1: düşükmüş. Aynen öyle. Yani Galatasaray Aston Villa'dan çok daha fazlasını verebiliyor oyuncuya. Yani bu yine Ali Naci'nin haberiydi sanki. Yarı yarıya bir teklif yıllık maaş konusunda. Yağız'ın haberinde 12 milyon euro seviyesinde Galatasaray Leao ile anlaştı dedi dün. Hı hı. 12 milyon euro ödeyeceği maaş net olarak.
0: Şimdi mesela bu da yine Galatasaray açısından üzücü. Neden üzücü? Yani dün biz sağ öne yıldız transferi düşünürken 24 saat geçti, bu kez sol öne yıldız transferi konuşuyoruz. Hı hı. Baş mevki olarak söylüyorum bunu. Yani Sarı aldığınızda sağ öne bir oyuncu alıyordunuz. Sané'nin olduğu yere biraz garip dedik. Şimdi mesela o bitti, tekrar Leao'ya dönüldü. Bu kez sol öne bir oyuncu alıyorsunuz. Aynı zamanda diyorsunuz ki Sané de ayrılabilir. Mesela. Hı-hı. Dün bu da konuşuluyordu. Şimdi Sané'nin ayrılığı da mı Leao transferiyle tamamen rafa kalktı? Hangisi? Anlamak çok zor. Anlamak çok zor olduğu için de bu kadar fazla bilinmezin olduğu noktada artık bu işin plan programdan ziyade iç çekişmelerle alakalı olduğu bence ilk akla gelen durum oluyor. Yani bu kadar fazla karar verilememe, bu kadar fazla seçenek arasında hareket edememe, bu kadar fazla belirsizlik bir şeylerin yürümediğinin göstergesi olur. Çünkü şöyle örnek vereyim ben sana. Galatasaray'ı takip eden herhangi bir taraftar. Futbolu ortalamanın üzerinde bilen, kulübü bilen herhangi bir taraftar. Ya o taraftara dahi sorsan, desen ki Leao'yu mu alalım, Sarı mı alalım? Ya der ki bana bir 24 saat izin ver. Ben bir araştırayım, bakayım oyunculara da, bir takımı da düşüneyim. Ertesi gün sana söyler kararını. Yani o bile çok uzatmaz diye düşünüyorum. Karar verirsin. Ama Barış Alper mi gidecek? Sane mi gidecek? Sar mı gelecek? Leao mı gelecek? Martinelli mi gelecek? Bütün bunlar arasında o zaman demek ki içeride bir şeyler oluyor. Hoş olmayan bir durum oluyor Galatasaray'da ki bu kadar fazla sorun ya da bu kadar fazla problem çözümsüz olarak devam ediyor. Sadece gelecekler değil, bence şey de çok can sıkıcı. İşte dün senin söylediğin yani o da gidebilir, bu da gidebilir demen de çok can sıkıcı. Ya sezon başladı artık. Galatasaray ilk Şampiyonlar Ligi maçını ayın 8'inde oynayacak.
1: Ya Osimhen hariç, bak Leslie bile gidebilir deniyor bak şu anda.
0: İşte onu diyorum.
1: Yani. Niaga gidebilir, Davinson gidebilir, Şalay gidebilir dendi, Jakobs dendi, Sara dendi, Torreira dendi, Lemina dendi, Sané dendi.
0: Evet.
1: Hani olmayan yabancı, Batrokov yine geldiği için gidemiyor. Hadi.
0: Evet.
1: Herkes gidebilir denen bir noktada şu anda.
0: Yani nasıl bu noktaya getirdi Galatasaray yönetimi? Yani İstesen yapamazsın bence. Hı hı. Hani istesen, plan yapsan, program yapsan bu halde olmazdı Galatasaray sezonun bu bölümünde. Bu şekilde konuşulmazdı. Hı hı. Anlamak mümkün değil. Ama hani bu kadar da iş bilmezlik olamayacağına göre.
1: Bence de mümkün değil. Değil mi? Yani, mümkün
0: bu kadar olamayacağına göre ne kalıyor geriye? Demek ki sen ben. Hı hı. Sen mi ben mi? Senin adamın mı benim adamım mı? Sen mi onu alacaksın, ben mi onu alacağım? Dur sen onu alırsan büyük sükse yaparsın, yapma. Benim adamımı alalım. Yani bunları sevmiyorum ama bu iş dedikodu tarafı olayın ama gerçekten de bakınca tekrar söylüyorum yani bunu hani bu kadar iş bilmezlik olamaz Galatasaray çapında bir kulüpte. Mümkün değil. Evet.

0: nereye kullanalım? Bir fikir birliği oluşamamış. Ki yani Dursun Özbek'te mesela haber böyle ama niye buna karışsın? Kendi başına verdiğini düşünmüyorum ben bu kararları. Onun da acaba futbol aklı kim gerçekten perde arkasında? Yani Dursun Özbek kendi başına o gözle hani ben bana göre santrforu 23 yaş üstü alalım diyecek biri değil.
1: Tabii ki mutlaka
0: onda
1: danıştığı
0: danıştı,
1: kişiler var. Mutlaka var.
0: Hani
1: mutlaka var.
0: Medyada,
1: kendi fikri var. Danışıyor.
0: Kendi de vardır muhakkak.
1: Aynen. Bir ondan sonra bir
0: birine
1: şey
0: danışmadan almaz. Ama o danıştığı tabii kişinin Abdullah Kavukçu, Gardi ve Okan Buruk olmadığı açık. İşte Mehmet Özbek deniyor şimdi dinleyicilerden geliyor. Ne zaman o devreye girse Galatasaray karışıyor deniyor. Cenk Ergün diyenler var ki Cenk Ergün yalanlıyor net şekilde. Ama birinden o aklı almış olması lazım. Yok yani tek başına. Yöneticilerden de yok. Hani Abdullah Kavukçu da şu an iki cephedeler. Eray Yazgan'dan mı alacak o aklı? Zannetmiyorum. Ya da başka bir isimden mi alacak? Zannetmiyorum. Bir aklı var bence başkanın ama net olarak bilmiyoruz. İşte Serdar Güzel Aydın mı? Değil ama işte espri olsun diye. Bir güç savaşı, bir fikir ayrılığı, bir şeyler dönüyor arkada. O yüzden saha içinde çok fazla
1: Şimdi haftaya
0: bırakılamaz.
1: pazartesi ayın 31'i.
0: Evet.
1: Yarın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak.
0: Evet, akşam kura
1: Yarın
0: çekimi
1: akşam
0: var.
1: kura çekimi var.
0: 19'da.
1: Rakipler belli olacak Galatasaray'da.
0: Gürkan Bey de kura çekimine göre transferler gelecek diye bir tweet atmış bana şimdi.
1: Ya şey değil.
0: Olabilir mi?
1: Bir ihtimal var bence.
0: Çok da değiştirmemesi
1: Bir
0: lazım
1: ihtimal
0: yani.
1: değiştirmemesi lazım ama var. Bizde öyle bir ihtimal her zaman var. Artı hani Galatasaray açısından aslında rakiplerden ziyade bu içerideki rakiplerin birbiriyle bir uyumu gerekiyor. Valla üzücü. Yani Galatasaray taraftarlar bakıp üzülüyordur şu anki duruma. Böyle olmamalıydı.
0: Bir dinleyicimiz şimdi onun mesajı dikkatimi çekti. Son gelen mesaj olması lazım. Yo, son gelen mesaj değil. Nasıl oldu? Şöyle yazıyordu galiba. Hani neyi anlamadınız? Galatasaray son gün fırsat transferi bekliyor işte. Demiş. Ama Galatasaray mesela bunu net şekilde dillendirmedi ki. Hani böyle dese belki yine bu kadar eleştiri
1: Yok,
0: gelmezdi.
1: Galatasaray zaten fırsat transferi beklemiyor.
0: Yani.
1: Galatasaray'ın öyle bir durumu yok.
0: Hadi
1: Galatasaray
0: oldu diyelim öyle. Onu da açıklamadı ama işte
1: Evet.
0: biraz.
1: Şimdi ben sorayım dinleyicime. Galatasaray'ın ikinci santraforu kim?
0: İlk başladı.
1: Evet.
0: Yedeği yok.
1: Öyle bir dünya yok. Galatasaray'ın kanattaki üçüncü oyuncusu kim? Yunus'u bir tarafa koyarsan. Kim o oyuncu? Galatasaray'ın merkezde Torreira, Lemina sonrası güvendiği oyuncu kim? Eğer Saray'ı 10 numara alternatif olarak düşünüyorsanız. Leslie mi? Niyaga mı o oyuncu? Galatasaray'ın sol stoper yedeği kim? Şimdi bütün bunlar fırsat değil, buna piyango diyebilir dinleyicimiz. Fırsat şöyle olur. Galatasaray nasıl Icardi Batshuayi rotasyonunu oluşturduktan sonra Osimhen fırsatını görüp değerlendirdi. O zaman net olarak dinleyicimizin dediği gibi dersin ki bir fırsat kovaladı Galatasaray. O açığı gördü ve onu değerlendirdi. O zaman oluyor işte. Çünkü ben rotasyonumu
0: Hatta Seferovic Gomis'i oluşturduktan sonra Icardi fırsatı çıktı. Yani iki santrforu vardı. Üçüncü de aldı. Mesela
1: Evet.
0: Galatasaray'ın daha ikinci santrforu yok hala
1: Aynen.
0: bildiğim gibi.
1: Benim merkezimde güvenebileceğim 3 ya da 4 oyuncu olur. Ama adı üzerinde fırsat. Adı üzerinde bak, çok güzel bir kelime fırsat. Sen bakarsın Mertelen boşta, gelme ihtimali var. O zaman dersin ki benim oyuncum olsa da ben bu kaliteyi istiyorum. Bir daha alamam ben Mertelen gibi bir adamı. O yüzden o hareketi yaparsın. Bu fırsat transferi olur. Ama Galatasaray'da geleceklerin yanında bütün oyuncuların neredeyse gitme ihtimalinden bahsediliyorken ortada neyi anlamadığınız sorusu doğru olmuyor dinleyicinin sordu. Yani dinleyici bence çok iyi okuyamamış şu an Galatasaray'daki durumu. Yani siz Galatasaray'da ilk 11'de görev alan her oyuncuyla alakalı neredeyse gitme ihtimalinden bahsediyorsanız transferin bitimine bu kadar kısa süre kala, o zaman taşlar yerine oturmamış demektir. Şimdi mesela oyuncular hangi şartlarda neden gitmek istiyorlar? Transfer teklifi mi var? O transfer teklifini değerlendirip o bütçeyle oyuncu mu almak istiyorsunuz? Oyuncu maaşından mı memnun değil? Neden gitmek istiyor mesela? Ya da neden bu şey çıkıyor? Ya da siz neden mesela Şalay gidebilir diyorsunuz? Şimdi Şalay gittiği anda

0: Galatasaray Singo ile mi devam edecek sağ bek rotasyonuna? Davinson Sanchez gidebilir deniyor. Davinson Sanchez gittiği zaman Singo'yu stopere çekip o şekilde mi devam edeceksiniz? Yeni transfer mi yapacaksınız? E nasıl oluyor? Dolayısıyla ne yazık ki dinleyicinin söylediği gibi değil. Galatasaray'da yaşananlar belli ki işte az önce de konuştuk uzun uzun başka bir şeye dayanıyor. Başka bir iç çekişmeye dayanıyor.
1: 9.35 son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.36 saatlerimiz Galatasaray'daki transfer gelişmelerinden, genel tablodan bahsediyorduk. Transferle ilgili notlarıma bakarken yine Ali Naci Küçük'ten yola çıkarak şunu da söyleyeyim. Noalan Galatasaray'ın tekrar gündemine geldi biliyorsunuz bir ara. Hala olabilir. Fakat gündeme gelince menajer şöyle demiş. Önce kiralamadaki paramı ödeyin, ondan sonra oyuncuyu bonservisiyle size getireyim demiş. Bizde bu transferler yapılıyor. Fakat o menajer ödemeleri, taksitlerle ilgili sıkıntıları sonrasında hep duyuyoruz. Noalang'da da Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre menajer ödemesi henüz yapılmamış. Hatta bu dönem değildi galiba, kış transfer dönemindeydi. Gardi ile ilgili bayağı bir alacağının biriktiği söylenmişti Galatasaray'da. Onları tahsil edemediği söylenmişti. Valla bunlar da kulüpler için bir problemdir. Galatasaray'da da bir problem. Bakalım iş nereye varacak. Gündemdeki santrforlardan biri şu anda Aslani. Aslani de geçen yıl Hoffenheim formasıyla acayip bir çıkış yakaladı. Tanıyanlar vardır muhakkak. Fisnik Aslani'yi. Kosovalı oyuncu. 2002 doğumlu, bu U23'e uymuyor. Bir yaşta kaçırıyor. Hatta 4 ayda kaçırıyor. Onun da yaz döneminde Leipzig'e transferi gündemdeydi. Fakat her şey anlaşıldı. Bonservis konusu. Oyuncu sağlık kontrolüne girdi ve sağlık kontrollerinden geçemedi. Leipzig herhalde bir sıkıntı tespit etti. Ve transferden vazgeçti sağlık kontrollerinin ardından. O yüzden riskli diyebileceğimiz bir oyuncu. Fakat Galatasaray da bu riski bilerek kendi sağlık araştırmasını yapıyormuş oyuncuyla alakalı olarak. Belki kendi bir sağlık kontrolüne sokacak ve oyuncunun transferine ona göre karar verecek. Ama hani ucuz da bir oyuncu da değil. Şu anda piyasa değeri 35 milyon euro gözüküyor. Fisnik Aslani'nin çok da yetenekli bir oyuncu. Gelirse ben de fark yaratacağını düşünüyorum. Ama önce o sağlık konusunu aradan çıkarması gerekiyor Galatasaray kulübünün. Demirovic ile ilgili az önce söyledim. Sky Almanya'da geçti. Demirovic takımda kalmak istediğini Stuttgart'a iletmiş. Olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde Boşnak Santrfor takımda kalacakmış. Galatasaray'ın da işte orada alternatifler yönelmesi gerekiyor. Konuşulan isim şu anda Aslani, ama Galatasaray'da her gün yeni isimler ortaya atıldığı için Santrfor'da da şu ana kadar duymadığımız bir ismi de Galatasaray transfer edebilir. Galatasaraylı olarak diyor dinleyicimiz İlyas veya İlyas Aksoy, kadroda 14 yerli futbolcusu var mı demiş. Veya yeterli midir demiş. Bence yabancıdan çok yerli eksikliği var diyor Galatasaray'ın. Sonuçta 28 kişi kadroya 14 yerli, 14 yabancı yazabiliyorsun. 14 yerlisi var mı Galatasaray'ın? Galatasaray'ın son yıllarda yerliyle ilgili bir problem olmadı yanılak. Şu anda da Uğurcan'ı var. Yedek kalecisi Can Kat ve Günay'ı var. Abdülkerim'i var, Eren'i var, işte Arda Ünya'yı var, Yunus'u var, Barış Alper'i var. İlkay şu anda yerli statüde. O var. Kaan Ayhan var. Hani güçlendirilebilir mi? Kesinlikle. Hani Aral'ı alsa kötü mü olurdu Galatasaray kanat alternatifi için? Hatta Aral'ı alsa en iyi çözümlerden biri değil mi ya?
0: Aral Can Uzun.
1: Can Uzun pahalı olduğu pahalı, için. Evet. Hani Aral yine 13-14'ü alabiliyordun.
0: Evet.
1: Ve Barış Alper'i de zorlayabilecek bir isim. Barış'ın illa önüne Leao gibi bir oyuncu almak zorunda mı Galatasaray? Yani alsa iyi. Tabii ki hiçbir itirazım yok, ama hani her transferi de her bölgeyi de müthiş kaliteli oyunculardan yapmak zorunda değilsin.
0: Bir de Aral tabii Barış Alper'e göre hani fiziksel mücadele olarak biraz geride, ama oyunu daha iyi okuyan bir oyuncu. Top ayağına daha çok yakışıyor Aral'ın. Mesela Trabzonspor'da da bence sezon içerisinde biraz daha alışma dönemini atlattıktan sonra Aral konuşacağız diye düşünüyorum ben. O yüzden mesela Galatasaray'ın oyununu, genel takım oyununu daha yükseğe çekebilirdi Aral.
1: Vallahi evet, çok faydalı olabilirdi. Bir de şeyi düşündüm şimdi. Dört büyüklerde bu transfer döneminde yerli takviyeleri kim kaç adet yaptı? Mesela Galatasaray'da şu ana kadar iki takviye oldu.
0: İkisi de yabancı.
1: İkisi de yabancı.
0: Samet'i aldı. Trabzonspor.
1: Trabzon çok aldı. Cenk'i aldı. Aral'ı aldı.
0: Aral olarak 3.
1: Trabzon'da Aral, Cenk, Melih Kabasakalı
0: 4
1: aldı. Metehan Mimaroğlu'nu aldı.
0: 5.
1: Bir de genç Thierry Karadeniz'i aldı. Kiraya gönderdi. Hadi onu ana as kadro için
0: sayma. Beşiktaş Salih Özcan'ı aldı.
1: Beşiktaş'a da hızlıca bakayım. Listeden bakacağım. Salih Özcan'ı aldı. İlhan Fakılı'yı aldı. Doğan Alemdar'ı aldı. Yedek kaleci olarak. 3 takviye gelmiş. Fenerbahçe'ye hızlıca bakacak olursam listeden bakıyorum. Fenerbahçe de şu ana kadar sadece Karşıyaka'dan Adem Yeşilöt aldı. Saymayız onda.
0: Evet.
1: Anotasyon düşünmüyor. Galatasaray'da Fenerbahçe bir yerli takviyesi yapmadı şu ana kadar.
0: Ama dinleyicimizin söylediği soru haklı olsa da yerli pazarı da çok geniş değil. O yüzden zaten bu kadar fazla yabancı oyuncu gündeme geliyor. Şimdi yerli pazarında gidebileceği oyuncu sayısı sınırlı. Hemen amili takıma bakıyorsun. Amili takım havuzuna bakıyorsun. İşte orada zaten Hakan Çağlanoğlu şu an en fazla konuşulan isim. Ondan sonra Can Uzun ismi Galatasaray'la gündeme geldi. Aral zaten milli takımdaydı, transfer yaptı. Salih milli takımdaydı, transfer yaptı. Merih gündeme gelmedi bu sene.
1: Hakan Safi döneminde geldi adaylıkta.
0: Adaylıkta anlaştı. Geldi ama ondan sonra çok konuşulmadı. Bir de sözleşme uzattı zannedersem.
1: Zeki'yi söyledim abi, ben kaçırdım ben.
0: Zeki zaten aslında Juventus'a gideceği belliydi. Yani o sezon içerisinde çıkmıştı, hatta biz bu da haberini verdik. Juventus'la anlaştı, konuşuluyordu. Zeki'nin niyeti olmadığı için çok gündeme gelmedi. Bir de sağ bek rotasyonunda hani Fenerbahçe şu an bir sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin zaten yedeği de milli takımı sağ beki. Galatasaray zaten sağ bek konusunda Singo'ya çok yatırım yaptığı için herhalde bir sene sonra yine çok büyük bir yatırımla oyuncu almazdı. Gerçi Zeki sözleşmesi biterek değil mi? Elindeydi. Ama işte o dediğim gibi sezon içerisinde belliydi. Yani o yüzden de neye bakıyorlar? Mesela işte Galatasaray hani sol stoper yedeği olarak Adil ya da Ümit'i düşünebilir mi? Evet, düşünebilir. O ikisi gündemde. Fenerbahçe için de gündemde. Yusuf bir de. Evet. Yani stoper olarak orada bir şey oluyor. Yoksa hep beraber düşünelim. Mesela ligde hücuma alacağınız yerli bir oyuncu var mı?
1: Vallahi ben Metehan'ı alırdım. Kanat alternatif olarak eğer Aral alamadıysam. Deniz Gül şu anda olabilir.
0: Deniz Gül var.
1: Porto'da baktım şimdi. 4 resmi maçta, biri kupa. 3'ünde yedekten oyuna girmiş ki Andres Silva oynuyor. Bir de orada Samu var, sakatlık.
0: Evet. Samu hala sakat.
1: Sakat. Porto bir oyuncu da transfer edebilir bu arada Santrfor'a. Yani Deniz fırsatı da bence hala çıkabilir. Son günlerde eğer Porto bir takı yaparsa. Oraya.
0: Galatasaray için çıkar.
1: Şu anda Trabzon için de. Trabzon da Santrfor.
0: Trabzon da arıyor.
1: Hatta yerli olması da çok büyük avantaj olur Trabzonspor için. Yani kontenjanı doldu.
0: Doğru.
1: İki takıma da uyar. İşte Enes Ünal olabilirdi.
0: Gitti.
1: Hücumda Getafe'ye gitmeyi tercih etti o da. Yerli olarak
0: az yani işte kaç tane 5-6 tane oyuncu sayabildik böyle bir çırpıda. Onun dışında olmadığı için hani normal yerliler, Galatasaray'ın yerlilerin performansından sorun olmadı. Zaten farkı orada yarattı Galatasaray. Ama bir dinleyicimiz demişti Fenerbahçe'nin yerlileriyle alakalı olarak, şimdi Fenerbahçe'nin yerlilerinde bir performans problemi var. Mesela Mert Müldür beğenilmiyor. Biraz haksızlık yapılıyor ama geçen sene problem yaşadı. Çağlar zaten tamamen Fenerbahçe'de gözden çıkarıldı. Bununla birlikte Cengiz Ünder ne oldu mesela? Sen Çağlar'ın maaşından bahsettin. Cengiz'in maaşı 3,5 milyon euro civarında.
1: TL olarak 153 milyon TL dedi Sercan Amzoğlu.
0: Cengiz'in maaşı mı?
1: Valla geçen sene ödenen dedi.
0: İşte 3,5 milyon euro.
1: Bu arada.
0: 3,5 milyon euro Cengiz'in maaşı. O açıklanmıştı zaten.
1: İşte çoğunu o zaman Fenerbahçe mi ödedi? 153
0: Fenerbahçe milyon. Fenerbahçe ödedi yani sonuçta. Adamın kontratı 3,5 milyon euro. O ciddi bir kontrat. Gelirken de ciddi bir bonservis bedeli verdi Fenerbahçe. Ama mesela İrfan Can bu sene insanları ikna etmiş durumda mı? Pek değil. Yani orada o işi zorlayabilecek Fenerbahçe'de bir İsmail Yüksek gözüküyor. Her girdiğinde benzer performansı verebilecek. İşte Oğuz da bir aday ama Oğuz da geçen sene zorlandı Fenerbahçe'de. Milli takımda daha iyiydi. Dikkat edersen Fenerbahçe'deki yerli oyuncuların performansı biraz daha sıkıntılı. Galatasaray en azından istikrarlı bir şekilde iyi performans alıyor yerlilerinden. Yani geçen sene Uğurcan'dan aldı, Barış Alper'den aldı, Abdülkerim'den aldı, Yunus'tan kısmen aldı.
1: Eren'den de bence.
0: Eren'den aldı. Şeyine göre, Eren'in potansiyeline göre, kalitesine göre aldı. Yıllardan beri Beşiktaş'ta da benim hep anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani yerli oyuncuların performansı bir noktada belirleyici oluyor. Şimdi bu sene mesela Beşiktaş'ta Orkun ve Salih'in, hatta Emirhan'ın, hatta Rıdvan'ın iyi performans vermesi bazı şeyleri değiştirdi gibi gözüküyor. Ona ihtiyaç var takımlarda. Ancak başa dönersek havuzda dar. Bu sene o transfer bir tane yaparsın işte belki geride kalan süreç içerisinde. Belki iki tane göreceğiz. Yerli oyuncunun şeyi. Deniz dediğin gibi iki takıma alternatif olma sebebiyle olabilir. Ama Porto'ya da son dakikada gidersen yani sana pahalı bir şey çıkartır değil
1: yok,
0: mi?
1: Onlar takviye yapınca pazarlıkta belki zayıflayabilir. Deniz Gül'ün gitme isteği oluşabilir.
0: Evet.
1: Tekrar bakayım Porto. Santrfor'a inşallah kaçırmamışındır bir transfer. Henüz yapmamış evet. Andre Silva, Deniz Gül, Samu, Santrfor rotasyonu var. Peki Hakan Çağanoğlu bir ara konuşuldu. Bugün programda da böyle oyun kurucu altılardan bahsettik. Türkiye'de büyükler de başarılı olmuş. Amir'den konuşurken aklıma gelmişti. Böyle bir altı numara var mı? Genelde aklıma hep böyle olumsuz Kurunic mesela geldi. Seri tam bir altı gibi değildi ama böyle Seri de çok fayda vermedi. Enzonzi çok fayda vermedi.
0: Meyreleş olabilir mi?
1: Meyreleş altı demem.
0: Altı demezsin ona da.
1: Ve çok teknik, çok yani oyun kuruculuğuyla ön plana çıkardı demem. İşte ne bileyim Maldonado geldi. Sağ pas, sola pas. Adam kariyeri öyle gitti.
0: Beşiktaş'ta Cunti vardı.
1: Cunti de altı değil ama işte sanki. Benim hatırladım.
0: Ama genelde iyi oyun kurardı. İyi oyun kurardı. Böyle net bir oyuncu.
1: Genelde de bizde o tarz işte Almut Saati mesela daha çok top tekniğiyle ön plana çıktı değil mi? Oyun kurulumu hani fiziğine rağmen sertliğiyle değil. O tarz oyunuyla ön plana çıkabilen bir oyuncu altı numara için tabii konuşuyorum. Sekiz için değil. Ben hatırlamıyorum. Takımlarda. Şu anda da zaten
0: bana da öyle direkt hani böyle bir şey gelmedi.
1: Hani Salih sertliğiyle ön plana çıkıyor. Tekniği de fena değil. İşte Genduzi, Kante zaten sert oyuncular. Torre ile Lemina öyle. İşte Trabzon'da Yabol, Folcaelli, Fabinho da sertliği belli bir seviyede olan oyuncular. Yani teknik kısımları da var. Ama sertlikleri de en az onlar kadar iyi.
0: Atiba?
1: Atiba da ama abi çok oyun kurulu müthiş pasör müydü Atiba?
0: Anladım sen
1: böyle Pirlo tarzı
0: direkt
1: hani.
0: Pasör olarak.
1: Pasör yani birinci gördüğünde pasör bu oyuncu. Yani Fabinho'ya direkt pasör demezsin bence. İşte ya Bolfoke'ye demezsin. Torreira'ya demezsin. Kurniç'e dersin. Kurniç geldiğinde öyle bir oyuncuydu Fenerbahçe'ye. Atiba gelmiş şimdi dinleyicilerden. Sen Apyah demişti. Apyah da direkt pasör.
0: Yok Mert.
1: Ha bak Fernando buna en yakın oyunculardan biri olabilir bak Galatasaray'daki. Fernando.
0: Arsenal'daki Brezilya'nın adı neydi?
1: Şimdi aldıkları mı?
0: Yok Gimaraş. Eski.
1: Gilberto Silva vardı.
0: Hayır o kadar eskiye gitme.
1: Nereye geleyim? 2000 kaça geleyim?
0: Tam bu tarz senin söylediğin oyuncu. Türkiye'ye de çok şeye geldi. Tertemiz bir ayak. Geriden oyun kurulumu.
1: Türkiye'ye mi geldi?
0: Türkiye'ye de adı çok geçti.
1: Kimdi ya?
0: Arsenal'da. Brezilyalı.
1: Brezilyalı Arsenal. Allah Allah kafam durdu. Gilberto'ya gittim ben hemen.
0: Penaltı atar. İyi penaltı atar. Esmer.
1: Allah Allah. Yazın ya dinleyiciler kurtarsın bari. Benim kafam durdu. Pjanic demişler. Pjanic de olmadı. Luis Gustavo pasör müydü? Değildi. O da sertliği vardı. Ernst demişler. Ernst de öyle bir oyuncu değildi. Melo zaten sertliğiyle ön plana çıkan. Yani Tugay Kerimoğlu güzel. Ama Tugay Kerimoğlu da çok geriye gittiniz. Kolman değil. Kolman da Selçuk'la birlikte oynuyordu. Selçuk İnan belki denebilir. Bu konuda. Başarılı olanlardan. Medel değil. Ha Jorginho. Senin dediğin. Değil mi Jorginho?
0: Bir dakika.
1: Ne Jorginho değilse kim ya? Jorginho'dur ya.
0: Görmem lazım oyuncu.
1: Ya Jorginho hatırlamıyor musun? Beyaz esmer değil gerçi Jorginho. J ile Orginho. Jorginho. Eyneni yazmışlar. Eyvah şu an şey WhatsApp coştu. Jorginho senin bahsettiğin. Penaltı atan o abi işte.
0: Evet tamam.
1: Tamam o.
0: Ha, işte bu arkadaş.
1: Tamam. Çok esmer değil bu arkadaş ama. Onu yanlış hatırladım.
0: Saçları siyah değil mi bu adamın ya?
1: Ben hani ten rengi olarak şey, esmer olarak onu kastettiğini zannettim de.
0: O da 34 yaşına gelmiş.
1: Türkiye'de başarılı olur muydu sence Jorginho?
0: Olmazdı işte.
1: İşte değil mi? Olmaz gibiydi.
0: Çünkü bu tam senin söylediğin tertemiz bir ayak.
1: Çok temiz evet.
0: Çok güzel paslar verir ama işin diğer taraflarında pek etliye sütlüye karışmadığı için işi zor olurdu. Zaten oyunun bizde geçerli olması için bence takımın da o akışkanlığa sahip olması lazım. Yani o akışkanlığa sahip olmayan bir oyuncu grubuyla geriden iyi pasla çıksan da zaten o pasın bir sonraki aşaması zaten sekteye uğradığı noktada pek bir anlamı kalmıyor. Biz daha çok hani mücadele ve sertlik ligi olduğumuz için, bir kaos ligi olduğu için pek geçer akçe olmuyor. Çünkü hani geriden çok organize bir şekilde oyun kurup atağı bitirebilen takım sayısı az bizde. Ya da maç içerisinde bunu çok az yapabiliyoruz. Dolayısıyla o geriden çıkan pasın kalitesi oyunun tam olarak bizde gidişatını etkilemiyor. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. O pas çok kaliteli çıksa da devamı gelmediği için orada tıkanıyorsun. Gene ama bu tarz takımlarda hani pas, hareketlilik, pas ve sonuç bizde zor.
1: O yüzden Hakan Çağlıoğlu'nun da işte geldiği senaryoda Türkiye'de 6 numara oynayacaksa eğer tabii işi kolay olmayacak. Bu örneklere baktığımızda. Evet, çok fazla isim gelmiş sizlerden, teşekkür ediyoruz. Twitter'a da şimdi baktım. Trabzon dönemi Sosa demiş. Ya Sosa evet Trabzon döneminde derin oyun kurucu gibi oynadı. Ama Beşiktaş'taki kadar hani onun 8'deki performansı daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Fernando benim şu ana kadar en yakın olduğum isim Fernando oldu. Galatasaray'daki Fernando buna en uygun hani olumlu anlamda örnek sayılabilecek bir isim. Peki programın sonuna geldik. Trabzonspor'da Fabinho'dan az önce bir adını andım. İlk antrenmanda çıktı dün. O da fena gözükmemiş fizik olarak. Herhalde ilk resmi maçta, bilmiyorum Avrupa maçında listeye eklenemiyor herhalde ama lig maçında kadroda olacaktır. Bugün Fener Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında 4. karşılaşması var. Saat 19'da Almanya'yla. Senelerden spor salonunda karşı karşıya gelecek milliler. Dolu tribünler önünde oynanıyor mücadeleler. Santarelli güç seviyesi bizden düşük takımlara karşı konsantrasyondan pek memnun değil. Almanya'da sonuçta bizden iyi bir takım değil. Umarız orada daha iyi bir performans, Santarelli'nin istediğine yakın bir performans görürüz. Son maçta da birkaç oyunculuk rotasyon yaptı Santarelli. Fikstür sıkışıklığından şikayetçiymiş kendisi. Erteleme talep etmiş ama kabul görmeyince rotasyona gitmiş.
0: Bu arada dinleyicimiz gurme bir bilgi gönderdi. Onu söylemek lazım. Söyledim. Jorginho Brezilyalı değil dedi.
1: Aslında
0: İtalyan milli takımda oynamıştı, hatırlıyor musun?
1: Doğru İtalyan.
0: Brezilya asıllı da.
1: Brezilyalı da
0: İtalyan milli takımı.
1: İtalya evet. Doğru.
0: Yani aslında adamın
1: bak,
0: adı.
1: Bak ben de hiç yadırgamadım ha Brezilyalı deyince. Doğru Brezilyalı ama İtalyan.
0: Brezilyalı canım, adam Brezilya'da doğmuş zaten.
1: Tabii, doğru.
0: Ondan sonra ismi de yani Jorge Luis Frello Filho yani. Hani daha Brezilyalı bir isim olamaz herhalde. Ama İtalya milli takımında oynuyordu. Hani ben Brezilyalı dedim de o da gurme bir bilgi vermiş oldu aslında. Evet. İtalya milli takımında oynuyordu. Yani şeyde yarışmada çıksa hangisi İtalya milli takımında oynamıştır ya da oynamamıştır diye seni yanıltabilir.
1: Evet, ben de hiç bak aklıma gelmedi dinleyicimiz.
0: İtalya milli takımında da oynuyordu.
1: Evet, 9.54 saatlerimiz, notlarım bitti, program bitti. Bugün önce Fener'in Sultanları'nı izleyeceğiz. Saat 19'da onlara başarılar diliyoruz. Saat 22'de de Fenerbahçe Lyon deplasmanı olacak. Fenerbahçe'ye de bugün başarılar diliyoruz. Yarın çifte zaferle program özeti, açılışı yaparız umarım diyelim. Programı bitirdik. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
6: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
8: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, transfer ateşine hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda saatler 12-14 aralığında sizlerle birlikte olacağım. Futbol gündemini hep birlikte masaya yatıracağız. Malumunuz bugünün gündemi yoğun. Akşam Fenerbahçe'nin, temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Şampiyonlar Ligi öncesi son virajı var. Olympique Lyon deplasmanında Fransa'da sahneye çıkacak Fenerbahçe. İlk karşılaşma İstanbul'da 1-1 bitmişti. Bu maçın detaylarını konuşacağız. Dün Beşiktaş 2 transferde mutlu sona ulaştı. Fabio Miretti ve Ernest Pocu isimleri gelecek sezon, daha doğrusu bu sezon itibariyle Beşiktaş forması giyecek kiralık olarak. Bu transferlerin detaylarını konuşacağız. Yine Galatasaray'ın, Trabzonspor'un gündeminde önemli oyuncular var. Bunları konuşacağız ve buna ilaveten tabii ki her zaman olduğu gibi sizlerden gelen soruları burada süremiz yettiğince yanıtlandırmaya çalışacağız. Arzu ederseniz hızlıca bir WhatsApp hattımızı paylaşalım. Akabinde programa bir giriş yapalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Burada süremiz yettiğince az önce de belirttiğim gibi bütün mesajları değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Şimdiden herkese keyifli bir gün diliyorum, ümit ediyorum. Önümüzdeki 2 saat boyunca da sizin gününüze de biraz neşe katmış oluruz. Evet, akşam saat 22.00'da Groupama Stadyumunda Fransa'nın Lyon kentinde Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek için sahada olacak. Maç saatinde az önce muhtemel 11'leri de belirteceğiz. 28 derecelik açık bir hava olması bekleniyor Groupama Stadyumunda. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen sizlere aktarılacak. Öte yandan maçın orta hakemi de İtalyan. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deneyimi olan Maurizio Mariani karşılaşmayı yönetecek hakem. Serie A'nın önemli hakemlerinden biri. Orada Milan, Juventus, Inter, Napoli gibi takımların çok sayıda maçını yönetmiş genç de bir hakemden bahsediyoruz. Henüz 44 yaşında. Kart ortalaması düşük. Sarı kart ortalaması da aynı şekilde. Kırmızı kart gibi düşük. Yani sertliğe müsaade edecek bir hakem olduğunu söyleyebiliriz. Maç başı sadece 0.34'lük bir kırmızı kart ortalaması var. Temponun düşük olmasını temenni edeceğimiz bir maçta biraz daha hakemin düdük toleransının düşük olmasını ben şahsen temenni ediyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe için karşılaşmanın şifrelerinden biri düşük tempo olacak. Fenerbahçe için günün en büyük kötü haberlerinden biri Marco Asensio'nun bugün kadroda olmaması. Bir sakatlığı var, 7-10 gün arası forma giyememesi bekleniyor. Son Konyaspor maçında da gol atarak aslında bir sezon açmıştı kendi adına. Fenerbahçe taraftarının çok şey beklediği, takımın beyni, takımın kalbi olmasını beklediği isimlerin başında geliyor Marco Asensio. Bugün Fenerbahçe Asensio'dan mahrum bir şekilde Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Dilerseniz bir muhtemel 11'leri paylaşalım, üzerine konuşmaya devam edelim. Evet, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal yönetiminde bugün muhtemel 11'i kalede Ederson'un olması bekleniyor. Geçen sezon çok tartışılan bir isimdi ama Konyaspor maçında gerçekten iyi bir görüntü ortaya koydu. Savunma ikilisinde tahmin ettiğiniz üzere Nathan Ake, Milan Škriniar. Sağ bekte Nelson Semedo, sol tarafta Archie Brown. Orta saha üçlüsünde N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, önlerinde Anderson Talisca olması bekleniyor. Solda Nene, sağda Greenwood, en uçta Vedat Muriç beklentisi var şu an için Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde. 11'i birazdan değerlendireceğiz. Olympic Lyon'un muhtemel 11'ine bakalım. Kalede Griff, savunmada Kluivert, Niakite ikilisi. Solda Abne, sağda Maitland-Niles, orta saha üçlüsünde Tesmon, Morton, Corentin Tolisso, ileri uçta solda Fofana, sağda Noah, en uçta da Openda. İlk maçın galiba birebir aynısı bu 11, bir kontrol etmek isterim tekrardan. Olympic Lyon'un Paulo Fonseca ile birlikte net bir 11'i, net bir oyun anlayışı var. Geçiş hücumları çok tehlikeli olabilir. Aslında bahsettiğim mesele de buydu, biraz da tempoyu düşük tutmak için. Topu Fenerbahçe'nin bence ayağında da tutması gerekiyor. Bu da önemli. Lyon'un ilk 11'ini kontrol ediyorum. İlk maçta aynı ilk 11 bekleniyor. Evet, Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun eksikliği. O da 60'tan sonra oyuna dahil olmuştu ilk maçta. Onun haricinde neredeyse Fenerbahçe'de de yakın bir 11 var. Burada Asensio yokluğunda İsmail Kante Guendouzi üçlüsü mü olacak diye dün çok konuşuluyordu. Böyle öneriler de vardı sizlerden gelen. Lakin üretkenlik anlamında, skor anlamında biraz kısır bir orta saha olabilirdi. Biraz da çift 6, hatta 3-6 neredeyse, 6-6.5 profilli oyuncuyla Fenerbahçe biraz statikleşebilirdi hücum tarafında. İleride topu tutamayabilirdi. Burada çözüm olarak Anderson Talisca ismi var. Çok tartışılıyor, çok fazla gol atıyor olmasına rağmen. Bu sezon daha şimdiden eleme maçlarında hem Sturm Graz hem Gornik maçlarında golünü attı. İlk Lyon maçında da önemli bir süre buldu. Şimdiye kadar 6 resmi maçta 5 gol kaydetti bu sezon Anderson Talisca, ama onunla alakalı eleştirilen noktalar biraz daha farklı, bildiğiniz gibi. Topu çok verimli kullanmaması, yani Talisca topu ayağına aldıktan sonra neler yapabileceğini biliyoruz. Çok etkili bir şut silahı, belki bu alanda dünyanın en etkili oyuncularından biri özellikle sol ayağıyla, ama bunun haricinde oyunun içine dahil olamayan, bağlantı yapamayan ya da ne bileyim işte forvetleri besleyemeyen bir aslında 10 numara profili, ki zira bu sebepten biraz daha santrfora yakın kullanıyordu şimdiye kadar İsmail Kartal. Burada Talisca'nın varlığı bir skor opsiyonu olacaktır, ama ileride topu tutmak anlamında Fenerbahçe'nin işini güçleştirecek detaylardan biri olacaktır. Çünkü dediğim gibi aldığında yaptığı şey genelde kaleyi düşünmek oluyor. Aksi takdirde ya yan ya da geri paslar ya da faul almaya çalışıyor. Yani burada aslında çözümlenebilir bir oyuncu bir yandan da, ama çözüm üretmesi de zor. Yani doğru açıyı bulduğunda o skoru yapabilecek bir oyuncu Anderson Talisca. Aslında iki ucu keskin bıçak diyebiliriz. Zannediyorum Fenerbahçe taraftarlarının da büyük bir çoğunluğu bugün özelinde Marco Asensio'nun olmasını temenni ediyordu, ama olmadı. Ben pazartesi günkü yayında acaba Marco Asensio bir şekilde iğneyle vesaire oynatılabilir mi diye düşünmüştüm. Hani sakatlığı bir hafta süre verilmiş bir sakatlıktı. Belki erken bir dönüş olabilir diye düşünüyordum, ama maalesef bu da gerçekleşmedi ve Marco Asensio maç kadrosunda yer almadı. Bakalım Fenerbahçe için akşamın seyri nasıl olacak. Bugün gönlümüz Fenerbahçe'den yana. Çok uzun yıllardır, galiba 2008-2009 mu? 2007-2008 de olabilir. İki Türk takımını Şampiyonlar Ligi'ne yollayamadık. Burada Galatasaray şampiyon olarak doğrudan katılım hakkına sahip. Fenerbahçe'nin de orada olmasını canı gönülden istiyoruz. Bu sene yapılmış çok iyi transferler, çok iyi yatırımlar var. İşte Mason Greenwood gibi çok önemli bir oyuncu geldi. Nathan Ake gibi önemli Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan bir tecrübeye sahip Fenerbahçe. Öte yandan Lukaku gibi yine sağlığına kavuştuğundan sonra, maç temposunu kazandığından sonra çok fark yaratacak bir oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Şu kadronun hakkı Şampiyonlar Ligi diyebiliriz gönül rahatlığıyla, ki şunu da söyleyelim. Yani Fenerbahçe kadrosuna baktığımda bugün olmasa da Marco Asensio, Nathan Ake, Milan Skriniar, N'Golo Kante, Ederson, yani kaç yaptı? 5 tane daha önce Şampiyonlar Ligi'nde kupayı Skriniar'ı tenzih ediyorum, düzeltiyorum. Ederson, Ake, Kante ve Marco Asensio. Daha önce 5 defa Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kucaklamış bir oyuncu grubu var Fenerbahçe'de. Yani burada tecrübe konusunda bir sıkıntı yaşamayacaktır Fenerbahçe girdiği takdirde. Dediğim gibi bugünün en belirleyici faktörü, en büyük Fenerbahçe adına handikapı atletizm olacak. İnşallah bunu da akıllı oyunla, oyunun kontrolünü ele alarak Fenerbahçe bir şekilde tolere edecektir. Bir avantaja çevirecektir diye düşünüyorum. Bunu göreceğiz tabii ilerleyen günlerde, düzeltiyorum ilerleyen saatlerde. Bugün gönlümüz Fenerbahçe'den yana diyelim. WhatsApp hattımıza mesajlar gelmeye başladı çok sayıda. Teşekkür ediyorum erken katılımınız için. Tekrarlayayım bir WhatsApp hattını. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum 0538-052-1487. 14.87 ne olur? Radyospor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Akşamki Fenerbahçe Olimpik Lyon maçı ile ilgili öngörülerinizi ve tahminlerinizi de yazarsanız burada bir fikir alışverişi yapmış olalım sizlerle birlikte. Burada bizim tabii ki kendi gördüğümüz yorumumuz var. Sizin de yorumlarınız önemli. Kısa bir reklamımız varmış. Reklama gidelim, akabinde kaldığımız yerden devam edelim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
8: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Gündemimiz Fenerbahçe'nin akşam deplasmanda oynayacağı Olimpik Lyon elemesi. Biraz maçı değerlendirdik, muhtemel kadroları paylaştık. Şimdi sizin de düşünceleriniz nelermiş bakalım bir WhatsApp hattımıza. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca. Tüm konuklara ve dinleyenlere, bütün radyo spor çalışanlarına hepsine selam olsun. Derfin Yunus Dane'ye mi burada kastettiğiniz ya da Dersin Yunus Tanya başka biri mi, onu bir emin olamadığım için ikisini de okumuş olayım. Çok selamlar. Bir Galatasaray taraftarı olarak bugün Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. İyi ki varsın demiş. Bilmukabele çok teşekkür ederim. Güzel mesajınız için bizden de size selamlar. Selamlar Tünaydın, nasılsınız? Fenerbahçemiz 3-1 yenecek inşallah. Erdem'in Küpoğlu. İnşallah diyelim. Bugün Fenerbahçe'den yanayız. İnşallah 3-1 olur, 4-1 olur, 1-0 olur, 10-0 olur, fark etmez. Şampiyonlar Ligi'ne gidelim de gerisi çok mühim değil. Açıkçası öyle düşünüyorum. Burak kardeşim selamlar, iyi yayınlar. Bu akşam inşallah Fenerbahçe yener, turu geçer, elenirse ve 1-2 maçta da Türkiye Ligi'ne takılırsa İsmail Hoca gider. Galatasaray'ımızın şampiyonu da riske girer diye bir yorum yapmış dinleyicimiz. Bugün açıkçası olayın Süper Lig kısmı çok önemli değil. Süper Lig'e Süper Lig'de bakarız. Avrupa tarafında Fenerbahçe yoluna devam etsin. Ondan sonrasında artık hafta sonu maçlar başladığında tekrardan Süper Lig'e döneriz. Tarsus'tan Emrah, kolay gelsin. Dün Onan'a gönderildi diye seviniyoruz ama tokalaşıp gitmediği kesin. Onu buraya alalım, 5 dakika bile seyredip aldığına inanmıyorum. Nasıl olsa cebinden çıkmıyor. Evet, Beşiktaş'ta Can Onana'yla yollara ayrıldı. Geç bile kalındı. Ne diyeyim yani? Onu alan izlemiş midir? Başka Onana'yı, Amado Onana'yla karıştırıldığı iddiaları vardı bir dönem, hatırlarsınız. Amado Onana şu an Aston Villa'da oynuyor bu arada yani. Bayağı da iyi oyuncu. Onunla karıştırıldığı söyleniyordu. Yani doğruluğu var mıdır? İnşallah yoktur. Böyle bir hani makus bir şey hiçbir zaman yaşanmamıştır umarım ama ilginç. O kadar da kiraya verildi. Kimse de almadı. Yani Beşiktaş bu transferden elbette zarar etmiştir. Bunda bir şüphe yok. Ne yazık. Ne yazık. Ankara'dan Fatih, sizi biraz futboldan, spordan anlıyor olarak görüyordum ama Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu yaşı itibariyle Şampiyonlar Ligi değil, lig için kurulmuş bir kadro. Selamlar bu arada Fatih Bey, Ankara'ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bu kadrosu lig için kurulmuş ama zaten hani burada Fenerbahçe'nin hedeflerinden bahsetmiyorum ki. Şampiyonlar Ligi'de Fenerbahçe neyi hedefliyor konusuna girmedik. Fenerbahçe bu kadroyla hani nispeten geniş bir rotasyon olsa da yaş ortalaması yüksek. Evet, tutup Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak gibi bir iddiam yok ama orada olması lazım yani Olimpik Lyon'u eleyip. Bu bambaşka bir şey. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hedefleri konusunda dediğim gibi burada herhangi bir kelam etmedik. Ona girdikten sonra bakacağız. Kadro lig için kuruldu mu? Lig şampiyonluğu için kurulmuş olabilir. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de nereye kadar hedefleyebilirsin? Gerçekçi bakalım. Türk takımları için şu an çeyrek final herhalde en iyimser senaryo olur ve bunu konuşmak için derken önce bir gitmek lazım. Selam abiler, kaç gündür şu konuya kimse değinmedi. Bu kulüpler 4-5 yıl sözleşme yapıyor. 10+4 uygulamasında kulüpler bunu kabul etmiyor. Benim düşüncem bu işte bir art niyet var. Kulüpleri zor durumda bırakan TFF tarafına acaba bu 10+4'e karşı çıkmayan kulüpler mi haber verdi? Yoksa o 3 kulüp mü istedi? Takdir sizin, bu olaydan kimse bahsetmiyor. Yani 10+4, şimdi oyunculara 3-4 yıl kontrat veriyorsun, seneye 8+4 mü, 8+2 mi ne olacak? Yani bu saçma sapan şeyler. Kulüpler zaten müşkül durumda kalacak. Şu an çok büyük para verip aldığın oyuncuları kolay kolay satabileceğinizi düşünüyor musunuz seneye? Ya, velev ki elinde çok kıymetli bir aset var. Mesela Greenwood ya da farklı bir örnek varsa onu da siz boşlukları doldurun. Çok önemli bir aset var. 40 milyona aldın, hakikaten işleri iyi giderse 50-60 milyona satabilirsin değil mi? Senin bu elden çıkartma zorunluluğunu gören Avrupa kulüpleri o 50-60'ı vermeyecek ki. Aldığın parayı bile zor satacaksın. Yani federasyon kulüpleri bu duruma sokuyor. Ya da ne bileyim işte. Vlahovic'i aldın ücretsiz bir şekilde. Okey. Maaşını verdin falan. Çok iyi işler gitti. Belki 50 milyona satabileceğin bir performans sergiledi Vlahovic. Bu talep var ama bu senin seneye elden oyuncu çıkartma zorunluluğunu gören Avrupa takımları vermeyecek o paraları. Ya bunlar iyi senaryolar bu arada. Bir de kötüsü var, elden çıkartamadığın oyuncular da maaşını falan ödeyip yollamak zorunda kalacaksın. Adamlar sana ayak sürecek çünkü. Mesela Diego Carlos Como transferinde şu an gördüğünüz üzere oyuncu gitmiyor. Como para vermek istemiyor. Ya farkındalar çünkü Fenerbahçe yabancılarını elden çıkartmak zorunda. Seneye o çember daha da daraldığında bu kulüpler daha müşkül durumda kalacak. Ben federasyonu bu yabancı uygulamasının Türk futboluna bir şey katmadığı gibi kulüplere de zarar verdiğini düşünüyorum. Hani milli takım için, sporcu geliştirmek için diyorlar. Bu 24 yıl sonra Dünya Kupası'na döndük diye aylarca naralar attığımız milli takım jenerasyonu tamamen neredeyse 4-3'ü gurbetçi oyunculardan oluşuyor. Yabancı kuralını biz senelerdir uyguluyoruz ama bir getirisi olmamış görüldüğü üzere. Bunlar kulüplere zarar veriyor. Ama işte kulüpler bir dirayet koysun. Gerekiyorsa seçime gidesin federasyonda imza toplanıp. Ya da yabancı kuralı için kulüpler bir ciddi bir veto etsin. Bir şey yapılsın. Ya bu seneyi hadi böyle geçtik. Seneye 8+2, 8+4 olduğunda ne olacak? O gün gelsin öyle bakarız derseniz geçmiş olsun. Nenem de bir zamandır gençti, Avrupa'nın çöpleri ne yıldız diyorsunuz. Kimi kastederek söylemişsiniz? Mesela. Şöyle Avrupa'nın yıldızları şimdi çöp diyorsunuz da yani atıyorum işte Ake ismi için söylüyorum. Ake'yi 3 sene önce Türkiye'ye nasıl getirecektin? Guardiola takır takır oynatırken ya da ne bileyim işte Trossard 31 yaşında. Gerçi o geçen sene çok oynadı, onu farklı bir statüye hadi koyalım da. Ya da ne bileyim böyle Lukaku mesela 33 yaşında mı Lukaku? Lukaku'yu 3 sene önce ya da geçen 2 sene evvel Napoli'yi şampiyon yaptıktan sonra nasıl getireceksin? Her şey de parayla çözülmüyor. Yani bu oyuncuların idealleri var ve Türkiye hani bütün Avrupa'da 5 büyüklük varken bu tarz üst klasman oyuncuların hemen 30'una gelmeden tercih edeceği bir ligde değil, açık konuşalım. Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Montella'nın ABD'yi yendikten sonra söylediği 1000 galibiyetine benzer bir başlık vermek istiyorum. Fenerbahçe adına bilindiği gibi 18 yıldır Şampiyonlar Ligi hasreti var. Bu yüzden bugün alacağı galibiyet 18 yıla bir bedel bir galibiyet olsun. Bunu bir Galatasaray taraftarı olarak söylemiyorum. Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Ve tekrardan iyi yayınlar diliyorum demiş Mustafa Demirkaya. Çok güzel mesaj. Avrupa'da destekleyeceğiz. Yani ben de Fenerbahçe'yi diyeyim ki. Ha bir de açık yüreklik de. Hani burada konuşurken tabii çok uçarı kaçarı şeyler söyleyemiyorsun. O yüzden samimiyetime ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum. Ben buradan dışarıda da hani akşam maçı izlerken de Fenerbahçe'yi destekleyeceğim. Gönlümden geçen de sahiden Fenerbahçe. Yani aynı pozisyonda hangi takımın olduğunun da bir önemi yok. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor ve böyle ki bir tanesini söylemeyerek hangi takımı tuttuğumu da bir şekilde belli etmiş oldum ama gönlümden geçen o. Fenerbahçe gitsin Avrupa'da Şampiyonlar Ligi maçı izlemek bambaşka bir şey ya. Oturup en azından anlamlı bir maç izlemek istiyoruz. O yüzden Fenerbahçe, Galatasaray iki takım gitsin. Önümüzdeki yıllarda işler çok düşeş gelir. Ülke puanında bir şeyler yaparsak üç takım gitsin ya. Kimseye bir zararı yok ki. Yani ne kadar fazla Türk takımı giderse o kadar iyi. Ya bu rekabeti de arttıran bir şey. Yani bugün Fenerbahçe ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsa seneye Beşiktaş'la Trabzonspor da orada olmak isteyecektir. Yani birinin çıtayı yukarı koyması lazım. Bundan bu kadar rahatsız olmayalım bence. Halil Demir, abiler sizleri her gün severek dinliyoruz. Ben bir Beşiktaşlı olarak bugünkü maçta Fenerbahçe'mize başarılar dilerim. İnşallah bugün kazanır. Bir de İrfancan Kahveci orta sahada değerlendirirse nasıl olur? İrfancan zaten Başakşehir'den geldiğinde orta sahaydı. Şampiyonlar Ligi'nde falan gerçekten at koşturuyordu ve işte bir Manchester United maçı vardır müthiş oynadığı. İlaveten o dönem Sevilla falan da istiyordu. İsmail Hoca tıpkı Tadiç'e yaptığı gibi bir orta sahancısı. Tadiç de Ajax'tan gelirken 10 numaraydı. Kanada çekti ve İrfancan'ın kariyeri o günden sonra düşüşe geçti. Yani tren kaçmış olabilir. Bir daha orta sahada değerlendirirler mi bilmiyorum. Bugünkü maçta ayrıca Fenerbahçe'ye tekrardan başarılar dilerim. İnşallah kazanırlar demiş Halil Demir. Selamlar sevgiler kendisine. İzmir'den Cengiz, iyi yayınlar. Bir Trabzonspor taraftarı olarak Fenerbahçe'ye bu akşamki maçta başarılar dilerim. Talişka'nın dinlenmiş olması fark yaratacaktır. Bu maçı alacağız demiş. Ümit ediyorum Talişka maçta kırıcı bir etki yaratır. Fenerbahçe lehine. Daha önce Beşiktaş'ta Lyon'un bu meşhur çeyrek final serisinde de UEFA Avrupa Ligi'nde oynamıştı Talisca. Orada da etkili oynamıştı. İnşallah bugün de fark yaratır. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmail Hoca'nın basın açıklaması hiç uygun bir açıklama olmadı demiş bir dinleyicimiz. 30 geçe reklamından sonra basın açıklamasına da İsmail Hoca'nın biraz değineceğiz. Sizlere aktaracağım. Yani tartışmalı tarafları elbette var ama artık maça odaklanalım. Yani maçtan sonra böyle detaylara takılalım. Şu an oluşturulması gereken maç önü pozitif havayı kırmamaya gayret gösterelim en azından. Bunu söyleyebilirim. Devam edelim. Günaydın abi. Hanover'den Reco. Bu kulüpleri zarara uğratan başkanlar için spor yasası ne zaman devreye girecek? Kulübe destek için taraftar 100 euro verip forma alıyor. Biz bu durumları hak etmiyoruz. Onana'nın zararını kim ödeyecek? Vallahi güzel soru. Onana'nın zararını kim ödeyecek? Musrati'nin zararını kim ödeyecek? Biz de bilmiyoruz. Ya ben şeyi anlamıyorum mesela. Bu oyuncular hakikaten hiç izlenmiyor mu ya? Ya mesela dün şey çıktı, atıyorum. Ernest Pocu ve Miretti transfer haberleri çıktı. Pocu mesela benim AZ Alkmaar Galatasaray eşleşmesinden hatırlarsınız. O dönemden beri izlediğim bir oyuncuydu. Miretti Juventus'ta ara ara gördüğüm bir oyuncuydu. Biraz daha oturup izledim mesela 2-3 saat. Maç özetlerine baktım, maçlarına baktım, bireysel özelliklerine baktım. Ya burada bilemezsin ki yani işte şey mi oluyor menajerlerden, bak Onana diye bir oyuncu var. Geçen sene Lens'te 45 maça çıkmış, ikinci oldular abi. Bakalım bir şekilde bağlayabiliriz mi oluyor? Ne oluyor? Zaten biraz izlesen Onana kendini ele verecek. Yani Beşiktaş'ta çok da fırsat buldu, bu kadar şey değil ki. Kapalı kutu sürprizli bir oyuncu değil. Zaten bir tık izlediğinde ele veriyor oyuncu. Çok antal ya, inanılmaz bir seviye. Teknik kapasite zayıf, çabuk değil, bir şey yok yani. Ben şaşırıyorum. Bu zararı kim ödeyecek? Taraftar ödeyecek. Sonraki yönetimler ödeyecek. Bilmiyorum yani nasıl olacak. Bu arada Poku ve Miretti transferleriyle alakalı da bir inceleme videosu bugün akşam YouTube kanalında yayında olacak. İlgisini çeken varsa Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilir. Akşam galiba 7 ya da 8 gibi videonun yayında olmasını bekliyorum. Galiba 7 iyi bir saat, maç önüne de denk geliyor. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak destek olabilirsiniz. Dediğim gibi Poku ve Miretti ile alakalı da kafasında soru işaretleri olan varsa çok kısa hap bir içerikte, yaklaşık 10-12 dakikalık bir içerikte oyuncuların özelliklerini ve neler katabileceğini masaya yatırdım. Beklerim. Selamlar, saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Bugün Fenerbahçe'ye, voleybol milli takımımıza, yarın da Beşiktaş'ımıza candan ve yürekten başarılar diliyorum. Teşekkürler, Allah'a emanet olun demiş buradan Satılmış Bey'e. Selamlar, sevgiler. Abi iyi yayınlar. Ben bir Fenerbahçeli olarak Türk futbolunun başına Fatih Terim'in getirilmesi taraftarıyım. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş ya da eski futbolculardan bazıları. Valla ben de okeyim. Bakın, Hırvatistan dediğimiz ülke Türkiye'ye göre nüfusu çok çok çok çok küçük bir ülke. Ekonomik imkanları çok çok çok küçük bir ülke. Dünya Kupası üçüncülükleri var. 2 adet. Ha, düzeltiyorum, 1 adet. Bir kere final oynadılar. Avrupa şampiyonalarında, Dünya Kupalarında fix sürekli olarak varlar. Federasyon başkanları efsane golcü Davor Şüker, eski bir futbolcu. Olması gereken bu değil midir? Her şey ehli yapsın mesela. Bugün atıyorum beni kasaplar odasının başına getirseler ne yapabilirim ben? Bilmiyorum ki hiç, yani kasaplıkla alakalı aldısı, sattısı, kestisi, biçtisi bir bilgim yok. Yani böyle olmaz. Liyakat, yani bu dediğim gibi tamamen naçizane bir yorum, yanlış anlaşılmasın. Ama dediğim gibi işte en basitinden örnek Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, eski futbolcular, başka biri futbol camiasından. Okeyiz bunlara, bakın diyorum, beni mesela bugün ya da içinizden birini, yapmıyorsunuzdur birçoğunuz, hani yapanlar da vardır belki dinleyenlerden, ama bugün beni tutup kasaplar odasının başına geçirseler, kasaplar odasının bekasını sağlayacak hamle bu olur mu? Ya da tutup mesela beni taksiciler odasının başına getirsinler. Taksici değilim ki, bilmiyorum. Yapmadım hiç. Yani nasıl olacak? Burada model Hırvatistan olmalı. Davor Şüker. Bakın çok iyi de bir futbolcuymuş. Sevilla Arsenal döneminden. Çok da geriye dönüp videolarını izlemişimdir. Senelerce Hırvatistan Futbol Federasyonu'nu yönetti. Bakın sonuçlar ortada, gayet başarılı. Bir ekol yarattı. Küçücük bir ülke. Bakın Hırvatistan'ın nüfusunu şu an kontrol etmek istiyorum. Soralım internete. Bakalım. Hırvatistan'ın nüfusu 2026 itibariyle kaç milyon? Bakalım cevap neymiş? Biz şu anda 90 milyona yakınız. Hırvatistan'ın nüfusu 1 Temmuz 2026 tahminine göre 3.822.345. Benim bahsettiğim şey güncel federasyon yönetimi değil. Hep böyleydik ya biz. Bundan şikayet ediyorum. Bakın 3.822.000 nüfuslu bir ülke 2018'de Dünya Kupası finali oynadı. 2022'de 3. oldu. Biz neyi yanlış yapıyor olabiliriz? Elinin altında 90 milyon insan var ve işin garibi bu insanların hepsi futbolu seviyor. Çocuğunu futbol okuluna gönderen, altyapıya gönderen, dişinden tırnağından arttırıp ekipmanlarını alan, okulla birlikte onu yürütmeye çalışan bir sürü çocuk var. Bir sürü aile, bir sürü veli var ve